0: korkuyorum hocam. Beni buraya getirdiler, evlendirmeye çalışıyorlar. Hocam yardım edin.
1: Tamam, sakin ol. Kim seni evlendirmeye çalışıyor?
0: Onlar hocam. Onlar.
1: Kim onlar? Seni neden evlendirmek istiyorlar?
0: Bilmiyorum hocam. Kurtarın beni.
1: Tamam. Hadi gel. Hadi, hadi gidelim. Tut, tut elimi.
0: Gelemem hocam.
1: Niye gelemiyorsun?
0: Eğer gelirsem annemi geri vermeyeceklermiş.
1: Ne diyorsun Elif sen?
2: Git buradan!
3: Seni istemiyorlar.
2: Git buradan! Git buradan! Git buradan! Git buradan!

0: Hocam. Yusuf hocam. Hocam kalk. Hocam. Hocam. Hocam ne oldu bize? Hocam gerçek miydi?
1: Bilmiyorum Tarık, bilmiyorum. Hemen Murtar'ın evine gitmemiz lazım. Hemen. Sen de kapat şu kamerayı.
0: Hocam kapı açık. Hocam o ne?
1: Biz içerideyken içeri girmeye çalışan cinleri engelleyen özel bir sıvı bu.
0: Hocam cinler ya içerideyse?
1: Bismillahirrahmanirrahim. O zaman Allah yardımcımız olsun Tarık.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Hocam dikkat et.
1: Hocam. Tarık iyi misin?
0: İyiyim hocam. Işığın bataryası bitti, bir dakika. Gece modunu alacağım. Bir dakika hocam. Hocam Elif orada.
1: Nerede?
0: Muhtarın olduğu yerde. Kapıda.
1: Tamam korkma Tarık, buradayım ben.
0: Hocam bana, hocam bana bakıyor.
1: Da? Ne yapıyor da?
0: Bana bakıyor.
1: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad.
0: Hocam sana döndü. Bakıyor. Hocam batarya bitiyor.

0: Muhtarın evinde bulduğumuz büyünün içindeki 5718 sayısının gizemini araştırmaya devam ediyoruz. Bu sayı bahçede bulduğumuz koyun derisinde de yazıyordu. Hocam daha önceden de sordum. Bu sayının gizemi nedir?
1: Bana biraz müsaade et. Onu karıştırma şimdi. Şurada duvarda asılı ayna var. Onu bitirsin.
0: Tamam hocam. Buyurun hocam.
1: Keşfese yardım etmek istiyor. Bu sayıları bize söyleyerek bizi uyarmaya çalışmış.
0: Anladım hocam. Bu büyülerdeki işaretlerin hepsi aynı değil mi?
1: Evet. Çünkü bu büyüleri yapan kişi aynı kişi. Ve bu kişi Elif kızı kurtarmamızı istemiyor. Ki bizim de elimizi ayağımızı bağlayıp yardım etmemizi engelliyor.
0: Nasıl yani hocam?
1: Hamze, Seba, Ahed, Semaniye.
0: Hocam bu çöp adam nedir? Neden aynayı öyle yapıyoruz?
1: Aynadaki karşılığı önemli. Aynalar o alemlere geçişin anahtarıdır. Çöp adam dediğin şey ise ellerini göğe kaldırmış büyü yapan şamanı temsil eder. 8 8 1 7 5 5 7 1 8.
0: Hocam 8175 ne? 5718 değil miydi?
1: Aynadaki karşılığı önemli demiştim. 8175. Cezrul Zir.
0: Hocam, Cezrul Zir ne demek?
1: Arap Yarımadası'nda yaşayan en tehlikeli cin kabilesinin büyüsüdür bu. Arap Yarımadası'nda yaşayan Bedeviler, Müslümanlara saldırırken bu büyüyü kullanmış. O yüzden bu cin kabilesi lanetlenmiştir. Bu cin kabilesinin adı Zir'dir. Her kim ki bunlara karışırsa perişan olur. Allah Celle ve Celaluhu. Beni bir namaz kılman lazım.
0: Tamam hocam.
1: Aynayı kaldırır mısın?
0: Tamam hocam.

0: Evet, bugün muhtarlık binasına gideceğiz. Muhtara bazı sorularımız olacak bu konuyla ilgili. Selamlar. Muhtarlık binasını biliyor musun?
1: Evet.
0: Nasıl giderim peki?
1: Biliyorum ben.
0: Biliyorsan götür o zaman.
1: Yedi. Bir, sekiz.
2: Beş.
0: Sen o sayıları nereden biliyorsun? Sana diyorum, o sayıları nereden biliyorsun sen?
1: Biliyorum ben.
0: Nereden biliyorsun?
1: Söylediler bana.
0: Kim söyledi?
1: Onlar söyledi bana.
0: Ne söyledi? Onlar kim?
1: Onlar söyledi. Tarık gitsin, ölecek dedi.
0: Ne ölmesi? Ne diyorsun kardeşim sen ya? Kim onlar?
1: Onlar. Oradalar.
0: Nerede? Ya, deli misin be adam? Ne oradalar? Hey! Nereye gitti ya? Hey, nereye gittin?

Kolay gelsin. Beni köy meydanına bırakır mısın? Teşekkür ederim.

0: Selamlar.
1: Aleyküm selam.
0: Amcacığım muhtarlık binası nerede biliyor musun?
1: Hemen şuradan dön sağda.
0: Tamam amca, sağ ol.
2: Senin anlattığın
3: bir tanımak neredeydi? Kız sus. Yerin kulağı var. Söyledim ya yerini.
2: Tam olarak söylemedin ama.
3: Hocam evinde orada dedim ya.

0: Hocam!
1: Nereye gitti bu ya?
0: Yusuf hocam! Deli misin be adam? Ödümü patlattın ya.
2: Ben deli değilim. Deli değilim. Deli sensin. Sensin deli.
0: Tamam, neyse, ne istiyorsun söyle.
2: Elif evlendi. Evlendi o. Kurtaramadan onu.
0: Ne Elif'i, ne evlenmesi, ne diyorsun ya?
2: İstemiyorlar seni. Git buradan. Öleceksin. Öleceksin.
3: Tarık.
0: Efendim hocam.
3: Kimle konuşuyorsun?
0: Görmüyor musun hocam kimle konuşuyorum?
3: Dalga mı geçiyorsun Tarık?
0: Hocam buradaydı.
4: Hocam.
3: Kayıt atıyor.
4: Hocam bir şey diyeceğim. Ben iyi değilim galiba ya. Yani hayaller görmeye, olmayan kişilerle konuşmaya başladım.
3: Nasıl yani?
4: Ya dışarıda kimle konuşuyorsun dedin ya. 200 seferdir bir tane adam görüyorum. Böyle deli gibi hareketleri var.
3: Bir şey söyledi mi sana?
4: Git bu köyden öleceksin diyor. Ayrıca bizim bulduğumuz sayıları da sürekli tekrarlayıp duruyor.
3: Peki başka bir şey söyledi mi?
4: Elif evlendi, kurtaramadın onu falan dedi. Bir de bir şeyler saçmaladı.
3: Saçmalamamış. Aksine doğruyu söylemiş. Gördüğün deli değil, cindi. İnsan suretini sana görünmüş ve yardım etmeye çalışmış. Hatta geçen kapıyı o bile tıklatmış olabilir.
4: Hocam.
3: Muhtar.
5: İyi akşamlar hocam. Rahatsız ettim bu saatte.
3: Estağfurullah, sen miydin ya? Hayırdır inşallah.
5: Kızım çok kötü durumda. Yardım edin.
0: Hocam telefon çalıyor.
3: Bir dakika geliyorum. Neydi?

0: Hocam. Hocam.
1: Hı? Of.
2: Hocam ne oldu? Hocam ne oldu böyle?
3: Elif'i kurtarmamızı istemiyorlar Tarık.
2: Kimler?
3: Zirh kabilesi.
2: Nasıl ya?
1: Hocam.
2: Hocam sana izletmek istediğim önemli bir şey var.
3: Nedir bu şimdi? Bir dakika hocam. Hocam bu muhtarın işi daha ölmedi mi ya? Ben bu yakınlığa bir mana veremedim yani.
4: Ben de bir mana veremedim.
3: Yani yanlış anlamazsan bir şey soracağım.
4: Tabii. Buyur.
3: Yani muhtarın işi daha yeni öldü. Ve bu kadınla beraber gördüm. Yani büyüyü de o yapmış olmasın?
4: Yok canım, olur mu öyle şey ya?
3: Hocam her şey bir tesadüf mü ya? Kapıya gelen cin bile muhtar ya.
4: Şunu bir daha oynatsana.
5: Yerin kulağı var.
4: Duymuyorum ki. Biraz ses versene. Ey Allah.
5: Kız sus. Yerin kulağı var. Söyledin mi yerini?
1: Tam olarak söylemedin ama.
5: Hocanın evinin orada dedim ya.
4: Muhtar Lahit'in peşinde olabilir mi?
3: Hocam o Lahit bu bahçede.
4: Bilmiyorum. Ama öğreneceğiz. Öğrenmemiz lazım Tarık.
3: Tamam hocam.
4: Saat kaç? Ben bir abdest alıp namaz kılacağım Tarık. Sabah erkenden kalka yola çıkarız.
3: Tamam.
4: Hadi Allah razı olsun.

0: Hocam?
1: Harun?
0: Hocam ne yapıyorsun ya? Korkuttun beni.
2: Hep sen mi kamerayla çekeceksin? Biraz da ben çekeyim dedim.
0: Hocam çok kötü bir rüya gördüm ya. Rüyamda ölüyordunuz. Tabutun başına geliyorum. Böyle birden gözünü falan açıyorsun.
2: Allah yollara götürsün Tarık kardeşim.
0: Hocam?
1: Tarık?
0: Hocam ne yapıyorsun ya? Korkuttun beni.
2: Hep sen mi kamerayla çekeceksin? Biraz da ben çekeyim dedim.
0: Hocam çok kötü bir rüya gördüm ya. Rüyamda ölüyordunuz. Tabutun başına geliyorum. Böyle birden gözünü falan açıyorsun.
2: Allah'a

0: Hayırdır Seher, bir şey mi oldu? Ne bakınıyorsun öyle?
1: Şey hocam, size bakmıştım.
2: Muhtar mı gönderdi yoksa?
1: Evet evet, muhtar gönderdi. Kızın durumu çok kötüymüş, hemen gelsinler dedi.
2: Biz de oraya gidiyorduk zaten. Hadi gidelim o zaman.
1: Tamam hocam.

0: Hayırdır Ser? Bize söylemek istediğin bir şey mi var? Biraz düşünceli gördüm seni.
1: Anlatacağım hocam ama muhtara söylemeyin olur mu?
0: Dinliyorum.
2: Ne oldu söylesene.
1: Muhtar bana zorla sahip olmaya çalıştı. Eğer ağzını açarsan bütün köye rezil ederim seni diyor. Ne dersem onu yapacaksın deyip duruyor.
2: Hocam bu muhtar fazla olmaya başladı ama ha. Bu kadar olmaz ki.
0: Tamam Tarık tamam.
2: Ama hocam.
0: Tarık sakin ol. Önce bir Elif kızımızı kurtaralım. Muhtarın çaresine bakarız sonra. Anladın? Hadi.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun.
2: Ya bu kadar olmaz ya.
0: Tarık.
2: Hocam.
3: Hocam ama yani. Tarık. Hayır hocam. Hocam. Allah aşkına ya.
0: Tarık. Sakin ol. Çözeceğiz. Ortada bir şeyler dönüyor.
2: Tamam.
0: Anladın?
2: Tamam hocam.
0: Sus.
1: Hocam ben bir eve geçeyim. İşlerimi halledeyim geleyim.
0: Tamam kardeşim.

0: Muhterem be.
1: Muhtar. Hocam buradalar.
0: Muhterem neredesin ya? Çağırıyorsun, ortada yoksun.
2: Kim çarpmış sizi hoca? Biz hastanedeydik. Sizi kim çarptı ki? Ben çarpmadım. Kim dedi size bunu?
3: Neyse, içeri geçelim. Elif nasıl oldu?
4: Gördüğün gibi kötüyüm hocam. Şu kamerayı kapatsana.
3: Seni iyileştireceğiz Allah'ın izniyle. Muhtar emmi, bana bir sandalye bir de ip getirebilir misin?
2: Tabii hocam.
3: Bir de rica etsem bir kap, biraz da su getir.
2: Tabii.
3: Eyvallah. Sen bunu takmadın mı Tarık?
1: Hocam kusura bakma.
2: Hocam şöyle mi koyayım?
3: Aynen. Versen bana.
2: Ya, suyu da kapıyı gidiyor.
3: Tamam, sana zahmet. Şöyle gel kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hocam ne yapacağız şimdi?
3: Sen fazla yaklaşmıyorsun ve dikkat ediyorsun.
1: Tamam.
3: Bu akşam bu işi çözeceğiz Allah'ın izniyle.
1: Tamam.
3: Muhterem bir şöyle koy.
4: Hocam.
3: Oğuzu güllenler. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Hocam çok korkuyorum.
3: Korkma, sakin ol. Sakin ol. Muhterem şuradan dur sen.
2: Dur hocam.
3: Oğuzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu

0: 助けるって。
1: Hocam ne oldu öyle? Hocam ne çekti beni öyle? Hocam çok canım acıyor.
0: Dikkat et demiştim Tarık.
2: Dikkat et demiştim sana. Tutturur musun? Çekim. Dikkat et.
0: Neredesin Elif?
1: Elif.

0: Elif!
1: Elif!
0: Elif! Neredesin be kızım? Neredesin be yavrum?
1: Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Tövbe estağfurullah. Hocam oradan bir şey mi geçti? Ha?
0: Elif!
1: Hocam kapıya bakacağım. Kilitli hocam. Kilitli. Geri dönelim. Burada yok hocam. Hocam çok yoruldum.

0: Hocam orada.
1: Burada mı?
0: Elif.
1: Elif.
2: Tamam oğlum, şimdi
0: düşürdüm. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Şu ihtimal.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Çıktı abi, çıktı.
1: Hocam. Hocam oradalar mı? Hocam gördüm ama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yardım et.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hocam onlar neydi ya? Hocam onlar neydi? Elif!
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hocam. Hocam iyi misin? Hocam iyi misin? Hocam.
3: La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah.
4: Şerif.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ey cinniler! Kızı rahat bırakın! Kız silahsızdır!
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Siz kralları çiğnediniz. Lahit açtınız. Bunun cezası ölümdür.
3: Biz lahit açmadık. Biz size zarar vermek istemedik.
1: Hocam.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Hocam bana lütfen.
3: Salık. Yavra. Yaklaşma. Tamam, sakin ol.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Men. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ve ente aleyke. Rabbi la şil azim. Ey hepinizi yakacağım.
1: Hocam bu...
3: Ya Rabbim. Rabbim sen yardım et. Sana kulluk eder. Sen de yardım et. Sen yardım et.

0: Komm.
1: Oh ja.
0: Hilf. Hilf. Hilf. Hilf. Hilf. Hilf. Hilf.
1: Hilf. Hilf. Hilf.
0: Gel. Gel kızım kurtar. Gel
1: kızım. Kızım. Elif'im. Kızım. Elif. Kızım İlyas. Elif'im. Kızım.
0: Yarabbi çok şükür.

Hocam. Hocam.

0: Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen helal. Muhammed'im var.
1: Tarık.
0: Gel. Hocam. Hocam.

0: Hocam. Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Seher. Seher, senin ne işin var burada?
1: Ah!

0: Nasıl inanırız biz buna Tanrım? Nasıl inanırız biz buna?
1: Hocam ağladı bir de, ne yapalım?
0: Allah ıslah etsin onu. Hangi zihniyetle Zil kabilesine bulaşıyor bu? Tanrım perişan olacağız, Tanrım perişan olacağız. İyi mi?
1: Hocam, hocam! Hocam, dışarı çıkın, hocam!
0: Ne oldu Muhtar Emre?
1: Hoca, Allah sizin belanızı versin.
0: Ne oldu Emre, ne oldu?
1: Belanızı versin, kızım öldü hoca, kızım.
0: Ne?
1: Hepsi sizin yüzünüzden, hepsi sizin yüzünüzden.
0: Bizim yüzümüzden değil Muhtar. Her şey Seher yüzünden, anladın mı?
1: Ne Seher hoca, ne anlatıyor kızım?
0: Muhtar Emre, Seher light'ı açmak için seni de beni de cinlere kurban gösterdi. Anlıyor musun?
1: Tamam. Ne light'ı be? Tamam. Ne light'ı?
0: Hayır, hayır.
2: Ya, Muhtar, tamam. Tamam,
0: hayır,
2: Muhtar.
0: Hayır.
2: Muhtar ne? Muhtar ne yaptın?
1: Hocam. Muhtar. Hocam. Hocam. Hocam tamam mı hocam? Hocam.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

Almanya lojistik konusunda dünya liderlerinden biridir. 3 milyondan fazla nakliye profesyoneli her türlü malın yerine varmasını garanti etmek için aralıksız çalışır. Denizde, karada ve havada. Onlar olmazsa hiçbir iş yürümez. Lojistiğin kahramanları işte bu kahramanların öykülerini anlatıyor. Toplam 3 dağ komando üssünden biri Bavyera Alplerindeki Bad Reichenhall'da konuşludur. Alman ordusu en son teknolojiye sahip olmasına rağmen lojistik konusunda vefalı yardımcılara ihtiyaç duyar. Atlara ve katırlara. Buradaki taburun ayrılmaz bir parçası bu 53 hayvandır. Teğmen Erik bugün 18 asker ve 6 katır

0: dan oluşan bir timi deniz seviyesinden 2000 metre yüksek Wright Alpe'de bir eğitim tatbikatına çıkarıyor.
1: Biz ikmal birlikleriyle savaş birliklerinin arasındaki köprüyüz. Askerlerimizin hepsi eğitimli birer dağ komandosu olmanın yanı sıra eğitimli birer hayvan bakıcısıdır. Araçlarla insanlar arasındaki boşluğu doldurmak için hayvanları kullanırız.
0: Çavuş Şaklin, hayvan bakıcıları arasında en deneyimli askerlerden biri. Dört ayaklı dostlarımız dağ komandoları tarafından 1,5 yıldan uzun bir süre eğitiliyor. Jacqueline'in bugünkü katırı baştı.
2: Bugün ciddi bir görevimiz var. Bir birliğe yük hayvanlarıyla ikmal yapacağız. Güzergah patikalardan oluşuyor ve üstünde zor yürünüyor. O yüzden hayvanlarla gideceğiz. Çünkü hiçbir araç oraya çıkamaz. Bu çok zor olur.
0: Katırlar atla eşeklerin kırmasıdır. Bu zeki hayvanlar en dik patikaları tırmanabilir, her hava şartına dayanabilir ve araçlardan ve helikopterlerden daha sessizdir. Bu yüzden zorlu Alp şartlarında onlar kullanılır.
1: Hizaya gir.
3: Hizaya gir.
0: Tatbikat başladı. Önce kamyonlarla sonra yaya intikal edilecek. İlk hedef 900 metre yukarıdaki bir buluşma noktası.
1: Yürüyüş sırası... Queen en önde, 215 onun arkasında, 187 onun arkasında. Diğerleri onların peşinde. Anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı.
1: Tamam, o zaman hazırlanın. 2 dakika içinde gidiyoruz.
0: 231. Dağ Komando Taburu'na bağlı 5. bölük yola çıkıyor. Fakat daha sonra dağ zirvesine çıkaracakları araç gereç buradan 40 kilometre uzakta. 8. Dağ İkmal Taburu o noktada bir eğitim tatbikatında. Taburun savaş araç gelişlerinden silahlara ve kumanyaya kadar hiçbir eksiği yok. Yüzbaşı Tom'un bugünkü eğitimde özel bir görevi var.
4: Ben bu ikmal bölüğünün komutanıyım. Erkek ve kadın askerlerin nasıl görev yaptıklarını gözlemlemekteyim. Evet, hazır mısınız?
5: Hazırız.
0: Askerler şu anda arızalı bir silah taşıyıcıyı değiştirme tatbikatı yapıyorlar. Bu aracın ağırlığı 3.3 ton ve güdümlü antitank füzeleri taşıyor. Çavuş Enrico aracın sürücüsü.
3: Bu araç saatte 80 kilometre hız yapabiliyor. Ağırlığı 3 ton. Yaklaşık 80 beygir gücünde. 30 derecelik bir tırmanma kapasitesi var. Yani neredeyse bütün o yokuşlara ve arazilere tırmanabiliyoruz. Bu iyi bir şey çünkü aşırı dik olan her araziye ulaşabiliyoruz. Küçüğüz, manevra kabiliyetimiz var. Piyadelere yetişebiliyoruz. Onların gidemediği yerlere bile gideriz.
0: Bu ikmal birliği askerlere lojistik destek vermekten sorumlu bir birlik. 750 personelden oluşan birlik askerlere çok hızlı ulaşmak için gerekli her teknolojiye sahip. Dağ komandoları genelde taşıyabilecekleri şeyleri taşırlar.
4: Yakıt, mühimmat, yiyecek tedariki için aradaki boşluğu biz kapatıyoruz. Cephedeki askerlerin bütün ihtiyaçlarını biz gideriyoruz. Bu tedarik noktasında her şeyi teslim alıyoruz ve ihtiyaç duyan birliklere teslim ediyoruz.
0: Çavuş Dominik, bugünkü özel operasyon hakkında komutanına bilgi veriyor.
6: Komutanım?
4: Evet.
6: Az önce yeni bir emir aldık. 231. tabura bağlı 5. bölük şu anda Reiterat'taki yüksek yaylada ve bizden tedariği talep ediyor. Ayrıca 3600 adet G36 mermisi ve tam 900 adet P8 mermisi istiyorlar. Tarafınıza bir keşif aracı verilecek. Ayrıca hava şartlarından ötürü dağ geçidinin aşılması birliği zorlayacak.
0: Tedariki, gıda dışı tedarik anlamına geliyor. Gıda dışı tedarik, alet edevat, araç, silah ve mühimmat gibi şeylerden meydana geliyor.
6: 1200 metrede geçeceğimiz yol asfalt değil. Sağ taraftaki yamaç yaklaşık 400 metre derinlikte. Yanlış aracı seçersem veya deneyimsiz bir sürücüyle yola çıkarsam kısa sürede işleri berbat edebilirim ve kendime ya da tim komutanına ciddi sıkıntılar yaratabilirim. O yüzden burada önemli olan doğru personeli seçmek ve bu iş için uygun olan aracı seçmek. Ancak bu şekilde başarabilirim. Bunun başka bir yolu yok.
0: Yaklaşık 500 kilo mühimmat ve araç gereç en kısa sürede yüksek yaylaya ulaştırılmalı. Tim komutanı bir kamyonu yükledi. Sadece 4 çeker araçlar bu dik orman yollarının hakkından gelebiliyor. En önemli tedarik malzemeleri mühimmat, yiyecek ve içme suyu.
5: Cephedeki askerlerin suya çok ihtiyacı olur. Çünkü suyu kendileri bulamazlar. Derelerden su içemeyiz. Çünkü buna izin verilmez. Ayrıca yaz mevsiminde kar yoktur. Kışın kar suyu bir seçenektir. Ama şimdi suyu doğruca cepheye nakletmek zorundayız.
0: İhtilaflı bölgelerdeki dereler kalabalık veya suları zehirli bile olabilir. Malzemeler 10 dakika içinde Raite Alpe'ye doğru hareket ediyor. Kurt adlı iki askeri araç mühimmatı taşıyor. Tedarik bölüğünün hedefi 900 metre irtifadaki komandolarla ve katırlarıyla buluşma noktasına varmak. Hamburg Limanı. Buradan tüm dünyaya ihracat yapılıyor. Bazı ürünler o kadar büyük ve ağır ki liman içinde sadece doğru araçlarla nakledilebiliyor. Yani yüzer vinçlerle. Marius Arazni bir yüzer vinç kaptanı. Bugün için özel bir görevi var.
7: Bugün tam 90 ton ağırlığında bir lokomotif yüklüyoruz. Her günün sabahındaki amacımız herkesin akşam evine sağ salim dönmesini ve hiçbir şeye zarar gelmemesini sağlamak.
0: Lokomotifin önce kamyondan indirilmesi gerekiyor. Kaptan Marius bu iş için 8 kişi görevlendirdi.
7: Ekip birlikte çalışmak zorunda. Hepimizin ne yaptığımızı bilmemiz ve birbirimizi anladığımıza dair işaretler vermemiz çok önemli. Kamyonu boşaltacağımız alan çok sıkışık olduğundan dikkatli olmalıyız. Vincin suda yüzmesi de ayrı bir zorluk. Bunu da göze almalıyız.
0: Hamburg limanında 2 adet yüzer vinç var. Bu vincin kaldırma kapasitesi 100 ton.
7: Bu vincin 3 operatörü var. İkisi arkada, biri öne yakın yerde duruyor. Düz giderken genelde bir veya en fazla 2 yardımcı kullanıyorum. Manevra yaparken herkes dahil oluyor. Mesele tecrübe meselesi. Bu çok önemli. Gerisi çok kolay.
8: Alacağımız yükü tam karşımızda görebiliyorum. Ufak bir lokomotif var. Şimdi oraya gitmeye çalışıyoruz. Vinci bağladıktan sonra işe başlayacağız.
0: Liman kaptanı Simon Wörderman, kaptan Marius'a rehberlik ediyor. Simon, vinci iskeleye doğru yanaştırması için kaptan Marius'a yardım edecek.
7: Yüzer vinç limanın içine geliyor. İskeleye yanaşacağız.
0: Lokomotif Amerika'ya gidecek. Alman demir yolları için fazlaca büyük ve ağır. O yüzden Hamburg'a ağır nakliye aracıyla getirildi.
8: Yanaşıyoruz.
9: Yarım metre kaldı.
8: Dümdüz devam et. Devam et.
0: Lokomotifin fiyatı 10 milyon dolar ve tam 90 ton ağırlığında. Bu yükün en sorunsuz şekilde yüklenmesi şart.
7: Winch bir yük kaldırdığımızda o yükle beraber hareket ettiği için duba o yana doğru yatıyor. 70 metre boyunda yüksek bir kaldıracımız var ve yük kaldırınca onunla beraber hareket ediyor. Winch operatörü milimetrik bir telafiyi maalesef gideremiyor.
0: Bu yüzden lokomotifin traverse güvenli bir şekilde bağlanması şart. Değerli yükün çizilmemesi için ilave kayışlar kullanılıyor. Bugün vincin dümeninde Loke lakaplı Matthias Wolf var.
10: Başkaları liman gezisi için para verirken biz bunun için para alıyoruz. Bu meslek tabii ki çok ilginç. Çünkü her gün başka bir şey var ve çok eğlenceli. Hem de çok eğlenceli.
0: Konsantrasyon ve ayrıntılara özen göstermek de gerekiyor.
10: Tam göremiyorum.
11: Biraz sağa döndürmek lazım.
0: Vinç operatörünün rolü güvertedeki personelle sıkça yer değiştiriyor. Vinç mürettebatının çoğu vinç lisansına sahip. Bu sayede farklı görüş açılarına aşinalar ve daha iyi talimatlar verebiliyorlar.
7: Suya doğru kaydırın. Devam edin. Bir metre daha var. Lütfen o tarafa doğru çekin.
0: Marius aralarda ses yükseltebiliyor.
7: Kendilerini tehlikeye atarlarsa veya bir şey olursa sesimi yükseltiyorum. Onlar bunu biliyorlar. Ben güvertedeyken bir şey olacağını sezersem sesimi yükseltebiliyorum. Ama arkadaşlarım 10 dakika içinde her şeyin unutulduğunu biliyorlar. Bu iyi bir şey. Yavaşça indirin.
0: Lokomotifi özel yapım ahşap takozların üstüne indirmek için bütün ekip gerekiyor.
7: Lokomotifi indirmek için milimetrik hassasiyet gerekiyor. Çünkü altından kablolar sarkıyor. Ağırlığı tam veremedik ve şu ana kadar çok fazla sallanmadı. Takozları öyle inşa ettik ki Daha sonra dingillerin denk geleceği destek yüzeylerinde birkaç santimetre mesafeleri var.
0: Lokomotif hala vince asılı ama takozların üstüne tam dengelendi. Loke için ufak bir nefeslenme molası.
10: Çok iyi gitti. Bir sorun yok.
0: Kuzeyden güneye gidiyoruz. Münih'teki Alman Müzesi tarihinin en büyük restorasyonunu geçiriyor. Birinci aşama çoktan tamamlandı ve ikinci aşamaya geçildi. Bunun için de bütün eserlerin boşaltılması gerek. Özel nakliye uzmanı Christian Sturm ve vinç operatörü Martin Auer bugünkü görev için hazırlanıyorlar.
9: Görevimiz bir eseri 25 metre yukarıdan aşağı indirmek. Eser asansöre sığmayacak kadar uzun olduğu için onu pencereden çıkarıp yere indirirken bir sepet kullanacağız. Daha sonra salona geri çıkaracağız. Zor bir iş ama yapacağız.
0: Söz konusu eser 5 metre boyunda. PERM adı verilen ve ilk bilgisayar sistemlerinden biri olarak kabul edilen bir makine. Bu lambalı bilgisayar 1974'e kadar Münih Teknik Üniversitesi'nde kullanıldı. O tarihte binanın içine bir pencereden sokuldu ve aynı pencereden çıkarılması gerekiyor. Binanın koruma altındaki duvarı zarar görmemeli.
9: Duvarın zarar görmemesi için üst tarafına köpük hazırlıyoruz.
0: Köpük hazırlanır hazırlanmaz vinç operatörü Martin Christian'la son kez teyitleşiyor.
12: Platformun üstüne ittiğiniz zaman platform ağırlıktan çökecek. Bana telsizden ne kadar çöktüğünü söylemelisiniz. Vincin sepete ağırlık binince 10 santim kadar alçalabilir. Bana ne kadar alçaldığını söylemeniz gerekiyor.
9: Tamam mı?
12: Evet. Hadi bakalım.
9: Kaldır diyeceğiz.
12: Evet.
0: 4,5 metrelik platform vincin kancasına bağlanıyor. Vincin kaldırma kapasitesi 10 ton. Christian platformu ilk birkaç metrede yönlendirmek için kılavuz halatını kullanıyor. Daha sonra 3. kata çıkarak Martin'in yükselttiği platformu pencereye sabitleyecek.
9: Çeşitli değerlerdeki eserleri taşımak haftalık rutinimize dönüştü diyebilirim. Bu eserlerin kopyaları artık yok ve yenileri de sipariş edilemiyor. İşte bugün de o günlerden biri.
0: Bazı eserleri paha biçilmez yapan şey tam olarak bu. Her bir eserden sorumlu olan kişi ise proje müdürü Wolfgang Hoffmann.
13: Gün boyu bina içinde hareket halindeyim ve sorun çıkan zamanlarda müdahale edip sorunları çözmeye çalışıyorum. Her bir esere farklı müdahale etmek şart. Bu da işi çok daha karmaşık kılıyor. Toplam kaç parça oldu, 4 mü?
14: 6.
13: 6 mı?
14: Evet.
13: Tamam. Ama çok büyük olmasınlar. Yoksa nakliyesi zor oluyor. Hepsi kabul edilebilir ebatlarda oldu mu peki?
14: Evet, oldu. Gayet iyi oldu.
13: Tamam.
0: Bu makinelerin sökülüp nakliye için paketlenmesi gerekiyor. Bazı eserler ebatlarından dolayı müzede kalacak ve yenileme işlemi süresince iskelelerle ve ahşap yapılarla korunacak. 9000 eserin 8500 tanesi binadan çıkarıldı. Proje müdürü için en büyük zorluksa eski bilgisayar sistemi.
13: Boşaltma esnasında biraz sorun yaşadık. İlk çağırdığımız vinç olmadı. İkinci gelen vinç güvensizdi çünkü bir sepeti yoktu. Bugünse bir sepetimiz var. Güvenlik her zaman önemlidir. Eğer ki bugün de bir sorun çıkarsa işlemi durdururuz.
0: İyi işler üçüncüde olur. Nakliye ekibi bu özdeyişin doğru çıkmasını umuyor.
9: Martin, duyuyor musun?
14: Evet, duyuyorum.
9: Biraz bekle çünkü ahşap platformu hazırlıyoruz.
0: Martin 30 yıldır bu meslekte olmasına rağmen bugün onun için çok özel.
12: Bu defaki kesinlikle özel bir iş. Şantiyede normal inşaat malzemesi kaldırmaktan çok farklı bir görev.
0: Martin, Christian'ın yönlendirmesine güvenmek zorunda çünkü içeriği göremiyor.
9: Şimdi biraz sola dönebilirsin. Önünde çatı çıkıntısı var. Güzel, şimdi biraz sağa. Duvara 1,5 metre mesafe var. 1,5 metre yüksekteyiz. Böylesi iyi. Tamam, böyle kalsın.
0: Christian eseri vinci almadan önce tekerlekli krikonun üstüne oturmak istiyor.
9: 8 ton taşıma kapasitesi yeterli. Eser 1,5 ton ama bizim sektörün standardı 8 tonluk kriko kullanmaktır. Biz onu kullanırız.
0: 2 metre boyundaki eski bilgisayarın kriko tekerleri üstünde pencereden çıkarılması düşünülüyor. Bu defa olacak mı? Berchtesgaden yakınlarındaki Alp Dağları. 231. Dağ Komando Taburuna bağlı 5. bölük, Reiter Alpe'deki bir yaylaya doğru yol alıyor. Askerlerin katırları özel araçlarla taşınıyor. Bugünkü dağ tatbikatının nakliye araçları bu katırlar olacak. Lars kamyondaki kameradan hayvanların durumunu sürekli kontrol ediyor.
3: Bunlar bizim hayvanlarımız. Onları biz eğittik ve bu görevlere alıştırdık. Süreçleri çok iyi biliyorlar. Kendilerini kamyonlarla bir yere götüreceğimizi ve daha sonra tekrar serbestçe hareket edebileceklerini biliyorlar.
0: Asfalt yol son buldu. Buradan sonra dik bir patikada ilerleyecekler.
5: Şimdi aracın arkasındaki koruma demirini kaldırıp arazide yol alma kapasitesini artıracağız. Koruma demiri arazide saplanma olasılığımızı azaltıyor. Hazır mısın?
3: Evet.
5: Tamam.
3: Evet.
5: Oldu. Evet, hazır.
3: Evet.
0: Başçavuş Jan ve onbaşı Lars yolu biliyorlar. Dağ komandolarının eğitim alanı 2286 metre yüksekteki bir yaylada bulunuyor.
5: Heyecanlı kısım şimdi başlıyor. Bakalım nasıl gidecek.
0: İki arazi kamyonu orman yolunu tırmanmaya başlıyor. Yolun eğimi 37 derece. Dahası patika giderek daralıyor. Hava günlerdir yağışlıydı ve bu da toprak yoldaki zorluğu daha da arttırdı.
5: Buradan aşağı düşersek çok ciddi bir şey olmaz. Hafif yaralanmalarla atlatırız. Ama başka alanlardaki uçurumlar 200 veya 300 metreyi buluyor. Ve olacakları hayal bile etmek istemezsiniz. Kamyondaki herkes için ölümcül sonuçları olur diye düşünüyorum.
0: Herkes yaylaya güvenle vardı. Hem dağ komandoları hem de katırlar tatbikatın birinci aşamasını tamamladı. İkmal bölüğünün kamyonları mühimmatı, silahları ve kumanyaları taşıyor. Ve şimdi bu malzemeleri komandolara teslim ediyorlar. Bu arada söyleyelim, katırlar teorik olarak günde 160 kilo yükü 30-40 kilometre taşıyabiliyor.
1: Hayvanları indirir indirmez kontrol ediyoruz. Toynaklarında veya eklemlerinde yaralanma var mı diye onlara bakıyoruz. Daha sonra tımarlıyoruz, hazırlıyoruz ve yüklerini yüklüyoruz.
0: Teğmen bugünkü sandıkları hazırlıyor. Bunlar bir askerin taşıyamayacağı kadar ağır malzemeler.
1: Yanımızda 40 milimetrelik bir bomba atar silahı var. Bu silaha ait eğitim mühimmatı var. Bu silahın ağırlığı 30 kilogram. Etkili menzilimiz yaklaşık 1500 metre. Diğer bir deyişle 1,5 kilometre. Tüfeğimizdeki bomba atar bu kadar uzun menzilli değil.
0: Jacqueline anne katır başlığı kamyondan indiriyor. Katırların çoğu bu sıkıcı yolculuğu sevmiyor ama 20 yaşındaki Başt bu gezilere alışkın.
2: Başt biraz terlemiş. Kamyonun kasası normalden biraz daha sıcak oluyor. Ama Başt'ın keyfi yerinde. Aferin sana.
0: Dört ayaklı dostlarımız özel yapım eğerler sayesinde ağır yükleri rahatça taşıyabiliyor. Yüklerin tutturulduğu bu özel eğerler 5 kilo ağırlığında. Sandıklar hayvanların hızlı yüklenebileceği ama onları aşırı zorlamayacak şekilde tasarlanmış.
2: Bu eğerler her hayvan için özel tasarlanır. Eğerlerin altında ekstra kalın yastıklar vardır. Bu sayede canları hiç acımaz. Normalden daha güçlü nallar kullanıyoruz. Baştın nalları da öyle. Bu nallar özellikle arazi şartları için çok önemli. Yokuş çıkarken veya inerken ayaklarının kaymasına engel oluyor. Bu çok önemlidir. Onlara kolaylık sağlar.
0: Bu nallar hayvanların özellikle dar patikalarda ağır yüklerden ötürü kayıp düşmemesi için önemli. Katırların kendi ağırlığı 600 kilo civarı. Şu an her birinin sırtında 30 ila 60 kilo arası yük var.
1: Yukarı en hızlı şekilde varmak istiyoruz ama dağınık olmamalıyız. Hiç kimsenin yaralanmaması ve gözünü dört açması benim için gerçekten çok önemli. Burada gerçek senaryoları tatbik etmek istiyoruz. Başt, Batsi ve Ivo arkadan gitsin. Hadi başlayalım.
0: Dağ komandoları 700 metrelik bir tırmanış gerçekleştirecek. 5,5 kilometrelik bu yolda tempoyu hayvanlar belirleyecek.
1: Devam edin.
0: Bu tırmanış normal insanlara göre değil, rekabetçi sporculara göre.
2: Hayvanlarla cuma hariç her gün çalışıyoruz. Pazartesileri yarım gün yürüyoruz. Onun dışındaki günlerde tam gün eğitim yapıyoruz.
0: Tırmanış esnasında eğerler geri kayabiliyor. Eric eğerlerin de yüklerin kontrol edilmesi için emir veriyor.
1: Fritz en öne gelsin. Fritz öne gel. Güzel. 5 dakika mola veriyoruz. Hareket etmeden önce son defa su içebilirsiniz. Sonrasında durmak yok. Bir boy mesafeyle yürüyün. Marş!
0: Müfreze komutanı Eric patikaları keşfetmek için önden yürüyor.
1: Yürü yürü yürü. Aferin sana. Aferin. Haydi yürü. Hadi hadi.
0: Askerler Köln Katedrali'nin 4,5 katı kadar bir mesafeye tırmanmak zorunda. Süre 90 dakika. Sırt çantalarının ağırlığı ise 20 kilo.
1: Hayvanlar ısınmaya başladı. Tırmanışın ilk 100 metresini bitirdik. Önümüzde daha 600 metre var. Ve görevimizi zamanında tamamlayıp yukarı varacağımızdan eminim.
0: Çoğu katır çizgi üstünde. Yani bir adımını diğerinin tam önüne atarak yürüyebilir.
1: Hadi başt. Aferin sana, aferin. Hoppa. Hoppa. Burası biraz zor. Çünkü eğerler geniş olursa kayalara takılabilirler. Takılınca da hayvanlar ürküp kaçmaya başlayabilir. Dikkatli olmalıyız. Buraya dikkat edin.
0: Katırlarla çalışmanın bir dezavantajı var. Katırlar ürkektir. Savaş ortamında çalışmaya alışkın olsalar da kaçma içgüdüleri hep vardır. Panik yapan bir katır uçurumdan düşebilir ve yanındaki askeri de ölüme götürebilir. Birinci tırmanış sorunsuz bir şekilde bitti.
2: Hızlı bir şekilde intikal ettiğinden emin olmalısın. Durmamalısın ve temponu korumalısın.
1: Tırmanışın yarısını tamamladık. Buradan tepeye varmak daha zor çünkü patika daralıyor ve dikleşiyor.
0: Bu etap komandoları ve dört ayaklı dostlarımızı özellikle zorlayacak. Hamburg limanında görevli bir lojistik ekibi 90 tonluk bir lokomotifi gemiye bindirmekle meşgul. Lokomotifin yüzer bir vinç marifetiyle bir iskeleden diğerine nakledilmesi gerekiyor. Lokomotif vinci alındı ve sıra makineyi çalıştırmaya geldi. Bu iş makinist Heinrich Pross'un sorumluluğunda.
15: Şimdi marşa basacağım ve motor dönecek. Önce ses çıkaracak, sonra çalışacak.
0: Motor çalıştı. Ekip artık hareket edebilir. Elbe iskelesinden Oswald Kai iskelesine olan mesafe 6 kilometre. Heinrich makine dairesinde motorla ilgilenmeye devam ediyor.
15: Burada her biri 550 beygir gücünde 3 motorumuz var. Motorlar açık yağlama sistemine sahip ve ortalama 2 saatte bir yağlanmaları gerekiyor.
0: Yüzer vinç 1942'den kalma, motorlarsa 1970'lerden. Makine dairesi 10 yıl kadar önce yenilendi. Bu esnada Kaptan Marius yoğun liman trafiğiyle boğuşuyor.
7: Telsizden büyük bir geminin yaklaştığını duydum. Onun yolunu kesmemek için karşı iskeleye biraz daha erken varmamız gerek. Yarım saat daha beklemek istemiyoruz. Gelen gemi çok büyük. Önüne çıkmamak lazım.
0: Gemi trafiği bilgisi çok önemli çünkü Almanya'nın en büyük limanında sürekli bir hareketlilik var.
16: Missouri Express'ten sonra Hungary gemisi çıkış yapacaktır. Lütfen kılavuz kaptanla irtibatta olun.
7: Anlaşıldı. Yanından geçeceğiz.
16: Tamam.
7: Çevremi sürekli kontrol etmek zorundayım. Vincin boyu 70 metre. Konteyner vinçleri ve bumlar dışarı çıkıntı yapıyor. Buna çok dikkat etmem şart. Ayrıca hava durumuna da bakmalıyım.
0: Bir çarpışma ölümcül sonuçlara neden olabilir. Ayrıca yüzer bir vinç aşırı derecede pahalı.
7: Vincin milyon değerinde olduğunu düşünmemelisiniz bile. Bu rakam taşıdığımız yüklere denk bir rakam. Ama her gün bunu düşünemem. Ben her gün milyon dolarlar yüzdürüyorum. Benim düşündüğüm tek şey insanlardır. Bu meslek her zaman tehlikelidir ve her an her şey olabilir.
0: Vic'in taşıdığı lokomotif 10 milyon dolar değerinde. Liman kaptanı Simon Vorderman yanaşma manevrası için hazırlık yapıyor.
8: Önceki manevranın aynını bu defa geri viteste yapıyoruz. Yanaşacağız ve lokomotifi takozların üstüne alacaklar. 5 metre var. Bu şekilde yaklaşırken uzun halat yerine çapraz halatı kullanabiliriz. Tamam güzel çocuklar. Ön taraf 2 metre. Böyle gel Marius. Merhaba. Merhaba. 1 metre. Böyle devam et, 1 metre kaldı. Ön taraf 1,5 metre.
0: Kaptan Marius, vinci iskeleye yanaştırırken vinç operatörü Matthias Wolf lokomotifi döndürmeye başlıyor.
4: Biraz hassas bir iş yapmak lazım ama her defasında başarılı oluyoruz. İskeledeki arkadaşlar her şeyi önceden hazırladılar. O yüzden bir sorun çıkmayacak. Öyle görünüyor.
0: Ama bir sorun çıktı.
11: Lokomotifi döndürmek lazım.
14: Hayır.
11: Evet.
14: Yanlış mı olmuş?
11: Evet.
14: Ya, emin misiniz? Sana kötü bir haberim var. Lokomotifin burnunu döndürmek istiyorlar. Ne dersin?
0: Lokomotif ancak o şekilde kendisi için hazırlanan yere sığacak ve sonraki yüklemesi daha kolay olacak. Münih'teki müzede bir restorasyon var. Nakliye ekibinden Martin Auer ve Christian Sturm 70 yıllık devasa bir bilgisayar sistemini bir askılı platform kullanarak binanın 3. katından indirmek zorundalar.
9: Pencere pervazına 20 santim kaldı.
0: Platform olmasaydı çatının çıkıntısı büyük bir tehlike yaratacaktı.
9: Platform binanın duvarına bağlandı. Bilgisayarı yüklerken geri kaymayacak. Halatı gerdik. Artık yüklemeye hazırız.
0: Nakliye uzmanı Mihail Wolfe bilgisayarı dışarı çekecek. Ama bir sorun var.
17: Aradan geçmem gerekiyor.
11: Evet.
9: 50-60 santimden sığamaz mısın?
17: Ben sığarım.
9: Evet tabii.
17: Evet.
0: Göbeğiniz yoksa sığarsınız ama eski bilgisayarı platforma kaydırmak o kadar da kolay değil. Çünkü pencere pervazını atlatmak gerekiyor.
17: Biraz kaldırmak gerekiyor.
9: Kaldırıp atlatabiliriz. Yükseklik farklarını ayarlamak kolay olmuyor. Tekerlek pervazın üstünden geçemiyor maalesef. Bunu sökmek lazım. Sonra platformu alıp biraz kaydırmamız gerekecek. Böylece sorunu kolayca halledebiliriz.
0: Bu bilgisayardan dünyada sadece bir tane var. Eğer zarar görürse büyük bir felaket olur.
9: Bir şeyin değerini bildiğiniz zaman daha gergin oluyorsunuz ve odağınız azalıyor. Bu da sorun oluyor. Bir daha deneyelim. 1, 2, 3. Bir daha. Mihail, tekerleri kaydırırsak 1,5 metre mesafemiz kalır mı? Sığar mı? Ne diyorsun?
17: Evet.
0: Platformda biraz daha yer var ama 5 metre boyundaki bilgisayar sistemi yine de platforma sığmıyor. Açıkta kalan kısmın bilgisayara ve binaya zarar vermeden kaldırılıp çıkarılması gerekiyor.
10: Tamam, hallediyorum.
9: 3, 2, 1.
10: Görebiliyorum.
9: Martin.
16: Biz bu kadar becerebildik.
9: Şimdi halatları ve kilitleri sökeceğiz. Düşürmemeye dikkat ederek vinç yardımıyla çıkarmaya çalışacağız. Rüzgar biraz sorun olacak. Fazla hareket alanımız yok. O yüzden biraz çekiniyorum. Sanki kolay olmayacak gibi.
12: Vinç operatörü rüzgarın çok güçlü olduğunu, havanın bozuk olduğunu veya çok yağmur olduğunu düşünürse işe devam etmez. Bu durumda iş iptal edilmelidir.
0: Platform şiddetli rüzgara maruz kalırsa hem üstündeki eser hem de 25 metre yukarıdaki elemanlar için tehlikeli bir durum meydana gelebilir. Bechtesgaden Alplerine geri dönüyoruz. 231. Dağ Komando Taburu Alman ordusunun en eski birliklerinden biridir. Tabur askerleri ve yük hayvanları 2000 metre yükseklikteki Reiter Alp'de bir intikal tatbikatı gerçekleştiriyorlar. Askerleri Teğmen Erik yönetiyor.
1: Son etapta şu ana kadar sergilediğimiz performansı, tempomuzu, gücümüzü ve konsantrasyonumuzu sürdürmemiz önemli.
0: Artık son etap. Katırlar yükleneli bir saat oldu. Bu arada katırların eğitimi 3 yaşındayken başlıyor. O yaşta fizikleri ve karakterleri eğitime başlamak için uygun oluyor.
1: Köprüyü geçin, biraz hızlanın. Devam edin. Devam. Hadi Fritz. Yürü, yürü hadi. Hadi. Şişt. Hoppa, hop, hoppa, hop, hop. Aferin sana.
0: Reiter Alpe yaylasına giden yolun son bölümü dik bir kaya yamacından geçiyor. Şirek satıl adlı bu kayanın yüzeyi kışın çığ tehlikesi barındırıyor. Yazınsa güneş kayaları kurutuyor. Bu da heyelan tehlikesi doğuruyor.
1: Kayalara dikkat edin.
0: Az kaldı. Askerler 90 dakika içinde Berlin Radyo Kulesi'nin 4,5 katı bir mesafeyi tırmandılar.
1: Şu anda zirvedeyiz. 700 metre geldik ve deniz seviyesinden 2,5 kilometre yukarıdayız. Bütün askerler ve yük hayvanları burada. Gayet memnunum. Görev tamamlanmak üzere. Şimdi yükleri indireceğiz. Hayvanları kontrol edeceğiz. Herhangi bir yaralanma olup olmadığına bakacağız ve geri dönüş yoluna çıkacağız. Şimdi bakalım herhangi bir sıkıntı var mı?
0: Katır sürücüleri dağ ve komando taburuna bağlı askerler. Bu birimin görevi tedarik zincirini sağlamak ve zorlu şartlarda çatışmaya girmek.
1: Bana göre bu işi sadece dağ komandoları yapabilir. Çünkü biz her gün bu arazide savaş ve ikmal eğitimleri gerçekleştiriyoruz.
0: Dağ komandolarının sloganı şöyle: herkesin durduğu yerde biz yeni başlarız.
18: Hiçbir helikopterin uçmadığı yerde biz savaşırız.
0: Yiyecek, mühimmat ve bomba atar gibi önemli malzemeleri taşıyan birlik Schrecksattel'a vardı.
1: Çok iyiydiniz. Çok güzel. Başta iyi çalıştı değil mi?
2: Evet, çok iyiydi.
1: Tamam. Güzel, hayvanları boşaltın. Yaralanma var mı diye kontrol edin ve ondan sonra biraz dinlenin ve suyunuzu için. Dinlenme süreniz 25 dakika. Tamam mı? Dağılabilirsiniz.
0: Askerler bu zorlu intikal eğitiminde katırları için mutlaka su ve ödül maması da bulunduruyor.
2: Aferin sana. Zirveye vardık. Hava güneşli. Bundan daha iyi olamazdı. Herkes görevini başarıyla tamamladığında insan çok mutlu oluyor. Kendini çok şanslı hissediyor. Çok iyiydin. Aferin sana.
0: Askerlerin çoğu deniz aşırı görevlerini tamamladı. Bu eğitim onlara ihtiyaç duydukları özgüveni sağlıyor.
1: Uzun bir eğitimin ardından tekrar kışlaya dönmek çok harika bir duygu. Görevi tamamladık, bir şey başardık diyebiliyorsun. Bugün A noktasından B noktasına malzeme taşıdık. Herkes kendisiyle bir mücadele içindeydi ve herkes bu mücadeleyi kazandı. Ve akşam olunca yatağıma uzanıp rahatlayabiliyorum ve huzur içinde ertesi günü bekliyorum. Bu iyi bir duygu.
0: Teknolojinin erişemediği yerlerde dağ komandoları gizli bir silaha sahip olduklarını biliyor. Bu gizli silahsa yük hayvanları bölüğünde görevli atlar ve katırlar. Hamburg limanında 90 tonluk bir lokomotif Amerika'ya gönderilecek. Ama önce winç operatörü Matthias Wolf ve ekibi onu iskeleye indirmek zorunda. Lokomotif şu anda vinci asılı fakat ters bir konumda duruyor.
19: Yaklaşık bir tur döndürmek gerekiyor.
8: Burnu çevrilecek.
20: Döndürüyorum. Beklenmedik bir şey olduğunda bazen tecrübe de işe yaramıyor. Bu zor bir iş.
0: Matthias'ın beklenmedik şeylerden kastı ani bir rüzgar veya büyük bir geminin sebep olduğu dalgalar. Böyle bir durumda lokomotif sallanabilir ve daha da kötüsü bir yere çarpıp hasar görebilir. Ama Matyas yılların verdiği tecrübe sayesinde ne yapacağını gayet iyi biliyor.
20: Küçük çark dönüşü ve toplama dişlisini kontrol ediyor. Büyük çark hızı kontrol ediyor. Sağ tarafta ise yukarı ve aşağı kontrolleri var.
0: Winch operatörünün görüş alanı iyi ama aynı zamanda yerdeki arkadaşının telsiz yönlendirmesine de ihtiyaç duyuyor.
8: Yavaşça indir. Üstüne denk getir. Yavaşça indir şimdi. Yan orası ne?
20: Küçük çark dönüşü ve toplama dişlisini kontrol ediyor. Büyük çark hızı kontrol ediyor. Sağ tarafta ise yukarı ve aşağı kontrolleri var.
0: Winch operatörünün görüş alanı iyi ama aynı zamanda yerdeki arkadaşının telsiz yönlendirmesine de ihtiyaç duyuyor.
8: Yavaşça indir. Üstüne denk getir.

0: dönmesi gerekiyor.
1: Luke güzel, biraz daha döndür ama.
2: Tamam oldu.
1: Şimdi indir. Tamam oturdu.
3: Nihayet lokomotif yerine oturdu.
1: 3 hafta sonra geliyor musunuz?
4: Galiba.
1: Bir itfaiye aracı daha gelecek diye biliyorum. Yanlış mıyım?
4: Evet doğru evet.
3: Bu iş biter bitmez ikincisi başlıyor. Birkaç metre ötede büyük bir gemi pervanesi başka bir iskeleye nakledilmeyi bekliyor. Kaptan Marius Arazli ve mürettebatı 75 tonluk gemi parçalarını çok sık taşıyorlar.
5: Bu işleri 20 yıldır yapıyoruz. Bunlar bizim gündelik işlerimiz. Bu pervane 13 veya 15 bin tonluk, yani 300 veya 400 metrelik büyük bir gemiye ait. Çoğu geminin pervanesi değişiyor çünkü bu yeni pervaneler çok daha verimli. Ve son birkaç yılda bunlardan yüzlercesini taşıdık.
3: 5 kanatlı bir pervaneyi vince yüklemek operatör Matyas için sıradan bir iş olsa da bir an bile dikkatinin dağılmasına izin veremez.
6: Günde 8, 10, 12 saat boyunca vinçte çalışınca konsantre olmak gerçekten zor oluyor. Özellikle yaz mevsiminde, havalandırma çalışmadığı zamanlarda içerisi çok sıcak oluyor. Pencereler açık olsa da fark etmiyor. Dışarısı 30 dereceyken burası 45 derece falan.
3: Matyas terlemeye başladı. Neyse ki mesai bitmek üzere.
1: Tamam.
5: Oswald Kay'dan Hackman Kay'a hareket ediyoruz.
0: Anlaşıldı. Hackman Kay müsait.
5: Tamam.
3: Ekip hava konusunda şanslı. Güneş parlıyor ve hafif rüzgar işi kolaylaştırıyor.
5: Böyle büyük havada asılı da gidebiliyor. Bu durumda rüzgarın şiddetini fark ediyorsun. Vincin dışarı taşması da söz konusu olabiliyor. Bugün vinç çıkıntısı görece olarak kısa. Taşıma kapasitemiz 300 ton. Eğer bugün daha fazla yükümüz olsaydı doğal olarak bum daha fazla çıkıntı yapacaktı.
3: Ama bugünkü yolculuk kısa sürdü.
1: 2 metre.
3: Liman kaptanı Zimon son 2 metrede kaptan Marius'a talimat veriyor ve bu sayede vinci yavaşça yanaştırıyorlar. Yüzer vinç kendi ekseni etrafında 360 derece dönebiliyor ama bugün buna ihtiyaç yok. 90 derecelik bir dönüşle pervaneyi iskeleye indirebiliyorlar.
1: Tamam.
3: Görev tamam. Marius ve mürettebatı bugünkü son görevi tamamladılar.
5: Her şeyi güvenle taşıdık. Paydos edebiliriz. Güzel bir gündü.
3: Münih'teki Alman Müzesi'nde Paydos saatine çok var. Çok değerli olan eski bir bilgisayar sisteminin 3. kattan indirilmesi gerekiyor. Ama nakliye uzmanı Christian Sturm hava şartlarından endişe ediyor.
7: Dışarıda rüzgar var ve havada bir hedef var. Ve bir anda... Martin şu andaki rüzgar kaç?
8: 2 metre daha fazla değildir.
3: Vinç operatörü Martin vince bir rüzgar ölçer taktı. Çünkü risk almak istemiyor.
7: Alman müzesinde böyle değerli eserleri veya nesneleri taşımak bir zorluktur. Vinç operatörü için bile.
3: Ve bu da tam Christian'ın sevdiği risk.
7: 25 yaşında özel işler yaparak kendi işimi kurdum. Sergilerin değeri tabii ki çok yüksek. Yüz binlerce eurolardan milyonlara diye konuşuyoruz. Beni çeken yanı başkalarının yapamadığını yapmak. O zaman günüm çok iyi geçiyor.
3: Şimdi takım oyunu gerekiyor. Martin bir çatı çıkıntısı yüzünden platformu göremiyor ve Christian'dan yardım lazım.
7: Bakalım hasarsız şekilde çıkacak mıyız? Platform yukarı Martin. 5 santim. Sana doğru çekebilirsin. Sana doğru çekebilirsin. Bekle Martin, bekle, bekle. Bekle beni.
3: Son güvenlik halatı çözülüyor. 1,5 tonluk paket şimdi Martin'in vincinde asılı duruyor.
7: Dışarı çıktı.
3: Ucu ucuna. Ama ekran çatı çıkıntısının üstünde. Martin yükü geri çekmeli. Sonra ucunu görecek.
7: Tamam mı?
8: Evet oluyor.
7: O zaman indir.
3: Martin

0: Hareketli bilgisayarı tam kavradı. Bu bilgisayar tek ve 1950'lerde Münih'teki Teknik Üniversitede icat edildi. Kendi türünün ilk örneği bilgisayardı. 250 tonluk vinç ilk birkaç metreyi sorunsuz bir şekilde iniyor ama sonra yine takılıyor.
1: 2 metremiz daha var.
0: Christian kılavuz halatla platformun camlara vurmasını engelliyor.
1: 4. adım olarak bilgisayarı platformdan indirip salona götüreceğiz. Sergi gelecek hafta buradan alınacak ve kamyonla götürülecek.
0: Ama bu iş o kadar kolay değil. Çünkü vincin önünde bir çatı var. O yüzden paletler hazırlanıyor.
1: Bağlantı yok mu bunlarda?
2: Yok.
1: Bağlantı yok mu?
2: Yok.
3: Hayır, çelik bunlar.
1: Burada sorun ahşabın esnemesi. O zaman sallanıyor. Ama destekliler daha kuvvetli tabii.
0: Bu yüzden istikrar sağlamak için paletlere ahşap ve çelik plakalar takılıyor. Artık vinç sepeti girişe doğru manevra yapabilir. Bütün ekip ucundan tutmalı.
1: İvo, buraya gelebilir misin? O tarafı al. Bana doğru.
0: Platform vinçten bağımsız asılı duruyor ve Christian ve ekibi tarafından tutulup doğru yöne itilebiliyor.
1: İndirin.
0: Sonra birkaç santimetre çok dikkatli indiriliyor.
1: Tamam mı?
3: Tamam.
0: İndirdiler. Eser ağır hizmet krikosuyla tekrar kaldırılıyor. Altına tekerler konuyor ve ardından salona sürülüyor. Martin derin bir nefes alabilir artık.
4: Bir şey olmadı. Böyle işlerde en önemlisi bu. İyi geçti.
0: Alman Müzesi Proje Müdürü Wolfgang Hoffmann için en önemli şey bu değerli eserin tek parça kalması.
5: Bir zorluktu ama üstesinden geldik. Bugün gerçekten çok memnunum.
0: Özel nakliyeciler her zamanki gibiydiler ve şimdi toplanma zamanı.
1: Her gün güzel ve her gün değişik. İster küçük bir eser, ister büyük bir eser olsun. Bizim için gündelik bir iş. Her görev özel ve müthiş. İşte böyle.
0: Ve bu restorasyonun ikinci kısmından sonra ekip için meydan okuma en baştan başlayacak. Çünkü değerli eserlerin Alman Müzesi'ne dönmesi ve bilgisayar sisteminin üçüncü kata geri konması gerekiyor.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Tadilata hazır mısınız? İhtiyacınız olabilecek bütün aletler burada. Mesela her şeyin hakkından gelebilen taşınabilir bir masa testeresi. 6 hız ayarı olan kablosuz bir kılıç testere ve toz toplamak için yapışkanlı baloncuk.
4: Bunu duvardan çıkarıyorum ve çöpe atıyorum.
3: Alçı panel ya da kontrplak taşımaya yardımcı bir çift kulp, her şeyinizin düzenli durmasını sağlayan bir alet yeleği ve ne kadar ayarlama yapmanız gerektiğini söyleyen bir su terazisi.
5: Bu tarafı 6 milimetre daha kaldırmam gerekiyor.
3: Cleveland'da bir fabrikada hassas ölçümler için üretilmiş bir freze makinesini incelemeye ne dersiniz? Çatıda güvenliğinizi sağlayacak bir trabzan ve hem planya hem de zımpara yapabileceğiniz ikisi bir arada alet.
6: Şuna baksana.
3: Vay canına. Bazı aletlerin sınırlarını zorlamak için üreticileriyle buluşuyorum. 2 metre. Evet. Tadilatınıza boyut atlatacak havalı aletler. Merhaba, ben Chris Grandi. Yapılacak bir sürü tadilat işiniz varsa yanınızda taşıyabileceğiniz bir masa testeresine ihtiyacınız var demektir. Bu yepyeni taşınabilir testere küçük görünebilir. Ancak büyük işlerin üstesinden gelebiliyor. Şuna bakın. Çok düzgün değil mi? Çoğu marangoz büyük kütükleri keserken gerekli olan gücün ve keskinliğin yalnızca ağır bir masa testeresiyle sağlanabileceğini düşünür. Ancak bu taşınabilir masa testeresi her yere yanınızda götürebileceğiniz harika bir alternatif.
7: Çok hafif. İstediğim yere taşıyorum ve kuruyorum. İşte çalışmaya hazırım. Gerçekten kolay ve hafif bir alet.
3: Sürgü ve kesme işlerinde bu bebeğe güvenebilirsiniz. Büyük muadillerinin yaptığı bütün işlerin üstesinden gelebiliyor.
7: İlk defa bu testereyle büyük bir kontrplağı zorlanmadan ikiye bölebildim.
3: Ahşabı istediğiniz boyuta getirdikten sonra açılı ve köşe kesimi içinde kullanabilirsiniz. Gövdesindeki aletler güvenliği elden bırakmamanızı sağlıyor.
7: Gövdesinde itme çubuğu bulunması gerçekten harika bir detay.
3: Kontrplak kesmekten fazlasını da yapıyor.
7: Bir kapıyı bile hızlıca kesebilmek işlerimizi hızlandırıyor. Bazen çok küçük bir kısmı kesmeniz gerekiyor. Bu testere o kadar düzgün kesiyor ki işiniz bir dakika içinde bitmiş oluyor.
3: Talaş toplama çantası bütün artıkları toplayarak çalışma alanınızı temiz tutuyor.
7: Boşaltması da kolay. Her şey tek bir poşette. İşte böyle. Harika bir tasarım.
3: Taşınabilir masa testeresi tadilat işlerinizi hızlandıran vazgeçilmez bir iş arkadaşınız olacak. Bir su terazisinin seviye göstergesi iyi değilse hiçbir işe yaramaz.
5: İş yaparken çoğu zaman bir merdiven üzerinde çalışıyoruz. Bu nedenle su terazisini yukarı çıkardığımızda göstergeye tam olarak karşısından bakamıyoruz.
3: Bu dijital su terazisinin ekranında çalıştığınız yerdeki seviyeyi, derinliği, dereceyi ya da eğimi görebilirsiniz. Ayrıca santimetrede ölçebildiği için ne kadar ayarlama yapmanız gerektiğini de bilirsiniz.
5: Şurada gördüğünüz ok, burayı düzeltmek için bu tarafı 6 milimetre daha kaldırmamız gerektiğini söylüyor. İşte böyle.
3: Su terazinizi ters bile koysanız ekran her zaman düz bir şekilde okunuyor. Ayrıca alarmı kurduğunuzda doğru seviye olduğunu size haber veriyor.
5: Alarmın en iyi özelliği de göstergeye bakmanıza gerek olmadan seviyenin düzgün olduğunu haber vermesi.
3: Çok hassas ölçümler yaptığınızda bu 120 santimlik dijital su terazisi size ihtiyacınız olan bütün ölçümleri gösterir ve doğru seviyede haber verir. Bütün tadilatlardan önce genellikle esaslı bir yıkım yapılır ve işte o an ihtiyacınız olan şey bu bebektir. Bu çok güçlü ve kablosuz bir kılıç destere. Bütün ahşap ve metalleri kablolara dolanmadan kesme kolaylığı sunuyor. Tadilat yaparken kablosuz kılıç destere size özgürce yıkım yapma gücü sağlar.
8: Bir işten diğerine koşarken peşinizden bir uzatma kablosu çekiştirmek ya da her yerde priz aramak zorunda kalmıyorsunuz.
3: 36 voltluk kılıç testere ihtiyacınız olan bütün güce ve manevra kabiliyetine sahip.
8: Bu testere boyunuzu aşan yerlerde kabloyu dert etmeye gerek kalmadan harika işler çıkarıyor.
3: Kılıç testerenin 6 hız ayarı bulunuyor.
8: Farklı hızlar işin kalitesinde ve kesim üzerindeki kontrolünüzde çok büyük farklar yaratabilir.
3: Titreşimi azaltma teknolojisi rahatlık sağlıyor.
8: Çok fazla titremiyor. Bir elimle malzemeyi tutarken diğer elimle de kesebiliyorum. Çok kolay oluyor.
3: Kafa kısmının anahtarsız oluşu bıçak değişimini kolaylaştırıyor. 36 voltluk kılıç testere tadilat sırasında her şeyi hızlı, kolay ve kablosuz kesmenizi sağlar. Matkapla çalışırken eviniz mi kirleniyor? Buraları temizlemek için bir çözümün
4: ortalığı
3: var mı?
4: Ortalığı hiç batırmayacak bir çözümüm var.
3: İşte karşınızda talaş baloncuğu. İşinizi yapacağınız yere yapıştırıyorsunuz.
4: En güzel özelliği de şurasındaki nokta sayesinde deliği nereye açacağınızı
3: güzel.
4: Rahatça belirleyebiliyorsunuz.
3: Sol elle yapacağım.
4: Şimdi sana yardımcı olmak için iki uçtan kaldırıyorum.
3: Tamam.
4: Matkabını şuraya koyduktan sonra uçları kaldırınca işe koyulmaya hazırsın. İşte bütün
3: tamam.
4: Tozlar ve talaşlar sadece bunun içerisine dökülüyor.
3: Hı-hı.
4: Sonra bunu duvardan Hı-hı. çıkarıyorum.
3: Evet.
4: Ve çöpe atıyorum.
3: Bu.
4: İşte bu kadar.
3: İşte bu
4: evet.
3: kadar. Bütün tozlar bunun içinde. Matkapla çalışırken temizliği dert etmeye son. Muhteşem. Birazdan bütün aletlerinizi tek bir yelekle taşımak.
6: Ceplerine su terazisini ve eldivenlerimi koyabiliyorum.
3: Taşınabilir ve kontrolü kolay bir tezgaha ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
9: Ayarlama yapmak için tezgahın altına inmek zorunda kalmıyorsunuz. Her şeyi yukarıdan yapabilirsiniz.
3: Bir hayalin nasıl gerçeğe dönüştüğünü hep birlikte öğreneceğiz. Az sonra. Bir iş yaparken aletlerinize hızlıca ulaşabilmek istersiniz. Şimdi ortalama bir alet çantasından çok farklı bir alet yeleği tanıtacağız.
6: Alet yeleği çok kullanışlı. İhtiyacınız olan aletleri yeleğinize yerleştirin. İşe başladığınızda da cebinizden çıkarıp kullanın. Hepsi elinizin altında.
3: Yelekte sivri uçlular da dahil bütün el aletlerine uygun ekstra dayanıklı cepler var.
6: Çok güzel. Farklı boyutlarda bir sürü cebi var. Ceplerine su terazisini ve eldivenlerimi koyabiliyorum. Her şey elimin altında oluyor ve ağırlık eşit bir şekilde dağılıyor.
3: Kişisel eşyanız için özel bir bölmesi de var.
6: Efendim?
3: Çekiç halkası olmazsa olmaz. Ayrıca hiç terletmiyor.
6: Üstünün böyle fileli olması çok iyi. Hiç terlemiyorsunuz. Bu doku yeleğin hava almasını sağlıyor.
3: Tek beden herkese oluyor. Kemerini sıkıyorsunuz. Omuzları ayarlıyorsunuz ve artık çalışmaya hazırsınız.
6: Aracıma binerken ya da araçtan inerken çıkarmak zorunda kalmıyorum.
3: Yepyeni alet yeleği, alet edevatlarınızı düzenlemenin yepyeni ve en tarzı yolu. Hı-hı. İnsanı muhteşem bir kesim yapmaktan daha çok memnun eden bir şey yoktur. İşte bu tezgah işinizi hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Frezenin ucunu işte şuradaki butonu çevirerek istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu freze tezgahının nasıl yapıldığını Ohio'daki fabrikalarında inceleyeceğiz. Ahşap işçiliği yeteneklerinizi geliştirmek için elinizde düzgün bir alet olmalı. Bu Clevelandlı şirket size doğru yolu gösterebilir. Kurucusu alet tasarımına ve ahşap işçiliğine tutkulu biri.
9: Bir şeyler inşa etmeyi seviyordum. Bir noktada alet üretmek ahşap işçiliğinden bile daha çok hoşuma gider oldu.
3: Bu freze tezgahında 3 alet tasarımı bulunuyor. Freze asansörü, ayar sürgüsü ve tezgahın kendisi.
9: Bir freze tezgahı en basit haliyle üzerine freze oturtulmuş bir ahşap parçasıdır. Bu aletin en iyi özelliği üzerinde çalıştığınız üründe daha çok kontrol sağlamasıdır.
3: Kolay erişim için V2 freze asansörünü geliştirmişler.
9: Freze asansörü, frezenin yüksekliğini kolay bir şekilde ayarlamanızı sağlayan bir aksesuardır. Böylece ayarlama yapmak için tezgahın altına inmek zorunda kalmazsınız. Her şeyi yukarıdan halledebilirsiniz.
3: Mikro ayarlı ayar düğmesi sayesinde milimetrenin binde birine kadar ince ayarlar yapabilirsiniz. Buradan yüksekliği ayarlayıp ucu değiştirebilirsiniz. Ayar sürgüsü onlar için başka bir öncelik.
9: Bu ayar sürgüsünün kullanımı gerçekten çok kolay. O yüzden ona süper performanslı sürgü diyoruz.
3: Kaplanmış alüminyum braketler sürgüyü güçlendiriyor ve böylece çok sağlam kalıyor.
9: Freze sürgümüz çok işlevlidir. Yani iki yüzey aynı plan ya da olmasa dahi bunu ister şekil vermek ister doğramak için kullanabilirsiniz.
3: Özel freze tezgahının bütün ince ayrıntıları bu fabrikada yapılıyor. CNC makinesi parçalara şeklini veriyor. Freze tezgahı bir fenolik reşine levhasından yapılıyor. Bu levhaya makinede 6 tonluk vakumlu basınç uygulanıyor. Freze asansörünün parçalarına da çok ince detaylar işleniyor.
9: Bu makine freze asansörünün parçası olan mekanizmayı işliyor. Önce püskürtme ile başlıyor ve bütün önemli detaylar burada işleniyor. Bu elimdeki bitmiş bir parça, işlenmiş. Burada da işlenmiş parçanın freze asansörüne yerleşmiş halini görüyorsunuz. İki post buraya yerleştiriliyor. Sonra da bu parçayı bu postların üzerinden geçirerek takıyoruz.
3: Çok ince kalibre edilmiş aletler her bir kaldırma mekanizmasının kriterlere uyup uymadığını kontrol ediyor. Bütün asansörlerin düzgün çalışmasını sağlamak için birleştirme sırasında çok ince ayrıntılara dikkat ediliyor. Ayar sürgüsünün akrilik parçaları lazerle kesiliyor. Bu lazer makinesi saniyede 2000 atış yapıyor.
9: Yaklaşık 6-7 senedir lazer kullanıyoruz. Yazı işleme başta olmak üzere akrilik malzemeleri kesmede yardımcı oluyor.
3: Nakliye öncesi her şey ayrı ayrı paketleniyor. Böylece hiçbir çizik olmuyor.
9: Yaptığımız işin en önemli kısmı müşterilerin bizden beklediği o kaliteyi hiçbir zaman bozmadan ilerleyebilmek.
3: Bu fabrikada bir freze makinesinden çok daha fazlasına kavuşursunuz. Tek yapmanız gereken makineyi kurmak ve ustalığınızı ortaya çıkarmak. Birazdan hem planya hem de zımparalama yapabilen muhteşem bir aletle tanışıyoruz. Evet. Ve yüksekten korkmaya son.
10: Artık bir ya da üç kat yüksekte olmak fark etmiyor. Hepsi aynı.
3: Hızlıca kurulabilen iskele çatı işlerinin güvenli olmasını sağlıyor ve artık kontrol plak ya da alçı panel taşırken şekilden şekile girmenize gerek kalmayacak. İşinizi kolaylaştıracak bir çift kulp var. Bunlar ve daha fazlası birazdan. Şimdi iki işi birden yapan bir alet tanıtacağız. Yepyeni planya ve zımpara aleti. Evet Andrew.
11: Efendim?
3: İlk planya ve zımparalama aletini siz mi yaptınız dostum? İşte bu o. Öyle değil mi?
11: İşte burada dostum.
3: Farklı işler için farklı gövdeleri var. Biri soyma, diğeri ise zımparalama için. İki türlü de etrafı batırmayacağınıza emin olabilirsiniz.
11: İçinde bir de süpürgesi var.
3: Güzel.
11: Harika. Güzel.
3: Etrafı pisletmeyi hiç sevmem. Hadi başlıyoruz. Bu silindirler 16.000 RPM ile çalışıyor. Böylece laminat parçaları bile sorunsuzca soyabiliyorsunuz. Vay canına dostum.
11: Şuna baksana,
3: şuna
11: harika.
3: Baksana. Vay canına. Zımpara ucunu taktığımızda ahşapları zımparalayabiliriz. İşte bu harika.
11: Beğendin mi?
3: Hem de nasıl. Ucunu hızlıca değiştirip eğik köşelere planya ya da kesim yapabilirsiniz. Evet. İşte bu. Harika. Peki evet. Bunda ne kadar derine inebiliriz?
11: Aslında çok basit. Ön taraftan hızlıca ayarlama yapıyorsun.
3: Vay canına.
11: Şöyle çeviriyorsun. Ve bu şekilde
3: evet.
11: 4 milimetre kadar derine inebiliyoruz.
3: Vay canına. Dolap, çerçeve ya da bağlantı parçaları için özel kesimler yapabilirsiniz. Tek bir alette iki iş birden. Evet. Buna bayıldım. Yepyeni planya ve zımpara tasarımı. Kontrplak taşımayı seven biri olduğunu hiç sanmam. Çünkü bu koca ahşap parçaları taşımak zordur.
12: O kocaman kontrplakları kendime doğru çekmeye çalışırken ellerime sürekli kıymık batıyor.
3: İşte yardımınıza koşacak bir alet. Bu aletler sayesinde kontrplak ya da alçı panel taşımak çok daha kolay.
12: Çok basit. Kulbu kontrplağa geçiriyorsunuz. Ve kaldırdığınızda manivela gücü sağlıyor.
3: Kontrplağa takın, kaldırın ve rahatlığın keyfine varın.
12: Kısa ya da uzun olmanız fark etmiyor. Bunu kontrplağın istediğiniz yerine takabilirsiniz.
3: Bu kullanışlı kulplar sayesinde kontrplakları kaldırmak, taşımak ve yerine yerleştirmek çok kolay. Bu kulplar kauçukla kaplanmış çelikten yapılıyor ve 90 kiloya kadar taşıyabiliyor.
12: Kulplarla iki tane 2,5 metre uzunluğunda kontrplak taşıdık. Harika bir iş çıkardı.
3: Yeni çatı yapımı ve tamir işlemleri gerçekten çok tehlikeli bir iştir. Çatı ne kadar dikse düşme riskiniz o kadar artar. Ancak işinize başlamadan önce kurabileceğiniz çelik iskele sayesinde çatı işlerinizi daha güvenli bir ortamda yapabilirsiniz.
10: Bu iskeleyi tek bir kişi bile kurabiliyor. Ortalama bir evde yaklaşık 15 dakika sürüyor.
3: Sistemi kurmak için geçici braketleri çatıya çiviliyorsunuz. Sonra da üst gövdesini takıyorsunuz.
10: Bu iskeleyi çatı oluğuyla braketlerin arasına oturtuyoruz. Buraya bağlıyoruz ve yük çatı oluğuna biniyor.
3: İskele 2'ye 4'lük tahtalarla bir trabzana dönüşüyor.
10: İşte bu güvenli trabzan sistemi. Bunu buraya yerleştirip pini takıyorum.
3: İskele kurulduğundaysa en dik çatılarda bile güvenli bir çalışma ortamı sunuyor.
10: Artık çatıdan düşmekten o kadar korkmuyorum. Ekibim için de çok güvenli oluyor.
3: Hatta çatının kenarında güvenle yürümeniz için bir platform da var.
10: İskele üzerinde dururken çok sağlam ve rahat hissediyorsunuz. Artık bir ya da üç kat yüksekte olmak fark etmiyor. Hepsi aynı.
3: Büyük ve küçük çaplı çatı işleriniz için bu iskeleyi hızlı bir şekilde kurarak işlerinizi güvenle yapabilirsiniz. Birazdan alet edevat dünyasının önde gelen şirketlerinde tasarım ve test aşamasında neler yapıldığını göreceğiz. Bir motorun ne gibi şartlar altında yanabileceğini göstermek için motoru yakacağız.
13: Evet.
3: Hatta bu aksiyona ben de dahil oldum. 2 metre. Evet. Bu elimdeki çok ünlü bir markanın kılıç testeresi. İşte burada da markanın yeni kompakt testeresi var. Tek elle kullanılabilen bir kılıç testereden boru kesmek için ideal bir mengene testeresine dönüşüyor. İyi izleyin. Bu markanın herkesçe bilinmesinin bir nedeni var. Ürünlerini piyasaya çıkarmadan önce sıkı araştırmalar ve testler yapıyorlar. Bir ustaya en dayanıklı aletleri sorduğunuzda duyacağınız markalar 1-2 taneyle sınırlıdır. Bugün seçkin markalardan birinin Baltimore'daki test fabrikasını ziyarete gidiyoruz. Bu ürünlerin altında yılların alet tasarımı ve test deneyimleri yatıyor. Evet, bu marka ne zamandır bizlerle?
14: Biz 1906'dan beri piyasadayız. 100 yıllık bir girişim bu.
3: Günümüzde ustaların ve hobi severlerin kullanmak için can attığı aletler üreterek inovasyonda lider olmaya devam ediyorlar.
14: Sağlam bir hissiyat oluşturmalı ve kusursuz bir performans sergilemeli.
3: Güçlü olmalı değil
14: mi? Güçlü olmalı.
3: Ben güçlü aletlere bayılırım.
14: Tıpkı senin gibi güçlü.
3: İşte bundan bahsediyorum dostum.
14: Kesinlikle.
3: Evet, bundan. İşte bu harika. Ürünleri incelemenin en iyi yolu test odasından geçiyor. 18 voltluk matkapla başlıyoruz. Sırada önünde sabit durmasını sağlayan bir mengene olan kılıç testere var. Bununla da sınırlı değil.
15: Hızlıca açılır, hızlıca keser.
3: Hadi kesime başlayalım. Bu gerçekten çok iyi.
15: Müşteriler bizden bunu istiyor.
3: Sıra zımparada. Pekala. Bu aletlerin her bir duruma hazırlıklı ve dayanıklı olması gerekiyor. En iyisi ben bunu yanımda götüreyim.
15: Tabii.
3: Test aşaması her zaman kullanıcı tarafından yapılmıyor. Bu aletlerin sınırlarını zorlamak için çeşitli yollar var. Bu odada sanal test yapılıyor. Bu gerçek bir düşme değil. Bilgisayarda düşme simülasyonu yapıyorsunuz.
8: Evet, doğru.
3: Bilgisayar bütün zayıf noktaları gösteriyor mu?
8: Evet.
3: Tasarımdan piyasaya çıkana kadar kusursuz performans gösterdiğinden emin olmalılar.
7: Bu fabrikada müşterilerimizin beklentilerini karşıladığına, hatta aştığına emin olmak için elektrikli aletlerimizin test aşamasına çok zaman ayırıyoruz.
3: Harika. Bu testler resmen bir alet işkence odasında yapılıyor. Hadi bakalım. Bu odada alet anahtarlarının ne kadar dayanacağını görmek için sınırlarını zorluyorlar.
7: Burada şu anahtarın tamamladığı basma döngülerinin sayısı yazıyor.
3: Binlerce kez basılmasına rağmen henüz bir bozulma emaresi yok. Burada da motorları test ediyorlar. Motoru son hız çalıştırıyorlar. Bu şekilde aletin çıkabileceği maksimum güç hakkında veri topluyorlar. Sonunda nasıl bir bilgi elde ediyorsunuz?
7: Satmak istediğimiz ürün için doğru motor olup olmadığını anlıyoruz.
3: Yani motoru çalıştırıyoruz ancak yakmamaya dikkat ediyoruz. En azından bu sefer. Bir motorun ne gibi şartlar altında yanabileceğini göstermek
7: evet,
3: için motoru yakacağız. Evet, bu bayağı eğlenceli
7: nasıl
3: olacak. Evet, bayağı eğleneceğimize eminim. Burada eğlenceli şeyler hiç bitmiyor.
7: İçeri gel.
3: Tamam, düşme testi. Ama bu sefer gerçek.
7: İşte burada aletlere düşme testi uyguluyoruz. Hatta şöyle yapacağız, sen düşüreceksin.
3: Sabırsızlanıyorum.
7: İşte test edeceğimiz alet de burada. Kablolu kılıç testere.
3: Bir bakabilir miyim? Bir inceleyeyim. Evet. İşte bu harika bir şey. Nasıl çalıştığını gördük. Ürünü 2 metre yüksekliğe çıkarıyoruz. Yani ortalama bir merdiven yüksekliğine.
7: 2 metre yüksekliğe koyuyoruz çünkü müşterilerimizin kullanımına yakın olmasını istiyoruz.
3: İşte başlıyoruz. 2 metre. Evet. Harika. Sesi sağlam geliyordu.
7: Düşme sonucu ufak bir darbe almış ancak gövdesi çok sağlam görünüyor.
3: Bakalım çalışıyor mu? Hala eskisi gibi. Bu bebeği az önce betonun üzerine bıraktık ve hala çalışıyor. Hem de 2 metreden.
7: Evet.
3: İşte ben buna dayanıklılık derim. Bu fabrikada aletlerin bütün kriterleri karşıladığına emin olmak için her türlü yol deneniyor. Piyasada 100 yıllık bir deneyimin ardından kaliteli aletler yaparak bu güçlü unvanlarını korumaya devam etmek istiyorlar. Bir ürün piyasaya çıkmadan önce arkasında büyük bir serüven yatıyor. Buna şüphe yok. Bugünkü fabrika gezimizi ve diğer bütün aletleri internet sitemizden inceleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bugün aletlerimiz tam da hünerli erkekler ve kadınlara göre. Örneğin birçok seçeneğe sahip olan bu çok amaçlı alet gibi. Ve kablosuz bir dekupaj testeresi.
1: Çok sağlam ve kullanması çok kolay.
0: Ve mükemmel bir takım çantası.
2: Takıyorum. Gitmeye hazırız.
0: Çok amaçlı alet bıçaklarının yapımı uğraş gerektiriyor.
3: Keskin uçları çıkartıyoruz ve pürüzsüz olmasını sağlıyoruz.
0: Bu renkli kenarın farkını öğreneceğiz. Manyetik ağır hizmet eldivenleri. Her şeyi kendi yapan matkap uçları. Ve istediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz bir huni.
4: Bu şey her işi kolaylaştırıyor.
0: Ayrıca çok kullanışlı bir çim biçme makinesi.
5: Çim biçmek bundan daha eğlenceli olamaz.
0: Nasıl yapıldıklarını göreceğiz. Tamircilerin işine yarayan aletler birazdan. Merhaba, ben Chris Grandi. Dekupaj testeresi çok bilinen bir alet ama bu yeni çıkan model harika özelliklere sahip. Kablosuz, hafif ve daha ufak. Ve tutma sapına bakın. Bu sayede alttan ve üstten tutarak daha kontrollü kullanabilirsiniz. Hadi deneyelim. Ve en iyi tarafı da herhangi bir titreme olmaması. Yani işler kontrolden çıkmayacak. Bu dekupaj testeresi küçük olsa da büyük işler başarıyor. Boyutuna rağmen her materyali kesebiliyor. Ve işinize engel olacak bir kablosu yok.
1: Artık daire şeklinde bir parça keserken kablolarla uğraşmayacaksınız.
0: Etrafta priz aramanıza gerek yok. Kabloyu kesmekten endişe etmeyin. Daire veya kıvrımlı parçalar keserken bile.
1: Bir işle uğraşırken kabloyu düşünmek zorunda olmamak işinizi hızlandırıyor.
0: Kablo olmadığından gücünü sorguluyor olabilirsiniz. Ama oldukça güçlü.
1: Kablosuz bir modele göre çok güçlü. Bu özelliklere sahip bir testere için çok iyi.
0: Kaydırmaz tasarımıyla kesim yaparken kontrol etmek çok kolay.
1: Tutma sapı harika. Çok sağlam ve yönlendirmesi kolay.
0: Ayrıca çok hafif. 2 kilodan daha az. Yani kullanım sonrası kolunuzu ağrıtma ihtimali düşük. Ve malzemenizin zarar görmesinden endişelenmenize gerek yok.
1: Bu aletin bir başka özelliği de iz bırakmayan bir yapıya sahip olması.
0: Kesim yaparken tamamlanmış parçayı çizmeyeceksiniz. Kıvrımlı, daire şeklinde veya düz şekilde kesebilirsiniz. Ayrıca eğimini de ayarlayabilirsiniz. Bu kablosuz dekupaj testeresi küçük olsa da size birçok seçenek sunuyor. Bir tamircinin her türlü işe hazır olması gerekir. Ve bu alet işine yarayabilir. Bu çok başlıklı aletle tek seferde birçok projeyi tamamlayabilirsiniz.
5: Bu birçok başlığı olan titreşimli bir alet. Bu aletle takozları ve menteşeleri kesebiliyoruz.
0: Ve yaptığınız işi görebiliyorsunuz.
5: Alette bir LED ışığı bulunuyor. Böylece ne yaptığımı ve kesmem gereken yeri rahatça görebiliyorum.
0: Birçok işte kullanılabilecek bıçakları var.
5: Titreşimli başlığı çok özel noktaları kesebilmeniz için gereken hareketliliği sağlıyor.
0: Zımpara aparatıyla dar alanlara ulaşabilir ve küçük detaylarda rahatça kullanabilirsiniz. Havalı bir özelliği daha var. Alet başlığını tamamen değiştirebilirsiniz. Çünkü bu canavar başka aletlerle de kullanılıyor.
5: En iyi taraflarından biri de dik açılı matkapla farklı aksesuarların takılabilmesi. Bu sayede dar alanlarda kullanabiliyorum.
0: 18 voltluk aküyle çalışıyor. Bu çok amaçlı makine, işlerinizi çok daha hızlı halledebilmeniz için size tüm fırsatları sunuyor. Çalışma alanınızı yanınızda taşımak isterseniz büyük bir yatırım yapmanıza gerek yok. Birkaç kova ve fazladan tahtınız varsa kendi çalışma tezgahınızı yapabilirsiniz. Bu ek parçaları kovalara tutturarak sağlam bir çalışma alanı yaratabilirsiniz. Bu ek parçayla kendi masanızı yapabilirsiniz. Dükkanınızda öylece duran kovalarınız mı var? Şimdi onları değerlendirme zamanı. Bu kova aparatıyla her yerde çalışma tezgahı kurabilirsiniz.
4: Tek yapmanız gereken kovaları üst üste koymak ve 5'e 10'luk keresteleri ek parçanın yuvalarına yerleştirmek.
0: Kova aparatındaki yuvalara 5'e 10'luk keresteler tam oturarak sağlam bir zemin olması sağlanıyor. Kontrplak zemini ekledikten sonra da çalışmaya hazır.
4: Böyle sağlam bir masayı inşa etmek sadece 2,5 dakika sürüyor.
0: Masanın sabit ayakları sayesinde üstüne eğildiğinizde hareket etmeyecektir. Ayrıca elektrikli aletleri taşıyabilecek kadar sağlam.
4: Bu zımpara makinesi yaklaşık 18 kilo ağırlığında ve masa onu rahatlıkla taşıyabiliyor.
0: Üst kısmı ve kova aparatını kaldırdığınızda marangozluk ve boya işleri için kullanabileceğiniz bir tezgaha dönüşüyor. İşiniz bittiğinde sistemi rahatlıkla söküp istediğiniz yerde saklayabilirsiniz. Yani birkaç kovanız ve fazladan tahta parçanız varsa dükkanınızda kolaylıkla bir tezgah yapabilirsiniz. Bu kova aparatlarından almanız yeterli. Kamyonetiniz birçok aletle dağınık görünüyorsa bu takım çantası size yardımcı olabilir.
2: Eskiden tüm aletlerimi kamyonumun arkasına atardım. Artık kullanışlı ve güvenli bir depo alanım var.
0: Bu alet çantası çok rahat kuruluyor. Bağlantı yerlerini yerleştirin ve montaj deliklerini işaretleyin. Altı matkap uçlu vidayı takın ve sağlam durabilmesi için tekerleğin tam arkasında tutun. Kutu ön montajlı geldiğinden yerine oturuyor.
2: Yerine taktık. Ve gitmeye hazır.
0: Daha fazla yer kazanmak için ikinci bir çanta alabilirsiniz. İki tarafını da açın ve doldurmaya başlayın. Bu takım çantaları 34 kiloya kadar her şeyi taşıyabilir. Yani oldukça kullanışlı.
2: Sıvılar, elektrikli alet, bağlantı kabloları, zincirler, halatlar ve işime yarayabilecek her şey burada.
0: Üst bölmesinde küçük aletleri de taşıyabilirsiniz. Ve kapağı aletleri yağmur ve tozdan koruyor.
2: Çantayı kilitledim. Böylece yoldayken güvende olacaklar.
0: Bu alet çantası kamyonetinizde sabit duruyor ve siz yoldayken hareket etmiyor. Yani aracınızda yer kazanmak istiyorsanız bu takım çantasını deneyebilirsiniz. İşte istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir huni. Bu huniyi her yerde kullanabilirsiniz. Esnek plastikten yapıldığından istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.
4: En iyi özelliği istediğim her projede kullanabiliyor olmam.
0: Sıradan hunilerden farklı olarak ulaşılması zor olan her yere sığabiliyor.
4: Çim biçme makinenizin yağını tahliye etmek gibi zor işlerle uğraşacaksanız bu alet işinizi kolaylaştıracak. İşte böyle.
0: Ve çok rahat temizleniyor.
4: Bir bezle siliyoruz. Tertemiz oldu.
0: Üç farklı boyutu bulunan bu huniyi evdeki tüm işlerinizde kullanabilirsiniz.
4: Tuhaf işler için harika. Bir damlası bile dışarı taşmıyor.
0: İstediğiniz şekli alabiliyor. Çok kullanışlı bir huni. Birazdan. Beklentilerin ötesinde bir metal dedektörü.
6: Tek bir sensör yerine 13 farklı sensörü bulunuyor.
0: Peki çok amaçlı aletiniz böyle kesebiliyor mu?
3: Yaklaşık 2 kilo kadar çivi denedik. Bu tek bıçakla 200 çivi eder.
0: Böyle bir bıçak birçok aşamadan geçiyor olmalı. Tüm bunları birazdan fabrikada göreceğiz. Raflarınızı daha sağlam olmaları için duvara sabitlemeniz gerekir. İşte metal dedektörü de bu zamanlarda işinize yarayacak. Bu duvar dedektörü size metallerin nerede olduğunu gösterecek.
6: Tek bir sensör yerine 13 farklı sensörümüz var. Bunu duvara yerleştirdiğinizde size çivinin tam olarak nerede olduğunu gösterecek.
0: Işıklı göstergesi çivinin konumunu hızlı ve hatasız bir şekilde gösteriyor.
6: Eski sensör size sadece bir köşesini gösteriyordu. Burası yaklaşık 7,5 santim. Tam olarak nerede olduğunu bilemiyorum. Ama bunu kullandığımda tam yerini belirliyorum.
0: Bu alet tek bir seferde birden çok çiviyi gösteriyor. Ayrıca daha kalın duvarlarda ve pürüzlü yüzeylerde kullanılabiliyor.
6: 2,5 ila 4 santime kadar tarayabiliyor. Yani evdeki sinema odasında iki katlı alçı panel veya arasında ses yalıtımı varsa bunların hepsini algılayabilir.
0: Metallerle karşılaşmak istemiyorsanız bu dedektör tam size göre. Metalleri hızlıca buluyor. Kaliteli bir çok amaçlı alet sadece tutma sapından ibaret değildir. Takılan bıçak da çok önemlidir. Titanyum kaplamadan bahsediyorum. Şimdi bunları hızla delip geçeceğim. İşte böyle. Bu marka çok amaçlı aletler için her tür bıçağı üretiyor. Şimdi Wisconsin Madison'daki fabrikalarında nasıl yapıldıklarını göreceğiz. Çok amaçlı aletler elbette çok kullanışlı. Onlarla alçı panelin metal, PVC ve birçok şeyi kesebiliyoruz. Elbette iyi kesebilmek için iyi bir bıçağınız olmalı. O bıçaklar da burada yapılıyor.
5: Çok amaçlı aletler için birçok farklı bıçak çeşidi üretiyoruz.
0: Bazı modelleri titanyum kaplı.

0: mı oluyor? Bu da daha sert ve diğer uçaklardan daha dayanıklı demek.
1: Bu yeni titanyum modelimiz metal bıçaklardaki en yeni teknolojiye sahip.
0: Başlığı sayesinde tüm çok amaçlı araçlara takılabiliyor. Şuna bakın.
1: Piyasadaki en sağlam çiviler.
0: 2,5 santimde 18 dişlisi bulunuyor. Ve bu 10 santimlik çivileri kolayca kesiyor.
1: Bir bıçakla yaklaşık 2 kilo çivi kestik. Bu tek bıçakla 200 çivi ediyor.
0: Bu bıçaklar Wisconsin Madison'daki bir fabrikada üretiliyor. Bunu yapabilmek için çelikler pres makinesinden geçiyor. 40 kilogramlık bir baskıdan bahsediyoruz.
1: Bir saatte yaklaşık 4000 parça üretiyoruz.
0: Çok hızlı yapıyorlar ama yine de bazı özel şartlara uymaları gerekiyor.
1: Kalite kontrol aşamalarımızdan biri de kalınlıklarını ölçmek. Tüm dişlerin eksiksiz olması gerekiyor ve bıçak boyunun aşılmaması gerekiyor.
0: Bıçaklar bu aşamadan geçtiklerinde titanyum kaplanmak üzere gönderiliyorlar. Elbette bıçağa bir şey takmadan kullanamazsınız. Bu yüzden bir başka pres makinesi bağlantılarını açıyor. Temiz ve parlak görünmeleri için temizlenme ve çapak alma işlemlerinden geçiyorlar. Tanecikler pürüzlü kenarların düzeltilmesine yardımcı oluyor.
1: Keskin uçları çıkartıyoruz ve pürüzsüz olmasını sağlıyoruz. Ardından nokta kaynağına gidiyorlar.
0: Direnç kaynağıyla bıçağın iki parçası bir araya geliyor. 480 volt ve 13 bin amperlik akımla parçalar birleştiriliyor. Bunun için sağlam bir kaynak ve güçlü bir bıçak gerekiyor. Evinizde yeni bir döşeme veya raf montajı gibi bir projeniz varsa çok amaçlı aletinizi alın ve işe koyulun.
1: Titanyum bıçak için bunları kesmek çok kolay ve etraf dağılmıyor.
0: Bu titanyum kaplama bıçakla listenizdeki tüm işleri halledebilirsiniz. Dahası var. Bunu denemem gerekiyor.
2: Tabii.
0: Her işi görebileceğiniz bir karbür matkapucu. Nazik bir dokunuşa sahip ağır bir eldiven.
3: Elinizi uzatmanız yeterli. Mıknatıs onları çekecektir.
0: Bu boru daraltma pensesiyle artık terlemeye ve acı çekmeye gerek kalmayacak. Boruları kolayca ayarlayın. Pratik olmak istiyorsanız doğru aletler kullanmalısınız. Bir sonraki tadilat işinizde zaman kazanmak istiyorsanız bu matkap uçlarını deneyin.
2: Sadece bir uç alıyorum ve duvarda, seramik karoda, ahşapta ve hatta metalde kullanıyorum.
0: Ne yapacağımı biliyorsun.
2: Evet.
0: Bunu denemeliyim.
2: Tabii.
0: Uçlar karbürden yapılmış. Yani her şeyi delip geçebiliriz.
2: Şu fayansı dene.
0: Hadi bakalım.
2: Biraz baskı uygula. İşte böyle.
0: Evet. Çok güzel. Şimdi tamamdır. De ahşaba geçiyorum. Farklı malzemeler için uç değiştirmeniz gerekmiyor. İşte bundan bahsediyordum. Ama daha büyük bir delik delmeniz gerekiyorsa delik açma testeresini deneyin. Evet, işte böyle.
2: Başardın. Delip geçtin.
0: Çok güzeldi. Bunu gerçekten sevdim. Çok güzel. Kullanması da çok keyifli. Evet, zevkliydi. Bu çok amaçlı matkap uçlarıyla tek bir ucu birçok farklı malzemede kullanabilirsiniz. Delik açma testeresi ise büyük işlerde kullanışlı olacak. Eski çalışma eldivenleriniz buna benziyorsa onları yenileriyle değiştirmenin zamanı gelmiştir. Bu profesyonel eldivenler çok sağlam. Ama sadece bununla kalmıyor. İşaret parmaklarındaki manyetik uçlar sayesinde tek dokunuşla çivileri, vidaları ve ufak parçaları tutabilirsiniz.
3: Elinizin ulaşmadığı bir yerden bir şey almanız gerekiyorsa sadece parmağınızı uzatın ve mıknatıs o şeyi çekecektir.
0: Mıknatıs ayrıca çivi çakarken parmağınızın zarar görmesini önlüyor. Ayrıca cırt cırtlı kayışıyla elinize göre ayarlayabilirsiniz.
3: Bu keresteyi delerken ellerim güvendeydi. Çizilmedi ve endişelenecek bir şey olmadı. Kendimi güvende hissediyorum.
0: Sert kauçuk parçaları eklemlerinizi korurken avuç kısmındaki petek şeklindeki panel hasarı engelleyerek kavramanızı kolaylaştırıyor.
3: Bir şey tutmanız gerektiğinde zorlanmıyorsunuz ve elinizden kayma imkanı olmuyor. Kendinizi güvende hissediyorsunuz.
0: İster büyük bir şey taşıyın, ister küçük parçaları yakalayın. Boyutu ne olursa olsun bu manyetik eldivenlerle her şey kontrol altında.
3: Eklemleriniz ve eliniz için endişelenmeniz gerekmiyor. Elinizi çok iyi koruyor.
0: Ev sahipleri bugünlerde bakır yerine esnek PEX boru tercih ediyor.
4: Besleme kolonları için bakır yerine bu esnek boruyu kullanabilirim. Bunu parçalamama, pürmüz kullanmama gerek yok.
0: PEX bakırdan yaklaşık 8 kat daha ucuz ve bu şekilde ayarlanabiliyor. Isıtılmasına gerek yok. Uğraştırmıyor ve ısı gerektirmiyor.
4: Bunun düzgün yapıldığından emin olmamız gerekiyor.
0: Bu boru daraltma pensesiyle boruyu istediğiniz yere uygun bir şekilde ayarlayabilirsiniz.
4: Bu alet 1, 2,5, 3 ve 4 santimlik oluyor. Elbette her boyut için tek bir alete ihtiyacınız var. Tek alette kullanabiliyorsunuz.
0: Evet. Bu boru daraltma pensesiyle tek aletle her şeyi yapabilirsiniz.
4: Ayrıca yaylı bir yuvası bulunuyor.
0: Tamam.
4: Bu sayede 4 santimlik adaptörleri yerleştirebiliyorum. Bakın.
0: Aa evet.
4: Böylece 1,5 santim oluyor bakın.
0: 4 ayrı penseye ihtiyacım yok. Sadece bir tane yeterli çünkü farklı boyutlardaki adaptörleri kullanabilirim.
4: Evet.
0: İşte bu çok havalı. Pekala, nasıl çalıştığına bakalım.
4: Saplar birleşti işte bu kadar.
0: Evet. Daralttık.
4: Şimdi ölçüyü kontrol edelim.
0: 1,5 santim. Tam istediğimiz gibi. Bu harika. Bu boru daraltma pensesiyle boruları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Doğru yaptım değil mi? Sadece soruyorum.
4: Harikaydı.
0: Şeyleri bir araya getirmek söz konusu olunca bunu yapabiliyorum. Çok güzel oldu. Hala bitmedi. Kusursuz bir dönüş. Bu yeni çim biçme makinesiyle her şey daha kolay. Bu çim biçme makinesinin üretiminde bolca ham çelik kullanılıyor.
1: İşte ham çelik buradan geliyor.
0: Bu makineleri nasıl yaptıklarını birazdan göreceğiz. Çimleri biçmeniz mi gerekiyor? Bunun için sürülebilen makinelere ihtiyacınız var. Bu iki yeni çim biçme makinesinin size çok faydası olacak. Georgia'daki fabrikalarına giderek onları nasıl yaptıklarını göreceğiz. Büyük alanlarda çim biçmek uzun bir iştir. Tabii böyle bir makineniz yoksa. Bu yeni çim biçme makinesi sadece çim biçmiyor. Son teknolojiyi kullanıyor. Ve bu da en yeni modellerinden biri.
5: Geniş bir alanda çim biçmesi gereken biri için harika bir araç. Peyzaj alanı ve çiçek ve ağaçların etrafı olabilir.
0: Önündeki kollarla dört tekerleği istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz.
6: Öne gitmek için kolları öne itiyorsunuz. Geri gitmek için de çekiyorsunuz.
0: Ve özel direksiyon sistemiyle bahçenizdeki her şeyin etrafında dönebilirsiniz.
6: Birini öne, diğerini geriye alıyorsunuz. Bu makineyi havalı yapan özelliklerden biri de bu.
0: Yan bölmedeki düğmelerle gazı ve freni kontrol ediyorsunuz. Ve kesim göstergesini ayarlayarak bıçakların yerden yüksekliğini seçebiliyorsunuz. Ayrıca kesilen çimlerin etrafa saçılmasını istemezseniz bir çim torbası da takabilirsiniz. Bu çim biçme makineleri Georgia'daki bir fabrikada üretiliyor.
1: Her şey burada başlıyor, ham çelikle.
0: Her yıl 11 milyon kilogramlık haddelenmiş çelik çim biçme makinesinde kullanılmak üzere fabrikaya geliyor. Çelik levhalar ayırıcıya geldiğinde üst kısmı ve çerçevesi şekillendirilir. Plakalar vakumlu vantuzlarla otomatik pres makinesine götürülür.
1: ...1600 tonluk presle onları eziyoruz. Ve üst katman hazır.
0: Bazı parçalar siyah boyaya daldırılıyor. Diğerleri ise insanlardan ve mekanik boyacılardan oluşan boya sandığında parlak kırmızıya boyanıyor.
5: Boya kurutuluyor ve kalıcı olması için cila da kullanılıyor. Böylece ürün hem dayanıklı oluyor hem de yıllar içinde görüntüsü bozulmuyor.
0: Bir başka tezgahta ise makinenin rahatça dönmesini sağlamak için gereken bıçaklar ve ek parçalar monte ediliyor. Bu parçalar bir çim biçme makinesini andırmıyor ama çok az kaldı.
1: Her şey burada bir araya gelmeye başlıyor. Makinenin motorunu burada yerleştiriyoruz.
0: Bu çim biçme makinesi 724 cc'lik bir motora sahip. Bu da çim biçme makinesini 26 beygir gücüne kadar ulaştırıyor. Birazdan makineye yakıt deposu ve kontrol bölmesi monte edilecek. Ve ayrıca akü, tekerlek ve kontrol kolları. Bu fabrikada bu modelden günde 100 adet üretiliyor. Ve her biri dışarıda kullanılmadan önce kontrolden geçiyor.
1: Bu adamlar makineleri göndermeden önce tüm fonksiyonlarının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorlar.
0: İşte bu çim biçme makineleri böyle üretiliyor. Artık hızlı, güçlü ve kolay hareket edebilen bu makinelerle herkes rahatça çim biçebilir ve hızlı manevralar yapılabildiğinden sizi havalı gösterecek.
6: Çim biçmek bundan daha eğlenceli olamaz.
0: Bu çim biçme makineleri sert dönüşler yapabiliyor. Bugün gördüğünüz aletler hakkında daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız web sayfamızı ziyaret edin. Pekala, görüşmek üzere.
7: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
8: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Spiral sivrisinek kovucular. Bugünkü ilk konumuz pek cazip değil. Özellikle sivrisinekler için. Güneş enerjisi destekli 3 tekerlekli bisikletler. Keşif yolculuğuna hazırsanız atlayın. Palm yağı. Vıcık vıcık bir konu hakkında doyurucu bilgiler getirdik. Ve cam elyaf kırpma tabancaları. Tek bir tel cam lifinden yapabileceğiniz şeylerin haddi hesabı yok. Ama önce... Sivrisineklerin sokup durması kimsenin hoşuna gitmez. Tabii sivrisinekler hariç. Sivrisinek ısırığı yalnızca kaşındırıp can sıkmakla kalmaz, enfeksiyon taşıyan bir sineğin tek bir kez sokması bile batınil virüsü, sıtma ve dank humması gibi kalıcı hatta ölümcül sonuçları olabilen hastalıklar bulaşmasına neden olabilir. Sivrisinekleri çevrenizden uzak tutmanın yolu, sivrisinek kovucu koku çıkaran bir spiral yakmaktır. Tayland'da üretilen bu spiraller, can sıkıcı haşereleri uzak tutmak için eskiden beri kullanılagelen 3 doğal malzeme içerir. Okaliptüs, limon otu ve zerdeçal. İlk adım olarak bu malzemeler spirali oluşturan bazı etkin olmayan maddelerle karıştırılıyor. Bunlar Hindistan cevizi kabuğu tozu, talaş, tapyoka ya da manyok nişastası ve Lithsea glutinosa ağacının kabuk ve yapraklarından elde edilen bir tür yapıştırıcı. Tüm bu tozlar 15 dakika karıştırıldıktan sonra karışım kullanılan malzemelerden birinden kalan bir çuvala doldurularak yoğurma kazanına aktarılıyor. İçine hoş koku veren bir parfüm ve boya katılıyor. Bu markanın sivrisinek kovucu spiralleri 4 çeşit olabiliyor. Bu parti pembe renkli ve kiraz çiçeği kokulu olacak. Son olarak ürünün tek etkin kimyasal malzemesi olan metoflutrin ekleniyor. Bu malzemenin dumanı sivrisineklerin sinir sistemine zarar veriyor ama insan cildine doğrudan temas etmemesi gerek. Spiralin metoflutrin içeriği %1'den daha az. 15 dakika yoğrulan malzeme karışımı kazandan şekil verilebilir bir macun kıvamında çıkıyor. Macun bir yürüyen bantla ekstrüdere aktarılıyor ve ekstrüderin ince bir yarık şeklindeki kalıbından yaklaşık 4 mm kalınlığında bir tabaka halinde çıkıyor. Ardından bir kesme presiyle her tabakadan 7 spiral kesiliyor. Artan macun tekrar ekstrüdere döndürülerek yeniden tabaka haline getiriliyor ve tekrar kesime giriyor. Kesme makinesinden çıkan spiral şeklindeki macunlarsa tel kafesten bir tepsiye bırakılıyor. Spiraller gözle incelenerek şekli bozuk çıkanlar ayrılıyor. Sonra tepsiler üst üste taşıma arabalarına diziliyor. Arabalarla kurutma bölmesine taşınan spiraller 55 Celsius dereceye kadar ısıtılıyor. Beş buçuk saat sonra spiraller kurutma odasından sertleşmiş ve sağlamlaşmış halde çıkıyor. Bir kez daha gözle kontrol edilen kurumuş spiraller otomatik paketleme hattına aktarılıyor. Makinenin ilk bölümünde spiraller beşer beşer üst üste diziliyor. Her beşli grubun üzerine metal bir ayaklık yerleştiriliyor. Makinenin bir sonraki bölümünde her grup şeffaf plastik filmle kaplanıyor. Spirallerin hareket edip zarar görmemesi için paketler 5 spirali sıkıca sarıyor. Paket ayrıca kokunun kullanımdan önce uçmasını da önlüyor. Sonraki bölümde yüksek hızlı bir robot kol karton kutuları tutup açıyor ve gelen spiral paketleriyle hizalıyor. Makine her kutuya bir paket spiral yerleştiriyor. Ve ardından kutuları kapatıyor. Her partiden rastgele seçilen örnekler test ediliyor. Bir kimyager, bir spiral parçasını yakarak sızdırmaz bir test bölmenin ortasına yerleştiriyor.
Parça tamamen yandıktan 5 dakika sonra bölmeye sivrisinekler salıyor ve hepsinin hareket yeteneğini kaybetmesi için geçen süreyi kaydediyor. Laboratuvarda spirallerin yanma performansı da test edilerek her spiralin tamamen yanmasının 7 ila 8 saat sürdüğü teyit ediliyor. Bu sivrisinek kovucu spirallerin lavanta, biberiye ve karışık ot kokulu çeşitleri de var. Paket açılmadığı ve rutubetsiz bir yerde muhafaza edildiği sürece etkin maddeler en az 10 yıl boyunca etkinliğini koruyor. Hadi bakalım sivriler, gelin de göreyim sizi. Nasıl yapılmış? İşte hareketli hayatı sevenlerin bayılacağı bir şey. Kısmen pedal gücü, kısmen motor gücüyle giden bir üç tekerlekli bisiklet. Motor, enerjisini tepedeki güneş panelinden alan lityum iyon pille çalışıyor. Ayrıca elektrik prizine takılarak da şarj edilebiliyor. Görünüşü biraz garip olabilir ama bu hibrit aracın şehir içi yolculuklarda ciddi fark yaratabileceği düşünülüyor. Güneş enerjisi destekli üç tekerlekli bir bisikletin yapımına yan panellerden başlanıyor. Paneller sağlam plastik malzemeden ısıl kalıplamayla üretiliyor. Freze kullanılarak kapı açıklıkları kesiliyor. Eko taşıt yapımında hiçbir şey israf edilmediği için kesilen parçayla da tekerleğin çamurluğu yapılıyor. Tekerlek oyuntusu da kesilerek açılıyor. Ardından kesim işlemleri sırasında paneli koruyan plastik film çıkarılıyor. LED sinyal lambaları ve farlar paneldeki yerlerine takılıyor. Lambaların kablo bağlantıları yapılıyor. Yan panel kalıpla şekillendirilmiş tekerlek kemeriyle tamamlanıyor. Sonra panel bir sonraki üretim aşamasını beklemek üzere bir askıya asılıyor. Üzerine takip kolaylığı açısından sipariş numarası yazılıyor. Gövdeler uçak yapımına uygun kalitede temperli alüminyumdan yapılıyor. Ön tarafa krank kolları ve zincirler takıldıktan sonra pedallar monte ediliyor. Krank seti pedalı çeviren insan gücünü aktarma sistemine taşıyor. Sıra metal borulardan yapılmış, süspansiyon mekanizması ve direksiyon bağlantısından oluşan çatalın montajında. Çatalın uçlarına kumanda kolları takılıyor. Ardından çatal üzerine gidonu taşıyacak alüminyum ön panel monte ediliyor. Elemanlardan biri gidonun takılacağı boruyu paneldeki yuvasına yerleştiriyor. Kumanda bağlantıları aracın hassas bir şekilde idare edilebilmesini sağlamak için çatala döner mafsallarla bağlanıyor. Ve sonra gidon yerine yerleştiriliyor. Metal borulardan yapılmış, süspansiyon mekanizması ve direksiyon bağlantısından oluşan çatalın montajında. Çatalın uçlarına kumanda kolları takılıyor. Ardından çatal üzerine gidonu taşıyacak alüminyum ön panel monte ediliyor. Elemanlardan biri gidonun takılacağı boruyu paneldeki yuvasına yerleştiriyor. Kumanda bağlantıları aracın hassas bir şekilde idare edilebilmesini sağlamak için çatala döner mafsallarla bağlanıyor. Ve sonra gidon

Krankla vites kutusu arasına ve vites kutusuyla arka teker arasına birer zincir takılıyor. Motor da arka tekere bir zincirle bağlanıyor. Tekerleklerin her üçüne de diskli frenler takılıyor. Arka tekerleğin bir bölümünü ve tahrik hattını örten alüminyum kapak yerleştiriliyor. Bu kapak hem parçaları koruyor hem de bisiklete yapısal destek sağlıyor. İşlem bu şekilde devam ediyor. Oluklu polipropilen bir levha bilgisayarlı bir aletle kesilerek aracın akü kutusu yapılıyor. Akü kutusu aracın ön tarafına perçinlerle sabitleniyor. Aracın gövde panellerini taşıyacak metal kollar takıldıktan sonra sıra gövdenin şasi ile birleştirilmesine geliyor. Paneller birer birer hizalanarak şasiye 9 yerden civatayla bağlanıyor. Çamurluklar tekerleklerin çevresini sararak yoldan çamur sıçramasını önlüyor. Yan aynalar panel üzerinden ön panel borusuna civatalanıyor. Motor ve vites kutusu üzerine sağlam plastikten bir koruyucu kapak takılıyor. Ve alüminyum omurgaya ayarlanabilir bir koltuk yerleştiriliyor. Aracın üst kısmına esnek bir güneş paneli oturtuluyor. Şeffaf kırılmaz polikarbonattan yapılma ön cam yerine takılıp, çok kuvvetli çift taraflı yapışkan bantla sabitleniyor. Cam yerleştirildikten sonra koruyucu tabaka çıkarılıyor. Ardından akü yerine oturtulup kilitleniyor. Güneş enerjisi destekli 3 tekerlekli bisiklet artık yola çıkmaya hazır. Bisiklet yumurta şeklindeki kabiniyle kesinlikle ilginç bir görüntü oluşturuyor. İşe bununla gitseniz size ne gözle bakarlar bilmiyorum ama herhalde tıklım tıklım otobüslerden daha rahat olur. Az sonra. Palm yağı. Adını pek duymamış olabilirsiniz ama ne kadar çok üründe kullanıldığını bilseniz şaşarsınız. Ve cam elyaf kırpma tabancaları. Çok yerde kullanılan bu aletler bakalım nasıl yapılıyormuş. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Birçok kişi farkında bile olmadan palm yağını her gün kullanır. Bunun nedeni palm yağının ticari gıda ürünlerinin yarısında yer alan bir malzeme olması. Aynı zamanda kozmetik ürünlerinde, deterjanlarda hatta biyoyakıtlarda bile kullanılıyor. Pürüzsüz dokusu ve belirgin olmayan tadıyla bu yağ aynı zamanda doğal bir koruyucu madde özelliği taşıyor. Afrika'dan Güneydoğu Asya'ya gelen palm yağı hızla çok aranan bir malzeme haline geldi. Sabun yapımından sanayi tipi makine yağlarına varıncaya kadar her şeyde kullanılmaya başlandı. Palm yağı üretiminin en önemli kısmı yüksek verim sağlayan üretim programları. Teknisyenler işe meyve topaklarını açımlayarak başlıyor. Meyvelerin, liflerin, çekirdek ve tohumların kalitesini inceliyorlar. Ayrıca yağ içeriğini de değerlendiriyorlar. Böylece en verimli palmiyeler ve belli üretim ortamlarına en uygun ağaçlar belirleniyor. Ardından araştırma ekibi seçilen ana palmiyelere tırmanarak dişi çiçeklere kaliteli erkek ağaçlardan toplanan poleni püskürtüyor. Çiçekler ışık girişine imkan veren ama böcekler ve rüzgarla başka çiçeklerden tozlaşma olmasını önleyen kalın bir kumaş torbayla kaplanıyor. Böylece oluşacak melez tohumun yalnızca seçilen ana ve babanın ürünü olması garantiye alınıyor. Tohumların oluşması 6 ay sürüyor. Toplanan tohumlar dinlenme halinden çıkmaları için 3 ay ısıtma odasında bekletiliyor. Uyanan tohumlar ıslatılıyor. Isıtmanın ardından bu nemlendirme işlemi çimlenmeyi hızlandırıyor. Doğadaysa çimlenme süreci uzun yıllar alıyor. Tohumlar çekmecelere yerleştirilip üzerlerine düzenli olarak su püskürtülüyor. Birkaç gün sonra tohumlar çimlenmeye başlıyor. İşinin ehli, dikkatli görevliler çimlenen tohumları ayıklıyor ve tam olarak çimlenmemiş tohumları atıyorlar. Soldaki tohum ideal bir örnek. Seçilen

Tohumlar dışarıda küçük poşetler içindeki toprağa ekiliyor. Bu ilk gelişme süresi boyunca gölgede tutularak yakıcı güneşten korunuyorlar. 3 ay sonra kök ve yaprak yapan tohumlar daha büyük torbalara aktarılıyor. 6 ila 9 ay sonra fidelerin boyu 1 metreyi buluyor ve dikime hazır hale geliyorlar. 3 yıllık gelişim sürecinin ardından palmiyeler meyve vermeye başlıyor. Bu kocaman meyve topakları artık toplanıp yağ kaynağı olarak kullanılmaya hazır haldeler. Çiftçi meyveleri bir traktöre yüklüyor. Meyveler buradan palmiye fabrikasına taşınıyor. Farklı çiftliklerden gelen meyveler fabrikanın giriş bölümünde toplanıyor. Yeni bir parti yağ üretimine başlanacağı zaman bir kapak açılıyor ve meyveler bir yürüyen banda dökülüyor. Bant meyveleri dev basınçlı pişirme ünitelerine aktarıyor. Meyveler pişirilerek sterilize ediliyor. Çıkarılacak yağın kalitesini bozacak enzim aktivitesi duruyor. Ayrıca pişen meyvelerin sapları yumuşuyor. Bazı meyveler saplardan kopuyor. Spiral şeklinde bir döner bıçak meyveleri kazandan bir ızgaraya döküyor. Sapından kopmuş meyveler alttaki toplama kabına düşüyor. Kopmamış meyveler ise saplarıyla birlikte koparma bölmesine aktarılıyor. Ardından meyveler preslerde ezilerek ham palm yağı çıkarılıyor. Yağ bir kazana akıyor. İçine karışmış maddeler santrifüj ve filtreleme yoluyla ayrılıyor. O sırada lifler ve çekirdekler bir tamburda döndürülüyor. Dönme sırasında çekirdeklere yapışmış lifler ayrılıyor. Hafif lifler bir fanla çekilerek fabrika yakıtı olarak kullanılmak üzere ayrılıyor. Çekirdekler kırılıyor ve titreşimli bir sistemle kabuklar çekirdek içinden ayrılıyor. Kabuklarda fabrika yakıtı olarak kullanılıyor. İçleri ise ezilerek palm çekirdeği yağ üretiliyor. Laboratuvarda yağ örnekleri test edilerek yağ çıkarma oranı belirleniyor ve verimlilik kontrol ediliyor. Yağın saflığı ve serbest yağ asidi miktarı da ölçüldükten sonra test edilen partinin satışa uygun olduğu onaylanıyor. Palm yağı bu aşamaya gelmeden çeşitli saflaştırma aşamalarından geçiyor. Ama sonunda dünyanın dört bir yanında binlerce üründe kullanılacak hale geliyor. Bu yağ her yerde karşımıza çıkıyor desem yalan olmaz. Nasıl yapılmış? Günümüzde teknelerden bahçe mobilyalarına ve banyo raflarına varıncaya kadar her şey cam elyaf takviyeli plastik reçineden imal ediliyor. Bu imalatı mümkün kılan aletse kırpma tabancası. Bu alet cam elyafı parçalayarak ince, kırpık lifler haline getiriyor, reçine emdiriyor ve kalıba püskürtüyor. Cam elyaf kırpma tabancası birçok parçadan oluşuyor. Lifleri parçalayan ve fırlatan kesici parça, liflere reçine püskürten nozül, reçineyi sertleştiren katalizör deposu, sistemin tümünü çalıştıran hava tüpü ve ayrı ayrı reçine ve katalizör pompaları. İlk olarak uzun bir paslanmaz çelik boru kesiliyor. Pompanın tüm ana parçaları çok dayanıklı bir malzeme olan paslanmaz çelikten yapılıyor. Bu boru, reçine pompasının silindirini oluşturacak. Boru bilgisayarlı bir tornada şekillendiriliyor. İlk alet boruyu incelterek istenen çapa getiriyor. İkinci alet ise silindire bir pimin yerleştirileceği bir oyuntu açıyor. Silindirin ağzı elle törpülenerek düzeltiliyor. Ardından bütün yüzeyi zımparayla parlatılarak alet izleri gideriliyor. Tüm parçalar hazırlandıktan sonra sıra reçine pompasının montajına geliyor. Pompanın üstünde ve altında emme sırasında açılıp basma sırasında kapanarak reçine akışını kontrol eden birer bilyeli valv bulunuyor. Alt bilye yuvasının çevresine bir lastik sızdırmazlık contası takıldıktan sonra yuva pompanın en altına oturtuluyor. Yuvanın yerinden oynamaması için üzerine bir tespit segmanı yerleştiriliyor. Üstüne bir sızdırmazlık contası daha takıldıktan sonra bilye yerine yerleştiriliyor.
Bu tespit yayının görevi ise valf açıldığı zaman bilyenin ne kadar yükseleceğini sınırlamak. Ardından pompanın silindiri takılıyor. Montajı önceden yapılmış üst bilyeli valfe termoplastik bir piston contası takılıyor ve contayı yerinde tutan bir tespit segmana ekleniyor. Pompanın pistonu valfe vidalanarak birleştiriliyor. Bu piston inip kalkarak pompalamayı sağlayacak. Piston silindirin içine sokuluyor. Parçaların birbirine sıkıca oturması piston yukarı çıkarken içte bir boşluk yaratarak reçineyi pompanın içine çekiyor ve inerken de reçineyi dışarı basıyor. Ardından pompanın üst kısmı takılıyor ve üst sızdırmazlık kapağının içine kılavuz parça ve bu parçayı tutan tespit segmanı yerleştiriliyor. Kılavuz pistonun düzgün hareket etmesini sağlayacak. Sızdırmazlık kapağı pompanın üst parçasına vidalanıyor. Üst parça ise silindir üzerindeki oyuntudan geçirilerek bir pimle yerine sabitleniyor. Kırpma makinesinin en önemli parçaları kesme başlığı ve örs denen sert lastik merdane. Havalı motor örsü çeviriyor, örste kesme başlığını dakikada 4000 devir hızıyla döndürüyor. Bu rulman, cam elyaf fitili bobinden kesme başlığının içine çekiyor. Başlıkta 8 tane süper keskin çelik bıçak bulunuyor. Bıçak sayısı ne kadar çok olursa, kırpılan liflerin boyu o kadar kısa oluyor. Bu emniyet kapağı, kullanıcının kazayla parmaklarını kesmesini önlüyor. Kesici, bu püskürtme tabancasına takılıyor. Reçine ve katalizör pompalarının hortumları da tabancanın arkasına bağlanıyor. Kesiciden çıkan kırpık liflerin üstüne tabancanın ön tarafındaki çifte nozülden aynı anda reçine ve katalizör püskürtülüyor. Reçine pompası bir ayak üzerine monte ediliyor. Nozülün tıkanmasını önleyen filtre de yanına takılıyor. Hava tüpü ve katalizör pompası takıldıktan sonra pompaların hortumları püskürtme tabancasına bağlanıyor. Makineyi çalıştırmak için hava girişine bir hava kompresörü takılıyor. Pompalar reçine ve katalizör depolarına bağlanıyor ve ne kadar katalizör basılacağı ayarlanıyor. Sonra cam elyaf fitilin ucu kesiciye yerleştiriliyor ve işlem başlıyor. Burada makinenin kimyasalsız çalışmasını görüyoruz. Ama normalde kesiciden çıkan liflere 10 santim ileriden reçine ve katalizör püskürtülüyor ve kalıbın içi cam elyaf takviyeli reçine ile kaplanıyor. Ya da bu şekilde ayakkabılarınızı da kaplayabilirsiniz tabii.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Tahta oyuncaklar. Öyle kolay anlatacağız ki çocuk oyuncağı gibi gelecek. Nostaljik ekmek kızartma makineleri. Tam kıvamında sıcak sıcak bilgiler geliyor. Laboratuvar fırınları. Dikkat, yanma tehlikesi. Ve aerojeller. Gerçekten şaşırtıcı bir konu. Ama önce nasıl yapılmış? İnsanlar tahtadan oyuncak yapmaya ta taş devrinde başlamışlar. Tahta devrinde de devam etmişler. Bu gelenek günümüzde de devam ediyor ve ileri teknoloji ürünü alternatifler bile tahta oyuncakların basit güzelliğiyle boy ölçüşemiyor. Sevilen parçalar çoğu kez bir kuşaktan bir kuşağa geçiyor. Tayland merkezli bu firma, yerel olarak yetiştirilen kauçuk ağacından bu gördüğünüz hayvanlı yarış arabaları gibi oyuncak serileri yapıyor. Tahta olarak kauçuk üretiminde 25 yıllık faydalı ömrünü tamamlamış yaşlı ağaçları kullanıyorlar. İlk önce tahta yuvarlatılarak silindirik bir şekil veriliyor. Tornaya giren kalas yuvarlak bir çubuk olarak çıkıyor. Çubuk buradan kesilmek üzere bir başka makineye alınıyor. Kesme makinesi çubukları aynı hizaya getirdikten sonra bir daire testere ile aynı boyda parçalar kesiyor ve kasaya atıyor. Parçaların keskin kenarları freze ile yontuluyor. Parçalar bir besleme borusundan freze tablasına birer birer düşüyor. Buradan otomatik bir mekanizmayla freze kafasına sürülüyorlar. Freze, parçanın kenarına pah verip zımparaya hazır hale getiriyor. Başka bir bölümde tahtadan tornayla yuvarlak parçalar kesiliyor. Birçok bıçak sırayla hareket ederek parçayı şekillendiriyor. Önce ön bıçak parçanın üst kısmını yontuyor, sonra bir başka bıçak grubu yanlara şekil veriyor. Son olarak bir kesme bıçağı parçayı çubuktan koparıyor. Zımparalanan parçalar üzerine su bazlı zehirsiz bir boya dökülüyor. Boyalı parçalar bir döner hazneye dolduruluyor. Döndürme işlemi hem boyanın eşit dağılmasını sağlıyor, hem de fazla boyayı atarak kurumayı hızlandırıyor. 30 dakikada 40 parti boyalı parça aynı anda işlenebiliyor. Boyanan parçalar tampon baskı makinesine giriyor. Otomatik bir kol, boyalı parçaları tamponun altına sürüyor, tamponda her parçaya zehirsiz boyayla baskı yapıyor. Bir parti boyalı parça bir testere tablasına alınıyor. Özel yapım tezgah, testerenin tahta parçanın bir yanına düz ve dar bir kesik atmasını sağlıyor. Sonra parçaların her birine matkapla birer delik açılıyor. İşlenen parçalar ikinci bir tampon baskı makinesine aktarılıyor. Tampon, boyayı bir tepsiden alıp tahtaya transfer ediyor. Tampon baskı, düz olmayan yüzeylere baskı yapılabilmesini sağlıyor. Baskıdan çıkan parçalar oda sıcaklığında kurumaya bırakılıyor. Son bir tampon baskı makinesiyle iki nokta eklenen parçalar yavaş yavaş bir hayvan yüzüne benzemeye başlıyor. Bu kırmızı toz, makinelerden toplanıp geri dönüştürülen işlenmiş kauçuk ağacı talaşı. İşlenmiş talaş kalıplara doldurularak şekillendirilmeye hazırlanıyor. Makine kalıptaki talaşı sıkıştırarak sert ve yoğun bir malzemeye dönüştürüyor. Sıra parçaların birleştirilerek oyuncakların oluşturulmasına geldi. Parçalar birleştirilmeden önce birleşme yüzeyine ince bir tabaka zehirsiz tutkal sürülüyor. Tutkalın fazlası silindikten sonra birleştirilen gövdeye tahta bir pim çakılıyor. Kafanın üst kısmındaki kesiye ince bir keçe parça yerleştirilerek kafa şekli tamamlanıyor. Sonra kafa havalı presle bastırılarak arabanın ön gövdesine oturtuluyor.
Araba gövdesindeki deliklere birer mil sokuluyor. Tekerleklerin göbeğine birer damla çabuk kuruyan yapışkan damlatılıyor. Sonra da tekerlekler vurularak millere geçiriliyor. Son olarak özel bir makine tekerlekleri sıkıştırarak tam yerine oturtuyor. Yapımı biten yarışçı tavuk artık başlangıç çizgisinde yerini almaya hazır. Ben 2 numaraya oynuyorum. Ama şu fil de hiç fena gitmiyor doğrusu. Nasıl yapılmış? Ekmeğinizin her iki yüzünü tam istediğiniz gibi eşit şekilde kızartacak güvenilir bir ekmek kızartma makinesi hayatın küçük zevklerinden biridir. Bazıları ise kızarmış ekmek keyfinin tam olması için mutfağa klasik bir tarz kazandıran modern ama nostaljik tasarımlı bir makineyi tercih ederler. Bu İngiliz firması da ekmeğini nostaljik tasarımlı ekmek kızartma makinelerinden çıkarıyor. Bazı modeller eski görünüm verilmiş yeni tasarımlar. Ama bu makine 1960'lardan beri sürekli olarak üretilen gerçekten nostaljik bir model. Öte yandan üretimde modern ekipmanlar kullanılıyor. Üretimin ilk aşaması parçaların bilgisayarlı bir lazer kesiciyle çelik sacdan kesilmesi. Korozyona karşı çinko kaplanmış çelik sac kullanılıyor. Şirket logosu basılan çelik parça, upcant presle bükülerek kutu şekli veriliyor. Üç kenar presle şekillendirildikten sonra, dördüncü kenar kutu katlama makinesi denen bir makinede kıvrılıyor. Kenarlar perçinle birleştirilip kızartma makinesinin gövdesi tamamlandıktan sonra kalın bir kat toz boya uygulanıyor. Boyanan gövde 10 dakika boyunca bir tünel fırından geçirilerek boyanın kürlenmesi sağlanıyor. Makinenin üst parçası da paslanmaz çelik sacdan yine bilgisayarlı lazer kesiciyle kesiliyor. Bu model bir seferde 4 dilim ekmek kızartan bir makine olduğu için üst parçada 4 yuva var. Elle çalıştırılan fırlatma parçasını yapmak için yuvarlak bir çelik çubuğa çelik şeritler kaynakla birleştiriliyor. Kızartma makinesinin fırlatma düğmesi döndürülünce çubuk yukarı kalkıyor ve kızaran ekmek dilimlerinin tepesi yuvadan dışarı uzanıyor. Ekmeğin yuva içinde aşağı yukarı hareket ederken takılmaması için şeritlerin ucu hafifçe kıvrılıyor. Bu makinede bakır kaplı çelik telden koruyucu ızgaralar yapılıyor. Koruyucu ızgaraların amacı ekmeğin makinenin rezistanslı ısıtıcılarına dokunmasına engel olmak. Makine önce yatay telleri 4 tane kesintisiz dikey tele kaynatılıyor. Sonra dikey teller 30 santim aralıklarla kesilerek koruyucu ızgara panelleri oluşturuluyor. Kesilen parçanın üst tarafı el presiyle kıvrılıyor. Kıvrık kenar ekmeğin koruyucu ızgaranın tellerine takılmasını önleyecek. 8 ızgara paneli 4 ekmek yuvasının ikişer tarafına gelecek şekilde kızartıcı bölümüne takılıyor. Sonra fırlatma parçası yerleştiriliyor. Sıra ısıtıcı parçaların yapılmasında. Isıtıcılar saf mika levhalardan oluşuyor. Mika, 1000 Celsius derece sıcaklığa dayanabilen bir mineral. Levhalar elektriği ileten bakır çubuklarla birbirine bağlanıyor. Ardından kızartılacak ekmek sayısını seçen düğme ve makine çalışırken yanan, kızartma bitince de sönen kırmızı neon lamba takılıyor. Zamanlama ayarı kızartma süresinin sonunda bir zil çalıyor ve aynı anda ısıtıcılara giden elektrik akımını da kesiyor. Dilim sayısı ve zamanlama ayarlarının düğmeleri takılıyor ve telleri elektrik kablosuna bağlanıyor. Kızartıcı bölümü gövdenin içine yerleştiriliyor. Sonra da paslanmaz çelik üst parça yerine vidalanıyor. Makine ters çevrilerek ısıtıcıların bağlantıları yapılıyor. Ardından fırlatma parçasının tokmağa takılıp yayı fırlatma parçasının çubuğuna dayanacak şekilde sıkıştırıyor.
Zil çalınca tokmağa basarak kızaran ekmekler yukarı kaldırılıp çıkarılabilir. Yapımı biten ekmek kızartma makinesi sıkı testlerden geçiriliyor. Kontrol edilen şeyler arasında ısıtıcıların sıcaklık derecesi, seçilen sayıda kızartıcının çalıştığı, zamanlama ayarı ve süre bitince zilin çalması da yer alıyor. Makinenin alt kısmına çıkarılabilen bir kırıntı tepsisi yerleştirilip havalandırma delikli bir tabanla kapatılıyor. Naylon ayaklar makineyi zeminden yükselterek hava geçişini sağlıyor ve tezgahın çizilmesini önlüyor. Makinenin tarzı nostaljik olabilir ama 1960 model bir ekmek kızartıcı, ekmek konmayan yuvaların ısınmasını gerektirmeyen enerji tasarruflu tasarımıyla yapıldığı zamanın ilerisindeymiş. Tek eksiği ekmeğinize yağ sürmesi. Az sonra. Tost makineleriyle başlamışken sıcaklığı biraz daha yükseltip laboratuvar fırınlarından söz edeceğiz. Sonra da aerojellerle bilim kurgu alanına gireceğiz ama bu programda kurgu yok, yalnızca gerçekler var. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Hoş geldiniz. Laboratuvar fırınları küçük ama güçlü ekipmanlardır. Sıcaklıkları 1800 Celsius dereceye varabilen bu fırınlar, akaryakıt, yağ ve kömür gibi maddelerin kalitesini test etme ve yapı malzemelerinin dayanıklılığını ölçme gibi işlerde kullanılabilir. Örneğin bu çelik parçanın kor hale gelene kadar ısıtılsa bile bozulmaması, hatta sıcaklığın etkisiyle sağlamlaşması gerekir. Metalin sağlamlığı bu şekilde ölçülebilir. Parçamız fırında pişerken biz de fırının nasıl yapıldığını öğrenelim. Üretim, alt kasa panellerinin lazer kesiciyle çelik bir levhadan kesilmesiyle başlıyor. Paneller upcant presle bükülerek üç kenarlı birer parça haline getiriliyor ve parçalar bir sonraki aşama için üst üste diziliyor. Metal parçalara basınçlı hava kullanılarak toz boya uygulanıyor. Toz boya fırınlandıktan sonra sağlam bir termoplastik kaplama oluşturuluyor. Bir başka bölümde demir alaşımından bir tünelin ucu bir tornaya bağlanıyor. Torna dönerek teli sıkı bir sarım halinde bir mil etrafına doluyor. Bu tel sarımı fırının iki ısıtıcı parçasından birini oluşturacak. Sanırım gerdirilerek aralıkları genişletildikten sonra ve kıvrılarak paralel hatlar şeklinde yerleştirildikten sonra uçlarına elektrik kıskaçları takılıyor. Şalter kaldırıldığı anda sarıma elektrik hücum ediyor. Sarma ve kıvırma işlemlerinin metalde oluşturduğu stres bu şekilde gideriliyor. Yapılan iki tel sarımı bir kalıbın içine yerleştiriliyor ve kalıp içinde seramik elyaf karışımı bulunan bir kazana daldırılıyor. Güçlü bir emme pompasıyla karışım kalıbın içine çekilerek bütün boşluklara dolması sağlanıyor. Ardından pompa karışımın sıvısını çekiyor. Sarımlar artık seramik çökeltisi içinde gömülü. Bir gece fırınlanarak sertleştirilen çökelti, ısıtıcı sarımları kaplayıp yalıtan bir tabaka oluşturuyor. Seramik elyaf bloğu kesilerek iki parçaya ayrılıyor ve oluşan iki ısıtma parçası fırın haznesine tam oturacak şekilde kesilip düzeltiliyor. Bilgisayarlı bir frezeyle haznenin kalan kısmını kaplayacak yalıtım parçaları şekillendiriliyor. Seramik tuğladan yapılan bu parça eşik yalıtıcı. Bu parça ise fırın kapısının çerçevesi. Yalıtım parçaları metal bir çerçeve içine yerleştiriliyor. Isıtıcı rezistans blokları fırın haznesinin yanlarını oluşturuyor. Sarımlardan çıkan teller arka panelden geçirildikten sonra yan ve arka panellerde çerçeveye yerleştiriliyor. Böylece seramik elyaf parçalar birleşerek yalıtımlı bir hazne oluşturuyor. Metal çerçeve vidalarla birleştirilerek seramik elyaf çeperler sıkıca birbirine oturtuluyor. Eşik yalıtım parçası da yerleştirilince fırının ısıtma haznesi tamamlanmış oluyor. Ardından fırının elektrikli ısıtıcı kumanda paneli alt kasaya yerleştiriliyor ve vidalarla yerine sabitleniyor. Sıcaklık kumanda paneli bir dokunmatik ekrana bağlanıyor ve dokunmatik ekranın elektrik bağlantısı yapılıyor.
Modülün üzerine ön tarafa doğru paslanmaz çelikten bir raf yerleştiriliyor. Dokunmatik ekranın bulunduğu ön panelde kasanın önüne takılıp vidalanıyor. Sonra da üzerine fırın haznesinin oturacağı üst panel yerleştiriliyor. Fırın haznenin metal kasası, kumanda bölümünün üzerine oturtulduktan sonra fırın haznesi yerine yerleştiriliyor. Modülün arkasına ısıtıcı rezistansların elektrik kabloları bağlanıyor ve haznenin ortasındaki bir deliğe bir sıcaklık sensörü yerleştiriliyor. Ardından sensörden gelen sinyalleri kumanda paneline aktaracak konektör bloğu takılıyor. Fırının arkası başka bir metal panelle kapatılıyor. Fırın haznesinin kapağı ön tarafa takılan menteşelere bağlanıyor. Kapak da seramik elyaf yalıtım malzemesiyle doldurulmuş metal bir yapıdan oluşuyor. Laboratuvar fırınının yalıtımlı haznesi artık laboratuvardaki kalite kontrol testleri için gereken muazzam ısıyı fırının içinde tutmaya hazır. Çok etkileyici. Sanırım rahatlıkla nasıl yapılmış bu kalite kontrolden geçti diyebiliriz. Nasıl yapılmış? Aerojel, sayısız ileri teknoloji uygulamalarında yer bulan sağlam ama inanılmaz derecede hafif bir malzeme. Bu sentetik malzemenin nano boyutlu gözenekleri sıcak ya da soğuk hava geçişini zorlaştırıyor. Mars keşif aracının yalıtımında ve kuyruklu yıldız tozu toplamada kullanılan aerojeller, bilim kurgu hikayelerinden fırlamış birer malzemeye benziyor. Sık sık donmuş duman ya da katı duman diye söz edilen aerojellerin görünüşü hologramı andırabilir ama dokununca sert köpük hissi verir. Üretim 4 ayrı bileşikle başlıyor. Bunlar TMOS denilen bir kimyasal, metanol, konsantre amonyak ve su. Ölçülü miktarda TMOS ve metanol bir kaba alınıyor. Kabın dibinde manyetik bir karıştırma balığı var. Kap dönen bir manyetik alan yaratan bir cihaz üzerine yerleştiriliyor. Balık, manyetik alanın etkisiyle dönerek kap içindeki malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıyor. Karışım daha büyük bir kaba alınıp belli miktarda su, biraz daha metanol ve amonyum hidroksit ekleniyor. Malzemeler karıştırılınca bir kimyasal tepkime gerçekleşiyor. TMOS ve suyun tepkimesiyle silika oluşuyor. Tepkime aynı zamanda karışımı jel haline getiriyor. Ama karışım jele dönüşmeden önce kalıplar hazırlanıyor. Plastik bir kafes üzerine saf metanol dökülüyor. Onun da üstüne dikdörtgen kalıplar yerleştiriliyor. Tam ölçülü silika jel karışımı kalıplara doldurulup donmaya bırakılıyor. Bu süreç sırasında kabın dibindeki metanol buharlaşarak jelin aşırı kurumasını önlüyor. Karışım birkaç dakika içinde pıhtılaşıyor ama jelin tam olarak sağlamlaşması yaklaşık bir gün sürüyor. Silika jel kalıpları birkaç gün boyunca tekrar tekrar metanol banyosuna yatırılıyor. Metanol jelin gözeneklerine işleyerek yabancı maddeleri parçadan dışarı atıyor. Gözenekler öyle küçük ki çıplak göze görülmeleri imkansız. Birkaç gün boyunca metanol banyosunda yatırılan silika jeller artık saf hale gelmiş oluyor. Sıradaki işlem süperkritik kurutma, yani silika jeli aerojele dönüştürme işlemi. Jeller önce basınçlı bir kaba yerleştiriliyor. Kabın ağır çelik kapağı kapatılıp normal atmosfer basıncının 100 katı kuvvete dayanacak güçte 12 büyük civatayla kilitleniyor. Kaba sıvı karbondioksit basacak bir hortum bağlanıyor. Sıvı karbondioksit, jelin gözeneklerinde metanolün yerini alıyor. Ardından jeller basınç altında ısıtılarak içlerinde bulunan karbondioksit süperkritik hale getiriliyor ve bunun anlamı kısmen sıvı, kısmen de gaz demek. Süperkritik karbondioksit, jelin katı iskelet yapısını bozmadan jelin dışına sızıyor. Silika jel, bu işleme büyük ölçüde havadan oluşan saydam bir katı maddeye dönüşüyor. Nano boyutlu gözeneklerin yalıtım özelliğini gösteren bir deneyde, aerojelin altında yakılan pürmüz, aerojelin üstündeki çikolatayı eritemiyor.
Jelin inanılmaz derecede düşük olan özgül ağırlığı tartıyla teyit ediliyor. Bu parçanın ağırlığı 5 gramın altında, yani 25 kuruşun ağırlığından biraz fazla. Sıradaki deney için aerojel, sivi uçlu bir aletle parçalanıyor. Parçalar balon dipli bir deney tüpüne aktarılıyor. Tüp bir makineye sokularak aerojelin farklı basınçlarda ne kadar azot gazı emdiği ölçülüyor. Bu ölçü gözenek boyutunu ve yüzey alanını gösterecek. Aerojellerin başka sihirli özellikleri de var. Bir teknisyen özel işlemden geçirilmiş aerojel taneciklerini eline sürüyor. Tanecikler suyu tıpkı su geçirmez eldiven gibi uzaklaştırıyor. Bu su direnci sayesinde aerojeller çeşitli uygulama alanlarında kullanılabiliyor. Örneğin boyaya katılarak su geçirmez ve yalıtıcı özelliği olan boya yapılabiliyor. Bilim adamları aerojellerin potansiyel kullanım alanlarını araştırmaya devam ediyorlar. Bu kullanışlı sentetik malzemenin sunduğu olanakların zenginliğini görmek zor değil. Böylece nasıl yapılmışın sonuna geldik. Bugünkü programımız da yükte hafif, pahada ağır bilgilerle doluydu desek yalan olmaz.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Ayarlı gönyeler. Bu aletlerin yapımına her açıdan bakacağız. Kültür karidesi. Bu lezzetli deniz kabuklusu hakkında kültürümüzü genişleteceğiz. Bilyeli vanalar. Nasıl yapılmış da sık sık açılıp kapanan bir konu. Ve misinalı çim biçme makinesi. Bakımlı bahçe sevenlerin yardımcısı. Ama önce... Ayarlı gönye, mühendis ve ustaların ellerindeki malzemelerin düzgün ve terazili olduğunu kontrol etmek için kullandıkları bir ölçme aletidir. Değiştirilebilir kayar başlıkları olan bir cetvel olarak tanımlayabileceğimiz ayarlı gönyenin en temel başlığı 90 ve 45 derecelik açıları ölçer. Şimdi biraz daha yakından bakalım. Bu ayarlı gönyenin 3 başlığı cetvelin bir kenarındaki girintiye sabitleniyor. Cetvelin ilk hali, kenar girintisi hariç düz bir metal parça. Dolayısıyla ilk işlem cetvelin derecelerinin işlenmesi. Önce yüzeyler mor ötesi ışığa maruz kalınca sertleşen fotorezist adlı bir kimyasalla kaplanıyor. Sonra cetvelin iki yüzüne de ölçü çizgilerinin negatifleri bulunan bir polyester film tabakası üzerinden mor ötesi ışık uygulanıyor. Işık filmin şeffaf kısımlarından geçerek ulaşabildiği fotorezisti sertleştiriyor. Boyalı kısımlarsa korumasız kalıyor. Girinti maskelendikten sonra cetvel fotokimyasal bir oyma makinesinden geçiriliyor. Bu makinede ölçü çizgilerinde kalan yumuşak fotorezist yıkanıyor ve aşındırıcı bir solüsyonla korumasız çelik yüzeye ölçü çizgileri oyuluyor. Cetvelin kalan kısmını koruyan sertleşmiş fotoreziste yıkanarak gideriliyor. İngiliz ölçü birimlerine göre yapılmış cetvel bir başka makineye yerleştiriliyor. Makine bir inç çizgisini okuyarak cetvelin ucunu bu çizgiden tam 1 inç mesafeden törpülüyor. Cetvel daha sonra kumlama makinesinden geçiriliyor. Bu makine çelik yüzeye cam boncuklar püskürterek mikroskobik pürüzler yaratıyor. Bu işlem yapılacak krom kaplamanın mat olmasını ve ölçülerin rahat okunmasını sağlıyor. Kaplamadan önce cetveller asit banyosuna daldırılarak temizleniyor. Sonra da 15 saniye boyunca elektro kaplama havuzuna daldırılıyor. Böylece her iki yüzü de derecelendirilmiş cetvel krom kaplanıyor. Sıradaki işlem siyah dolgu uygulanması. Cetvelin her iki yüzüne de siyah emaya boya uygulanıyor ve ardından yüzey silinerek temizleniyor. Oyma derece çizgilerinin içinde kalan boya, çizgi ve sayıların okunmasını kolaylaştırıyor. Siyah dolgu boya 15 dakika fırınlandıktan sonra cetvel kalite kontrolden geçmeye hazır halde. Bu arada bilgisayarlı bir makine torna ve oyma başlıklarıyla dövme çelik parçaları işleyerek gönyenin başlıklarını yapıyor. İşte dövme çelik parçanın işlenmeden önceki ve sonraki hali. Sıradaki işlem çeliğin sertleştirilmesi. Başlıklar 3 dakikalığına 800 Celsius derecede fırınlanıyor. Fırından isle kaplı halde çıkan başlıklar kumlanarak temizleniyor. Sonra yüzey boyaya hazırlanıyor. Elektrostatik toz boya uygulamak için başlıklara artı, boyaya eksi elektrik uygulanıyor. Böylece parçalar boyayı mıknatıs gibi çekiyor ve bütün yüzey düzgün bir tabaka halinde boyayla kaplanıyor. Boya 45 dakika fırınlanarak sabitleniyor. Başlıklar bilgisayarlı bir makineden geçirilerek açı ölçme yüzeylerindeki boya soyuluyor. Ardından su terazisi takılıyor. Önce arka plan olarak hava kabarcığının görünmesini kolaylaştıran beyaz bir kağıt yerleştiriliyor. Sonra içinde glukoz solüsyonu ve bir hava boşluğu bulunan cam tüp takılıyor. Şişe iki ucundan alçıyla yerine sabitleniyor. Başlığı cetvelin girintisi üzerinde tutan civatalı sürgü yerine takılıyor. Bir yay ve pul takılarak sürgünün dönmesi engelleniyor ve ucu bir somunla kapatılıyor. Su terazisi yuvası bir kapakla kapatılıyor. Boyasız açı ölçme yüzeyleri parlatma süngeriyle silinerek parlatılıyor. Son adım, çizme iğnesinin yerine takılması. Bu iğne, ölçüm alınan yeri bir çizik atarak işaretlemek için kullanılıyor. Artık ayarlı gönye birleştirilmeye hazır. Önce gönye, sonra iletki ve sonra da merkez başlıkları takılıyor. Çok kullanışlı ve gerekli bir alet olan ayarlı gönyenin yapımı böylece tamamlanıyor. Nasıl yapılmış? 1960'ların sonunda balıkçılar dünyada giderek artan karides talebini karşılayamaz hale geldiler. Bu sorunun bir çözüm yolu olarak ticari karides çiftlikleri doğdu ve Asya yüzlerce yıllık üretim geleneğini kullanarak yoğun üretim yapılan bu deniz çiftliklerinin modern merkezi haline geldi. Kuluçka istasyonlarında damızlıkların yumurtalarından çıkan yavrular 3 larva evresini geçirdikten sonra karides çiftliklerine satılır ve piyasaya sunulacak büyüklüğe gelene kadar buralarda büyütülür. Bu modelde görüldüğü gibi karides çiftliğinde kullanılan deniz suyu önce arıtım havuzlarında temizlenir. Bu havuzlarda mikroorganizmalarla beslenen balıklar bulunur. Arıtılan su pompayla yavru karideslerin büyütüldüğü kültür havuzuna aktarılır. İşte karideslerin yaklaşık 2 aylık hali. Karides çiftlikleri genellikle deniz suyunun kolayca alınabildiği kıyılarda kuruluyor. Yetiştirme koşullarını optimum düzeyde tutmak için karides hasatları arasında kültür havuzu boşaltıldığında önce dibine organik gübre dökülüyor. Deniz suyu ilk olarak birinci arıtım havuzuna alınıyor. Havuzdaki tilapya balıkları sudaki mikroskopik planktonları yiyerek suyu temizliyor. Bitkisel maddeler ve balık pislikleri havuzun dibine çöküyor. Su pompayla birinci arıtım havuzundan ikincisine aktarılarak aynı doğal arıtım süreci bir kez daha tekrar ediliyor. Ardından su ikinci arıtım havuzundan kültür havuzuna pompalanıyor. Havuz dolunca kuluçka istasyonundan alınan yavru karidesler suya bırakılıyor. Suyun oksijen seviyesi sürekli kontrol ediliyor ve seviye alçalınca havalandırma pervaneleri çalıştırılıyor. Arıtma ve kültür havuzlarından haftada bir numune alınarak kalite kontrol testi yapılıyor. Kültür havuzunun sürekli gözetim altında tutulması çok önemli. Çünkü karideslerin idrarı ve dışkısı bozuşarak amonyak oluşturuyor ve amonyak seviyesi yükselirse zehirli oluyor. Test solüsyonu su numunelerindeki amonyak miktarına göre sarı ile yeşil arasında bir renk alıyor. Renk kartelasıyla bu rengin litrede kaç miligram amonyak miktarına karşılık geldiği belirleniyor. Güvenli, tehlikeli ve zehirli amonyak düzeyleri ise bir tabloda gösteriliyor. Eğer ölçüm güvenli seviyenin üzerindeyse, amonyak derişimini düşürmek için kültür havuzuna daha fazla arıtılmış su pompalanıyor. Her hafta kültür havuzundan birkaç karides toplanarak karaciğerleri inceleniyor. Önce organın şekline bakılıyor. Daha sonra mikroskopla incelenerek içindeki yağ miktarı değerlendiriliyor. Karaciğerin şekli düzgün ve yağ oranı yeterliyse karideslerin sağlığı yerinde demek. Büyüyen karideslere verilen doğal yemin içine probiyotik maddeler, suda bekletilmiş demir hindi, ve sarımsak ekleniyor. Bu malzemeler balık unu, balık yağı, soya fasulyesi pulpu ve pirinç unundan oluşan karides yemine katılıyor. Demir hindi karideslerin bağırsaklarındaki asitlik derecesini düzenliyor. Sarımsak, kalın bağırsakta bakteri birikimini önlüyor. Probiyotik solüsyonu ise enfeksiyonları önleyen ve karideslerin besinleri daha iyi hazmetmesine yardımcı olan faydalı bakterileri sağlıyor. Üç malzeme bir arada çekilerek sıvı hale getiriliyor ve bu karışımın 100 mililitresi 1 kilo karides yemiyle karıştırılıyor. Günde 4 kez Bu yem otomatik bir besleme makinesine konularak kültür havuzunun her yanına eşit şekilde dağıtılıyor. Karidesler 12 saat boyunca beslenerek vücut ağırlıklarının %5'ine varan miktarda yem tüketiyorlar. Kültür havuzunda 4 ila 5 ay beslenen karidesler, satışa uygun büyüklük olan 20-30 gram ağırlığına ulaşıyor. Karidesler toplandıktan sonra kültür havuzu boşaltılıyor ve süreç en baştan başlıyor. İşte böyle. Artık severek yediğiniz karideslerin nasıl yetiştirildiğini biliyorsunuz. Az sonra... Ben karidesi bir sandviç yiyip geldikten sonra ikinci bölümü bilyeli vanalarla açacağız. Kapanışı ise misinalı çim biçme makineleriyle yapacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Volcano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
14: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
15: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
19: Günaydın Türkiye.
20: Hadi kalk.
19: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Her klasik araç...
6: Tamam bak, çalışıyor mu?
5: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
4: Evet.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Tekrar hoş geldiniz. Bilyeli vanalar 20. yüzyılda sanayide yaygın bir şekilde kullanılmaya başladı. Sıvı akışını kontrol eden içi boş hareketli bir bilye ile çalışan bu tek yönlü vanalar basınçla açılıp kapanır. Bu basit ve dayanıklı sistem kontaminasyona karşı koruma sağlar ve çok çeşitli araçlarda üretim süreçlerinde kullanılır. Bu bilyeli vana, LED lambası gibi ileri teknoloji ürünlerinin imalatında kullanılan makinelerde gaz akışını kontrol ediyor. LED imalatında kullanılacak bilyeli vanaların yapımı, 3,5 metre uzunluğunda bir çelik çubukla başlıyor. Sıvı soğutmalı bir testere, çubuğu keserek çelik diskler oluşturuyor. Bilgisayarlı aletlerle vananın göbeğini oluşturacak disklere delik açılıyor. Sistem delici uçları otomatik olarak değiştiriyor. Disklerin çevresi LED çipi üreten makinelere girecek şekilde kesilerek şekillendiriliyor. Parçaların üst kısımları ise çok hassas bir şekilde düzeltiliyor. Son şeklini alan parça bu kez elle zımparalanıyor. Bu işlem çapak denilen fazlalıkları alıyor ve yüzeyi düzeltiyor. Deliklerin içinde vananın işleyişini etkileyebilecek çapak kalmışsa onlar da temizleniyor. Çapakları temizlenen vana gövdeleri ölçülüyor. Çelik vana parçaları seramik parçacıkları kullanılarak parlatılıyor. Vana gövdeleri bir tamburun hücrelerine yerleştirilerek tambur çalıştırılıyor. Seramik parçacıkların sürtünmesi metal yüzeyini gaz moleküllerinin hareketini etkilemeyecek şekilde pürüzsüz hale getiriyor. Ardından uç başlıklara flanşlar takılıyor. Nokta kaynakla tutturulan iki parça döner bir birleştirme düzeneğine yerleştiriliyor. Burada parçalar vakum şartlarına dayanacak sağlam bir iç kaynakla birleştiriliyor. Parça içindeki ısı izleri tel fırçayla silinerek yok ediliyor. Birleşme yerlerinin dışına çıkan izleri yok etmek içinse parça önce suyla yıkanıyor. Ardından izler elektrikli karbon fırça ve asitli bir temizleme solüsyonuyla temizleniyor. Parçalar daha sonra ultrasonik temizleme cihazına yerleştirilerek su içinde oluşturulan ses dalgalarıyla kirler ve temizleme solüsyonu kalıntıları temizleniyor. Bilyeli vananın montajı için bir uç kapak üzerine iki kauçuk sızdırmazlık contası yerleştiriliyor. Ardından bilyeyi vananın içinde tutacak sentetik halka takılıyor ve vana gövdesi bu halkanın üstüne oturtuluyor. İçi boş çelik bilye temizlendikten sonra vana gövdesine yerleştiriliyor. Üzerine yine kauçuk ve sentetik sızdırmazlık contaları ve ikinci bir uç kapak oturtuluyor. Vananın içine hava sızdırmasını önlemek amacıyla dört köşesine uzun civatalar yerleştirilip somunlarla sıkıştırılıyor. Gövdeden çıkan uca bir manivela kolu takılıyor. Manivelanın çeyrek turdan fazla dönmesini önlemek için bir durdurma pimi yerleştiriliyor. Son olarak da manivelayı vanaya bağlayan somun takılıp sıkılıyor. Tamamlanan bilyeli vana test edilmek üzere bir mengeneye yerleştirilerek sıkıştırılıyor. Bilyenin deliği uç kapakların flanşlarıyla hizalanınca vana açılıyor. Delik flanşlara dik geldiğinde ise vana kapanıyor. Her şeyin iyi çalıştığı görülürse vana lazerli oyma cihazına aktarılıyor. Lazer, vana gövdesine seri numarasını ve başka bilgileri yazıyor. Yapılması gereken son bir test daha var. Vana bir emme pompası sistemine bağlandıktan sonra sızıntı belirleyen bir cihaz çalıştırılıyor. Emme pompası çalışırken vanaya helyum gazı püskürtülerek sızıntı olup olmadığı kontrol ediliyor. Bu test vananın yüksek basınç altında düzgün çalışacağını teyit ediyor. Bazı bilyeli vanalar elle, bazıları bilgisayarlı sistemlerle idare ediliyor. Her iki durumda da sıvı ve gazların akışını bu vanalar kontrol ediyor. Nasıl yapılmış? Misinalı çim biçme makinesi, büyük çim biçme makinelerinin giremediği yerlerdeki uzamış ot ve çimleri düzeltmeye imkan veren kullanışlı bir bahçe aletidir. Küçük boyu sayesinde nesnelerin çevresinde ve arasındaki ya da dik ve engebeli alanlardaki otları rahatça biçebilir. Gelin bu makineler nasıl yapılıyormuş öğrenelim. Makinenin kesme gücünü veren döner misina, karşısına çıkan bitki örtüsünü biçiyor. Misina makarasını döndüren motor, polimerden yapılma iki parçalı bir gövde içinde korunuyor. İmalat sürecinin ilk adımı plastik polimer taneciklerin bir besleme kabına pompalanarak enjeksiyon kalıp makinesine aktarılması. Makine tanecikleri önce eritip sonradaki otları rahatça biçebilir. Gelin bu makineler nasıl yapılıyormuş öğrenelim. Makinenin kesme gücünü veren döner misina, karşısına çıkan bitki örtüsünü biçiyor. Misina makarasını döndüren motor, polimerden yapılma iki parçalı bir gövde içinde korunuyor. İmalat sürecinin ilk adımı plastik polimer taneciklerin bir besleme kabına pompalanarak enjeksiyon kalıp makinesine aktarılması.

Gıda aynı enjeksiyon kalıp makinesinde farklı kalıplar kullanılarak yapılıyor. Her kalıp o parça için uygun rengi veren besleme hattına bağlanıyor. Kesici misinanın yapımı için plastik tanecikler bir ekstrüderde eritilip yuvarlak bir kalıptan dışarı basılarak ip haline getiriliyor. Yapılan ip, şeklini koruması için soğuk su banyosundan geçirilerek sertleştiriliyor, ardından da sıcak merdanelerle çekilerek çapı 3 mm'ye indiriliyor. Naylon ip büyük makaralara sarılarak bir makineye aktarılıyor. Bu makine ise ipi çim biçme makinesi makaralarına sarıyor. Motor montaj hattında bir makine magnezyumdan yapılma bir motor gövdesine yalıtım macunu uyguluyor. Sonra silindir, bir birleştirme düzeneğine yerleştirilerek bir conta ve bir piston takılıyor. Pistonun çevireceği kranksa önceden monte edilmiş durumda. Motor gövdesi krank yuvası üzerine oturtuluyor ve yalıtım macunu sayesinde hava sızdırmaz bir bileşim sağlanıyor. Ardından bir makine parçaları birbirine vidalıyor ve çıkış deliklerini kapatarak sızdırmazlığı test etmek için bir vakum oluşturuyor. Monte edilen motor testi geçerse, montaj hattında yoluna devam ediyor. Ardından bir conta daha takılıyor. Sonra bir de karbüratör, bir başka conta daha ve hava filtresi yuvası takılıyor. Bunlardan sonra havayı filtrenin her yanından eşit geçecek şekilde dağıtan bir bölme yerleştiriliyor. Sonra susturucunun altına bir conta takılıp susturucu silindire vidalanıyor. Conta ve vidalara uygulanan yalıtım macunu sayesinde yalnızca çıkış gazları susturucudan geçebiliyor. Sıra motor volanının takılmasında. Volan dönünce içindeki mıknatıslar bir elektromanyetik alan yaratıyor. Ateşleme motoru bu alanı kullanarak bujiyi çalıştırıyor. Buji de motorun yanma döngüsünü başlatıyor. Buji de silindire vidalanıyor. Bir makine aynı anda hem bujiyi hem de debriyajı hem de volanı belli tork ayarlarına göre sıkıştırıyor. O sırada yakıt deposu kaynakla motor gövdesine birleştiriliyor. Bir sonraki bölümde motor gövdesinin diğer yarısı takılıyor. Bir robot vidaları yine belli bir torka göre sıkıştırıyor. Sonra filtre yuvasının kapağı yerine vidalanıyor. Çim biçme makinesinin motor bölümü, başlatma motorunun kapağı da takılarak tamamlanıyor. Bu kapakta motoru çalıştırmak için çekilen ip de yer alıyor. Fabrikanın başka bir bölümünde motor bölümünün takılacağı şaft imal ediliyor. Önce sap ve misina makarasını çevirecek dişli, sonra da makara takılıyor. Misina kullanıla aşındığı zaman makara yere vurularak otomatik olarak yeni misina ilerletilebiliyor. Şaft daha sonra motor bölümüne monte ediliyor. Şaftın diğer ucuysa dişli bölümüne bağlanıyor. Son işlem dişli bölümünün üst kapağının takılması. Bu kapak biçilen çimlerin uçup kullanıcıya gelmesini önlüyor. Misinalı çim biçme makinesini kullanmak için önce ipi çekerek motoru çalıştırıyorsunuz, sonra da çimlerle boğuşmaya başlıyorsunuz.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşat.

0: yapılan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdor'dan bir dünya tatlılık.
7: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Tahta mutfak aletleri, zamana meydan okuyan mutfak kahramanları hala hizmetinizde. Soğutmalı kamyonlar, gıda endüstrisinin bütün yükünü bu koca araçlar taşıyor. Makosenler, adım adım anlatıyoruz. Ve elektronik darbeli matkaplar, güç ve kontrol bir arada. Ama önce nasıl yapılmış? Tahta mutfak aletleri binlerce yıldır kullanılıyor. İlk saplı kaşıkların M.Ö. 1000 civarında eski Mısır'da kullanıldığı sanılıyor. O günden bu yana sağlam, organik, güzel ve kullanışlı tahta kaşıklar ve mutfak aletleri dünyanın her yerinde tencereleri karıştırmaya devam ediyor. Geleneksel bir malzemeden yapılmış ama modern tasarımlı bu çatal kaşık takımının her parçası tek bir akçaağaç tahtasından elle yapılıyor. Ağır ve sert bir tahtası olan akçaağaç çatlamadığı için bakteri üremesine zemin oluşturmuyor. Tek bir parçanın yapımındaki adım sayısı 28'i bulabiliyor. Burada bir çatalın yapımını görüyoruz. Akçaağaç tahtası önce belli bir kalınlığa getirilip çatalın boyu kadar bloklar halinde kesiliyor. Her blok kavisli bir şablona yerleştirilerek çatalın kıvrımlı sapının yeri bloğa çiziliyor. Tahta çizilen yerden şerit testereyle kesiliyor. Kavisin orta kısmı tahtanın dokusuna paralel geliyor. Dokuyu kesmiyor. Böylece çatalın sapı ve dişleri daha sağlam oluyor. Sonra blok ikinci bir şablona tutturularak tahta frezesiyle şekillendiriliyor. Ardından parça ilk kesime paralel olarak 8 milim kalınlığında şeritler halinde kesiliyor. Bu belirgin kavis çatala daha şık bir şekil veriyor. Kesilen şeritler onar onar mengeneyle sıkıştırılarak bir tahta işleme makinesine yerleştiriliyor. Yukarıdan aşağı çalışan bilgisayarlı frezeler şeritleri oyarak çatal haline getiriyor. Her bir kavisli parçanın temel görünüşüyle sapı ve dört dişi olan bir çatal şekli alması 7 dakika sürüyor. Fazlalıklar kırılarak çıkarılıyor. Kalan küçük çıkıntılar da kayışlı zımparayla temizleniyor. Artık sıra sadece elle yapılabilen ince işlerde. Sürecin ilk adımı balon zımpara. Şişme zımparanın içindeki hava basıncı ayarlanarak kavisli yüzeyleri düzeltmek için yumuşak düz yüzeyler içinse sert bir zımparalama sağlanıyor. Çatalın arkası düzeltildikten sonra ulaşılması güç kısımlar elle zımparalanıyor ve dişlerin ucu sivriltiliyor. Dişlerin arasına da biraz zımpara uygulanıyor. Ama yıpranmamaları için dişlerin fazla inceltilmemesi gerekiyor. Sonra çatalın tamamı ince bir zımpara kağıdıyla düzeltilerek balon zımparadan kalan çizgiler alınıyor. Yüzeyin pırıl pırıl olması için son olarak yumuşak bir keçe kullanılıyor. Artık son şeklini alan çatalların sapına teker teker şirket logosu basılıyor. Sonra çatal büyüteçle 8 kat büyütülerek kontrol ediliyor. Özellikle dişlerin uçlarına çok dikkat ediliyor. Çatal yüzeyinin pürüzsüz kalması için çatallar sıcak suya daldırılıyor. Sıcak suya girince kalkan kısa tahta lifleri zımparayla alınıyor. Son olarak çatal kaşıklara gıda ürünlerine uygun bitkisel yağ ve cilalar ve limondan oluşan bir karışım 3 kat halinde uygulanıyor. Limon çözücü görevi yaparak karışımı inceltiyor ve tahtanın gözeneklerine iyice işlemesini sağlıyor. Son katta kuruduktan sonra yüzey ince bir zımpara keçesiyle cilalanıyor. Talaş tozları fırçayla temizlendikten sonra çatal kaşıklar cilanın kürlenmesi için 28 gün bekletiliyor. Cila hem tahtanın rengini ve dokusunu belirginleştiriyor hem de yiyecek lekeleri aşınma ve neme karşı koruyucu bir tabaka oluşturuyor. Bu tahta çatal bıçak takımı artık mutfak çekmecesine girmeye hazır. Görünüşü, dokusu ve sesiyle metal ve plastik alternatiflerinden çok daha organik olduğu da kesin. İşte böyle, inanılmaz değil mi? Nasıl yapılmış? 1940'larda soğutmalı kamyonların icadıyla gıda tüketim modellerinde ciddi bir değişiklik oldu. Önceleri gıdaları korumak için buz kullanılırdı. Bu buluş gıda maddelerinin bozulma korkusu olmadan çok daha uzağa taşınabilmesini sağlayarak seçenekleri artırdı ve yerel ve mevsimsel ürünlere bağımlılığı azalttı. Modern soğutmalı kamyonların tasarımında her olasılık göz önüne alınıyor. Kamyon park edildiğinde soğutucu bir elektrik prizine bağlanarak yükü soğutmaya devam edebiliyor. Üretim bilgisayarlı bir kesme presiyle başlıyor. Pres, kompresör ve yoğuşturucunun yuvasını oluşturacak çelik levhalara çeşitli şekillerde delikler açıyor. Paneller teker teker upkant presle bükülüyor ve birleştirilerek yuvanın yapımı tamamlanıyor. İkinci bir makinede bakır bir boru bükülerek soğutucu sıvısının borusu oluşturuluyor. Her bükme borunun yönünü değiştiriyor. Bu teknik sayesinde dirsek kullanmaya gerek kalmıyor. Böylece birleşim yerlerinin sayısı azaldığı için sızıntı riski de düşüyor. Ardından borular birleştirilerek bir buharlaştırma bobinini oluşturuyor. Bobin içindeki sıvı soğutucu ısıyı emerek buharlaşıyor. Buharlaşma da soğutulmak istenen bölgedeki ısıyı çekiyor. Buharlaştırma bobini buz çözme amaçlı bakır borular eklenerek tamamlanıyor ve yuvaya monte ediliyor. Üzerine takılan fan paneliyle buharlaştırıcı tamamlanmış oluyor. Taşınan yüke göre soğutucu soğutma ya da dondurma ayarına getiriliyor ve fan çalıştığı zaman soğuk havayı kamyonun içine üfleyerek dağıtıyor. Ardından kamyonun dışına yerleştirilecek ünitenin montajı yapılıyor. Bu ünite soğutma döngüsü sırasında soğutucuyu sıkıştırarak yoğuşturuyor. Kompresör ve bakır borular çelik yuvaya sabitlendikten sonra motor takılıyor. Motor kasnağı lastik bir kayışla kompresör kasnağına bağlandıktan sonra giriş ve çıkış borularının bağlantıları yapılıyor. Sıra buhar halindeki soğutucunun tekrar sıvıya dönüşmesini sağlayacak yoğuşturucuda. Yoğuşturucuyu kompresöre bağlamak için yine bakır borular kullanılıyor. Bir başka boru da soğutucu sıvının dolaşımda olmayan kısmını taşıyacak küçük bir çelik kaba bağlanıyor. Dış kasaya bir filtre ünitesi takılıyor ve soğutucu boruları bu filtreye bağlanıyor. Ünitenin içindeki kafes filtre soğutma gazında bulunan pislikleri ve nemi tutuyor. Kompresöre ikinci bir motor daha takılıyor. Dışarıda bir elektrik prizine takılabilen kablosu sayesinde bu motor, kamyon çalışmazken bile soğutma sisteminin çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Boruya bir basınç sensörü takılıyor. Sonra da çıkış borusunun yoğuşturucuya bağlandığı birleşim yeri sızdırmaz hale getiriliyor. Ardından kumanda panelinin elektrik bağlantıları yapılıyor. İlk önce parçaları taşıyan metal panel yuvaya vidalanıyor. Sonra da elektrik bağlantıları takılıyor. Bir güvenlik testi yapmak için kompresör ve yoğuşturucu sistemdeki bütün havayı çeken bir emme ünitesine bağlanıyor. Ardından azot gazı ve az miktarda soğutucu basılıyor. Gaz kaçağı olursa sistemde sızıntı var demektir. Gaz kaçağı kontrolü için özel bir sızıntı sensörü kullanılıyor. Bu cihaz havadan çok küçük örnekler alıp tahlil ederek içinde soğutucu arıyor. Sorun varsa yeri hassas bir şekilde belirlenebiliyor. Ardından ünite çalıştırılarak kumanda panelinin ve kompresör motorlarının çalışması kontrol ediliyor. Sonra sisteme geçici olarak azot gazı basılıyor. Bu gaz nakliye sırasında sistemi oksitlenmeden koruyor. Ünite yerine ulaşınca azot boşaltılıp yerine soğutucu basılıyor. Artık sistem bir gıda kamyonuna takılmaya hazır. Böylece ürünler soğuk ya da donmuş olarak her yere taşınabilecek. Yollarda trafik tıkanmasa bari. Tıkansa bile merak etmeyin, yiyecekler soğutucu kasada güvende. Az sonra... Ayaklarımıza rahat birer makosen geçirip dinleniyoruz. Sonra da elektronik darbeli matkapların yapılışını öğreniyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette Pro Glide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Tekrar hoş geldiniz. Makosen, Kuzey Amerika yerlilerinin ayaklarını korumak için icat ettiği bir ayakkabı türüdür ve gereken koruma tipine göre farklı deri çeşitlerinden farklı modellerde üretilir. Deriye işlenen desen ve semboller, ruhani inançlara dayanır ve birçoğunda kutsal yer ve nesneler yer alır. Günümüzde makosen bütün dünyada sevilen bir ayakkabı olmuştur. Bu geleneksel ayakkabının modern şekilleri seri üretimle de üretiliyor ve bu fabrikada günde 100 çift makosen yapılıyor. Üretim kürklü tavşan derileriyle başlıyor. Bu kürkler tavşan eti üretiminin bir yan ürünü. Kürkçü ustası derinin üzerine plastik bir şablon yerleştiriyor. Kalemi şablonun yarıklarından yürüterek çizilen çizgilerle makoseni süslemek için kullanılacak ince kürk çeşitleri işaretleniyor. Bir tavşan kürkünden iki çift makosen yapmaya yetecek kenar süsü çıkıyor. Kesilen şeritler bir kenara bırakılıyor. Keskin kenarlı çelikten yapılma kalıplarla ayakkabının süet parçaları kesiliyor. Kalıplar bir hidrolik presle bastırılarak deriyi temiz bir şekilde kesiyor. Ayak diye bilinen en geniş parça, makosenin alt ve yan yüzlerini oluşturuyor. Diğer parçalarsa alt yüzü sağlamlaştıran taban ve ayakkabının üst yüzü. Ardından kalın polyester muflon parçaları kesiliyor. Bu parçalarla ayakkabının astarı yapılacak. Parçalar dikilmek üzere sıraya diziliyor. Parçaları bu şekilde düzgünce dizmek, dikiş işleminin verimini artırıyor. Tabanın altına yapışkanlı bir etiket yapıştırılıyor. Taban hem ayak parçasına hem de muflon astara dikiliyor. Bu sırada düşmemesi için etikete de dikiş atılıyor. Eskiden makosenler hayvan sinirleriyle dikilirmiş. Ama modern çeşitlerde polyester iplik kullanılıyor. Makosenin arkasındaki süet parçalar tersine doğru katlanıp içten dikilerek topuk meydana getiriliyor. Dikişten taşan muflon parçalar kesilerek düzeltildikten sonra topuğun yüzü çevriliyor. Taban ve ayak birleştirilip topuk yapıldıktan sonra sıra makosenin üst yüzüne geliyor. Amerika yerlileri eskiden makosenleri boyayıp düzleştirilmiş kirpi oklarıyla süslerlermiş. Ancak cam boncuklar kolayca bulunmaya başlayınca daha hızlı ve kolay işlenebilen bir alternatif olarak boncuk kullanımı da yaygınlaşmış. Geleneksel desenler genellikle son derece sembolik ve giyen kişiye özel anlamlar taşırmış. Bu geometrik desenlerde ise geçmişe bir gönderme var ama tamamen süsleme amacıyla yapılıyor. Boncuk işli üst yüzde muflonla astarlandıktan sonra etrafına kenarlık yapılmak üzere deri bir şerit dikiliyor. Üst yüzü makosenin diğer parçalarına dikmek için farklı bir dikiş makinesi kullanılıyor. Bu makine ayak parçasını dikerken büzerek üst yüze oturtuyor. Makosenlerin yapısı böylece tamamlanmış oluyor ve sıra kürk kenar süsüne geliyor. Tavşan kürkünden kesilen şeritler önce birbirine dikilerek makosenin etrafını çevirecek uzunlukta tek bir şerit oluşturuyor. Önce zincir dikiş atıldıktan sonra üzerinden ikinci bir kat ters dikiş geçiriliyor. Ardından kürk şerit makosenin kenarına yerleştirilip dikiliyor. Ayakkabıya içe kıvrılmış olarak dikilen şerit çevrilmeden bırakılıyor. Bu şekilde makosenin kenarına yapıştırıcı uygulamak daha kolay oluyor ve kürk şerit çevrilip dışa kıvrılınca buraya yapışarak yerinde duruyor.
Böylece bu modern makosenin yapımı tamamlanmış oluyor. Bu makosenleri ayağıma geçirip ateşin başında barış çubuğu tüttürmek için sabırsızlanıyorum. Nasıl yapılmış? Darbeli matkap, tuğla, taş ve beton gibi sert yüzeyleri delebilecek güçte bir elektrikli alettir. Ama tahta gibi daha yumuşak malzemelere vida atmak için de kullanılır. Yapılan işe göre delme hızını artıran bir ayar düğmesi de bulunan bu aletlerin amatör kullanıcılar arasında bu kadar popüler olması şaşırtıcı bir şey sayılmaz. Matkap, içinde bir elektrik motoru bulunan tahrik ünitesi ve motorun hareketiyle dönerek matkap ucunu döndüren bir dişli ünitesinden meydana geliyor. Üretim, dişli ünitesinin yuvasıyla başlıyor. Fırında eritilen alüminyum, yüksek basınçlı bir döküm makinesiyle 6 tane yuva şeklinde boşluğu olan bir kalıba basılıyor. Donup sertleşen alüminyum, bir robot kolla makineden çıkarılıp soğuması için suya daldırılıyor. Yuvaların arasındaki metal birleşme yerleri bir presle kesilerek parçalar birbirinden ayrılıyor. Bilgisayarlı bir frezeyle yuvalar tek tek işlenerek şekil veriliyor ve sert yüzeyleri delerken daha fazla kontrol sağlayan ikinci bir tutma yeri takılacak bir kenar yapılıyor. O sırada bilgisayarlı bir tornada masif çelikten bir çubuk şekillendirilerek matkabın mili yapılıyor. Dişli yuvası mil takma düzeneğinin yanına yerleştiriliyor. Yuvanın üzerine bir cırcırlı makara asılıyor. İkinci bir makara ise mil takma düzeneğinin içine yerleştiriliyor. Mil bu ikinci cırcırlı makaranın içinden geçirildikten sonra ilk cırcırlı makara presle yuvanın ağzına oturtuluyor. Mil üzerine takılı cırcırlı makarayla birlikte yuvaya yerleştiriliyor. Böylece karşı karşıya gelen iki makara mil döndükçe birbirine karşı yönde hareket ediyor. Ardından bir conta ve bir tespit rondelası yerleştiriliyor ve mili döndüren dişliler takılıyor. O sırada bir enjeksiyon kalıp makinesinde plastikten elektrik motoru yuvaları imal ediliyor. Makine bir seferde iki yuvaya basıyor. Motor, duraç ya da stator denen sabit bir parçayla rotor denen döner bir parçadan oluşuyor. Stator yuvaya yerleştirilip bir presle bastırılarak yerine oturtuluyor ve vidalarla sabitleniyor. Kullanıcının mil hızını ayarlamasını sağlayan kumanda parçası monte ediliyor. Ardından önce flanş ve sonra da rotor yerleştiriliyor. Rotora bağlı bir pervane motoru soğutma görevi yapıyor. Kumanda parçası motora takıldıktan sonra montajın son aşaması başlıyor. Matkabın sapının bir yarısı bir düzeneye yerleştirilerek motor kumanda parçasına bağlanıyor. Kumanda düğmesiyle delme hızı yükseltilip alçaltılabiliyor. Ardından sapın diğer yarısı takılarak parça kapatılıyor. Böylece matkabın tahrik ünitesi olarak bilinen arka bölümünün montajı tamamlanmış oluyor. Ardından dişli ünitesi tahrik ünitesinin üzerine oturtuluyor. Ve iki parça bir makineyle birbirine vidalanıyor. Yapılan darbeli matkapların her biri ayrı ayrı performans ve güvenlik testine tabi tutuluyor. Alete 3000 volt elektrik verilerek akımın yuvayı aşıp kullanıcıyı çarpmayacağı teyit ediliyor. Alet bu testi geçerse milin ucuna matkap ucunun takılacağı mandrel ekleniyor. Bilgisayarlı bir lazer yazıcı yuva üzerine model numarasını ve teknik bilgileri kazıyor. Tamamlanan elektronik darbeli matkap, ikinci tutma yeri ve aksesuarlarıyla birlikte sert bir saklama kutusuna yerleştiriliyor.
ve kendi işini kendi yapmayı sevenlerin hizmetine sunuluyor.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
18: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Morlock Motors Westerwald'da. Avrupa'nın en büyük ABD malları ticareti. Burada çalışanlar aksiliklerle profesyonelce başa çıkmayı öğrenmişlerdir. Büyük olanlarla da.
1: Lastikler inmiş, fren lambası yok, egzoz paslanmış, kamyon yağ sızdırıyor.
0: Her gün çelik gibi sinirler gerektiren yepyeni bir iş. Ve sürekli boğulma tehlikesiyle karşı karşıyasınız.
2: Fazla dayanamaz, öyle değil mi?
3: Dostum, bu artık tam bir sızıntı. Lanet olsun.
0: Bazen sadece dalmak yardımcı olur. Bazen de değil.
3: Keşke liseyi bitirseydim.

0: Kimileri için bir hurda demir yığını, kimileri içinse Alman topraklarındaki en eşsiz araç koleksiyonu. 3 futbol sahasından daha büyük ve gerçek ağır toplarla dolu.
1: Burada forklift olmadan hiçbir işi halledemezsiniz. Her gün forkliftiniz olmalı. Ağır eşyaları taşımaya kalkarsanız yanarsınız. Bu kadar basit.
2: Bazı şeyler çok ağır. Bu yüzden farklı tipte forkliftlere ihtiyaç var. Küçük bir forklift, orta boy bir forklift ve daha büyük bir forklift. Ve eğer konteyner ticareti yapıyorsanız elbette komple konteynerleri ileri geri kaldırabilecek bir forklifte de ihtiyacınız var.
0: Amerikan ordusu yakın zamanda böyle bir ağır topu seçti. Ve Morlock Motors'a sipariş edilen Hyster geliyor. İlk XX Large konteynerini yarından sonraki gün Petersloh'a getirecek.
2: Bu sivil kapasitede 9 ton kaldırabilen bir Hyster forklift. Pneumatik lastikleri var. Yani bir şekilde çimde de çamurda da kullanılabiliyor. Uzun dişleri var ve yandan vitesli. Aslında harika bir forklift çünkü üzerinde hiçbir elektronik aksam yok. Ve ağır bir şeyiniz olmadığı için 4 ay boyunca kullanmazsanız yine de çalışıyor. Ve çalışmaya devam ediyor.
0: Gerçek bir iş makinesi. Ve her zaman hazır. En azından teoride.
3: Henüz dizeli yok. O kadar da boş olamaz. Dizel almıyor.
0: Dostlarımız 4 saattir 94 beygirlik Perkins 4 silindirli motorun neden bu kadar istikrarlı bir şekilde yakıt almayı reddettiğini bulmaya çalışıyor. Hummalı bir çalışmaya rağmen.
4: Marş motoru biraz kendine gelsin.
0: 4 çalışandan oluşan bir görev gücü şu anda motoru canlandırmaya çalışıyor. Gerekirse yudum yudum besleyecekler.
3: Şimdi dizel filtresini dizelle doldurduk. Bu havalandırmayı biraz daha kolaylaştırıyor. Çünkü mazot filtresi boşsa ve hepsini depodan çıkarmaya çalışırsanız mazotu depodan filtreden enjektörlere ulaştırmak sonsuza kadar sürer. Bu yüzden filtre önceden doldurulur ve daha hızlı olur. Pompala. Doldurun.
5: Oraya koyabileceğim küçük bir huni tercih ederdim. Çünkü burada her zaman bir hava kabarcığı oluyor.
3: Evet, eğer hava kabarcığı varsa kendi haline bırakın. Bunu oraya koy ve hava kabarcığının kalıp kalmadığına bak. Eğer bu içeri girmezse üzerine bir kablo bağı koyabilirsiniz. O zaman şanslıysanız mazot kablo bağından aşağı akacak ve orada bir kabarcık oluşturmayacaktır.
5: Evet, doldu bile.
0: Yağlar ve filtreler değiştirildi, birkaç kez hava alındı. Çok amaçlı fren temizleyicisi bile kullanıldı. Hepsi başarısız oldu.
2: Her şey olabilir. Her şeyi bir kez vidalamamız gerekiyor ve bu Güney İtalya'dan gelen bir şey. Orada çok güzel eşek arıları var. Hobileri ise her kanala ya da deliğe bir tür kumlu pislik koymaktır. Böylece siz de bunlarla çok eğlenebilirsiniz. Fren sistemleriyle, havalandırma sistemleriyle, yakıt sistemleriyle, oradaki her şeyle.
4: Evet, şimdi ön besleme pompasını çıkaralım ve ne durumdaymış bir bakalım. Yeterince yakıt vermemesinden şüpheleniyorum.
0: Parça parça ve adım adım çözüme. Böceklerin pompayı gerçekten felç edip etmediği ancak ayrıntılı olarak incelendiğinde görülebilir.
4: Baksana, bir şey var. Aşağıda her şey kumla kaplanmış, öyle değil mi? Şuradaki boruyu çek. O pense nasıl bir şey öyle? Düzgün bir pensen yok mu senin? Orada bir elek ya da filtre var. Ve tamamen dağılmış gibi görünüyor, öyle değil mi?
2: Eğer bir yaban arısı bir şekilde depoya kum içinde güzelce paketlenmiş birkaç yumurta bırakmayı başardıysa ve bunlar yakıt pompası tarafından emildiyse pompa tarihe karıştı demektir.
4: Evet, bak. Buraya bak. Her şey kapalı. Her yer kapalı. Bu aslında ince bir elek, öyle değil mi? Aslında hala temiz olduğu yerde böyle görünüyor ama bu tamamen kapalı. İçinden yeterince mazot geçirmiyor. Sanırım bu yüzden içine bakınca rahatça görülüyor. Berbat durumda.
2: Aslında bu oldukça yaygın bir şey.
6: Şey, arıyı bulamadık.
2: Yaban arısı.
6: Yaban arılarını da bilmiyoruz.
2: Şu bal yapan arılar.
6: Evet ama yaban arısı bulamadık. Ondan değilmiş.
2: Sanki Köln'den geliyor. Ondan değilmiş. Çoktan uçup gelmiştir.
0: Uygun temizleyicilerin yanı sıra depoda 20 yıllık bir pompanın yedek filtresini de bulursanız bunlar yeni bir başlangıç için ideal koşullardır.
4: Olaf, hadi ben başlıyorum. Bir şey var mı göreceğiz. Hazır mısın?
5: Hazırım.
4: Bas.
5: Tamam.
0: Şimdiye kadar son eşek arısı bile burada istenmediğini anlamış olmalıydı. Sorun arama işlemi toplam 6 saat sürdü ve atölyenin yarısına yayıldı.
2: Tabii ki bu kadar uzun süre uğraşmalarına imkan yok. Ama Peterslar'da bedensel ceza ne yazık ki yasak.
6: Olmasa verir miydiniz?
2: Her türlü.
0: Dunkirk, Fransa. Mihail ve enkaz dalgıcı Andy Peters birkaç hafta içinde ikinci kez Manş Denizi kıyısına gidiyorlar. Peterslah'tan neredeyse 450 kilometre uzaktalar.
2: Ne yolculuktu ama.
0: Bu sefer takviye ekipler ve bol miktarda ekipman mevcut. Sonuçta bu gerçekten büyük bir şey.
7: Yabancı. İçinde 160 ton bakırla batmış bir gemi buldum. Değeri 600 bin ila 1 milyon euro arasında.
2: Bunu almak zorundayız.
0: İddialı bir girişim. Enkaz 70 yıldır Kuzey Denizi'nin dibinde yatıyor. Kıyıdan yaklaşık 110 kilometre açıkta ve 40 metre derinlikte.
2: Kuzey Denizi dalışa pek elverişli değil.
7: Kuzey Denizi bir cinayet gölüdür.
0: Enkazın yeri tespit edildi. Profesyonel bir araştırma, değerli kargonun gerçekten hala gemide olup olmadığını gösterecek.
2: Evet, harika. Lastiği patladığı için arabayı hemen tamir etmeye başlayabilir miyiz? Bu bir şaka değil mi? Dokunduğumuz ilk şey mahvoldu. İlk parça. Aa, olamaz dostum. Ne yazık ki artık işe yaramıyor.
0: Mihail açık denizlerde yapılacak keşif gezisi için çok ucuza bir pilot teknesi satın aldı. Neredeyse 40 yıldır kıyıya yakın bir yerde kullanılıyordu. Sonra bir motor arızası denizlerdeki kariyerini sona erdirdi. Ancak Mihail'in ilk onarım girişimleri başarılı olmadı.
2: Bugün burada bir motorun yağını değiştirmeye karar verdik. Bir şekilde çalıştırılabilir ve sızdırmazlığını sağlayabiliriz diye. Vidaları ve su girişlerini temizleyebiliriz ve telsizi çalışacak hale getirebiliriz belki dedik. Ona uğraşıyoruz.
0: Bu sefer Mihail'in yanında en azından aletleri var. Yani koşullar uygun.
2: Maalesef buradaki motor soğutma suyunu yağ ile karıştırıyor. Şimdi tabii ki ne kadar zamandır orada olduğunu bilmiyoruz. Ve bunu öğrenmenin tek yolu pompalayıp içeri yeni yağ doldurmak. Evet, hadi bakalım o zaman başlayalım. Yağ çıkaralım. Ay canına. Tabii ki artık bir yağ su emisyonuna dönüşmüş. Bu su içinde yağ ya da yağ içinde su olduğu zaman söylenen bir şey. Bu felaket. Hiçbir motor buna uzun süre dayanamaz.
0: Teşhis bir şeydir. Sorunu çözmekse başka bir konudur.
2: Eski yağı dışarı pompalıyoruz. Sonra yeni yağ dolduruyoruz ve sonra çalıştırıp yağın tekrar suyla ne kadar çabuk karıştığını görüyoruz.
0: Gemide hummalı çalışma sürüyor. Su altı incelemesi dalış eğitmeni Andy'nin dalacağı tekne yaklaşık 15 metre uzunluğunda.
2: Tabii ki böyle bir geminin görünmeyen çok sıkıntısı vardır. Bir gemi pervanesi olabilir, iki vidadan biri bu şekilde kanadı eğmiş ya da bir çakıl bankına çarpıp kopmuş olabilir. Elbette motorları soğutmak için kullanılan su girişleri çok önemlidir. Onlar asla kapatılamazlar çünkü aksi halde buradan limandan çıkarız ve sonra tekrar içeri girip tekneyi sonra itmeye başlarız.
0: Andy'nin 60 dakikalık oksijeni var. Yeterli olmalı. Umarız.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
10: Bak aynı otel 6.750 lira da ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
15: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Depremler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
18: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
15: Ne de motorun durması onları yıldırır.
18: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
15: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
18: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
15: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
19: Patron iş seyahatinde olsa bile Westerwald'de işler devam ediyor. Bu Rio ve sahibi Peterslah'tan mahsur kaldı. Orduya büyük hizmet veren araç bir Morlok ürünü değil, özel sektörden geliyor. Garantisi yok, yetkilisi yok ama büyük arızaları var.
14: Kamyonun alıcısı onu dün satın aldı değil mi?
7: Evet.
14: Ve dükkana yakın bir yerde bozuldu. Araç gece buraya getirildi. Michael bana kamyona bakmamı ve sorunun ne olduğunu çözmemi söyledi.
8: Benim adım Oli. Cuxhaven'dan geliyorum. Evet. Ve eğitimli bir ısı mühendisiyim. Evet, uzun zaman sonra hayalimi gerçekleştirdim ve bir M35A2 Reo satın aldım. Harika bir hikayesi var.
6: Ben Stefan Cuxhaven'danım.
20: Oli'nin en yakın arkadaşıyım ve bu kaotik turda yanında yer alıyorum.
21: Aracı bu sabah satın aldık. Ve güzel bir havada sürmeye başladık. Ardından 100 kilometre, hayır 50 kilometre sonra tuhaf bir koku geldi burnumuza.
20: Durmadan yağ damlatıyordu. Sonra soğutma suyu sorun çıkardı. Arkamızdaki arabalar sileceklerini çalıştırıyorlardı. Sonra dedik yine ne oluyor? Elbette çözemedik ve devam ettik. Her yere su sıçratıyorduk. Böyle gidemeyiz dedim. Oldukça sapa bir yerde kalmıştık. Sonra aracıyla biri yanaştı ve bize çocuklar ne oluyor diye sordu. Biz de bu oldu dedik. Alçak dorseli çekicisi olan bir arkadaşı varmış. Bazen yardımınıza meleklerin koştuğu da olabiliyor. Gece burada donarız diyorduk. Bizi adeta kurtardı. Çekiciyle buraya 175 kilometre geldik. Gerçekten hareketli bir gün oldu yani. Oli'nin ise aklı bir karış havada.
22: Bu bir rüya mı yoksa kabus mu? 5.9 tonluk kamyonda işlerin gerçekten ne kadar kötü olduğu henüz belli değil.
14: Araca ilk defa burada bakıyorum. Müşterinin bunun için çok para ödediğini biliyorum. Ve ilk bakışta çok para ödenmiş bir araç görüyorum. Bunlar çıplak lastik olmamalı. Böyle bir sinyal lambası silikonla yapıştırılmamalı. Ön siperlikte çatlamış. Bunun için çok para ödemem. Bu benim için bir hobi aracı.
21: Aslında aracı 15 bin euroya satın aldık. Satıcı harika olduğunu söylediği için ben de öyle olduğunu düşündüm. Fakat kesinlikle öyle çıkmadı tabii. Korkunç çıktı. Gerçekten felaketti.
22: Rio'nun birkaç kusurdan daha fazlasına sahip olduğu açık.
14: El freni hazır, egzoz bozuk, kapı contası yok. Burada bir conta olmalı. Ayna tamamen solmuş durumda.
22: 15 dakikalık kontrolün ardından aracın durumu acınası halde.
14: Lastikler inmiş. Bu şeyin stop lambası yok. Gösterge silikonla yapıştırılmış. Egzoz paslanmış. Kamyon yağ akıtıyor ve silindir kapağından su alıyor. Korna yok, kapı contaları yok, pencere contaları yok.
21: Mükemmel durumda olmasa satmazdım demişti bize. Ve ne yazık ki ona güvendim. İlk izlenimi gayet iyiydi tabii. Ben de kamyon tamircisi değilim. Satıcıya güvenmek zorundaydım. Başka çarem yoktu. Evet, o da bunu biliyor muydu? Hiçbir fikrim yok aslında. Tamirci değildi, bir iş adamıydı. Bütün bunları tamircilere yaptırmış zaten. Ve sanırım o da her şeyin uygun yapıldığını varsaydı. Ama durum maalesef hiç de öyle değilmiş.
14: Evet, kesinlikle çok kötü. 4 farklı akü terminali dövülmüş ve burada bir akü anahtarı gevşek duruyor. Ne zaman fren yapsan ya da hızlansan aküler havada uçuşuyor. Şu ön tekerleğe bak, tamam mı? Buradaki çatlakları görüyor musun? Ve eğer ön akstaysanız, bu benim başıma birkaç kez geldi. Eğer ön aksta bir lastik patlarsa bu şeyin hidrolik direksiyonu yok. Bunu idare etmenin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Sağ taraftaki kapının durumunu görüyorsunuz. Kapıyı buraya kaynaklamışlar. Normalde vidalanır.
22: Bu bir korku protokolü. Rio'nun çok yakıtlı motoru da birkaç kilometre sonra çalışmayı durduruyor. Bu tam olarak yok edilemez olduğu düşünülen şeydi.
14: Bu yüzden su kaybı nedeniyle iki silindir kapağı arasında bir bujinin kırıldığından şüpheleniyorum. Çünkü buraya baktım ve size başka bir şey daha söyleyeyim. Buraya gelin. Şuna yakından bakın. Evet. İçinde metal kalıntıları olduğunu görebiliyor musunuz? Şuna yakından bakın. Evet. Görüyor musun?
21: Evet.
14: Gördüğün tüm bu gümüş noktalar metal aşınması.
20: Gerçekten mi?
14: Ben eğitimli bir kamyon çilingiriyim. Eğer hurda satmak istiyorsan bunu düzgün şekilde yapmam gerekir. Burada satıcıyı suçlamak istemiyorum. Bunu bilmiyor da olabilir. Ama bu kesinlikle hasarın oluşmasına neden oluyor. Bunu garanti ederim.
22: Kontrol bitiyor. Özel olarak satın alınan Rio'da yaklaşık 12 bin euro tutarında onarım bekleniyor. Bu da temelde tamamen zarar anlamına geliyor.
21: Aldığım şeyin hiçbir değeri olmadığını düşünüyorum doğrusu.
22: Bir hurda yığını için 15.500 euro.
21: Evet, buraya kadarmış demek.
20: Buraya kadarmış.
21: Bu macera için evet. Neler olacağını göreceğiz.
20: Evet.
21: Bir dahaki sefere bu kadar saf olmayız herhalde.
20: Umarım, yazık. Gerçekten.
21: Şimdi burada bırakalım. Tabii ki şimdi satıcıyla karşılıklı bir anlaşmaya varmaya çalışıyorum. Şimdilik burada kalacak. Trene bineceğiz ve sonra da eve döneceğiz tabii.
22: Minimal konfor. Ekibimiz ikiliyi tren istasyonuna bırakıyor. Tekne 2 yıldır Dunkirk Limanı'nda zincirli duruyor. Andy Peters 15 metre uzunluğundaki eski pilot teknesinin gövdesini incelemek ve en azından en kaba tortuları çıkarmak için su altına girdi.
0: Ses verin.
1: Evet.
0: Ne buldun? Teknenin her yerine yosun sarmış. Vidaların üzerinde çok kalın bir tabaka var. Tamamen mühürlenmişler. Dümen eki tamamen sıkı. Su girişleri tamamen kapalı. Hiç bu halde bir gemi görmemiştim. Vidalar tamamen kaplı halde. Her şey aynı durumda.
1: Peki şimdi ne yapacağız? Spatulayla mı yoksa başka bir şeyle mi? Tuvalet fırçası mı?
22: Gemide tuvalet malzemesi sıkıntısı vardı.
0: Ses verin.
1: Evet. Ne buldun?
0: Teknenin her yerine yosun sarmış. Vidaların üzerinde çok kalın bir tabaka var. Tamamen mühürlenmişler. Dümen eki tamamen sıkı. Su girişleri tamamen kapalı. Hiç bu halde bir gemi görmemiştim. Vidalar tamamen kaplı halde. Her şey aynı durumda.
1: Peki şimdi ne yapacağız? Spatulayla mı yoksa başka bir şeyle mi? Tuvalet fırçası mı?

0: gücü olmaz. Bu yüzden suda iyi kaynaması ve ideal itiş gücü sağlaması ve suyu karıştırmaması için güzel ve temiz olması gerekir.
1: Andy'nin ilk tekne bakımı için 60 dakikası var. Zor koşullar altında ama saygıdeğer bir sonuçla dönüyor.
0: Aa, dostum, artık havamda değilim. Vidalar ve dümen bıçakları serbest. Yani artık gidebiliriz. Ama geri kalanı hala kötü durumda. Günlerce spatulayla çalışmam gerekebilir. Şimdi sürüş zamanı ama gövdenin kesinlikle çıkması gerekiyor. Benim de öyle.
1: Şimdi Mihail ve Olaf'ın ikinci motoru çalıştırması gerekiyor. Boşaltır boşaltmaz en azından bir test sürüşünün önünde hiçbir engel kalmamalı.
2: Evet, elbette ne yazık ki yağın tamamını boşaltamadık. Yağ filtrelerini de çıkaramadık. Ama umalım ki bu motor ısındığında ve onu gerçekten çalıştırdığımızda içinde kalan az miktardaki su buharlaşıp gitsin. Bunu bugün yapamayacağız çünkü şimdi başlarsak 12'ye kadar yatakta olamayız. Yarın sabah açılmak istiyoruz. O yüzden bugünlük bu kadar yeter diye düşünüyorum. Ne dersin? İşi yarın bitiririz artık. Hadi gidip dinlenelim. Yeteri kadar çalıştık ve yorulduk.
1: Enerjilerini ertesi güne saklıyorlar. Ekibin buna çok ihtiyacı olabilir.
0: Şey ya, flanşta bir delik açılmış.
2: Ha, lanet olsun.
0: Ne diyorsun?
2: Flanşta mı yoksa kelepçede mi?
0: Hayır, flanşta.
2: Dostum, berbat halde bir gemideyiz ve ne yapsak olmayacak gibi hissediyorum. Umutsuzluğa kapıldım.
0: Üstündekini çıkarayım mı peki?
2: Hayır hayır, kalsın. Yaralanma. Bir şekilde bu motoru orada canlı tutmak ve oradaki deliği ya da soğutma devresindeki bu sızıntıyı kapatmak için...
0: Evet ama deniz döngüsünde bunun bir önemi yok.
2: Dostum, yağın içinde soğutma sıvısı var değil mi?
0: Evet var ama...
2: Hayır hayır, o küçük sızıntıdan söz etmiyorum ben. Onun bir önemi yok, boş ver.
1: Yani şimdilik.
2: Peki çocuklar, şimdi ne yapacağız? Saat 8'de burada herhangi bir hırdavatçı bulunur mu acaba?
0: Hayır, kesinlikle bulamayız.
2: Fransa'da da şansımız yok. Bir şeyler yiyip uyuyacak bir yer arıyoruz, hepsi bu.
1: Hatırlatmamızı yapalım. Ekip aslında Kuzey Denizi'nde hazine aramak için dalmak istiyordu. Ancak görevin başında bir enkaz bulundu.
2: Umut her zaman en son ölür. Önce güzellik ölür, sonra aşk ve sonunda umut.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Alternatif çözümler kirinci önlemede kalgon kadar etkili değildir. 4'ü 1

0: Salgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar,
1: davranma. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Peterslaw'daki eve döndüğümüzde Amerikan ordusundan yeni malzemeler geldi.
12: Yeni taşıyıcılar geliyor.
11: En az bir tane. Ayrıca iki mobil yakıt tankı. Birkaç ton ağırlığındaki yük Hyster için mükemmel. Bu ayrıca onarılan Mega Forklift'in de ilk sınavı olacak.
13: Forklift'e güvenirseniz ve bozulursa bu büyük felaket demektir. Forklift aslında kimsenin önemsemediği ama gerçekten çok önemli olan bir şeydir.
11: Ama en iyi forklift bile sürücüsü olmadan bir hiçtir. Çünkü sürücüsü hassas malları bile bir noktadan diğerine güvenli bir şekilde nasıl götüreceğini bilir.
12: Boşaltmalı, biraz zor biliyorsunuz. Çünkü burada tank var. Hava tankı. İşte hava tankı. Altta böyle korkunç bir şey var. Hava tankı komple bozuk. Tamir edilmesi gerekiyor.
11: Sert çatallar yerine yumuşak kayışlar. Hyster 9 tona kadar kaldırabilir. Mobil tanklar sadece 1,5 ton ağırlığında. Tüm operasyon neredeyse çocuk oyuncağıydı. Ancak en iyi planı bile mahveden bu küçük ama ince ayrıntılar olmasaydı.
14: Kanca konteynerden yani tanktan kopmuş.
11: Artık en güçlü forklift bile işe yaramaz.
15: Doğru mu yani?
11: 1,5 ton bu parça için kesinlikle çok fazlaydı.
13: Belki sadece tırmanmak için bir kulptur. Ve eğer bir sonraki tanker kamyonuna tırmanabilmeniz için bir kulp yaparsanız ve sonra biri onu bir vinç kamyonuyla gelir ve ona bir tür tel halat bağlar ve tanker kamyonunu onunla çekmeye çalışır ve kulp kırılırsa bu kesinlikle o kulbu yapan mühendisin hatası değildir.
14: Tanrı'ya şükür kimse yaralanmadı.
11: Derin bir nefes alın ve devam edin. Bu sefer sağlam tahkimatlarla ve makul bir mesafeyle. Tedarik edilen kamyon, forklift olmadan da Dorset'den çıkabilir. Büyük bir firmadan 10 tonluk bir kamyon.
14: Evet, Reo burada yerleşik hale geldi. Normalde Reo değil ama burada sadece Reo diyoruz. Aslında üreticisi bu. Ya AM General ya da BMW'dir. İlk üretilen kamyonlar, yani bir öncekinin bir önceki modeli. O zamanlar Reo'ya ihale edilmişti. Daha sonra bu 3 akslı askeri kamyonlar, bu 6x6 artık Reo ile hiçbir ilgileri olmamasına rağmen herkes tarafından Reo olarak adlandırılmaya başlandı.
13: Peki tam olarak nedir?
14: Oldukça karmaşık bir konu. Bu bir AM General M923A2.
16: İlk olarak 1982 yılında üretilen aracın direksiyonuna tamirci Carl geçti. Motor destekli hidrolik direksiyon olmadan kolay bir iş değildi.
14: Dönmüyor, dönmüyor. Dönmeden nasıl olacak? Geçirebilecek miyiz?
17: Evet, dur bekle. Bakalım ne olacak? Dostum, bu canavarı kontrol edemezsen... Tamam dur, yine düz gidebiliyorum, tamam. Dur, dur, dur.
18: Pek düz gibi gelmiyor ama. Bu kadarı yeter mi?
17: Evet, yeterli. İçerisi çok sıcak.
18: Pencereyi açın.
17: Ne yapalım?
16: Benzer şekilde iyi bir ekip çalışmasıyla ikinci mobil yakıt tankının indirilmesi de sorunsuz geçecek gibi. Özellikle Bogdan'ın başka bir kazayı önlemek için soğukkanlılığını koruması gerekiyor.
14: İşte orada.
12: Harika. Bu bana mı yoksa? Bak elimde su var. Teşekkürler. Sağ ol. Pekala.
16: Bir saatten kısa bir süre önce Heister Forklift, ordunun tüm mirasını trailerden çıkarır ve ilk sınavını başarıyla geçer.
12: Evet, her şey gayet iyi gitti. Aferin sana, gayet iyi bir makine. Buradaki en iyi makine.
16: Tekleme yok, hata yok. İnsan ve makine arasındaki doğrudan bir karşılaştırmada Forklift şimdilik önde.
13: Korkunç. Teşekkürler Bogdan.
16: Alışılmadık derecede dinlendirici bir gecenin ardından bugün Dunkirk Limanı'nda Mihail, Andy ve Olaf'ı bekleyen çok fazla iş var. Hazine avı için keşif teknesinin onarımı bir sonraki aşamaya geçiyor.
13: Evet, bugün çapayı zincire takıyoruz. Sol motoru çalıştırıyoruz, bir test sürüşü yapıyoruz ve arkadaki her şey harika çalışıyor. Sonra da bu şeyle eve acele etmesek mi diye düşünüyoruz. Gerçek şu ki çapanın vidasını gevşetemiyoruz. Sol motor sonuna kadar duman çıkarıyor ve yosunlar yüzünden limandan ayrılamıyoruz. Umurumda değil, mücadeleye devam.
16: Dün ilk seferde çıkamayacaklarını biliyorlardı. Pompaladıktan sonra bile motorda hala su kalıntıları vardı. Yeni bir eklemede sızdıran bir flanş. Patron için rahatsız edici bir durum. Hem de birçok açıdan.
13: Sanki her şey kısa boylulara göre yapılmış. Her lanet araba, her lanet kapı tokma, her lanet klozet. Anlıyorsunuz değil mi? Cidden aklım almıyor. Kimse sığamayacağı bir klozet yapmamalı ama yok. Her şey küçük ve hafif olmak zorunda. Akıl alır gibi değil.
16: Kullanılmış kirli yağ çıktı. Yerine bir bidon taze yağ giriyor. Ardından da motorun yenilenmesine yardımcı olması beklenen dolgu macunu.
13: Evet, dolgu macununu döküyoruz. Eğer işini doğru yapar ve mucizevi şekilde sızdırmaz hale gelebilirse herhangi bir vidayı çevirmeden rahatlıkla gidebileceğimizi umut ediyoruz.
16: Ancak yağın motora dağılması için öncelikle motorun çalışıyor olması gerek.
13: Dikkat! Dostum, hiç havamda değilim.
19: Hava boşaltma vidasını açacağım.
13: Evet, umarım sadece hava kabarcığıdır. Aşağıda hemen bulurlar. Her şey yoluna girecek.
19: Ah işte. Mazot geliyor. Pompada mazot var.
13: Pompada mazot var mı?
19: Evet.
13: Madem öyle, neden çalışmıyor? Diğer motoru çalıştıralım. Belki biraz güç elde edersek aküleri şarj edebiliriz.
16: Sancak motoru sorunsuz bir şekilde çalıştı. Boşalan aküleri 20 dakika boyunca tazelemesi ve ardından her şeyi yeniden başlatması gerekiyor.
13: Dikkat!
16: Dikkat! Tekne 2 yıldır liman havuzundan ayrılmamıştı. Ancak motor tam.

0: tamamen durdu.
1: Belki de başka bir çözüm bulmalıyız ha?
2: Fren temizleyici.
1: Ben de tam bunu düşünüyordum. Evet.
0: Morlock'un neredeyse her zaman işe yarayan gizli silahı.
1: Fren temizleyici, alkol ve mineral ispirtolarının karışımıdır. Bu tabii ki dizel hava karışımından çok çok daha yanıcıdır. Bu motor çok yavaş döndüğünde enjeksiyon pompasının henüz ateşlemeye başlamadığı anlamına gelir. Bu yüzden eski bir motora motor soğutucu sıkarsınız, sonra motor çalışmaya başlar ve enjeksiyon pompasında basınç oluşturur. Ve bir kez çalıştı mı durmaz.
2: Nasıl olduğunu söyleyemem. Yani bunu yine sihirli parmaklarıyla çözdü ama çok iyi oldu.
1: Harika.
2: Şimdi bekleyip ne kadar süreceğine bakacağız.
0: 20 dakika sonra taze yağ tüm motora dağıldı. Radyatör contası da artık doldurulabilir. Bunun amacı olası sızıntıları kapatmak ve motora tekrar su girmesini önlemek.
1: Şimdi 2 ya da 3 saat çalıştırmalıyız ki gerçekten her küçük deliğe girsin ve bir şeyleri mühürleyebilsin. Ve sonra şans yanımızda olursa çözülmüş olacak. Umarım.
0: Bekle ve umut et. Kayda değer bir olay olmadan 1 saat geçer. Sonra makine dairesi tekrar rapor verir.
2: Burada bir sızıntı var.
1: Nerede?
2: Su pompasında. Evet evet, bu flanştı.
1: Evet ama işler böyle devam ederse o zaman...
2: Dostum iyice sızdırmaya başladı. Ah Tanrı aşkına.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
14: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemi unutun. Rexona Clinical Protection. Seni asla yarı yolda bırakmaz.
15: Otel harika.
16: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: 100'den fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
19: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
20: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
21: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
21: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
0: Bu M35A2. Sahibi Oli ile birlikte Petersloth'ta mahsur kaldı. Ordunun kült aracını özel olarak satın aldı ve araç sadece birkaç kilometre sonra bozuldu. Burada kamyon için 15 bin eurodan fazla para harcandı.
22: Ne yazık ki bu bize o kadar da şans getirmedi, değil mi? İyi olurdu ama olmadı işte.
0: Kamyon acemisi Oli, Rios'unun durumunun ne kadar kötü olduğunu ancak aracı satın aldıktan sonra fark etti. İlk izlenimi açıkça yanıltıcıydı.
22: Dışarıdan harika görünüyor. Ama ne yazık ki dışarıdan. Onu gördüğümüz ya da bize baktığı anda bile aslında bir hurda olduğu belli değildi. Korkunç bir şey.
1: Araç o kadar kötü durumda ki tamir etmemizin imkanı yok. Ayrıca bu araç için o kadar olumsuz duygular barındırıyor ki zaten geri istemiyor. Ve ne yazık ki ona bir şekilde satabileceğim başka bir M35 yok benim elimde. Bu araçlar 20 ya da 25 yıl önce Amerikan ordusundan emekli edildi. Bunlar sonuncuydular. Artık bilindiği kadarıyla ortalıkta pek kalmadı.
0: Peki ordu kamyonu hayali artık bitti mi? Yok öyle bir şey. M35 Petersloth'ta kalıyor ama Oli başka bir kamyona biniyor. Daha büyük, daha güçlü ve hepsinden önemlisi harika durumda.
2: Olacağı varmış.
23: Evet.
2: Kaderimizde bu varmış.
22: Yani evet, bence de öyle.
2: Diyebilirim ki.
22: Kesinlikle. Bir şekilde buraya gelmemizin tesadüf olmadığını düşünmeye başladım.
2: Evet, evet.
1: Şu anda sattığımız 900 Reo, Amerikan ordusunun 5 yıl önce paha biçilmez miktarlar karşılığında tamamen elden geçirdiği araçlar. Yeni motorlar, yeni şanzımanlar, yeni lastikler, yeni fren kampanaları, her şeyle tas tamam. Ve sonra hepsini tamir ettikten sonra dediler ki en iyisi şimdi hepsinden kurtulalım.
0: Toplam 44 binin üzerinde kamyon üretildi. Kargo versiyonu Oli'nin dükkanı için yeterli alan sunuyor. Daha sonra bunu bir uyku ve yaşam kabinine dönüştürmek istiyor.
22: Artık en azından eve dönebileceğimize ve tekrar bir yerde mahsur kalmayacağımıza inanabiliyorum. Harika bir şey.
1: Bu konuda endişelenmenize hiç gerek yok. Ellerinde Cummins motoru, Allison şanzımanı ve Rockwell aksları var. Bundan daha iyisi olamaz.
22: İstediğinizi elde etmek için önce yüksek ücretler ödersiniz. Evet, ucuza alırsanız iki kere almış olursunuz. Büyük babam her zaman öyle söylerdi.
0: Atölye müdürü Ingo briefingi devralıyor.
24: Motor yağı burada. Tamam. Tamam mı?
22: Tamam.
24: Dişli yağ burada.
22: Aşağıdaki mi?
24: Evet. Motordakiyle aynı yağ geliyor.
22: Tamamdır.
24: Soğutma suyu orada. Her zaman evet. Yarısından fazlasının dolu olması gerekiyor.
22: Yeşil mi kırmızı mı?
24: Yeşil.
22: Evet, yavaş yavaş aracı tanıyacağız artık. O da bizi tanıyacak. Bakacağız. Göreceğiz.
24: Bunu kullanmak çok ekonomiktir. Fark edeceksiniz. Evet, bence ekonomik kullanırsanız tam depo yakıtla muhtemelen 5-600 kilometre yol alırsınız.
22: Bu hiç de fena olmaz. Eve mesafemiz ondan da kısa zaten.
24: Depo dolu mu biliyor musun?
22: Hiç sanmıyorum.
24: Çoğu zaman böyledir zaten. Şirket araçları gibi kullanan kimse benzini önemsemez ve yaya kalır.
22: Haklısın.
2: Her zaman böyle değil mi?
0: Altı çeker aracın kaputunun altında 250 beygir güç var. Yakıt kapasitesi 300 litre dizel. Ve tabii ki o kadarına da ihtiyaç var.
1: Bence böyle bir şey birkaç 20 litre için gerçekten çok eğlenceli. Ve üzerinde sizi gerçekten rahatsız edebilecek hiçbir elektronik aksam yok. Herkesin arabasıyla boğulacağı 1,5 metre suda sürebilirsiniz. Değil mi? 5 tonluk araçla çamurda gidebilirsiniz. Bence 20 litrelik birkaç dizel bunun için harika bir anlaşma.
22: Evet, güzel değil mi? Yani artık tüm hikaye tamamen anlamsız. Ama evet. Hayır. Kimi golfe gidiyor, kimi tekneyle geziyor. Biz de 11 tonluk bir hurdayla dolaşıyoruz işte. Tam bizim işimiz.
0: M923 kargo kamyonu için kamyon ehliyeti gerekiyor. Ollie ehliyetini almış olsa da dar avludaki dönüşleri İgno'ya bırakmayı tercih ediyor.
22: Hadi bakalım, hadi.
0: Ollie bu test sürüşü sırasında yeni aldığı aracının özelliklerini öğrenebileceği için hevesli.
24: Artık fren lamban yok biliyorsun değil mi?
22: Bu kötü değil mi? Belki de onu açmalıyız. Stop lambası?
24: Kesinlikle.
22: Pekala.
24: Tamam.
1: Tüm Amerikan ordusu araçlarındaki orijinal aydınlatmayı sıfıra ayarlayabilirsiniz. 50 kişinin kamyonlarla ormandan gizlice geçmesine, birinin fren lambasına basmasına ve tüm ormanın kırmızı yanmasına hiç gerek yok. Yukarıdan gelen ve sonunda bombalayabileceği bir nokta arayan bombardıman pilotu dışında kimsenin buna ihtiyacı yok.
24: Harika değil mi?
22: Sürüşü iyi. Diğerlerinden çok farklı. Daha ağır, daha büyük. Ebatları çok farklı. Umarım önüme kimse çıkmaz diyorum.
0: Ollie'nin yeni askeri kamyonu etkileyici bir şekilde 8 metre uzunluğunda.
24: Direksiyonu çok geç kırdın.
22: Bence de.
0: En azından araçta hidrolik direksiyon var.
1: Böyle üç dengeli bir araç için ileri geri yapmak zorundasınız. Ama bu normal.
24: Dön. Buna alışmak zorundasın. Dönebildiğin kadar döneceksin. Virajı böyle alırsın. Evet.
22: Tabii ki M35 gibi biraz daha büyük, daha uzun ve daha geniş. Ama artık hidrolik direksiyona sahip olduğu için sürmesi biraz daha kolay. Bana öyle geldi. Sürüş konforu biraz abartılı ama A noktasından B noktasına daha iyi gidebiliyorsunuz. Yürüyor, çok ses çıkarıyor ve berbat kokuyor. Sana göre.
3: Evet, harika. Gerçekten.
24: Güle güle Ollie.
0: Ollie satın aldığı ilk kamyonun travmasından kurtulacak gibi görünüyor. Günün birinde tabii.
22: Umarım bunu eve kadar sürebilirim.
0: İyi yolculuklar. Mihail'in Dunkirk Limanı'ndaki keşif gemisinin bozulan motoru çalışıyor. Ancak durum ekibin hayal ettiğinden farklı. Bir flanş çatlamış. Gemide yedek parça yok.
1: Daha sonra genişletmemiz gerekecek.
5: Onu çıkarmalı ve düzgün bir şekilde yamalamalıyız. Yakındaki tersaneye bakabiliriz.
1: Bizden bir flanş yapmamız bekleniyor ama nafile. Fransa'da oturmuşlar, içki içip kahve yudumlayıp Morlock'un gelmesini bekliyorlar. Ve o çöp kutularından biri için lanet bir flanşa ihtiyaçları var. Boş versene. Unut gitsin.
0: Motor çalışmaya devam etmeli ki radyatördeki sıvı sızdırmaz bir şekilde dağılabilsin.
5: Daha fazla dayanamayacak değil mi?
1: Evet, şu anda açık. Kapatamıyoruz. Yukarıda zaten çok su var. Yükseldi mi?
5: Evet.
1: Soğutma suyu sisteminde küçük bir sızıntı var. Bu da deniz suyunun dışarı pompalanmayıp motor bölümüne damladığı anlamına geliyor. Yani bu önümüzdeki birkaç saat içinde yükselecek. Suyu dışarı pompalamamız gerekiyor. Tabii ki petrol içinde yüzerken limana geri pompalayamayız. O yüzden Olaf şimdi aşağıdaki pisliği temizlemek zorunda. Elimde dandik bir İngiliz anahtarıyla yapacağım bir enkaz dalışı olacak. Ve bulacağımız tek enkaz içinde durduğumuz enkaz olacak. Lanet olsun. Keşke liseyi bitirseydim. Ah, lanet.
0: Kuzey Denizi'nin derinliklerindeki hazine avınız ters giderse, eğitimde ikinci bir şans için asla çok geç değildir. Şu anda işaretler şayet bir çözüm bulunmazsa kıyameti gösteriyor.
1: Buraya gel. Şimdi açacağız ve sen de flanşı çıkaracaksın. Sonra yapıştırabilecek miyiz bir bakalım. Ha, harika. Sessizlik. Evet. Evet.
6: Bu mudur? Evet budur.
0: Plan, flanşı olması gereken yere yapıştırmak.
1: Deniz suyu doğal olarak bu flanştan geçiyor. Bu da dışarıdan harika görünse de içinin nasıl olduğunu bilmediğimiz anlamına geliyor. Ve ne yazık ki iç kısmı çok ama çok inceydi ve tükrükle bir arada tutulmuş gibiydi. Ne yazık ki artık işe yaramıyor. Tabii ki bunu doğrudan her iki tarafa da yapıyoruz ve gördüğümüz gibi işte buradakiler de berbat durumda. Evet, vida da paslanmış. İkincisini de hemen söktük tabii ve tam olarak elimizde kırıldı. Bu da demek oluyor ki ilk motoru çalıştırıp 10 dakika sonra ikinci motoru çalıştırdığımızda sızıntı başlayacaktı. Yani gerçek bir felaket olabilirdi. Burası açık. Bu berbat bir durum değil mi? Bir fikriniz var mı? Kaynak makinemiz yok, torna yok, şaloma yok, matkap yok. Bunu burada nasıl yapacağız?
3: Hem doğaçlama yaparak.
1: Evet evet, toparlanalım. Artık gidip güzel bir şeyler yiyebiliriz. Okey'den çıktı artık. Burada ne yapmak istiyorsun? Kamboçya'da değiliz. Bilirsin, bıçağı alıp birini bize vermesi için ikna etmeye çalıştığımız bir yer değil burası. Burada her şey mahvoldu. Yeniden inşa edebiliriz. Aslında plan bu tekneyi alıp oraya gitmek ve biraz dalış yapmaktı. Bunun işe yaramayacağı belli oldu. Şimdi teknenin yarısını söküp Petersvar'a götürüyoruz ve vida vida yeniden inşa ediyoruz.
0: Kuzey Denizi'nin dibindeki hazineleri çıkarmak isteyen herkesin azme ve sonunda her şeyin yoluna gireceğine inanmaya ihtiyacı olduğu açık.
1: Petersvar'ın çıkışındaki kilisenin adı İnanç. Biz de onun müritleriyiz. Dostum, sen bisiklet bile kullanamazsın. Sana tornayı nasıl anlatayım?
2: Muhteşem cevap.
1: Evet, muhteşem soru. Böyle bir arabayı neden aldın? Binip gezmek için. Buna nasıl cevap vermemi bekliyorsun? Biliyor musun Gabor, çoğu zaman tek eksiğin göğüslerin oluyor. Gerçekten. Sorduğun sorular... Östrojen seviyenin yüksek olduğunu gösteriyor. Susam sokağında değiliz dostum. Torna alt katta. Tornanın nasıl çalıştığını öğrenmek istiyorsan Kloski'ye git. Ona bir sürpriz yumurta ver, o da sana anlasın. Ben bunu yapamam.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
15: Bu otel harika.
16: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
14: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Ama ne otel?
23: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
25: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
26: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
25: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
19: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
20: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
27: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
21: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Last Chance Garage'ın bu bölümünde. Felaket bir araba.
1: Ama tek sıkıntısı 6 ayda sadece 2 ay çalıştı. Yolda giderken stop ediyor ve
0: çok tuhaf.
1: Aşırı tehlikeli. Bekle, hazır mısın?
0: Hayır.
1: İkinciyi ister misin?
0: Vay canına. En çok arzu edilen Amerikan arabalarından biri.
2: Oho, pırıl pırıl. Evet, iyi haberi vereyim.
3: Motor benim değil.
0: Kendi başına devir almaya başladı.
4: Eyvah.
0: İşte burada.
1: Vay canına. Olmuş.
0: Bu arabayla başım belaya girer. Görebiliyorum. Başkalarının onarmadığı arabalar için tüm dünyadan çağrılar alıyoruz. Yurt dışından çağrı almamız doğru bir şey yaptığımızı gösteriyor. Şu anda Nashville'de Kelly ile buluşuyorum. Kelly üst düzey bir araba koleksiyoncusu. O arabalardan biri de 6 tekerlekli bir kamyonet. Günaydın Kelly.
1: Günaydın.
0: Çok memnun oldum.
1: Seni dört gözle bekliyorum.
0: Felaket bir araba. 20 inç jantlı 6 adet lastik. Başka söze gerek yok.
1: Doğru.
0: Çok fena bir araba bu.
1: Resmen bir canavar.
0: Evet, askeri araç gibi duruyor. Ve insanı hayrete düşürüyor. Ne zamandır sende bu araba?
1: 6 ayı biraz geçti.
0: 6 aydır biniyor musun yoksa?
1: Hayır, hayır, hayır.
0: Binsen burada olmazdım hayır. Zaten.
1: Tek sıkıntısı 6 ayda sadece 2 ay çalıştı.
0: Say mı?
1: Sorun üstüne sorun çıkardı. Yakıt sıkıntısı çıktı. Yarım depoya geldiğinde yolda giderken kendi kendine stop ediyor ve aşırı tehlikeli bir durum.
0: Çok tuhaf. Evet.
1: Ondan sonra da direksiyon gidiyor, frenler gidiyor.
0: Eyvah.
1: Öyle ki bir kavşakta durmaya çalışırken duramadım ve neredeyse kaza yapıyordum. İnanılmaz.
0: Altı tekerlekli bir aracı frensiz durdurmaya çalışmak hiç iyi bir şey değil. Bu araç hem büyük hem güçlü. Ama hidrolik frenleri ve hidrolik direksiyonu kaybederseniz hem büyük hem de kontrolsüz olur.
1: Diğer sıkıntısını ise kimse çözemedi. Farklı yerlere baktırdım ama anlamadılar ve çözemiyoruz dediler. Gaz pedalında bir sıkıntı var. Pedal ölüyor. Yolda giderken pedal tepki vermiyor. Motor çalışıyor, sonra stop ediyor. Gerçekten enteresan bir durum.
0: Ayrıca ucuz bir araba da değil.
1: Değil. 200 bin dolar civarı.
0: Oo. 6 aylık bir arabaya bu kadar para harcadıktan sonra bu kadar sıkıntı kalmamalı.
1: Daha 3200 kilometrede. Sadece çalışsa bile harika olur.
0: Evet.
1: Aç kapıyı.
0: Evet, içini görmek istiyorum. Hem 6 tekerlekli bir Hellcat hem de sağdan direksiyon. Tabii neden olmasın? Bu inanılmaz bir şey. Bütün sıkıntılarını konuştuk ama anlamam için en iyi yöntem seninle beraber bir test sürüşü yapmak, olur mu?
1: Tamam, olur. Sorun değil.
0: Harika.
1: Kim sürsün?
0: Sen sür.
1: Atla. Hadi.
0: Tamam. Çok güzel bir araba Kelly.
1: Çalışınca güzel.
0: Evet, umarım çalışır. Radyo şaşırdı.
1: Sol ele göre yapıyorsun.
0: Aynen, bir sürü düğme var, şuraya bak.
1: Evet, şu anda gaz yiyor.
0: Güzel. Sesi güzel. Bu motorun uğultusuna bayılırım. Çok güzel.
1: Frene asılacağım. Bakalım basınca motor stop edecek mi? Bakalım.
0: Tamam.
1: Bekle, hazır mısın?
0: Yok artık. Durmasının nedeni boğulması sanki motorun, ha?
1: Anladım.
0: Durup dururken çıkan bütün bu sorunlar sinirini bozuyor diye tahmin ediyorum. Doğru mu?
1: Bazen bizi bir yerden bir yere götürüyor ama bazen o anda birden stop ediyor. Ne zaman olacağını kestiremiyorsun.
0: Hiç iyi değil.
1: Bir keresinde

0: Yolda gidiyoruz. Bir anda kaputun altından duman geldi ve yangın çıktı zannettik. Fren boruları manifoldun oradaymış ve erimişler.
1: Ciddi misin?
0: Evet. Biri bitmeden öbürü başlıyor. Ve gerçekten başıma bir sürü problem açtı. Kimse dokunmak istemiyor.
1: Evet. Kelly'nin sesindeki sıkıntıyı duyabiliyorum. Heyecanla bir araba almış ama şimdi hüsran yaşıyor. Ben endişe etmiyorum. Başka yerlerin anlamadığı bu sorunu biz kesinlikle düzeltebiliriz. Merak etme.
0: Bana da öyle dediler.
1: Evet.
0: Seninle takılmak da istedim.
1: Ha, değil mi? Aynen öyle. O zaman şimdi onu bir kamyona yükleyip benim dükkana yolluyoruz ve elemanlarım bakıyorlar ve bir çözüm bulmaya çalışıyorlar, tamam mı?
0: Seni hemen bırakmıyorum.
1: Peki.
0: İkinciyi ister misin?
1: İkinci mi?
0: Evet. Bundan çok daha eğlenceli bir araba daha var.
1: Altı tekerlekli her kattan daha mı eğlenceli?
0: Olabilir, eğer çalıştırabilirsek. İçeri gel, birlikte bakalım.
1: Bir araba daha, tamam.
0: Evet işte, gel.
1: Vay canına.
0: Garaj mahale hoş geldin.
1: Şu garaja bak. Kelly, gördüğüm en güzel garajlardan biri bu.
0: 67 model.
1: Vay canına.
0: Yardım et.
1: Tamam.
0: Bu arabayı 10 defa çalıştırdım. Bir defa sürüp geri geliyorsun ve bir daha çalışmıyor.
1: Vay canına. Tamam.
0: Baştan aşağı yapıldı ama üst üste 2 defa asla ve asla çalışmadı. Yola çıkarılacak en iyi arabalardan biri bu ve insanlar görünce yanına üşüşüyorlar ama onu yola çıkaramamak gerçekten çok kötü bir şey.
1: En çok arzu edilen Amerikan arabalarından biri. Bu arabayı sürekli soran müşterilerim var. Nesi var? Park ederken mi?
0: Sızıntı üstüne sızıntı. Bu arabaya aşığım Tony ama bu motorun altında her zaman bir yağ tepsisi oluyor.
1: Yani bir sürü sızıntı var ve götürdüğün her usta yara bandı yapıştırıyor ama iyileştirmiyor.
0: Evet öyle. Çok iyi ustalar baktı ve evet tamir oldu. Kesinlikle tamir oldu. Sorun çıkmaz dediler. Evet çalışınca harika çalıştı ama park ettikten 2 hafta sonra marş basmadı. Gerçekten inanılmaz.
1: Evet bu sorunlar bizim uzmanlık alanımız. Babam Amerikan arabası uzmanıdır. Bu arabalar ilk çıktığından beri bu işi yapıyor. Bu Mustang ve bu Jeep ve güzel ve çirkini tamamlamışsın. Biz de ikisini birden hatasız onaracağız.
0: Onu yapabilirsen 10 kişinin yapamadığını yapacaksın.
1: Halledeceğim Kelly. Sana güvenilir arabalar teslim edeceğiz. Dükkana bir kamyon dolusu sorun getiriyorum. Jeep'inkiler elektrik sorunu olduğundan Tom bakacak. Jeep'e sadece gençler bakacak. Babamla Eddie amca da, yani ihtiyarlar, Mustang'e bakmaya bayılacaklar.
2: Vay canına!
3: Nedir bu böyle?
1: İşte size yeni projemiz. Nashville'daki birinci sınıf müşterilerimden birinin 2 arabası ve bir sürü sorunu var. Bana bu 67 Mustang'i ve kocaman 6 tekerlekli Jeep'ini teslim etti. Bu arabanın sıkıntısı her yerinde sızıntı olması.
4: Biz Jeep'te değil bunda çalışabilir miyiz?
1: Evet. 2 ihtiyarı ihtiyar arabaya vermeye karar verdim.
3: Hakarete mi uğradım yoksa mutlu mu olmalıyım?
4: Sen bilirsin, senin ne oğlun.
1: Çünkü bu arabalar yeniyken siz vardınız. O yüzden en iyisi öyle olur diye düşündüm.
3: Evet.
1: Müşteri bu arabayla yola çıkmak ve keyif yapmak istiyor.
3: Tabii. Doğru.
1: Ve böyle bir arabayı sürememek çok yazık. Sizden kontrol etmenizi ve düzeltmenizi istiyorum.
3: Düzeltiriz mi?
1: Tamam.
3: Tamam. Kaputu açıp bakalım hadi. Sonra lifti alırız. Ne dersin?
4: Nasıl?
3: Pırıl pırıl.
4: Nereden başlamak istersiniz?
3: Listeden başlayalım. Sızıntıları ararız. Lifte kaldırıp altında duş almaya çalışırız. Cumartesi oldu neredeyse.
4: Oldu.
3: Evet. Sızıntı derken doğru söylemiş. Yerde yağ var. Baksana şuna.
4: Gördüm.
3: Milkshake.
4: Evet.
3: Kartar tapası milkshake gibi sızdırıyor.
4: Motorda milkshake demek soğutma sıvısının motora sızması ve milkshake gibi görünmesi demektir. Sebebi çatlak bir silindir kapağı, çatlak bir motor bloğu olabilir.
3: Hiç iyi değil.
4: Değil. Hiç iyi değil.
3: Bu ciddi sıkıntı. Çok bariz.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
6: Net. Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
12: kalgonla. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlamayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam
12: Sonbank kartım hadi. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Oh. Ne trenler onları durdurabilir, oh, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
16: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
13: Ne de motorun durması onları yıldırır.
16: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
13: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
16: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Yağın kahverengi ya da berrak tonda olması gerek. Bununki süt gibi. Yani soğutma sıvısı yağa karışıyor. Sıkıntı var. Büyük bir sıkıntı.
1: Şu hortum soğutma sıvısı sızdırıyor. İzi gördün mü?
0: Evet. Ama iyi haberi vereyim.
1: Motor benim değil. Sızıntı var ve alt hortum suyla ıslanmış.
0: İyice bir bakalım, sonra şöyle yapalım. Birinci öncelik milkshake'in geldiği yeri bulmak olmalı. Tamam mı dostum?
1: Evet.
0: Basınçta bir test yapalım. Bujileri çıkaralım. Silindirlerde bir şey var mı bakalım. Ama hafife alamayız. Motoru kim yaptı bilmiyorum.
1: Evet.
0: O yüzden yani
1: aklıma
0: bence...
1: bir şey geldi. Yemeğe giderim. O işi yemekten sonra yaparız.
0: Tamam, bir şeyler içer miyiz?
1: İçebiliriz.
0: Tamam, güzel. Yemekten sonra kestirmek isteyeceğim ama olsun artık.
1: Hadi o zaman.

0: Yanlış kapıdan indin.
1: Evet, yanlış.
0: Nedir bu?
1: Sesi de çok kötü zaten. Bu altı tekerlekli sağdan direksiyonlu Hellcat motorlu bir Wrangler.
0: Öbür basamak kapandı, bu kapanmadı.
1: Evet, çünkü bir sürü elektrik sorunu var ve tam senlik bir iş.
0: Evet, sağ ol.
1: Bir, gaz pedalı çalışmıyor. İki, sürerken kavşakların ortasında stop ediyor. İçeri girerken el freniyle durdum çünkü frenler yok. Evet, çok kötü.
0: Yepyeni görünüyor.
1: Evet, sadece 3000 kilometrede ve daha şimdiden bütün arıza lambaları yanıyor. Her yere arıza dolu. Yapacak çok fazla işin var.
0: Karşıda hurdalık var, götürsene.
1: Ha, götüreyim, gerçekten biliyorum. Teoride harika bir kamyonet. Hellcat, altı tekerlek.
0: Evet, güzel.
1: Çok güzel. Ama çalışmıyor. Sahibi çok para harcamış ama süremiyor. Bak, bir kontrol et. 750 beygirlik, ateş soluyan bir Hellcat motoruyla güçlendirilmiş.
0: Çok bağırır bu.
1: Doğru. Kaputun altında her türlü elektronik malzeme var ama çoğu çalışmıyor. İyi düzenlemişler ve fabrikada değişmiş gibi duruyor.
0: Bence bu motor şasiye özel yapılmış.
1: Yerde fren yağı birikti bile. Yani tahminim...
0: Evet.
1: Fren hortumları egzozun hemen yanında olduğundan muhtemelen eridiler veya yandılar.
0: Evet, ve plastik kelepçelerle çok sıkılmışlar.
1: Evet, hortumlara dalmaya başlayalım ve sorunu bulalım.
0: Olur. Hı-hı. Evet, neymiş bakalım. Çok sayıda gaz kolu hatamız var. Bir sürü gaz konumu hatası var. Ve 3 tane de buharlaşma emisyonu.
1: Yani bunun sebebi bu araç Hellcat motoruyla daha büyük olduğundan muhtemelen depoyu değiştirdiler.
0: Evet.
1: Depo daha büyük olduğundan buharlaşma emisyon okuma değeri önceden hesaplandığı evet. için sızıntı var sanıyorum.
0: Haklısın.
1: Gaz pedalı konumunda basılı kaldı mı diyor.
0: Evet, basılı kaldı hatası var.
1: Evet, ne olduğunu açıklıyor. Arabayı içeri alırken kontağı kapattım. Çünkü hem gaz pedalı çalışmadı hem de yarım gaz vermeye başladı. Kendi kendine yani. Anladın mı?
0: Eyvah, korkutucu.
1: Evet, evet. Altı tekerlekli 700 beygir gücünde bir araç sürerken çok korkutucu bir şey. Ve fren yok.
0: Evet. Evet, konsolda Noel ağacı yanıyor. Kesinlikle sorunları var.
1: Evet.
0: Mesela kaput altından gelen duman.
1: Evet, o duman egzoza kaçıran fren hortumları yüzünden.
0: Evet.
1: Geri vitesi al. Ve bırak biraz geri gitsin. Sonra frenlere asıl.
0: Oh, şimdi yapıyor.
1: Hissettin mi?
0: Evet.
1: Tamam. Tamam, yeter. Evet.
0: Evet.
1: Lastikleri serbest bırakmak üzereydi. Kendi kendine rastgele hızlanan bir arabaya hiç binmedim. Bu inanılmaz tehlikeli olabilir.
0: 200 bin dolarlık bir ölüm makinesi alırsın.
1: Altı çeker geri geri kalkış yarışı.
0: İstemez.
1: Evet, Francis.
0: Hayır, sağ ol.
1: Bence de kendi kendine gaz evet. verme sorununu mutlaka çözmeliyiz. Bu çok tehlikeli.
0: Tamam, o zaman gaz pedalından beyne giden tesisatı çözmem gerekiyor. Ondan sonrasına da bakacağız artık.
1: Çok karışık bir iş. Çok.
0: Karışık, evet.
2: İstersen basınç testi yapıp sızıntıların yerini
3: evet,
2: görelim.
3: Evet, test cihazını takalım hadi. Kevin'in 67 Mustang'ine bakarken çok sayıda sızıntı bulduk. Teşhis işlemimizden önce soğutma sistemini kapatıp test yaparak başlamaya karar verdik. Elimizde bir havalı test cihazı var. Bir su sızıntısı var mı diye görmek için soğutma sistemine basınç uyguluyor. Aracın kendisi sıcak ve basınç biriktirir halde hissetmesiyle aynı şeyi yapıyoruz. Harici sızıntı var mı bakıyoruz. Orada sızan bir şey görmüyorum.
2: Bariz bir şey yok.
3: Termostat kupkuru halde. Bu hortumların ikisi de sızdırmıyor.
2: Ben motorun arkasındaki ara tabloya baktım. Bir şey yok.
3: Tamam.
2: Dur. Sakın yaklaşma. Şunu yakaladım. Gördün mü? Şu damla yeni düştü. Her neyse artık.
3: Pompanın altında su var.
2: Evet, var. Antifriz bence.
3: Şuraya bakarsan tam şurada kocaman bir damla var, gördün mü? Trigger'i motor bloğuna bağlayan kapak. İşte oradan sızdırıyor.
2: İyi bir delil.
3: Yani önde sızdıran iki yerimiz var demektir. Ama yağ tablasında neden antifriz var henüz bunu açıklayamayız. Bulmaca devam ediyor. Neyse, indirelim ve bujileri sökelim diyorum.
2: İniyor. Yani şu an itibariyle yağın suya nerede karıştığına dair sağlam bir yanıtımız yok. Diliger kapağının dışarıdan sızdırdığını görüyoruz. Yani muhtemelen orada bir iç sızıntı var. Göremiyoruz. Motorun içini göremeyiz.
3: Yanıt şu, bujileri söktüğünde silindirlerde antifriz yoksa sızıntı motorun önünde demektir.
2: Buji seni zorladı mı?
3: Hayır, kolay çıkıyor. İkiz buji olsaydı daha kolay olurdu tabii. Silindir başlıklarının contanın ve bloğun sızdırmadığını anlamak için yalıtım böyle yapılır. Motorda aşırı yakıt var. Bujiler simsiyah bakın.
2: Evet, siyah olmaması lazım.
3: Silindirlerde su varsa silindirlerin birinde karbon olmaz. Çünkü
2: evet, silindirin üstü temiz olur.
3: Su karbonun içine emilir. Yani kaynar ve karbonu patlatıp silindirin üstünü yepyeniymiş gibi temizler. Durum budur.
2: Pistolun üstünü iyice görmek buradaki tek amacımız.
3: Ben temiz bir piston görmüyorum.
2: Evet.
3: Yani karbon görüyorum, sübabın açıldığını görüyorum. Silindirlerin içinde hiç su görmüyorum.
2: Sızıntının trigger kapağında olduğunu varsayıyoruz.
3: Evet, orası.
2: Dışarıdan sızdığını evet. Biliyoruz. Yani fikiriz.
3: Tamam. Arayıp evet. Söyleyeyim, motoru sökeceğiz diyeyim o zaman.
2: Evet.
3: Ondan sonra ne bulursak bulacağız işte. Ne yaptılar bilmiyorum ama kesinlikle doğru olmamış.
0: Altı çeker aracın gazı kendi kendine açılıyor. Motor kendi başına devir yapıyor. Bu çok tehlikeli. Motor bilgisayarı bir arıza gösteriyor ve ben de onu bulmalıyım. O arıza gaz pedalıyla motor kontrolü modülü arasındaki kablo. Burada gaz pedalının bağlantısı var. Kontrol modülü genelde şu korumanın üstünde durur. Orijinal bağlantı buradan başlıyor. Bu kamyoneti yapan kişi kabloları motorun arkasından uzatmış. Buradan çıkarmış ve sigorta kutusunun altına sokmuş. Sonra da gazı kontrol eden modülü buraya koymuş. İşte tam buraya. Motor kontrol modülü bağlantısı. Şimdi bu bağlantıyı kontrol ediyorum ve arabanın içindeki iğneyle bağlantısı olan yuvayı arıyorum. Evet, bakalım nerede? A, B, C, D, E, F, F iğnesi. Orijinal kablolar farklı renktedir ama burada kırmızı, beyaz, siyah ve sarı var. Burada sadece 3-4 renk kullanmışlar, başka yok. Bu 96 iğneli bir bağlantı. Şu aşamada sadece tahmin ediyorum. E'nin yeri kahverengi kablo. Bu araçta çok fazla yan sanayi aksesuar var. Bunların çoğu için koyabildikleri yere kablo çekmişler. A, B, C, D, F, F. Orijinaller farklı renktir ama bu kırmızı, beyaz, siyah ve sarı. Burada 4 renk.

0: kesildiğini gördüm. Yani kablonun kötü bağlanması için çok yer var. Altısını bulacağım ve baştan kablo çekeceğim. Ben kendi tamirimin doğru olduğunu bileceğim. Bu kabloları fabrika kablolarına bağlayacağım. Motorun arkasından geçireceğim, motor kontrol modülü bağlantısına götüreceğim ve oraya takıp diğer tüm kabloları iptal edeceğim. Evet, buranın altından çekeceğim. Ondan sonra modülün fişini takacağız ve dua edeceğiz. Umarım arabayı süreriz. Şimdi teorik olarak düzelmesi gerekiyor. Motor kontrol lambası söndü. Şimdi gaz teli iyi tepki veriyor. Araç viteste kendi başına hareket etmiyor ve eskisine kıyasla daha az bir ölüm makinesi. Düzgün çalışınca çok gürültülü bir şey bu. Oldu. Tamamdır.
1: Bir sızıntının olduğunu ve trigger kapağında olduğunu biliyoruz. Motorun önünü sökeceğiz, trigger kapağını çıkaracağız. Ve ön kapağın neresi sızdırıyor anlamaya çalışacağız. Radyatörü boşaltıyorum, sonra kayışı, aksesuarları, hidrolik reaksiyon parçalarını, pompaları falan sökeceğim.
2: Ne yapıyoruz Adam?
1: Sen ne yapıyorsun?
2: Amerika'nın en çekici erkeğine bakıyorum tabii ki.
1: Oy oy oy oy oy oy. Metrik ayar bu.
2: Çıkmıyor mu?
1: Hepsi aynı evat olsa iyi olurdu. Bu güzel şeyi sökmem lazım. Rulmanı sökmem lazım. Bu sorunlu. Çıkıyor tamam. Şuna bak.
2: Ne buldun bakayım?
1: Kapağı tutan vida. Şansıma çıkardım ama üstüne sızan bir şey var.
2: Evet.
1: Ne oldu sana?
2: Hadi Sherlock Holmes başla. Evet.
1: O conta sağlıklı değil.
2: Hayır.
1: Oralar hep sızıntı.
2: Evet gördüm. Burası hiç iyi değil.
1: Evet. Bu kısma bak, üstü temiz. Ama burası gevşek conta demek. Ve üstü paslı bir de oradaydı. Zorla çıkardım. Bence yeri orası. Bundan kesinlikle eminim.
2: Haklısın, evet. Bloğun içine sızıyor olmalı.
1: Evet.
2: Yerini bulduk. Yeni parçaladım ve kapağı temizleyip motoru toplayalım diyorum. Sonra da bakarız. He? Tamam, işimiz rast gidiyor.
3: Olamaz. Bu ne böyle?
4: John. Bana yardım eder misin?
3: Evet, mecburum zaten. Düz gel. Biraz sağa doğru.
4: Tom bu dev altı çekerin gaz kablosunu tamir etti. Ama en büyük sıkıntı hala frenlerimiz yok.
3: Devam et. Düz gel. Düz gel.
4: Onunla beraber daha yakından bakacağız. Çünkü bu özel yapım aracın fren borularını onarmak çok zor olabiliyor.
3: Dümdüz. Gel. Evet. Güzel. Ne işin var bu tarafta?
4: Ne mi? Sıradaki bozuk çipimiz bu.
3: Görüyorum, önden duman geliyor.
4: Sırf o yüzden lifte ters getirdim işte.
3: Tamam.
4: Çünkü bu araç sağdan direksiyonlu ve bir halkat motoru taktığında fren boruları eriyene kadar egzoz manifolduna değiyor ve kötü dumana neden oluyor.
3: Görebiliyorum.
4: Sağdan direksiyonlu olduğundan her şey sağ tarafta. Geri gelmek dumandan kurtardı bizi. Çıkarabildiğim kadar çıkarmaya çalıştım. Sıcak girmesini istedim.
3: Değil mi ama?
4: John, ışığı al. Boruları kontrol edelim. Bak burada ne var?
3: Oo.
4: Evet.
3: Her yerde.
4: Şasideki toz boyayı komple sökmüş.
3: Fren ya, onu yapar çünkü.
4: Vay canına.
5: Ah, tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit

0: fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
12: kalgonla. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah, rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
15: Ben Chris.
16: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Evet.
19: Her yerde.
18: Vay canına. Uzun zamandır sızdırıyor.
19: Evet. Şu fren borusu manifoldun hemen yanı başında. Görüyorsun ki erimeye başlamış bile.
18: Fren yağı sızarsa ve boyalı yüzeylere ulaşırsa son katı yer. Bu toz ve normal boya karışımı ve üstüne sızıntı olduğundan demirin üstündeki her şeyi yiyor. Bu salıncak üstünden çıkan son kat boya. Çıplak metal ve paslanmaya devam edecek. Oranın artık tertemiz edilmesi ve yeniden boyanması gerekiyor. Acaba fabrika borularını olabildiğince söküp uzaklaştırabilir miyiz ve koruma yapabilir miyiz? Ne dersin?
19: Evet, anladım.
18: Ama birinin mutlaka yapması gerekiyor bunu.
19: Evet, başım ağrıdı. Evet, şuraya bak.
18: Frenleri halledelim.
20: Lazım bana, lazım bana. Sevgin lazım bana. Tespit aşamasında trigger kapak contasını sızdırdığını bulduk. Kapağı temizledik. Yeni conta taktık ve yerine takıp bloğa sabitleyeceğiz. Tamam, güzel. Bu yağ sızan soğutma sıvısı derdimizi çözecek. Oldu. Kapak takıldı. Şimdi diğer parçaları motorun önüne geri koyabiliriz. Bu böyle oturuyor. Bu direksiyon pompasını koymadan önce benzin pompasını takmak istiyorum. Çok daha kolay olur. Bu arabaların dertlerini çözerken acil doktoru sanıyorum kendimi. Arabanın her yeri kan revan içinde geldi. Arızaları tespit etmek ve onarmak gerçekten tatmin edici. Benzin pompası tamam. Şimdi su pompasını takacağım ama vidalar su pompasından trigger kapağına gidiyor. Başka vidalar tutuyor onu. İşte yeni pompa. İşte eskisi. Contanın altında sızıntı olduğunu görebilirsin burada. Arada tek bir fark var. Yeni pompa motorun dışına sığdırmayacak. Yağın içine suyun sızma nedeni bu pompa değildi. Kapaktaydı sızıntı.
18: Merhaba.
20: Merhaba, ne haber?
18: İyi, senden?
20: İyi, iyi. Pompayı takıyorum. Tam zamanında geldim. Ben su pompasını tutarken direksiyon kelepçesini tutacak biri lazımdı. Sen kelepçeyi tutabilirsin. Tamam, sana destek oluyor. Oldu. Evet.
18: Arada sandviç olmak istemiyorum.
20: Evet. Tamam.
18: Güzel.
20: Yeni su pompası tamam. Sızıntı gitti.
18: Güzel.
20: Senin
18: benim işim bitti. Evet. Harikasın
20: Edem. Teşekkür ederim.
18: Bir numarasın. Babamı bulursan
20: tamam,
18: senindir.
20: Tamam, sağ ol.
19: Bu altı çeker geldiğinde ön sağ tekerin fren borusu erimiş, fren basıncını kaybediyoruz. Gördüğünüz gibi böyle dev bir araçta çok tehlikeli olabilir bu. Fren borularının yönünü değiştireceğim ve egzoz manifoldunun yanından bile geçmeyecekler. Gelecekte böyle bir arızayla uğraşmayacağız. Çıktı. Şu ana kadar boruları çıkardım. Fabrika motoruna kıyasla çok daha büyük bir motor olduğundan egzoz manifoldu da fren borularına o oranda yakın. Boruların hepsi bu yanda. Ben şimdi boruları aşağı indireceğim. Sonra biri şu tekere gidecek, biri de bu tekere gidecek. Böylece egzozun yanına bile yaklaşamayacaklar. Bundan emin olacağız. Baştan başlarken çok seçeneğiniz olur. İstediğiniz rotayı çizebilirsiniz. Fakat hareketli veya ısınan parçaların yerlerinden, doğa şartlarına maruz şeylerden kesinlikle haberiniz olmalı.
18: Nasıl gidiyor koca John?
19: Çok iyi, senin?
18: İyi, seni gördüm, iyi oldum.
19: Evet.
18: Nesi var?
19: Sürücü tarafındaki boru doğrudan aşağı gidiyor ve janta iniyor.
18: Tamam.
19: Yolcu tarafı karşıya gidiyor. Şasinin üzerinden geçiyor. Önden dolaşıyor ve fabrika klipsinin olduğu yerde kıvrılıyor. Ve doğruca tekere gidiyor. Ve tabii ki frenimiz de var. Mekanizma tam olarak böyle.
18: Tamam. Yardım lazım mı?
19: Tabii ki. Her zaman zamanında geliyorsun.
18: Yukarıdan biraz daha mesafe lazım. Biraz aşağı salabilir misin?
19: İstersen bükme aletini getireyim.
18: Hayır, elle bükeceğim. Hatta oradan geçebilir. İstersen biraz daha bük ve direksiyon şaftının boynunun altından geçir. İdeal olur. Evet, işte böyle.
19: Evet, yaparım.
18: Tamam, boruyu genel noktadan geçiriyorum.
19: Sahi mi?
18: Evet. Çıkayım bak.
19: Evet. Ciddi diyorum, gayet güzel olmuş. Çok beğendim.
18: Teşekkür ederim canım, sağ ol.
19: Çok iyi duruyor.
18: Güzel. En pis arkadaşımla pislenmek. Çok güzel.
19: En pis ben değilim.
18: Aha, yolcuyum ama sürücüyüm.
0: Biliyorum, tuhaf.
18: Neyse, sen gaz pedalı kablosunu baştan çektin ve John da fren hortumlarını baştan çekti. Artık araba güvenli durur ve sürebiliriz.
0: Arızanın yarısı.
18: Kesinlikle. Müşterinin ikinci sıradaki derdi yarım depo veya altıysa ani frende ya da virajda motor stop ediyor.
0: Tamam.
18: Onu çözmemiz şart ve en iyi yöntem sürmek.
0: Evet, sürmek.
18: Dönüş yarı çapı okul otobüsü gibi.
0: Evet, olabildiğince uzun bir araç bu.
18: Parktan çıkmak için artı manevra. Yolcu koltuğuna alışacak mıyım bakayım?
0: Evet, en azından otomatik ama. İyiydi.
18: Aa, gaz verdiğinde tepki veriyor. İyi. Ve şimdi çeyrek gaz verdim.
0: O kadar mı? Vay be.
18: Tam gaz deneyelim.
0: Tamam.
18: Oo. İşimiz eğlenceli. Arka yollara çıkalım ve frenleri asılalım. Ve ne oluyor görelim. Gerçekten sert basayım diyorum.
0: Tamam. Durdu, evet. Güzel.
18: Durdu. Araba dursun diye bu kadar heyecan yapanı görmemişsinizdir. Ama bu arabada tam da onu istedik. Tamam, güzel. Bakalım çalıştırabilecek miyiz? Ha, oldu.
0: Oldu güzel. Galiba.
18: Demek ki yakıt sistemiyle ilgili bir şey kesin. Geri götürüyoruz, depoyu söküyoruz ve yakıt pompasına bakıyoruz.
0: Tamam.
18: İçeri girmek için birkaç manevra lazım.
21: Hadi amca, ne durumdayızsın?
20: İyi, ne haber? Ön taraf tamam, suyu tamam. Karbüratörü takalım ve çalıştıralım.
21: Oho.
20: Hadi.
21: Duman vakti yani. Karbüratörümüzü bulduk. Çok güzel.
20: Vidaları alayım.
21: Teşekkür ederim. Arabadan söktüğümüz karbüratör 780 modeliydi. 302 model arabaya çok büyük gelir. O yüzden biz üstüne bir 670 taktık. Şimdi motora fazla yakıt gitmez ve bujilerin yakıta boğulması sorunu hallolur. Böylece her şey yolunda gider.
20: Karbüratör sıkıldı. Akünün amperini bilmiyorum ama elektrik var.
21: Var mı?
20: Var.
21: Karbüratöre yakıt koydum. Jigle ayarlandı, marşa basma vakti.
20: Basalım. Şansın var mı?
21: Hadi başlayalım.
20: Basıyorum. Evet. Evet. Oldu.
21: Sesi güzel değil mi?
20: Harika. Gaz ver biraz.
21: Oldu. Canlandı.
20: Güzel.
18: Güzel pompa. Bendeki daha büyük.
0: Güzel, iyi olmuş.
18: Bu pompa bu muadil depoya doğrudan bırakılan bir Hellcat pompası.
0: Harika.
18: Biraz araştırınca ne buldum? Bu jip aslında 4 silindirli bir tabanın üstüne inşa edilmiş. Yani bu bir 4 silindir araç pompası. Onlar bu çift pompa düzenini aksesuar olarak eklemişler.
0: Tamam.
18: Yani bu iki pompa eşittir bu pompa.
0: Niye başta söylemediler ki bunu?
18: Değil mi? Ve tasarımları aynı.
0: Evet. İçine koy.
18: İçine konuyor sadece.
0: Harika.
18: Çünkü biliyoruz ki en büyük sıkıntı ileri geri gitmekti. Bunu ana pompaya yapacağımıza yakıt artık 340'tan geliyor. Onda bir kavanoz yok. Şu ufak kapak var.
0: Deponun arkasında olduğundan frenlere çok sert basınca yakıtı tutacak hiçbir şey yok.
18: Kesinlikle. Ve o kapak kavanoz yokken ve tüm yakıt buraya gelince hava emmeye başlıyor.
0: Hava emer. Evet.
18: Hava emdiği için de stop ediyor.
0: Evet.
18: Şimdi bunda doğru yakıt kavanozu var. Hava emişini yok ediyor ve artık sürekli yakıtı var. Yeni depoya yeni Hellcat benzin pompasını koyacağız. Şimdi bu plastik depoyu metal düzeneğin içinden çıkaracağız. Sonra o metal düzeneğe yeni plastik depoyu koyacağız. Onu yaparken bu ısı yalıtım malzemesini sökeceğiz ve yeni depoya takacağız. Ve böylece işimiz bitecek.
0: Tamam.
18: Evet.
0: Hala dolu.
18: Biraz.
0: Bitti.
18: Çok ağır.
0: Yukarı kaldıralım biraz.
18: Kalkıyor.
0: Galiba biraz sana doğru gelmesi gerek ama kaldıralım ve tutturmaya başlayalım.
18: Devam et. Kaldır. Tam orası.
0: Oldu. Yukarı doğru yolla.
18: Bana doğru kaydır biraz.
0: Hazır.
18: Eline sağlık Tommy.
0: Sağ ol. Aletleri toplayalım.
18: Toplayalım ve hazır buradayken altı lastik yakalım.
0: Olur tabii. Depoyu taktım, benzin koydum ve şimdi iki defa marşa basıp çalıştırmayı deneyeceğim.
18: Ellerimi çektim.
0: Basıyorum.
18: Aha!
0: Çalıştı.
18: Sesi güzel.
0: Evet. Of!
18: Sızmıyor.
0: Güzel. Hazır.
18: Bence de hazırız.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Net!
6: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
22: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
22: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
22: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
24: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
6: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
22: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
22: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
22: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
17: hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
26: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
27: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
28: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
17: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Altı çekerin Kelly'ye baş ağrısı olduğunu anladım. Aynı anda heyecanlı ve bitikti. Günaydın Kelly.
29: Merhaba, nasılsın?
18: Merhaba. Jeep'in görüntüsü ve sesi belki aynı ama değişim Kelly'nin yüzündeki büyük gülücük olacak umarım. Westchester'a hoş geldin.
29: Gerçekten işini görmeye gelmek için sabırsızlanıyordum. Hiç kimse bu sorunları anlayamadı. Hep dediler ki biz yapamıyoruz. Biri hata etmiş herhalde. Biz anlamadık
18: dedi. Biz arızaları gördük, onları bulduk ve onları onardık.
29: Çok güzel. Sabırsızlanıyorum.
18: Altı çekeri kontrol edelim mi?
29: Edelim tabii ki.
18: İşte burada.
29: Vay canına. Bir süredir görmedim onu. Heyecanlıyım. Büyük bir gün. Onu geri aldığım için sevinçliyim.
18: Nashville'dayken konuştuğumuzda en büyük arızalardan biri binip marşa bastığında bütün lambaların yanması ve gaz pedalının hiçbir şey yapmamasıydı. Doğru mu?
29: Hiçbir şey yapmıyordu ve bir anda devir yükseliyordu ve kendi başına yürüyordu.
0: Evet, yapıyor.
18: Hissettin mi?
29: Sürücü tarafından kontrol edilemiyordu.
18: Stop et. Ve daha da korkutucu olanı frene basacağın zaman çalışmamasıydı.
29: Korkutucu.
18: Korkutucu.
29: Ve tehlikeli. Biri ciddi yaralanabilirdi.
18: Kesinlikle. Bu araçtaki kablolar Arap saçı gibi karışıktı. Hatta ana hatta bir yerde bir kısa devre vardı. O yüzden arabadaki toplama kablo sistemini çıkardık ve sana fabrika uçlarıyla yepyeni bir hat çektik. Gaz pedalını, bilgisayarı ve gazı kontrol eden bir hat var. Orijinal 4 silindirli jeepin fren hortumları hiç düzgün çekilmemişti. Hatta egzoz manifolduna değiyorlardı. Metal boru eriyip seni frensiz bırakıyordu. Ve salıncaktaki bütün boyayı yiyordu. Ama biz boyadık. O fren borularını söktük ve sana el yapımı özel bir ön fren hattı çektik. Manifoldun yakınından bile geçmiyor. Artık çok daha rahatsın.
29: Harika, muhteşem.
18: Ve iki pompa kullanan yakıt sistemini onardık. Artık tek pompa var. Artık Hellcat'a çok daha uygun bir yakıt gidiyor.
29: Onardıkları yakıt sorunu çok sıkıcıydı. Çünkü sadece 150 kilometre gidebiliyordum ve depo dolduruyordum. Kimse çözemedi o arızayı.
18: Senin sürme vaktin geldi onu.
29: Sürelim.
18: Hadi.
29: Pekala. Evet.
18: Aynen öyle.
29: Duymak istediğimiz şey.
18: Marş hemen basıyor. Işık yok. Sadece logo. Başka hata mesajı yok. Artık gaz yiyor ve gidiyor. Çalışması gerektiği gibi çalışıyor. Evet, sürmesi eğlenceli.
29: Evet, keyifle süreceğim. Çok, çok sıkıcı bir şeydi. Bir araba aldım ve 1500 kilometre sürdüm ama her şey kötüleşmeye başladı. Gerçekten kötüydü.
18: İlk günden beri arızadan başka bir şey olmadı.
29: Garantili tamir etmişsin çünkü pedalda hiçbir şey hissetmiyorum.
18: Yok.
29: Çok sevinçliyim. Gerçekten çok mutluyum. Nashville'e götürdüğümüzde çok süreceğiz bunu, eminim.
18: Güzel.
29: Evet.
18: Kelly bu harika cipi süremiyor diye ne kadar üzgündü. Ama şimdi bu arabanın ilk günden beri olması gerektiği gibi olduğunu görünce yaptığım işe değiyor. O zaman buradan dümdüz gidelim ve dükkana dönelim. Ne dersin?
29: Olur, tamam.
18: Oho! Eğlence treni gibi. Ne kadar güzel. Harika bir şey.
29: Vay canına.
18: Evet Kelly. Bu babam Tony.
21: Vay Kelly. Vay Kelly.
29: Merhaba Tony,
21: memnun
29: nasılsın?
21: Oldum, nasılsınız?
29: Ben de çok memnun oldum.
18: Bu arabayı hatırladın mı?
29: Evet. Tepsi nerede? Araba fazla gün ışığı görmedi. Onu dışarıda yeniden çalışmaya hazır görmek harika.
18: Kelly, bu arabayı bize getirdiğinde onu her yere sıvı damlatmadan üst üste 2 gün hiç süremediğini söylemiştin.
29: Maalesef. Lifte duruyordu. Altında tepsi vardı çünkü sızdırıyordu.
18: Her yerden.
29: Tepsideki sıvıyı artık tanıyamıyordum.
21: Su pompası sızdırıyordu ama asıl büyük sızıntı motorun içine sızan suydu. Ve yağ resmen beyazlamış haldeydi, biliyor musunuz?
29: Hararetten falan mı oldu acaba? Ne diyorsun?
21: Hayır hayır. Bloktaki conta. Sorun oydu.
29: Tamam.
21: Ve içeri sızıyordu.
29: Anladım. İyi adamlara baktırmıştım ama arızayı çözemediler. Tamir ediyorlardı.
18: Bant koyuyorlardı.
29: Evet, evet, evet.
21: Evet, üstündeki karbüratör bu motor için biraz fazla büyüktü.
29: Eski Demon modeli.
21: Evet, eski bir karbüratör.
29: Evet.
21: Biz yeni bir 670 taktık. Çift boğazlı, elektronik jigleri. Üstüne yeni contalar takıldı, yakıt pompasına kadar yeni boru çekti.
29: Daha temiz görünüyor. Lastik hortumlarla daha iyi.
21: Evet, ben siyah
29: çok iyi
21: seviyorum.
29: Harika, beğendim. Sürmesi çok güzel olacak artık.
18: Sürmek demişken direksiyona geçip gazı kökleme vaktin geldi.
29: Ben varım.
18: Eyvah.
21: Evet, hadi.
18: Evet, hemen marş bastı.
29: Arabayı nihayet sürebilmek ve o gücü hissetmek harika. Amerikan arabalarında görmeyi sevdiğim o seviyeye çıkarıyor seni. Bir seneden fazla oldu alalı.
21: Sahi mi?
29: Evet.
21: Vay canına.
18: Vay canına.
29: Yakıt akışı çok daha pürüzsüz geliyor gibi.
21: Evet.
29: Yaptırırken çok yanlış yönlere gittik galiba.
21: İnanırım.
29: Bazen iyi oluyor ama çok kısa sürüyor.
18: Devam eden bir soruna geçici bir çözüm.
21: Eddie amcayla birlikte çok eğlendik bu arabada.
18: Çok iyi hızlanıyor.
29: Eski bir araba için iyi. Öyle olması gerekiyor zaten. Teşekkür ederim. Asla tamir edemeyeceğim iki araba verdiniz bana. ve keyifli hale getirdiniz. Etkilendim. Bunu söylemek zorundayım. Çok mutluyum şu anda.
18: Gidelim. Oho. Bu arabayla başın derde girer. Görüyorum. Evet öyle.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
11: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
13: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
14: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
13: Ne de motorun durması onları yıldırır.
14: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
13: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
14: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: programımızda birazdan. Ekibimiz Life Camp'ındaki 1958 model bir karavanı
1: solucan konservesini açmak
0: lüks
1: gibi
0: bir otel odasına dönüştürecek. Her şey mükemmel. Justin ve Anna Pismo sahilinde en hareketli sergilerden birine gidiyor ve muhteşem bir karavan arıyor.
1: Muhteşem.
0: Life Camp'ına hoş geldiniz. Biz Justin ve Anna Scribner. Eski bir karavanla karşılaştığım zaman başım dönüyor. Bizim işimiz eski moda karavanları bulmak, onları eski muhteşemliklerine kavuşturmak. Bu aslında bir iş ama bazıları bağımlılık olduğunu söylüyor.
1: Bu av işine bayılıyoruz.
0: Sorunlu olanları bulmaya gidiyoruz. Burnunuzun ucuna silah dayanabilecek kapıları çalıyoruz. Kimi bir hurda yığını görebilir ama biz dolar işareti görüyoruz. Eski bir karavan bulabilmek için elimden gelenin en iyisini yaparım. Bu bölgeye geldiğimizden beri dükkandaki işler hiç durmuyor. Anna ile birlikte bu seneki Pismo sahili sergisini hiçbir koşulda kaçırmayacağız. 2008 yılında başladığından beri en havalı karavanları bulmak ve karavan aşıklarıyla tanışmak için en doğru adres burası olmuştur. Ama Kaliforniya'ya doğru yola çıkmadan önce Anna ve Sally ile 58 model bir karavanı olan kişiyle görüşmek için yola koyulduk. Bu karavanı iyi biliyorum çünkü o kardeşim Clint'ine ait. Uzun bir yolculuktu.
1: Hey, merhaba çocuklar.
2: Gelmişsiniz.
0: Merhaba. Nasılsınız? Onu yeniden görmek güzel. Seattle'ın
2: evet.
0: Ona neler yaptığını merak ediyordum.
2: Evet. 2 yıldır bir brandanın altında yaşıyordum.
0: Evet. Onu Clinton'dan satın alacağız, yenileyeceğiz ve nostaljik karavan parkı için dönüştüreceğiz. Büyük boy yatağın sığabileceği büyük bir karavan arayışına girmişlerdi. Bu bebek 2,5 metre genişliğinde onlar için harika. İçeriye gir Anna, hadi
1: peki
0: şuna bir bakalım.
1: Peki bakıyorum.
0: Kaplamaya mı bakıyorsun?
3: Sadece paraya ihtiyacımız olduğu için buraya yeni taşındık ve paranın yardımı dokunacak.
0: Ahşap işçiliği hatırladığım kadar iyi durumda mı? Evet.
1: Karavanın içi gerçekten iyi durumda. Bu beni çok mutlu etti. Üzerinde çalışmamız için çok güzel bir tuval.
0: Burayı tamamen kapatırız. Yeni eşyalarla donatırız. Girişe
1: bu
0: kadar.
1: Bu büyük boy bir yatak mı?
2: Öyle olduğunu düşünüyorum, evet.
0: Karavanın iyi yanları var ama tezgahtaki kaplama diğerlerinden farklı. Parkeler değişecek. Böyle şeyler. Her şeyi bir araya getirmeliyiz.
1: Açıkçası tezgah arkası kaplamayla oynamak istemiyorum. Çünkü gerçekten de çok havalı
0: görünüyor. Gerçekten güzel görünüyor. Birkaç tane ufak tefek sorun var
2: evet.
0: Ama önemli değil.
2: Evet öyle. Oldukça iyi halde.
0: Evet.

Bu kulağa pek de iyi gelmiyor. Ufak bir sorun çıktı. Clinton karavana bizim için yeni tekerlekler ve jantlar taktırmış. Sorun şu, tekerlekleri ve jantları takan dükkan arada ne kadar boşluk kaldığını kontrol etmemiş. Tekerlekler sağlam bir şekilde oturmamış. Böyle şeyler büyük sorunlara yol açabilir. Çünkü tekerlek sürtünmeden dolayı fazla ısınarak büyük bir yangının çıkmasına sebep olabilir. Arkamızda yanan bir karavanla otoyola çıkmış olabilirdik. Bunu düzeltmeliyiz. Ne yazık ki otoyolun kenarındayız ve bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Neye ihtiyacım var biliyor musunuz? Teneke makası. Onu kullanarak bütün sorunu çözebilirim. İşe tekerlek yuvasını keserek başlayacağım. Lastikten kurtulmaya çalışacağım. Sonra dükkana döndüğümüzde tekerlek yuvasını düzgün bir şekilde yamalayacağız. Şu an sadece yolumdan çekilmesini sağlamalıyım. Bu 1 milimetrelik bir kaplama. Bu yüzden kesme işlemi kolay. Ama yaması da kolay. Bu da iyi bir şey. Bu parçayı Clinton'a geri göndereceğiz ve lastiğinden bir parçayı geri alabileceğimizi söyleyeceğiz. Neredeyse 4 santim görünüyor, daha fazla değildir. Bence yeterli. Ne yazık ki bir lastiğimiz olmadan devam edeceğiz ama güvende sayılırız. Geri dönerken bir sorunla karşılaşmayacağız.

0: 58 model karavanımız yuvasında ENA'da müşterilerimize yeni karavanlarında bir tur attırıyor.
1: Vay canına, güzel bir karavan.
2: Evet, güzel bir tasarımı var.
0: Bu proje için ne kadar harcama yapabileceğimizi belirlemek adına detaylı bir keşfe çıkıyoruz.
2: Bu karavanla ne yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor.
0: Fırını sökeceğiz, tezgahın üstünde mikrodalga fırın için yer açacağız.
2: Bu şekilde düşünüyorum. Bunlardan kurtulacağız.
3: Bu pembelik tamamen yok olacak,
0: evet.
3: Öyle mi?
2: Tezgah arkasının kalmasını istiyorum. Bu mümkün mü?
3: Bu ona geçmiş ve o da buna geçmiş halde. Eğer bunu sökerseniz geri kalanı da beraberinde gelir. Hiçbir
2: zarar
3: şekilde
2: vermeden sökemeyiz. Tezgah arkasını çok beğendim. Onu tutmanın çok zor olduğunu söylediler. Çünkü birbirlerine bağlı şekilde monte edilmiş. Biraz araştırmamız gerekebilir. Çünkü bana göre bu karavanı özel yapan parçalardan biri de o.
0: Elektrikle bir işimiz yok, değil mi? Çünkü dış tarafını sökmeyeceğiz.
2: Evet, sadece bununla ilgili yorumlarını merak ediyorlar. Bu konuda çok derine inmek istemiyorum. Güvenli ve kullanışlı bir hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Ama tam kapsamlı bir yenileme yapmaktan da kaçınmaya çalışıyoruz.
0: Burada saç kurutma makinesi, ısıtıcı ve mikrodalga istediler.
2: Bir de klima.
0: Ve klima. Yapılacak elektrik işlerini belirlememiz gerek. Her şeyin güvenli bir şekilde hallolmasını istiyoruz. Bu bazen zaman kaybı olabiliyor. Bu kira kurallarına uygun bir şey değil.
2: Pekala.
3: Evet, çünkü bir zeminin üstünde durmuyor.
2: Kabloları dış panellerin tamamını sökmeden yenilemenin bir yolu yok mu?
0: Bir kısmını yenileyebiliriz ama tamamını yenilememiz mümkün
2: değil. Tek bir tarafı yapabilir miyiz yoksa bu tarafı da mı yapmamız gerek?
0: Eğer bunlardan birini yapacaksan hepsini yapmayı tercih ederim.
2: Karavan çoktan boyandı. Eğer panelleri sökecek olursak yeniden boya yapılması gerekir. Sadece boya yapılması değil, pencerelerin de sökülmesi gerekecek ve ardından onları yeniden yerleştirip monte etmek zorunda kalacağız. Bir şeyleri sökmeye başlarsanız iskeletle zarar görebilir.
0: Yaşanacak bir yer haline getirmek için değişiklik yapmalıyız. Sadece işe koyulalım, temizleyelim ve bitirelim. Tamam mı? Anlaştık mı?
2: Tamam.
0: Yapılacaklar listemiz beklediğimizden daha detaylı.
2: Bu karavan için yapacaklarımız yeniden kablo döşemek, dış cepheyi yeniden boyamak, tezgahı ve arka kaplamayı yenilemek, koltukların döşemesini değiştirmek ve yeni bir buzdolabı ya da mikrodalga fırın gibi otel tarzında eşyalar eklemek.
4: Sonunda

0: Şimdiye kadar iyi gitti ama panelleri çıkarmamız gerekecek ve onun altında ne bulacağımızı kesinlikle tahmin edemiyoruz.
1: Flight Camp'ı beklenmedik ziyaretçileri her zaman hoşgörüyle karşılar. Özellikle de bu kadar muhteşem bir şey geldiğinde. Bu araç gayet yeterli bir durumda ama yine de ufak tefek tamirlere ihtiyacı var. Bunun ön camı ile ilgili bir sorunu var. Bu onun için oldukça yeterli bir sebep. Yağmura yakalanırsa ya da kamp yapmaya gittiğinizde hava kötüleşirse bu cam yüzünden içeri su sızar.
2: Sence dekor şeridi ne işe yarıyor olabilir ki? Bu artık şerit olmaktan çıkmış.
1: Bunların birçoğu sızdırmaya karşı tasarlanmamıştır. Genelde aynı şekilde monte ediliyor. Ön tarafta şerit parçaları olur. Bir fikirleri var ve onu uygulayıp duruyorlar.
2: Kesinlikle.
1: Çok sade bir karavan, güzel bir karavan. Birçok kişi bunlara roket karavan der. Ön taraftan bir miğfere benzer. Göze benzeyen camları da çok sadedir. Dal, Pismo sergisine de katılacak.
2: Pismo'ya katılmak isteyen 800 kadar insan oluyor ve aralarından sadece 314 kişi seçiliyor. Orada gerçekten muhteşem bir nostalji şöleni oluyor.
1: Pismo sahili sergisi Batı yakasındaki en büyük nostalji karavan sergilerinden biri. Kaliforniya'daki sörf ve sahil bu eğlenceli ve muhteşem karavanlarla dolup taşan etkinlik için harika bir promosyon oluyor. Dal'ın roketi de bu etkinlik için oldukça uygun. Pismo için uygunsun.
2: Evet, Pismo için uygunum. Orada evet. Olmak her zamanki gibi harika olacak.
1: Bu karavanı görmek Pismo için daha da heyecanlanmama sebep oldu. Muhteşem olacak.
3: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
8: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam,
14: Tombank, kartım hadi. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
15: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Her klasik araç...
5: Tamam bak, çalışıyor mu?
19: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
18: Evet.
19: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
3: Pismo için uygunsun.
7: Evet, Pismo için uygun.
3: Dal, Pismo sahili nostalji karavan sergisine giderken bizim dükkanımıza uğradı. 58 model karavanımızın kaplamasını yeniledikten sonra hızlı bir şekilde ona dönüş yapacağız. Aslında bu karavanı başka bir müşteriye teslim etmeden önce yenilemek için kardeşim Clinton'dan satın aldım.
8: Tezgah arkasını kapitonu alüminyumla kaplayacağız çünkü pembe kaplamanın gitmesi gerekiyor. Bu dolaplar yeniden monte edilecek ama önce onları biraz zımparalayıp daha iyi bir duruma getireceğiz.
20: Eski karavanları yenilemek bazen çok stresli bir iş olabiliyor. Çünkü tadilat yapabilmek için panelleri söküyoruz ve eğer altında fazla küf varsa tüm karavanın tadilat süresi birkaç hafta daha uzayabiliyor.
21: Şuna bakın. Bütün küf tek bir noktada toplanmış. Köşede, dış kenarda.
20: Evet.
21: Hem arka hem de ön köşede birikmiş çok fazla su var. Şu küfe bir bakar mısınız?
20: Babamın burada olması iyi bir şey çünkü bu işler konusunda birçok kişiyi saf dışı bırakmış biri. Umarım ben de 81 yaşıma geldiğim zaman bu kadar iyi çalışabilecek durumda olurum.
21: Baksana bu kablolar şunun etrafından dolanıyor. Bunun ve şunların fotoğraflarını
20: Bunu söktüğüm zaman çekeceğim.
21: Tamam.
20: Ama şimdi bu tarafın bizi yenip yenmeyeceğini öğrenmem gerekiyor. Muhtemelen herkesin bu konuda yardımcı olması gerekecek bana.
21: Evet doğru söylüyorsun. Yardımcı
20: Aslında
21: olmalısınız.
20: Aslında bu işi senin üstüne yıkacağım ve yemek yemeye gideceğim. Çatı panelini sökmemiz gerekiyor ve bu biraz zorlayıcı olabilir. Kavra, kaldır ve ileriye doğru hareket ettir. Yalıtım malzemesinden ayırmaya çalışın. Yalıtım malzemesi olduğu yerde kalsın. İşte böyle, pekala, yavaşça, yavaş, yavaş. Zemine temas ettiği anda biz de atlıyoruz, anlaşıldı mı? Pekala, işte oldu. Teşekkür ederim dostlarım.
22: Rica ederiz.
3: Çatı ve kenar panellerini sökmeyi başardık. Artık bu karavanda yapılması gereken işleri daha net görebiliriz. Elektrik işleri başlıyor. Kaplamasını sökmek iyi bir şekilde sonuçlandı. Hem kabloları numaralandırdık hem de ahşapların bazı kısımları küflenmiş haldeydi.
20: Zaten 60 yılın ardından su geçirmez olmasını bekleyemezdik. Burası ve çerçevenin tamamı çürümüş halde. Çürümüş tahtanın tamamını sökeceğiz. Yerine yeni bir kereste monte edeceğiz ve böylece dış katmandaki alüminyumu sabitleyeceğimiz bir şey olacak.

Tuttun mu? İşte böyle. Tamam mı? Tamam. Devam et, it, it, it. Eğer daha önceden vidaların olduğu noktalarda bir kırışıklık olursa onu düzeltmemiz gerekiyor ve böylece Pittsburgh menteşesine güzelce oturacaktır. İki tane var. Bu yüzden ikisini birleştirmemiz gerekiyor ve bir tarafı diğerine doğru kaydırıyoruz. Oldukça iyi görünüyor. Bu da kenar panellerinin sonuncusuydu. Bunları kolay bir şekilde bitirdik. Şimdi sırada kocaman ve önden arkaya kadar uzanan bir çatı paneli var. Bu parça muhtemelen biraz daha zor yerleşecek. Onu yerleştirmek için 6 kişi gerekiyor ama bunu da başaracağız. Bunun için merdivene çıkmamız gerekiyor ama ondan sonra çıkarırken izlediğimiz adımları tekrar edeceğiz. Bunu buraya bırakalım ve çıkalım. Jordan, merdivene çıkmalısın. Hadi. Böylece onu kaldırabilirsin. İşte böyle. Evet, işte böyle. Yükleyin.

0: Merhaba.
1: Harika dostum.
0: Ben gidiyorum. Pismo için yola çıkıyorum. Zamanlama konusunda sorun yok değil mi? Her şey yolunda mı?
2: Evet.
0: Güzel.
2: Yarına hazırlanmış olacak.
0: Tamam. Döndüğümde onu boyanmış görmek istiyorum.
2: Evet.
0: Harika olur.
2: Biraz bronzlaş, solgun görünüyorsun. Görüşürüz dostum.
0: Tamam dostum. Görüşürüz.
2: Güle güle.
0: Sağ ol.

0: Pismo Sahili Karavan Köyü Batı yakasındaki en büyük nostalji karavan sergisine ev sahipliği yapıyor. Burada bu alanı benim gibi karavan hayranları için cennete dönüştüren 300'den fazla karavan sergileniyor. Bir yandan eğlenceli olsa da bu bizim için hala bir iş gezisi. Hatta ENA yeni projemizin yapı taşlarını oluşturmak adına bir müşteriyle buluşacak.
1: Bu sergi birçok ilginç insanı, harika karavanları, birçok orijinal ahır makinelerini bir araya getiriyor ve birçok özel olarak üretilmiş eşyayı da görebiliyoruz.
0: Umarım burada satılık bir şey buluruz. Aman tanrım, ofisin dışında olduğum için mutluyum. Hava muhteşem, sahile çok yakınız. Kokusunu alabiliyorum, her yerde nostalji karavanlar var. Daha ne olsun?
1: Kendimizi yenilemeye ve yaratıcı düşüncelerimizin akmaya devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Nostaljik karavanların arasında kaybolduk.
0: Bu Walls Aero muhteşemdir. Merhaba Mike, nasılsın?
2: İyiyim Justin, merhaba, sen Lori. Nasılsın?
3: Merhaba.
0: Sizi yeniden görmek
3: merhaba.
0: Çok güzel.
2: Sizi de öyle.
1: Walls'u görmemiz gerekiyor.
2: Size kısa bir hikayesini anlatmama izin verin. Bu karavan Doğu Oregon'daki bir ahırda bulundu ve 50 yıldır kullanılmamış bir ahırda orada bekliyordu. Ve gördüğünüz karavan fabrikada
0: bu
2: nasıl çıktıysa öyle
0: mi?
2: Duruyor.
0: Bunlardan
1: evet.
0: Çok az
1: bunu
0: bulmuş.
1: Oregon'da mı
2: evet.
1: Buldunuz?
2: Evet, Duffer, Oregon. Aa,
0: dostum.
1: Oraya gitmiştim.
2: Pekala. Bizi
0: içeriği göstermelisin.
2: Hadi içeriye
1: evet,
2: bakalım.
1: Tamam. Bütün tasarım orijinal halinde. Aman tanrım.
3: Zaman makinesine binmişiz gibi orijinal döşemelere elimizi sürmedik. Bu güzel deniz köpüğü rengindeki pancurlara da buradan bir uzantısı çıkan kırık buz masamız var.
1: Aman tanrım.
3: Her şey yapıldığı gibi duruyor. Ahşapları bile yenilememize gerek kalmadı. Sadece toz aldık.
1: Bu muhteşem.
3: Bu muhteşem formikanın tuşları olmadığını fark etmişsindir. Ocak da orijinal. Saat çalışıyor. Işıklar çalışıyor. Her şey.
1: Şu kulplara bakın.
3: Evet, evet. Tabii ki orijinal mermer buzdolabımızda güzelce çalışıyor.
0: Burası çok güzel. Bunun üzerine çok düşünülmüş. Böyle orijinal bir parçayı görmek zordur. Bunları yapmaya çalıştığımız zaman her zaman böyle düşünemiyoruz. Haftalar boyunca biri oturur ve aklındakini çizmeye çalışarak vakit öldürür. Böyle bir süreçten geçmek ve neyi hangi sebeple yaptıklarını görmek gerçekten çok güzel. Gerçekten eşsiz.

0: Özel bir parça. Çok kıskandım. Bizim gibi yenileyen kişiler için harika. Böyle bir şey görürsünüz, kendinizi birinin onu dükkana gelip aldığı günde gibi hissedersiniz. İçeriye girersiniz, yapmak istedikleri şey buymuş dersiniz. Buna bayıldım. Tahmin etmene gerek yok, muhteşem.
1: Kumaşları, pencere kaplamalarını ve bütün küçük zarif detayları görmek benim için muhteşem bir deneyimdi. Çünkü o evi yanımda götürebilirim ve bunu yaklaşmakta olan projelerimize dahil etmeyi konuşabiliriz.
0: Eve döndüğümüzde kardeşim Jeff için iş ve işin devam ettiğini fark ettim.
2: Yeni tezgah arkası kaplaması ve tezgah hazır olacak. Gerçekten güzel görünecekler. Arka kısım kapitone alüminyumla kaplanacak. Bir formika tezgahı ve onunla eşleşen formika bir masa. Oraya uygun olup olmadığını anlamak için bir deneme yapıyoruz. Yapıştırıcıyı sürdüğümüz zaman oraya oturacağından emin olmalıyız. Sonrasında pencereyi sökeceğim. Çünkü bu parçanın her köşeden düzgün bir şekilde yerleşmesi gerekiyor.
3: İşte böyle.
2: Justin ve Anna şu an pis moda kavrulmakla meşguller ve benim de yapmam gereken bir ton iş var.

0: geldin. Charlie diğer taraftan tutar mısın? Güzel. Beğendim.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Volkano. Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volkano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
16: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
17: Sana yakışanı tak.
18: Bir diktatörlük
15: yan... Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
16: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
17: Sana yakışanı tak.
18: Bir diktatör.

0: güçlü bir propaganda aracıydı.
1: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Jeff ve ekibimiz dükkanda nostalji karavan isteyen müşterilerimiz için 58 model bir karavanı yeniliyor. Ena ve ben de çalışıyoruz. Sadece bizim çalıştığımız yer biraz daha güneşli. Nostaljik karavan alım satımının diğer tarafını görmelisiniz. Sadece dükkanda oturarak yapılan bir iş değildir bu. İşin içinde eğlence de var. Bize bu işi neden yaptığımızı hatırlatıyor. Aslında kamp yapmak çok eğlenceli ve nostaljik karavanla seyahat etmek de öyle. Dükkanın dışına çıktığım için mutluyum, dostlarımı seviyorum. Güzel bir gün olacağı benziyor. Çadırınızın olması beni etkiledi. Bu ender görülür. Bu harika. Bu da harikaymış.
1: Evet, bu bir 1950 model kamp master.
0: Demek öyle.
1: Evet, bunu Kaliforniya'da bulduk. Tamamen orijinal.
0: Şuna bakın. Kesinlikle harika.
1: Remorque'un brandası da orijinal.
0: Sahi mi?
1: Evet.
0: Bu fazladan küçük odayı da beğendim.
1: Evet.
0: Böylece çok küçük bir şeyi çekerken aynı zamanda ferah bir odaya da sahip olabilirsin.
1: Ve arka tarafta kapısının olması onu normal bir karavandan farklı kılıyor.
0: Evet.
1: Normalde karavanlarda kapıyı açtığınızda arka tarafta kuzine bir mutfakla karşılaşırsınız.
0: Peki bu kapı bir şekilde ikiye mi katlanıyor?
1: Bunun bir kapısı var.
0: Peki.
1: Katlanıyor ve buraya giriyor. Bakın işte tam buraya.
2: Bu çok havalı. Tezgah ve kalan her şey orijinal mi?
1: Evet.
2: Vay canına, tutacaklara ve her şeye bayıldım. Şurada bir çekyat mı var?
1: Evet. O bir çekyat ve orijinal döşeme.
0: Evet, orijinal döşeme. Muhteşem. Alanı kullanma şekilleri inanılmaz değil mi? Üzerinden geçiyorlar. Her bir köşe bir amaç uğruna yapılmış değil mi?
2: Bu çok güzel.
0: Evet.
1: Evet, bu iyi düşünülmüş ve iyi tasarlanmış bir parça.
0: Bunu görmeliydik.
2: Evet, teşekkür
0: ederiz. İyi günler, sağ olun.
2: Üzere, hoşça kalın. Çok güzeldi. Daha önce hiç nostaljik koltuğu olan orijinal bir gözyaşı görmemiştim.
0: Ona bayıldım. Şunu gördün mü?
2: Bu bizim olmalı. Tanrım. Forsalı mıydı?
0: Evet.
2: Bu harika olurdu.
0: Hem de nasıl?
2: Bazen ben de alışverişe çıkıyorum. Oregon'da yaşadığımız yerde nostaljik eşyalar bulmak pek de kolay değil. Biz 40'larda ve 50'lerde çok da geniş olmayan bir nüfusun devamı sayılırız. Çokça nostaljik ve havalı eşyalar bulabileceğimiz bölgelere gitmek güzel oluyor ve burası da herkesin bir şeyler getirdiği noktalardan biri. Fatura kesmeyi planlıyorum.
0: Işık lazım mı?
2: Aman tanrım. Tam isabet.
0: Burada çok güzel aydınlatma armatürleri var. Bunlar gibi.
2: Oh, vay canına. Justin, bu çok havalı.
0: Ve bunlar da.
2: Bunlar set halinde mi yoksa tekli mi? Evet, öyleler.
3: Merhaba çocuklar, nasılsınız?
0: Merhaba Johnny, nasılsın?
3: İyiyim, iyiyim.
0: Seni yeniden görmek
3: güzel. Sizi görmek de öyle çocuklar.
0: Her şey satılık mı?
2: Bunun buraya nasıl geldiğini biliyor musunuz acaba?
3: Bu işi benzeri olmayan garip bir şey. Galiba eskiden elimizde olan 1930 model bir karavanımızdan
2: sıkıldı. Gerçekten de alışılmışın dışında. Hoşuma gitti.
3: Çok güzel. Bunu alamazsınız. Hayır, sadece şaka yaptım.
2: Buna bayıldım. Bunlar gerçekten harika.
3: Bunlar elbette Art Deco parçaları. Bunlar çok daha pahalı. Her biri birkaç yüz dolar.
0: Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
3: Onun fiyatı 75 dolar.
2: Tamam. Bir de... Şuradaki ne kadar?
3: Onlar oldukça popüler. Tanesi 15 dolar.
2: Tanesi 15 dolar.
3: 15 dolar.
0: Onlardan 4 tane alarak bir set yapmış galiba.
2: Bunların hepsine 300 dolar versem?
3: Hepsi için mi?
2: Evet, hepsi için.
3: Bunu yapabilirim. Yeterli olur. Evet.
2: Tamam.
3: Evet.
2: Şu an mutluyum.
3: Evet.
2: Çünkü birkaç tane aydınlatma
3: emin olmam
2: gerekiyor.
0: Evet, kesinlikle haklısın.
3: Kesinlikle.
2: Aydınlatma benim için her zaman bir sorun olmuştur. Bunun gibi tam bir set bulabildiğimiz için gerçekten mutluyum. Art Deco'nun gerçekten muhteşem olan kromdan üretilmiş 2 adet parçasını ve 30'larda üretilmiş endüstriyel bir şamdan aldım. Onunla ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum ama ona bayıldım. Gerçekten havalı görüneceği bir yer bulacağımdan eminim.
0: Sağ ol dostum.
3: Evet, iyi günler.
2: Hoşça kal.
3: Güle güle.
0: Aydınlatmalarını aldın.
2: Çok mutluyum.
0: Biraz daha alışveriş.
2: Olabilir.
0: Görüşürüz.
2: Tamam.
0: Ena ile birlikte Pismo'da dolaşırken aklımda yardım edemesem de merak ettiğim bir ekibim ve karavanımız var.
4: Hazırlıklar bitti. Şimdi boya zamanı.

0: Bütün ekibimiz bu karavan üstünde çalışıyor. 24 saat boyunca hiç durmadan çalışıyoruz. Justin ve Anna Pismo'dan dönmek üzereler ve ben de bu karavanın hazır olduğundan emin olmalıyım. Çünkü bu bebeği teslim etmek için yola çıkmadan önce son dokunuşları yapabilmek için sadece bir günleri olacak.
1: Aman tanrım.
2: Alışveriş ve bön bön bakmakla geçen yarım günün ardından Ena ile birlikte müşterimizin yanına gidiyoruz. En güzel kısmı da seyahat karavanını yeni kullanmaya başlamış olmaları. Onları bu akışa alıştıracağız.
3: Annem her zaman çadır kampı yapardı ama daha önce bir seyahat karavanımız olmamıştı ve bu şekilde kamp yapmaya başlayacağımız için çok heyecanlıyım.
1: Çillerine bayıldım.
4: Teşekkür ederim. Ben büyük olmasını istiyorum. Küçük olanlardan istemiyorum. Ayrıca parlak olmalarını seviyorum. Sade olanlar hoşuma gitmiyor. Kamp yapmaya pek gitmiyoruz ama bence bir seyahat karavanı aldığımız zaman onu kesinlikle kullanırız.
3: Pekala, eşime bir karavanla sürpriz yapmak istiyoruz. Yaklaşık 8 ay sonra 50 yaşına girecek.
1: Pekala.
3: Ve bu nostaljik seyahat karavanlarına çok büyük bir ilgisi var.
1: Onun içine girip aslında ne kadar geniş bir alana sahip olduğunu fark etmek çok özeldir. Peki eşiniz ne tür bir karavan istiyor? Bir dönem ya da tarz var mı?
3: Evet, ikimizin de 40'lardan 60'lara kadar olan dönemlerdeki her şeyi beğenebileceğimizi söyleyebilirim. Orta çağın tasarımlarını beğeniyoruz.
1: Pekala.
3: Temiz hatlar.
1: Harika.
3: O döneme ait kumaşların kullanılmış olması gerekir.
1: Çok güzel. Ben de o döneme bayılırım. Yani bu konuda sizin tarafınızdayım.
3: Gerçekten çok nostaljik.
1: Evet, haklısın.
3: Ayrıca bir aile kampı içinde çok rahat ve kullanışlı olur.
1: Peki ne kadarlık bir bütçeniz var?
3: Asıl sorun olan kısım da burası. Ben 12 ya da 15 bin dolar diyebilirim, bizim için daha rahat olur. Ve bizim istediğimiz tarzda bir karavan için yeterli olup olmayacağını bilmiyorum.
1: Anladım. Şimdi biraz etrafa bakınarak ne istediğiniz hakkında konuşabiliriz, olur mu? Eğer bütçenizi aşmak istemiyorsanız muhteşem orijinal bir karavan bulmak işe yarayacaktır. Size ancak bunu söyleyebilirim.
3: Pekala.
1: İyi bir iskeleti olan ve iyi bir durumda olan bir karavan. Belki sadece boya işine gerek kalabilir.
3: Evet.
1: Şimdi biraz gezebiliriz ve siz de bana neyi beğenip neyi beğenmediğinizi gösterir. Bu daha kolay olacaktır.
3: Bu çok iyi olur.
2: Bu alanda görülecek o kadar fazla muhteşem şey var ki aklım başımdan gitti. Pismo'ya gelmeyi çok seviyoruz. Eski dostlarımızı görüyoruz, yeni insanlarla tanışıyoruz, nostaljik, muhteşem karavanları görüyoruz. Bazılarını duyuyorduk, buraya gelip görmek için yıllarca beklemiştik. Bu aslında güzel bir parça, yata benzeyen bir tarza sahip. Maun rengi iç dizaynı ve gemilerde olan pencereler. Genel tasarımı da bir botu andırıyor. 1957 yılını düşünürseniz bundan iyisini bulmanız mümkün mü? Biraz paranız var ve bir bota sahipsiniz. Biraz paranız var, bunu alıyorsunuz. Harika bir şey. Muhteşem. Merhaba Dale.
5: Justin. O kadar iyiyim ki ben bile inanamıyorum.
2: Evet, iyi iş çıkardın.
5: Evet.
2: Keyif yapıyorsun ha, tenteni de açmışsın.
5: Evet.
2: Şovdan keyif alıyor musun?
5: Bu gördüğüm en muhteşem şey
2: harika
5: olabilir.
2: Harika değil mi? Evet.
5: Kesinlikle
2: ama
5: öyle.
2: Bu da oldukça muhteşem bir şey.
5: Evet, bu eğlenceli ama orası
2: bugün
5: kesinlikle muhteşem.
2: Bugün birkaç kişi bana bunun hakkında sorular sordu. Hey, şuradaki adamı tanıyor musunuz? Evet. Pekala, gösterinin tadını çıkar, sonra görüşürüz.
5: Pekala, görüşürüz, teşekkürler.
1: Şuradaki muhteşem, orijinal bir karavan.
3: Evet.
1: O bir Airstream'e benziyor ama o kadar pahalı olmayan türden. Burada da bir Streamline var.
3: Pekala.
1: 59 model.
3: Ah dostum, şuna bir bak.
4: Vay canına.
3: Fırına bayıldım.
1: Değil mi?
3: Çok
1: harika
3: güzel
1: bir parça.
3: Bir şey.
1: Bu size eğer tamamen yenilenmemiş bir karavan alırsanız ne kadar yaratıcı olabileceğinize dair bir fikir verecektir. Sizin için uygun olup olmayacağı konusunda endişelendiğim tek nokta arka taraftaki yataklar. Karavanların banyosu arkada olduğu
3: evet.
1: için ikiz yatak şeklinde tasarlanıyorlar. Bu karşınıza çıkabilecek tipik bir uyku alanı düzeni. Burası değiştirilebilir. Masa oradan alınır ve kızlar için rahat bir alan olur. Ama bir arada kalmış olurlar.
3: Bu güzel görünüyor.
1: Evet, bu 54 model bir Bose Aero. Bunu görmenizi çok istedim. Çünkü düzeni sayesinde aileniz için oldukça kullanışlı olabilir.
3: Pekala.
1: Evet, burada bir yemek alanı var. Bu bir yatağa dönüşebiliyor. Kızlarınız için harika. Mutfak da derli toplu olduğu için oldukça ideal bir mutfak.
3: Köşede olması hoşuma gitti.
1: İşte burada da çift kişilik bir yatak var.
3: Bu gerçekten de harika görünüyor. Bu tasarıma bayıldım.
1: Burada güzel bir ayrım oluşuyor.
3: Tuvalet de kapalı bir bölümde. İki kapı olması da çok hoşuma gitti. Buna
1: bu güzeldir. Bunun sayesinde çocukları yatırdıktan sonra arka kapıdan çıkar, evet, kamp ateşinin tadını çıkarırsınız. Ve kimseyi rahatsız
4: şuraya
1: etmek zorunda kalmadan içeriye
4: güzel
1: dönebilirsiniz.
3: Peçete kutusu koymuşlar.
1: Pekala, ne düşünüyorsunuz?
3: Bu oldukça işsizdi. Seyli,
4: ben çok beğendim.
1: Evet.
3: Evet, dört kişilik bir aile için gerçekten de
1: evet,
3: güzel
1: kesinlikle
3: bir tasarım. Şimdiye kadarki en iyi karavan 7 metrelik Boz Aero'ydu. Tasarımı idealdi, mutfağı muhteşemdi. Yatak düzeni ve banyosu tam da bizim aradığımız gibiydi. Umarım Anna bizim için buna benzeyen bir karavan bulabilir ve böylece eşime doğum günü sürprizi yapmış olabiliriz.
1: Ne aradıklarını öğrenebilmem için harika bir seçim oldu. Onların ihtiyaçlarını karşılayacak bir karavan bulabileceğimizi biliyorum. Sadece bütçelerini aşmamak biraz zor olacak. Hemen aramaya başlayacağım ve evet, onlar için çalışmak eğlenceli olacak.
2: Her şeyi düşününce harikaydı. Ofisin dışına çıkabilmek, dükkandan biraz uzaklaşmak, havanın güzel olduğu bir yere gelmek, nostaljik seyahat karavanları görmek, yeni insanlarla tanışmak, eski dostlarımızı görebilmek çok güzeldi. Almak istediğimiz birkaç şey hakkında fikir sahibi olduk ve yeni bir müşteri kazandık. Güzel bir gündü.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan, beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik Beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
12: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
13: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
16: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
17: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
18: ...58 model Oasis Flight Camp'ına doğru zorlu bir yolculuğa çıkmıştı ama... ...dükkana ulaştığında işler her zamanki gibi ilerledi. Hena her şeyi yenilemektense hızlı bir dönüşüm olması için çabalıyordu. Ama Justin'in mükemmeliyetçi iş planı işleri kolaylaştırmıyor. Jeff yapılacaklar listesini tamamlarken Hena ve Justin de en sevdikleri şey olan... ...nostalji karavanları görmek için Pismo sahiline gittiler. İnanılmaz alanı kullanma şekilleri...
19: Tamamı orijinal döşemeler.
18: Muhteşem karavanları gezdikten ve potansiyel bir müşteriye seçeneklerini azaltmakta yardım ettikten sonra...
2: Mutfağın derli toplu olması çok güzel. Evet.
18: Jeff'in neler yaptığını görmek ve Oasis'i yeni evine Dayton'daki nostalji karavan tesisine teslim etmek için eve dönme vakti. Merhaba Jeff.
3: Merhaba.
18: Bu muhteşem. Bitirmiş olmanıza
3: gerçekten
18: inanamıyorum.
3: Gerçekten çok güzel oldu. Gerçekten.
18: Evet dostum. Buradan ayrılırken aklımda sadece boyanmış halini görmek istiyorum. Bütün umudum bunda cümleleri geçiyordu. Ve siz bunu başardınız.
3: Evet, güzel görünüyor.
18: Dostum, herkesin sürekli çalışmasını sağladın. Bunun için sağ ol. Muhteşem görünüyor. Beklediğimden daha iyi başarmışsınız. Hızlı bir gezinti yaptım. Etrafına bir baktım. Listeniz o kadar da uzun değil artık.
3: Onu bitirmek yani, için birkaç günümüz var.
18: Yapabileceğim bir şey olursa söyle. Pismo'dan yeni döndük. Çocuklar canları çıkana kadar çalışmışlar. Ve bu belli oluyor. Ekibimizin işleri yoluna koymuş olması beni sevindirdi. Bir karavana atladılar, ellerindeki listeyi tamamladılar. Birkaç iş kaldı. Kurulan sistemleri test ediyoruz. Her şeyin bitmesine çok az kaldı artık.

0: İşe yarayıp yaramadığını göreceğiz. Evet, çalışıyor.
1: Bütün elektrik işleri benim tarafımdan yapılmıştır.
2: Projenin sonunda yapılacaklar listesinde her zaman 100 madde olur.
3: Onun arka tarafını kessen
1: yeter. Evet.
3: Ben onun arkasını
2: kesen. Ve o liste hiç durmadan uzar. Hepsi ufak tefek detay işler. Ama bunlar müşterilerin gördükleri zaman etkileneceklerini düşündüğümüz, bizim projelerimizde önemli yere sahip detaylar. Benim bu noktadaki işim kalite kontrol. Projemizin çevresinde dolaşıyorum. Her şeyin mükemmel olduğundan emin oluyorum. Minik hasarlar varsa not alıyorum. Bu noktada sistemleri test ediyoruz. Elektrik sistemi, su tesisatı, akıntının olup olmadığını anlamak için su akışı. Her şey bittikten sonra bakıp aman tanrım bunları unuttuk çünkü büyük resme odaklanmıştık demenize gerek kalmaz. Biraz detaycı görünüyor olabiliriz ama yeni sahibi için bir elmas gibi parlaması gerek. Ne yazık ki bunlara dikkat etmeden onu sağlamanız mümkün değil. Şu an baktıklarım da böyle ufak detaylardan ibaret. Ortaya harika bir ürün çıktı. Güzel görünüyor. Tamamlanmasına da çok az kaldı. Dış cephe büyüleyici oldu. İçerisi de Enna'nın gelip son dokunuşları yapabilmesi için hazır hale getiriliyor.
4: Toparlayabilir miyiz yani? Tam burada. Bu karavanı yeni sahipleri için hazırlıyoruz ve bir otel odası kadar rahat olmasını sağlıyoruz. Onların aklında olan şeyden biraz sapmış olabilirim ama herkesin seveceği bir orta yol bulmaya çalıştık. Hepimizin içine sinecek bir şey. Yaptığımız işleri temsil edebilecek ama aynı zamanda parkın da istediği özel görünüm ve tarzda olan bir şey. Nostalji ve modernizm arasında duran bir tasarım. Dengeyi bulmak bazen zor. Jerry'den bu koltukları almıştım. Daha önce tamamen uyumsuzlardı ama biz onu biraz gümüşle karıştırarak siyah kumaşla kapladık. Her şeyi vinil yapmak yerine arka kısımdaki kumaşları karavanın ön tarafına taşımayı önerdim. Şimdi ise elimizde 50'ler havasını yakalayan kontrastlı bir görüntü var. Benim içime oldukça siniyor. Umarım onlar da beğenir.
1: İyi misin?
4: Evet.
1: Üstümüze doğru açılmaya çalışıyoruz. Biliyorum.
4: Hadi bunu da diğer tarafa yerleştirelim ve bu iş bitsin.

0: Çocuklar neredeyse bitirdi. Bunu tamamlamak üzereyiz ve artık parka gitmemiz gerekiyor.
1: Bu karavana çok kişinin eli değdi. Babamın, kardeşimin ve benim. Sonunda 1958 model Oasis yeni evine, Oregon'un kalbi olan Willamette Vadisi'ndeki bir kasabada bulunan nostalji karavan tesisine doğru yola çıktı. Onu güvende tutarak getirebildiğimiz için mutluyuz. Bu karavan harika bir yolculuk geçirdi ve şu an muhteşem görünüyor. Gittiğini görmek üzücü çünkü babamdan abime, abimden de bana geçen bir karavan Washington'dan buraya geldi. Biz de üzerinde çalıştık. Bu karavanda ben de kamp yaptım. Atölyede onun üzerinde çalışmak, bu hale getirmek harikaydı. Bu akşam kiraya verileceğini biliyorum. Umarım onu bizim beğendiğimiz kadar beğenirler.
0: Aslında bu gece karavanda bir kişi kalacak. Bu yüzden biz de 1958 model karavanı hazır hale getiriyoruz. Kiracının gelip karavanı görmesi için sabırsızlanıyorum. Umarım burayı beğenir ve güzel vakit geçirebilir.
2: Aman Tanrım. Merhaba.
0: Merhaba.
1: Nasılsın?
2: İyiyim ben Julie.
0: Merhaba Julie, memnun oldum.
1: Merhaba, ben de
0: memnun
1: oldum. Ben de memnun oldum.
0: Sen konuğumuz olmalısın.
2: Evet.
0: Harika.
1: Aman Tanrım.
2: Evet. Buraya günübirlik geldim. Geceyi de nostaljik bir karavanda geçireceğim. Dağıtımcıyım ve buradaki bütün bağları gezmek istiyoruz. Nostaljik bir karavanım var ve onlara gerçekten bayılıyorum. Bunun için çok heyecanlıyız.
1: Güzel.
2: Burası benim dinlenme bölgem olacak. Gelip bir kitap okuyacağım, bir bardak içecek alıp rahatlayacağım.
1: Evet.
2: Gerçekten çok güzel bir karavan.
1: Bence Ena çoktan senin için bir şeyler hazırlamıştır. Bundan sonrasını size bırakacağım. Benim dışarıda
2: ederiz.
1: Yapmam gereken işlerim.
0: Tamam, tamam. Hadi içeriye gel.
2: Tamam. Oo, burası çok güzel. Muhteşem olmuş.
0: Teşekkür ederiz.
2: Çok güzel, gerçekten.
0: Keşke bütün iltifatları ben alabilsem ama Oasis'in hakkını da vermem gerekiyor.
2: Nefes kesici. Yaptıkları işlere hayran kalmamak imkansız. Bu geceyi burada geçirmek için sabırsızlanıyorum.
0: Burası senin mutfağın. Yeni bir tezgah ve tezgah arkası kaplama yaptık.
2: Aa, tezgaha bayıldım. Sizin hazırladığınızı varsayıyorum.
0: Evet evet, biz hazırladık.
2: Çok güzelmiş.
0: Aslında ön kapıdan ilham alarak hazırladık. Orijinal kapısı tıpkı bunun gibi elmas görüntüsüne sahipti. Bu şekilde kapıyı açtığınız zaman kaplamadaki yansımalar gözünüze çarpıyor. Ve bence sonuç gerçekten çok güzel oldu.
2: Çok güzel. Nostaljik bir karavan olduğunu anlayabiliyorum ama içinde modern dokunuşlar da barındırıyor. Hoşuma gitti. Net çizgileri de çok sevdim.
0: Biz içinde nostalji havası barındırmasını ama aynı zamanda bir otel odası görevi görebilmesini de istedik.
2: Evet. Oldukça zarif. Çok güzel görünüyor.
1: Tasarım ekibimiz harika bir iş çıkardı. Bu muhteşem bir kiralık oda. Parka da uyum sağladı. Her şeyin ötesinde onu burada görmek, yani daha mutlu olamazdım.
0: Karavan konusunda çok memnunum. Bence Julie de harika bir ilk misafir. Nostaljik karavanları çok seviyor. Kendisinin de bir karavanı var ve gerçekten çok memnun oldu. Burada da orijinal aynalarınız duruyor ve gerçekten çok güzeller. Burayı daha büyük gösteriyorlar.
2: Ayrıca aydınlatmanın yansımaları da üzerine düşüyor.
0: İnan
2: ve ekstra
0: bana,
2: bir görüntü katıyor.
0: Akşamları harika olacak.
2: Burada oturup kitabı okumak, dinlenmek ve tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Akşam da yatak harika. İçine kıvrılıp uyumaya hazırlanacaksın. Televizyonu açacaksın ve istersen bir film izleyip rahatlayacaksın. Gerçekten çok güzel. Çok heyecanlıyım. Gelip hepsini deneyeceğimden eminim.
0: Pekala. Umarım yaparsın.
2: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim Julie. Buraya geldikten ve her şey yerli yerine oturduktan sonra ben de burada kalmak istediğime karar verdim.
1: Sonunda bitti ve yeni sahibi de onu çok beğendi. Tam istedikleri gibi oldu. Park için harika bir kiralık oda olacak. Buraya uyum da sağladı. Oldukça geniş. Çok güzel. Burada olmasından memnunum. Başarabildiğimize sevindim. Sonraki projemiz için sabırsızlanıyorum.
3: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
14: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Yüzme havuzları artık çocuklar için değil.
18: Bu havuzda oynayacağız.
17: Bugünlerde seçkin tatil merkezlerinde gördüğünüz yüzme havuzları en çılgın hayal gücünüze göre tasarlanarak arka bahçenize yapılıyor.
19: Olamaz!
17: İşte bu işi gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
20: Güzel atıştı.
21: Ah vay canına.
20: Benim adım John ve bu da eşim Tina.
21: Ve Jacksonville, Florida'da yaşıyoruz.
20: Bir yıl kadar önce evlendik.
21: John'la toplamda 7 çocuğumuz var. Yengeç olmadan ne barbekü ne de mangal
20: yengeç
21: olur.
20: Yengeç olmadan olmaz. İşin aslı yengeç. Tina ile bu evi yaparken her şeyi ortaklaşa yaptık. Çünkü buranın hayallerimizdeki ev olduğunu biliyorduk.
21: Bence havuzumuzun olması bizi ailecek bir araya getirecek.
20: Bütün o bilgisayar oyunları gidecekler.
21: Basketbol potası da olacak.
20: Tamam.
21: Herkesin beraber yapabileceği bir şey olacak.
20: Hatta şöyle söyleyeyim, havuzda basketbol maçları yapacağız. Tamam mı?
21: Teke tek maç yaparsak hiç şansın yok.
20: Pekala.
21: Kimler havuz için sabırsız kalıyor?
20: Ben.
22: Buraya ilk defa geliyorsun değil mi?
23: Evet, daha önce hiç Jacksonville'e gelmemiştim.
22: Havuz tasarımlarının son haline bakmak için Tina ve John'la buluşmaya gidiyoruz. Bu ilk havuzlar olacak.
23: Ne güzel. Onlara öncelik verip güzel bir tecrübe sunmalıyız.
22: Çok güzel bir barı ve etrafında tabureleri var. Şelalesi var. Güzel bir spası var. Ama Florida'nın en kötü yanlarından biri kasırgalar.
23: Evet.
22: Daha yakın zamanda bir kasırga oldu.
23: Duyduğuma göre her yeri sel basmış. Yeraltı suyu normalden çok daha yüksek olmalı. Havuzu kazarken suyla karşılaşabiliriz değil mi?
22: Evet, dikkatli olmalıyız. O yüzden kazar kazmaz çakıl taşı dökmeliyiz. Böylece içinde çalışabiliriz. Toprağa bir tane pompa gömebiliriz.
23: Tabii.
22: Su seviyesini düşük tutmak için her şeyi yapmalıyız. Çünkü göçük olacaksa burada olur.
23: Doğru.
22: Her yönüyle eğlenceli bir havuz olacak.
23: Ben hazırım.
22: Pekala. Can, Tina, size bunu göstermek için uzun bir yoldan geldik. Hazır mısınız?
21: Çok heyecanlıyım.
22: Evet, o zaman izleyelim. Oh.
0: Aman tanrım, şuna bakar mısınız?
21: Aman tanrım. Çok güzel olmuş.
0: Burası eğlencenin hiç bitmediği bir havuz. Çocuklar kafayı yiyecek. Şuna bak.
22: Şelalesi var. Ardında hoş gizli bir mağarası var.
0: Evdeki tatil köyü.
22: Evet, aynen öyle. Can, senin büyük bir teknoloji gurusu olduğunu biliyorum. Bu da akıllı havuz dediklerimizden olacak.
0: İşte böyle.
22: Gerçek anlamıyla telefonu al, bir düğmeye bas, her şey olsun. Spa'yı açıp kapamak, ışıkları açıp kapamak, şelaleyi açmak, hepsi mümkün olacak. Ne istersen.
0: Eve gelmeden önce ortamı ayarlayabilir miyim?
22: %100.
0: İşte birbirimizi anlıyoruz.
22: Aynen öyle dostum.
21: Aa, en iyisini yapmışsınız.
23: Havuzun merkezinde su içip barınız olacak. Tam işte burada.
21: Ah, vay canına.
0: Harika bir fikir.
23: Takılmak için harika bir yer olacak.
21: Havuzun beni en çok heyecanlandıran kısmı dışarı çıkıp soğukta donmadan bara kadar yüzüp bir şeyler içip
23: kesinlikle
21: bir şeyler yiyebileceğiz.
23: Biri sana havuzun dışına servis yaparken evet, sen de havuzda kalabileceksin.
0: Evet.
23: Havuzun sığ tarafında spa'nın olacağı yer işte tam burası.
0: Kendime ait spa
23: burası
0: mı?
23: Burası senin olacak kesinlikle.
0: Evet işte bu.
21: Belki her gün spor yaptıktan sonra burayı kullanırsın.
0: Evet, orası benim yerim.
22: Buraya geldiğinizde ise...
0: Oh, golf antrenman sahası yapmışlar.
22: Oh, man.
0: Dostum. Partiyi hemen başlatalım. Kimi aramak gerekiyorsa arayalım, işe koyulalım.
22: Tamam, bunu beğendiyseniz, bahçenizin böyle görünmesini istiyorsanız biz de bunu yapacağız.
0: Hala konuşuyoruz.
22: Hala konuşuyoruz.
0: İşe koyulalım, hadi.
22: Tamam.
21: Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hayallerimizi gerçekleştiriyorsunuz.

0: yıkarken.
1: Dün gece bir yağmur yağdı.
2: Her şey gerçekten de ıslak ve çamur içinde.
1: Şablonu yerleştirdik ama çukur konusunda endişelerimiz var.
2: Dün geceden kalma yağmur suyu olabilir.
1: Suyu dışarı pompalamazsak makineler burada yapışırlar.
2: Umarım bir sonraki yağmur gelip de yeniden doldurmadan önce havuzun çukurunu açabiliriz.
1: Evet, sanırım öğleyin yine yağmur yağacak. Jacksonville'in zemini tamamen kumdan oluşuyor. Bu yüzden de göçük riski var. Suyu dışarı pompalayalım. Makineleri geri getirelim.
2: Tamam.
1: Hazır mısın?
2: Bana uyar.
1: Tamam, hadi bakalım yapalım.
2: Umarım artık yağmur yağmaz.

0: Tenisini toprağda böyle olsa güzel olmaz mıydı?
1: Evet, kesinlikle.
0: Buradaki kumla çalışmak bizim oradaki killi, taşlı toprağa göre çok daha kolay. Tereyağı gibi.
1: Su iç barı çok iyi görünüyor. Mağarayla yan yana yaptık. Bence görüntüsü mükemmel olacak.
0: Su içi barı bu projenin en zorlu kısımlarından biri olacak. Sağlam ve dayanıklı olduğundan ve en önemlisi su sızdırmadığından emin olmamız gerekecek.
2: Kyle.
0: Hey, nasılsın dostum?
2: İyi, sen nasılsın?
0: Ne düşünüyorsun?
2: Buranın benim bahçem olduğuna inanamıyorum.
0: Her yerini batırıyoruz değil mi?
2: Bütün çimlerim gitmiş.
0: Hepsi gitti.
2: Şu benim spam mı?
0: Orası spa. Şurada su içi bar var. Şablonunu yaptık, hazır durumda. Mağara da şurada olacak.
2: Wow, çok havalı olacak.
0: Şu anda korkunç göründüğünü biliyorum ama bize bir ay kadar süre verirsen burası muhteşem olacak.
2: Sözüne güveniyorum.
0: Pekala, işe dönmem gerekiyor. Teşekkürler.

0: right. Pekala, burası toparlanmış gibi görünüyor.
1: Evet, yeraltı suyu işi bitirmemize yetecek kadar alçak kaldı. Yağmur yağmadı.
0: Yağmuru yendik.
1: Evet.
0: Şimdi de çakıl dökmemiz, çelik döşememiz, tesisatı yerleştirip komple kapatmamız gerekiyor.
1: Evet, mümkün olduğunca çabuk.
0: Evet, bu duvarları kaybetmek hiç iyi olmaz. Aşırı yumuşaklar. Hı-hı.
1: Püskürtme beton için hazırız,
0: evet,
1: gibi.
0: Bugün şu barda halletmemiz gereken bir sürü detay var.
1: Havuzun çok önemli bir unsuru.
0: Evet.
1: Doğru yapıldığından emin olmalıyız.
0: Duvarı düzgün ve düz keselim. Orada hiç açı olmaması lazım.
1: Burada bayağı bir yol kat etmişiz.
2: Evet, gayet güzel gidiyor.
1: Bu şeyin hazır hale gelmesi o kadar da vakit almayacak.
2: Son dakika değişiklikleri çıkmazsa tabii.
1: Mesela kasırga.
2: Evet, çok fena olur.
1: Evet.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Püskürtme beton için hazır gibi,
0: evet,
1: görünüyor.
0: Bugün şu barda halletmemiz gereken çok fazla detay, hı-hı, var. Duvarları düz ve güzel hale getirmeliyiz.
1: Havuzun en önemli unsurlarından biri.
0: Evet.
1: Doğru yapıldığından emin olmalıyız.
0: Bugün püskürtme beton günü. 30-40 metre kadar beton olacak. Duyuyor musun?
1: Evet.
0: Sanırım bunlar beton kamyonları. Bugün şatkrit ve beton karışımı püskürtüyoruz. Karışım buraya kuru halde geliyor. Hazneye dolduruyoruz. Arka bahçeye kadar hortumla gönderiyoruz. Hortumun en sonunda püskürtme yapılan yerde su ilave ediliyor.
1: Malzeme kuru olduğu için kullanmadan burada istifleyebiliriz. Bugün hızlıca püskürtüp bitirebiliriz bence.
0: Kuru betonla çalışmak yaş betona göre çok daha kolay. Çok daha hızlı şekilde üzerinde çalışabileceğiniz kadar kuruyabiliyor. Neredeyse duvara değer değmez kuruyor. Arkadaşlar iyi görünüyor. Duvarı iyice düz kesin. Hiç çıkıntı kalmasın. İyi görünüyor Justin. Ne düşünüyorsun?
1: Daha iyi olmuş gibi görünüyor.
0: Barın kendisi harika görünüyor. Su geçirmez ve sağlam olduğundan emin olmalıyız.
1: Hı-hı. Sen mutluysan ben de mutluyum.
0: Aynen. Hadi devam edelim. Havuzda yapılacak diğer işler fayansları döşemek, duvar semerini döşemek, verandayı ve diğer şeyleri parlatmak ve şelaleye başlamadan yerdeki taşları döşemek.

0: Epey yol kat etmişiz.
1: Evet, gayet iyi gidiyor.
0: Püskürtme beton gününden bu yana fayansın büyük kısmını döşedik.
1: Çok ciddi miktarda fayans kullanıyoruz. Sanırım 65 metrekarelik fayans sipariş ettik.
0: Ne kadar çok fayans.
1: Onların da hepsini döşedik.
0: Çok güzel. Spa için yaptığımız ilk tasarımda üst kısmını döşeme taşlarıyla kaplayacaktık. Ancak dün akşam ev sahipleri arayıp farklı bir şey istediler. O yüzden buradaki malzemeyi alıp üst kısmın tamamını kaplayacağız. Havuzun iç kısmındaki gibi de dizebiliriz. Yan çevirip biraz daha farklı görünecek şekilde de dizebiliriz. Yani alternatifimiz çok. Buna karar vermemiz gerek sadece. Böyle
1: bence
0: mi?
1: Alttaki dizime ne kadar uyum sağlarsa o kadar iyi görünür.
0: Evet, aynı yarıçapı takip etmemiz gerekecek. Dörtgen fayanslarla yuvarlak yapmak
1: doğru.
0: Hiç kolay değil. Fayans ustalarının bir sürü özel kesim yapması ve elle dizmesi gerekecek. Düz duvara dizmek o kadar kolay olmayacaktır çünkü.
1: Evet, bugün fayans kesiciye bayağı bir iş düşecek.
0: Kesinlikle. Su içi barımız daha ziyade çamur içi barı olmuş durumda.
1: Jacksonville'de havuz yapmanın zorluğu da bu.
0: Aha.
1: Her yer gerçekten de sırılsıklam. Azıcık suyu çıkardım derken arkasından bir metre daha su birikiyor.
0: Burada en azından suyu çeken kumlu toprak var. Nashville'de olsaydık bu kadar yağmur yağsaydı her şey su altında kalırdı ve aylarca bahçeye giremezdik. Kesinlikle.
1: Evet.
0: En azından bunun için minnettarım. Bir hafta sonra barın altına drenaj pompası yerleştireceğiz. Böylece altına sızan suyun tamamı dışarı verilecek. Ve burası tamamen kuru kalacak. Hala yapılması gereken bir sürü şey var ve gayet iyi gidiyoruz. Havuzun bitip hazır hale gelmesi çok da vakit almayacak.
1: Tabii son dakika bir değişiklik çıkmazsa.
0: Mesela kasırga.
1: Evet, hiç iyi olmaz.
0: Aynen.
2: Projeye başlayalı 9 hafta oldu ve havuz şekil almaya başladı. İyi görünüyor, devam edin. Harrison ailesi bahçelerinde tropik bir cennet istedi. Biz de onlara tam istedikleri şeyi vereceğiz.
3: Aman tanrım.

0: stays, it stays with me.
1: Arkadaşlar!
2: Azma!
1: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
10: Kalgon'la. 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Her ev güzel istikballe.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
13: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank,
14: kartım hadi. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Her klasik araç...
16: Tamam bak, çalışıyor mu?
15: Yeniden hayata dönmeyi
17: evet.
15: Hak eder.
17: Evet.
15: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
18: Jacksonville, Florida'daki Harrison ailesi için havuz yapıyoruz. Hava şartları kesinlikle öngörülemez durumda. Bu da inşaatı geciktiriyor. Projeye başlayalı 9 hafta oldu ve bahçeyle işimiz bittiğinde burası ışıl ışıl olacak. Harrison ailesi bahçelerinde tropik bir cennet istedi ve biz de onlara tam istedikleri şeyi vereceğiz. Fayanslar muhteşem görünüyor. Püskürtme beton işi bitti. Fayansların hepsi döşendi ve bu hafta kenar döşemelerini yapıp havuzun plastiğine geçeceğiz. Harrison ailesi kaldırım taşı görünümlü döşeme seçti. Hem çok iyi görünüyor Hem de çok kolay döşeniyor. Pekala iyi görünüyor. Devam edelim. Devam edin. Hala döşemeyi tamamlamamız, elektrik tesisatını bitirmemiz ve plasterini yapmamız gerekiyor. Sonra da burası muhteşem bir havuz olacak. Plaster havuzun kalan son önemli işlemi. Plaster ustaları bu işi yaparken birkaç farklı ayakkabı giyiyorlar. Plaster daha yeni döküldüğünde pençere ayakkabı giyiyorlar. Böylece plasterin yüzeyine çıkıyorlar. Son düzenlemeleri yapmak için girdiklerinde ayaklarında süngerler oluyor. Böylece ne iç çıkıyor ne delik açılıyor. O renk gerçekten harika görünüyor. Plaster tamamlandıktan sonra yüzeyi asitli suyla yıkıyorlar ve sonra da havuza su dolduruyoruz. Harrison ailesi ilk havuz partilerini yapmak için sabırsızlanıyor. O yüzden bu havuzu tamamlamak için çiftme mesaiyle çalışıyoruz. Ekibimiz Harrison'ların havuz partisini bu devasa tiki çatısını yetiştirmek için tüm gece çalıştı. Tiki çatısı da işin kaymağı oldu. Hem tatil köyü havası veriyor hem de parti için harika bir şey. Havuz tamamen suyla dolduğunda pompaları çalıştırabiliriz. Filtreler gayet iyi çalışıyor. Havuzu cam gibi hale getirebildik. Harrison'ların yüzebilmesi için mükemmel şekilde hazır. pH seviyesini kontrol ediyorum. 1, 2, 3. Havuzun yüzmeye hazır ve güvenli olduğundan emin olmak için kontrol etmemiz gereken bir sürü şey var. Pekala, pH seviyesini biraz arttırmamız gerekiyor. Plaster tabanlı havuzlarda asitli suyla yıkama yaptıktan sonra çok sık karşılaşılan bir durum. İçinde asit kalıntısı olabiliyor. Havuza bir miktar soda külü atacağız. Seviyesi normale dönünce klor dökeceğiz. Sonra da John ve Tina'nın havuza atlayıp nihayet keyfini çıkarmaları için hazır hale gelecek. Her şey sonunda tamamlandı. Harrison'lar da aşırı heyecanlılar çünkü bu onların ilk havuzu olacak. Artık inanılmaz bir bahçeniz var. Bu cennet hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Aman tanrım.
2: Aman tanrım.
18: Proje süreci boyunca hava şartları büyük bir endişe kaynağı oldu. Ama bugün hava iyi, güneşli ve güzel. Ve bugün John ve Tina'nın yepyeni havuzlarını görecekleri gün.
2: İşte
18: burada.
2: Aman
18: İşte karşınızda.
2: Tanrım. Vay canına.
0: Çok iyi. Dostum şahane bir şey olmuş.
2: İnanılmaz bir şey.
18: John ve Tina, bunun sizin ilk havuzunuz olduğunu biliyorum. Burası arka bahçenizdeki tropik bahanız. Ne düşünüyorsunuz?
2: Buranın aynı bahçe olduğuna inanamıyorum.
0: Oo, harika
18: bekle,
0: görünüyor.
18: Bekle.
0: Artık havuza girebilir miyim?
18: Havuza atlamadan önce size bütün unsurları anlatmalıyım.
0: Tamam pekala.
18: Elimizdekileri göstereyim. Burada sizin için büyük güzel bir spamız var.
0: Büyükmüş.
2: Evet.
18: Tüm aile oraya sığabilir. Üstteki fayansı değiştirdiğimizi hatırlıyor musun?
2: Evet.
18: Önceden taş döşeme demiştik.
0: Harika bir karardı. Şimdi her şey birbiriyle uyum içinde görünüyor.
18: Kesinlikle. Havuzun iki tarafında da kenar fıskiyeleri var.
0: Muhteşem, şahane olmuş.
18: Yani Jacksonville'de hava çok sıcak. Bunlar havuzun soğumasını sağlayacak. Kendinizi onları kullanırken hayal edebiliyor musunuz?
0: Evet, çok çekici.
18: Çekici
0: olmuş.
18: Mi? Epey
0: kenar
18: çekici olmuş. Ve çekici diyeni duymamıştım. Ama
0: evet,
18: sevdim.
0: Evet, çekiciler gerçekten.
18: Buradaki bir diğer unsur da şelale.
2: Daha güzel olamazmış.
18: Altında keyif yapabileceğiniz mağarası da var.
2: Çok rahatlatıcı.
18: Kesinlikle rahatlatıcı. Rahatlamak demişken, şurada senin için golf antrenman sahamız var şu an.
0: Evet.
18: Basketbolda seni yenemeyeceğimi biliyorum. Ve ağırlık kaldırmada da seni geçemem.
0: Aynen.
18: Ama bir ihtimal golfte seni yenebilirim. Belki.
2: Onu golfte kesinlikle
18: belki.
2: Yenebilirsin.
0: Dur bakalım ne yapıyorsun? Harrison takımını desteklemen lazım.
2: Affedersin Kyle. Kocaman.

0: golfte yenemezsin.
1: İşte böyle. Oyun yok. Benimle oyun tamam, oynama tamam mı?
2: Can, sana daha ilk günden akıllı havuz sözü verdiğimin farkındayım ve sözümüzü yerine getirdik.
1: Dalga geçiyorsun.
2: Benden söylemesi.
1: Bir saniye.
2: Işıkları açabilirsin.
1: Telefonuma ne? Bir şey mi yaptın?
0: Ne yaptın sen?
1: Tamam. Şimdi maviler.
2: Aynen öyle. Renkleri değiştirebilirsin.
1: Tanrım.
2: Açabilirsin, kapatabilirsin. Artık her şey telefonunda.
1: Kesinlikle. Akıllı evin olur da aptal havuzun olursa olmaz.
2: Kesinlikle haklısın. Artık hem akıllı evin hem de akıllı havuzun var. Bunların hepsi şahane ama bir yer daha kaldı ve bence havuzun en havalı yeri orası.
0: Dahası da mı var?
2: Var. Hadi gelin, size göstermek istiyorum.
1: Bakalım.
0: Bacanlı.
1: Şuna bak.
0: Evet.
1: Çok iyi.
2: Muhteşem bir su barınız var. Dışarıda bar tabureleri var. Mahalledekiler burada olanlardan dolayı sizi konuşmaya başlamadılarsa bile artık kesin başlarlar.
0: İşte bu yüzden farklı bir şey istedim. İnsanların keyfini çıkarabileceği bir şey. Kendimi gerçekten vatanımdan uzakta hissediyorum ama
1: doğru.
0: Evimdeyim.
1: Bir daha tatile çıkmayacağım.
2: Doğru.
1: Tatil demek para demek.
0: Kendi adına
1: paranın
0: konuş.
1: Paranın hepsini buraya harcadık biz.
2: Hepsi
1: evet,
2: buraya
1: aynen
2: gitti.
1: Öyle.
0: Beklentilerimizi fazlasıyla aştınız.
2: Bırakayım da sizin tatiliniz hemen başlasın. Ben ayak altından çekiliyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Ve sen de bardan servis yapmaya başlayabilirsin.
1: Yine aynı şeyi
0: pekala.
1: Yaptım.
0: Pekala.
2: Can ve Tina'ya bu projeyi yapabildiğimiz için çok mutluyum. Bahçelerinde binlerce parti yapacaklarını bildiğim için küçük bir cennet köşesi yaptık.
1: Top oynayalım. Evet.
0: John'un beni havuz yaptırmaya ikna etmesine çok sevindim. Çünkü aşırı sevdim.
1: Kardeşlerim, çocuklarım, torunlar, herkes burada. İnsan daha ne ister ki? Burası evimiz.
0: Rüyalarımız gerçek oldu. Arka bahçemizde vaha yarattık.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktür.
14: Branko'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Burada geri alırız ama trafikte alamayız. Siz siz olun, araç kullanırken telefonla konuşmayın. Trafik hayattır.
1: Yüzme havuzları artık sadece çocuklar için değil. Bugünlerde en lüks otel kalitesinde...
2: Torunlarınız için kaydırak yaptırmak üzerine de
3: sadece
2: konulabiliriz.
3: Sadece torunlar için mi canım?
1: Ve en çılgın hayallerinize göre...
3: Harika!
1: Tasarlanmış bir havuz...
3: Ben zaten tatildeyim.
1: Tam da arka bahçenizde olabilir.
4: 3, 2, 1, gözlerinizi açın.
5: Vay canına, burası ne böyle?
1: Ve işte hayalleri gerçekleştiren kahramanlar. Onlar havuz kralları.
6: Aferin oğluma. Biz Fonda ve Tom Lacera, köpeklerimiz Angel ve Buddy ile La Quinta, Kaliforniya'da yaşıyoruz.
7: Gel bakalım.
6: Angel, otur. Buddy ve Angel çocuklarımız gibiler ve onları canımız gibi seviyoruz.
7: Ve her yere onlarla
6: evet,
7: gidiyoruz.
6: Evet, kesinlikle. Otellerde çok vakit geçirdik ve oralara gitmek için uzun yolculuklar yaptık. Sonra da niye öyle bir yerde yaşamayalım ki dedik. Mükemmel, harika vuruş tatlı.
7: Orada kalıp hayatın tadını çıkarabiliriz.
4: Palm Springs'tekiler havuzlarını çok seviyor.
8: Şüphesiz. Herkes için, tatilciler için de gerçek bir kaçamak.
4: Burası en iyilerden. Keyifli yaşam tarzı bölgesi gerçekten.
8: Aslında Tom ve Fonda bu evi yatırım amaçlı almışlar.
4: Doğru, orayı yavaş yavaş ev tatili cennetine çeviriyorlar. Havuz istemelerinin asıl sebebi bu. O otel keyfini arka bahçelerinde yaşamak istiyorlar.
8: Ev sahiplerimize tasarımı göstermeden önce arka bahçeyi bir kez daha görmek ve detayların üzerinden geçip hemfikir olduğumuzdan emin olmak istedik. Bahçenin büyüklüğünü hatırlamış olduk.
4: Havuz bahçenin bir tarafından başlayıp evin etrafını dolanıp bahçenin diğer tarafında bitiyor.
6: Bahçeye dolanan büyük bir at nalı şeklinde. Yatak odasına denk gelen yerde ufak bir oturma yeri yaptırıp kendi küçük gizli alanıma sahip
4: Fonda'nın
6: olmak istiyorum.
4: Onların takılma yeri gibi.
6: Evet, benim gizli yerim. Kesinlikle jacuzzi ve turlar halinde yüzebilmek istiyoruz. Evet.
8: Evin etrafında kocaman bir havuz olacak. Küçük bir şeyden bahsetmiyoruz.
6: Bahçenin geniş kısmı için Tom'un bazı fikirleri var.
7: O kısma golf egzersiz yeri diyorum ki. Barbekü de olmalı. Onun sabahları takılabileceği küçük bir yeri olacak. Ben de diğer tarafta olacağım. Birbirimizi bir süre görmemize gerek kalmayacak.
6: Şaka yapıyor. Terası havuzun üzerine yapmışız gibi olmasını istiyor. Havuzu terasın etrafına değil. Adımımı atıp suya girebilmek istiyorum.
4: Bahçeye baktığınızda o kadar da büyükmüş gibi gelmiyor. İş bittiğinde 20 metrelik bir havuz olacak. Havuzu nasıl yerleştirdiğimiz konusunda gerçekten de dikkatli ve yaratıcı
6: Onu
4: olmamız
6: Onu etkilemeniz gerekiyor çünkü son kararı o verecek.
4: Seni etkilemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
6: Aa, ben de. Tamam.
8: Pekala, hadi o zaman.
4: Hadi. İçin hazır mısınız? Hayallerindeki havuzun tasarımını göstermek için ofise geçiyoruz. Pekala, hadi bakalım. İşte burada.
6: Tam da hayal ettiğim gibi.
4: Burası Fonda'nın zen yeri.
6: Oturma alanımı gerçekten muhteşem yapmışlar. Tam olarak nasıl hayal ettiysem öyle.
7: Havuz başı var.
4: Evet, işte karşınızda.
6: Bakar mısın? Barbeküyü nasıl gömmüşler. Çok güzel.
4: Şezlongların arasında kabarcık fıskiyesi olan
6: plajmış. Hayatım, golf egzersiz sahana bakar mısın?
4: Burası evet. Bahçenin sana ait olan
7: tarafı. Bir şeyler.
6: Evet, çok güzel olmuş.
8: Evet.
4: Güzel, uzun ve dikey yüzme parkurunuz. Köprüde küçük bir sürpriz.
6: Köprünün altından yağmur yağıyor.
7: Otu şelalesi. Akan giden sular.
6: Çok güzel.
4: Özgün şekilli, güzel ve büyük spa.
6: Hay canına, ne kadar da büyük.
8: İnanılmaz bir bahçe olacak.
6: Gerçekten
7: harika
6: de.
7: Harika bir iş çıkarmışsınız.
6: Dediklerimizi
8: dinlemişsiniz.
6: İstediğiniz
8: bu muydu peki?
7: Onun istediği
6: gerçekten.
7: Bu.
4: Muhteşem.
8: Anlaşmayı yaptık. İşe koyuluyoruz.
4: Güzel, uzun ve dikey yüzme parkurunuz. Köprüde küçük bir sürpriz.
6: Köprünün altından yağmur yağıyor.
7: Otu şelalesi. Akan giden
6: çok
7: sular.
6: Çok güzel.
4: Özgün şekilli, güzel ve büyük
6: spa. Hay canına, ne kadar da büyük.
8: İnanılmaz bir bahçe olacak.
6: Gerçekten
7: harika
6: de.
7: Harika bir iş çıkarmışsınız.
6: Dediklerimizi
8: dinlemişsiniz.
6: İstediğiniz
8: bu muydu peki?
7: Onun istediği
6: gerçekten.
7: Bu.
4: Muhteşem.
8: Anlaşmayı yaptık. İşe koyuluyoruz.

0: betonu. Projeyi uygulayabilmemiz için önceden olan her şeyin çıkması gerekiyor. Yıkım günü bitti. Başlamamız için temiz bir sayfa.
1: Şuradaki ilk noktayla başlayalım.
2: Tamam.
1: Sen şuraya ölç, ben de şuraya.
0: Şu anda kazıya başlayabilmek için tasarımı zeminde işaretliyoruz. Ucu ucuna 4 metre.
1: Jimmy, güzel görünmesini sağlamalısın. Serbest şekilde havuzun güzel tarafı, her ne kadar planda yer alıyor olsa da uygularken değişiklik yapmak mümkün. Aa, şu serbest tasarıma baksana.
0: Tam yerinde.
1: İyi görünüyor. Hatları çizdiğimize göre şablon oluşturulabilir. Kazıklarla şablonu realize ediyoruz. Kazıcı operatör nereyi kazacağını bilecek.
2: İkinci gün.
0: Bugün kazma günü. Çok heyecanlı. Sonunda toprağa giriyoruz. Son derece teknik bir kazı. Çok uzun bir havuz. En azından 3-4 gün kazma işi devam edecektir. Havuzun bu kısmı plaj girişi.
1: Aslında daha büyük hale getirdik. Buraya adım attığınızda sadece 8 santimetre derinde adım atacaksınız. Bu şekilde 180 santimetreye kadar gidecek. Buradan aşağıya güzel, zarif bir yokuş olmasını istiyoruz.
2: İkinci hafta.
0: Havuz çukuru kazıldığına göre çubuk donatı ve tesisatı döşeyebiliriz.
1: Demirler iskeleti oluşturacak şekilde döşendi. Her şeyi bir arada tutan yapı aslında bu oluyor.
0: İyi görünüyor.
1: İyi görünüyor değil mi?
0: Evet, Mike'la beraber bugün Laseraların evine geldik. Her şey yolunda mı diye bakmak istedik. Nasılsın Tom?
3: İyiyim. Plaj girişinin oradaki derinlikle ilgili bazı şeyleri konuşmak istiyorum.
0: Kafana takılan şey nedir?
3: Sorunlu olan yer burası.
0: Burası ramp olmuş, plaj değil, böyle olmaz. Plaj girişi tam bir plaj gibi olmalı. Kademeli olarak derinleşmeli. Burası şu anda gemi rampası gibi görünüyor. Buradan girmesi çok rahatsız edici olur. Bakması bile rahatsız edici. Çubuk donatının çoğu harika görünüyor.
1: Bence şuradan aşağı ip çeksek, derinliği değiştirsek muhtemelen istediğin alçaklığı sağlayabiliriz. Ne diyorsun?
0: Bence daha doğru bir açıyla gelmeliyiz. Bir de bence şurada biraz daha derinleşmeliydi.
1: Doğru.
0: İşte bu yüzden çok dik olmuş. Plandaki derinlikler doğru ama çıplak gözle bakınca
1: sorun. Tasarımda ne kadar iyi olursanız olun, bu özel tasarım havuzları yaparken bir şeyler mutlaka ters gidecektir. Bu kaçınılmaz.
0: Fonda mağara kısmının derin olmasını istiyor. İnsanlar oradan havuza atlayacaklar. Aynı zamanda plaj girişinin de yanı başı. Bir şekilde çözmek gerekiyor. İstediğimiz eğime karar vermeliyiz. Merdivenlerin nerede olacağını belirlemeliyiz. Çalmayı bar taburelerin etrafından çevirip toparlayabilmeliyiz. Plaj girişinin değiştirilmiş bir halini yapacağız. Yani normal eğimiyle birlikte 45 santimetre kadar bir basamak olacak. Mağara için istediğimiz derinliğe ulaşabiliriz. Bu taraftan tabureler merdivenlerle inebilir.
1: Öncelikle iskeleti biraz yükselteceğiz. Basamağı onun üzerinde yapacağız ve değişikliği
0: zikzaklı
1: uygulayacağız.
0: Zikzaklı yapabilir miyiz?
3: Tabii. Tamam.
0: Yaşadığımız sorun aslında bize kazanç olarak geri döndü. O çıkıntıda oturabilecekler ve takılmak için harika bir yer olacak.
2: Üçüncü hafta.
1: Şimdiden çok daha iyi görünmüyor mu?
0: %100. Değiştirdiğimiz plaj girişi harika oldu. Havuzdaki en sevdikleri yer olacak. Buradaki plaj girişi onların istediği her şeyi karşılıyor.
1: Şemsiye yuvaları oraya gelecek.
0: Kabarcık fıskiyeler de oraya geliyor. Buraya ekleyebileceğimiz başka bir şey kalmadı. Çok yükseldim. Çalışmaya hazırım. Bu büyük bir havuz. Spa ile başlayacağız. Oradan aşağı doğru devam edeceğiz. Tüm bunları hava 38 dereceyken yapacağız. Koşullar zorlayıcı ama çocuklar harika iş çıkarıyor. Harç hortumdan çıktığı anda kurumaya başlıyor. Duvara doğru, çubuk donatına doğru giderken yapıştığı anda kurumaya başlıyor. Hemen ardından kazıyıp şekil vermek zorundayız.
1: Harç püskürtme işi başladı. Her şey harika. Sonra birden makinelerde bir sessizlik oluştu.
4: Bilmiyorum, aşırı ısınmış gibi görünüyor.
1: Olamaz.
0: Fan mı, su mu?
4: Muhtemelen ya su pompası ya da termostat.
0: Durduruyoruz yani. Olan şey şu ki kompresör aşırı ısındı. Diğer her şey gibi böyle bir havada çalışınca her şey bozulur.
1: Kompresörün bozulması zaten kötü olmuşken bir de hortumun içindeki harç orada kala kaldı. Hortumun içindeki bütün malzeme, bütün harç katılaşabilir.
0: Peki Jesse, hadi gidip bir kez daha deneyelim.
4: Evet.
1: Hadi. Çalışacak mı? Evet,

0: Evet, tamam, güzel. Bravo.
1: Cem'in şansımız yaver gitti.
0: Harika.
1: Kompresör tekrar çalışmaya başladı. Hortumda tıkanma olduğunda kompresörü çalıştırmak hortumu tutan kişi için son derece tehlikeli. Basınç bir anda salınacak olursa onu havuzun duvarına fırlatabilir ve yaralanabilir.
2: Çalıştır.
1: Bence burada durmayalım. Hortum temizlendi. Bir sorunu daha atlattık. Yolumuza devam ediyoruz.
3: Havuzun hatları oluşmaya başladı.
4: Dördüncü hafta.
3: Taş işine başlamanın vakti geldi. Havuzun bir sürü su dekorasyonu var. Bunlardan biri de mağaralı şelale. Aynı zamanda Laseraların spaya geçebilmesini sağlayan bir de köprü var. Bu iki yapıyı da inşa edebilmek için işin ehli bir duvar ustası gerekiyor. Palm Springs'te nasıl gidiyor o kişi Russ oluyor. Burası mağara gölü olacak,
5: evet,
3: değil mi?
5: Evet, buradan devam edip şeklini vereceğiz. Biraz daha güçlendireceğiz. Böylece isterlerse çıkıp üzerinde dans bile edebilirler.
3: Seni bırakayım da işinin başına dön. Serbest tasarımlı taş mağara söz konusuysa ondan daha iyisi yoktur.
1: Mağarada yapıldığına göre çok fazla olmasın ama girintileri doldursun istiyorsun değil mi? Dikkatimizi köprüye verme vakti geldi. Üzerini yaparken bu renklerin birbiriyle uyması bir o kadar önemli hale geliyor tabii. Çok dikkatli olmalıyız. Özel boyalar ve eşsiz sanatsal dokunuşunu bir araya getirerek Rust sıkıcı bir levhayı doğal kaya parçasına dönüştürebiliyor.
5: Evet, aynen öyle.
1: Harika olacak ve bence insanlar çimentodan yapıldığını fark etmeyecek.
5: Gerçek bir kaya parçası gibi görünecek. İyi birisin, çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim dostum.
3: Arkaya gelin. Bu tezgah parçalarının hepsi çok pahalı ve özel olarak yapıldı. Onları taşımak ve yerine koymak için tek bir şansımız var. Aman tanrım. Ayağına dikkat et, yavaş ol.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: içi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Kulu sen de dene.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
7: hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
13: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Tom ve Fonda ile Sarah için otellerdeki gibi bir havuz yapıyoruz. İşte karşınızda.
15: Tam da hayal ettiğim gibi.
16: İstediğiniz şey bu mu?
15: Evet.
17: 10. hafta.
14: 10. haftamızda planın hala gerisine düşmedik ama daha yapılması gereken birkaç detay var. Taş mağara bittiğine göre yerinde dökülen çimento ile yapılan duvar semerinin şablonunu çıkartıyoruz. Hortumla hızlıca yıkadıktan sonra çimentoya asit banyosu yaptırıyoruz. Bu da özel bir aşınma görünümü veriyor. Havuzun bir diğer özel detayı ise elle kesilmiş taş döşeme. Havuz boyunca duvar semerinin altında ve spanın dış yüzeyinde kullanacağımız taşları ayrı ayrı kesen iki duvar ustamız var. Bu ince işçilik gerektiren bir iş. Ustalar taşları keserken mükemmel şekilde uymaları için çok hassas olmalılar. Bu havuzu türünün tek örneği yapan şey ustaların ince ayardaki yeteneği. Her bir taş parçası özenle ve titizlikle yerleştiriliyor. Pekala, büyük gün geldi.
17: Ha, evet, sonunda bu şeyi halletmenin vakti
14: i̇şte
17: geldi.
14: İşte La Sera Barbeküsü. Burası Tom ve Fonda La Sera'nın konuklarına misafir edeceği yer. Barbekü bölümü bahçenin merkezi alanlarından bir tanesi. Hazır mısınız?
17: Evet.
14: Hadi yapalım şu işi. Hadi, 1400 kiloluk tezgah o kadar büyük ki yavaş yavaş yavaş 3 parça halinde taşımak zorunda kaldık. Tamam, bu hafif olan parçaydı. Aman tanrım, o parça çok ağır görünüyor. Bu tezgah parçalarının hepsi çok pahalı ve özel yapımlar. Ellerinize dikkat edin. Onları evin etrafından taşıyıp yerine koymamız için tek bir şansımız var. Dümdüz karşıya geçin. Tezgahların zarar görmesi haftalar kaybetmemiz demek. İşte geldi. 5 basamak var çocuklar, dikkatli olun. Aman tanrım. Ayaklarınıza dikkat edin.
17: Peki ya bu taraftaki iki dirsek ne olacak? İndirmemiz lazım.
14: Vay canına.
17: Şuna bakın.
14: Güzel. Tebrikler. Şuna bakın.
17: Vay canına.
14: Ucundan döndük ama büyük parçayı da yerleştirdik.
17: Bravo Rudy.
14: Haber dostum. Güzel. Tebrikler. Bravo. Biri gitti, ikisi kaldı.
17: Hadi bakalım. Parmaklarınıza dikkat edin. Tam şurası. Evet. Vay canına. Ellerinize dikkat edin. Evet.
14: Dostum, harika görünüyor.
16: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz. Şimdi havuzun zeminini yapabiliriz. Peyzaj parçalarını getirebiliriz. Tom'un golf egzersiz sahasını bitirebiliriz. Sonra da artık aileye rüyalarındaki havuzu gösterme zamanı.
18: 12. hafta.
16: Burası takılmak için harika bir yer olacak. Vaseraların bunu görmesi için sabırsızlanıyorum.
14: Teşekkürler çocuklar. İyi görünüyor, değil mi?
16: Bugün işin en tatmin edici günü. Havuzu gösterme günü. Burasının inanılmaz olduğunun farkındasın, muhteşem. Değil mi?
14: Son dakika dokunuşları aşırı önemlidir. Neredeyse inşaatın kendisi kadar önemli. Burayı onların evi yapan şey de bu. Burası onlara
16: tamam,
14: özel.
16: Evet. Koyalım.
14: Fonda'nın harika. Köşesi. Buraya bayılacak.
19: Fonda kendi, Tom ve iki güzel köpekler için rahatlatıcı oturma odası hissiyatı istiyor. Sabahın erken saatlerinde köpeklerle
16: oynuyor. Evet, şahane olacak.
19: Harika görünüyor. Bir köpek aşığı olarak bu olmazsa olmaz bir şey.
14: Biraz kıskandım doğrusu.
16: Harika görünmüyor mu Jimmy?
14: İşte bunun için yaşıyoruz. İnsanlara hayallerindeki havuzu sağlamak
15: için. O kadar uzun zaman oldu ki havuzumuzu sonunda göreceğimiz için heyecanlı.

0: Keep your eyes.
1: Gözünüzü açmayın. Hadi biraz gelin daha. Bakalım, gelin, hadi. Gelin gelin gelin.
2: Evet. İki, bir.
1: Şuna bakın.
3: Aa, ah canına yaşasın hayatım.
4: Çok güzel. Aa.
2: Ne düşünüyorsunuz?
4: Taş döşeme, muhteşem o.
1: Evet.
3: Ay canına, jacuzzi de öyle. Ah,
4: küçük bir şelale bile var.
3: Şuna bak.
4: Harika bir şey, gerçekten
3: muhteşem.
4: Harika.
3: Muhteşem olmuş. Çok güzel, her yerde su var. Ah, spa o kadar büyük ki. Olağanüstü.
4: Spaya 10 kişi bile sığar.
3: Şahane, muhteşem. Gerçekten de kendilerini aşmışlar.
2: Daha görülecek bir sürü yer var. Hadi gidip bakalım.
3: Olağanüstü.
2: İşte şuna bakın. Burası en sevdiğimiz alanlardan biri.
3: Beyler, burası çok güzel olmuş. Teşekkür ederim.
2: Burası
3: çok
2: senin zen bölgen.
3: Benim özel yerim. Ne dediysem, ne görmek istediysem alıp hayata geçirmişler. Gerçekten. Vay canılar, çok güzel. Akan sular, sesler. Gerçekten de şahane olmuş.
1: Daha görülecek yerler.
2: Evet.
3: Hadi parti bakalım. Bölümüne mi gidiyoruz?
2: Evet, partinin başladığı yere gidelim, hadi.
3: Bakalım.
2: Evet.
3: Muhteşem gerçekten.
2: Sanırım burası misafirlerinizi ağırlayacağınız yer olacak.
3: Mermere bakar mısın?
1: Biliyorum, burası şahane.
4: Ben bütün gün burada duracağım.
1: Evet evet.
4: Zemine gömülü barbekülü kısmı çok beğendik. Mermer tezgah tam anlamıyla çok güzel. İnsanlar barda oturup bir şeyler içebilirler. Tam karşısında şelaleli mağara var. Oturup onu izleyebilirsiniz. Mangalda da birkaç parça et yaparsam her şey tamam.
2: Parti sadece burayla sınırlı değil. Şurada herkesin oturabileceği kocaman bir plaj girişi var. Burada 40 kişinin takıldığını hayal etsenize.
4: Aa evet.
1: Ya da kimsenin olmadığını.
2: Ya da kimsenin olmadığını.
3: Bana uyar. Harika olur.
1: Sana özel bir sürprizimiz daha var. Hadi gidip
3: hadi
1: bakalım.
3: Bakalım. Bu
2: hadi
3: da
2: bakalım.
3: Onun
2: bir
3: zeni.
2: Bir tarafta zen.
4: Diğer tarafta benim.
2: Diğer tarafta seni unutmadık tabii. Gel bakalım.
4: İşte golf bölgen.
3: Evet,
2: İşte
3: tatlım.
2: Senin alanın.
3: Sevdin mi?
4: Mükemmel olmuş. Golf sahası tahmin ettiğimden çok daha büyüktü.
3: Ver
4: arkadaşlar
3: canına.
4: Burası şahane. Ve egzersiz yapmak, eğlenmek için, arkadaşlarım geldiğinde golf oynamak için kesinlikle mükemmel olmuş.
2: Nasıl oynuyorsun? Görmek istiyoruz.
4: Aha.
2: Hadi, bunu mu görmek istemiştin?
4: Değil.
3: Pekala, hadi.
1: Nefesimizi
2: tuttuk, izliyoruz. Hadi bakalım.
4: Evet.
2: Evet.
1: İşte bu.
2: Aa, ben hayatta yapamazdım.
3: Tatlım,
2: hayatta
3: harikaydı.
4: İlk defa egzersiz sahasına çıkıyorum ve birde bir yapıyorum. Bakalım ne kadar böyle devam ediyor.
2: Buradaki işimiz bitti.
3: Gitme çok teşekkür geldi. Ederiz.
4: Muhteşem bir iş.
3: Ne kadar teşekkür etsek az.
1: Laseralar evlerinin etrafını dolaşacak otellerdeki gibi bir havuz istedi. Kendilerine özel küçük bir tropikal cennet. Mike'la işi teslim ettik. Şimdi artık havuzlarının keyfini çıkarma vakti.
2: İyi eğlenceler.
3: Havuz inanılmaz oldu. Tam da istediğimiz gibi kendi evimizde otel kalitesinde yaşa.
4: Mağara gerçekten çok güzel. Şelaleyi dinlemek, altında yüzebilmek kesinlikle muhteşem.
3: Artık terasımdan bir adım da havuza girebileceğim. Muhteşem olacak. Gittiğimiz o kadar yer arasında sanırım en çok bunu sevdim.
4: Rüyalarımız gerçek oldu.
3: Buranın tadını yıllarca çıkaracağız.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net!
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var! gcmyatırım.com.tr Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Budur.
17: Gelmiş geçmişin yıkış.
16: Şeftali.
17: Budur.
16: Boş ver sen bu reklamı.
17: Kendin nereye uzadın? İlk yılımda sen de söyle.
16: Fuse.
0: Fusti.
6: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
18: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
19: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
20: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
21: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
20: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
19: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
20: Değişemem ve değişebileceğime dair
21: inancım da yok.
20: Başka lezzet yok.
19: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
18: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
22: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
23: Bellona. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
24: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
25: Ama ne otel.
26: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
25: Trivago'ya bakmadın mı?
27: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
26: Gerçekten mi? Kanıtla.
27: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
25: Favori sitendekini bile.
27: Aynı otel. Yarı fiyatına.
25: Trivago'ya bakmamış.
26: Trivago'ya bakmadım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
28: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
29: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
28: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Savannah, Georgia'da Papa Buck Barbecue restoranının önündeyiz. Burada Pixzilla meydan okumasını deneyeceğiz. Papa Buck, eğer bu 2 kiloluk etli sandviçi bitirirsem bir tişört ve 100 dolar kazanacağım. İmtihanı sen denedin mi?
1: Biraz deli olabilirim ama ben bile o kadar deli değilim.
0: Deli gibi yiyelim. Evet. Hey. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Oh, aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Woo! Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle... Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin. Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Woo!

0: Ülkenin en lezzetli tatlarının peşindeki avım beni Savannah, Georgia'ya getirdi. Korsan sığınağında kızarmış bir hazine, kabuklu bir vaha ve beni et cehennemine gönderecek bir sandviç göreceğiz. Savannah, bana elindekinin en iyisini göster. 1733 yılında kurulan Savannah, Georgia bir zamanlar Amerikan devriminin önemli limanlarından biriydi. Ama bu liman şehri koloni gemilerinden daha fazlasına ev sahipliği yaptı. Savannah sularının bugün bile devam eden karanlık bir geçmişi var. Burası Korsan İni, 1700'lerden kalma ünlü bir korsan yuvası. Burası bir zamanlar şeytani deniz avcılarının yuvası olsa da artık Savannah sakinleri için bir hazine yuvasına dönmüş. Altın sarısı tavuk ve engin denizlerden hikayeler sunuyor. ...1753 yılında yorgun denizciler için açılan Korsan İni geçmişini kabul ederek kendisine miras kalan her şeyi kucaklıyor. Bazı insanlar buranın lanetli bir yer olduğunu söylüyor, doğru mu?
1: Bence de doğru.
0: Bir şey mi gördün?
1: Onu iki kere şu camda gördüm.
0: Oo.
1: Fotoğrafımız var.
0: Hayalet bir korsan görseydim muhtemelen oraya tekrar dönmezdim. Korsanlara karşı daha hassas olmalıyım. Belki de karides ve balık istiyordur. Ya da
1: evet.
0: Yani. Tek hevesli oldukları şey korsanlar değil. Burası çok iyi güneyli mutfağına da sahip. Karides ve yahniden kırmızı pirince ve ünlü kızarmış tavuklarına kadar.
1: Bu kadar iyi bir tavuk daha önce yemedin.
0: Bu büyük bir iddia. Tavuk yiyerek ülkeyi dolaştım.
1: Denemeni istiyorum. Tadına bakmış mıydın?
0: Hayır, tadına bakmadım. Daha yeni geldim. Aman tanrım. Yemeyeceğine emin misin? Bu gerçekten iyi. Tamamı benim değil mi?
1: Evet.
0: Teşekkür ederim bayanlar. Ben bunu alıyorum. Güle güle. Teşekkürler. Ünlü kızarmış tavuklarını denediğime göre artık yapılışını görme vakti. Demek siz tavuğu çok seviyorsunuz.
2: Haftada yaklaşık 400 kilo tavuk kullanıyoruz. Geçen sene 16 bin ballı pekan tavuğu sipariş ettik. Ve 45 bin tane de büfe bölümünde satıldı.
0: Çok fazla tavukmuş.
2: Çok fazla tavuk.
0: Kanatlanmışlar. Ellerimizi kirletelim.
2: Marinat hazırlayarak başlayacağız.
0: Tamam.
2: Acı sosumuzla başlıyoruz. O olmadan kızarmış tavuk olmaz.
0: Tavuklar kendi tarifleri olan sirkeli acı sosla katlanarak bir gece önceden marine edilerek bekletiliyor. Anlat bakalım Şahan, şimdi ne yapacağız?
2: Bulama ununu hazırlayacağız.
0: Şahan tatlı biber ve kekikle közlü biber çeşnisi hazırlıyor.
2: Tavuğu çeşnilerken unu da çeşnilemeye çalışıyoruz. Bu şekilde daha lezzetli oluyor.
0: Marine edilmiş tavuk çeşnilenmiş una bulandıktan sonra fritöze atıp ballı pekan hazırlamaya başlıyoruz. Gayet güzel ve sağlıklı başlıyoruz.
2: Tereyağı.
0: Tereyağı, evet. Margarin. Peki şef, tereyağı ve margarini karıştırmak bu sosu kolay yayılır hale getirecek. Yani tavuğun en ufak deliğine kadar girecek, öyle mi? Her deliğin dolmasını istiyoruz. Tereyağı ve margarini karıştırıp balla beraber erimeye bırakıyoruz.
2: Isındığı sırada Georgia pekanlarını eklemek isteyeceksiniz.
0: Yani bunlar Georgia'dan mı?
2: Her şeyimiz Georgia'dan. Gurur duyuyoruz.
0: Oo, ben de senin eyaletinle gurur duydum.
2: 15-20 dakika kavrulsun.
0: Oo.
2: Güneyde her şey zaman alır.
0: Tabii öyle. Tavuk ve sos hazır olduğunda tatlı patates ve sebzelerle beraber tabağa yerleştiriyoruz. Dalga geçmiyor musun?
2: Büyük bir sipariş. Ballı pekan sosun da var.
0: Ballı pekan sosu. Barbekü sosu gibi.
2: Güney barbekü sosu.
0: Güney barbekü sosu. Tanrım şuna bak. Ballı pekanlı kızarmış tavuk. Şunu bir alayım. Sanırım hazırım. Bu çok iyi.
2: Çok iyi bir dengesi var.
0: Evet ve tavuk çok sulu çünkü önceki geceden marine etmiştik.
2: Evet.
0: Dolgun, kıtır ve tatlılar. Yemek mi tatlı mı yiyorum bilemedim. Ayrıca acı sosunda biraz aroması var.
2: Her şeyden biraz.
0: Her
2: var.
0: Her şeyden biraz. Bu çok güzel. Lezzeti damağımda hissettim. Ufukta azılı bir yemek beni bekliyor. Oh! Hadi yiyelim. Büyük meydan okuma, kalasta yürüme vakti geldi. Bu büyük meydan okuma için 2 kiloluk yavaş pişirilmiş etle dolu sandviçi denemek için Savannah, Georgia'ya geldim. Ama yapmadan önce Tybee Adası'na uğrayıp yerel yemeklerin tadına bakmak için duraklayacağım. Müzik Harika manzaralarla unutulmaz bir yemek isterseniz buraya Yengeç Kulübesi'ne gelin. Bu cennet canlı yeşilliklere, timsah dolu lagünlere ve Low Country'nin en iyi haşlamasına sahip. Low Country mutfağı adını Güney Carolina'nın alçak bataklık toprakları ve bol deniz yemekleri olan bir bölgesinden alıyor. Yengeç Kulübü Low Country mutfağını 30 yıldır geliştiriyor. Kaç yıldır buraya geliyorsunuz?
3: 82 yılında Savannah'a taşındık ve başta sadece bu tarafta bir kulübeydi.
0: Evet, Yengeç Kulübü.
3: Büyümesini izledik. Buraya geldiğimizden beri ailemizin bir parçası oldu. Bizim hikayemiz bu. Nereden gelsen de kim olsan da burada dostumuzsun.
0: Yengeç Kulübesi misafirleri arkadaş saymaktan fazlasını yapıyor. Onları aile gibi besliyor. Bol çeşitli deniz ürünü, sandviçler ve hatta barbekü sunuyor. O kaburga aldı, sen karides aldın, sen de lahana salatası aldın.
4: Bu da burada her şeyin harika olduğunun kanıtıdır.
0: Peki ben ne alayım?
4: Burada neredeyse her şey harikadır. Deniz ürünleriyle ünlü ama evrenin en iyi kaburgaları burada bulunur. Şöyle bir bakınca da görebilirsin. Yemekten anlıyoruz
0: yani. Yengeç Kulübesi'ne gel, istediğini ye.
4: İşte bu, anladın.
0: Ama ben buraya büyük bir porsiyon deniz ürünü yemeye geldim. 5,5 kiloluk kabuklu tabağa mısır, patates ve sosis. Buna Kaptan Yengeç'in örnek tabağı ismini vermişler. Wow. Vay canına, devasaymış. Bunları nasıl yiyorsunuz?
5: Senin için.
0: O kimin?
5: Hadi al. Hadi.
0: Timsahlardan biri gibi hissediyorum. Low Country mutfağını görmek için arka tarafa gitmem gerek. Nasılsın?
6: İyiyim, sen nasılsın?
0: Tanıştığıma sevindim. Beni ağırladığın için sağ ol.
6: Sonuçta burası Yengeç Kulübesi. Bu da 4 kişilik Kaptan Yengeç'in örnek tabağı. Low Country mutfağının zirvesidir.
0: Aa, bunu seviyorum. Deniz ürünlerini tek bir haşlamada pişiriyorlar. Peki nasıl başlıyoruz?
6: Seni de çalıştıracağım aslında.
0: Ha,
6: burada bir ocağımız var. İçinde su kaynayan büyük bir kova aslında.
0: Çeşni katılmış mı?
6: Evet, çoktan çeşnilenmiş. İçinde Yengeç Kulübesi'nin gizli çeşnesi var.
0: Yengeç Kulübesi'nin çeşnesi ilham olarak klasik Maryland baharatlarını alıp ekstra olarak Low Country tadı katıyor. Çeşninin dışında suya ne ekliyorsun?
6: Biraz sirke katıyoruz. Bu da etin kabuğa yapışmamasını sağlıyor. Soyması daha kolay oluyor böylece.
0: Ha, eti soyması daha kolay olacak ve biraz da aroma katacak,
6: evet,
0: değil mi? Evet, güzel. Su hazır olana kadar Justin yarım saatliğine sirke ve baharatları pişiriyor. Sonra hepsini katıp 8 dakika daha pişiriyoruz. Sence herhangi bir akşamda bunlardan kaç tanesini hazırlaman gerekir?
6: Saat 1'e geldikten sonra sayıları kaçırmış
0: kaç
6: oluyorum.
0: Kaç kişilik yeriniz var? 700 kişilik yer var galiba.
6: 732 kişilik yerimiz var ve gerisi dışarıda sıra olmaya
0: Doğru.
6: başlıyor.
0: Malzemenizin bittiği oluyor mu?
6: Hayır.
0: Asla mı?
6: Tanrım, ağzından gel alsın. Bunu tabağa dizmeye hazır mısın?
0: Neyle başlamak istersin? Patates, sosis, mısır, kerevit, midye, kaya yengeci, karides ve kar yengeci. Yengeç Kulübesi'nden Kaptan Yengeci'nin örnek tabağı. Nereden başlayacağımı bilemiyorum.
6: Ben kar yengecinden başlarım.
0: Bana kar yengeci nasıl yenir gösterir misin?
6: Pekala, sana nasıl profesyonel olacağını göstereyim.
0: Profesyonel olduk.
6: Pek çok kişi kırıcı kullanır.
0: Senin kırıcın
6: Bizim
0: mı?
6: İhtiyacımız
0: kırıcı
6: yok.
0: Kırıcı kullanmayacak mısın?
6: Kırıcıya ihtiyacımız yok.
0: Sert kıracak
6: yok.
0: Olursan o zaman kabuğun içine yapışacak.
6: Doğru. Burada alt taraftan başlamak istersin.
0: Evet.
6: Pekala.
0: Bacana nazik olman gerek aslında.
6: Evet. Burası sirkenin biriktiği yer. Bak sana bir tane çıkarttım.
0: Yaşasın, sağ ol. O çeşni nerede? Tanrım, bu çok iyi.
6: Hadi bir karides kap bakalım.
0: Aa, karides kaptım. Çok iyi. Çok tatlı.
6: Bu mısırı da dene. Bunlar çok tatlı beyaz mısırlar ve harikalardır.
0: Hadi bunun üstüne şeker atmışsın. Aman tanrım, gerçekten çok tatlı.
6: Haşlamamız iyidir.
0: Yengeçlerle yürüdüm ama hala boğayla güreşmem gerek. Gittikçe büyüyorlar bunlar, aman tanrım. Büyük imtihan. Kavrulup pişmeye hazırlan.

0: Büyük meydan okumamı kazanabilmeme yardım edecek tavsiyeler almak için Savana'nın tarihi kıyı mahallesine geldim. Herkes bilsin. Bu imtihanı da deneyeceğim. Buna pigzilla imtihanı diyorlar. 1,5 kilo tütsülenmiş etin üstüne barbekü sosu ekleyip yarım kiloluk Hawaii ekmeğinin üstüne koyuyorlar.
1: Kulağa iyi geliyor. Sanırım yarısını yapabilirim. Yarısını Midem mı? Dolu olmadığı sürece.
0: Yani 1 kilo.
1: 1 kilo mu? Evet, 1 kilo.
0: 1 kilo.
1: Hepsi iradeye bağlı.
0: İrade ve midendeki boşluk.
2: Belki gerinmeyi deneyebilirsin.
0: Gerinmek.
3: Evet. Evet, mideni biraz
0: gel. Bana gösterebileceğiniz gerinme hareketleri var mı?
2: Elbette. Böyle oluyor.
0: Bunun adı da devre alem.
2: Devre alem diyebilirsin.
0: 2 kiloda devre alem.
2: Barbekü hareketi.
0: Barbekü hareketiymiş. Sana geliyorum Pigzilla. Up up. Savannah, Georgia'nın dışında Papa Buck'ın barbeküsündeyim ve 2 kiloluk Pigzilla imtihanıyla karşılaşacağım. Eğer başarırsam $100 kazanacağım ve başarılı olan %10'luk kesime girmiş olacağım. Papa Buck yemek sektörüne ilk kez 2007 yılında bölge sakinlerine portatif bir tütsü ocağıyla hizmet ederek girdi. Fakat iş büyüdükçe bu barbeküyü de taştan duvardan bir yere sokma ihtiyacı da arttı. Ünlü tütsülenmiş etlerini satarak geçen 10 yılın ardından bile Papa Buck aile tarifiyle köklerine bağlı kalmış durumda. Buradan bahseder misiniz? Sizi buraya ne getiriyor?
4: 24 yıllık belediye başkanlığı deneyimim getiriyor.
0: 24 yıldır mı başkansınız?
4: Çok hızlı büyüdüler.
0: Öyle görünüyor.
4: Papa Buck buraya geldiğinde sadece bir arabayla başladı. Sonunda buraya yerleşti ve yaptığı iş benzersiz oldu. Bu onların en iyi yaptığı iş ve harika iş çıkarıyorlar.
0: Burası tütsülenmiş etleriyle ünlü. Ve o tütsünün dumanlarından öylesine korkunç bir et doğdu ki sadece en gözü pek barbekü severler karşısına çıkmaya cesaret edebilirdi. Aman tanrım, bu senden daha büyük. Gördün mü?
5: Yarısını bile bitiremediler.
0: Gerçekten mi? Birinin başarılı olduğunu görmek ister miydin?
5: Kazanan bazı kişileri
0: halk
5: duyduk.
0: Halk efsanesi gibi.
5: Kendi gözümle hiç görmedim. Yani emin değilim.
0: Peki,
5: gerçek olmayabilir.
0: Peki parayı kazanırsam $100 nereye harcamalıyım?
6: Ben barbeküye harcardım.
0: Daha fazla bir barbekü. Harika değil mi?
6: Evet.
0: Efsaneyi dinledik ve boyunu gördük. Şimdi ise canavarın doğuşunu izleme sırası.
7: 11 yıldır çalışıyoruz. Pigzilla'yı yapmaya 2009 yılında başladık. Babamın eseriydi. Bir program izliyorduk ve çılgın bir şey yapalım dedik. Ve sonunda yaptık. Ve 2 kiloluk bir sandviç yaptık.
0: Gerçekten yaptınız. İmtihanı denedin mi?
7: Biraz deli olabilirim ama o kadar deli değilim.
0: Azıcık deliyim ama zır deli değilim. O zaman bence yapmaya başlayalım. Ama tanrım. Devasa Pigzilla sandviçi 3,5 ile 4,5 kilo arası değişen Boston kalça etinden başlıyor. Boston usulü kalça özellikle bacağın daha yağlı olan daha üst kalın kısımdan alınıyor. Üstte yağ görebilirsiniz. Kalça bolca tuz ve karabiberle dövülüyor ve 12 saatlik yavaş pişirme işlemi için tütsü ocağına giriyor. Kemikten ayrılacak kadar yumuşak hale geldiğinde parçalara ayırıyoruz. Oh, evet, çok iyi hissettiriyor. Gerçekten çok iyi. Ve eti porsiyonlara ayırıyoruz.
7: 1,5 kiloya ayıracaksın.
0: 1,5 kilo mu? Pekala. 1, 2, 3. Sadece biraz daha. Doğru tarttığına emin misin? Bu 1,5 kilodan fazla görünüyor. Ayrıca ekmeği de olacak. Bu devin 1,5 kilo eti yarım kiloluk Hawaii ekmeğinin arasında yatıyor. Neredeyse somun ekmek gibi duruyor. Biraz yoğun gibi. Bunu parçalama şansın var mı?
7: İkiye böleceğiz.
0: O farklı bir şey ama. Et ekmeğin üzerine diziliyor ve hardal bazlı barbekü soslarıyla süsleniyor. Aman tanrım. Bu devi yemenin vakti geldi çattı. Bu barbekü canavarı yok edilecek. Hey! Hey!
7: Pekala Casey, sana kuralları anlatayım. 1,5 kilo etin ve yarım kilo ekmeğin var. Pigzilla'yı 45 dakika içinde yersen tişört ve $100 kazanırsın. Bol şans.
0: İhtiyacım olacak. Pekala, daha fazla vakit harcamayalım. Hadi başlayalım. Hazır mısınız?
3: 3, 2, 1.
8: Hadi başla. Hadi yapabilirsin.
0: Böylesine büyük yemek imtihanlarında önce gözünüz korkar. O yüzden ilerlememi takip etmek amacıyla ekmeği dörde bölüyorum. İlk ısırık. Evet, biraz acısı var ama çok yakmıyor. Ekmek de tatlı ve yumuşak. Wow. Güzel ekmeğin varmış. Tıpkı kendin gibi.
9: Senin için hadi al.
8: Hadi Casey hadi. Hadi Casey hadi. Hadi Casey hadi. Hadi Casey hadi.
0: 5 dakika içinde sandviçin çeyreğini yedim. İyi bir başlangıç yaptım. Ama biliyorum ki yedikçe yavaşlamaya başlayacağım.
10: Bu bir hayvanın çeyreği gibi duruyor. Sandığından

0: Kısa sürede tıkanabilir. Hızlıca yemeli ve bitirmeli.
1: Oh, bu şey gittikçe daha da büyüyor. Ama tanrım.
2: Sandviçe göster gününü.
1: Oh, devam. Savannah'ın hemen dışında Metal Georgia'da Papa Buck'ın barbeküsündeyim. Pixilla imtihanından geçiyorum. 1,5 kilo eti ve yarım kilo hava ekmeğini bitirmek için 45 dakikam var.
0: Çiğne hadi, çiğne. Hadi Casey.
1: Çok iyi başlangıç yaptım. Neredeyse 1 kiloyu 15 dakikada yedim.
3: Yapabilirsin.
4: Yarısı kaldı. Yarısı kaldı. Yarısı kaldı. Yarısı kaldı.
1: Ama bu kadar et yemek insanın terlemesine neden oluyor.
4: Yarısı kaldı.
1: Yarısı değil. Yarısı değil. Vücudum acil durum haline geçti ve daha ne kadar devam edebileceğimi bilmiyorum.
5: Casey hadi oğlum. Hadi bakalım. Göster hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi devam et.
1: 10 dakika geçti ve hala yarım kilo duruyor.
5: Bu hızla devam ederse et ağır gelmediği sürece bitireceğinden eminim.
1: Oh. Ama o ağırlık yaklaşmaya başladı ve döktüğüm terlerin içinde yüzüyorum. En büyüğü sona kalmış gibi hissediyorum. Güneyli misafirperverliğini görmem gerekiyor. Teşekkür ederim.
6: Pekala Casey, 15 dakikan kaldı. Neredeyse bitir.
1: Son bir umut olarak ayağa kalkarak midemde yer açmaya çalışıyorum.
3: Yapabilirsin Casey.
1: Ekmek ağzımda büyüyor ve fazla yerim kalmadı.
4: Casey.
1: Boğazımda bilmiyor.
4: Casey.
1: Şu noktadan sonra bir tane daha alabileceğimi sanmıyorum. Ağır gelmeye mi başladı? Çocuklar ağır geliyor.
4: Tekrar ısır. Tekrar ısır. Tekrar ısır. Tekrar ısır. Tekrar ısır. Tekrar ısır.
0: Hadi Casey. Evet. Yapabilirsin.
1: İşte bu. Tatlıya yer kalmadı diyebiliriz. Deniyorum ama beni yere seriyor. Geriye 4 dakika kaldı ama devam edemeyeceğim. Geri çekilmeliyim.
0: Yapabilirsin. Hadi Casey, hadi.
1: Pixilla tahtından inmedi. Bu deve yenildim.
6: Casey, bu cesurca bir denemeydi.
1: Ha, gerçekten.
6: Ama bana 40 dolar borçlusun.
1: Sanırım cebimde vardı, işte al. 40 dolar. Sanki hepsi burada birikti. Üzülerek söylüyorum. Ben bunu yerimde yemek kazandı. Ama seni seviyorum Mater. Seni seviyorum Savana. Hepinizi seviyorum.
7: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: 1 kilo ömür tam yağlı tost peyniri 329 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
9: Budur.
10: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: Atlanta, Georgia'da The Nook restorandayım. Amacım Macho Tacho mücadelesinde tam 2,5 kilo patates kroketi mideye indirmek.
1: Bitirmeye başaran sadece bir kişi oldu.
0: O kişi hala hayatta mı? Bu patatesleri 45 dakikada bitirebilirsem...
2: Casey unutma, sen patates canavarısın. Hadi göster kendini.
0: Çok fazla. Bir tişört kazanacağım ve fotoğrafım şöhretler duvarına asılacak. Sonra görüşürüz patates. Woohoo! Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Oh, aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Woo! Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
3: Casey!
0: Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin! Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Bu yolculuğumda ilk durağım Atlanta, Georgia. Hedefim de pazar günlerinin olmazsa olmazı donut kahvaltısı. Felaket bir barbekü olayı ve tepeleme dolu bir patates kroket tabağı. Hey Atlanta, sıcak bir güne hazır mıyız? Dağlarla ve ağaçlarla çevrili, ormanın ortasındaki şehir olarak anılan Atlanta'da hem küçük kasaba hem de büyük şehir atmosferini bulabilirsiniz. İlk durağım klasik güney usulü, yani büyük gösterişli ve nefis barbekü yemekleriyle meşhur bir mekan. Adı Fox Bros Barbecue. Porsiyonlar aşırı büyük. Bildiğiniz her şeyi unutun. Çünkü burada kaburgalar kızartılıyor, burgerler döş etiyle, kısa burgerse alakasız bir şeyle yapılıyor. Pek çok kültürün buluştuğu bu şehirde herkesin hemfikir olduğu tek bir şey var. Daha önce yediğiniz tüm barbekü yemekleriyle kıyaslandığında bunun farkı nedir sizce?
4: Kesinlikle bu en iyisi.
5: Şehrin en iyisi.
6: Atlanta'daki en iyi barbekü bu.
5: Kesinlikle en iyisi.
0: Evet. Teksaslı ikiz kardeşler Justin ve Jonathan Fox tarafından 2007'de açılan mekan, Georgia tarzı barbekü olayına getirdiği Teksas farkıyla Atlanta'nın füme et piyasasında sağlam bir yer kaptı.
7: O yüzden de bu mekan Georgia'da gerçek barbekü eti yiyebildiğim tek yer. Burayı seviyorum.
0: Sen ne yiyorsun?
5: Karalahana. Tatmak ister misin?
0: Karalahana'ya hayır diyemem.
5: Aç ağzını.
0: Açtım. Siz de tatlı insanlarsınız. Mekanın inovatif menüsünde en çok tutulan yemekler pastırmalı ve peynirli sandviç ve kızarmış kaburga.
4: Daha önce hiç yememiştim. O yüzden mutlaka denemem lazım dedim ve bunu istedim. Çıtır çıtır kızarmış ve de barbeküde pişmiş. Evet.
0: Ama ben mekanın başyapıtı için buradayım. T-Rex boyutunda kısa sığır kaburgasını mutlaka yemem gerek.
8: Kaburga 23 santim.
0: Hiç de kısa değil bu.
8: Hiçbir yerde bu kadar büyüğünü görmedim. En az bir kilo var.
0: Evet, yumuladı.
8: Tamam ben hazırım.
0: Ama tanrım.
6: Utanma. Mağara adamı tarzı.
0: Dişlerini kullandı mı? Bence dişlerini kullanmadı.
8: Dişlerim döküldü. Çok çılgıncaydı.
0: Yemeklerin sırrını öğrenmek için mutfağa gidiyorum. Oo, neyle çalışıyoruz? Bu şey kısa kaburga mı?
9: Bu gördüğün şey sertifikalı Angus sığırından alınmış şahane bir döş kaburga.
0: Tamamen yağ tabakası var. Mozaik yapılı bir et.
10: O yüzden lezzetli zaten.
0: Onu boş ver de bunun neresi kısa? Etler alındıkları bölgeye göre adlandırılır. Bu da kısa döş.
9: Evet. Aynen.
0: İlk olarak kaburgaları tuz ve karabiberle tatlandırıyoruz. Nasıl oluyor?
10: Harika.
0: Nasıl yaptığımıza denetçi gibi bakıyor.
9: Etle oynamayı ihmal etmeyeceksin.
10: Bir sürü ağaç insan bizi
0: bence
10: bekliyor.
0: Gayet güzel oldu.
10: Acele edin.
0: Atlanta meşesi ve ceviz odunu üstünde yavaş yavaş pişmek üzere etleri barbeküye atıyoruz.
9: Eti nasıl koyacağın çok önemli. Eti doğru koyacaksın. Yağ katmanı
0: evet, artık
9: yukarıda.
0: Pişsinler değil mi?
9: Evet. Tamam. Kapağı kapat öyleyse.
10: Bakarak pişiremezsin.
0: Evet, ben de aileden oldum artık.
9: Oldun tabii.
0: Sahi mi?
9: Kulübe hoş geldin.
0: Fox üçlüsü. Tam 12 saat sonra.
9: Hazır mısın?
0: Hazırım. Hadi
10: açalım.
0: Oh, aman tanrım.
3: Etimle tanışmaya hazırım. Et kemikteki tüm lezzetleri çekti, öyle
9: evet,
3: değil mi?
9: Evet, etin tüm yağ içinde. O yüzden yumuşacık ve sulu.
10: Ve nefis mi nefis.
3: Eti öyle güzel
10: bakalım
3: sıkıyor ki.
10: Bakalım neyimiz var. Hepimizin nutku tutuldu.
3: Kemikler kifayetsiz kalıyor.
9: Kemiğini sana onurla takdim ediyorum.
3: Dalga mı geçiyorsun?
9: Bu şey kötü olabilir mi?
3: Şuraya bak. Mozaik doku hala biraz görünüyor.
9: Şu güzelliğe bakar mısın?
3: İlk evlilik teklifimi yapmak üzereyim. Beyler, düğünüme gelecek
10: sizi
3: misiniz?
10: Sizi Firzola ve koca ilan ediyorum.
3: Ama şu anda balayındayız beyler. Yani anlarsınız.
10: Tamam, sizi yalnız bırakalım.
3: Pekala. İnanılmaz yumuşak. Meşe ve cevizden gelen hafif bir duman aroması var. Azıcık tuz, karabiber ama en yoğun tat etin doğal lezzeti. Kendini dışlanmış mı hissettin?
10: Biraz da burasından alayım.
9: Siz de ister misiniz?
3: Evet. Siz de almaz mısınız? Bu dükkanda takılmak güzeldi ama daha katılmam gereken bir macho tachos, yani patates kroket yeme yarışması var. Bu ne çok patates? Bunca patatesi nasıl yiyeyim?
2: Yemeye devam et. Yapabilirsin.
3: Siz de gelsenize. Atlanta, Georgia'dayım. The Nook restoranının Macho Tachos yarışmasında 2,5 kiloluk patates kroket dağını fethetmeyi planlıyorum. Ama öncesinde Atlanta'nın gözde mekanlarından birinde klasik güney mutfağına nefis bir yenilik kazandıran bir restorana uğrayacağım. Donat severlerin her hafta sonu birkaç büyülü saat geçirmek için can attıkları Biddle Cat Deniz Ürünleri restoranında donat Fransız tostundan donat burger'e kadar her şey servis ediliyor. Hadi biraz donat yemeye ne dersiniz? Hafta içinde insanlar Biddle Cat'e taze istiridye yemeye geliyorlar. Ama hafta sonlarında restoranın altı pazar kahvaltısına gelen donat severlerin akınına uğruyor. Merhaba millet, nasıl gidiyor? Önünüzde çeşit çeşit donat görüyorum.
4: Açık büfede ne varsa aldık.
11: Evet, inanılmaz güzel. Baksana şuraya ya.
3: Biddle Cat'in donat menüsünde tatlıdan tuzluya her çeşit lezzet var. Muz sosuyla servis edilen kızarmış donat tabağından, hafif kızarmış muz eşliğinde kızarmış donat ve...
4: Daha ne isterim ki?
3: Domates suyu mu? Pastırma reçelli donat burger'e kadar her şey.
7: Ellerim yapış yapış oldu. Ama nefis.
3: Dur, ben de tadına bakayım.
7: Parmaklarımı da yalarım.
3: Ben de.
7: Hiç çekinmem.
3: İnsan çekinmeden parmaklarını yalamak istiyor dostum.
7: Kesinlikle.
3: Ama başkasının parmaklarını yalamak.
4: İğrenç,
7: o kadar saçma olur.
3: Ve bunların hepsini 1970'lerin tarzını yansıtan bu mekanda bulabilirsiniz.
4: İnsan çocukluğunun geçtiği komşu evin salonunda,
12: evet,
4: gibi hissediyor.
12: Evet, bana 80'lerde yaşadığım evi hatırlatıyor.
3: Ben çocukken halamın böyle bir salonu vardı. Ahşap panel duvarlar, halı flex.
4: Gelirken hep bu retro tişörtü giyiyorum.
3: Ama ben buraya bambaşka bir donat için geldim. Tatlı soslu tavuklu donat. Çıtır çıtır kızarmış tavuk, kızarmış yumurta ve 2 adet tatlı sosla ıslatılmış donatla hazırlanan bir sandviç. Yani biskut ve tavuk olayını bitirdik, tavuklu waffle'ı bitirdik ama bu
4: evet,
3: tavuklu
4: tavuk
3: donat.
4: Tavuk ve donatla yapılan bir
3: sandviç.
4: Tanrım. Süper lezzetli. Hele o yumurta sarısı var ya.
3: Kahvaltını yaparken tatlı da aradan çıkıyor,
4: evet,
3: yani.
4: Evet, aynen öyle.
3: Bence kıskandın.
7: Biraz kıskandım, evet.
3: O asrın sorusunu sormak için mutfağa gidip Şef Andrew ile buluşacağım. İlk gelen hangisi? Tavuk mu, yumurta mı, yoksa donat mı? Demek bugün tavuklu donat yapıyoruz.
7: Evet.
3: Oh tanrım. Asıl olay hemen şimdi hazırlanmış taze hamur halkaları.
13: Bunları una buluyoruz ve kızgın yağ banyosuna atıyoruz.
3: Yağ banyosu. Donat kızartma yağı önemli çünkü fazla sıcak olursa dışı pişer ama içi pişmez. Soğuk olursa donatlar yağ emer ve çamur gibi olur. Doğru değil mi?
13: Kesinlikle doğru. Donat hem puf puf hem de biraz yoğun olmalıdır.
3: Puf puf ama yoğun tıpkı ben.
13: Bunlar oldu, artık fritözden alabiliriz.
3: Vay canına. Sizi küçük tombul yaramazlar.
13: Direkt sosa batırabiliriz.
3: Hadi bakalım, hadi bakalım.
13: Bunlar sosta beklerken tavuklarımızı kızartmaya başlayabiliriz.
3: Andrew tavuk göğsünü 3 saattir beklettiği baharatlı salamura suyundan alıyor ve yayık altı sütüne batırıyor.
13: Evet, yayık altı sütünden çıkarıp iyice una buluyoruz ve sonra da fritöze atıyoruz.
3: Ben de yapabilir miyim?
13: Elbette.
3: Yer değiştirelim
13: tamam.
3: Mi? Hadi, harika. Kaç sandviç yapacağız?
13: 4 tane yapabiliriz.
3: Güzel. Bir dakika.
14: Sandviçte iki donat mı kullanıyorsun?
13: İki donat arası sandviç.
14: Hadi canım. Tavuklar ve donatlar muhteşem buluşmaya hazır. Başlayalım hadi. Oh tanrım, tavuk çıtır. Üstüne kızarmış yumurta.
13: Sarısı yukarıda. Böyle üstüne koyduğunda...
14: Oh, hoppa.
13: Sarısı aşağı sızıyor. Harika.
14: Harika görünüyor şef, çok ciddiyim. Üstüne birazcık acı biber, fıstık, susam ve birkaç sır malzemeyle hazırlanmış baharat karışımı serpilince...
13: Muhteşem kokuyor.
14: Rezene kokusu alıyorum.
13: Birazcık olabilir, evet.
14: Ve en üstte bir donat daha. Sonra tuş olarak bir tutam daha baharat karışımı. Şuraya bak, şahane görünüyor. Wow. Peki bunu nasıl yiyoruz? Yani bu çok...
13: Birkaç farklı yöntemi var ama en iyisi şöyle güzelce
14: bastırıyoruz.
13: Yumurta sarısını patlatmak.
14: Zaten tam kenarda. Bastır patlat beni diyor. Evet, patlat beni, patlat beni. Casey patlat beni. Tamam, patlatayım.
13: Göster kendini.
14: Evet. Oho, işte bu. Oo. Patlattım işte.
13: Hiç fena değildin.
14: Önce donatın tadı geliyor ve sonra ağızda bir lezzet patlaması oluyor. Tavuğun lezzeti dostum mükemmel ötesi. İçi yumuşak ve sulu ama dışı gerçekten çıtır çıtır ve yumurtluyor. Evet, patlat beni, patlat beni. Casey patlat beni. Tamam, patlatayım.
13: Göster kendini.
14: Evet. Oho, işte bu. Oo. Patlattım işte.
13: Hiç fena değildin.
14: Önce donatın tadı geliyor ve sonra ağızda bir lezzet patlaması oluyor. Tavuğun lezzeti dostum mükemmel ötesi. İçi yumuşak ve sulu ama dışı gerçekten...

0: Yoo! Yiyorum! Macho Taço, bekle beni!
1: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona,
10: Bellona. Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
2: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
14: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
18: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
19: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Atlanta'nın Macho Taço yarışmasında patates kroketleri mideye indirmeden önce moral desteği almak için Atlanta Çocuk Müzesi'ne gidiyorum. Merhaba hanımlar, nasılsınız?
21: İyi.
0: Bu şeyi ehliyetsiz sürebiliyor musunuz? Yemek yeme yarışmasına gireceğim. 2,5 kilo patates kroket yemem gerekiyor. Aa, evet, doğru tepki. Tavsiyeniz olacak mı bana?
21: Hayır.
0: Pekala. Patates kroket sever misiniz?
21: Evet.
0: Ciddi misin?
21: Evet.
0: Sence kaç tane patates kroket yiyebilirsin?
21: 100 tane yerim.
0: 100 tane mi? Gerçekten mi? Yerinde duramıyorsun.
21: Evet. Reçelli, ballı ya da ketçaplı olursa yerim bence.
0: Reçelli patates kroketi hiç yememiştim. Kaç tane yiyebilirsin sence?
22: 164.
0: Evet. Sağ ol. Saldır patates. Tamam tamam. Mola mola mola. Atlanta, Georgia'da The Nook Cafe'nin Macho Tacos yemek yarışmasına katılacağım. 2,5 kilo patates kroketi ve garnitürleri bitirebilirsem macho delikanlısı olduğum kanıtlanmış olacak. Bu yarışmayı hafife almayın bence. Size de günaydın. Atlanta'nın en iyi patates kroketini yemek için insanlar akın akın buraya geliyorlar. Bu muhalefet

0: Mahalle kafesinde en tutulan meze tabağı, peynirli tortilla cipsiyle servis edilen patates kroket.
1: Bunlar Atlanta'nın en nefis patates kroketi. Kesinlikle.
0: Buffalo tavuklusundan içli patates köftesine kadar çeşit çeşit patates kroket müşterilerin beğenisine sunuluyor.
2: Cidden nefis.
1: Kesinlikle.
2: The Nook bu yüzden çok tutuluyor.
0: Hayatımın en zorlu mücadelesi Macho Tacho yarışması için menüyü kaptım ve The Nook'un nefis patates kroket tabaklarından 5'ini seçtim. Bunlar tek tabakta birleşecek ve ortaya 2,5 kiloluk feci tehditkar ve de tepeleme dolu bir tabak çıkacak. Ve bunu bitirmeyi başaran sadece tek bir kişi olmuş. Macho Tacho yarışmasına hiç tanık oldun mu?
2: Bir kere gördüm.
0: Oo, hadi nasıl gitti peki?
2: Bitiremedi.
0: Bitiremedi ha?
1: Miktar çok fazla. Kimse o kadar yiyemez. Kesinlikle. Baksana bu
0: sence
1: bile
0: çok
1: fazla.
0: Aklı başında her insan arkadaşıyla paylaşır.
1: Evet, diğerini hayal bile edemiyorum.
0: Bundan 2,5 kilo yemeye kalkanın aklı yoktur. Yarışma için bana tavsiyeniz olacak mı acaba?
1: Evet, biz de öyle yapıyoruz zaten. Tabağın boş halini hayal et.
0: Harika tavsiye. Bu yaklaşık yarım kilo değil mi? Macho Tacho tabağı ise tam 2,5 kilo.
3: Sana güveniyoruz.
0: Ciddi misin?
3: Bizi hayal kırıklığına uğratma.
2: Her lokmadan sonra bir yudum su iç. Tavsiye ederim.
0: Ye ve iç.
3: Ye, ye iç.
4: Ye, ye ve iç.
0: Patates travmasına girmeden önce bu mekanın mutfağına Şef George'un yanına gitsem iyi olacak. Merhaba George.
5: Merhaba, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
5: Süper formda görünüyorsun.
0: Mutfağına kabul ettiğin için
5: ederim.
0: Sağ ol. Macho Tacho yarışmasını
5: 45
0: anlasana.
5: 45 dakikada.
0: 45 dakika.
5: Macho Tacho dediğimiz tabağı, yani garnitürleriyle birlikte 5 farklı patates kroket porsiyonunu bitireceksin. Bunu başaran sadece bir kişi oldu.
0: Sen hiç denedin
5: Hayır,
0: mi?
5: Hayır, ama deneyenleri gördüm. Başkalarının hatalarından ders çıkarttım diyelim.
0: Bana tavsiyen olacak
5: Hemen
0: mı?
5: Hemen saldırıya geç ve hiç durma, tamam mı?
0: Saldır.
5: Sakın durma.
0: Atak oluyorsun.
5: Evet.
0: 1 kilo 800 gram patatesi kızartmaya başlıyoruz. Evet, bayağı çokmuş. Hepsi bu kadar mı?
5: Hayır, tabii ki değil.
0: 2 sepet dolusu olacakmış.
5: Bu daha başlangıç. Şimdi sıra diğer malzemelerde.
0: George'un hiç acıması yok. Patatesleri önce peynirle yumuşatıyor. Patatese her şey yakışıyor.
5: Evet, tabii.
0: Sonra etleri
5: biraz
0: koyuyor.
5: Biraz buffalo tavuğumuzdan, biraz da acılı tavuğumuzdan. Evet.
0: Tavukları bol kepçe koyuyorsun değil mi?
5: Kümelenmiş dana kıyma kullanıyoruz.
0: Ve şimdi sırada süper dörtlü var. Önce beyaz adamların sosu. Kıymanın üstüne barbekü sos ve jalapeno biber koyuyoruz.
5: 2, 3.
0: Jalapeno severim. 5 parça iyidir, evet.
5: Tamam. Şimdi sıra buffalo tavukta. Evet, hadi bakalım.
0: Tavuğun üstüne biraz buffalo sos, biraz da küflü peynir ve frank soğanı koyuyoruz. Hop, güzel görünüyor George.
5: Tamam, buffalo kısmı bu kadar. Tabağı döndürelim, şimdi sıra taco kısmında.
0: Bu kadar yetmez mi?
5: Yetmez.
0: Peynir, pastırma, ekşi krema, frank soğanı. Tanrım, nefis kokuyor.
5: Ve şimdi sıra nacho taco kısmında.
0: Tamam, tavuğun üstüne kişnişli çoban salata, ekşi krema.
5: Bol bol dök üstüne. Aferin işte. Birkaç dilim jalapeno da koyduk mu nacho taco tamamdır.
0: Ve sonra hepsinin üstüne makarna koyuyoruz.
5: En üstte de bolca peynirli Tanrım. Makarna. Kendi yaptığımız acılı fasulyeden de koyalım.
0: O bitmemiş miydi? Oo, inanamıyorum.
5: Üstüne biraz daha karışık peynir rendesi koy bakalım.
0: Olur. Güzel oldu George. Ah,
5: teşekkür ederim.
0: Korkuyorum George. Macho Tacho yarışması sonun geldi kanka. Evet.
6: Pekala Casey, hazır mısın?
7: Hazırım.
6: Pekala. 5, 4, 3, 2, 1. Başla.
0: Bu tabakta yok yok. Düşene kadar daire çizip duracağım.
8: Bence doğru bir strateji. Ağzını fazla yormuyor. Her lokmayı tabağın farklı yerinden alıyor. Bence cidden çok iyi bir strateji.
9: Hadi Casey, hadi. Hadi Casey,
0: tamam.
9: Hadi. Hadi Casey, hadi.
0: Bu bir yarışmada yediğim en lezzetli şey. Patatesler sıcak ve çıtır çıtır. Hem de en büyük tabaklardan biri. Dipsiz kuyu gibi. Bir şey, oh, tanrım. 15 dakika sonra tabağın dörtte biri bitti. Finish çizgisine ulaşmak istiyorsam hazırlanmam gerek.
10: Harikasın
11: Casey. Hadi Casey.
0: tanrım.
7: Hadi.
9: Hadi bunu ye.
0: Bunu ye. Yiyorum. Atlanta, Georgia'da The Nook kafedeyim ve hayatımın en zorlu meydan okumasında, öldürücü macho taço yarışmasında bol garnitürlü 2,5 kiloluk patates tabağını bitirmeye çalışıyorum. Bu patates çok fazla. 20 dakika sonra tıkanmaya başladım. Yağda kızarmış olsa da bu kadar karbonhidrat çok fazla. Bu devasa patates kroket tepesinde kendime yol açarken midemde giderek yayılan nişastanın varlığını hissediyorum. Ama son bir gayretle o dibi görmeye başladım. Ve Atlanta halkının desteğiyle...
10: Casey, unutma, sen patates canavarısın. Hadi
0: evet.
10: Göster kendini.
7: Onlar sadece patates, Casey. Hadi.
8: Gömleğin güzelmiş Casey.
0: Teşekkür ederim. Gaza geldim ve patates kroket tabağına var gücümle saldırıyorum.
11: Pes etmiyor baksanıza. Atlanta yanında. Atlanta yanında.
9: Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et.
0: Bu patates çok fazla. Bunca patatesi nereden buldunuz?
12: Bu yarışmada onun kadar ilerleyenini görmemiştim. Bence kazanacak.
0: Son iki dakika. Yemeye ve büyümeye devam. Ha gayret Casey.
8: Teker teker ye Casey. Büyük adamsın. Sen kazanacaksın. Devam et.
9: Hepsini ye. Hepsini ye. Hepsini ye. Hepsini ye.
0: Ama son gayret de yetmiyor. Biliyorum, biliyorum. İnanın bana, ben de aynı şeyi düşünüyorum.
13: Casey, bu yarışmaya katılan insanların çoğunu geride bıraktın. Belki kazanamadın ama sana yine de bu macho taço tişörtünü hediye etmek istiyorum.
0: Yaşasın, harika.
13: Bunu hak ettin.
0: Hey. Yaşasın patates.
13: Biz seni şöhretler duvarında görmek istiyoruz. Poz ver.
0: Teşekkür ederim
13: Atlanta. Harikaydın Casey.
0: Teşekkür ederim Georgia. Teşekkürler Şan. Teşekkürler millet. Tişörtüm Casey, oldu yaşasın. Casey,
14: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
19: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
20: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
21: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
20: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
21: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
22: Minik baloncuklar çay meyve lezzetiyle buluştu.
23: Baloncuklu Lipton mu?
22: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
24: 3 kilo Sütaş yarım yağlı yoğurt 159 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
25: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
26: Otel harika.
27: Evet ve geceliği sadece 13.500.
28: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
26: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
29: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bir galon sosun yarısını.
1: Tamam. 4,5 kilogram peynir. Bu pizza çok büyük. Galiba yatağım daha küçük. Paket servis biraz sorun.
2: Hamburgeri, tavuğu ve döner etini alalım.
1: En sevilen yiyeceklerle yapılmış bir sandviç.
2: Ve eğlenceli kısım.
1: Dezavantajlı duruma geçtik dostum. Bu şey jeolojik bir kaya oluşumu gibi. Ve mantı. Hem de çıngıraklı yılanlı. Artık sesi çıkmıyor. Adını çok beğendim. Ben Tom Fizika. Lezzetli mi lezzetli bir program. Minnesota, Oakdale'deki Randy's Premier Pizza.
0: Mozzarella'nın her bir parçası.
1: 20 yılı aşkın bir süredir yerel halkın favorisi.
0: Pizza Margarita.
1: Restoranda ya da gel alda. Küçük bir uyarı. Bir pizza sipariş ettiğinizde seçiminiz en büyük boysa onu eve arabanızın tepesinde götürmeniz gerekebilir. Çünkü buradaki en büyük pizza 120 santim çapında. Bu iş nasıl başladı?
0: Yaklaşık 25 yıl önce pizza işine ilk başladığımda gezerken 60 santimlik bir pizza gördüm. Aha. Ve dedim ki daha büyüğünü yapabilirim. Böylece 76 santim çıktı. Sonra başka birinin daha büyüğünü yaptığını duydum ve önce 90 santimlik sonra da 120 santimlik pizzayı
1: yaptım. Gösteri vakti. Birazdan bir yarışmacı ordusu onu bitirmeye çalışacak. Ama önce... Bir pizza yapmalıyız ki bu dünya şampiyonu bir hamur fırlatıcısı için hiç sorun değil.
0: İlk Amerikan uluslararası pizza döndürme şampiyonuydum. 1993'te.
1: Ha işte bu. Harikasın Randy, harikasın. Ve becerilerini 18 yaşındaki Nick Disney'la paylaşıyor.
0: Onu bir sonraki dünya pizza şampiyonu olması için
1: ediyorum. Ve bir özentiyle.
0: Geliyor. Güzel.
1: Ha, harika görünüyorlar.
0: İşte oldu, sağa doğru.
1: Tuttum. Tuttum. Tutamadım. Ama öyle. Hala çok etkileyici görünmüyor.
0: Daha değil. Şu an 76 santim civarındayız ve onu kaldırmamız gerek.
1: Hadi göster kendini. Aa evet.
0: 120 santime kadar esneteceğiz.
1: Peki ne kadar ağır dostum?
0: Çok çok ağır. İyice genişletiyoruz.
1: Bu 100 yılın kol egzersiz hareketi.
0: Kesinlikle. Şimdi masanın üstüne koyup orada çalıştıracağım.
1: Bu masa üzerinde çalışacaksın ha?
0: Bu masa yaklaşık 80 santim çapında, yani bir aferin tamam. Hak ettik. Yani kenarları bu şekilde çalıştıracağız. Evet. Tahtaya koymadan önce uzatarak boyutunun doğru olduğundan emin olmak istedim.
1: Ağırlığı ne kadar?
0: Bir beze yaklaşık 5 kilogramdır.
1: Bir nevi nevresimi silkelemek gibi.
0: Evet.
1: Biliyor musunuz gerçekten zor.
0: Evet. Gel de bak.
1: Metreyi alayım.
0: Yaklaşık 105 santim olmuş. Kalan 15 santim için bir tahta daha lazım.
1: Dikkat et.
0: İşte oldu.
1: Bu ne böyle? Ahır kapısı mı?
0: Pekala.
1: Galiba yatağım daha küçük. Demek mısır unu kullanıyorsun.
0: Evet.
1: Bir kepçe un. Yani sen un ve mısır unu adamısın.
0: Evet ve hemen yuvarlanmasını istiyorum. Bu şeyin yapışmasını istemem. Pekala, ellerimle buradan tutup giriyorum. Sorun da bu ya. O kadar büyük ki toplayıp buraya atmak gerçekten çok
1: oraya at.
0: Zor.
1: Battaniyeyi toplayıp oraya at. Bu bir canavar.
0: Pekala, bu tahta 120 santimlik, yani hamur boyutu.
1: Vay canına, tam ölçü.
0: Evet, şuna bak.
1: Birkaç delik var.
0: Delikleri güzelce yamayalım.
1: Delikleri yamalayalım.
0: Evet.
1: Yama zamanı.
0: Şimdi sabitliyoruz. Bu sayede baloncukları da önlüyoruz.
1: Bu işlem gluteni de ayırıyor değil mi?
0: Evet, meydan okuyan kişiler için mümkün olduğu kadar ince bir taban oluşturmaya çalışıyorum.
1: Ciddi misin? Onlara böyle küçük bir kolaylık mı yapıyorsun? Ciddi misin Randy?
0: Çünkü normal pizzalarımız kadar gerçek olmasını Hı-hı. istiyoruz. Bu bebeğimiz.
1: Pekala, bu 76 santim.
0: Evet, 76 santim.
1: Oh, vay canım.
0: Bunu ölçü almak için kullanıp dıştan biraz kesiyorum.
1: Gerçekten güzel, ince bir
0: kesinlikle
1: taban.
0: Kesinlikle öyle.
1: Çatır pizzaya bayılırım.
0: Şimdi kenarları düzleştirelim Tom. Pekala, bir kova sos alalım.
1: Tamam. Ha, evet. Ne kadar sos kullanacağız?
0: Evet, bir galon sosun yarısını.
1: Deneyelim mi? Deneyeceğim. Senin tarifin mi?
0: Evet, bana ait. Uzun zaman üzerinde çalışıp deneyerek bulduğum bir tarif
1: muhteşem.
0: Bu.
1: Muhteşem. Bir sürü şey yaptın dostum. Festival gibi oldu.
0: Evet.
1: Tamam çatladı.
0: Evet.
1: Bakın yüzümde gülücük var mı?
0: Piştikten sonra ise kaliteli domatesin lezzeti açığa çıkıyor ve harika bir pizza
1: güzel,
0: oluyor.
1: Güzel düz bir katman.
0: Pizzayı 8'e böleceğiz. O yüzden tamam. Küçük çizgiler
1: küçük
0: çizeceğim.
1: Küçük noktalı çizgiler.
0: Elimde şematik bir çizelge var. 8'e 1'ine Kanada pastırması ve soğan.
1: Randy'nin meydan okuması için her yarışmacı kendi iki malzemesini seçer ve bunlardan en az biri et olmalıdır.
0: Fazla doldurmak istemiyoruz, yüklenmek istemiyorum.
1: Tabii, çünkü onlara karşı çok naziksin.
0: Evet.
1: Fark ettim.
0: Evet.
1: Tırtıklayabilir miyim?
0: Evet.
1: Yasal mı bu?
0: Tamam, pepperoni bunlara koy.
1: İnce bir kat pepperoni mi?
0: Evet, evet.
1: Bence halledebilirim.
0: O parçaya mantar koyacaksın, bu ikisine de soğan.
1: Güzel oldu bence.
0: Evet, kenarlara biraz daha fazla koy.
1: Mükemmel.
0: O kadar çok
1: tamam.
0: Değil. Evet,
1: anladım.
0: Güzelce yay ve eşit şekilde sırala. Bu parçaya halikanı koyacağız.
1: Evet.
0: Fazla abartmadan, oradaki mantardan daha az olsun. Tamam, gayet iyi gidiyor. Pekala, bir kova peynirimiz
1: var. Ne kadar o?
0: Yaklaşık 4,5 kilo. 4,5 kilo peynir kullanacağız. Hadi tadına bak. Güzel peynirdir. Harikadır.
1: Çok taze.
0: Peyniri merkezden etrafa doğru yayıp çevresini oluşturacağız. Anladım. Kenarları toparladığımızdan emin.
1: Normal büyüklükteki bu pizza 35 santim çapında. Büyük boy pizzaya benzemiyor mu?
0: 11.75.
1: Bunlardan 11.75 tane mi? Genişliği harika.
0: Bu şeyi fırına sokmaya hazırız. Tamam, masaya dikkat et. İşte oldu. Hemen oraya koyalım.
1: Kaç derecede pişecek?
0: Yaklaşık 230 derecede salayalım.
1: Hadi bebeğim. Pizza fırından daha büyük. Bu senin için sorun oluyor mu?
0: Hayır, eklenti kullanıyorum.
1: Eklenti mi var? Tamamen hava geçirmez ha?
0: Kesinlikle öyle, evet.
1: Bu gördüğüm en havalı şey. Fırında ne kadar kalacak?
0: Yaklaşık 14 dakika kadar.
1: 14 dakika mı? Pizzamız fırında. Ve bu canavara saldırmak için bekleyen 9 yarışmacımız hazır. Pekala. Az sonra geri geleceğiz.
2: Son bir kızartma.
1: Champaign, Illinois'daki Fat Sandwich Company'de sandviç isterseniz...
3: Sipariş hazır.
1: Tam bir menü alırsınız. Et, atıştırmalıklar...
4: Mozzarella çubuğu mu?
1: Patates kızartması gelir ve hepsi bir arada sunulur.
2: Kızarmış patates.
1: Çin başındakilerse üniversite arkadaşları Cole Levko...
2: Teşekkürler.
1: ...ve Adam Perlman. Ben Tom.
2: Ben de Cole.
1: Nasılsın Cole?
3: Ben Adam.
1: Adam merhaba. Yaptıkları işin eğlenceli olmasına rağmen aynı zamanda iyi bir yemek olduğu konusunda da ısrarcılar.
3: Menümüzdeki her şey %100 lezzet garantili. Hepsini çok seviyoruz. Yoksa satmazdık.
1: 40 çeşit malzemeyle 27 farklı kombinasyon. Ama bu şey buranın kralı. Büyük, yağlı ve çirkin. 3 aşamalı bir mühendislik projesi. Hadi şu yaramaz çocuğu yapalım. İlk adım ızgara.
2: Biftekleri ızgaraya koy ve burger çeşitlerine geçelim.
1: 2 kiloluk burger mi?
2: Evet, doğru.
1: İşte oldu.
2: Tavuk, biftek ve et döner.
1: Izgara tavuk. Neden bir sürü sağlıklı şey koyuyoruz? Izgaradakileri küp küp doğrayacak mısın? Peynirli biftek güzel görünüyor. Evet. Peynirle süslüyoruz. Harika görünüyor dostum.
2: Ekmeği üstüne bastırıp yağını çıkaralım. Şu yaramazların ikisini alalım.
1: Aman tanrım.
2: Sana biraz et döner ve tavuk bifteği verip kendime ızgara tavuğu alacağım.
1: Bu çılgınca. Yani bu sandviçin de sadece ızgara kısmı.
2: Evet, hemen hemen yarısı.
1: Yaklaşık yarım kilo vardır. İlk aşama tamam. Kızartma zamanı. Pizza ruloları sepete.
2: Nuggetlar sepete.
1: Tavuk parçaları. Hopperlar. Mozzarella çubukları. Ya pastırma ve sosis?
2: At sepete.
1: Öylece atayım mı yani?
2: At gitsin.
1: Bu yüzden bunun adı kızartma sepeti çocuklar. Neredeyse her çeşit besin grubu var. 3 dakika kızaracak ve hepsi güzelleşip çıtır çıtır olacak. Daha bir sürü
2: geriye
1: patates.
2: Koy.
1: Devasa bir sipariş gibi. Öncesini gördünüz, bu da sonrası. Güzel koyu kahverengi çıtır çıtır ve kızarmış. Hepsi yağlı kocaman bir sandviçte. Üçüncü aşama, kol, inşaat.
2: Birinci parça tabana, biraz mayonezle tatlandırabiliriz. Harika. Biraz da ketçap koy, işte oldu. Şimdi eğlenceli kısım.
1: Kızartmaları mı ekleyeceğiz?
2: Mümkün olduğu kadar çoğunu.
1: Avuç dolusu mu? Tekniğin var.
2: Eşit yapmaya çalışıyoruz. Çünkü her lokmada aynı lezzeti almalarını istiyoruz.
1: Tamam. Pizza ruloları.
2: Tavuk parçası, peynirli makarna lokması, jalapeno biberi.
1: Üstüne de sosis. Bakayım bütün pastırmayı koyduk mu?
2: Tamam.
1: Sırada ne var?
2: Soğan halkasına ne dersin?
1: Soğan halkasına ne dersiniz?
2: Sonlara doğru biraz ezmeye başlamalıyız.
1: Ezmeye başlayalım ha? İşte böyle.
2: Sosu kap bakalım. Biraz daha ekleyelim. Güzel. Lezzetli.
1: Artık yaramazın üstünü kapatacak mıyız?
2: Daha değil. Hala kızartmamız var.
1: Kızartmalar. Onları tamamen unuttum.
2: Makul miktarda patates. Üstünde durmayacak ama sonunda toparlanacaklar. Bu yarıya da sos koyup kapatma zamanı. İşte böyle. Oldu. Mükemmel. Bundan sonra hepsini sıkı ve güzel bir hale getirmek için haddeleme işlemi yapacağız.
1: Paketleme ve yemekten başka bir şey kalmadı.
2: Bir çeşit sanat
1: hepsini
2: yapacağız.
1: Hepsini birlikte ezmeye mi çalışıyorsun? Malzeme kaçağımız var dostum.
2: Tamam, hepsini geri iteceğiz.
1: Kaçıyorlar.
2: Yakalarız. Uçlardan güzelce kıvıralım.
1: Şu yaramaza bir bakayım dostum. Git, biraz uzun bir atış bu. Evet. Çizgiyi geçti.
2: Kesip içine bir bakalım.
1: Bu şey jeolojik bir kaya oluşumu gibi. Şuna bakın. Mezozoik dönemdeki kızarmış yiyecek ağı bu. Izgara tavuk, döner, burger, peynirli biftek, peynir ve ekmek. Bu gerçekten harika görünüyor. Ama bunun için yapılmadı. Mücadele bu tombik sandviç fanatikleri arasında yaşanacak ve bakalım kim sandviçi bırakacak?
5: Evet!
1: 3 arkadaş var.
3: Bunu uzun zamandır denemek istiyorum.
1: Arkadaşların başarabilecek mi?
3: Göreceğiz.
1: Burada küçük bir rekabet yaşanıyor. Bu şey kafan kadar dostum. Bu adamsa burada çalışıyor.
6: İleri için her yaptığımızda ilgim biraz daha artıyor. Yapabilir miyim merak ediyorum.
1: Ve Jaeger. O aslında bunu daha önce yemiş. Koruman gereken bir unvanın
6: evet,
1: var.
6: Galiba bunu bitirmem gerek.
1: Hadi başlayalım. İşte kurallar. 15 dakikanız var. Tabağınızdaki her şeyi, alüminyum folyo hariç tabii ki, 15 dakikada bitirmek zorundasınız. Başarabilirseniz sandviçin parasını geri alır ve ayrıca bu harika tombik tişörtünü kazanırsınız. Hazır mısınız? Başlayın. Hadi bebeğim. Şampiyon roket gibi başladı. Bu adam motor takmış sanki. 2 dakika geçti bile çocuklar. İyi gidiyorsunuz. Yarısını bitirmişsin bile. Burada bir sokak dövüşü var dostum. Bu bir savaş. Bu bir dövüş. Çok iyi gidiyorsun. Onu parçalayıp tek tek yiyorsun.
7: Bilimsel.
1: Sana yardım edeceğim dostum. Sana yardım edeyim. Nasılsın? İyi misin? İyi misin? İyi misin? Ha? Hadi bakalım. Herkes önündekine odaklanmışken Jaeger çok yol kat ediyor.
8: Hadi dostum, bu vejetaryenleri ağlat hadi.
1: 4 dakika 45 saniye oldu. Hadi dostum.
9: Hadi dostum.
1: Diğer yarışmacılar da ayak uydurmak için ellerinden geleni yapıyor. İşte bu, güzel teknik. Kafanı tabağa sokmak. Gözlük çıkmış. Gittikçe ciddileşiyor. Ne yazık ki sadece 6 dakikaları kaldı. Hala ikinci yarıya geçmediyseniz bilemiyorum çocuklar, bilemiyorum. Daha fazla yemelisiniz. Hadi Jaeger. Hadi Jaeger.
10: Daha hızlı.
1: 10 dakika geçti bile. Jaeger patates kızartması ve ekmek kalmış dostum. Patates kızartması ve ekmek. Yarım tabak patates kalmış. Fazla değil dostum. Gece yarısı atıştırması gibi. Son 2 dakika. Bitirdin. Kocaman bir alkış. 13 dakika 51 saniye. Hala şampiyonu. Birazdan.
11: Çıngıraklı yılan yediğime inanamıyorum.
1: Mantının içine ne koyuyorlar? Muz, kaktüs ve timsah var. Bir de ayrıca koca bir yılan. Ardından gösteri zamanı. Yarışmacılar 120 santimlik pizzanın hakkından gelmeye hazırlanıyor. Yutuyorlar. Bunu sevdim.
6: Bir de beni açken görmelisin.
1: Öyle mi?
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
13: sigortam Net. Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago. Her katı katı
17: bambaşka tadı. Her katı katı Volcano. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
18: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona,
17: Bellona. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
19: Budur.
20: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
19: Budur.
20: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Somon füme?
3: Diyelim ki geleneksel Pittsburgh yemeği için dışarı çıktınız.
2: Mangoyu sevdim.
3: Bu mantı sipariş ettiniz demek olabilir ama dikkat edin. İçinde böyle bir şey olabilir.
2: Çıngıraklı yılan yediğime inanamıyorum.
3: Bunun için Sean Casey'ye teşekkür edebilirsiniz. Sean, eski bir Katolik kilisesini restorana dönüştürürken menünün de atmosfer kadar acayip olmasını istedi.
2: Ayran ve mantar püresi.
4: Burayı açarken yöresel mutfağa lüks bir yetenek katmak istedik.
3: Böylece patates püresi ve peynirle doldurulmuş Bologna köftesi olan mantıyı da dahil etmek zorunda kaldı. Biraz farklı olarak öncelikle renkli bir hamur yapıp sonra onu bir sürü şeyle dolduruyorlar. Somon fümeden marine ete.
2: Şahane.
3: Sosis ve lahana turşusundan bizon ve siyah fasulyeye, hatta pizzaya ve timsaha kadar.
2: Çok lezzetli.
3: Ve evet. Çıngıraklı yılan.
5: İki dakikaya çıngıraklı yılan mantısı.
3: Ve bunu yapan şef ise Jason Marone. Jason nasılsın?
5: Memnun oldum Tom.
3: Ben de öyle. Bu çok ürkütücü bir tatlı filminden fırlamış gibi görünüyor. Bu ne tür bir kaktüs?
5: Dikenli incir, kısa kürek.
3: Dikenli incir, kısa kürek ha? Burada bir de kocaman bir yılan.
5: Evet.
3: Şuna bakın. Bu bütün bir çıngıraklı yılan. Artık sesi çıkmıyor ama.
5: Haklısın.
3: Güzel kolye olur. Çok kemikli bir yapısı var.
5: Onları böyle alırdım. Sonra kemiksiz çıngıraklı yılan sattıklarını öğrendim. Evet.
3: Ve çok mutlu oldun. Pekala, bu kemiksiz olan değil
5: evet.
3: mi? Gerçekten harika. Bu menünüzde her zaman olan bir şey mi?
5: Yıl dönümü kutlamalarımız sırasında yılda bir kez yaparız.
3: Tuzla, biberle ve fırınla 4 ya da 5 saatliğine. Pekala. Fazla küçülmemiş. Doğrudan doğrayıcıya
5: evet,
3: mı?
5: Evet, direkt doğrayıcıya.
3: Ne kadar ufaltacaksın?
5: Epeyce ufalayacak. Dikenleri kazıyalım.
3: Bu koku da ne böyle? Yeni biçilmiş çimen
5: evet.
3: gibi. Doğranmış sebzeler, kırmızı biber ve acı baharatlarla sotelenir. Ve yılanı gönder. Bolca yılan var. Çıngıraklı yılanımsı.
5: Evet.
3: Çok farklı tatlar alıyorum. Harareti
5: evet.
3: çok iyi. Gerçekten öyle. Sakız gibi. Hala biraz sakız gibi ama...
5: Evet.
3: Daha önce çıngıraklı yılanı çiğnediğinizi sanmıyorum. İlk dolgumuz bittikten sonra sırada...
5: O timsah.
3: Muzu, sebzeleri, kahverengi şekeri ve balı karıştırıp püre yapıyoruz. Timsaha biraz besleyelim değil mi? Acayip mantı 3 numara. En iyi pizza.
5: Pepperoni, mantar, yeşil biber, soğan...
3: Pastırma.
5: Sosis.
3: Mantıları doldurmalıyız. Teknik olarak dolgu.
5: Evet doğru.
3: Değil mi? Evet, timsahımız burada.
5: Evet, o timsah. Çıngıraklı yılan da burada.
3: Aa evet. Aa bu çok güzel dostum. O zaman bir tane kendim uydurayım. Adı T-P-Ç olsun.
5: Timsah, pizza, çıngıraklı yılan.
3: Timsah, pizza, çıngıraklı yılan. Biraz bundan, biraz şundan, biraz da bundan. Yeni bir mantı bulmuş olabilir mi Jason?
5: Karar bu yönde.
3: Yeterince çıngıraklı yılan yaptın
5: evet,
3: mı?
5: Evet yaptım.
3: Ben de timsah yaptım. Birkaç tane de pizzalı yapayım.
5: Harika.
3: Anladın mı? Pizzalı. Haşla ve sotele. Şimdi eğlenceli kısım. Galiba doğrudan çıngıraklıyla başlayacağım. Altında
5: Chipotle
3: ne var?
5: Çikolata ekşi krema.
3: Tadı güzel. Ama yılanın dokusu benim için biraz sakızımsı. Sıra timsahta. Çok lezzetli. Tadı sanki aynı şey gibi.
5: Evet.
3: Balık. Çok iyi.
5: Çok teşekkürler.
3: Resmen bomba. Sıra pizzalıya geldi. Evet. Evet. İkinci bir görüş alma zamanı geldi. Bakın ne getirdim hanımlar. Ve üçüncü ve dördüncü. Herkese mantı getirdim.
2: Evet.
3: Değişik tatlara açık mısınız?
2: Evet.
3: Pekala, bunda pizzadaki her şey var.
2: Kulağa hoş geliyor. Yani pizza tadı güzel. Kim pizza sevmem diyebilir ki?
3: Pekala, ilk kez çıngıraklı yılan yiyeceksiniz.
6: Biraz ilginç bir tadı var.
2: Evet.
6: Gerçekten iyi.
3: Değil mi?
2: Sakız gibi.
6: Kesinlikle sakızımsı. Bana pek öyle gelmedi. Bence daha çok çekilmiş tavuk gibi.
3: Biraz fazla pişmiş ve çekilmiş tavuk gibi.
6: Sosu bir harika.
3: Pekala, hadi timsaha geçelim.
6: Çok lezzetli.
3: Sence değil mi?
2: Bunu söyleyeceğime inanamıyorum. Çıngıraklı yılan tercih ederim.
6: Timsah dururken
2: dokusunu sevmedim.
6: Balıklı mantı.
3: Ama belli ki artık yılanı seviyoruz.
6: Ben çıngıraklı yılanı biraz daha fazla
2: kesinlikle
6: sevdim.
2: Kesinlikle tekrar sipariş
6: bunu
2: ederim.
6: Bunu ben de tekrar sipariş
3: Sen
6: ederim.
3: Sen de tekrar bundan yer misin?
2: İkisinden de yerim.
3: Pekala, sırada adını TPÇ koyduğum şey var. Timsah, pizza ve çıngıraklı yılan. Hepsi tek bir mantıda. Ha? Pekala, tamam, sağlığınıza.
6: Evet. Bence çok lezzetliydi.
2: Galiba en sevdiğim bu oldu.
3: Güzel değil mi? Senin en sevdiğin hangisi?
6: Bence bu, TPC.
2: Harikaydı.
3: Yani kazandı.
6: TPC. Bence en iyisi buydu.
2: Evet, evet.
3: Gördünüz işte, benim mantım hepsini geride bırakır. Minnesota Oakdale'deki Randy's Premier Pizza'ya geri dönüyoruz.
5: Kaç dilim vereyim?
3: 120 santimlik pizzamız neredeyse hazır. Bebeğim, şimdi onu fırından çıkarmamız lazım. Mücadele şimdi başlıyor.
5: Şimdi onu kaldıracağım umarım. Ekip çalışması dostum.
3: Evet, haklısın dost.
5: Canavar geliyor.
3: Fena bir gün değildi.
5: Onu önce 8 parçaya böleceğim. Sonra daha küçük dilimlere ayıracağım.
3: Şöyle bir baktım da bir dilimi bitirebilir miyim bilmiyorum dostum.
5: Baktıkça gözünde büyür.
3: Denemek isterdim. Ama zaten 9 yarışmacımız var. Takım olarak hepsini bitirmek için tam 30 dakikaları olacak.
7: Adım Bob. Bir keresinde tek oturuşta 27 taco yedim.
8: Yapabileceğimden eminim. Ben Jenny ve kız kardeşim beni zorladığı için bunu yapıyorum.
3: Her biri birden fazla standart büyük boy pizzaya eşdeğer bir dilimi sipirip süpürmeli. Gösteri zamanı. Biliyor musunuz, hepiniz delisiniz. Ama umarım başarırsınız.
5: 30 dakikanız var. Tuvalet molanız yok. Ancak bitirince ayağa kalkabilirsiniz.
3: Geriye doğru sayıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Başla. Hepsi planladıkları şekilde yemeye başladı. Jalapeno biberi nasıl buldun? Sence iyi bir seçim oldu mu?
2: Evet.
3: Hadi parçalara bölelim. Buna bebek maması tekniği diyebilir miyiz?
7: Kendi tekniğimi tercih ederim. Bob'un tekniğini...
3: Ha, tamam. Bob'un tekniği. Dur, terini sileyim. Jalapeno sizi hiç etkilemedi bile.
8: Tadına bile bakamadım.
3: 6,5 dakika geçti bile. Bu şey bugün kesinlikle bitecek gibi. Hamburger mantarını hakladın dostum. Canına okuyorsun. Sevdim bunu.
7: Bir de beni açken görmelisin.
3: Evet. 10. dakikada...
5: Pizzanın 4'te 3'ünü bitirdiniz bile. Bence başaracaksınız.
3: Tadı nasıl çocuklar, güzel mi?
9: Harika, harika.
3: Bu adamlar çok iyi gidiyor.
5: Bence de öyle.
3: Bence başaracaklar.
5: Atladılar bile.
3: Ancak sadece 10 dakikaları kaldı ve hızlanmaları gerekiyor. Dahası lazım. Gönder dostum. 23. dakikadayız. Bu iyi bir tekniktir, ayakta duruş tekniği. Her şey aşağı gidiyor. Ama bu ivme onları ancak bir yere kadar götürür.
5: İşte o zorlu noktadalar. Pizzanın büyüklüğünü fark ettiler.
3: Hırpalanmış görünüyorsun.
7: Çok çalışıyorum.
3: Pekala çocuklar, sadece 10 parça kaldı. Ve tam olarak 4 dakika.
7: Pekala, büyük parçayı alacağım.
3: Evet. Evet. Evet. Ama son dakika kahramanlıkları için işte bu koca adam. Artık çok geç. 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Bitti. Çok yakın ama çok uzak. Başaramadılar ama daha önce bu kadarı bile yapılamamıştı.
5: Bitmeye en yakın olandı.
3: Bu en iyi miydi?
5: 120 santim için evet.
3: Hey, çok yaklaşmışsınız çocuklar. Neredeyse hepsini yediğime inanamıyorum. Evet. Al bakalım. Bugünlük bu kadar. Gelecek sefer Amerika'nın en büyük, en baharatlı, en sıra dışı başka yemeklerinde görüşürüz.

0: Tüsti. Yeni Tüsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: A101 Ekstra'dan yapacağınız 20 bin lira ve üzeri seçili televizyon alışverişinize A101 Ekstra'da geçerli 2000 lira hediye çeki sizi bekliyor. Ucuz, hep ucuz. Obseso.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Türkiye'nin paisi bellissimo.
9: Evladım gel biz seni bırakalım gel.
10: Ragazzi, yani o affet.
11: Aç bu çocuk. Karnını doyuralım.
12: Açıp olmayalım. Güvendiğimiz yere gidelim.
13: Fıstık.
14: Ragazzi, sorun o nova macchina.
15: Fıstık. Koklu herhalde canı çekti.
16: Biz de o pete çekelim.
17: İz baslama.
18: Afiyet olsun.
19: Ragazzi selfie.
20: Geldi çıtır çıtır festi.
19: Festi.
21: Tatlılar.
22: Feste.
19: En festi.
10: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
23: Opet diyor. O zaman.
5: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
19: Festi. En festi.
5: Opetlerde. Festi.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
24: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
25: Arkadaşlar!
26: Azma!
25: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
27: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
25: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
28: Patron, gel oğlum buraya.
29: Ya.
30: Hemen döneceğim tatlım.
28: Aferin oğluma, gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
30: Patron, dur.
28: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana. Patron çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
30: Pardon canım, nerede kalmıştık?
29: Sen var ya sen.
4: Red Bull kanatlandırır.
6: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
4: Break. İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
31: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
32: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
31: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
33: Otel harika.
30: Evet ve geceliği sadece 13.500.
34: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
35: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
36: Tonbank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
37: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
38: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
39: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
40: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
41: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: 40 köfteli sandviç.
1: Ortasından döküyoruz.
0: Güzel yapabildim
1: mi? Biraz daha peynir lazım.
0: Ağırlığı tamı tamına inanılmaz. 4,5 kilogram.
2: Yiyebilirim bence.
0: Pekala. Muhteşem sosisli karışımları. 11 farklı sosis, 60 farklı süsler. Yani 1001 çeşit sosisli vardır herhalde. Birinin adı TNT sosislisi.
3: Bomba gibidir.
0: Lavaşa sarılıp yağda kızartılıyor. Bildiğin şaheser bu. Ve sushi yapmak için hazırlanıyor.
4: İşte başlıyoruz.
0: Ferahlatıcı sushi'den bir ısırık.
5: Çok acıymış.
3: Evet.
0: Oh, insan ağlatan cinsten. Çok fena bir şey. Ben Tom Fizika. Programımıza hoş geldiniz. Illinois'in Midlothian şehrindeki Bartolini restoranının sahipleri Chris ve Dominic Bartolini.
1: Hazır mısın kardeşim?
3: Hazırım.
0: Birlikte bir sürü köfte yapıyorlar. En meşhur yemekleri köfteli sandviç tam 4,5 kilogram. Nasılsınız çocuklar?
1: Merhaba Tom, Chris, memnun oldum.
0: Chris, ben de memnun oldum.
3: Tom, tanıştığıma memnun oldum.
0: 4,5 kilogramlık köfteli sandviç ha? Bu fikir nereden aklınıza geldi?
3: İnsanları buraya çekecek bir şey yapmak istedik.
0: İşe yaramış. Bu masada oturan iş arkadaşları birazdan hep birlikte Bartolini'nin meydan okumasını deneyecekler. Hayatım boyunca yapmak istediğim bir şey falan mıydı bu? Çok heyecanlısın.
4: 2 yıldır yapmak istiyorum.
0: Biz bu programda hayallerinizi gerçekleştiriyoruz. Bunu mideye indirmek için 15 dakikaları olacak. İçinde yarım kilo tatlı biber ve karışık turşu, 700'er gram acı sos ve mozzarella peyniri. Hepsi 1 metrelik bir ekmeğin üzerinde. Tabii 56'şar gramlık 40 adet köfteyi de unutmayalım. Bu yaptığınız anneannenizden kalma
3: evet.
0: Bir tarif. Anneannelerine göre güzel bir köftenin sırrı ekmeğinde.
3: Bu İtalyan ekmeğimiz. Gece ıslatıp sabah suyunu döküyoruz. Üstüne bir kova daha su koyup tartıyoruz. Sonra bastırıp suyunu iyice çıkarıyoruz. Böylece her şeyi güzelce ezip birbirine karıştırabiliyoruz.
0: Bunun köfteye ne etkisi var? Köfteyi sünger gibi yumuşacık mı yapıyor?
3: Köfteye güzel bir... Evet, aynen öyle. Ayrıca anneannem öyle yapardı.
0: Anneannen geceden ıslardı.
3: Evet, öyle.
0: Siz de öyle yapıyorsunuz. Ekmeğin de katılmasıyla köfteler parçalar haline getirilip pişirilmeye hazır. Böylece 4,5 kilogramlık köfte canavarını yapmaya başlayabiliriz. Chris, uzun sandviçi tamamen ayrı bir seviyeye çıkaracağız, öyle mi?
1: Evet, öyle.
0: Ne kadar bu? 1 metre mi?
1: 450 gram, neredeyse tamam. Yarım kilo bir ekmek. İçine ikişer ikişer 4 tane köfte dizeceğiz. 40 köfteyi tamamen bitirene kadar.
0: Burada 41 tane falan yok mudur? Birini yesem?
1: Hayır, 40. Tam 4,5 kilogram
0: pekala,
1: etmek
0: pekala.
1: Zorunda kesinlikle.
0: 4,5 kilogram etmesi gerek, öyle mi yani?
1: Evet, öyle. Sıra sıra dizeceksin ki güzel görünsün. 40 nefis Bartolini köftesi.
0: Dumanı üstünde tütüyor dostum. Muhteşem bir koku.
1: Ben pişirirken 42 köfte yaparım. Böylece 2 tanesi bana kalır.
0: İşte oldu. Son köfte. Dur, 40'sa eşit olması gerekmez mi?
1: Öyle olmalı.
0: Yemişsin.
1: 39. Hayır, yemedim. Sen yemiş
0: olmalısın.
1: Hayır,
0: yemedim.
1: Hadi
0: hayır.
1: Tom, hadi. Bir köftemiz de eksik. Ne oluyor?
0: Aa, bize fazladan köfte getirdi. İşte bu.
1: Şuna bak, dumanı üstünde.
0: Müthiş bir lezzet. Tamam, sandviçe geri dönelim. Köfteden teknemiz hazır. Sırada ne var?
1: Biber. Yarısına acılı karışık turşu koyacağız. El yapımı acılı karışık turşu. Güzelce yarıya kadar koyalım. Sandviçin tam ortasına. Evet. Tamam. Şimdi kızarmış tatlı biberleri koyacağız. Bir uçtan koymaya başla.
0: Nasıl oldu,
1: evet,
0: değil mi?
1: Devam et. Uç kısmına biraz daha ekle güzel. 700 gramlık acı sosumuzu ekliyoruz. Tam 4 kepçe.
0: İyi gidiyor muyum peki?
1: Evet. Sonuncuyu ben koyacağım. Son
0: sonuncuyu
1: bir kepçe.
0: Kendisi koyacak.
1: İlk kepçe biraz
0: neden?
1: Azdı onda.
0: Ben
1: sandviçimizin
0: tamam,
1: tam 4,5 kilogram olduğundan
0: hiç
1: emin
0: sorun
1: olmalıyız.
0: Değil.
1: 750 gramlık yeni rendelenmiş mozzarella peynirimiz var. Ortadan koymaya başlıyoruz. Ekmeğin kenarlarını dökmeden azar azar döküyoruz.
0: Azıcık.
1: Evet, azar azar ama bol bol üstüne
0: bence
1: biraz daha
0: biraz daha
1: koy.
0: Peynir lazım.
1: Şimdi bu güzelliği pizza fırına atalım.
0: Bu sandviç 3, 4, 8 kişilik bir aile için.
1: Senle ben.
0: Ya da senle ben.
1: Ya da senle ben. Ben. Hadi.
0: 246 derecede 15 dakika.
1: 15 dakika altın sarısı olunca fırından alacağız.
0: Muhteşem ötesi bir köfteli sandviç
1: evet,
0: yapıyoruz.
1: Evet öyle.
0: Hazır mısın?
1: Hadi bakalım.
0: Böyle mi?
1: Öyle. Doğruca içeri. Bunu burada bırakıyoruz.
0: Hadi bakalım, iyi pişmeler. 15 dakika sonra...
1: İşte oldu.
0: Evet. Buradaki peynirin, köftenin ve acı sosun karışımını anlatmaya kelimeler yetmez. Pekala.
1: Pekala.
0: Şuna bir bakın. Şimdi yiyebilirim gibi geliyor. Tam buraları çok güzel ya. Dur bir bakayım.
1: Al bakalım. Aldın mı?
0: Aldım aldım. Yanmış peynir
1: ki. Evet. İşte bitti.
0: İzin ver şunu bir seyredeyim. Şuradaki biberler iyice kızarmış. Ekmek de çıtır çıtır. Ha?
1: Çıtır.
0: İnanılmaz. Ama bu güzelliğin gitmesi gerekiyor. Dört iş arkadaşını hatırlıyor musunuz? Şimdi kurallar. 15 dakikanız var. Bitirince başkasının parçasını yiyemezsiniz. Bu bir takım oyunu, tamam mı? Bunu başarırsanız buradaki herkesin saygısını kazanırsınız. Ayrıca bunun yanında milyonlarca Amerikalının hayranlığının ve bir tişört.
2: Evet, doğru.
0: Hazır mısınız hanımlar? Hazır mısınız?
3: İşte geliyor.
0: Hadi bakalım.
3: Evet. Bol şans. Bartolini meydan okumasının tadını çıkarın.
0: Unutmayın, her bir parçada 10 köfte var.
4: Yiyebilirim bence. Yani
0: süreleri sadece 15 dakika. Öyle oyalanarak yemek yok ha.
2: Olamaz.
0: Yumruk gibi köftelerden bahsediyorum. Her bir buçuk dakikaya yaklaşık bir köfte düşüyor. Ayrıca ekmek ve diğer süslemeler de var. Süreniz şimdi başladı. Daha başından bu ekibin bir planı olduğu belli. Dördünüzün de benzer bir tekniği var. Bıçak, çatal, ekmek en son.
2: Önceden konuştuk, evet.
0: Öyle mi? Belki kazandıracak bir plan ama kalabalık pek sevmedi.
5: Birinin o ekmeği alıp ısıra ısıra yemesini istiyorum.
0: Evet, dalın gitsin. Yine de gidişata bakılırsa tartışmak anlamsız. Şuna bak. Şimdiden 6 köfteyi mideye indirdin. Aç gelmişsiniz. 5 dakika sonra yıldızımız belli oldu. Köfteleri bitirdin. Azmini sevdim. Azmini sevdim. Ekibinin de ondan geri kalır yanı yok. Son 2 köften kalmış. Köfteleri bitirdikten sonra gerisi sorun değil. Oradan sonra sarımsaklı ekmek. Peynirli sarımsaklı ekmek. Ama asıl sorun ekmek.
2: Bu iş göründüğünden çok daha zor.
0: 10 dakika geçti. 7 köfteden sonra ekmekten iyice tıkandı. Daha önce gördüğüm o derin nefesleri almaya başladın.
2: Almaya mecburum.
0: Çok gördüm o nefesleri. Son 2 dakikaya giriyoruz. 2 dakika 30 saniye. Hadi. Çok yaklaştınız. Onu 15 saniyede mideye indirirsin. Sonunda süre dolsa da 3, 2, 1.
6: Bitti.
0: Zaferle aralarındaki tek engelin zaman olduğunu biliyorlar. Daha doymadın. Sadece süre mi bitti?
4: Evet. 5 dakikaya daha ihtiyacım var.
0: Gerçekten mi? Hala açmış bu arkadaş. Ama sonuçta kurallar belli. Bence buradaki herkesin saygısını kazandınız. Belki Amerikalıların hayranlığını da kazanmışsınızdır. Ama tişörtü kazanamadığınız kesin.
2: Hayır. 7. köfteye geldiğim zaman içimden dedim ki aa.
0: Kaliforniya'nın Pasadena şehrindeki bir restoranın sahibi Ray Byrne.
7: Merhaba restoranım, hoş geldiniz.
0: Sıradan sosisli ekmeğine bir karakter kazandırıyor. 11 farklı çeşit var. Etli, sebzeli, sucuklu, 60 farklı süslemeyi istediğiniz gibi karıştırıyor.
8: Evet, bütün gün buradayız galiba.
0: Süper, TNT sosislisi diye bol malzemeli bir canavar bile var. Biraz sonra bunları icat eden dahiyle birlikte biz de bir tane yapacağız. Ray.
7: Merhaba.
0: Merhaba, nasıl gidiyor, nasılsın?
7: İyi gidiyor.
0: Restoranı açtığında bu kadar çok çeşit var mıydı?
7: Evet, yani her şey barbekü yaparken başladı. O gün bir lahana salatası yapmıştım.
0: Evet.
7: Gecenin sonunda biraz salata kalmıştı. Kalan salatayı yediğimiz sosislerin üzerine koymaya başladım. İçimden acayip lezzetli bir şey diye düşündüm. Sonra bununla neler yapabilirim dedim. Böylece restoranın diğer sosislileri doğmuş oldu.
0: Pastırmaya ve parmesan peynirine sarılmış turşulu sosisli gibi mesela. Bu adam bir dahi. Şu anda tadını en çok sevdiğim şey parmesan peynirinin karamelize edilmiş olması. Marullu, kuzu etli, çıtır çıtır bir sosisli. O tatlılı, ekşili tat yok mu?
7: En sevdiğim şey sosisin tadını,
0: evet,
7: kaybolmaması.
0: Evet, sosisin tadı hala geliyor. Ve tabii ki her şeyi başlatan sosisli. Lahana salatalısı. Lahana salatası çok lezzetli. İçindeki her şeyin tadına bayıldım. Muhteşem. Ama bunlar buzdağının sadece görünen kısmı. Burada 11 farklı sosis, 60 farklı süsleme var. Yani burada 1001 çeşit sosisli vardır herhalde.
7: Ne kadar farklı kombinasyon yapabileceğimi bilmiyorum. Hiç hesaplamadım doğrusu.
0: Dükkanın düzenli müşterileri bilir.
9: Hep farklı şeyler denerim.
0: Hepsi mühendislik öğrencisi. İşin matematiğini onlar halledecek. İşlemi nasıl yapıyorsunuz şimdi?
10: Pekala, restoranın menüsünde 60 farklı malzeme bulunuyor. Her malzemeyi sosislerinizin üstüne koyabilirsiniz de koymayabilirsiniz de. Bu da toplamda 2 üzeri 60 kombinasyon ediyor. Her sosisi hazırlamanın 3 yöntemi var. Son olarak menüde 11 farklı sosis çeşidi var. Ulaştığımız son rakam epey şaşırtıcı. Sonuç 38 kentilyon.
0: Kentilyon diye bir şey duymadım bile. Gördün mü? Ne yapmışsın burada?
7: Hayır.
0: Ne yaptığından haberin var mı?
7: Bütün dünya nüfusunu ele alalım. Bu sayıya ulaşmak için kişi başına kaç sosisli düşer acaba?
0: Değil mi? Hadi bunu bilin bakalım zeki çocuklar.
11: O zaman bu sayıyı 6 milyara bölmemiz gerekir.
0: Pekala.
9: Çok büyük bir sayı.
11: Evet, evet. 6.3 milyar.
0: Dünyadaki herkesin 6.3 milyar sosisli yemesiyle ancak bu adamın menüsüne koyabileceği çeşit sayısına ulaşabiliyoruz. Bu adamın yaptığı işte böyle büyük bir şey. O yüzden gençlerle başlasanız iyi olur. Artık buranın sonsuza dek müdavimi olur ha? Yoksa yemeniz gereken daha çok sosisli olur.
8: Sosislerin neredeyse hepsini denedim. Orijinal peynirli, lahana salatalısı. TNT için pratik yapıyorum çünkü o sosisi çok büyük.
0: Süper sosisliden bahsediyor. Yağda kızartılmış büyük boy sosis, üzerine acı biber, karamelize soğan, çedar peyniri, pastırma, patates kızartması ve yağda yumurta eklenerek 30 santimlik bir tortillaya sarılır.
7: Bomba gibidir.
0: Yani bunun amacı bir tat bombası, öyle mi?
7: Evet, bu bir tat bombası. Herkes havaya uçuruyor. Önce ızgaraya bir tortilla koyalım. Kocaman bir canavar olacak.
0: Ekmek kullanamazsın. Ekmek çok küçük kalır.
7: Evet, ekmek işe yaramaz.
0: Pekala, işte koyduk.
7: İlk yapacağım şey büyük boy sosisimizi hazırlamak. Sosisler fritözde kızartılıyor. Eğer yeterince uzun süre bekletirsen sosisin zarı parçalanabilir. Ama biz sadece kızartmak istiyoruz. Yapmak istediğimiz bu.
0: Kızartılmış sosis derim ben buna.
7: Ben de öyle düşünüyorum. Sosisi yağda kızartıyoruz, evet. Orta pişmiş bir yumurta yapıyoruz, biraz patates kızartıyoruz, biraz acı sos.
0: Acı sos çok güzel görünüyor. Muhteşem, muhteşem bir acı bu.
7: Üzerine biraz çedar peyniri koyuyoruz.
0: Bildiğin peynirli tortilla yapıyorsun.
7: Karamelize soğan, bu tarafa geçiyoruz. Etleri biraz mühürleyeceğiz.
0: Evet, neden olmasın ki? Sosisin
7: evet.
0: Üzerine biraz
7: et. Ne kadar
0: et.
7: Çok et, o kadar iyi.
0: Üzerine biraz pastırma
7: evet.
0: Da koyacak mısın?
7: Evet, yeter. Hadi güzelce serp bakalım.
0: Yok artık. De
7: böyle olur, güzel.
0: Bomba gibi bir sosisli, demiştim.
7: Evet, sosisimizi alıyoruz.
0: Şuna bir bak. Çıtır çıtır bir dış kabuk.
7: Doğruca ikiye bölelim, sonra nazikçe üstüne koyuyoruz. Çıtır çıtır altın gibi patatesler iyice
0: tamam.
7: Yay. Böylece sararken patatesler her yerine dağılmış oluyor.
0: Güzel.
7: Kısırdığın zaman ağzına her şeyden uygun miktarda geliyor. Yumurtamızı alıyoruz. İşler burada zorlaşmaya başlıyor.
0: Onu saracak mısın şimdi?
7: O fazladan koyduğum pastırmalar beni zorlayacak Tom.
0: Pastırmanın suçunu bana atıyor şimdi de.
7: Sonra hepsini güzelce sarıyoruz. İşte bu gördüğün dostum süper sosisli TNT.
0: Bu bildiğin dinamit dostum.
7: Şimdi ister inan ister inanma bazı insanlar bunu
0: nasıl?
7: Daha da ileriye
0: götürür. Bunu daha nasıl ileri götürürsün?
7: Şimdi bunu kızartalım.
0: Bombayı kızartalım
7: evet.
0: Mı yani?
7: Hadi bakalım.
0: Gerçekten çok güçlü bir dinamit bu dostum.
7: Evet öyle. Kendimi çizgi film kahramanı gibi hissettim. Elimizde o patlayıcılardan bir tane olsaydı.
0: Muhteşem oldu Ray. Yemeği iple çekiyorum.
7: Ortadan kes ve yemeğe başla.
0: İnanılmaz bir şey.
7: Patatesler güzelce dağılmış.
0: Şu yumurtaya bak.
7: Kızarmış yumurtamız var. Kenarda iki tane sosis.
0: Daha önce hiç TNT patlatmamıştım. İşte bu Ray. Acılı sosislinin zirvesi, hem de mutlak zirvesi. Acı sos iyice yayılmış. Sosis çok lezzetli. Üstüne patates ve yumurta ekleniyor. Pastırma, bir de soğan. Tortilla'ya da bayıldım. Bu lezzetlerin hepsini bir araya getirebilecek en uygun şey dostum. Bildiğin şaheser bu ya. Kesinlikle bir şaheser. Belki de bu yüzden en çok satan yemek. Bir tane daha istiyor. Neredeyse bitirdin.
2: Bence
0: en
2: çok
0: neyi beğendiğini düşünüyorsun.
6: Patatesle yumurtanın
0: karışımı. Patatesle yumurtanın birleşimi
10: evet.
0: Öyle mi?
10: Tortilla ile sosis genelde pek bir arada bulunmaz. Dinamit dostum, bu resmen dinamit. Dinamit!
0: Dinamit gibi değil mi? Duydunuz? Dinamitmiş. Patlayıcılardan bahsetmişken birazdan...
2: Baharatlı somon 8 numara.
0: Çok acı bir sushi.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satlar bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
18: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Avokadonun adedi 32 lira 90 kuruş. Ucuz.
19: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
20: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
21: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
22: kalgonla. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
23: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
24: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
25: Otel harika.
26: Evet ve geceliği sadece 13.500.
27: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
25: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
28: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
29: Eşim bana.
28: Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
25: Otel harika.
26: Evet ve geceliği sadece 13.500.
27: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
25: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
28: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
29: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: California, Van Nuys şehrinde bir sushi dükkanı.
1: Baharatlı sarı kuyruk 4 numara.
0: Sahibi Ronnie Ahmet, sushilerin içine başka bir şey koyuyor.
1: İşte buyurun.
0: Kafanızı patlatacak kadar keskin bir acı.
2: Çok acı.
0: Merhaba Ronnie.
1: Merhaba Tom.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim.
1: Çok güzel.
0: Buraya gelmemin sebebi şu. Duydum ki 10 numara denilen muhtemelen dünyanın en acı sushisini yapıyormuşsun.
1: Aynen öyle. Gerçekten çok ama çok acı.
0: Peki bunu neden yapıyorsun?
1: Sadece eğlencesine yapıyorum. Hadi bakalım. Yapabilirsin, yapabiliriz. İşte öyle, eğlencesine.
0: Evet, eğlence. Hepsi bu.
3: Çok acıymış.
4: Ah, çok acı.
0: Eğlenceye sushinizi seçerek başlıyorsunuz.
1: Acı ton balığı.
0: Sonra birden ona acı seviyesini seçiyorsunuz.
4: Acı somon balığını 8 numara.
0: Kaç numaradan itibaren başım belada diyebilirim?
1: 6 ya da 7 numarayı denediğinde tabii ki.
0: O zaman 10 numarada kafam patlayacak.
1: Gerçekten
0: ya.
1: Gerçekten acı.
0: Çok acı bir sushi.
1: Çok acı bir sushi.
0: Ronnie 10 numaranın acısı konusunda çok ciddi.
3: Gözümden yaş akıyor.
0: Denemek için size bir sözleşme imzalatıyor. Kendinizi çok maceracı hissediyorsanız 10 numaralı sushi'yi deneyebilirsiniz. Ama ona sonra geliriz. Sushi'yi acı yapan ne peki?
1: 3 farklı şey var. Kırmızı biber, taze habanero ve wasabi yağı.
0: Daha önce hiç wasabi yağı yemedim. Wasabi ezmesi yemiştim ama çok korkmuştu. İnsanın burnundan çıkıyor. Tıpkı yaban turpu
1: evet,
0: gibi.
1: Fena vuruyor.
0: Fena vuruyor. Kesinlikle. Evet, aynen öyle.
1: Evet.
0: Önce 6'yı denemek istiyorum. Bir bakayım. Oradan devam ederim.
1: Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Peki o zaman girmeden önce bu saç bandını takman gerek.
0: Aa işte bu. Hadi bakalım.
1: Aa bu çok yakıştı.
0: Buralı oldun mu?
1: Evet şimdi oldun.
0: Hadi başlayalım. Acılı ton balığına bayılırım.
1: Pekala.
0: Acılı ton balığı yapalım.
1: Acılı ton balığı yapalım.
0: Peki ne kadar kırmızı biber koyuyorsun
1: içine? Evet en az 5 kez sallıyorum.
0: En az 5 kez mi?
1: Evet. 3-4-5.
0: Şu ortadaki koca deliğe bakar mısınız?
1: Evet başka türlü atmıyoruz.
0: Dalga geçmiyorsun
1: zaten.
0: Benimle yani.
1: Sonra taze habanero kullanıyoruz. Bir habanero'nun çeyreği.
0: Çekirdekleriyle birlikte.
1: Evet aynen öyle.
0: Yani çeyreği. İçine kocaman bir parça habanero koyuyorsun.
1: Evet çeyreği.
0: Güzel, teşekkür
1: çeyreği.
0: Ederim. Teşekkür
1: daha
0: ederim.
1: Fazlası
0: evet, çok, iyi
1: çok acı olur. Afiyet olsun.
0: Şuna bakar mısın dostum? Afiyet olsun.
1: Sonradan vuruyor.
0: Ha, evet hissettim. Şuradan terler dökülmeye başladı. Aslında gerçekten güzel bir tat veriyor. Fena değil. Bence artık diğerlerini hazırım. Hadi 8 numarayı yapalım.
1: Karidese ne dersin?
0: Aa, karidese bayılırım.
1: Karidese
0: karidesli mükemmeldir.
1: Tamam. 5 kez sallıyoruz. Tamam mı?
0: 5'ten biraz fazla oldu sanki.
1: 5 kez. Sadece 5. Bir habanero.
0: Az önce koyduğumuz çeyrekten 3 tane daha.
1: Evet.
0: Ohohoho, 8 numara biraz zorlayacak. Gerilmeye başlıyorum Ronnie.
1: Kocaman bir ısı.
0: Ağzımın içi alev aldı. Yani dilimin altı bile yanıyor. Mideme doğru gidişini hissedebiliyorum. 6 ile 8 arasında çok büyük bir fark var.
1: Koca bir uçurum.
0: Koca bir uçurum. Ama asıl öldürücü olan 10 numara.
5: İnsanları 10 numarayı yerken gördüm.
0: Çok fena.
5: Evet, kızarmaya ve terlemeye başlıyorlar.
6: Benim doğrudan kulaklarım gitti. Kulaklarımın patlayacağından çok emindim.
0: Onun nasıl olacağını hayal bile edemesem de hazırım. Kendi suşimi kendim yapabilir miyim bu sefer?
1: Tabii ki.
0: Canımın istediği malzemeyi koyup eğlenebilir
1: miyim? Bence iyi bir fikir.
0: Biraz orkinos, biraz deniz tarağı.
1: Tamam.
0: Ve bir de yengeç.
1: Güzel seçimler.
0: Tamam, yapalım.
1: Hadi yapalım.
0: Bir yemek kaşığı kırmızı biber.
1: Her suşiye 2 habanero.
0: Bir suşiye mi 2 habanero koyuyorsun?
1: Bir suşiye.
0: Ama daha hiçbir şey bitmedi. Wasabi ya bu mu?
1: Bu wasabi ya.
0: 10 numaranın gizli silahı işte bu yani. Bu çok mu oldu?
1: Hayır, bir damla yeterli olur.
0: Yeterli mi?
1: Evet.
0: Acı biberler ağzı hedef alırken bu şey insanın sinüslerine vuruyor. Doğrudan burnuma girdi.
1: Evet. Gördün mü? Fena vuruyor adamı.
0: Vay be. Çok yoğundu. Bunun içine ne kadar koyuyoruz?
1: Bir çay kaşığı.
0: Delice bir şey bu.
1: Şimdi dikkatlice karıştır, tamam mı?
0: Bu kadarı yeterli mi?
1: Biraz daha koy.
0: Biraz daha mı?
1: Bu 10 numara, 2 numara değil.
0: Çok gerginim. İşte wasabi.
1: İyi dayandın.
0: Anında terlemeye başladım. Gözlerim sulandı. Şimdi ağzımı yakmaya başladı çünkü habanero'ya
1: evet.
0: Geldi. Wasabi yediğin zaman sanki bir yıldırım çarpıyor insanı. Bir lokma daha alabilirim ama almayacağım. İkisini birden yemem mümkün değil. Mümkün değil. Ama denemeleri için bir grup cesur insanı bir araya topladık. Son bir yarışmacı daha arıyor.

0: Baksana 8 numarayı hiç etkilenmeden yiyor.
1: Acıkmıştım. Acı pek etkilemedi.
0: Meydan okumaya kesinlikle katılabilirsin.
1: Korkuyorum.
0: Denemek zorundasın. Korkmanın sırası değil.
1: Tamam, olabilir.
0: Bugün için sana kayıt yapalım.
1: Peki.
0: Kaliforniya'nın Van Nuys şehrindeki sushi dükkanındayız.
2: Acı somon 8 numara.
0: Bu yarışmacılar birazdan hazır mısınız?
3: Evet.
0: 10 numaralı sushi'yi deneyecekler. O kadar acı bir yemek ki denemek için sözleşme imzalamak zorundalar. Hayatınızdan vazgeçin. Paramı sana yatırıyorum. Seni ben seçtim.
1: Pekala.
0: Gerekli yasal işlemleri hallettiğimize göre işin eğlenceli kısmına gelelim.
4: Resmen kokladığım en acı şey bu.
0: Hepsinin iki sushi'yi de yemesi gerekiyor.
4: Tanrım.
0: Sadece 30 dakikada. Nasıl hissediyorsun?
2: Çok sakin.
0: İşte bu. Tam da bu lazım zaten. Sakin olmak lazım. Tamam mı? Hazır mısınız? Yapabileceğinize inanıyor musunuz? O zaman süreniz başladı. İlk ısırık olağanüstü. Herkes için. İşte wasabi vurdu. Afiyet olsun canım
4: çok
0: benim.
4: Çok acı.
0: İyi gidiyor değil mi? Ama birdenbire yarışmacılarımızdan biri herkesin önüne geçiyor. O yaparsın sen. Fotoğrafını duvara asacağız. Neredeyse yaptı. Şuna bak. Hiçbir şeyi yok. Yani daha 2 dakika geçti.
2: Gerçekten güzeldi ama kulaklarım yanıyor.
0: Ve 1 dakika bile geçmeden şu hanımlar, şu hanımlara bir bakın. Hanımlar beyleri yerle bir etti. Masanın geri kalanı acı içinde onlara yetişmeye çalışıyor. Az önce çok epey acı. Bir wasabi vurdu seni dostum. İçinde bir sürü wasabi yağı var. Daha 25 dakika var. Zamanımız bol. Onun için değil tabii.
4: Ben bittim.
0: Şimdiden pes etti. Bu adamın pili bitti. Bugün olmadı. Yine de yarışmacıların çoğu acıyla savaşmaya devam ediyor.
2: Evet.
0: Hayır, hayır, hayır. Kalanını da yemelisin. Kalanını da yemen lazım. İşte oldu. Şimdi bitirdi. İşte
4: biri
0: böyle.
4: Biri daha bitirdi Tom.
0: Ne? Biri daha mı bitirdi?
4: Bravo.
0: Evet. Evet, evet. Aferin adamım. Şimdiden 5 kişi bitirdi. 15 dakika oldu. Seçtiğim kişi ise yapar o yapar.
1: Yiyorum şimdi.
0: Hadi ye bakalım. Yapabilirsin. Ye hepsini. Evet. İşte bu. Geriye son 1 kişi kaldı. 1 dakika. Yapabilecek mi emin değilim. 3, 2, 1.
3: Bitti.
0: Bu kadar. Bitti. Ama sana söyleyeyim. Çok iyi dayandın. İyi çabaladın. Şuna bakın. Şu insanlara bir bakar mısınız? 8 kişinin 6'sı tişörtleri aldı. İyi işti arkadaşlar. İyi işti.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Avokadonun adedi 32 lira 90 kuruş.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
12: Eko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
13: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
7: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Her sene heyecanla beklediğimiz özel günlerimiz, sevinçle yaptığımız hazırlıklarımız, bizi bekleyen geleceğimiz, tüm umutlarımızla hayallerimizin peşindeyiz.

Ama tek bir trafik kuralını ihmal edersek her şeyimizi kaybederiz.

0: Rehinci ile müşterileri arasındaki ilişki özeldir. Birinin sahip olduğu şeye diğeri ihtiyaç duyar. Nakit para.
1: Hadi bakalım.
0: Rehin dükkanları günümüzde çok normal.
2: Eskiden rehin dükkanlarının hep olumsuz bir imajı vardı.
3: Arka avluda zırhlı camın arkasında kirli bir iş dönüyor.
2: Ama bu tamamen değişti.
3: Artık arka sokak klişesinden çıkıp caddeye, yaya yoluna taşındılar.
1: Bence Almanya'daki her evde rehin olarak verilebilecek bir eşya vardır.
0: Er ya da geç rehin dükkanının tezgahına düşerler. Rehinciler için mesafe önemli değildir.
3: Bir çocuğun ilk adımları nasıl heyecanla bekleniyorsa biz de kamyonun ilk hareketlerini aynı heyecanla bekleriz.
0: Çünkü bugün ödeme günü. Karlsruhe'deki rehinciler her türlü duruma hazırlıklıdır. Yine de her gün yeni zorluklarla karşılaşırlar.
4: Merhaba.
0: Çırak Yabez, ekibin en genci.
5: Bu iki yüzük için ne kadar verirsiniz?
4: Rehin olarak mı?
5: Evet.
4: Tamam. Bir bakayım.
0: Hem takıları incelemek hem de müşterileri gözlemlemek aslında çok normal bir durum.
4: Bu müşteriler çok dikkat çekicilerdi. Çok derin bir dekoltesi vardı. Yani evet, dekolteleri çok derinde ve fazlasıyla görünüyordu. Anlatabildim mi?
0: Ama Yabez profesyonelliğini koruyor. En azından dışarıdan bakıldığında.
4: Daha önce buraya gelmiş miydiniz?
5: Buraya geldik mi? Evet.
4: Tamam, kimliğinizi alayım. Bu müşteriye daha önce hizmet vermiş olsaydım mutlaka hatırlardım. Yani evet.
0: Yabez'in gişesindeki müşteriler ve rehin işlemi meslektaşlarının gözünden kaçmıyor. Laika için bu durum eğlenceliyken Benny için şüphe uyandırıcı.
6: Bence Yabez'in biraz dikkati dağılmıştı.
0: Ve dikkat dağılması bir rehinci için tüm hataların anasıdır.
4: Bu yüzden her zaman müşterilerin getirdiği eşyaya çok dikkatli bakmalısınız. Davranışlarına ya da derin dekoltelerine değil. Bu sık yapılan bir hatadır. Yüzükler 7.3 gram geliyor. Daha önce 200 euro almıştınız. Yine 200 mü istiyorsun?
5: Efendim?
4: 200 euro.
5: Evet.
4: Tamam.
0: Şimdilik her şey yolunda, çok sakin. Ama Laika Yabez'i biraz huzursuz etmeye çalışıyor.
1: Hadi biraz rahatla. Kadına evli miymiş sor. Bir kahve içmek
4: Hayır,
1: ister
4: olmaz.
1: Misiniz de? Olur olur.
4: Hayır. İşte rehin makbuzu. Ve 200 euro.
5: Evet, teşekkür ederiz.
4: Teşekkürler. Hoşçakalın.
5: Hoşçakalın.
0: Yabez rehin işlemini kusursuz bir şekilde tamamladı. Yine de Benny ona ufak bir ders veriyor.
6: Eğer bir kadının böyle bir dekoltesi varsa... Kendine hep şunu sormalısın. Seni kandırmaya mı çalışıyor?
4: Ama o zaten...
6: Evet, çok derindi.
4: Zaten gördüm.
6: Eğer dürtülerinle hareket edersen çok çabuk hata yapabilirsin. Belki dikkatinin dekolteye kaymasını istiyor. Ve sen de profesyonel görünmeye çalışırken belki de eşyayı doğru düzgün incelemiyorsun.
4: Doğru, doğru.
6: Beni anlıyor musun? Ya da belki ona daha fazla kredi, daha fazla para verirsin. Çünkü sana sempatik geliyordu.
4: Doğru, tabii, tehlikeli bir durum bu.
6: Ben bu tür davranışları sorgularım. Ve genelde karşımdaki kadının beni parmağında oynatmaya çalıştığını varsayarım.
1: Seni gördüm, kadına nasıl baktığını ve güldüğünü de.
4: Hayır, hayır, hayır.
1: Belki şansın bu sefer döner, belli mi olur?
4: Sen zaten beni iyi kaptın.
1: O zaman ailece rehin dükkanı açarız.
0: Çünkü mutlu rehincilerden müşteriler de kazançlı çıkar. Bunun en iyi kanıtı Bochum'daki rehin dükkanı. Rehinci Daniela çalışanı Marcel'le evli ve yardımcı personel Marion'la arkadaş. Hatta bazen özel müşterilere sevgi gösterileri bile oluyor. Tabii bunun için önce birbirlerini bulmaları gerek.
7: Günaydın.
8: Günaydın meleğim. Yardımcı olabilir misin?
7: Tabii ki canım. 20
8: euro.
7: Var.
8: Bu yüzüğü daha önce sana rehin vermiştim.
7: Svetlana evet. Öyle bir müşteri ki dükkana her zaman neşeyle gelir. Mevsim veya günün saati fark etmez, hiç önemi yok. O her zaman harikadır.
8: Ukrayna'daki birine yardım etmek için paraya ihtiyacım var. Şu an Ukrayna savaşta ve orada çok akrabam var.
0: Teklif edilen tanıdık bir mücevher parçası.
7: Aa, bu yüzük benim favorim. Svetlana, bu yüzüğü bize rehin bıraktı. Evet, o yüzük buraya 30-40 kere geldi. Şu anki değeri yaklaşık 250 ila 300 euro arasında.
0: İş bu kadar. Şimdi sohbet zamanı.
7: Nasılsın canım?
8: İyiyim, sen nasılsın?
7: İyiyim, gayet iyiyim.
8: Evet, sadece hava biraz...
7: Hava harika değil mi?
8: Evet, gerçekten
7: soğuk
8: öyle.
7: Sonrası...
8: Ama konuşmamız gereken her şeyi konuşabiliriz. Bak canım.
7: Evet, birbirimiz için takma isimlerimiz bile var. Farecik, canım, meleğim. Şaka yollu küfür de ediyoruz. Ama her şey sevgiyle. Yani müşterilerle çok samimi, sevgi dolu bir bağımız var.
0: Ve bu bağ iş açısından da epey avantajlı.
7: Evet, yaklaşık 585 ayar pırlanta yüzük. Ne kadar istiyorsun?
8: Sadece 120 euro.
7: Daha fazla değil mi? 150 olmaz mı?
8: Pekala, 150 olsun.
7: Ben de öyle tahmin etmiştim.
8: Tamam.
7: Yine 120 euro istedi ama onun her zaman 30 euroyu güvence olarak istediğini bildiğim için ona hemen 150 euro verdim. O da teşekkür ederek kabul etti. Tasarrufa gerek
8: kesinlikle.
7: Yok değil mi? Hayatı biraz yaşamak lazım.
8: Evet, kesinlikle. Biraz. Zaten her şeyi geri alacağım.
7: Evet, biraz yaşamalıyız. Yoksa yarın gelip ah canım bana 30 euro daha ver diyecekti. En iyisi işi baştan tamamlamak. Böylece işte makbuzun.
8: Teşekkürler. Ve en önemlisi para bugün lazım.
7: Aa, kesinlikle para olmadan eğlence olmaz.
8: Doğru.
7: 50, 100, 40, 50.
8: Canım bana yüzük verir misin? Bunları hiç
7: tabii
8: sevmiyorum.
7: Tabii ki. Yüzükleri tamam. Sevdiğini biliyorum. Üzgünüm.
8: Evet, yüzükleri çok seviyorum. Teşekkürler.
7: Rica ederim.
8: Öyleyse meleğim, sana güzel bir gün diliyorum.
7: Teşekkürler canım.
8: Görüşürüz.
7: Kendine dikkat et. Güçlü
8: evet,
7: ol ve
8: kesinlikle.
7: Ay sonunda görüşürüz.
8: Pekala, hoşça kal.
7: Kendine dikkat et canım.
8: İyi günler
7: sana
8: canım.
7: Sana da güle güle.
0: Ve bir dahaki sefere kadar vedalaşıyorlar.
8: 150 euro aldım. 100 euroyu göndereceğim. 50 euro bende kalacak. Çünkü postayla bir şey göndermem gerekiyor. Otobüsle de bir şey göndereceğim. Sonra kargoya vereceğim. Bu yüzden her zaman buradan desteğe ihtiyacım oluyor.
0: Yardım etmek ve iş yapmak. Offenburg'da Axel ve Daniel'in de amaçları bu. Ve müşterileri eski berberleri olunca iş biraz daha eğlenceli olabiliyor.
9: Bugün berbere
10: hiçbir
9: gittim.
10: Hiçbir şey değişmemiş. Bilmiyorum,
9: tamam.
10: Onunla ilgilenir misin?
9: Pekala, bu marka kötü değil ama mavi serisi olsaydı daha iyi olurdu. Mavi serisi profesyoneller için, o yüzden fiyatın yaklaşık yarısı olacağını biliyordum.
0: Ama tam güçle.
9: Ne kadar düşünmüştün?
10: Çok değil, 50.
11: Bence iş açısından bakınca bu tür işlemler çok karlı değil.
9: Daniel hemen hi ha hu hi ha hu diye tepki verir. Evet.
11: Bu hiçbir şey etmez.
9: Daniel'e dedim ki şu internet hesabına bir bak, acaba ne oluyor?
11: Ne yaparsan yap, ben karışmıyorum.
9: Neden olmasın ki, bu iyi bir marka.
0: Axel ilgisini kaybetmiyor ve haklı da çıkıyor. Bunu Daniel bile kabul etmek zorunda kaldı.
11: Ben farklı düşünmüştüm ama göründüğü kadarıyla 142 euro ediyor.
9: Daniel şaşırdı çünkü müşteri sadece 50 istemişti. Cihaz da oldukça yeniydi.
11: O zaman en iyisi ona bırak diye düşündüm.
9: Paramızı kesinlikle çıkarırız.
11: Çıkaramazsak Axel ciddi işler yapar.
9: Neyse ki etrafta çimenlik yok. Bana asla budama makası ya da yaprak üfleyici getirmeyin. Her şeyi getirebilirsiniz ama o iki şeyi getirmeyin. Yoksa beni avluda ağaç budarken görürsünüz.
10: Tamam, sorun değil.
0: Ama çim biçme makinesi devreye giriyor.
9: Eğer bu kesme ağacını uzatırsak bir vantilatörümüz olur.
0: Veya müşteri gelip almazsa paraya dönüştürülecek.
9: Şöyle anlatayım, cihazı masaya koyuyorsun, 2-3 fotoğraf çekip yüklüyorsun ve işin bitiyor. Sonra cihazı bir kutuya sarıp postaya veriyorsun. Hepsi bu. Böylece belki 20 euro kazanıyorsun. Bunu 10-20 defa yaptığında güzel bir para elde ediyorsun. Çok güzel para.
11: Evet, bazen güzel şeyler keşfetmek için yığının altını deşip biraz karıştırmak gerek.
0: Mesela internet satışı. Diğer bazı rehin dükkanları gelirlerinin %20'si kadarını buradan sağlıyor. Berlin'de de öyle. Ama Schöneberg'deki Layhouse'da Franz ve Jan için müşterileriyle kişisel temas hala çok önemli.
12: Bugün merhaba, aramıştım. Geleceğimi söylemiştim.
13: Evet, altın için.
12: Evet, doğru. Evet. Tamam.
13: Lütfen aşağı bırak. Belirli bir miktarda para istediler. Yani yaklaşık ne kadar altın getirmeleri gerektiğini öğrenmek istediler. Ama telefonda bunu söylemek zor, ne getireceklerini bilmiyorum. O yüzden biraz altın getirmeniz yeterli dedim.
0: Ve müşteriler buna kelimesi kelimesine uymuş. Bakalım istenen kredi tutarı için yeterli olacak mı?
14: Yanına geleyim mi Yan?
13: Hayır hayır, ben hallederim. Ama bir şey olursa sana mutlaka sorarım, tamam mı?
0: Yan patron olmadan da işe koyuluyor.
13: Size ne kadar gerekli? Ne kadar?
12: Aslında 4000 euro lazım.
13: Şu an size 2300 verebilirim. Daha fazla mı gerekiyor?
12: Evet. 4000 lazım.
13: 4000? Evet. O kadar veremem. Bunun için en az 140 gram altın gerekir. Şu an 82 gramınız var sadece. Evet ama sizin 4000'e ihtiyacınız var. Yeterli değil. Yani en az 30-40 gram daha getirmek zorundasınız. Tabii ki müşteriler taleplerini biraz yüksek tutuyor. Çünkü genelde fiyatları bildiklerini sanıyorlar ama biz o fiyatı veremeyiz. Çünkü o zaman kâr edemeyiz. O yüzden faiz ve ücretler.
12: Ne kadar daha verebilirsiniz?
13: 2.9 ama 82 gram için bu maksimum. Zaten oldukça iyi bir fiyat.
0: 585 ayar altın için gram başına yaklaşık 35 euro. Bu karar biraz zaman alacak. Kasruede de sık sık altınla işlem yapılıyor. Farklı olan buradaki satın alma fiyatlarının benzer rehin dükkanlarına göre daha yüksek olması.
14: Bir şey satmak istiyorum. 90 gram var.
15: Saf altındı. 5 tane 10 gramlık ve 2 tane 20 gramlık külçe vardı. Bu külçeleri yeni bir cihazla test ettim.
0: Külçelerin bileşenlerini yüzde olarak ve son derece hassas bir şekilde gösteriyor. Eski cihaz hataya çok açıktı.
15: Bu ikisi gerçek ve şu üçü sahte ama eski cihazımız bunu fark edemedi. Artık çok yetersiz.
0: Ve çok yavaştı. Yeni test cihazının aksine.
15: Bu cihaz işimi hızlandırıyor. Bana bunun gerçek altın olduğunu söylüyor. Gerçek değilse bakır veya nikel olduğunu gösteriyor.
0: Ama bu saf altın külçeleri %99.9 oranında gerçek altından oluşuyor.
15: Ben 6372 olarak hesapladım.
14: Bende altından madeni paralar
15: tamam,
14: var.
15: Tamam, getirin lütfen.
14: 10 tane.
15: Sorun yok, saymana gerek yok. 9
14: tane.
15: Ben işime odaklanmak istiyorum. Bitirdiğimde her şeyi anlatabilirim.
0: Laika ünlü bir madeni para uzmanı. Ağırlığı ve saflık derecesini ilk bakışta anlayabiliyor.
15: Dukat bu 3,4 gram ağırlığında ve 986 ayar altın. Bu bir Krugerrand. Krugerrand 33.9 gram ve 916 ayar altındır. Burada Rus madeni paralar da var. Her şeyi kontrol etmek zorundayım çünkü kimseye körü körüne güvenmem. Tıpkı müşterinin de bana körü körüne güvenmemesi gibi. Müşteri her şeyi ayıkladım dese bile bu beni ilgilendirmez.
14: Evet.
15: Kontrol ederim ve bu madeni para değil. Bu evet, madalya evet. Eritilmiş. İzninizle.
14: Evet, buyurun. Evet.
0: Oldukça büyük bir altın madeni para koleksiyonu bu. Eğer hepsi gerçekse küçük bir servet değerinde.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
17: Kazancım Net, sigortam Net.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
23: A101'de Taze'nin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Avokadonun adedi 32 lira 90 kuruş.
24: Ama ne otel?
25: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
24: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
24: Trivago'ya bakmamış.
21: Otel mi? Trivago.
26: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
27: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
26: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
28: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
29: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
28: Ne de motorun durması onları yıldırır.
29: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
28: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
28: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Modere'in dükkanı 1998 yılından beri Zigburg'un tarihi alışveriş caddesinde yerini koruyor. Birçok müşteri yıllardır buraya geliyor. Genellikle de rehine bıraktıkları aynı eşyalarla.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Nasıl yardımcı olabilirim?
4: Bir şeyi geri almak istiyorum.
3: Tamamını mı geri alacaksınız?
4: Evet.
3: Pekala, tamam. O zaman sizden 360 euro 40 cent alacağım.
4: Evet, o zaman güzel parçamı, güzel saatimi geri alıyorum.
3: Onu zamanında benden almıştınız,
4: evet,
3: öyle değil mi?
4: Evet, tabii ki.
3: Evet, işte o saat. Çok pratik, benden alıyorsunuz, sonra burada rehin veriyorsunuz. Hepimiz kazanıyoruz. Bir saniye.
2: Geri almak demek, müşteri aldığı krediyi, faizi ve masraflarıyla birlikte geri öder. Böylece rehinci için işlem sona ermiş olur.
3: Aslında geri alınmasını pek sevmem. Çünkü o zaman eşya elimden çıkıyor. Uzatmak daha iyi.
2: Ama satıştan da para kazanıyor.
3: Evet, her şey tamam. Ops, bu hemen çıktı zaten. İşte yüzüğünüz ve işte saatiniz.
2: Böylece bu işlem de kapanmış oluyor. Hem de kârla.
4: Bir yüzüğe daha bakabilir
3: miyim? Tabii, göstereyim mi?
4: Evet,
3: tabii
4: lütfen.
3: Tabii ki, sorun değil. Hangisini görmek istiyorsun?
4: Şu yüzüğü.
3: Hemen bakalım. Vitrinin numarası hangisiydi? Hah, işte. Bildiğim kadarıyla kendi işini yapan biri biraz fazladan parası olduğunda benden uygun fiyata bir şeyler alır. Sonra tekrar rehin bırakır. Bu açıdan harika bir müşteri, çok tatlı, çok değerli biri.
4: Hayır, bu harika.
3: Süper. O zaman
4: her zamanki
3: tamam.
4: Gibi. Bugün büyük bir ödeme yaptım. Biraz moralim bozuk. O yüzden kendime
3: i̇şte
4: güzel
3: bu çok
4: bir hediye
3: iyi. Hem
4: almak
3: kendini
4: istiyorum.
3: Mutlu ediyorsun hem de değerli
4: ve
3: bir şey almış oluyorsun.
4: Bu fiyata başka hiçbir yerde bulamam.
3: Aynı yüzük için tahminimce kuyumcuda 2 hatta 3 katı fiyat öderdi. Bizde satış yan ürün niteliğinde olduğu için işletme giderlerimizi bu ürünlere yansıtmamız gerekmiyor. O zaman 399 euro ödemen gerekiyor.
2: Ve böylece moral bozukluğu yerini bir gülümsemeye bırakıyor.
4: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Schöneberg'de ise müşteriler altın takılarını 4000 euroya rehin bırakmak istiyor. Ancak yanın teklifi 2900 euroda kalıyor. Tabii daha fazla altınları yoksa.
5: Şuna da bir bakar mısınız? Belki 3000'e çıkabiliriz.
6: Bu pek fark ettirmez. Sadece 3,5 gram. Yani bakın, elmasları olsa ve 140 teklif etsem bile bu çok yüksek olur. Böylece sadece 3000'e geliyoruz, o kadar.
5: Tamam.
6: Tamam.
5: Evet.
6: Ben bunu bir alayım ve kontrol edeyim. Hemen yanınıza geleceğim, tamam mı? Kötü tecrübelerim var, 2 defa kontrol ediyorum.
2: Ve bu da X-ray analiz cihazıyla yapılıyor. Sonuç, anlaşmanın önünde artık bir engel yok.
6: Şunu söylemeliyim ki mücevher kaliteli. Tipik Güney Avrupa tarzı bir mücevher. İyi işçilikle yapılmış. Herhangi bir hasarı da yok. Şu anki altın değeriyle biraz daha yüksekten kredi verebilirim elbette. İşte bu rehin fişiniz. Lütfen kaybetmeyin. Bu fişi elinde bulunduran kişi eşyayı geri alabilir. Bugün size 3000 veriyorum. Eşyayı geri almak için 5 ay süreniz var. Her ay için 105 euro ödemeniz gerekiyor.
5: 105.
7: 105 mi?
6: Evet, bu yasal olarak belirlenmiş miktar. Rehin dükkanı da bir yerde para kazanmak zorunda. Ve her zaman şu ihtimali düşünmek zorundayım. Altınlarını geri alamayabilirler. Sokaktan geçerken bir araba çarpabilir. O zaman bunlar elimde kalır. 5 aylık faiz ve ücretler birikir. Bu parayı doğrudan kazanamıyorum. Ya açık artırmayla geri kazanmam gerekiyor ya da sonrasında satmam gerekiyor. Ama sonuçta benim tek gelir kaynağım bu faiz ve ücretler. Rehin dükkanı olarak kazancımız sadece bundan ibaret.
2: Ve böylece mücevher müşterilerin mülkiyetinde kalır. Kendi paylarına düşen kısmı yerine getirdikleri sürece.
6: 3000 euro, buyurun.
7: Aa, pekala. Teşekkürler.
6: Saymak istemez misiniz?
7: Gerek yok. Her şey yolunda.
6: O zaman size iyi günler. Teşekkür ederim.
7: Teşekkürler.
6: Çok teşekkür ederim. Güle güle.
7: Görüşürüz.
2: Karlsruhe'de de şu sıralar altın işlemleri hızla devam ediyor. Ancak bu madeni paraların ve madalyaların gerçek çıkması ve tüm ek parçaların eksiksiz olması şart.
8: Bu madeni paranın kutusu ve sertifikası nerede?
3: Bilmiyorum.
8: Bu madeni paranın kutusu yok mu yani?
4: Kutusu bunun içinde.
3: Kutu evet, kutusu mı? Burada. Tabii ki.
8: Tamam.
3: İşte
8: teşekkür
3: burada.
8: Teşekkür ederim. Aksi daha az para alırsınız. Bunu internette satarsınız. Peki kim alır? Sadece kutu ve sertifikayla tabii ki, tek başına olmaz.
2: Leica yeniden satış değerini de göz önünde bulundurmak zorunda. Çünkü yatırım amaçlı madeni paralar eritilemiyor. Sonunda bir değer biçiyor.
8: Tamam, ben 13.936 hesapladım. Senin hesabın nedir?
3: Evet uygun. Ben de aşağı yukarı böyle hesapladım. Evet tutuyor.
8: Genç adam, nasıl yapıyoruz?
3: Havale.
8: Öyle mi?
3: Evet.
8: O zaman kimlik ve IBAN'a ihtiyacım var.
2: Nakit yerine yapılan havale özellikle bu meblağlarda daha güvenli ve oldukça yaygın.
4: Hoşça kalın. İyi
8: güle güle.
4: Günler.
2: Ancak bu küçük servet müşterinin hesabında uzun süre kalmayacak.
3: Bu ailemden kalan mirastı ve annemle babamın dileği bu altınların satılmasıydı. İkisi de vefat etti ve parasının torunlarına verilmesini istiyorlardı. Ben de öyle yapacağım.
2: Madeni paralar da çok beklemeyecek. Çünkü doğrudan internet satışına gönderilecekler. Karlsruhe'nin birkaç kilometre yukarısında Ren Nehri kıyısında Offenburg'da işler biraz farklı. Burada konu altın değil, daha çok gündelik hayattan değerli eşyalar.
9: Servus. Pekala. Müşteri aradı. Bizim devamlı müşterilerimizden biri. Bana DJ'likte kullandığı müzik sektöründen bazı özel hoparlör takımı olduğunu söyledi. Ben de açıkçası çok merak ettim. Buradaki siyah şey de ne?
10: Küçük bir delik var. Zaten biraz kullanmışlar.
9: Tamam.
10: Ama kalitesine bir zararı yok.
9: Söylemesi kolay. Bir de test edelim bakalım.
10: Arabada bir mikserim var. Bağlayıp gösterebilirim ama biraz büyük bir
9: evet,
10: cihaz.
9: Evet, çalıştığını
10: tamam,
9: duymam
10: gerekiyor.
9: Gerçekten
10: büyük bak.
9: O delikte biraz kafamı kurcalamadı değil tabii. Sonra bir geldi ki sandım ki rehine dükkanımda büyük bir parti veriliyor.
2: Görünüşü bile ortama hareket katmaya yetiyor. Aksel ise heyecanlanmış durumda.
9: Parıldıyordu. Işıl ışıl yanıyordu. Parlıyordu. Ve sonra...
10: Şu an yanımda kablolar yok. Tabii harika oldu. Boşuna tam bir şov yaptım. Gerçekten boşu boşuna.
9: Her şey içinde gibi görünüyordu.
10: Normalde öyle tabii ama şu an kablo yok. Yani bütün kurulumu boşu boşuna yaptım. Kötü oldu.
9: Anladım.
10: Yazık oldu. O zaman sana gösteremem. Kabloları evden getirmek gerekiyor.
9: Aslında çalışıp çalışmadığını test etmem gerekiyor. Ne
10: çok
9: kadar istiyorsun?
10: Çok değil, 100-150.
9: Ama zaten sorun şu ki internette yenisi 285'e satılıyor. Bana biraz garip geldi. Sürekli kullandığı özel bir çanta bu. Hoparlörler yanında ama ilginç bir şekilde o kablo yok. Cihazın çalıştığını görmeden alamam.
10: Haklısın, anlıyorum. İstersen sana telefonumdan videolarını gösterebilirim.
9: Ama belki artık bozuk, o delik de o zaman oluşmuş olabilir. Öyle değil mi? Bunu bilemeyiz.
10: Test edeceğini hiç düşünmemiştim bak. Evet.
9: Peki ben ne yapacağım?
10: Evet ama az önce yıllardır tanışıyoruz demedin
9: evet,
10: mi sen?
9: Evet ama bu riskli bir durum. Neticede iş acaba yapıyoruz öyle değil mi? Tabii ki profesyonelce davrandım ve ona başka bir şey getirip getiremeyeceğini sordum. Benim için önemli olan bir anlaşmayı yapmak. Müşteriyi direkt olmaz deyip göndermemek. Belki telefonun, tabletin vardır dedim. Yanında başka bir şey var mı? Mesela alet
10: evet,
9: edevat.
10: Evet, evde çok güzel bir takımım var ve iyi durumda.
9: Neden onu getirmedin ki? Alet takımı kolay satılır. Bu hoparlörleri satmak zor ama aletleri iyi gider.
2: Böylece pazarlığın ikinci turu başlar.

0: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Volkano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Her ev güzel istikballe.
12: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
21: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
22: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
23: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
24: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
25: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
24: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bu sırada Zikbuk'ta rehin kamyonu için çan çalıyor. Rehinci Niklas Bode için yeni bir dönem başlıyor.
22: Planlar yolunda giderse aylarca süren sıkı çalışmanın ardından mobil rehin aracı nihayet müşteri turuna çıkacak. Angelina içinse bu biraz sürpriz oluyor.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Ne sürprizle geldin? Hiçbir şeyden haberim yoktu. Dükkanı açtım, bir baktım köşeden babam geliyor. Dedim ki ne oluyor, bu da nereden çıktı?
0: Hadi çantanı al, anahtarını al.
1: Ne
0: her
1: oluyor?
0: Şeyi hazırladım, her şey hazır. Bugün test etmek istiyorum. Hadi.
1: Şimdi
0: gel,
1: mi, aniden
0: hadi.
1: Mi?
0: Çocuğun ilk adım atışı gibi bir şey ama bu aracın ilk kez yola çıkışı. Bunu heyecanla bekliyordum. Ben çok sabırsız biriyim. Bu yüzden dedim ki hadi artık deniyoruz. Yer ayarladım, her şey hazır. Araç da yüklendi. Hadi, hadi çantanı
1: tamam,
0: al, hadi.
1: Tamam, peki, tamam.
0: Çanta,
1: bir dakika.
0: Anahtar, hadi çıkalım, hadi.
1: Tamam, geliyorum.
0: Hadi hızlı ol biraz, bizi bekliyor.
1: Birden böyle hızlanması beni biraz şaşırttı. Tabii ki insan seviniyor ama babam hadi gidiyoruz deyince...
0: Araçta sadece bir koltuk var. İkinci koltuk henüz yok ama sorun değil. Sen küçük arabayla gelirsin.
1: Yani ben küçük arabayla mı geleceğim?
0: Evet, ben önden giderim. Köln'e gidiyoruz. Sürpriz yapmayı seviyorum. Direkt. Hadi. İşe başlıyoruz, deniyoruz
1: vay,
0: demeyi
1: vay,
0: seviyorum.
22: Bu deneminin başarılı olup olmayacağı ise seçilen konuma bağlı.
0: Düşündüm de öyle bir yer seçmeliyim ki orada halkın tepkisini görebileyim. Bunu reddederler mi, desteklerler mi? Ne söylerler? Belki de bana farklı fikirler verirler. Bunlardan ders çıkarıp bunu değiştirmem lazım diyebilirim. Bu yüzden dedim ki hadi Köln'e bit pazarına gidelim.
22: Çünkü orada Niklas insanların tepkisini doğrudan gözlemleyebilir. Belki ilk işleri de orada olur. Angelina ise bu konuda biraz şüpheli.
1: Bit pazarını ilk gördüğümde yok artık bu ciddi olamaz diye düşündüm. Yani aman tanrım.
0: Söylemeliyim ki hiçbir fikrim yok. Daha önce hiç bit pazarına gitmedim ben.
1: Ben de gitmedim.
0: Ama buraya bakınca insanlar inanılmaz hareketli. Her yer dop dolu, bu mükemmel.
1: Çılgınca.
0: Sadece şunu görmek istiyorum. İnsanlar bu işe nasıl bakıyor? Eleştirel yorumlara da açığım tabii,
1: tabii ki. Eleştiriye açık olmak lazım.
0: Tamam, şimdi bir deneyelim.
22: Bode ailesi yeni projelerine büyük bir özgüvenle başlıyor. Kamyon hemen dikkat çekiyor ve ilk meraklı müşteri geliyor. Başlangıç yapılıyor.
0: Tabii,
1: tabii ki.
0: Buyurun, vereyim. Buyurun, buyurun.
2: Teşekkür ederim.
0: Buyurun.
1: Bit pazarında belli bir dinamizm vardı. Birçok kişi yanımızdan geçti, baktı, broşür
0: İnsanlar
1: aldı.
0: İnsanlar okuyordu ve düşünüyorlardı. Bu nedir, ister misin?
3: Evet, kesinlikle.
0: Sorun değil. Yavaş yavaş harika. Yaklaşmaya başladılar.
1: Ama hala biraz çekingenlerdi.
0: Bir yerde merak, diğer yanda temkinlilik vardı. Bu nedir acaba diye düşünüyorlardı.
1: Bence bekleyip
0: o zaman her
1: gelenleri
0: şeyi
1: görelim.
0: Hazırlayalım bari.
22: Ve sonunda ilk müşterileri geliyor. Tabii doğru kapıyı bulabilirse.
2: Girebilir miyim?
0: Hayır, önden gelmeniz gerekiyor. Önden.
2: Aa, tamam.
0: Önden.
22: Çünkü aracın iç kısmı müşterilere kapalı. Arka taraftaysa Angelina onu bekliyor.
1: Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Bunu satmak istiyorum.
1: Aa, mutfak robotunu mu?
2: Evet.
0: Aslında hiç beklemiyordum ama ilk müşteri elinde mutfak robotuyla gelince şaşırdım doğrusu.
1: Baba, bunun için pek yerimiz yok gibi.
2: Bu en pahalı makine.
0: Bunu hiç duymadım.
2: Kendi kendine bile yemek pişirmeyi becerebiliyor.
0: Yok, en pahalı olanlar Thermomix. Sorun şu ki eşyasını kişi onun gerçekte ne olduğuna, değerine ve karşılığında ne alması gerektiğine dair bambaşka bir fikre sahip oluyor. Telefonunu çıkar, internetten bak bakalım. Bazen böyle durumlarda telefondan açıp bakmamız gerekiyor.
22: Bu kısım tanıdık. İlk denemenin ise nasıl devam edeceği tam bir muamma. Bohum'daysa Daniela hiçbir zaman esprili bir cevap bulmakta zorlanmaz. Çoğu müşteri bunu takdir eder. Bazı müşterilerin ise ona yavaş yavaş alışması gerekir.
5: 585 mi?
17: Evet, evet.
5: Tamam.
1: Kimliğiniz lütfen. Daha önce gelmiştiniz değil mi?
3: Evet.
1: Neredeyse her gün altınla uğraştığımız için elimizle tarttığımızda genelde gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu hemen anlarız. Bu durumda hiç şüphem olmadı. Ne kadar para ihtiyacınız var?
3: Bunun için ne kadar ödüyorsunuz?
1: Rehin mi bırakacaksınız, geri alacak mısınız yoksa satmak mı istiyorsunuz?
3: Evet, kararsız kaldım.
1: Bence müşterinin kendisi de tam olarak ne istediğini bilmiyordu.
3: Aynı şey değil mi zaten?
5: Daniela'nın tahmini doğruydu. Müşteri rehin işinin temelleri konusunda biraz bilgilendirmeye ihtiyaç duyuyordu.
1: Eğer geri almayacaksanız bizim için rehin almak çok da mantıklı değil. Çünkü aksi durumda onu eritip satıyoruz. Rehin aldığımızda ise onu sigortalamamız gerekiyor. Bu da gelir getirmeyen ek maliyet demek. Ama tabii ki bu tamamen sizin kararınız.
3: Yani rehin bırakmak daha iyi öyle mi?
1: Evet. Müşterileri bilgilendirmek zorundayız. Bu bizim işimiz. Rehin bırakmak ne demek? Bunu anlatmalıyız. Rehin bırakırsanız geri alma imkanınız olur. Satışta ise tamamen elinizden çıkar. Bizim için en iyisi rehin bırakıp geri almanız.
3: Evet, biraz düşünebilirim. Tam olarak ne olacağını bilmiyorum.
1: 350 euro.
3: 350 mi?
1: Evet.
3: Tamam, bu iyi. O zaman faizlerde çok
1: faizi
3: yüksek
1: olmaz. Faizi 2 ya da 3 taksitte ödeyebilirsiniz.
3: Evet, evet, biliyorum. Faizi azaltabiliyoruz ve 2 evet. taksitte ödenebiliyor.
1: Bizim müşteriye danışmanlık verme sorumluluğumuz var. Müşteriye tavsiye vermek, doğru yolu göstermek bizim görevimiz. Çünkü müşteri buraya çoğunlukla hazırlıksız gelir.
3: Ama bu biraz az.
1: Öyle mi? Buna ne diyebilirim ki? Değeri neyse odur.
3: Tamam, sorun değil. Zaten daha fazlasına ihtiyacım
1: yapalım
3: yok.
1: Yapalım mı?
3: Evet, evet.
1: Aylık 14 euro faiz ve masraf tamam. olacak. Rehin makbuzunuzu lütfen iyi saklayın ve tekrar bana getirin.
5: Böylece her şey tamamlanmış oluyor. 350 euro ile ayrılan müşteri faizleri ödediği sürece takılarının mülkiyeti kendisinde kalacak.
1: İşte burada.
3: Tamam.
1: Makbuzunuz. Teşekkürler.
3: Size de.
1: İyi günler.
5: Berlin Schöneberg'de ise rehinecilik işinin temel bilgilerine ek olarak başka beceriler de gerekiyor. Çeviklik, sabır ve hatta yabancı dil bilgisi. Ancak Jan ve Franzi'nin sınırları bazen burada da sınanıyor.
6: Merhaba.
7: Merhaba. Telefonumu geri almak istiyorum.
6: Rehini geri mi alacaksın?
7: Evet, doğru ama kağıdım yok.
6: Belge yok mu? Yani... Belge sende olmalıydı. Belge var mı?
7: Hayır, değil.
6: Bilet, makbuz.
5: Belge olmadan rehin geri alınamaz. Ama müşterinin tek sorunu bu değil.
6: Telefon. Burada bir telefon var, telefon.
7: Şey, benim telefonum 13 model.
6: Hayır, bu 11 model.
7: Hayır, 13.
5: Küçük ama önemli bir fark.
6: Yani bir daha bakacağım
7: 13
6: ama...
7: 13 mini.
6: Ne?
7: 13 mini.
6: Evet, doğru ama bende 11 görünüyor. Olabilir, belki de bir meslektaşım yanlış yazmıştır.

0: Şey bilmiyorum.
1: Ben telefonu getireyim beraber bakalım, olur mu?
2: Modeller arasında 5 yıl yaş farkı ve birkaç yüz euro değer farkı var. Haklı olan kim?
1: Bu 13 değil ki, bu 11.
0: Evet.
1: Normal bir 11.
0: Evet, bu benim.
1: Bu mu? Bu senin evet. mi? Peki. Tamam. 11 model olabilir ama görünüşe göre başka bir yerde bir 13 modeli de rehin vermiş olabilir. Bu mümkün evet. Ya da şimdi yeni bir telefon almıştı.
2: Olabilir. Demiyorum. Ama sonuçta bu yan için önemli değil.
1: Tamam, toplam 52-50. Yanılmış. Hiç sorun değil. Konuşursunuz, çözersiniz, olur biter.
0: İyi günler. Hoşçakalın.
1: İyi günler.
0: Size de.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel istikbal.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
16: Sana yakışanı tak. Ne frenler onları durdurabilir? Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
17: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
16: Ne de motorun durması onları yıldırır.
17: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
16: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
17: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
16: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
2: Offenburg'daki eski Merkez Bankası binası artık bir rehin dükkanı ve ortağı Daniel olmadığında Aksel tarafından yönetiliyor.
18: Merhaba patron.
19: Alo.
18: Pekala, burada biraz alet edevatım var.
2: Dün müşteri parasız geri dönmek zorunda kalmıştı. Bugünse şansını iş ekipmanıyla değil, tamir aletleriyle deniyor.
18: Vay canına, çok iyi. Harika alet ama oldukça lüks. Obi'nin kendi markası. Bir bakayım, sağlam mı yoksa kolayca yamuluyor mu?
8: Deneyebilirsin.
18: Ama şu mavi çanta beni daha çok ilgilendiriyor. O ilginç bir şeye benziyor. Önce buna bakayım. Bu her zaman iyidir. Tabii profesyoneller için. Sonra normalde hiç olmayan bir şey oldu. Müşteri kendi malını kötülemeye başladı.
8: Yok yok, bu yeşil model.
18: Hayır, yeşil hobi kullanıcıları için, mavi ise profesyoneller için. Görüyor musun? Üzerinde profesyonel
8: evet,
18: yazıyor.
8: Ama içindeki o değil ki. Aç da bak.
18: Tamam. İçindeki kutunun üzerinde yazan değil mi?
8: Bilmiyorum, kutu niye böyle anlamadım. Ben böyle tamam. almıştım.
18: Dışı süslü, içi boş mu ya?
8: Hayır hayır, yine de iyi.
18: Ama bu mavi.
8: Bu mavi mi? Bana koyu yeşil
18: öyle
8: gibi
18: mi?
8: Göründü.
18: Hayır, belki ikimiz de biraz
8: ne?
18: Renk körüyüzdür. Şu renkler aynı, öyle değil mi? Bak, çok benziyor.
8: Evet, buna katılıyorum.
18: Tamam,
8: evet.
18: O zaman bu kesinlikle
8: ama
18: yeşil değil, mavi.
8: Da.
2: Aksel bu konuda yardımcı olabilir.
18: Bir de gözlükle bak istersen.
19: Nedir o?
18: İşte gözlük. Eksik olan o.
19: Evet doğru ama bana hala koyu yeşil gibi geliyor dostum.
18: Senin için mavi fiyat açısından
19: peki,
18: daha
19: peki,
18: iyi.
19: Peki mavi diyelim. Sorun yok. Mavi olsun tamam.
18: Tamam peki anlaştık öyleyse. Umarım pili vardır.
19: Evet
18: İnce
19: var.
18: İnce bir pil.
19: Bende iki tane var.
18: Evet birinde seviye göstergesi bile var. Bu çok iyi. Tamam çok güzel. Bu pille çalışıyor. Hemen diğerine bakalım. Vay canına. O da tamamen dolu. Tamam. Hoşuma gitti. Gayet iyi. Çok iyi. Oo, bu dönmüyor mu?
19: Hayır. Tam oturmadığından.
18: Ama bir şey doğru değil. Neden bu kadar zorlanıyor?
19: Ne? Şunu 15'e getir, tamamen çevir.
18: Çevirdim zaten.
19: 15'e kadar. Hayır, diğerini
18: çevirdim,
19: çevir tamamen.
18: Bak.
19: 15'e kadar getir. Ancak öyle.
18: Ama evet. Tam güçteyken bastırması gerekiyor. Doğru dürüst bastırmıyor.
19: Bilmiyorum.
18: Eskiden metal işçisiyken bu aletlerle çok çalıştım. Normalde bunlar çok güçlüdür.
2: Bu yüzden Aksel kullanım sırasında oluşan teknik hatanın ne gibi sonuçlar doğuracağını hemen anlıyor.
18: Yani bununla bir şeyi sıkmaya kalkarsam boşa döner ve gücü kavramaya aktaramaz. Makine genel olarak çok iyi durumda ama kavramada sorun var. Bir daha kontrol edeceğim.
19: O zaman 10 euro daha az yapalım olur mu?
18: Yani sana 20 yerine 10 mu vereyim? Vay canına aman tanrım.
19: Aslında tamam. Eksiksiz. Sadece bir parçası yok. Bu küçük olan bilirsin.
18: Lütfen bana büyük olan eksik deme.
19: Hayır
18: bunu
19: hayır,
18: kaldıramam.
19: Her şey tam. Sadece o küçük parça eksik o kadar. İçinde çok küçük tornavidalar olan hani.
18: Nerede oluyor?
19: İçinde birkaç küçük tornavida daha olması lazım.
18: Evet şuradaki parçalar evet. Kırılmış. Şefim. Hadi ama şef.
19: Tahta yontarken talaş dökülür derler.
18: Doğru. Talaş dökülür ama bence evet. Sen yontarken aletler kırılmış da olabilir. Talaş da tahtada kalmış.
19: Hayır bak gerçekten nasıl böyle olduğunu bilmiyorum.
18: Alet çantası kullanmak istemedim.
2: Bunun somut nedenleri var. Kalitesi Aksel'in standartlarını karşılamıyor.
18: Bu lokma anahtarıyla motorumun tekerlek vidasını sıksam sonunda lokma anahtarı böyle olur. Eksik parçalar var ama bana 120 euro diyordu. 60 euro fazla uzatmayalım belki başka biri 50'ye bile verir. Eksik olan ne? Bakmalıyım.
19: Evet orada evet. Ufak bir kutu olması gerekiyor. Tam ortada. Evet bilirsin küçük.
18: Alyan anahtarı.
19: Hayır o hayır.
18: Fotoğrafta orada anahtar var.
19: Hayır alyan anahtarı orada değildi ki.
18: Öyle mi?
19: Başka bir şey olmalıydı.
18: Tamam bu ortada
19: evet,
18: mı?
19: Evet ortada. Ortada olmaları gerekiyordu ama yoklar işte.
18: Şef ne diyebilirim ki? Rehin mi bırakmak istemiştin?
19: Evet.
18: Tamam.
19: İkisi için... Toplamda 50-60 euro alırsam memnun kalırım.
18: Sanırım bu bozuk. Aslında bunu almak isterdim. Gerçekten isterdim.
19: Pekala.
18: Ama şunu söyleyeyim. Açıkçası burada tek mantıklı olan şey piller.
19: Peki.
18: Bir de şarj aleti. Şarj aleti çalışıyor mu? Ona da bakmak
2: çünkü
18: lazım.
2: Çünkü piller ve şarj aleti çantanın en değerli parçaları.
18: Tamam. Aslında benim için olay çok netti. Ona sadece iki pil ve şarj cihazı için para verecektim. Sonra bizim beyaz atlı prensimiz geldi. 14. Louis yani Daniel.
2: Ve Daniel'in alet çantası hakkındaki kararı gerçekten krallara layıktı.
20: Peki bunun için ne istiyor?
18: Bence freni tam tutmuyor. Daniel'e dedim ki dikkat et. O da bana hayır.
20: Ben böyle şeyleri kendim kullanıyorum.
18: Dedim ki Daniel bekle biraz çok acele etme.
20: Yılda muhtemelen iki kez lazım olur.
18: Herhalde sadece bakıp bu bir tornavida ve penseye benziyor dedi. Buyur kovboyla konuş hadi.
19: Yani burada duran her şeyi 60 euroya rehin bıraksam harika olur.
18: Bence olur. Zaten adam da öyle zanaatkar biri değil. Sadece tam bir alet çantası isterim. Bozuk makineyle işim olmaz.
20: Hepsi için 50 euro. Terslik olursa üstlenirim.
2: Ama bu durum sadece müşteri aletleri rehin süresinden sonra geri almazsa gerçekleşecek.
19: Tamam olur.
18: Bugün Robin Hood'un tamam. Keyfi yerinde.
20: Sayan Ora. Benim için işlemi halledebilir
18: tabii,
20: misin?
18: Tabii 50 euroyu masaya koy ben hallederim.
20: Unutmuşum peki.
18: Evet.
20: 40, Ve 50. İşte.
18: 50'lik banknot vereyim, yoksa tamam. Bu biraz sadaka gibi olacak.
20: Olur.
18: Al dostum. Bu senin için.
19: Çok iyi. Harika. Teşekkür ederim.
18: Ben teşekkür ederim.
19: Tamam. Sonra görüşürüz.
18: Umarım.
2: Yaklaşık bir saat sonunda müşteri için mutlu sona ulaşılıyor. Köln Bit Pazarı'ndaysa durum henüz...
20: Nora, benim için işlemi halledebilir
18: tabii,
20: misin?
18: Tabii, 50 euroyu masaya koy, ben hallederim.
20: Aha, unutmuşum peki.
18: Evet.
20: 40 ve 50, işte.
18: 50'lik banknot vereyim, yoksa tamam. Bu biraz sadaka gibi olacak.
20: Olur.
18: Al dostum, bu senin için.
19: Çok iyi, harika, teşekkür ederim.
18: Ben teşekkür ederim.
19: Tamam, sonra görüşürüz.
18: Umarım.
2: Yaklaşık bir saat sonunda müşteri için mutlu sona ulaşılıyor.

0: tam bu yönde bir şey teklif ediyor.
1: Bunu alır mısınız? Bu altın.
2: Evet, kontrol edebilirsiniz. Ne var? Şunu fark ettik. Bir yandan rehin bırakmak için gelenler var. Diğer yandan da saat gibi eşyalarına değer biçtirmek isteyenler var. Böyle bir pazarda şu sorun oluyor. Bireysel olarak eşya alıyorsun ama bunlar gerçek mi, kaliteli mi hiç bilmiyorsun.
3: Burada çizginin yani aşınmanın çıktığını görebiliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki aslında bu şey gerçek değil. Eğer gerçek olsaydı çizgi sabit kalırdı ve silinmezdi. Yani maalesef bu gerçek saat değil gerçek mi? Değil. Gerçek
2: tamam. Değil. Buna karşı önlem almalıyız. Yoksa işimiz kötüye kullanılabilir. İnsanlar bize rehin için değil de sadece eşyalarını kontrol ettirmek için gelirler. Gerçek değil ha? Altın da değil. Altın değil. Şöyle bir sistem kuracağız. Bir şeyi kontrol ediyorsak ama kişi rehin vermiyorsa bu hizmet için küçük bir ücret alacağız. Aksi takdirde bütün gün sadece kontrol yapmakla uğraşırız.
0: Potansiyel müşteri sıkıntısı yok. Birçok ziyaretçi rehin kamyonunu inceliyor. Ancak henüz ne bir rehin işlemi ne de satış gerçekleşmiş durumda.
4: Günaydın.
2: Günaydın.
4: Bu saatin değerini öğrenmek istiyorum.
2: Bakalım elimizde ne var?
0: Ama bu şekilde çıplak gözle bakmak saat uzmanı Niklas için bile kolay değil.
2: Büyüteç lazım. Gözlerim artık pek iyi görmüyor. Al da bir bak bakalım. Al.
3: Dur, sen okuyamıyorsan benim de bakmam gerek.
2: Evet, okuyamıyorum.
3: Müşteri kamyonumuza bir saat getirdi ama aslında saatin kendisine ait olmadığını, bir tanıdığından geldiğini ve o kişinin gelmeye çekindiğini anlattı. Bu yüzden kendisi getirmiş.
2: Belgeleri var mı?
4: Hayır.
2: Kutusu? Yani sadece saati
4: evet,
2: mi getirdiniz?
3: Sonra saatin birkaç yüz euro değerinde olduğunu söyledi.
0: Bilgisayar olmadan da araştırma yapmak Angelina için sorun değil.
2: Peki durumu nedir?
3: Aynısını tam olarak bulamadım.
2: Evet.
3: Ama kadranı biraz farklı olan, kenarında ek detaylar bulunan bir model buldum ve onu 32 euroya satıyorlar.
2: Ne kadar
3: 32.
2: dedi?
4: 32. Tamam.
2: Tamam.
4: Bunu güzel. Öğrenmiş oldum.
2: Güzel.
3: Tabii ki bazen müşterilere maalesef düşündüğünüz fiyat gerçekçi değil demek gerekiyor. Bu durumda birçok kişi hayal kırıklığına uğruyor.
4: Teşekkür ederiz.
2: Rica ederim.
4: Hoşça kalın.
0: Yani klasik bir rehin işlemi hala gerçekleşmiş değil. Angelina için bu alışılmadık bir durum.
3: Tabii insanlar biraz çekingen davrandığında merak ediyorum. Ne oluyor? Neden daha fazla ilgi göstermiyorlar diye düşünüyorum.
2: Kızım başarıyı tamamlanmış rehin sözleşmelerinde görüyor.
3: Ama aslında insanların yeni fikirlere daha açık olmasını istiyorum.
0: Mesleği gereği iyimser olan Niklas kızını yeniden neşelendirmeyi biliyor.
2: Burada yemek var, yemek.
3: Sandviç.
2: Evet, sana da var.
3: Teşekkür ederim. Evet, çok çalışan insan yemek de yemeli.
2: Ben başarıyı uzun vadede görüyorum. Benim için başarı insanların gelip ilgilenmesi ve bunu olumlu karşılaması. Benim için gerçek başarı işte orada.
3: Şimdi olsa neyi farklı
2: İnsanlara
3: yapardım?
2: İnsanlara elden broşür dağıtmak yerine gelip alabilecekleri bir tezgah yapardım. Direkt arabaya yaklaşmalarına gerek kalmazdı. Çünkü yanımızdan belli bir mesafeden geçip gidiyorlar.
3: Evet, yani yürüyüş yoluna daha yakın bir yer değil mi?
2: Yürüyüş yoluna broşürlükler koyardım. Ama onun dışında insanların tepkisine bakınca bunu değiştirmeliyiz dediğim bir şey görmedim. Zaten zamanla kendini belli edecek. Açıkçası çok rahatladım. Başta teknik olarak bir şeyler yolunda gitmez diye endişelenmiştim ya da insanların hiç ilgi göstermeyeceğinden korkmuştum ama şimdi özetlemem gerekirse gerçekten çok iyi geçti diyebilirim. İhtiyacın olduğunda buraya geliyorsun ve nerede olduğunu bilmen gerekiyor.
3: Gerçekten çok iyimser bakıyorsun.
2: Mecburum, öyleyiz de. İyimser bakıyoruz ki bu iş devam etsin.
0: Çünkü rehin kamyonu yalnızca iyimserliğe değil biraz da gelişim süresine ihtiyaç duyuyor.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf

0: edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Otel mi? Trivago.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Ellerini kirletmen çok iyi oldu.
1: Tişörtüyle pantolonu da nasibine almış.
2: Bu yağ lekesi hayatta çıkmaz.
0: Çamaşır makinesini de çalıştırmayı beceremediğin için olmasın o?
2: Evet. Belli olmuyor mu?
0: Evet, anlamıştık zaten.
2: Öyle ama bir süredir öğrenmeye çalışıyorum.
0: Evet.
2: Özel bir tekniği ve eğitimi var değil mi?
0: Tabii tabii.
2: Geri döndük. Aa, bayılıyorum bu işe. Klasik arabalar için Britanya'nın hangarlarını alt üst ediyoruz.
0: Sanat eseri gibi.
2: Gerçekten çok özel. Tam İngiliz işi. Güzelmiş bu.
0: Tam bir klasik.
2: Amerikan ikonları.
0: Şu ön taraftaki kromun bolluğuna baksana.
2: Ve kıtanın en nadide parçaları.
0: Bu gerçek bir efsane.
2: Alıcısını buluyoruz. Çok teşekkürler.
0: Şahane bir araç.
2: Ve işi bitiriyoruz. Açılır tavanı var, baksana. Tamam, rica ediyorum, ben iniyorum artık. Arabaları sürüyor ve temiz bir karla satıyoruz. Köşeyi döndük. Karşınızda unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Jelly'nin en sevdiği bölgede klasik bir araba bulmak için yoldayız. Berkshire. Gidip Peter'ı göreceğiz.
0: Bu Peter'ın olayı ne? Nasıl bir tip acaba?
2: Bunun yüzüne söylesem de alınmaz herhalde ama bence birazcık eksantrik biri.
0: İyiymiş.
2: Al, benden de o kadar. Adam
0: evet.
2: O dönemin klasik İngiliz arabalarını topluyor.
0: 50 ve 60'lar yani.
2: Evet.
0: Kulağa harika geliyor. Şey gibi, 1970'lerin şehir merkezlerindeki bir otoparka bakar gibi yani. Tam öyle evet. Bir manzara, öyle değil mi?
2: Eski süpermarketlerin önü gibi.
0: Gerçekten.
2: Evet, o dönemlerde markalar farklıydı.
0: Vay be.
2: Öyle işte, bir şey söyleyeyim mi?
0: Olur tabii.
2: Eskiden
0: evet.
2: King Road'u motorumla turluyordum.
0: Evet.
2: O bahsettiğim büyük market vardı ya, yan tarafındaki bütün camlar aynalıydı.
0: Ne olacağını anladım.
2: İşte bir gün aynada kendime bakarken
0: evet.
2: Yolun ortasındaki Dubai'yi tamamen unutmuşum.
0: Yok artık. Ciddi misin?
2: Ciddiyim.
0: Çarptın mı?
2: Resmen çakıldım.
0: Aa, olamaz.
2: Evet, işte ego öyle bir şey. Yani
0: evet, kibir
2: hiç iyi bir şey değil. Planlarını ona göre yapmalısın.
0: Evet, iyi değil.
2: Pete'in elinde dikiz ve yan aynalardan başka ayna kalmamış mıdır bilmem ama Berkshire, bekle bizi, biz geliyoruz. Pete, bak, arkamda en sevdiğim araçlardan var. Senin tarzın Land Rover mu o zaman?
3: Ordu'da tam 25 yıl bu araçlarla uğraştım. Terhis olunca biraz uzaklaştım ama sonra yine bunlara döndüm.
2: Yeşil olan benim tarzım. Bayılıyoruz bu arabaya değil mi?
0: Yani sayılır diyelim ama belim ağrıyor diye sızlanıyoruz.
2: Aa evet, doğru bak. Evet. Acayip rahatsız araçlar. Yazın çok sıcak olur, kışın evet. Da buz keser. Ayrıca çok gürültülüdür. Bir de bu kısa şaseler bozuk yolda adamı mahveder.
0: Ama yine de bayılıyoruz.
2: Evet, yine de bayılıyoruz.
3: Başka ne süreceksiniz ki? Sadece iki tane var. Bir bunlara, bir de Morris 8'e biniyorum.
0: İyi yapıyoruz.
2: Aa, o da olur.
0: Efsane arabadır.
2: Bak ne diyeceğim Pete, biz etrafa bir
3: tamam,
2: göz atalım.
3: Tamam, peki.
2: Sonra birkaç parça şey için seni çağırırız
0: evet.
2: Zaten. Sonra umarım güzel bir pazarlık yaparız. Ha,
3: olur,
2: ne dersin?
3: Bana uyar.
2: Eksik olma dostum. Neyse, hadi buradan evet, başlayalım. Evet. Evet, Land Rover cennetindeyiz. İlk olarak 70'lerin başından kalma uzun şase bir Land'e bakıyoruz.
0: Ön panel canavar gibi görünüyor. Harika. Motoru üstünde ve Pete düzenli olarak sürdüğünü söylüyor. Bu da iyiye işaret.
2: Altı ne durumda acaba? Altına bir bak.
0: Bekle bir dakika. Şimdilik temiz görünüyor.
2: Öyle mi?
0: Arka tarafa bakmamı ister misin?
2: Hadi bir bakıver. Ama biliyorsun, atın asıl önemli olan faz ne olursa olsun ön panel ve şasedir. Geri kalanı sök tak parçalar zaten değil mi? Nasıl, iyi mi?
0: Güzel.
2: Gerçekten.
0: Evet, çok iyi. Bayağı iyi.
2: Bak, bu listeye alınabilir o zaman. Ayrıca uzun şase.
0: Evet.
2: Kullanmaya bunu doyamazsın dostum.
0: Evet.
2: Evet, çok iyi başladık. Şuradaki Morris 8'e de bir göz atalım.
0: Hadi bakalım.
2: Bu araba pek de göründüğü gibi değil.
0: Şunu görüyor musun?
2: Daha modern bir motor.
0: Evet öyle. Bu motor 80 serisinden. Yani bir nevi Morris motoru diyebiliriz. Bunlar zamanında çok ucuzdu ve her yerde bulunabiliyordu.
2: Anladım.
0: Evet.
2: Demek ki orijinal motoru gümledi.
0: Muhtemelen öyle.
2: Kim bilir?
0: Birisi bu motoru takmış, sonra da öyle devam etmiş.
2: Arabanın geri kalanına gelirsek. İçi biraz fazla kalabalık. İçeride bayağı çerçöp var sanki.
0: Evet.
2: Ama sorun değil. Guy orayı hemen temizler. Ama tentesi fena durumda değil.
0: Şöyle yapalım. İngiltere yazı malum. Şunu bir deneyelim.
2: Evet, iş görür.
0: Evet.
2: Dostum, bu araba çok hoşuma gitti. Her şey fiyata bağlı artık.
0: Orası öyle.
2: Çok iyi başladık. Onu da söylemem lazım. Hadi içeri geçelim
0: evet,
2: artık.
0: Evet, ben de onu diyecektim. İçeri bakalım.
2: Hadi bir içeri geç bakalım. Hadi gidelim.
0: Hadi gel bir bakalım. Oo, şunu görüyor musun? Tam köşede bir hazine yatıyor.
2: Morris 8'den 10 yıl önce piyasaya sürülen Model T, dünyanın ilk gerçek seri üretim otomobiliydi. Üretimi hızlı, tamiri kolay ve en önemlisi cep yakmayan bir araçtı.
0: Bu Model T muhtemelen Trafford Park üretimi.
2: Ne?
0: Evet.
2: Ne demek yani o?
0: Araba satışları o kadar iyi gidiyordu ki İngiltere'de Manchester yakınlarında bir fabrika açıldı.
2: Yok artık.
0: Trafford Park'ta fabrikayı kurdular.
2: Bunu hiç bilmiyordum.
0: Sonra hızlı üretim başladı. Şunun içine bir baksana. İki tane
2: çok güzel,
0: çok hoş minderli koltuk var. Sanki içinde küçük Chester kanepe varmış gibi.
2: Dostum, ben bunlara bayılıyorum.
0: Kusursuz sunum dediğin işte bu.
2: Çok şık.
0: Gerçekten asil duruyor ve markanın geleneksel renginde.
2: Evet. Siyah.
0: Evet.
2: Dışarı çıkıyoruz ve bizi Pete'in koleksiyonunun asıl kısmı karşılıyor.
0: Şuraya bakar mısın?
2: O ne?
0: Sanki
2: ne var
0: geçmişten
2: öyle?
0: Kalma bir otopark gibi.
2: İçi İngiliz
0: evet,
2: klasikleriyle dolu gibi. Peki şu ne?
0: İçeride neler var acaba?
2: Ne var burada?
0: Hiçbir fikrim yok.
2: Vay canına. Bunun kaportasına ne olmuş böyle?
0: Kasıtlı
2: nedir bu?
0: Kasıtlı yapılmış. Onu da anlamadım.
2: Dışarı çıkaralım mı?
0: Olur. Bakalım ne kadar kötü.
2: Çıkarabilir miyiz?
0: Nasıl, direksiyon dönüyor mu bari? Çalışıyor.
2: O ses camdan geldi galiba.
0: Sesi senin cüzdanının açılış sesine benziyor.
2: Evet evet, aynen öyle. O yüzden heyecanlandım zaten.
0: Evet.
2: Yalnız frenler tutuyor mu bilmiyorum. Yokuş aşağı
0: Hayır,
2: gidiyoruz.
0: Hayır, şu an tek fren benim.
2: Tamam tamam tamam, iyi yaptın tamam.
0: Tamamdır, durduk.
2: Karşımızdaki bu gizemli araç Austin A. Farina. İtalyan karoser uzmanı Pinin Farina tarafından tasarlanmış erken dönem bir hatchback model. Zamanındaysa neredeyse 350 bin adet üretildi ve sanırım pek azı sonradan bu hale gelmiştir.
0: Evet.
2: İşte bu kadar. Aman tanrım. Gerçekten çılgınca bir şey. Pit gelsene bir. Bu ne böyle? Biraz anlatsana şunu.
3: Yıllardır hangardaydı.
2: Evet.
3: Rutubet vardı.
2: Tamam.
3: Orada böyle oldu işte. Ayrıca bu şekilde kalsın diye üstüne vernik attılar.
0: Anladım şimdi.
3: Pası öylece korumak için
0: yani
3: yaptılar.
0: Yani kazara oldu.
3: Bilerek yapılmadı. Tamamen tesadüf oldu.
2: Bu haliyle sanki eskitme yapılmış gibi.
3: Çok evet, şık değil mi?
2: Hele de üstünün vernikli olması çok iyi. Arabanın içi de gıcır gıcır.
3: Altında zerre pas yok. Kaporta taş gibi.
0: Evet, bu arabanın içine oturup da kaputa çok dikkatli bakmazsan tamamen restore edilmiş bir A40 Farina'nın içindeyim sanırım.
3: Bence de.
2: Peki kaputunun altı ne alemde? Anlaşıldı. Evet.

0: eksikleri var.
1: Evet, evet.
0: Bunun silindir kapağı yok.
1: Peki silindir kapağı sende duruyor mu?
2: Evet. Öbür öyle hangarda. Mi? Altı tamam. Üstü A serisi bir motor zaten. Toplaması muhtemelen çok rahat olur.
1: Tamam, çok iyi.
0: Peki başka bir sıkıntısı var mı?
2: İçeride birkaç fren parçası daha olması lazım.
0: Aa, anladım. O zaman fren sistemine de bakalım.
2: Sizi çok zorlayacak bir model değil zaten.
0: Evet, birkaç ufak iş var. Buraları sağlamsa fren sistemini elden geçirmek öyle gözde büyütülecek çok zahmetli bir iş değil yani, öyle değil mi?
1: Ama bir cidden bu araba bayağı havalıymış. E.T.'nin A40'lara özel bir zaafı olduğu kesin. Çünkü biraz arkada Farina'nın atası sayılan bir A40 Devon daha var.
0: Zamanında Devon vardı, Somerset vardı, bir de Cambridge vardı.
1: Kontluk ve şehir isimleri.
0: Evet, öyle isimleri var.
1: Peki Devon ne durumda?
0: Bakalım. Evet. Bunun motoru biraz daha yeni. B serisi bir karter görüyorum. Muhtemelen 1600'lük B serisi bir motor bu.
1: Ama içi de pek iyi görünmüyor, değil mi?
0: Oo, şahaneymiş.
1: Biraz haşatı çıkmış gibi.
0: Bence harika duruyor. Evet.
1: Neyse, gel şu kapıyı kapatalım da diğer araçlara da bir bakalım.
0: Tamam.
1: Tamam. Şimdi ne diyorsun? İlk olarak şu Land Rover seri 3 uzun şase olan.
0: Bence onda iş var. Potansiyeli var ama tabii kaça bırakacağına bağlı.
1: O hepsi için geçerli. Peki şu üstü açık olan?
0: Aa, hoşuma gitti. Bak şöyle sağda solda turlamak için güzel.
3: Model T?
0: Model T'ye bittim.
1: Ona en az 12 bin ister herhalde.
3: Peki A40?
0: A40.
1: Eskitmeli, freni yok, silindir kapağı yok.
0: Ama bunları düzeltmek sandığımızdan kolay olabilir.
1: Bugün her şey tamamen fiyata bağlı olabilir.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Evet.
1: O zaman gidip öğrenelim.
0: Hadi gidelim.
1: Gel hadi. Bazen tek bir araç seçiyoruz ama şu an daha ziyade fiyatı önemli.
0: Evet, ben şu üstü açık arabayla başlıyorum.
1: Ne kadar?
2: 7000.
0: Peki, tamam, bu çok sevdiğin, her gün bindiğin araba yani.
2: Evet, kullanıyorum ama başka arabalar da var. Land Rover gibi,
1: tamam,
2: mesela.
1: Peki, Land Rover demişken?
0: Peki, krem rengi uzun şase olan?
1: Onun fiyatı ne oldu?
2: 6,5.
3: Peki, içeri geçelim. Model T satılık mı?
2: Evet, o da satılık.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Peki ona ne istiyorsun?
2: 10.000.
0: Rengi ve dış görünüşü ilginç olan Farina'nın fiyatı nedir peki?
2: Evet.
1: Silindir kapağı olmayan.
2: Onu 1800 gibi düşünmüştüm.
1: 1800. Peki.
2: Evet.
1: Tamam. Tamam.
2: Evet.
1: Peki Austin A40 için 1600'e ne dersin? Bırakır mısın?
2: 1700.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
14: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
15: Arkadaşlar!
16: Azma!
15: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
16: Azma! İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
15: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
16: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
17: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
18: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Avokadonun adedi 32 lira 90 kuruş. Hep
19: ucuz. Otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
23: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
22: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
24: Ben Chris.
25: Ben Max.
24: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
25: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
24: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
25: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
24: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
26: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Bugün Berkshire'da Pete ve onun İngiliz klasiklerinden oluşan o sıra dışı koleksiyonunu inceledik. Yalnız frenler tutuyor mu bilmiyorum ve yokuş aşağı
2: yok,
0: gidiyoruz.
2: Yok, şu an tek fren benim.
0: Şahsına münhasır diyebileceğimiz bu Farina için 1800 istiyor. Daha ucuza alabilecek miyiz bakalım?
3: 1700.
0: Ne dersin, uyar mı?
2: Çok bir fark yok zaten, öyle değil mi? Evet. Evet.
3: Pekala, anlaştık. Teşekkür ederim.
0: Harikasın.
2: Güzel.
0: Gerçekten. Benim için çok makbule geçer.
2: Tam senlik bir hareket dostum.
3: Oo.
0: Eksik olma Pete. Ertesi gün Aterio'ya dönüp ekibe güzel haberi verdi. Bugün size günaydın demedim çünkü biraz gerginim.
2: Biraz sıra dışı bir alışveriş oldu diyebiliriz aslında.
4: Yani siz yine gidip bir hurda aldınız öyle mi?
2: Ama sıkıntı şu, araba sürünmüyor, sürünce de durmuyor çocuk.
3: Eyvah, durum fena.
0: Ama epey paslı.
2: Aslında bütün parçaları tam.
0: Evet.
2: Evet, ama doğru yerde değiller.
4: Yani bagajdalar.
0: Evet, motor bagajda duruyor.
4: Peki, tamam.
0: Evet. İşkenceyi daha fazla ertelemeden arabayı getirdik.
2: Aman tanrım! Oo, çarpacağım şimdi!
0: Frenleri olmadığını unutmuşum.
4: Neyse ki bir yere hasar vermediniz.
3: Şu boyanın dokusuna bak.
0: Boyanın üzerindeki pürüzleri dert etmiyorum ama eğer bir gün uzun yola çıkacaksak önce şu mekanik işleri çözmemiz şart. Aracın motoruna dair ne varsa bagajın içinde.
4: Vay canına, demek frenler de bagajda.
2: Evet, zaten az önce yaşadığımız o küçük kazanın sebebi buydu, biliyorsun.
0: Şurada bir sübap var dışarı.
3: Evet, fırın. Bunlar yeni sübaplar.
2: Bakın, yepyeni fren parçaları da var.
3: Kampanalar da yeni.
0: Evet.
2: Yani arabaya düzgünce takıldıktan sonra harika olacaklar diye düşünüyorum.
0: Evet. Ön tarafa, kaputun altına geçiyoruz.
3: Heh, motor dönüyor.
0: En azından motorun alt bloğu çalışıyor gibi görünüyor. Kompresör sıfır ama en azından pistonlar inip çıkıyor.
3: Yerileri silindir yataklarına gres sürmüş. Bu iyi, evet, bir şey.
0: Ne diyorsunuz o zaman beyler?
4: Bence sana bir kağıt kalem gerekecek.
0: Ne için?
4: Liste için tabii.
2: Arabanın her parçası piyasada bulunuyor. Motor aksamı için de durum
3: aynı. Olaymış.
0: Kısacası olay şu. Bu işe var mısınız?
3: Kesinlikle.
0: Harika.
4: Kesinlikle varım.
0: Çok güzel, güzel.
4: Ayrıca garip ama bunu sevdim. Çünkü arabayı çalıştırıp içine oturduğumuzda dışını görmeyeceğiz. Rahatımıza bakacağız. İçeriden gıcır gıcır bir arabanın içindeymiş gibi hissedeceğiz.
0: Evet. Bir öneride bulunabilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Bütün parçaları çıkaralım, şu tezgahın üzerine koyalım. Bir çay içip envanter kontrolü yapalım. 4 fincan çay içtikten sonra büyük işe başlıyoruz. Kızımız dinlenirken durumun ne olduğunu anlatın bana.
2: Burada bir silindir kapağımız var ve bu aslında,
0: evet,
2: yeni olabilir.
3: Bence ya yeni ya da sıfırlar.
2: Evet.
4: Şey, peki bize ne lazım o zaman? Hadi.
2: Motor için tam takım conta seti.
0: Tamam.
2: Sanırım sübap yayı seti de isterim. Çünkü sadece bir, evet, tane eksik ama hepsinin aynı olması daha iyi olur.
3: Tırnakların ve klipslerin tam çıkması şaşırtıcı.
0: Bu iş saatler sürecek. En iyisi hızlıca halletmek. Bırakalım devam etsinler. Biz de düzgün bir eğitim yapalım. Evet, eğitim. Gel buraya bakalım. Buraya gel. Karım eğitimli olduğunu söylüyor ama ben pek emin değilim. Gel buraya. Güzel. Şimdi otur. Otur. Vay canına, fena değil bak. Bir sonraki durak köpek güzellik yarışması. Atölyede envanter kontrolü nihayet bitti. Liste nasıl? Masraflı mı?
4: Şey, çok pahalı olacağını sanmıyorum çünkü bu parçalar ucuz parçalar.
0: Tamam.
2: Liste uzun ama umarım cep yakmaz.
0: Bu lafı sevdim dostum. Harika. Peki yapmamız gereken ilk büyük iş nedir?
2: Her şeyi temizlemek.
0: Evet.
2: Al, şimdiden başladı bile.
0: Neyse, sen temizliğe devam et. Can attığını biliyorum Al. 10 dakika içinde atölyedeki neredeyse her fırça büyük temizlik çılgınlığı için işe koyuldu. En büyük iki parça. Motor bloğu.
2: Silindir bloğunun üstünü temizleyebilmemiz için şu 3 mili söküyorum. Üzerinde çalışmak için tertemiz bir yüzey elde etmemiz gerekiyor. Yani buralar tertemiz olmalı.
0: Ve silindir kapağı.
3: Fasları temizlemeye başlamıştım ama aslında fas değilmiş, koruyucu gresmiş. Gres tabakasının altı taşlanmış yüzey gibi duruyor. Yani bu silindir kapağı iyi durumda olabilir.
5: A serisi motor, 1960'lardan 1990'lara kadar Mini'den Morris Minor'a, Midget'tan diğer birçok Austin modeline kadar pek çok İngiliz arabasında kullanıldı.
3: A serisi motorla ilk anımı anlatayım. 14 yaşındaydım. Evet. Babam minisinin motorunu sökmüştü, parçalara ayırıp bodruma bıraktı. Eğer bunu toplayabilirsen motor senin olur dedi. Her şeyi geri topladım tabii. Aküyü bağlayıp marşa bastım, canavar gibi çalıştı. Bir sürü parça artmıştı ama olsun. Harika çalışıyordu.
2: Bu tarz işler hep çıraklara yıkılırdı zaten, öyle değil mi?
3: Öyleydi.
2: Aslında hepimiz sonsuza dek birer çırağız dostum.
0: Doğrusu son restorasyonlarımızın çoğunda şanslıydık ve bu kadar kapsamlı bir yenileme yapmamız gerekmemişti. Ama herkesin işe koyulduğunu görmek harika. Bu sayede ben de biraz stratejik düşünme fırsatı buluyorum. Buzz Lyle'ın kalan işlere geçtiler bile. Debriyaj sıkışmış. Bu yüzden Faz debriyaj alt merkezini hafifçe vuruyor. Alan da pedalı test ediyor.
3: Sanırım çalışıyor.
2: Evet. Harika, çalışıyor işte, şahane. Debriyajımız nihayet iş görecek. Bir adım öndeyiz, muhteşem. Bir diğer şey fren balataları. Yayları falan tam takım duruyor. Yani belki de öyle çok eksik parçamız yoktur. Bence hepsini hallederiz diye düşünüyorum.
3: Heh, bu iyi haber işte.
0: Faz diğer tekerlekleri de kontrol etmek için orijinal aksesuarlardan birini çıkarıyor.
2: Bu araba o kadar iyi durumda görünüyor ki Kriko'yu orijinal krikolama noktasına takıp kaldıracağım. Ön tekerleklerle birlikte arka tekerleği de sökebilmek için iki tarafı birden kaldırıyorum. Bakalım başarabilecek miyim? Evet.
3: İşe yararsa şoka girerim.
0: İnanmazsan olmaz. Faz Kriko'yu yerleştiriyor, kolu çeviriyor ve işte kalkıyor.
3: Gerçekten şoktayım.
2: Vay vay, işte bu kadar.
3: Ben temizliğime döneyim.
2: Kolay gelsin dostum.
0: Tüm tekerleklerde fren balatası olsa da ayarları doğru yapılmamış.
2: Şunları biraz gevşetip ayarlamam gerekiyor. Bir, iki, bir, iki. Bakalım şimdi yerine oturacaklar mı? Tam olmadı. Hala biraz dışarıda kalıyor.
0: Ve biraz uğraşmak gerekiyor.
2: Bir, iki.
0: Nihayet.
2: Bir, iki. Tamamdır. Bakalım. Harika. İşte şimdi yerine oturdu. Harika oldu. İşte müthiş dönüyor. Yani şimdi bu küçük delikte ayar mekanizmasına ulaşmamız için.
0: Alan ise bu esnada karbüratör üzerinde çalışıyor.
3: Üzerindeki birkaç sistem tamamen sıkışmıştı. Şu jikle mekanizması mesela. Şurası da sıkışmıştı, burası da. Ama şimdi hepsi açıldı. O yüzden çok memnunum. Arada sırada düzgün bir şey üzerinde çalışmak güzel.
0: Hey! Yarışmacılar! Bu aracı bitirmek için son bir saatiniz kaldı.
4: Al bakalım Alan.
0: Ve bu tam olarak zamana karşı bir yarışma programı sayılmaz ama zaman daraldıkça bu heyecana ben bile kapılıyorum. İşte bu Alan'ın sürekli sprey sıkma tekniği. Bazı durumlarda inanılmaz derecede işe yaradığını itiraf etmeliyim.
3: Şunun güzelliğine bakın. Tüm parçalar temizlendi. Bütün sübaplar cilalandı. Silindir kapağı, külbütörler, borular, sübap tırnakları, her şey tamam. Temizlik sırasında hiçbir şey kaybolmadı ki, bu harika bir şey. Bu arabada çalışmak keyifli, güzel ve basit. Her şeyi sökmek kolay, hiçbir şey paslanıp kalmamış, her şey kusursuz. Güzel bir gündü. En son ne zaman bugünkü kadar mutlu bir gün geçirdiğimi hatırlamıyorum.
0: Atölye hayatının güzelliği de bu işte. Bir şeyler yoluna giriyor, bir klasiği daha kurtarıyoruz. Sabaha bir aksilikle başladık. Ama öğleden sonrayı mutlu muyuz? yüzümüzde bir tebessümle bitiriyoruz. Yine de arabamız hala parça pinçik durumda. Bir sürü eksik ve daha yığınla iş var. Eğer bu arabayı yollara döndüreceksek daha yapacak çok işimiz var.
6: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.
7: Gel, yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın gel.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Obseso. Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
21: Yaşanacak.
22: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
23: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
24: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
25: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
26: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
27: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası. Badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem. Ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
28: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
29: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
30: Her ev güzel istikballe.
31: Ama ne otel?
32: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
31: Trivago'ya bakmadın mı?
33: Ben 4.200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
31: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
34: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan.
35: Tonbank, kartım hadi.
0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Geçen hafta günlerimizi temizlik yaparak, inceleyerek ve nelerin eksik olduğunu bulmaya çalışarak geçirdi.
6: Tüm parçalar temizlendi. Bütün sübaplar cilalandı.
5: 7 gün sonra artık geri toplama zamanı geldi. İyi haber, bakın neler gelmiş. Bir sürü yeni parça. Kötü haberse henüz hepsinin gelmemiş olması. Ama bu sırada Alan dinamoyla eğleniyor. Alan yeni dinamoyu takmadan önce eskisinin kasnağını kurtarmak zorunda.
6: Üzerindeki parçalara zarar verirsek önemli değil. Çünkü zaten tamir edilecek durumu kalmamış. Araba nemli bir garajda saklanmış ve her yeri paslanmış. Her şey kilitlenmiş durumda.
5: Kasnağı yerinde tutan somunu sökmekse özellikle zor. Bilek gücü istiyor. Bas sökücü yağ. Ve biraz da pürmüzle ısıtma gerektiriyor. Ta ki...
6: İşte bu kadar.
7: Evet, evet.
5: Koptu gitti o zaman.
6: Evet.
5: Çok sıcak.
7: İşte oldu. Al bakalım.
6: Tamamdır, kasnak çıkıyor.
7: Evet, işte bu kadar.
5: Alan.
6: Şunu şuraya koyalım, işte o.
5: Alan, sen daha iyisin.
6: Somun hariç her şeyi kurtardık.
7: Yeni somun gelmemiş mi?
6: Geldi.
7: O zaman sorun
6: yeni
7: yok.
6: Yeni bir somunumuz var. Keyfimiz evet. Yerinde.
7: Evet. Peki elin nasıl oldu?
5: Silecekleri değiştirmek bambaşka bir zorluk. Yedek parçalara uymayınca faz onları taşlayarak uygun boyuta getirmeye çalışıyor.
7: Biraz fazla kalın ve fazla geniş.
5: Aynı benim gibi.
7: Ben öyle demedim.
5: Demedin ama gözlerinden anladım. Gözlerinden bunu demek istediğin okunuyordu. Ben de çalışayım bari, ne yapayım? Her şey fevkalade iyi gidiyor. Fakat coşkuma yenik düşüyorum. Düğmesini kopardım.
7: Evet, görüyorum, onu yapmaman gerekiyordu.
5: Biliyorum.
7: Hadi sen git çay yap. Ben senin yerine bitireyim, olur mu?
5: Büyücü çıraklığından çaycılığa terfi ettim. Bir bisküvi ve bir bardak çayda teselli arıyorum. Kendimi affettirmenin tek yolu silindir bloğu için Alan'a yardım etmek. Bu ne tarafa gelecek, şöyle mi?
6: Evet.
5: İlk olarak yeni bir termostat takıyoruz. Güzelce oturdu. İşte böyle. İlk alt montajımızı tamamladık. Ardından...

0: Subap montajının o gizemli dünyasına geçiyoruz.
1: Sadece bu yüzeyi temizleyeceğiz. Pürüzsüz ve düzgün olacak. Subapla birebir eşleşip gaz sızdırmazlığı sağlayacağız.
0: Elimizde bir kutu aşındırıcı macun ve vantuzlu subap alıştırma çubuğu dediğimiz özel bir aletle subapları yataklarına kusursuzca alıştırıyoruz.
1: Eğitildikçe iyi olmaya başladın. Sen işi yaparken ben de oturup keyfime
0: öyle
1: bakabilirim
0: artık. Dostum. Her an her şey sarpa sarabilir. 8 subabın hepsi bittikten sonra takılacak bir sürü parça var ama atölyede geçen güzel bir günün ardından bu zevki yarına saklayacağız. Ertesi gün Jelly Bean ve Jelly Tot şöyle bir bakmaya geliyor. Çocuklarım tamamen büyüdükten sonra köpek yavrusu sahiplenmek yeniden bebek sahibi olmak gibi bir şey. Fakat Alan motor yenilemenin ikinci aşamasına odaklanmış durumda. Tamam.
1: 4 numara.
0: Subap girdi.
1: 4 numara.
0: Tamam.
1: Bir tane de bundan koyuyorum. Bir tane daha.
0: Evet.
1: Bir tane daha. Subap yayı sıkıştırma aletiyle yayı sıkıştırmalıyız.
0: Bizde subap yayı sıkıştırma aleti var mı?
1: Eski bir tane getirmiştim.
0: Ha, o iş görür.
1: 1950'lerden
0: kalma. Olsun dostum. O zamanın malları kaliteli olur. Her subabın arka tarafında yaylar, segmanlar, contalar ve tırnaklardan oluşan karmaşık bir düzenek var. Çıraklığa devam ediyorum.
1: Şimdilik her şey yolunda.
0: Evet, şimdilik yolunda. Alan da en iyi yaptığı işi yaparak her şeyi tıkır tıkır yerine oturtuyor. Bir saat sonra 8 subabın hepsi takılıyor ve silindir kapağını motora geri takmayı hazır hale geliyoruz. Önce silindir kapak contasını, ardından da kapağın kendisini yerleştiriyor. Tamamdır, oturdu. Tek başına yapabilecek misin?
1: Hallederim.
0: Vay canına, kapak evet. Oturdu. Alan, bu harika bir haber.
1: Şimdi külbütör mekanizmasını takabiliriz.
0: Montaj devam ederken, Alan itecek millerini ve karbüratör kollarını yerleştiriyor. Bense elimi kire bulayarak motor kapaklarından birindeki eski contayı temizliyorum. Sen kirlenme diye mi ben burada kirpas oldum?
1: Teknik olarak ben şu an temiz bir ortamda yapılması gereken motor montajını
0: üstüm
1: yapıyorum.
0: Üstüm kirlenirse ne yapayım? Faturasını sana mı keseceğim?
1: En azından biraz iş yaptığının kanıtı olur.
2: Bu arabayı satın aldığımızda bir A serisi motorla bu kadar içli dışlı olacağımı hiç tahmin etmemiştim.
0: Ama önce karbüratörün, ardından bujilerin takılmasıyla motor gerçekten ortaya çıkmaya başladı. Hepsinden iyisi bu durum kafamda harika bir plan canlandırdı. Bu arabaya binerken mevsimlik tweed ceketlerimizi çekeriz. Çünkü çok nostaljik bir araba. Eski dönem BBC dizilerindeki hava var onda. Bunun ışık bir kasaba festivaline gitmek
1: kulağa
0: güzel
1: hoş
0: olur.
1: Hoş geliyor. Koyun kırkma falan da olur şimdi orada.
0: Evet, koyun kırkma, satılık traktörler, dondurma keyfi. Kasaba festivalinin tadına böyle varılır. Yapacağımız şey bu. Festivale daha birkaç gün var, yani gitmeden önce arabayı test etmek için vaktimiz olacak. Motora takılacak sadece son bir parça kaldı ve şansımıza ertesi sabah o da geliyor.
3: Söylesene Alan, siz burada motor yenilerken ben yoktum. Duyduğuma göre Henry'den de yardım almışsınız. Bu doğru mu?
1: Gerçekten iyiydi. Tişörtünü ve pantolonunu kirletti.
3: Aman tanrım. Neyse bak, ben sana neler getirdim gördün mü?
1: Yeni külbütör kapağı geldi.
3: Demek beklediğim parça buydu.
1: Umarım uyar. Bunları takmak zor olabiliyor. İşte böyle, tamam. İşte bu kadar. Harika oturdu. Tamam, önce lastikler.
3: Tamam.
1: Sonra da krom pullar. Çok güzel görünüyor değil mi?
0: Al, son rötuşları yaparken benim de halletmem gereken küçük bir iş var. Kaportanın hemen kapı önündeki kısmı için küçük bir krom çıtaya ihtiyacımız var. Evet. Bu yüzden aradığımız yedek parçaların olduğunu umduğum biriyle buluşmak üzere Medine'de gidiyorum. Acre Farina Kulübü'nden Derek ve arkadaşlarına merhaba deyin. Merhaba, ben Henry.
4: Merhaba, ben Martin.
0: Merhaba Martin.
5: Ben Peter.
6: Merhaba,
5: Peter.
6: Ben Anna.
0: Seni görmek ne kadar güzel. Ben Henry. Küçük bir alüminyum çıta almaya geleceğimi sanıyordum.
7: O işler hiçbir zaman o kadar kolay olmaz.
0: Ama şunlara baksanıza. Şimdi bana söyleyin. Nedir bu?
6: Tam bir aile arabasıydı. Ne zaman dışarı çıksam insanlar hemen ben ehliyetimi bu arabada aldım diyor. Ben de içeri davet ediyorum. Çok şaşırıyorlar. Yüzlerinde güller açıyor.
4: Bence sırrı arabanın silüeti, tasarımı falan. Dönemi için inanılmaz yenilikçiydi ve o zamana kadar Birleşik Krallık'ta üretilen tüm arabalardan çok ama çok farklıydı.
0: Kulübün dünya çapında kendisini bu ikonik arabaya adamış 420 üyesi var. Peter, bizde bir Mark 2 var ama emin ol seninkinin yanından bile geçemez.
5: Evet, gerçekten çok emek vermiştik. 1983'ten beri bende 30 küsur yıl garajda yattı. Tam karantinadan önce üzerinde çalışmaya başladım.
0: Anladım, yani karantina süreci bir bakıma işe yaramış değil
5: evet,
0: mi Martin?
5: Evet tabii, şahane oldu.
0: Kapanıp arı gibi harıl harıl çalıştı.
5: Evet evet.
7: O yıl sadece yedek parçadan yaklaşık 60 bin sterlin ciro yaptı.
0: Yedek parça demişken... Hiç yedek parçanız var mı? Yani açıkçası elinizde hiç...
7: Yok yok, kalmadı maalesef.
5: Hiç parça hepsini... kalmadı
0: gerçekten
5: elimizde.
0: Hadi ama az önce garajda gördüm. Gelin düşün önüme. İyi, hadi. Derek'in garajı frenlerden tamponlara, rulmanlardan bir sürü çıtaya kadar her şeyin olduğu bir hazine mağarası gibi. Bunlar doğru parçalara benziyor. Demek bunlar başka A40'lardan söküldü.
7: Evet doğru. İnsanlar bunları toplayıp genellikle bize bağışlıyor. Bunlar için ülkenin her yerini gezdim. Bazen minibüs kiraladım, bazen kendi arabamla
0: tamam,
7: gittim.
0: Tamam evet.
7: Eşleri de benim hurda yığınlarını götürmeme her zaman çok sevinir.
0: Aa, ona hiç şüphe yok. Eminim öyledir. Doğrusunu istersen benim hanım da seni görse bayılırdı. Ama bizimki telefona sarılmadan önce atölyeye dönme vaktim geldi. Baz da gelmiş ve motor tamamen bitmiş görünüyor.
1: Her şey topladı.
0: İşte bu kadar.
1: İlk marş için hazırız. Umarım tek seferde çalışırız.
0: İşte gerçek takım çalışması diye buna denir. Gerçi motorun çoğunu ben topladım sayılır ama çalışıyor mu bari?
1: Bilmiyoruz. Daha hiç denemedim.
0: Hadi o zaman evet. Bas marşı ateşte
1: marş
0: gitsin.
1: Marş spreyle iyice besledim. O yüzden hemen tık diye alabilirim.
0: Hadi başla bakalım. Çok heyecanlı. Gerçekten tek seferde çalışacağını düşünüyor musun?
3: Bence çalışacak.
7: Çalışır evet.
0: Öyle mi? Hadi madem.
7: Evet evet. Bas marşı.
0: Çalışmıyor.
1: Hadi.
7: Evet. İşte oldu.
0: Evet,
7: harika.
1: Kusursuz.
3: Ula, bayağı hoş geliyor. Şuna
7: vay
3: bak.
7: Canına, İsviçre saati gibi.
3: Vay canına.
7: Harika görünüyor.
1: Rölantisi de gayet güzel.
7: Evet.
0: Bakalım gidecek mi? Garaj yolunda bir tur atalım.
3: Evet, evet.
7: Hadi sür o zaman. Hadi gidelim.
3: Hadi.
0: Hadi gelin.
3: Sen,
0: kim
3: sen.
0: Sürüyor?
7: Hadi, bana fark etmez. Süre
0: ben
7: değil.
0: Mi?
3: Ben arkaya geçiyorum.
0: Hadi gelin. Oo, yağ gibi.
7: Ha, gerçekten
0: sesi
7: öyle.
0: De çok
3: evet dostum
0: geliyor.
3: Bu kadar şaşırma, motoru sen topladın ya.
0: Doğru ya, evet ben topladım. Evet. Tabii ki ben yaptım evet.
7: Hızlanmadan önce frenleri bir dene istersen, çok sert basma. Bak duruyordu evet.
0: Evet evet.
1: Frenler iyi tutuyor.
0: Çok iyi. İtiraf edeyim. Büyük bir hata yaptığımı düşündüğüm anlar olmuştu ama şunun gidişine bir bakın.
7: Evet.
0: Şu an üçüncü vitesteyiz.
7: Harika gidiyorsun.
0: Bayağı iyi gidiyor.
1: Hem de çok güzel gidiyor.
3: Çok keyifli oldu.
0: Yaşasın A serisi motor. Peki şanzıman da motor kadar güvenilir mi? Tamam, şuradan geri döneyim.
3: Peki geri vitesin nerede olduğunu biliyor musun?
0: Şurada bir yerlerde olmalı.
7: Çekmeli mi, itmeli mi? Aa, buldu sonunda, güzel.
0: Ayıp ediyorsun.
7: Ben senden hiç şüphe etmedim
3: şey
7: zaten. Hem de
3: tıkır
7: hiç etmedim.
3: Tıkır tıkır işliyor, farkında evet. mısınız?
0: Böylece geri vites testini, çalıştırma ve fren testini de başarıyla geçmiş oldu. Bence bu test sürüşü muazzam bir başarıyla sonuçlandı.
7: Kesinlikle.
0: Bence bu araba bizi kasaba festivaline hiç sorun yaşamadan götürebilir.
3: Bence evet. de öyle. Hem nerede sorun çıkabilir ki dostlar?
0: Her şeyde.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trink sat.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i,
11: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Sana alkış yok. Önce finger snap.

Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Ses camdan geldi herhalde. Bir ay kadar önce Berkshire'da bir kulübede çirkin ördek yavrusu bulmuştuk. Aman tanrım, gerçekten çılgınlık. Arabayı tamamen parçaladık.
11: Biliyorsunuz işimiz çok ama umarım masrafımız az olur.
10: Frenleri hallettik.
11: 1, 2.
10: Motoru yeniden topladık. İşte bu kadar. Silindir kapağı tıkıldı. Harika oldu. Ve şimdi de araba kulübünden aldığımız son çıtanın eklenmesiyle yapıştır gitsin.
11: Bakalım doğru parça mı? Öyle görünüyor, evet. Hadi birini takalım. Aa, işte bu kadar. Güzelce oturdu.
10: A40'ımız sonunda baloya gitmeye hazır. Ya da daha net konuşmak gerekirse geleneksel Morton'in Marş Kasaba Festivali'ne. Evet, şimdi her zamanki gibi şansımız yaver gidiyor. Tweet ceketlerimiz yok belki ama harika bir motivasyonumuz var. İngiltere'nin en büyük kasaba festivallerinden birine gitmek durumundayız.
12: Arabaya güveniyorum. Kesin varacağız. Gerçi bunlar meşhur son sözler de olabilir. Normalde bardağın dolu ben tarafına hiç bilmem. Bakmam ama bu sefer evet, kesin varacağız. De.
10: Sonunda yola çıktık. Öyle işte, eskiden babamla kasaba festivallerine falan giderdik. Daha gençken Norfolk taraflarında.
11: Peki o festivallerde en sevdiğin bölüm hangisiydi? En çok neyi severdin?
10: Yine de
11: olaylar mı?
10: Sana bunu anlatmış mıydım?
11: Evet.
10: Anlattın mı?
11: Evet, anlattın.
10: O kobayları çok sevdiğimi. Bugünse asıl kobaylar biziz. Daha birkaç hafta önce parça pinçik olan bir arabayı test ediyoruz ve şimdi git gel 80 kilometrelik bir yola çıkmış durumdayız. Ama hakkını yiyemem. A40 harika hissettiriyor. Gerçi sürücü için aynı şeyi garanti edemem.
12: Hey, yavaş
11: dikkat
12: ol.
11: Dikkat et. Yavaş ol. Az kalsın bizi çiftlere sokuyor.
13: Direksiyon iyi çalışıyor değil mi? Direksiyon testini de
11: parça varalım
10: dostum. Eski günler gerçekten gözümde canlandı resmen.
12: Çok tatlı bir araba.
11: Evet.
12: Hiç sallamıyor da.
10: Kesinlikle haklısın. İyi durumda değil mi? Şimdi fark ettim de arabanın hiç yan aynası yok.
12: Dikiz aynan var ya işte dostum.
10: Evet evet, ihtiyacım var sürekli demiyorum zaten ama.
12: Tek ihtiyacın olan şey
10: doğru,
12: o zaten.
10: Doğru, resmen 360 derece görüş açım var, baksana.
11: Zaten eski arabalarda yan ayna pek olmaz.
13: Opsiyonel donanımlı.
11: Evet.
10: Arabayı sürerken kaputtan ileriye bakınca
11: evet,
10: kurbağa sürüyormuşsun gibi oluyor. Bizim kurbağa bir prense dönüşecek mi? Bunu ilerleyen saatlerde motorların piri Roy geldiğinde göreceğiz. Ama şimdilik her şey yolunda ve Morton'a vardık. Sıradaki durak geleneksel festival. ...1949'dan beri düzenlenen geleneksel el sanatları ve bitmek bilmeyen geçit törenleriyle dolu tek günlük muazzam bir şölen.
14: Lütfen dikkat! Traktörler festival alanında hareket ederken modern bir araba gibi hızla duramazlar.
10: Harika. Tek yapmamız gereken güzel bir park yeri bulmak.
11: Evet ama etrafta yürüyen çok fazla insan var.
10: Evet.
11: Yani
12: doğru yere mi geldik?
13: Tabelada otopark yazıyor.
10: Bu tarafı gösteriyor.
11: Ama otopark yazmıyor.
10: Otopark burası işte.
11: Bak orada güzel bir boşluk var aslında, gördün
10: burada
11: mü?
10: Burada bir sürü yer varmış.
11: Tam şurada. Baksana. Evet, oraya git.
10: Hemen daldık ama belki hadi, de kulübün yeridir burası.
14: Ne oluyor burada böyle?
10: Elinde mikrofon olan
11: hadi,
10: bir adam
11: tamam,
10: var.
11: Şöyle yanaşalım işte, süper.
14: Birileri ringin ortasında kaybolmuş bir halde dolanıyor.
11: Hadi gidelim.
14: Oraya park edemezsiniz. Bence bu adamlar içeriye bedava girmek için bir numara çeviriyorlar.
10: Yanlış yere mi geldik?
14: Bana da öyle geliyor.
10: Emin misiniz?
14: Patina dedikleri bu mu yoksa?
10: Hayır.
14: Şu antika işlerinde derler ya.
10: Araba biraz kötü durumda ama yine de çok tatlı. Zaten fazın her zamanki hali böyle.
11: Evet, kesinlikle.
10: Ama size şunu söyleyeyim. Bu arabayı baştan aşağı restore ettik. Gerçi dışına henüz pek sıra gelmedi ama galiba gerçekten yanlış yere geldik, değil mi?
14: Demin vardığımız ortak kanı buydu, evet.
10: Tamam, peki biz en iyisi gidip düzgün bir park yeri bulalım.
14: Tamam, sonra ne olacak?
10: Bu talihsiz girişin ardından Morton Festivali tam da umduğum gibi harika gidiyor. Evcil hayvan çadırı gibi geleneksel eğlenceler var. Şuradaki en sevdiğim canlılara dikkatinizi çekebilir miyim lütfen? Evet kobaylar, bir de şu garip renkli koyun sürüsüne bakın.
12: Evet, ben şu en uçtakini daha çok
10: seviyorum. Tam bir kafa dengi. Aslında sana biraz benziyoruz.
12: Zaten aramızda bir bağ hissetmedim değil sanki.
10: Evet, bunlar satılık mı acaba? Alan'a bir keçi satın alırım belki. Alan genelinde ise pek de geleneksel olmayan bazı aktiviteler var. Mesela Mayıs direği dansının modern bir versiyonu. Tam da öyle değil.
15: Harika. Şimdi bu dizi direğe doğru çekiyoruz ve kendinizi döndürürken bacaklarınızı birbirine sıkıştırıyorsunuz. İşte böyle.
11: Vay canına, harikasın.
10: Nasıl buldunuz beyler?
15: Evet. Gerçekten harika.
10: Sanırım bir yerimi incittim. Biraz daha başım döndü. Ne zaman duruyor bu? Büyük ilgi odağı olan arabamızla festivale damga vurduktan sonra şimdi de seri 2 Land Rover'ların 65. yıl dönümünü kutlayan bir etkinliğe jüri olarak dahil edildik. Evet Rover, şimdi ne yapmamız gerektiğini senden öğreneceğiz. Ne yapacağız biz burada?
16: Buradaki arabaları oylayacaksınız. En çok beğendiğiniz, yani evinize götürmeyi en çok isteyeceğiniz arabayı seçeceksiniz.
10: Tamam, yani sadece bir tek ödül var.
16: Tek ödül var.
10: Tamam, o da şuradaki.
12: Havalı bir kokart.
11: Evet, havalı bir kokartmış.
10: Evet. Kesinlikle.
11: Hayatında ilk kez kokart görüyorum.
10: Yok yok dostum. Yıllar önce Gino domuzu yarışmasında az kokart kazanmadım ben. Neyse, şimdi oylamaya geçiyoruz. Ödülü takdim etmeye hazır olduğunuzda gelip size haber veririz. Uzun şasisinden kısa şasisine, sert tavanlısından tentelisine kadar onlarca aday var. Bu resmen çiçek gibi.
13: Evet, cidden güzel.
10: Tamam, burada bir seri 2 var. Şu harika.
13: Önünde vinci de var.
10: Land Rover gri renginde. Evet, evet. Vinci varmış. Çok güzel.
13: Evet.
10: İki tarafında en iyi özelliğini birleştirmiş.
13: Evet.
10: Hem sert tavanlı kabini var hem de arkası tenteli.
13: Kamyonet kabini desene.
12: Şu tentenin içine bir baksanıza.
10: İşte.
12: Harika duruyor.
10: Hadi gelin yakından bakalım.
12: Bir sürü bölmesi var.
10: Aa, öyle mi?
13: Şuna bakın.
12: Evet.
13: Mükemmel.
11: Evet, gerçekten harika.
12: Tek kelimeyle muazzam.
10: Andrew. Bu senin mi?
17: Evet.
10: Harikaymış dostum.
17: Çok güzel değil mi?
10: Gerçekten muhteşem bir parça. Ne zamandır sende bu?
17: 41 yıldır.
12: 41
10: mi
12: dedim? Canım,
10: gerçekten
12: İnanılmaz.
10: Mi?
12: İnanılmaz.
11: Evet.
12: Arka tarafı da çok güzel. Detayları harika işlenmiş.
10: Phil'in kamyonet tarzı Land Rover'ı çok farklı. Yüksek donanımlı bir kabini ve sıra dışı bir tavanı var.
11: Buna bikini tente mi deniyor?
10: Bikini.
11: Evet.
10: Tatil konseptini tamamlayan kamp malzemeleri de cabası. Sanırım bu zımbırtı yemek pişirmek için değil mi?
11: Evet öyle.
18: Arabayla acayip uyumlu duruyor.
10: Evet fark ettim. Uyum gerçekten çok hoş. Peki şu 71 neyin nesi?
18: Arabanın
10: üretim yılı. Yılı mı?
18: Ben de 71 modeldim zaten.
10: Küçüksün daha.
18: Hangimiz daha iyi?
10: Araba. Bu arada şaka yaptım Phil. Bu arabanın güzelliği de burada. İster kendi tarzını yansıtırsın, ister tamamen geleneksel bırakırsın. Bana anlatsana, sendeki bu Land Rover sevdası nereden geliyor?
19: Ben çocukken hep mekano maketleri yapardım.
10: Evet.
19: İşte bu araba da o maketlerin nirvanası.
10: Değil mi? Sen de mekano yapar mıydın
18: Cem? Yaptım aslında.
19: Evet.
10: Evet, evet işte budur. Tam evet. Mekano yapmış
18: bu
10: birine benziyorsun zaten.
18: Bu sevda bana ondan bulaştı.
10: Şahane gerçekten.
19: Bunu yeniden toparlayabiliyorsun çünkü imkanım var. Yedek parça bulması kolay. Zaten evet. Görüyorsunuz. Hiçbiri birbirinin aynı değildir.
10: Kesinlikle. Evet,
19: kendine özel bir şey yapabilirsin.
18: Bence en güzel yanı da bu.
10: Bizim tek keyif almadığımız nokta tek bir birinci seçmek zorunda olmak. Bu yüzden Ruby'den fazladan birkaç ödül koparıp ilk üçe ödül vermeye karar verdik. Üçüncü sırada Phil'in o bol aksesuarlı bikini tenteli Landy kamyoneti var. Tebrik ederim. Evet. Ona yapmış
12: bu birine benziyorsun zaten. Bu sevda bana ondan bulaştı.
10: Şahane gerçekten.
19: Bunu yeniden toparlayabiliyorsun çünkü imkanım var. Yedek parça bulması kolay. Zaten evet. Görüyorsunuz. Hiçbiri birbirinin aynı değildir.
10: Kesinlikle. Evet.
19: Kendine özel bir şey yapabilirsin.
12: Bence en güzel yanı da bu.
10: Bizim tek keyif almadığımız nokta tek bir birinci seçmek zorunda olmak. Bu yüzden Ruby'den fazladan birkaç ödül koparıp ilk üçe ödül vermeye karar verdik. Üçüncü sırada Filino bol aksesuarlı bikini

0: Tebrikler, işte kupon. Bize biraz bu arabadan bahset çünkü cidden harika. Onu inceleyemedik.
1: Yıllar önce çok zengin bir adam fabrikayla anlaşıp arabayı özel olarak tasarlatmış.
2: Evet.
1: Müthiş bir şey. Bütün koltuklar, kaplamalar.
0: Gerçekten göz
1: kamaştırıyor. Her şey orijinal.
2: Şahane bir araç. Kesinlikle.
0: En büyük ödülse? Büyük Land Rover ödülünün... Kokartı verin bana, verin. Evet. Evet, kazananı... şuradaki araba kazandı. Evet. Al bakalım şunu sana takdim edeyim. Andy'nin kazanmasının asıl sebebi arkadaki o cepler ve bölmelerdi. Hepinize çok teşekkürler. Harika bir gün geçirdik. Geçmiş mirasımızın korunması sizler sayesinde oluyor. Miras demişken bizim şu 64 model Farina'nın da küçük bir meselesi var. Rüştünü fazlasıyla ispatladı ama bakalım ne kadar edecek. Ertesi gün en sevdiğimiz galericimiz Roy bizi ziyarete geldiğinde bunu öğreneceğiz. Evet. Tam bir dejavu. Dejavu.
3: Yine buluştuk işte.
0: Evet, hoş geldin. Öncelikle kaporta hakkında ne düşünüyorsun?
3: Çok belirgin bir pas var. Ama garip bir şekilde bak, sağlam.
0: Bak şimdi tamam, şöyle oldu. Motor kapağını yeniledik, tamam mı? İç döşemesi çok iyi oldu. Bir de jantları yeniledi.
3: Jantlar da orijinalmiş üstelik.
2: Faz, bununla yarışa katılabilirsin diyor. Sen ne dersin dostum?
3: Motorunu modifiye edip uçurabiliriz.
0: Evet, evet, yapılabilir. Evet.
4: Bunlar modifiyeye çok açık küçük sedan evet, araba.
0: Tamam, o zaman söyle bakalım hızlı bir satış, ufak bir kar olur mu olmaz mı?
3: Hızlı satış derseniz 2500 sterlin eder. Ama karşınıza klasik yarış meraklısı çıkarsa bundan çok daha fazlasını koparabilirsiniz.
0: Bir dakika şimdi. Biz buna 700 vermiştik.
3: Evet.
0: Kabaca 300'de parça masrafı desek.
5: Aşağı yukarı o kadar.
0: Yani temizinden 500 evet, cepte diyebiliriz.
2: Evet.
0: Peki bu 500'ü neye vereceğiz? Fıstığa mı?
2: Evet evet, çerezlik.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Motel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
2: Break. Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda

0: varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
2: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
1: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
1: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika, bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Herkese merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en güzel restoranlarını ve kafelerini keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde tamam, leziz tariflerin peşindeyiz. Bu inanılmaz, bu harika. Sandviçler kafamdan daha büyük ve ruh. Bunu sürekli yiyebilirim. Georgia'da bomba gibi bir fırın var. Bu lezzet diyarına yolculuk gibi. Los Angeles'ta bomba gibi ev yapımı yemekler. Lezzet, doku ve tavuk. İşte mesele bu dostlar. Ve Austin'de restoran sektörünü onurlandıran bir yer. Ciddiyim, tüylerim diken diken olur. Popüler pastırmaları var. Burada harika pastırma yapıyorsunuz. Ve etli krep karışımları. Bu kesinlikle denenmesi gereken bir şey. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda. Neredeyse tüm hayatım boyunca restoran sektöründeydim. Yani 5. sınıfta Prestel arabasıyla başlamıştım. Nesini mi seviyorum? Ekibi, insanlar için harika yemekler yapmayı, misafirleri, her şeyini. Austin, Texas'tayım. Bunu o kadar seven birini buldum. Restorana sektörün adını vermiş. İşte Industry.
1: Veranda için Tinga. Burada yaptıkları şey gerçekten çok özel. Birinci masa için isli tavuk hazır.
2: Güneybatı esintili bir Amerikan restoranı.
1: İsli habanero kanatları hazır.
3: Her şeyden biraz var, ortam güzel.
4: Sektörde çalışan insanlar için tasarlanmış.
0: Kariyeri restoran çalışanlığından danışmanlığa, oradan da sektördekiler için inşa edilmiş bu mekanın sahipliğine uzanan Harlan için burası bir tutku projesi.
1: Geçiminizi yemek pişirerek ya da servis yaparak kazandıysanız yaşam tarzınızı onurlandıran bir şey yarattığınızı bilirsiniz.
0: Bir söylenti var. Bir restoranda çalışıyorsanız indirim alıyormuşsunuz.
1: İndirim. Gizli menü.
0: Ciddiyim. Tüylerim diken diken oldu.
1: Her şey taze. Her şey sıfırdan yapılıyor ama her şey çok da uygun fiyatlı.
5: Brisket pastırması. Pastırmasını çok seviyorum. Restoranlarda geleneksel olarak göreceğiniz bir şeyden bahsediyorsunuz ve kendisi pastırma dokunuşuyla bunu tamamen değiştiriyor.
6: İnsanı canı çekiyor.
0: Pastırma. Bütün temel malzemeler var.
1: Tarçın, karanfil.
0: Birazcık ondan zencefil
1: mi? Hardal tohumu ve kişniş.
0: Bir tutam yeni bahar, o kadar.
1: Pul biber, defne yaprakları ve tane yaprağı, karabiber. Hepsini karıştırıyoruz. Bunun yarısını kavuruyoruz ve bununla eti ovacağız.
0: Bunu buraya boşaltıyoruz. Salamura suyu için kullanacağız.
1: Sarımsak, şeker, pembe tuz. Ve isti tuz.
0: Tuzu kendin mi istiyorsun?
1: Evet.
0: Kaynamaya bırakalım.
1: Kaynayana kadar.
0: Kavrulanlar hazır.
1: Şimdi pastırmamız için ovma harcını yapmak üzere bunu öğüteceğiz.
0: Etimiz hazırlanmış, bekliyor. Texas'ta küçük bir markette bile kocaman parçalar bulunuyor. Salamura suyunu buzla soğutacağız. Ne kadar süre salamurada kalıyor?
1: 6,5 gün.
0: Pekala. Mutfakta elimizde ne var ne yoksa ekleme serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz.
1: Barbekü sosumuzu yapıyoruz.
0: Dur, bekle. Birkaç şey daha var. Dur, mesela bir çatma katalım, bir kutu lastik eldiven koyalım.
1: Karabiber, hardal tozu, soğan tozu, sarımsak tozu, esmer şeker, kimyon, anço biberi, şeker, chipotle tozu, isli soğan, taze sarımsak, limon suyu, biraz mısır şurubu. Elma sirkesi, su, isli ketçabımız, şekerin erimesi için kaynatıyoruz.
0: Blender'dan geçiriyoruz. Şuna bakın.
1: Üzerine ıslak bir olma harcı süreceğiz. Hardal ve bizim özel barbekü sosumuz.
0: Yapışkan hale gelecek kadar. Şimdi kuru harç. Ne kadar süre, hangi sıcaklıkta isleniyor?
1: 100 derecede 12 ila 15 saat. Bunu dilimliyoruz.
0: Anladım.
1: Pastırmalı soğan reçeli, biraz tamam. Zeytinyağı, beyaz soğan ve isli pastırma.
0: Her şey isli.
1: Esmer şeker, elma sirkesi, isli tuz ve biraz da biber.
0: 1,5 saat pişmeye bırakıyoruz.
1: Tereyağı, 3 dilim kalın Texas ekmeği. Pastırmayı koyuyoruz, üzerine hardal sürüyoruz. Mekanın kendi turşusu pastırma ekmeğinin üzerine. Pastırmalı soğan reçeli, İsviçre peyniri ve sonra bunu bastırıyoruz.
0: Evet, aile boyu sandviç için ailenizi buraya getirin. Kafamdan daha büyük. Bu harika bir şey. Pastırma tek başına nefis. Resmen lüks pastırma yapıyorsun. Pastırmalı soğan reçeli gerçekten iyi. Fazla tatlı değil, pastırma miktarı iyi. Turşu tek başına harika. Bu bir pastırmalı sandviçten fazlası. Ötesinde de nefis.
1: Pastırmalı sandviçleri hazırlamaya başlıyorum.
0: Pastırma nasıl ama?
2: Baharatların uyumu harika bir karışım oluşturmuş.
7: Ekmek çok iyi kızarmış. Bu yüzden et suyuna bandığınızda...
8: Üzerindeki turşu ve hardal pastırmanın kendi lezzetini ortaya çıkarıyor.
0: Adeta pastırma artı.
9: Evet, gerçekten artı. Çok iyi.
0: Sektörden misiniz?
10: Hayır, satış temsilcisiyim. Buraya rahat bir yemek için geliyorum.
5: Garsonlar için adil bir ücret belirlenmesi, bahşiş aldıklarından emin olması gibi küçük detayları görmek gerçekten güzel oluyor.
6: Harika yemek kültürüne sahip bir topluluk burası.
1: Bu beefcake bar için.
8: Beefcake, Texas brisketi ve yanında pankekler. Üstüne pikan cevizi şurubu. Gerçekten çok yaratıcı.
0: Et pankekin üzerine mi koyuyor?
1: Doğru.
0: Dürüst olacağım. Bak, pankek çok sevmem. Kahvaltıda bile sevmem. Kahvaltıda sevmem zaten. Yani illa bir şey yiyeceksem kavurma, mısır lapası falan yerim. Onlara bayılırım ama işin tatlı tarafında değilim. Yani granolalı ve yoğurtlu bir meyve kasesini kastetmiyorum. Yani eğer bir şey yiyecek olsaydım bu ne bileyim waffle olurdu. Belki bir waffle. Ama pankek fazla süngerimsi fazla bana göre değil.
1: Brunch'ta tatlıları severim. Sonra da tuzlulara geçersin. Tamam. Sana katılıyorum.
0: Güzel. Hemfikiriz yani.
1: Bu brisket olma harcı, karabiber, sarımsak tozu, soğan tozu, istitoz, kırmızı biber, acı toz biber, tamam. Kayen biberi, kimyon ve istitoz.
0: Yine önümüzde kocaman yağlı bir parça
1: elma sirkesi püskürtüyoruz.
0: Bunu kuru harç olarak sürüyoruz. Süsleme fırınına gidiyor 12-15 saat.
1: Evet efendim. Pekala. Pikan cevizli şurup. Pikan cevizi de bir başka Texas klasiği. Kaynar su ve şeker.
0: Tamam.
1: Doğranmış pikan cevizleri yaklaşık 20 dakika boyunca kaynayacak. Süzüp ardından servise hazır olması için soğutacağız.
0: Sırada ne var?
1: Böğürtlen kompostosu.
0: Çocukken hiç böğürtlen topladın mı?
1: Menümüzde boşa harcanmış gençlik adında bir içecek var. Gençliğimde tek yaptığım tren raylarının etrafında böğürtlen toplamaktı. Şimdi ise onlarla içecek yapıyorum.
0: Ben de toplar ve satardım. Bir kutuya
1: margarin
0: koyardım.
1: Margarin kutuları vardı, hatırladın mı?
0: Sanırım $1.5 falandı. Gidip böğürtlen toplardık. Ama sorun şuydu ki toplardım sonra yerdim. Ve bu biraz hatırlayacak yaşta değilsin gerçi.
1: Ne olduğunu
0: işte,
1: biliyorum.
0: I Love Lucy vardı. Ethel ve Lucy çikolataları paketlemeye çalışıyorlardı. Yeterince hızlı yakalayamıyorlardı. Bu yüzden yemeye başlıyorlardı. Bir kutuya bir ağızlarına, ceplerinin içine falan.
1: Biraz su, böğürtlen, şeker, portakal suyu.
0: Bunu sevdim.
1: Tarçın, istituz, vanilya özütü, biraz limon suyu. Ve sonra nişasta karışımı ekleyeceğiz.
0: Onu pişmeye bırakalım. Sihirli pır kek yapalım. Ne, sihirli pır kek mi? Hiç sihirli pır kek yaptınız mı? Sihirli pankek.
1: Un, şeker, kabartma tozu, istituz ve karbonat.
0: Sonra ıslak malzemeler mi?
1: Yumurta, eritilmiş tereyağı, geyik altı sütü, vanilya özütü.
0: Hazır mı?
1: Teşekkür ederim. Biraz pürüzlü bırakacağız.
0: Bu pankek harcını genelde bir gün önceden yapıp gece boyunca dinlendiriyorsunuzdur herhalde.
1: Evet.
0: Karbonat ve kabartma tozunun işini yapmasına izin vermelisin. Hafif pofuduk olur.
1: Brisketimiz.
0: Ve isli pastırma geliyor. Programda en son ne zaman pankek yediğimi hatırlamıyorum.
1: İki dilim pastırma, üzerine brisket, biraz böğürtlen kompostosu ve bu da pikan cevizli şurubumuz. Çok iyi yapıyorsun.
0: Yemeklerin üzerine bir şey dökme okulundan mezunum.
1: Bol şans.
0: Neye ihtiyacı olduğunu söyleyeyim mi?
1: Nefesimi tuttum, bekliyorum.
0: Kesinlikle hiçbir şey. Bu bomba gibi. Pankekin ne kadar hafif ve pofuduk olduğuna bakın. Izgarada güzelce mühürlenmiş, kabuk bağlamış. Böğürtlen kompostosu. Güzel, mayhoş, biraz asidik. Cevizli şurup. Yoğun bir ceviz tadı var ama aşırı tatlı değil. Neredeyse tatlı tuzlu gibi. Denemeniz gereken bir şey.
7: Beefcake'ler.
5: Pofuduk pankek tabanını oluşturuyor. Üzerinde de ağız sulandıran bir brisket var.
4: Böğürtlen kompostosu da çok güzel uymuş.
3: Benim favori brunch sipariş.
1: Her şey güzel mi?
4: Burası muhteşem ve uğramaya değer.
0: Buraya industry, yani endüstri diyorsun. Bence ismi kullanmak için gereken saygıyı ve takdiri kazanmışsın. Yaratıcı, eğlenceli, özgün yemekler var burada. Gerçekten iyi. Tebrik ederim dostum. Bu adam tehlikeli. Bu değil. Evet, Atlanta'nın 20 dakikada şimdi Avondale Estates, Georgia'dayım. Bir dostumu bekliyorum. Onu yarış programlarında falan görmüşsünüzdür. Aslında Rutledge Wood'u tanırsınız. Harika bir adamdır. Geç kaldığına inanamıyorum. Onu götüreceğim yerde yemek yeme süremden çalıyor şu anda. Bu şef ekmekçilik eğitimi için Le Cordon Bleu'ya gitmiş. Büyük bir deponun içine bir dükkan açmış. Her türlü işletme var içeride. Geç kaldığına inanamıyorum. Neyse. Kendisi sadece hamur işleri yapmıyor. Gerçekten... Rutledge Wood, hanımlar baylar, işte Lefty Lee's.
9: Yanına ayak kullanılan tuhaf bir gaz pedalım var. Bazen ikisine birden basıyorsun.
11: Kore usulü sığır etli taco hazır.
12: Lefty Lee's inanılmaz.
13: Asya füzyon mutfağı yapıyorlar. Daha önce denemediğim şeyler.
11: Jess için Fas usulü tavuk salatası.
4: Birçok farklı insana hitap eden iyi bir lezzet karışımı.
0: Bu karışım New York'taki ekmekçilik eğitimini Georgia'daki mutfak yolculuğuna taşıyan Chef Vivian'ın fırıncılık becerilerini leziz malzemelerden oluşan bir dünyada bir araya getirmesiyle oluyor.
13: Atlanta'ya ani bir kararla taşındım.
0: Bu cesurca.
13: Şehirde pop-up etkinlikler yapıyordum ve sonunda bu dükkanı açmaya ve bir nevi sıfırdan başlamaya karar verdim.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
13: Kimçili ve yayık altı sütlü çörek üzerinde Kore usulü tavuk.
9: Kimçi, çöreğin içinde mi?
13: Evet.
14: Çılgınca ama başka hiçbir yerde bulabileceğiniz bir şey değil.
13: Kimçi yapıyoruz.
0: Burada elimizde suyu süzülmüş napa lahanası var.
13: Biraz rendelenmiş Kore turbu ekleyelim ve ardından yeşil soğan, elma, sarımsak ve zencefille miso salçasından bir macun
0: Kore
13: yapalım.
0: Kore pul biberi.
13: Bunu buradaki kabımıza ekliyoruz ve gece boyunca fermente olacak.
0: Tamam.
13: Şimdi çöreği yapalım. Un, şeker, karbonat ve kabartma tozu.
0: Kabartma tozu ve karbonat birlikte aktive oluyor.
13: Evet.
9: Senin de benim gibi.
13: Şimdi tereyağını ekliyoruz. Hızlıca karıştırıyoruz.
0: Kuru malzemeler karışsın.
13: Evet, ev yapımı kimçi.
9: Bu çok çılgınca geliyor. Çok farklı. Sen denediğinde ne kadar acı olabilir ki demiştim.
0: Kimse onu öldürecek söyleyeyim.
13: Çok mu acı?
0: Ölüyor şu anda.
13: Sütümüz var.
0: Çok lezzetli.
13: Sırada yayık altı sütünü ekleyeceğiz. İşte çörek hamuru. Üç parçaya bölüyoruz. Tekrar üst
0: üste
13: koyuyoruz.
0: Sonra tekrar mı açıyoruz?
13: Kare çörekler.
9: Şu an bütün çörek kurallarını yıkıyoruz.
13: Bütün çörek kurallarını.
9: Turuncular ve kareler. Bayıldım.
13: Evet. Dondurucuda soğutalım. Üzerlerine yumurta sürüp fırına verelim. 190 derecede 22 dakika.
0: Sırada ne var mı?
13: Et sosu yapıyoruz. Bu tereyağını un ekleyip hızlıca bir meyhane yapacağız. Hepsini karıştırıp süt,
0: tamam,
13: krema ve
0: taze
13: tuz ekleyeceğiz.
0: Taze çekilmiş karabiber. Neye geçiyoruz?
13: Tavuk butları için marine sosu yapıyoruz.
0: Tavuk butu.
13: Zencefil ve soya sosumuz var. Sırada gochujang'lı ballı ve tereyağlı sosumuz,
0: tamam,
13: var. Gochujang burada. Mısır şurubu, bal,
0: harika,
13: ve ardından tereyağı. Bir süre sonra tamamen birbirine karışıyor. Şimdi Kore usulü kızarmış tavuk için tempura harcımızı yapacağız. Mısır nişastası, çok amaçlı un, karabiber, tuz, soğan tozu, kabartma tozu ve ardından su kullanıyoruz. Marine edilmiş tavuğu alıp tempura harcına batırıyoruz. Biraz mısır nişastasına buluyoruz.
0: Bu tekniği hiç görmemiştim.
13: Fritöze gidiyor. Çörekler pişti.
9: Vay canına, katmanları nasıl belirginleşmiş.
13: Gochujang'lı ballı tereyağımız burada. Et sosumuz da burada.
9: Yaptığı her şey beni bir önceki daha çok şaşırtıyor.
0: Beni korkutuyor. Biliyor musun şef, burada o kadar çok şey bir arada dönüyor ki yani dünyanın bütün sorunlarını tek bir yemekte çözmek zorunda değiliz bence. Yaratıcı, nefis, çıtır çıtır, lezzetli, her şeyin fazlası var.
9: Bu et sosu çok canlı. Yemeğe harika bir hava katıyor ve onunla çok iyi karışıyor.
0: Çok tehlikelisin. Gerçekten öylesin.
13: Kore usulü kızarmış tavuklu çörek.
12: Hem acı hem de biraz tatlı.
3: Et sosu yoğun ve kremamsı.
0: Bu başlı başına ayrı bir dünya.
13: Gerçekten öyle.
0: Ve bu sıra dışı, yani burada ne işimiz var bizim?
15: Bu eski depoları geri kazandırıp barlara, sanat stüdyolarına ve ardından bunun gibi gerçekten çok harika restoranlara dönüştürüyorlar.
13: Bölge halkını bir araya getiriyor.
0: Deneyecek çok lezzet var. Yememiz gerek Ruth. Hadi devam edelim.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Net! Kazancım net, sigortam net.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
23: Bellona, Bellona.
24: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
25: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
24: Yok mu bunun bir çaresi?
26: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
27: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
28: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
29: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
28: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
30: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
31: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
30: Ne de motorun durması onları yıldırır.
31: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
30: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
31: Bu harika, bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
30: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Evet. Git buradan. Bir
3: gittiğimizi düşünmüştüm. Onun deli olduğunu biliyorum. Şimdi onun da deli olduğunu öğrendik. Bana yardım edin.
4: Olur öyle.
3: Alttaki yardım hattını arayın. Benzersiz Rutledge ve Chef Veeve'le birlikteyiz. Georgia'da Lefty's Lee's'de takılıyoruz. Bir pastane gibi görünüyor ama hamur işlerinin yanında bir sürü de tuzlu şey yapıldığını söylemek zorundayım.
4: Cale Burrito geliyor.
5: Farklı bölgelerden farklı lezzetleri alıyorlar ve çok fazla seçenek sunuyorlar.
4: Kore usulü sığır
2: eti. Kore usulü sığır etli sandviçe bayılıyorum. Sütte ekmeği gerçekten nefis.
5: Kendi yaptıkları bir sos var. Gerçekten çok güzel oluyor.
4: Sütlü hamur ekmeklerimizi yapıyoruz. Şokupan ekmeğini temel alıyorum.
3: Tam da onu söyleyecektim.
4: Ekmeklik ben de. Un, süt tozu, tuz, şeker, kuru maya, süt ve yumurta. 5 dakika yoğruluyor. Tereyağı ekliyoruz. Bir kez daha karıştırıyoruz ve ardından 1 saat dinleniyor.
3: Japon kültürünü ve mutfağını düşündüğümde aklıma ekmek gelmez.
4: Değil mi? Ama bence pek çok Japon fırınının yaptığı bu harika ekmek çok özel bir şey. Bir ara her yerde brioche ekmekleri vardı ve ben farklı bir şey yapmak istedim. Neden sütle ekmek hamurunu denemeyeyim diye düşündüm.
3: Bana farklı bir şey yapmak isteyen biri gibi gelmiyorsun aslında. Fırıncı olmadan önce ne olmak istiyordun?
4: Aslında bir süre peyzaj mimarıydım, evet. Tüm gün masa başında oturmaktan hoşlanmıyordum. Bu yüzden fırsat yakaladım. Ekonominin çöktüğü o dönemde ekmekçilik okuluna gittim.
3: Ekmekçilik okulu.
4: Biliyorum.
3: Ekmekçilik okulu. Güzel bir esnekliği var mı?
4: Evet.
3: Geçen hafta doğum günü için kiraladığımız şişme zıplama
4: ilgili. Gerçekten de öyle görünüyor.
2: Bu gerçekten etkileyici.
4: Ne boyutta bir şişme ev almışlardı?
2: Oh, Husky.
3: Adı Husky House. Tepside birkaç saat daha mayalanacaklar. Fırına girmeden üzerlerine yumurta sürülecek.
4: Doğru.
3: Değil mi?
4: Doğru. Yaklaşık 14 dakika boyunca 165 derecede. Burada biraz dana gerdanımız var.
3: Et suyu.
4: Evet. Soya, esmer şeker.
3: Birazcık ama.
4: Sarımsak, karabiber, soğan ve zencefil. Ve gece boyunca dinlenmeye
3: ardından
4: bırakıyoruz.
3: Ardından fırına gidiyor.
4: Doğru. Yaklaşık 4 saat boyunca 175 derecede. Çıkan et suyu yeniden ısıtılmak üzere saklanıyor. Hiç perilla yedin mi sen?
2: Hayır.
4: Şiso yaprağının akrabasıdır. Biraz daha güçlü bir tadı var.
3: Hafif nane esintili bir
2: nane
3: tat.
2: Naneye yakın bir şey.
4: Biraz perilla yaprağı ve yayık altı sütünü blenderdan geçirerek başlıyoruz. İşte bu ekşi krema ve mayonez. Tuz, limon suyu, karabiber, soğan ve sarımsak ekliyoruz.
3: Gece boyunca dinlenmeye bırakılıyor evet. Herhalde. Sonra sandviç.
4: Doğru. Çıtır patatesler, kızarmış sütlü
3: şuna
4: ekmek.
3: Bak, bulut gibi.
4: Perilla ranch sos, Kore usulü sığır eti, doğradığımız yeşil soğanlar ve üzerini kapatıyoruz.
2: Hiç burger tokuşturduğunuz oldu mu?
3: Oyun oynanmaz.
2: Yapmıyorum, sadece soruyorum.
3: Oo, bu inanılmaz, harika.
2: O ranch sos bunun için o kadar mükemmel ki bu burgeri normal bir ranch sosla yapamazsınız.
3: %1000 mahvederdi. Bu barbekü soslu bir sığır etli sandviç değil. Sadece tiftiklenmiş etli bir sandviç de değil. Kendine has bir şey.
2: Ekmek bulut gibi yumuşak ve çıtır çıtır.
3: Ama dağılmıyordu. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir sandviç. İnanın bana öyle.
4: Kore usulü ağır sığır eti hazır.
5: Atlanta'daki en iyi Kore usulü sığır eti lezzet kasabasına layık.
3: Burada mı yaşıyorsunuz?
5: Evet.
6: Buraya sık sık gelirim.
4: Her şey güzel. Tavuğu sosluyorum.
7: Sadece oturup gözlerinizi kapatmalı ve yemelisiniz. Çünkü lezzet her şeyi anlatıyor.
3: Lezzet diyarına giden yük treni gibi. Makinist de sensin. Bu kesinlikle kilo yapacak bir şey. Bu kadına dikkat edin söyleyeyim. Los Angeles Melrose'da Fairfax'tayım. Caddede sürekli aşağı yukarı arabayla turlamalısınız. Bu yüzden bu bölgede bir soul food mekanı olduğunu duyduğumda bizim tarzımıza bir göz atmam gerekiyordu. İşte en iyi soul delicious.
8: Yeşillik lahana ve fırın makarna lazım.
9: Uzun zamandır bir soul food mekanı arıyordum ve sonunda buldum.
10: İki parça kızarmış tavuk hazır.
11: Buraya gelmeyi hiç aksatmam.
3: Kiliseden önce ve sonra.
2: Burası çok güzel.
3: Ve Los Angeles'ta güney yemekleri için edilen dualara cevap veren kişi, şef ve işletme sahibi Annalisa. Ne kadar onun güneyle tek alakası Kaliforniya'nın evim dediği bölgesi olsa da.
8: Güneyden gelenler arkadaşlarına seni en iyi soul food mekanına götüreceğim diyorlar ve içeri giriyorlar. Evet ve bana bakıp kalıyorlar. Sonra da yiyip aşık oluyorlar. Müşterilerim bana hep Louisiana'dan olmadığına emin misin anladım derler.
12: Cajun usulü kızarmış pilav.
10: Cajun usulü kızarmış pilav. İçinde karides, acılı sosis ve tavuk var. Çok iyi.
3: Evet, neyle başlıyoruz?
8: Cajun usulü kızarmış pilav için tavuk lokmaları.
3: Tamam.
8: Tavuğumuzu marine edeceğiz, hardal.
3: Tamam.
8: Ve acı sos.
3: Bu benim için yeni bir şey. Peki ne kadar süre marine oluyor?
8: 24 saat.
3: Şimdi bir güney harcı. Tuz, karabiber.
8: Toz, kırmızı biber, soğan tozu, sarımsak tozu ve kekik. Mekanın özel harcını una ve mısır nişastasına ekledik.
3: Azıcık acı biber. Küçük bir öpücük kadar.
8: Daha çok şapırtılı bir öpücük gibi tavuğu çeşnilendirilmiş una bulayacağız. Bunları kızartacağız ve bu pilavın üzerindeki çıtır
3: tamam,
8: olacak.
3: Sırada ne var mı?
8: Karideslerimizi mekanın sihirli tozuyla kaplıyoruz. Birazcık yağ.
3: Yavru ıstakoz kıskacı boyutundalar. Tamam, karidesler pişiyor. Tava lezzetlendi. Hı-hı. Şimdi işe koyuluyoruz. Soğanlar, biberler.
8: Ve jalapenos, sarımsak.
3: Acılı sosyası.
8: Evet, bir gün beklemiş soğuk pilav. Karidesler
3: tekrar. Bu normal bir porsiyon mu?
8: Buradan kimse aç ayrılmaz. Biraz soya sosu. Kızarmış tavuk. Yeşil soğanlar.
3: Gelip sadece bunu alabilir miyim? Çünkü bu hayatım boyunca yediğim tüm tavuk nuggetleri geride bırakabilecek bir şey.
8: Üzerine sihirli tozumuz.
3: Bunu yemek için futbol takımının kalanı da mı gelecek?
8: Yemeğimi deneyeceğin için gerginim.
3: Neden ki?
8: Çok yemek yiyorsun. Ama harikasın, çok yemek yiyen biri gibi durmuyorsun.
3: Çaktırma bebeğim.
8: Evet.
3: Bu olağanüstü bir yemek. Pilav bomba gibi. Karides can alıcı nokta. Kızarmış tavuk başlı başına ayrı bir dünya. Ana yemek gibi bir şey. Tam Rezzet Diyarı kitabında bulunacak bir şey bu.
8: İçimi ısıtıyorsun.
10: Cajun usulü kızarmış pilav.
5: Daha önce kızarmış pilavda hiç bu kadar yoğun bir lezzet tatmamıştım.
3: Üç önemli insan. Burada bir şampiyon var. Stephanie Izard ve oğlu Ernie. Bu da Knuckle Sandviç'teki sağ kolum Natalie. Evet, ne düşünüyorsunuz?
5: Bence nefis ve içindeki her şey çok güzel.
12: Sahip olduğu o ruhu her lokmada tadabiliyorsun.
3: Sen ne diyorsun Ernie? En çok neyi beğendin?
13: Tadını, dokusunu ve tabii ki tavuğu.
3: Tat, doku ve tavuk dostlarım, işte bütün mesele bu.
8: Pilav üstü dana kuyruğu.
14: Atlantalıyım, bu yüzden bana evimi hatırlatıyor.
3: Bu soul food işini nereden kaptın?
8: Gurme ev yemeği teslimatı yapıyordum. Biraz daha özgür olmak istedim. İşleri sıkı kurallara bağlamıştım. İnsanlar şunu bunu yiyemiyorlardı. İnsana soul food'dan daha çok ne özgürlük verebilir ki? Lezzet, eğlence, tereyağı.
3: Bunun için yaşamıyor muyuzum?
10: Barbekü tavuk.
9: Bu yemeği denemediyseniz hayatı kaçırıyorsunuzdur. Dana kaburga tabağı.
13: O ağır ateşte pişmiş dana kaburgayı yemeniz lazım.
14: İçinde sevgi var, evet.
3: Beni lezzet diyarına uçurun.
8: Tuz, karabiber, kaburga.
3: Baharat karışımı, granül,
8: evet.
3: Sarımsak.
8: Bunları koyalım.
3: Önce onları ızgaraya mı atıyoruz?
8: Güzelce kızarmalarını, çıtır çıtır olmalarını sağlıyoruz. Sıvı malzemeleri ekledik.
3: Et suyu.
8: Sosu ekledik. Soya.
3: Biraz sıvı tütsü aroması. Macy's'deki parfüm reyonu gibi oldu burası. Kırmızı dolmalık biber ve soğan.
8: 175 derecede 2 ila 3 saat.
3: Sırada ne var?
8: Kırmızı fasulye, zeytinyağı, her iki renkten dolmalık biber, soğan. Önceden kızarttığımız dana sosislerini ekledik.
3: Karışık baharattan biraz daha.
8: Su.
3: Tavuk bulyon, biraz Meksika keki, defne yaprakları, hindi budu ve işte fasulyeler de geliyor.
8: Evet.
3: Ne kadar süre pişecek?
8: 1,5 saat kadar.
3: Peki pilavı nasıl yapıyoruz?
8: Sadece sade pilav.
3: Sadece.
8: Tereyağı, tuz, karabiber,
3: sadece.
8: Evet.
3: Evet. Et sosunun olayı ne?
8: Sadece ev yapımı et sosu, tereyağı.
3: Biraz meyane.
8: Un, su. Sadece unun kokusu çıkana kadar pişiriyoruz. Tavuk bulyon.
3: Et bulyon. Birazcık için buke. Bırakalım, koyarsın,
8: evet,
3: hazırız. Tamam, yemeği tabağa koyma zamanı.
8: Dana kaburgalarını pişirme sıvısından çıkardık.
3: Tamam.
8: Evet. Pilav, et sosu, yeşillikler, kırmızı fasulye.
3: Bu et yemeğini şık bir restoranda yiyebilirsiniz ancak. Kusursuz pişmiş. Harika çeşnilendirilmiş. Et sosu iksir gibi bir şey. Gerçekten güzel. İpek gibi. Ama ben sürekli içinde tiftiklenmiş ince olan bu kırmızı fasulye ve pilava dönüyorum. Lezzeti o kadar yerindeyse gerçek bir soul food mekanında olduğunu anlıyorsunuz. Her haliyle harika.
10: Dana kaburga tabağınız hazır.
5: Ağır ateşte pişmiş dana kaburga lokum gibi.
15: Kimse hiçbir yerde onun kaburgalarıyla boy ölçüşemez.
8: Kızarmış karides tezgahta.
3: Burada görmeyi beklediğin türden bir mutfak değil.
11: Kesinlikle değil ama mükemmel bir mekan.
3: Bölge halkının buluşma noktası.
11: Kesinlikle.
3: Tam bir varış noktası. Burası ana üs. Tebrik ederim. Bu bölümlük bu kadar ama merak etmeyin. Ülkenin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde bizimle birlikte olmayı unutmayın. Artık onunla konuşmayacağım.
15: Sırf bunu,
3: bırakayım kendi röportajını kendi için yapsın. Tamam, iki tarafta olsun. Yönet falan değiştirsin, ne bileyim, bir araya bir buraya geçsin falan. Ben gidebilirim. Kırmızı bir arabası da varsa benden bu kadar. Bırakıyorum.

0: Yine School Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dime School Mix.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Türkiye'nin paese bellissimo.
7: Evladım gel biz seni bırakalım gel.
8: Ragazzi, inanno appena.
9: Aç bu çocuk, karnını doyuralım.
10: Açıp olmayalım.
11: Güvendiğimiz yere gidelim.
12: Pisti.
13: Pisti.
14: Ragazzi, sono una nuova macchina.
15: Stop. Koklu herhalde canı çekti.
16: Biz de opete çekelim.
17: İz baslama.
18: Afiyet olsun.
19: Ragazzi selfie.
20: Geldi çıtır çıtır festi.
19: Festi.
21: Tatlılar.
22: Feste.
23: En festi.
24: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
25: Opet diyor. O zaman.
26: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
27: Festi. En festi.
26: Opetlerde. Festi.
28: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
29: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
30: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
31: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
32: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
2: kalgonla. Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
33: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
34: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam.

0: Herkese merhaba, ben Guy Fieri. Amerika'nın en iyi restoranlarını ve kafelerini keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde sen, eklektik bir çeşitlilik peşindeyiz. Tam olarak ne yiyorum diyor insan.
1: Evet.
0: Lezzet diyarına lezzet katılıyor. Bu inanılmaz bir şey. Kaliforniya'da vegan İtalyan mutfağı.
1: Lisedeyken bunu da çıkardım.
0: Turşu içini kusursuzlaştıran bir Cincinnati mekanı. Muazzam. Bir daha yiyeceğim. Ve olsun da sıra dışı bir kamyon ya da restoran, neyse. Buraya mutlaka gelin. Geleneksel lezzetler Laos'tan. Yeterince hızlı yiyemiyorum sanki, ne bileyim. Ayağınıza kadar geliyorlar. Aklımı kaçıracak derecede sevme noktasındayım şu an. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Şunu söyleyeyim. Asya yemeklerine bayılırım. Sanırım bunu şimdiye kadar anladınız. Eskiden son yemeğimin spagetti ve köfte olacağını söylerdim ama yaşlandıkça muhtemelen bir çeşit Asya yemeği olacak. Neyse, Austin, Texas'tayız. Uzak Doğu Austin olarak bilinen bir bölge. Uzak Doğu Asya yani Laos yemeği için buradayım. Bayılırım. İşte Loud Bar.
1: Dana etli Laos sosisimiz
2: burası
1: var.
2: Burası Texas'taki en sevdiğim yerlerden biri.
1: Tropikal sambal soslu kanatlar.
3: Kuzey Tayland yemeği gibi ama biraz daha sıra dışı bir havası var. Biraz daha baharatlı.
4: Bunu bir lezzet bombası olarak tanımlardım.
1: Bunun için mango sticky rice.
0: Hayallerinizdeki kadar hakiki
2: evet,
0: mi?
2: Evet, tıpkı annemin yaptığı gibi.
0: Tıpkı Bob'un ve eşi Gwen'in yemek kamyonu restoran karışımı mekanının ilham kaynağı olan Bob'un annesinin yaptığı gibiymiş yani. Laos'tan
2: evet.
1: Ben de Laos'tanım. Çocukken mutfakta annemle yemek hazırlardım. Laos, Tayland, Vietnam, Çin, Amerikan yemekleri. Laos, Amerikan mutfağı yapıyoruz. Smash burgerler, sosisliler.
0: Ama Laos usulü.
1: Laos usulü.
0: Arkada bir yemek kamyonu var.
1: Doğru.
0: Burada mutfak yok.
1: Doğru.
0: Sürekli içeri dışarı gidip geliyor.
2: Evet, evet. Çıtır kızarmış pilav Nam Khao.
3: Nam Khao şu çıtır pilav yemeği. Fıstıklı ekşi sığır etinin o Laos usulü tadı ve her zaman leziz.
4: Çok büyük bir şans.
1: Kurutulmuş sığır eti yapacağız. Geleneksel anlamda dana eti, kontrfile kullanacağız. Bu bizim kürleme maddemiz, nam tozu. Temelde nitrat tuz ve içinde bir sürü çeşni var.
0: Bu geleneksel bir...
1: Öyle.
0: Daha önce hiç duymamıştım.
1: Burada koşar tuzu, şeker, Çin tuzu, sarımsak tozu, karabiber.
0: Tüm bunlar karıştırılıyor.
1: Evet, buradaki yağlı kağıdımızın üzerine tabak halinde yayıp düzleştiriyoruz. Kayışlar. Sıkı olduğundan emin olmak için baskı uyguluyoruz.
0: Ne kadar sürüyor peki?
1: 24 saat. Pirinç köftelerini yapmaya başlayabiliriz.
0: Pirince bayılırım. Ciddiyim, ben bağımlıyım gerçekten.
1: Öyle mi?
0: Hatta sorunlarım var.
1: Eskisi kadar pirinç tüketmiyorum.
0: Üniversitedeyken hep pirinç yapardım. Biraz tereyağı ve soya sosuyla. Sürekli yapıp onu yiyip duruyordum. Pirinç ve ramen.
1: Evet, ben ramenciyim.
0: Ha, tereyağlı noodle, soya sosu, her şeye soya sosu. Toplantılara gelmiyorsun bu ara. Pirinci bırakmadan, bundan bahsetmeyelim. Bu şey,
1: Yasemin pirinci, kırmızı köri ezmesi, rendelenmiş Hindistan
0: tamam.
1: Cevizi, ananaslı vegan balık sosu.
0: Bulabileceğin en zor malzemeleri mi bulmaya çalışıyorsun?
1: Nam etimiz olmadan vegan oluyor. Koşar tuzu. Şimdi bunu yoğuruyorum.
0: Şimdi pirinç topu olacak.
1: Çok sıkı. Evet.
0: Çocukken
1: evet.
0: Annen yapar mıydı bunu?
1: Oo evet. Bu bir parti yemeği.
0: Kızarmış dostluk topu.
1: Şimdi kayışı çıkarıyoruz.
0: Bakalım şimdi ne olacak?
1: Ters çevir. Güzelce preslenmiş küp şeklinde kesmek daha kolay olacak. Aradığın şey bu pembe renk.
0: Bu 24 saat içinde mi oldu? Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Hep sizin için.
1: Bunu derin yağda kızarttım. Ufala.
0: Onu o kadar güzel yapmak için o kadar zaman harcadık ve mahvediyoruz.
1: Evet, kişniş ve nane ve burada nam etimiz olacak. Taze misket limonu, biraz marul.
0: Bu yemeğin her şeyini sevdim. Beni biraz ürküten tek şey şu sığır eti.
1: Kavrulmuş fıstık, biraz acı, derin yağda kızarmış Tayland biberi. Daha fazla narenciye tadı
0: tamam.
1: İstersen...
0: Oo dostum, sığır eti öyle lokum gibi. O kadar lezzetli ki çıtır, Tayland köri kızarmış pilav parçaları, ekşi, tatlı, umami, otsu aromalar. Bu
1: bir kayık
0: inanılmaz bir şey. Yeterince hızlı yiyemiyorum sanki.
1: Bu bize 2019'da şampiyonluk kazandırdı.
0: Gezegendeki en iyi yemek şampiyonluğu mu? Bir şey aklımı kaçıracak derecede sevme noktam budur işte.
1: Nam Khao'yu koyuyorum.
2: Tam bir lezzet patlaması.
5: İçindeki çıtır pilav parçalarıyla çok lezzetli.
6: Bence arkadaşlarla paylaşmak için harika bir
2: taze
6: yemek.
2: Taze otlar gerçekten çok şey katıyor.
0: Tartışmasız hayatımda yediğim en iyi Asya
2: evet.
0: Yemeklerinden biri.
2: Kesinlikle benim de.
0: Arkadaşım Şef Kalın ve eşim Mark. Yeni favori şeflerimden. Kendisinin bir restoranı yok ama üzerinde çalışıyoruz. Austin farklı insanları buluşturan bir yer.
7: Buradaki arka duvara baktığında memleketlerinden hatırladıkları şeyleri sergilediklerini görüyorsun.
3: Bana Laos'ta bir yemek tezgahında oturmayı hatırlattı.
2: Hem geleneksel lezzetler var hem de onun kendi yarattığı yemekleri.
5: Her türlü harika.
2: Ceviche'ye de farklı bir yorum katmış.
1: Hindistan cevizli eskolar ceviche.
4: Deniz ürünü, bolca taze ot ve Hindistan cevizi.
5: Bugünkü gibi sıcak bir günde mükemmel.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Hindistan cevizli eskolar ceviche. İlk adım Hindistan cevizinin suyunu çıkarmak. Bu çorba tabanının parçası olacak. Ve ondan Hindistan cevizi sirkesi yapacağız. Hindistan cevizi suyu tabanımıza hazırlayacağız. Taze Hindistan cevizi suyu, ezilmiş limon otu, taze kihu yaprakları, Laos'un misket limonu yaprağı gibi, zencefil, ezilmiş Tayland acı biberi, taze havlucan, koşar tuzu ve Çin tuzu. 10 dakika boyunca kaynamaya bırakacağız. Sirkemizi yapacağız. Hindistan cevizi suyu ve şeker. Bunu
0: hangi
1: karıştıracağız.
0: Hangi ödülleri kazandın şef?
1: En iyi yeni restoran seçildik. En iyi yeni restoran dalında James Beard ödülüne aday gösterildik.
0: Dostum.
1: 2 saat ağladım.
0: Herhalde ağlamalısın.
1: ana.
0: Geçen seferden kalan.
1: O evet. Ha? Üstüne aspiratör
0: oksijen
1: koyalım.
0: Oksijen girmesin diye. Yoksa bozuluverir.
1: Doğru.
0: Fermentasyon kavanozunda ne kadar kalıyor?
1: 2 ila 3 ay.
0: Bu hafifçe kaynıyor bu arada.
1: Süzüyoruz. Hindistan cevizi sütü, az önce yaptığımız Hindistan cevizi sirkesi, biraz balık sosu. Bu eskolar balığı, sashimi kalitesinde, çok zengin ve yağlı.
0: Gerçekten öyle.
1: Orada sashimi filetolarımız var. Hindistan cevizi sütüyle marine edelim, 1 saat sürecek. Buradaki sashimi parçaları, kırmızı soğan turşusu, Tayland acı
0: kızarmış
1: biberi.
0: Kızarmış sarımsak.
1: Kızarmış sarımsak, kişniş soğanları, kızarmış Tayland acı biberi ve karşınızda Hindistan cevizli eskolar seviçe.
0: Dergi kapağı gibi değil mi? Oo, şu Tayland acı biberinde biraz aşırıya kaçtım galiba.
1: Biraz acı mı?
0: Muazzam. Muhtemelen hayatımda yediğim en narin sashimilerden biri. İçindeki lezzetin derinliği ileri düzeyde.
1: Tohumları unutma.
0: Kişniş tohumları. Onları at ağzına. En sevdiğim kısım bu. Bitiremezsen lezzet diyarındaki başarı madalyanı alamazsın. O yüzden bitireyim.
8: Hindistan cevizli eskolar ceviche.
2: Harika ve lezzetli.
6: Hindistan cevizi aromasıyla çok ferahlatıcı bir yemek.
5: Laos sosisi hazır.
4: Pek fazla Laos restoranı yok. Buranın Austin'de olması çok büyük bir şans.
0: Yaptığın işi seviyorsun.
1: Aa, bayılıyorum.
0: Burası mutlaka görülmeli. Lezzet diyarı sakinleri, aklınızı kaçıracaksınız. Vay be. Tatlı sevmem.
7: Gerçekten mi?
0: Key lime pie yaptı.
7: Evet.
0: Şef kalın olduğu için bir deneyeyim dedim. Yarısından fazlasını yemişimdir.
5: Hepsini yedim.
0: Hayır, yemedim be.
5: Hem de
0: tamam, dur, hepsini. Neyse, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tamam, bir şey soracağım. Modifiyeli kırmızı bir Camaro ile California Sherman Oaks'ta gezinirken polise yakalanmaktan nasıl kurtulursun? Bu adamla tırlayarak. Dostum Joe. Joe, vegan evet. Yemekler hakkında ne düşünüyorsun söyle.
9: İyi vegan yemekler de yedim. Tuhaf vegan yemekler.
0: Tamam, bir de İtalyan mutfağı desem.
9: Soyadım Mantegna lütfen.
0: Tamam. İtalyan vegan yemeği. O zaman ne dersin?
9: Bir şans verilebilir.
0: İşte Donna Jean.
3: Bar için acılı mantarlar hazır.
7: Yemekler inanılmaz. Resmen hayran kaldım.
3: Biraz parmesan.
8: Güzel bir yemek. Veganmış da.
0: Vegan değilseniz içeri giremiyor
3: musunuz? Herkese kapımız açık. Nasıl, lezzetli mi?
10: Illinois yetkileri taşıyan rüstik bir Kaliforniya ve İtalyan mutfağı buluşması gibi.
0: Illinois kısmı Orta Batı'daki çocukluğundan ve ailesinin yemeklerinden ilham alan Şef Roy'dan geliyor. İsim nereden
3: geliyor? Annemin adı. Ona hürmeten bu ismi verdim. 55 yaşında meme kanserinden vefat etti. Önce iyi bir restoran olmaya odaklanıyoruz. Veganlıksa bunun sadece bir parçası.
9: Bazen o duvarı yıkıp başka bir şeye şans vermek gerekir.
3: Pizza ve makarna gerçekten çok iyi boş tuvaller. Üzerlerine pek çok şey koyabiliyorum.
11: Pizzanız geldi.
10: Sarımsaklı hurma ezmesi tabanlı dul pizzayı yedim.
5: Doyurucu bir yanı var. Gerçekten olağanüstü.
0: Önce ne yapıyoruz?
3: Pizza hamurumuz. Filtre edilmiş suyumuzla başlayacağız. Ardından çok amaçlı un ve tam buğday unu karışımımız var. Mayayı ekliyoruz, zeytinyağımızı akıtıyoruz. Bu 7 dakika sürüyor. Bunu 30 dakika dinlendiriyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz ve şimdi de siyah sarımsaklı hurma sosumuzu yapacağız. Islatılmış odun yongalarıyla tütsülüyoruz. 5-10 dakika.
0: Sadece hafif bir aroma katsın.
3: Evet.
9: Tütsülenmiş hurmalar.
3: Buraya.
0: Hiç bu kadar siyah sarımsağı bir arada görmemiştim doğrusu.
3: Evet.
9: Evet.
0: Trüf mantarı gibi bir havası
3: evet,
0: var.
3: Evet, harikalar. Gayet sirke, güzel. Koşer tuzu, tütsülenmiş toz kırmızı biber ve sarımsak tozu, tamari ve su.
9: Evet, bu gayet
0: bu şahane.
9: İyi.
3: Barbekü sosu için tuhaf bir alternatif.
9: Bunun içine tavuk kanadı daldıracaksın.
0: Kesinlikle.
3: Sırada vegan ricotta yapacağız. Tabanı tofu ve bu yüzden sadece tuz ve umami için birazcık miso
0: besin mayası.
9: Kendimi daha iyi hissediyorum.
3: Koşer tuzu, limon suyu ve zeytinyağı.
9: Malzemelerin doğru oranlarını tutturmak için ilk başta biraz deneme yanılma yapmak gerekti değil mi?
3: Evet. Evet, üzerinde çokça oynamak gerekti. Hiç resmi bir eğitim almadım. Tamamen çalışarak çözdüm.
9: Yemek yapmayı nerede öğrendin?
3: Çalışarak.
0: Vejeteryan, vegan restoranlarda mı yoksa her türlü şeyi yapıyor muydun?
3: İlk işim denizdeydi. Orada yemek yapmayı değil, verimli olmayı öğrendim. Sonra da başka restoranlarda çalışmaya
0: verimlik
3: başladım.
0: Verimlilik konusunda ustadırlar
3: evet,
0: onlar.
3: Orada çalışmayı, başka yerlerde yemek yapmayı öğrendim. İşte ricottamız burada.
9: Teşekkürler.
0: Normal ricottanın ötesinde dokusu tam yağlı sütten yapılmış ricotta olmadığını asla belli etmiyorum.
3: Hamurumuz burada. Esnetiyoruz. Hamurun ne kadar güzel ve yumuşak olduğuna bakıyorum.
0: Çantadan gelen dokuya bayıldım doğrusu. Harika.
3: Burada hurma püresi
0: bu
3: var.
0: Bu resmen sıvı altın dostum.
3: Ricotta. 12 nokta kırmızı soğan ve ardından Calabria biberleri. Üzerine biraz kıvırcık lahana atacağız ve zeytinyağıyla bitireceğiz.
9: Şundan ben bakayım. Lisede bu fıstıkla çıkardım evet. İşte.
3: Bunu 340 derecede 5 dakika pişiriyorum.
0: Tam benim tarzım bir yöntem.
9: Evet, haklısın.
0: Üstü nasıl karamelize olmuş baksana.
9: İnanılmaz. Hurmanın tadı hemen geliyor.
0: Güzel, tatlı bir mayhoşluk ve zenginlik. Calabria biberi, orta nokta.
9: Tatlı ve acı.
0: Ricotta'dan gelen güzel bir asitlik
9: var. Lahanadan gelen hafif çıtırlık var. Kenarlar harika.
0: Ne kadar hafif ve pofuduk olduğuna baksana. Isırıp da bana vegan olduğunu söyleyecek tek kişi bile tanımıyorum. Gerçekten dürüst bir pizza bu.
3: Siyah sarımsaklı hurma püresi hazır.
4: Hurma püresi sanki barbekülü pizzayı yormuşsunuz gibi.
2: Kenarı ne çok sert ne çok yumuşak. Ricotta'yı nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama çok kremamsı.
0: Ben biliyorum.
2: Oh.
0: Ricotta ekibinin parçasıyım, arkadaydım ben.
3: Makarnaları ısıtıyoruz.
10: Burası harika bir restoran. Enfes salatalar, nefis tatlılar ve sıfırdan yapılan makarnalar da var.
0: Birazdan ne yapacağız?
3: Biraz lazanya yapacağız.
0: Kalanı için bilek güreşi yapalım mı?
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'a bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
18: Arkadaşlar!
19: Azma!
18: Size bir sürprizim var. Osmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
20: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
18: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
21: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
22: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Avokadonun adedi 32 lira 90 kuruş.
23: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
24: Otel harika.
25: Evet ve geceliği sadece 13.500.
26: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
24: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
27: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
28: Sana yakışanı tak. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
29: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
30: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
31: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
32: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
29: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
30: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
0: Dostum Cam Antena ile Sherman Oaks'a takılıyoruz. Her filmde, televizyon dizisinde gördünüz onu. Şimdi annene saygı duruşu niteliğindeki Dana Jean'deyiz. Burası vegan yemekler yapan nefis bir restoran.
3: Baraki için kaçıyor Epepe.
5: İnsanlar veganmış tadı lahana gibi mi olacak diye düşünüyor. Hayır, iyi bir yemek.
3: Bir lazanya geliyor.
7: Özellikle lazanya inanılmaz. Kabak, mantarlar, trüf, makarnasının üstüne yok.
0: Lazanya sözü vermişler.
1: Evet, burada elle başlayacağız. Yarı yarıya çok amaçlı un ve tam buğday unu karışımımız var. Bunu çok hızlıca karıştırıyoruz. Ortasında kocaman bir havuz açıyoruz. Biraz su ekleyeceğiz.
2: Vesüv yanarda.
1: Hafif bir hamur kıvamı oluşuyor. Unu yediriyoruz.
0: Ne kadar dinleniyor peki?
1: 30 dakika. 4 parçaya kesiyoruz.
0: Sonra açmaya başlayabiliriz. Sırada ne var mı?
1: Kaju mozzarellası. Kajularımızla başlayacağız. Su, yulaf sütü, bu onu biraz daha kremamsı yapıyor. Bolca limon suyu, pirinç kepeği yağı. Blenderdan geçireceğiz. İşte bu kaju mozzarellası, şu da ricotta.
0: Önceki pizza için yaptığımız değil mi?
1: Birazcık deniz tuzu, birlikte harmanlıyoruz.
0: Kombinasyona bayıldım.
1: Makarnalarımızı haşlayacağız ve lazanyamızı kat kat dizeceğiz.
0: Fırınlanmış kabak, elimizde hangi mantar?
1: Kestane mantarı ve istiridye mantarı. Ardından sade domates sosu, zeytinyağı, tuz ve ezilmiş domates. Peynir,
2: mozzarella.
1: Güzel, hafif bir mantar katmanı.
0: Fırınlandı mı?
1: Hı hı. Birazcık tuz ve sirkeyle çeşnilendiriyoruz. Her katmanda peynir var.
2: Büyük annem şu haliyle buna tam not verir.
1: Fırınlanmış bir tabak, bir kat daha. Daha fazla peynir. Mantarlarımızın diğer yarısı.
0: Çok güzel oldu.
1: Evet. Biraz daha domates sosu. Daha önce yaptığımız kaju mozzarellası.
0: Az önce adını yazdım. Aa,
1: biraz zeytinyağı. Fırına veriyoruz. 8 dakika sonra üzerini açıyorum ve bir 8 dakika daha geçince hafif bir kabuk oluşuyor ve hazır.
2: Yine de kareli bir masa örtümüz, bir mumumuz ve içeceğimiz
0: olabilir. Kendisi şarkıda söylüyor. Görmen lazım.
2: Tam bu hizmet.
0: Tanrım bu ne ya?
1: Tava için birazcık su. 12 dakika fırına giriyor. O hazır olurken biz de trüf kreması yapacağız. Kajularımızla başlıyoruz. Sarımsak tozu, trüf tozu, deniz tuzu ve elma sirkesi. Limon suyu, trüf yağı.
0: Çok tehlikeli.
1: Burada biraz nehir suyumuz var.
0: Sonuçta bedava.
1: Birazcık vegan tereyağıyla bağlanmış domates sosumuz var. Lazanya burada. Trüf kremamız, Halep pul biberi.
0: Gerçekten mi? Bu
1: evet,
0: çok acayip.
1: Evet. Ve koparılmış fesleğen. İşte karşımızda lazanya.
2: Sevgili Vili amcamın da diyeceği gibi bunda yanlış hiçbir şey yok. Gerçekten şahane, mükemmel.
0: Mantarın tadı şahane.
2: Kabağında dişe gelir bir dokusu var. Çok ilginç.
0: Domates sosunda domatesin kendini anlatmasına izin vermişsin. Gerçekten nefesim.
5: Lazanyanız hazır.
4: Çok iyi, kremamsı ve üzeri çıtır çıtır. Trüfse gerçekten mükemmel.
6: Peynirin peynir olmadığını anlamıyorsunuz bile.
0: Burada ne yiyorum ben diyorsun.
6: Evet evet, tadı harika.
1: Şahane bir pizza daha geliyor.
8: Vegan olsanız da olmasanız da Donacin harika ve bize bu hediyeyi vermiş.
0: Bu lezzetli yemeğin özüne bir dönüş gibi. Rahat bir ortam, mütevazı bir deneyim. Ne diyorsun patron?
2: Benim için bir kazanç, 15 dakika uzaktayım.
0: Cincinnati, Ohio'dayım. Ohio'yu severim. Bu eyalette doğdum. Böyle bir yere gelince eski ekolü bulursun. Eski geleneksel tarifler. Göz atacağımız mekanın sahibi Belarus'tan çocukken göç etmiş. Eşi Nebraska'lı ama ikisinin de çiftlikten sofraya gelen ev yapımı yemeklere karşı sevgisi ve takdiri var. Tam benim kalemim yani. Ve adını da sevdim. İşte hepsi bir arada. Picklet Pig. Bir dakika. Sen misin o? Hadi yürü.
9: İki tiftiklenmiş et sipariş hazır.
10: Burada detaylara verilen önemi, tazeliği, kaliteyi ve benzersiz ürünleri görürsünüz.
9: Baba hazırlanıyor.
0: Birilerine buradan bahsedince nasıl tarif ediyorsun?
11: Tam bir lezzet bombası.
12: Her zaman önce fermente ürünlerden tadımlık alıyorum.
9: Lahana turşusu zamanı.
12: Onları içeri böyle çekiyorum.
0: Çünkü burası standart bir tütsü mekanı değil. Geri ve yaşadığının gizli silahları turşulama ve fermantasyon. Fermantasyon odası kurma fikri aklınıza ne zaman geldi?
9: Bir restoranda çalışıyordum ve orada kimçi yapıyordum. Buna aşık oldum.
12: Kimçi yaptığı zaman eve ilk gelişimi hatırlıyorum. İçeri girdim ve vay canına dedim.
9: Farklı üretici pazarlarında satış yapmaya başladık ve bu bir restorana dönüştü. Yerelden tedarik sağlıyoruz. Tütsülenmiş tavuk salatalı kruvasan.
12: Ortaya çıkardıkları lezzet sentezleri inanılmaz. Etli burger.
10: Kimçili burgere bayılıyorum. Tadına baktığınız anda bunun mükemmel bir kombinasyon olduğuna dair hiç şüpheniz kalmaz.
0: Tamam, ne yapıyoruz şef?
9: Pekala, biraz et çekeceğiz.
0: Döş ve kol arasında iyi bir karışım olması işin sırrı değil mi?
9: But, tüm parça etler karıştırıyoruz ve köftelerimiz halinde porsiyonlara ayırıyoruz.
0: Tamam, ne yapıyoruz?
9: Kimçi yapmaya başlayacağız.
0: Bence yaptığın şeyin ilginç yanı şef, ki buraya gelmek istememin sebeplerinden biri bu. Buzdolabı icat edilmeden önce bunlar bahçede yetiştirilirken hemen yiyebilirdin. Ama Kasım ayında bunu nasıl yiyecektin ki? Bence insanların turşu yapma nedenimiz konusunda anlamadığı bu. İster kimçi olsun, ister lahana turşusu, hangi kültür olursa olsun. Herkesin bir yöntemi var. Sen bu eğitimi nereden aldın peki?
9: Büyükannem küçük bir çiftlik evinde yaşıyordu ve yetiştirdikleri her şeyi saklardı.
0: Belarus değil mi? Evet.
9: Evet evet. Balkonumuzda turşular, kurutulmuş meyveler, sebzeler vardı. Yani birçok sebze.
0: Yani kendi kültürünü alıp üzerine bir şeyler ekledim.
9: Evet. İşe napa lahanasını tuzlayarak başlayacağız. Suyunu salacak, kendi salamurasını oluşturacak ve bir gece bekleteceğiz.
0: Yumuşamış mı?
9: Bu çoktan durulandı.
0: Tamam.
9: Acı biber ezmemizi yapacağız. Kore acı pul biberi, gochugaru, sarımsak, zencefil, ardından limonotu, balık sosu, ham şeker ve deniz tuzu. Ezme kıvamını elde etmek için su kullanıyoruz. Hepsini kat kat diziyoruz. Titiz davranmak istiyoruz. Böylece her şey doğru şekilde fermente olur. Daikon turpu, havuçlar ve yeşil soğanlar. Sonra çömlekleri doldurmaya başlıyoruz. Katların arasına tüm garnitürleri serpiştiriyoruz.
0: Üzerine ağırlıklar konacak. Bu üstüne oturduğunda...
9: Buraya su koyuyoruz. Böylece 18 derecedeki fermantasyon odasına indiğimizde hepsi bir senfoni ile fokurdar.
0: Bu bunun için çok özür dilerim. Ortadan kaybolacak çünkü.
9: Tamam.
0: Ve işte köfte.
9: Bildiğimiz klasik tuz ve karabiber. Üzerine fırlatıyoruz. Patatesli ekmekler için biraz yağ.
0: Harika.
9: Biraz daha tuz ve karabiber.
0: Güzelce mühürlü, güzel bir kabı olsun.
9: Ve bekliyoruz. Ne yapıyorsun?
0: Bu eşim Nori, bak.
9: Üzerine eritilmiş gouda peyniri. İşte böyle ve ardından kimçimiz geliyor.
0: Bir bakalım şöyle.
9: Gouda buradan 3 blok ötede yapılıyor.
0: Bu nefis bir şey. Yağlı, etli, pastırmanın çıtır çıtırlığı. Aynı çıtırlık bu. Her şey güzeldir gouda ile.
9: Gouda.
0: Bu güzel, krema gibi, harika. Köşeyi dönüyorsun, bir Metallica parçası, kimçi şarkısı çalınıyor. Resmen ağzının ortasında bir yumruk iniyor, seni yere seriyor. Muazzam. Bir tane daha alacağım.
9: Etli burger, ekstra kimçi.
3: Hayatımda yediğim en taze burger.
11: Kimçi hakiki.
0: Hakiki.
11: Gerçekten mükemmel bir lokma.
13: Çok sulu. Çıtırlığını sevdim.
14: Uzun zamandır böyle bir sandviç yememiştim.
0: Bu çocuklarla gurur duyuyorum. İkisi de Gazi. Hizmetleriniz için sağ olun. Mühimmat kutularını alıp pro kutularına dönüştürüyorlar. Gaziler için, acil durum çalışanları için hayır işi yapıyorlar. Turşular, yumuldunuz değil mi?
13: Bu şahane.
9: Turşu tekneleri geliyor.
3: Tüm fermente ürünleri mekanda kendi yapıyor. Etkileyici.
16: Sarımsaklı pancar yemek için yolumuzu uzatırız.
17: En sevdiğim şey tütsülenmiş sandviç. İçinde lahana turşusu var.
0: Bir sandviç daha istiyorum. Tütsülenmiş hindi diyordum.
9: Bu
0: hindiyi
9: salamura edeceğiz. Şeker ve tuzu buradaki sıcak suda eritiyoruz.
0: Arbol biberi, defne yaprağı, sarımsak, rezene, tane karabiber, kereviz tohumu, hardal tohumu.
9: Kaynamaya bırakıyoruz. Her şey birbirine karışıyor.
0: Buz soğutuyor. Hindi göğsünü içine bırakıyoruz. Ne kadar salamura oluyor?
9: Üzerine kuru baharat karışımımızı sürüyoruz. Kimyon, toz kırmızı biber, biber, hardal, zencefil tozu ve acı toz biber. Çeşnilendirip doğruca tütsüleme fırınına veriyoruz. 150 derecede 4 ila 6 saat.
0: Neyle tütsüleniyor?
9: Ceviz, şeker akçağacı ve yaban kirazı. Güzelce dilimliyoruz ve sandviçlerimiz için hazır hale geliyor.
0: Sırada ne var?
9: Dereotlu lahana turşusu, lahanayı tuzlayıp ovarak başlıyoruz ve bir gece bekletiyoruz. Bunu durulamıyoruz. Bolca sarımsak ve dereotu ekleyip karıştıracağız. Çömleğimize basıyoruz ve 30 gün boyunca fermantasyon odamıza koyuyoruz.
0: Tamam.
9: Şimdi Rus sosu yapacağız. Bunu çok hızlıca geçeceğiz. Fırınlanmış domates.
0: Bunu hangi fermente eşlik edecek peki söyle.
9: Turşuları da biz yapıyoruz.
0: Ya mayonez de kendin yapmıyorsun.
9: Onu da yapıyoruz.
0: Ama ayıp
9: evet,
0: ya.
9: Görüşürüz. Kırmızı soğan turşumuzun turşu sirkesi. Sonra blenderdan geçiriyoruz. Turşularımız ve kuru baharat karışımımız. Bir tadına bakalım.
0: Bir bakayım dur. Bayıldım.
9: Hadi sandviç yapalım. Ekşi mayalı çavdar ekmeği üzerine tütsülenmiş hindi. Sonra peyniri koyacağım. Ve Rus sosu. Biraz lahana turşusu. Basalım şu canavarı.
0: Harika görünüyor.
9: İşte turşu teknemiz de hazır.
0: Dilimlenmiş hindi dediğin şeyin tadı böyle olmalı. Tütsü aroması tam kıvamında. Lahana turşusunun kendisine gelirsek bir kova isterim. Çavdar ekmeği var ya dostum çılgınca. Sen. Seni biliyorum.
9: Rus soslu hindi sandviçler geliyor.
13: O sandviçteki lezzet katmanlarını geçmek çok zor olacak.
11: Çok iyi.
0: Üst seviye.
9: Ritme peynirli sandviç ve turşu teknesi.
16: Buraya uğrayın. Harika bir deneyim yaşayacağınız kesin.
0: Ne kadar iş, ne kadar oyun alanın anlamak mümkün değil. Çılgın bilim adamını oynuyorsun. Üstelik süper güçleri olan
9: formül
0: bir iş.
9: Formül bu işte.
0: Bu adama dikkat edin. Çok tehlikeli. Bu bölümlük bu kadar ama merak etmeyin. Keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde benimle olmaya devam edin.
9: Ceviz ve yaban kirazı karışımım var.
0: Tamam. Yani palet tahtası veya basınçlı işlem görmüş ahşap yok. İşte o zaman gerçekten...
9: Keskin tat istiyorsun.
0: O inceliği.
9: Evet. Tutkal.
0: Tutkal.
15: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit...
0: Çok tehlikeli. Bu bölümlük bu kadar ama merak etmeyin. Keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde benimle olmaya devam edin.
9: Ceviz ve yaban kirazı karışımım var.
0: Ha, tamam. Yani palet tahtası veya basınçlı işlem görmüş ahşap yok. İşte o zaman gerçekten...
9: Keskin tat istiyorsun.
0: O inceliği.
9: Evet. Tutkal.
0: Anladım. Tutkal.
15: Tatil grupları kurulmaya

0: 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Avokadonun adedi 32 lira 90 kuruş. Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
15: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
16: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Hey! Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift araba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar. Hadi Türkiye, rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.

0: Restoran sırlarında bugün.
1: Oscar benim yiyecek sağlayıcım. Benden belirlenen bütçenin en az %25 ila %30 daha fazlasını talep ediyor.
2: Ne Elliot yapıyor? Malzeme dolabına gittiler.
3: 1500 dolar kaldı. Senin payına 500 düşüyor. Ben 1000 alacağım.
1: Bu saçmalık.
2: Ben Charles Stiles. 20 yıl aşkın bir süredir binlerce restoran sahibine sorunlarını çözmeleri için yardım ettim.
4: Bu pis bir hırsız.
5: İndir onu.
6: Kovuldun.
2: İnsanlar farkına varmaya başladı.
7: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
2: Kendimizi daha iyi gizlememiz gerekiyor.
1: Ve gelin ne damat.
2: Özel dedektifler tutuyor.
8: Birkaç fıçıyı işaretledim.
2: En son teknolojiyi kullanıyoruz. Drone'u gönderin. Restoran sırları.
1: Evet, sürpriz.
2: Tüm yenilikleriyle sizlerle.
9: Ne zamandır benden çalıyorsun?
6: Hapse gitmek ister misin?
1: Merhaba Charles.
2: Merhaba, ben Charles Stiles. Restoran Sırları programından.
1: Merhaba, memnun oldum.
2: Bu Elliot, özel dedektiflerimden biri.
1: Memnun oldum.
5: Ben de.
1: Etkinlik merkezime hoş geldiniz. Ben Patricia Smith. Los Angeles, Kaliforniya'da çalışan bir küratörüm. Yaklaşık 20 yıldır sanat camiasındayım. Güney Kaliforniya'da geçici sanat sergileri yapıyorum. Geçici sanat sergileri tek gecelik organizasyonlar olduğu için planlaması oldukça uzun sürer. Ayrıca bu sergilerde yemekler ve kokteyller de bulunur. Ziyaretçilerimizin en çok beğendiği tabaklardan biri de meyve suşimizdir. Tadına baktığınızda mükemmel bulursunuz. Uzun yıllardır favori olan yiyeceklerimizden biri de yengeç dolgulu mantarlarımızdır. Her seferinde tadı değişir. Karpuzlu ve feta peynirli serinletici bir tabağımız daha var. Bu tabak bütün duygularınızın bayram etmesi için yeterli.
2: Seninle telefonda konuştuğumuzda...

0: yiyecek sağlayıcınla bazı sorunlar yaşadığını söylemiştin. Bu sorunları biraz daha açıklayabilir misin?
1: Öncelikle yemek sağlayıcımın adı Oscar. Bu organizasyonlarda yıllardır birlikte çalışsak bile son zamanlarda her serginin sonunda benden belirlenen bütçenin en az %25 ila %30 daha fazlasını talep etmeye başladı. Konuk listemdeki kişi sayısı da hazırladığını öne sürdüğü yemeklerin sayısıyla uyuşuyor.
0: Seni dolandırdığını düşünüyorsan neden onu kovup başka bir yemek sağlayıcısıyla anlaşmıyorsun?
1: Çünkü onunla tüm sergilerimde yemek sağlayacağı konusunda anlaşma yaptım. Sözleşmeyi iptal edersem ona para ödemek zorunda kalırım. Son zamanlarda benden fazla para aldığı için onun bana borçlu olduğunu düşünüyorum.
0: Anlaşılan o ki bu zararının nedenini bulmamız gerekiyor. Dediğin gibi gerçekten senden fazla para alıyorsa sözleşmeyi de iptal edebilirsin. Bana biraz çalışanlarından söz et. Organizasyonlar sırasında güvendiğin birkaç kişi olmalı.
1: Bir asistanım var. Adı Michael ve birkaç yıldır benimle çalışıyor. Onu yaptığımız şeyler konusunda eğittim ve bence biz iyi bir takımız. Buralarda olmadığım zamanlarda ona çok güveniyorum.
0: Açık konuşmam gerekirse daha önce bir sanat sergisinde araştırma yapmadık. Yine de buraya gizli kameralar ve mikrofonlar döşememiz çok kolay olacak. Ayrıca bu araştırma için restoran sırları ekibinin en iyilerini seçtik. Özel dedektiflerle de çalışmak istiyoruz. Bu nedenle bugün Elliot benimle geldi.
2: Tamam Charles. Ben genellikle tüm çalışanların geçmişlerini kontrol ederek işe başlarım. Böylece tehlikeli bir durum olup olmadığını görürüz. Bu araştırmada herhangi önemli bir bilgi elde edersem bu bilgiyi de araştırıp Charles'a
1: vereceğim. İki arada bir deride kalmış durumdayım. Gördüğünüz her şey tehlike altında. Herhangi bir durumda maliyeti karşılayamam.
0: Kontrol odasına hoş geldin. Nasıl buldun?
1: Vay, burası kavramsal sanat.
0: Bu bugüne kadar hiç kullanmadığım bir kavramdı. Birkaç hafta önce konuştuğumuzda sana tüm galeriye gizli kameralar döşeyeceğimizden söz etmiştim. Tek bir bölgeyi bile atlamadık. Bahçeye döşedik. Galeriye döşedik. Mutfağa döşedik. Kısacası müşterilerin, alıcıların ve ekibin gidebileceği her yeri görebileceğiz.
1: Buna inanamıyorum.
0: Çalışanlarınla konuşan beyaz önlüklü kişinin yemek sağlayıcın Oscar olduğunu düşünüyorum.
1: Haklısın. O yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyor. Yemekleri oldukça lezzetlidir. Uzun yıllardır onunla çalışıyorum.
0: Peki şurada duran siyah gömlekli adam kim?
1: O Brandon. Oscar'ın kadrolu elemanlarından biridir. Neredeyse tüm organizasyonlarımda görev aldı.
0: Bana asistanın Michael'dan söz eder misin?
1: Michael birkaç yıldır benimle çalışıyor. Bir sanatçı olarak işe başlamıştı ama daha sonraları bir iş olarak bu alana ilgi duymaya başladı.
0: Galeriye doğru yürüyen şu genç bayanı görüyor musun? O restoran sırları ekibinden Brian'la. Onu Oscar'ın yemek hizmeti servisinde bir çalışan olarak işe sokmayı başarabildim.
1: Süper.
3: Pekala arkadaşlar. Herkes geldi mi? Herkes burada mı?
0: Oscar mesai öncesi bir toplantı yapacak gibi görünüyor. Bakalım neler söyleyecek.
3: Tamam. Patricia'yı tanıyorsunuz. Bugün onun için yapacağımız çok iş var. Müşterilerin hepsi oldukça zengin ve Patricia benim tam anlamıyla ensemde. Ondan fazla para talep ettiğimi düşünüyorum. Neler dönüyor bilmiyorum ama bu akşam bunu öğreneceğiz.
0: Görünen o ki ondan memnun olmadığının farkında.
1: Açıkçası bu kadar uyanık olduğu ve benim söylediklerimi dinlediği için oldukça memnunum.
0: Araştırmaya başlamadan önce özel dedektifim olan Elliot'ın buraya gelmesini isteyeceğim. Onun neler bulduğunu duymak isteyeceğinden eminim. Elliot, kontrol odasına gelebilir misin? Merhaba Elliot.
2: Merhaba Charles.
0: Elliot, Patricia'yla tanışıyorum.
1: Merhaba, ben seni gördüğüme sevindim.
0: Elliot, bulduklarını bizimle paylaşır mısın?
2: Oscar'la sorunlar yaşadığını söylediğin için tedbirli davranıp diğer müşteriyle de konuşmak ve onun hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istedim. Konuşmalarım sırasında ondan sadece övgüyle bahsettiler.
1: Çok güzel ama... Nasıl olur da onunla sorun yaşayan tek kişi ben olabilirim? Bu çok sinir bozucu.
2: Bunun sinir bozucu olduğunu düşünüyorsan sana göstereceğim şeyi izlediğinde çok üzüleceksin. Oscar'ı birkaç gün takip ettikten sonra onun oldukça şaşıracağın biriyle yaptığı bir görüşmeyi kaydedebildim. Şimdi istersen izleyelim. Burada Oscar'ı bir Meksika restoranının dışında otururken görüyoruz. Şimdi de gördüğümüz beyefendi onun yanına gidiyor.
0: Onu tanıdın mı?
1: Evet, asistanım Michael.
2: Michael ve Oscar'ın bu kadar yakın olduğunu biliyor muydun? Yani bu sarılma sıkı fıkı olduklarını gösteriyor.
0: Bu Oscar'ın para kopardığı anlamına gelmez ama Michael'ın senin arkandan iş çevirdiğini gösterir. Bu da aslında büyük bir sorun.
1: Bu iki kişinin birbiriyle işi olamaz. Her türlü iş görüşmesine ben katılıyorum.
0: Elliot, her zamanki gibi iyi bir iş çıkardın. Bir yere ayrılma, sana ihtiyacımız var.
2: Baş üstüne Charles.
0: Bu akşam sergide oldukça ilginç ve karmaşık sanat eserleri bulunuyor. Bana sanatçılarından söz eder
1: misin? Bu akşam sergide eserleri bulunan 3 sanatçı var. Bu Michael Rios, bu Donald Gianello ve bu da Ian Schwartz. Geri dönüştürülmüş malzemelerle çalışıyorum.
0: Görünen o ki herkes yerini aldı ve serginin başlaması için hazır. Neden gidip Michael'ı ve Oscar'ı bir kontrol etmiyorsun? Daha sonra Michael'a kendini pek iyi hissetmediğini ve eve gitmen gerektiğini söylemeni istiyorum. Böylece serginin tüm kontrolünün elinde olduğunu düşünecektir. Ardından buraya gelirsin ve biz de takip ederiz.
1: Merhaba millet.
4: Merhaba Patricia.
1: Sergi hakkında heyecanlı mısınız?
4: Evet.
1: Çok güzel görünmüyor mu?
4: Yok, evet.
1: Beyler, açıkçası buraya inanılmaz parçalar getirdiniz ve Michael'la birlikte çalışmalarınızı sergilemek için çok sıkı çalıştık. Size bunu söyleyeceğim için çok üzgünüm ama bugün biraz midemden rahatsızım. Yani sergiyi sana emanet ediyorum.
4: Her şey benim kontrolüm altında. Bunu daha önce yüzlerce kez yaptım.
1: Teşekkür ederim. Size müteşekkirim. İyi şanslar beyler. Oscar.
3: Evet.
1: Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Midemi üşütmüşüm. Sergiyi Michael yürütecek.
3: Bak, şunu söylemek istiyorum. Bu akşam 70 kişiye yetecek yemek var.
1: Bu akşam 60, maksimum 70 kişi gelecek.
3: Olağanüstü. Umarım bir an önce iyileşir.
1: Teşekkür ederim. Akşamın tamam. Tadını çıkarın çocuklar. Görüşürüz. Teşekkür ederim.
0: Nasıl gitti?
1: Bence iyi iş çıkardım. Kimsenin şüphelendiğini sanmıyorum.
0: Harika. Şimdi bu fırsatı kullanarak Brianna'nın mutfakta araştırma yapmasını sağlamak ve yemek sağlayıcının Oscar'la asistanın Michael arasındaki ilişki hakkında daha fazla bilgi edinebilecek miyiz, görmek istiyorum. Brianna, Oscar'a Michael'la arasındaki iş ilişkisi hakkında soru sor.
5: Oscar merhaba, sana bir şey soracaktım. Michael önümüzdeki hafta bir sergi için ona yeme içme hizmeti sağlayacağını söyledi. Ben de görev alabilir miyim diye soracaktım.
3: O organizasyonda çalışabileceğini umuyorum. Müsait olur musun?
5: Evet.
3: Tamam, harika.
5: Patricia ile mi çalışacağız?
3: Hayır, Michael bana beklemediğim anda söyledi. Bir organizasyonu üstlenmek istiyor.
5: Süper.
3: Benden görüşmeye.
5: Onunla böyle sık sık çalışır mısınız?
3: Hayır, daha önce Michael'la hiç çalışmadım. Ne olup bittiğini
5: İyiymiş,
3: göreceğiz.
5: İyiymiş, daha fazla iş.
3: Daha çok işi.
1: Michael bir organizasyonda yiyecek hizmeti vermesi için göz göre göre gidip Oscar'la mı konuşuyor? Ekmek yediğin yere ihanet edemezsin.
6: Organizasyon için mi geldiniz?
5: Evet.
0: Konuklarından bazıları gelmeye başladı.
1: Bu kişiler önceden benden eser satın almış kişiler. Onları yeni sanatçılarla da tanıştırmak istiyorum. Bu nedenle bu oldukça önemli bir organizasyon.
6: Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz.
0: Ekrana bakacak olursan Restoran Sırları ekibinden Jamie'nin geldiğini görürsün. Bir koleksiyoner gibi davranacak. Böylece Michael'ın konuklarla nasıl ilgilendiğini ve organizasyonu nasıl yürüttüğünü görebileceğiz. Jamie, biz ona harekete geçmesini söyleyene kadar diğer konukların arasına karışacak.
1: Olur.
4: Ben Michael, bu akşamki küratörünüz benim. Büyük mavi atımın dikkatinizi çektiğini
7: gerçekten
4: fark ettim. Satın almayı düşünür müsünüz
7: bu
4: acaba?
7: Bu atı satın almayı düşünebilirim.
4: Tamam,
7: evet.
4: Sanatçıyı çağırayım. Donald'ı bulup geliyorum hemen. Donald, buraya gelir misin? Donald, seni Steve'le tanıştırayım.
7: Merhaba Steve. Merhaba.
0: Görünen o ki büyük atı satın almakla ilgilenen bir bey var. Bir sanat eserini satın almak isteyene bir kişi için prosedür nedir?
1: Oldukça basit. Müşteri ya benim yanıma ya da Michael'ın yanına gider. Ona ilgilendiği sanat eserinin fiyatı hakkında bilgi veririz. Kredi kartı ve çekle ödemeyi kabul ediyoruz. Sanat eseri satıldıktan sonra eserin isminin yanına kırmızı bir etiket yapıştırırız. Ve böylece galerideki diğer konuklar bu eserin satılık olmadığını bilir.
0: Tamam, harika.
4: Seninle çalışmak güzeldi.
0: Seninle de. Görünen o ki bu beyefendi büyük mavi atı aldığı için çok
1: mutlu. Ayrıca çok şanslı biri, çok güzel bir esere sahip oldu.
0: Senin haberin olmadan Oscar'la buluşmasının dışında Michael bu akşam iyi bir iş çıkarıyor gibi duruyor. Şuraya bakar mısın? Genellikle bunu onaylamadığını düşünüyorum.
1: Ne? Tabii ki onaylamıyorum.
0: Yemek konusunda anlaşmazlık yaşıyorsun. Bu da bunlardan biri sayılır. Brianna, bahçeye çıkıp konukların ara sıcaklarını yiyen garsonla konuşmanı ve bunu doğru bulup bulmadığını öğrenmeni istiyorum.
5: Merhaba.
8: Hey, nasılsın?
5: İyiyim. Akşamı nasıl geçiyor?
8: Süper geçiyor.
5: Sen de yenisin değil mi?
8: Evet. Brandon benim arkadaşım. Oscar'la beni bugün tanıştırdı.
5: Aa,
8: ben de başladım.
5: Sence şu ana kadar nasıl
8: Bayıldım.
5: Gitti?
8: Bayıldım. Çok sakin bir ortam. Brandon bana buraya gelmemi, yemek yiyebileceğimizi söyledi. Bu çok güzel çünkü bedavadan yemek yiyorum hem de para alıyorum. Aha, öyle mi?
0: Bu yaşadığın bazı anlaşmazlıkların sebebi olabilir. Yine de Oscar bunların olmasına izin vererek yeterince sorumluluk almıyor.
1: Sana katılıyorum.
3: Nasıl gidiyor? Merhaba.
0: Oscar'a baksana, bir sayaçla dolaşıp konukları saymaya çalışıyor. O da bizim gibi işin nedenini bulmaya çalışıyor. Aranızın neden bozulduğu belli.
4: Merhaba.
0: Sormadan edemeyeceğim. Michael'ın o kasaları taşımasının bir nedeni var mı? O,
1: ne yaptın sanıyor?
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: Bu otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
15: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
16: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
17: Bu Perşembe A101'de aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
18: Biraz fazla almadınız mı?
19: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
18: Yok mu bunun bir çaresi?
20: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
21: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Bu otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
23: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
22: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
24: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
25: Vermek istediği mesaj güç ve iktidar.
26: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
27: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
0: Bu iyiye işaret değil. O kimin arabası?
1: Michael'ın arabası. Michael, sen aklını mı kaçırdın? Sen benden çalıyor musun?
0: Yemekleri yiyen amatör garsonlar ve bir kasa içecek çalan Michael düşünüldüğünde Oscar ve senin neden sorun yaşadığınız belli oluyor. Biraz daha inceleyip Michael'ın bunu neden yaptığını öğrenmek istiyorum. Şuradaki sanat eseriyle ilgilenen bir çift var gibi görünüyor.
11: Dostum, şuna baksana.
2: Biri üstüne para verse bile bunu evime sokmazdım. Cidden bunu beğendin mi? Bu sanatçının eserlerinden satın alan birini tanıyorum ve değeri oldukça düştü. Tekniği çok kötü çünkü.
0: Bu aşağılayıcı sözlerin çoğu hem sanat eserini satın almak isteyen çiftin hem de kulak misafiri olan kişilerin vazgeçmesine sebep oldu. Haksız mıyım?
2: Sizce de postmodern sanat fazla olmuyor mu?
0: Alıcıları korkutmaktan başka bir şey yapmadı.
1: Madem beni çıldırtıyor.
0: Böyle bir adamın bu kadar pis bir konuşmayla etrafta dolaşması şüphe uyandırıcı. Biraz daha araştıralım ve ekipten Jamie'yi harekete geçirelim.
1: Olur.
0: Jamie, sana doğru yaklaşan şapkalı bir adam var. O heykelle ilgileniyormuş gibi.
2: Bunu satın almak mı istiyorsunuz?
3: Düşünüyoruz.
2: Bak, oldukça hoş bir sanat eseri. Sana bunun kötü olduğunu söylemiyorum ama bunu alma. Seni uyarıyorum.
3: Tamam, o zaman bana güzel bir eser göster.
2: Tamam, şuna bak.
3: Bana güzel sanatın ne olacağını göstereceksin.
2: Kuşları sever misin?
3: Evet, kuşları severim.
2: Bu doğanın kalbi, bu hayat. Ama oradaki savaş insanları öldürüyor. Onu istemezsin bile. Bunu yapan sanatçı benzer bir eserini sattı ve değeri tam 5 kat arttı.
1: Bu adam çok aptalca konuşuyor. Belli ki sanat hakkında hiçbir şey bilmiyor. Tamamıyla kafasından uyduruyor.
3: Bu adam sizin için mi çalışıyor? Bir horoz hakkında konuşup duruyor.
4: En sevdiğim eserim.
3: En sevdiğiniz mi? O bana eğer Ian'ın yaptığı bir sanat eserini satın alırsam değerinin artacağını söylüyordu.
4: Benim fikrimi sorarsanız 1 yıl içinde 20.000 dolar edecek. Bu çocuk geleceğin Banksy'si.
0: Bu horozun satış fiyatı ne?
1: Fiyatı 1.500 dolar.
0: Hadi Jamie, satın al.
3: Sanırım satın alacağız.
4: Mükemmel. Neden benimle şuraya gelmiyorsunuz?
3: Harika. Sizinle tanışmak güzeldi.
4: Sağ olun.
3: Tamam, o zaman bu horoz için tetiği çekeceğim. Satın alıyoruz değil mi? Fiyatı nedir?
4: Bugün fiyatı 3.000 dolar.
0: 3.000 dolar mı? Bu senin söylediğin fiyatın tam 2 katı.
1: Ben bu şekilde çalışmıyorum.
3: Bana bir dakika ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
4: Çok teşekkür ederim. Bunu ben alıyorum. Makbuzları keserim ve anlaşmayı yaparız.
0: Burada neler döndüğünü çok iyi biliyorum. Bu adamlar hileci. Michael bu palyaçoları bilerek çağırdı. Böylece Ian'ın eserleri hakkında konuşabilecekler. O da hepsini satabilecek. Adım gibi eminim ki makbuzu gördüğünde bu eserin satış fiyatının 1500 dolar olduğunu fark edeceksin.
4: Güzel satıştı dostum. Birçok satışın ilki. Şimdi gidip detayları halledelim. Ofisime geçelim. Önden lütfen.
1: Orası benim ofisim değil, malzeme dolabı.
0: Ne yazık ki malzeme dolabının içine kamera yerleştiremedik. Ama uzun zamandır denemek istediğim yeni bir teknoloji var. Ve şimdi tam zamanı.
1: Hadi deneyelim.
0: Elliot malzeme dolabına girdiler. Bu yeni yılan kamerayı denemek için mükemmel bir fırsat.
4: Anlaşıldı. İçerideyim. 1500 dolar Patricia'ya gidecek. Sen de normal payını alacaksın. Geriye kalan 1500 doların 500 dolarını sen alacaksın. Bense 1000 dolarını alacağım. Ben olmasaydım bu satış gerçekleşmezdi.
0: Teşekkür ederim. Hızlıca oradan ayrıl. Fiyatı 3000 dolara çıkardıkları için sen tek bir kuruşunu görmeden 1500 doları en baştan kendi aralarında paylaşacaklar. Sense eserin 1500 dolara satıldığını sandığın için aradaki farkı anlamayacaksın. Mutlu olmalısın. Kameranın arkasındasın ve neler döndüğünü görebiliyorsun.
1: Gerçekten çıldırmak üzereyim.
4: Benimle gelin. Bugünkü hizmetleriniz için.
0: Artık neden o bir kasa içeceği çaldığını biliyoruz. Çağırdığı hilekar adamlara ödemeyi bu şekilde yaptı.
1: Bütün akşam boyunca gözlerimin önünde hırsızlık yaptılar. Bunu durdurmalıyım.
0: Michael aşağılık herifin teki, senden çalıyor. Oraya git. İçecekleri başkalarına vermesini engelle. Onu buraya getir ve birlikte bu sorunu çözelim.
1: Hemen. Seninle konuşmak istiyorum. Hemen buraya gel. Buraya gel. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Seninle uzun uzun konuşacağız. Gir şuraya. Gel buraya.
0: Michael, içeri gel. Neler döndüğü hakkında fikrin var mı? Sana neler döndüğünü açıklayayım. Ben Charles Stiles, Restoran Sırları adlı şirketten geliyorum. Patricia yemek sağlayıcısı olan Oscar'la sorunlar yaşıyordu. Ona yüksek fatura çıkardığını, tüm ekstra yiyecekler ve içecekler için para istediğini düşünüyordu. Keşfettiğimiz şey ise Oscar'ın onu kandırmadığıydı. Sen kandırıyordun. Burada oturup galeriden bir kasa içecekle çıkmanı ve içecekleri arabanın bagajına koymanı izledik.
4: İçecek her zaman kalıyor.
0: Hayır. Bir kasa içeceği arabana taşımazsan kalan içecek de olmaz. Bu saçmalık ve sen de farkındasın. Hem içecekle ne yapıyorsun ki? Arkadaşın Ian'ın sanat eserlerini satabilmesi için çağırdığın, diğer sanatçıları kötülemek için konuşan adamlara veriyorsun.
4: Bu doğru değil.
0: Bu akşam bir horoz sattın mı?
4: Evet.
0: Tamam, o horozun liste fiyatı neydi?
4: $500.
0: Jamie'yi hatırladın mı? O gizli görevdeydi ve bizim ekipten, benim için çalışıyor. Heykeli ona $3000 sattın.
4: O komisyonunu alacak, ben de payıma düşeni alacağım. Bunu hak ettim, bunun için sıkı çalıştım.
0: $1500 olarak makul değerinde listelenmişti. Onu iki katı fazla paraya satıyorsun. Haraç kesiyorsun ve bunu Ian'ın işlerini yüceltip, hilekarları çağırıp diğer sanatçılar hakkında kötü konuşturarak, Ian'ın eserlerini satarak yapıyorsun. Bu kitaptaki en eski numaralardan biridir. Üç kağıtçılıktan başka
4: hilekar
0: bir şey değil.
4: Onlar hilekar değildi. Galerinin tadını çıkarmaya gelen sanatseverlerdi.
1: Sana bir şans verdim. Sana göz kulak oldum. İşlerin nasıl yürüdüğünü öğrettim ve sana güvendim. Peki sen ne yaptın? Sen beni utandırdın. Ama kendin utanmıyorsun bile. Hırsızlık yapıyorsun. Eğlenmek için hırsızlık yapıyorsun. Yüzüne o yapmacık gülümsemeyi oturtmuşsun. Geleceğinde ne olduğunu biliyorum. Kocaman bir sıfır. Kovuldun artık.
4: Sanat sübjektiftir. Arkadaşlarımın diğer sanatçılar hakkında düşündüklerini kontrol edemem. Ian konusunda da genç bir sanatçının cebine birkaç kuruş fazla koymasına yardım ettim.
1: Çok utanıyorum. Bunların bütün sorumlusunun Oscar olabileceğini düşündüğüm için kendimi gerçekten berbat
0: hissediyorum. Bu herkesin başına gelebilirdi. Daha önce de yaşadım. Sen ve Oscar ona neler yaşandığını anlatabilirsin. Birlikte çalışmaya devam edebilirsiniz. Çok güzel bir galerin var. Çok iyi bir işin ve harika müşterilerin var. Bence devam et. Oscar'ın sana değer verdiğini biliyorum.
5: Kovulmasının ardından Michael kendi sergilerinin küratörlüğünü yapmak konusunda başarısız oldu. Patricia, Oscar'dan özür diledi ve aynı fikirde olmaktan memnunlar. Oscar, ekibindeki sorumlu çalışanların hepsini işten kovdu. Patricia ise yemek servisleri için fazla para ödemediği ve sanat sergilerindeki satışları etkileyecek dış güçlerin olmadığı için oldukça memnun.
26: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
24: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
25: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
26: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarında bugün.
1: Son zamanlarda yaşlı müşterilerim gençlerden oluşan topluluğun çok gürültücü ve kaba olduğunu dile getiriyor.
2: Sana küçük bir sırrımızı göstereceğim. Gel hadi. Nasılsın?
3: İyiyim, sen nasılsın?
2: İyiyim, benimle gel.
0: Onu tanıyor musun?
1: Hayır. Ben ve çalışanlarım hariç hiç kimse ofisime giremez. İnanamıyorum, o iyi mi?
0: Ben Charles Stiles. 20 yılı aşkın bir süredir binlerce restoran sahibine sorunlarını çözmeleri için yardım ettim.
3: Bu pis bir hırsız.
4: İndir onu.
5: Kovuldun.
0: İnsanlar farkına varmaya başladı.
4: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
0: Kendimizi daha iyi gizlememiz gerekiyor.
6: Ve gelin ne damat.
0: Özel dedektifler tutuyor.
2: Birkaç fıçıyı işaretledim.
0: En son teknolojiyi kullanıyoruz. Drone'u gönderin. Restoran sırları.
6: Sürpriz.
0: Tüm yenilikleriyle sizlerle.
7: Ne zamandır benden çalıyorsun?
5: Hapse gitmek ister misin?

0: Merhaba Charles.
1: Merhaba. Restoran sırlarından Charles Stiles. Bu benim için çalışan özel dedektiflerimden Elliot.
2: Memnun oldum. Ben de.
0: Harvey Steakhouse'a hoş geldiniz. Adım Joseph Harvey ve California Huntington Beach'te bulunan Harvey Steakhouse'un sahibiyim. Restoranıma adım attığınızda en iyi yemekleri yiyeceğinizi, en iyi içecekleri içeceğinizi ve çok eğleneceğinizi bilirsiniz. Biftek seviyorsanız burası sizin için ideal. Menüdeki tüm yiyeceklerin içinde fileto ve patates en çok satılan yemeğimiz. Ev yapımı Bernays sosu ve güzelce pişirilmiş bir patatesle servis ediyoruz. Ayrıca mükemmel mozaik yapısına sahip 450 gramlık kemiksiz pirzolamız var. Kajun çeşnisine sahip ve ev yapımı sarımsaklı patates püresiyle servis ediyoruz. Biftek dışında bir şey yemek isterseniz ıspanaklı raviolümüz var. Sarımsaklı ekmek ve beyaz krema sosuyla servis ediyoruz.
1: Seninle telefonda konuştuğumuzda buraya gelen yaşlı müşterilerinde fark edilir bir azalma olduğunu söylemiştin. Bu durumu bana biraz daha açıklar mısın?
0: Buraya 40 yıldan uzun süredir düzenli olarak gelen müşterilerimiz var. Son zamanlarda yaşlı müşterilerim gençlerden oluşan topluluğun çok gürültücü ve kaba olduğunu dile getiriyor. Ancak ben bu duruma denk gelmedim.
1: Hı hı.
0: Ben burada olduğumda hiçbir sorun yaşamıyorum.
1: Etrafa baktığımda güvenlik kameraları olduğunu görüyorum. Bu kameraları kullanıyor musun?
0: Akıllı telefonuma görüntüleri gönderiyorlar. Böylece çalışanlarımı her an izleyebiliyorum.
1: Ama hiç farklı bir şeyle karşılaşmadın öyle mi?
0: Burada olmadığım zamanlarda işler her zamanki gibi yürüyor ama aslında böyle olmadığının farkındayım. Bazı şeyler yolunda
1: onları
0: gitmiyor.
1: Onları izlemene rağmen farklı bir şey görmemen garip bir durum. Peki yaşadığın farklı sorunlar var mı acaba?
0: Envanterimde bir azalma olduğunu fark ettim. Her hafta aynı sayıda içecek almama rağmen içecekler hızlı tükeniyor. Bu nedenle tehlikeli bir durum olduğunun farkındayım. Öyle bir noktadayım ki cevapları yakın zamanda bulamazsam bu restoranın 40 yıllık tarihi tehlikeye girecek.
1: Telefon konuşmamızın ardından Elliot'ı aradım ve ondan bugünkü toplantımız öncesinde küçük bir araştırma yapmasını istedim. Anlat ona.
2: Haklısın Charles. Bir sosyal medya sitesinde broşürü buldum ve çıktısını aldım. Harvey Steakhouse'da gerçekleşecek bir eğlenceden bahsediyor. Bu eğlencede bir DJ, karaoke ve ücretsiz içecek olacakmış.
1: Bu konu hakkında bilgin var mı?
0: Hayır, yok.
2: Sitede eğlencenin önümüzdeki pazar günü yapılacağı da yazıyordu.
0: Buna inanamıyorum.
1: Benim önerim partinin yapılacağı akşamı izlemek olacak. Böylece kimlerin bu işe dahil olduğunu ve suçlunun kim olduğunu bulabiliriz.
0: Benim haberim bile olmadan böyle şeylerin yapılıyor olmasına çok şaşırdım.
1: İş yerinde hırsızlık yapan ya da uygunsuz davranan birileri varsa onları yakalayacağız.
0: Wow. Charles, vay canına.
1: Kontrol odasına hoş geldin. Ne düşünüyorsun?
0: Burada oldukça özenli bir kurulum var. Mükemmel.
1: Gördüğün gibi restoranındaki neredeyse her yere gizli kamera döşedik. Yemek alanını, mutfağı, barı, bahçeyi ve park alanını görebiliyoruz. Yani her şeyi buradan izleyebileceğiz.
0: Teşekkür ederim, size minnettarım.
1: Joe, bana şu adamdan biraz söz eder misin lütfen?
0: O Gage. Bir süredir bizimle birlikte çalışıyor. Kısa süre önce garsonluktan benim restorandaki yöneticim olmaya terfi etti.
1: Harika. Peki şu garson kim? Ondan biraz söz eder misin?
0: O Kelly. Eşsiz biridir. Herkesin işe almak isteyeceği bir garsondur. Mükemmel biridir. Müşterilerimiz ona gerçekten bayılırlar.
1: Barın arkasında duran barmenden de söz eder misin?
0: Adı Johnny. Bizimle çalışmaya kısa süre önce başladı. Yaşlı müşterilerimizin birçoğunun gördükleri en iyi barmen olduğunu
1: söylüyor.
0: Çok iyi.
1: Sanırım çalışanların hakkında bilgi toplamamızın zamanı geldi. Restoran sırları ekibinden Destiny'nin gidip Kelly ile konuşmasını ve biraz bilgi almasını isteyeceğim.
0: Tamam, süper.
1: Destiny, araştırmaya başlamanın zamanı geldi. Gidip Kelly ile konuşmanı istiyorum. Bakalım neler öğreneceğiz.
3: Harvey Steakhouse'da birkaç gündür gizli görevdeyim. Zamanımın çoğunu eğitimle geçirdim ve şu ana kadar sıra dışı hiçbir şeyle karşılaşmadım. Parti bu akşam. John'un arkasından iş çeviren çalışanları bulmak için tetikteyim. Merhaba Kelly, bugün işler nasıl?
4: Merhaba, bugün eğitiminde benimle mi olacaksın?
3: Hayır, aslında kendi başıma olacağım.
4: Öyle mi? O zaman iyi şanslar.
3: Teşekkür ederim. Bana bahşiş var mı?
4: Aslında çok fazla bahşiş olacağını düşünmedim.
3: Nasıl yani? Müşteriler iyi bahşiş vermiyor
4: yani
3: mu?
4: Etrafına baksana. Oldukça can sıkıcı. Sanki huzur evinde gibiyiz.
3: Ama bu müşteriler neredeyse 40 yıldır buraya geliyor değil mi?
4: Sorun da bu zaten. 40 yıl önce bıraktıkları bahşişin aynısını bırakmaya devam ediyorlar. Yani zaman değişti artık.
1: Artık Kelly'nin düşüncelerini biliyoruz.
0: Kesinlikle. Kelly negatif bir tutum sergiliyor ve ben bunu doğru bulmuyorum.
4: Herhangi bir sorun olursa sormaktan çekinme, olur mu?
3: Çok teşekkür ederim.
4: Ne demek, her zaman.
5: Merhaba. Gage'le görüşmek
4: biraz
5: için gelmiştim.
4: Biraz bekleyin lütfen.
1: Joe, az önce gelen siyah kolsuz tişört giymiş adamı tanıyor
6: Hayır.
1: musun?
6: Ne haber dostum?
5: Nasıl gidiyor?
6: Seni gördüğüme sevindim. İyi misin?
5: İyiyim.
6: Tamam, benimle gel.
1: Bana garip gelen giyinme şekli oldu. Şık bir restorana böyle giyinerek gelemezsin. Dur biraz. Bu adamın senin ofisine girmesi için herhangi bir
0: Hayır,
1: nedeni var mı?
0: Hayır, kesinlikle yok. Ben ve çalışanlarım dışında hiç kimsenin ofisime girme yetkisi yok. Ben kolsuz bir tişört giyen bu adamı tanımıyorum bile.
6: Pekala, birazdan yanına tekrar uğrayacağım. Her şeyin yerini biliyorsun. Bir şey
1: demek
6: ister misin?
1: Onun bir tekniker olma ihtimali var mı? Sistemlerinizde senin de bildiğin herhangi bir sorun yaşıyor musunuz?
0: Bir teknikerle çalışmıyoruz.
6: Kapı kapalı kalsın.
0: Bak, orada ne işler karıştırıyorlar?
1: Bu adam bir işler çeviriyor ve yöneticin de ona izin veriyor. Her ne peşindeyse artık. Bunu dikkatlice izleyelim ve neler olacağını görelim. Açıkçası gördüklerim pek hoşuma gitmedi.
0: Lanet olsun.
1: Destini bak bakalım, siyah tişörtlü adamın kim olduğunu bulabilecek misin?
3: Merhaba Gage, nasıl gidiyor?
6: Destini, nasılsın?
3: Çok iyiyim.
6: Aslında bir fikrim var. Birkaç dakikan var mı?
3: Tabii ki.
6: Seninle ofisimde konuşabilir miyiz? Çok çok kısa sürecek. Hadi gel.
3: Olur.
1: Neler söyleyeceğini hep birlikte izleyelim.
6: Bak, burada çalışman hakkında ne kadar memnun olduğumu söylemeliyim. Herkes senden hoşlanıyor. İyi iş çıkarıyorsun. Buraya geldiğinden beri ne yapman gerektiğini iyi biliyorsun.
3: Teşekkür ederim.
6: Sana küçük bir sırrımızı göstereceğim. Ama öncelikle sana güvenebileceğimden emin olmalıyım.
3: Kesinlikle, tabii ki.
6: Tamam mı? Şimdi son zamanlarda her pazar burada çılgın partiler düzenliyorum. Ayda birkaç kere düzenliyoruz. Şimdiye kadar 4-5 parti yapıldı. Bu eğlenmek için yapılan bir parti. Pazar akşamı dans partisi.
3: Yani. Çok eğlenceliymiş.
6: Evet.
1: Bu bir ilk. Daha önce hiçbir hedefin restoran sırlarından birine durumu açık açık anlattığını görmedim.
6: Sana güzel bir haberim var.
3: Dinliyorum.
6: Bana yardım edersen ben de sana yardım ederim. Açıkçası var diye sonunda sana bir güzellik yapacağım. Cebine $20 fazladan koyacağım.
3: Harika.
0: Bu tam bir kabus. Buna şimdi son verebiliriz.
1: Eğer son vermeyi seçersen kimlerin bu işe dahil olduğunu öğrenemeyeceksin. O yüzden oturup kimlerin buna karıştığını ve tüm bunları senin ruhun duymadan nasıl yaptıklarını öğrenmemiz gerekiyor.
0: Buna inanamıyorum, inanamıyorum.
1: Joe, artık çalışanlarının yaşlı müşterilerine nasıl davrandığını öğrenmemizin zamanı geldi. Sen ne dersin? Bakalım mı?
0: Bana uyar.
1: Ekibimizden Hall'u göndereceğim. Hall, restoran sırlarının ilk yaşlı üyesi olmanın yanı sıra rehabilitasyondan çıkmış bir üyemiz.
0: Nasıl yani?
1: 2014 yılında Holly vardiyasında içki içtiği ve müşterilerimden birinden para çaldığı için yakaladık. Bunu görüyor musunuz? Holly yemek çantasından bir matarası çıkardı.
7: Aman tanrım.
1: Sol eline baksanıza, $20 alıyor ve önlüğünün cebine koyuyor. Aradığınız hırsız karşınızda, hırsız Hall. O dönemde Hall hırsızlığı vardiya sırasında içki içmesine bağladı ve ben de ona inandım. Biliyor musun, onu değiştirebilir ve restoran sırları ekibine dahil edebiliriz diye düşündüm.
0: Yaşlı bir beyefendiye bu şekilde yardımcı olman çok hoş.
1: Bu akşam yapacağımız araştırmada Hall 75. yaş günü için bahçende rezervasyon yaptırdı.
0: Tamam, iyi fikir.
1: Pekala Hall, sıra sende.
8: Geçmişteki davranışlarımdan utanç duyuyorum. Charles'ın ekibine dahil olmam için yaptığı teklifi seve seve kabul ettim.
9: Adınızı öğrenebilir miyim?
8: Benim adım Hal. Bugün benim 75. yaş günüm.
9: Doğum gününüz kutlu olsun.
8: Buraya bir öpücük. Teşekkür ederim.
9: Üzgünüm ama çift rezervasyon yapılmış.
8: Ne demek çift rezervasyon yapılmış? Buraya bir hafta önce rezervasyon yaptırdım.
9: Sizin için bir
8: uygun
9: masam var ama bahçede değil maalesef.
0: Bahçeyi bu özel etkinlik için bilerek kapattım. Bu durum bizim çalışma şeklimizi yansıtmıyor.
6: Pekala, doğum günü çocuğumuz nerede? Nerede o?
8: Buradayım.
6: Nasılsınız?
8: Buraya.
6: Nasılsınız sayın delikanlı?
8: Daha iyi olabilirim. Bana neden bahçede bir masa vermediniz?
6: Bu durum için çok özür dilerim. Çift rezervasyon yapılmış. Şuna ne dersiniz? Bu akşam burada bir kutlama yapıyorsunuz. Ara sıcaklar ve tatlılar benden olsa memnun kalır mıydınız? Herkes mutlu olmaz mı? Herkes hoşuna gider değil mi?
10: Oldu.
6: Tamam, anlaştık o zaman.
8: Evet.
6: Bakıyorum herkes memnun.
0: Bu hiç profesyonel bir tutum değil. Birçok açıdan yanlışlarla dolu.
11: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obseso.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank
10: kartıma din. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
12: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
11: Ne de motorun durması onları yıldırır.
12: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
11: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
12: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: Gage'le görüşmek için gelmiştim.
14: Yöneticin Gage'le görüşmek için biri daha geldi.
15: Eşyaların nerede?
13: Arabadalar.
15: Tamam, her şey bu tarafta olacak. Sana yardım için tamam. Birkaç garson göndereceğim, olur mu? Destiny, bakar mısın? Yardımına ihtiyacım var. DJ geldi ve eşyalarını boşaltması için yardım etmelisin.
16: Tamam, tamam oldu Bill.
17: Harvey Steakhouse'da DJ'lerle
14: artık
17: çalışmayız.
14: Artık çalışıyorsunuz.
15: Kapıları kapat. Kimsenin duymasını
14: eğer bir partiye DJ çağırmışsan çok gürültülü ve kontrol edilmeyen bir ortam olacaktır. Ayrıca gürültü yemek alanının hemen yan tarafta olması yüzünden restorandan da duyulacak.
15: DJ Luxy, Destiny'ye
13: çalışmayacağım.
16: Tanıştığımıza sevindim.
13: Ben de. Çok hoş biri.
15: Tamam, harika.
17: Bu çok saçma.
15: Vay canına, D-Wayne. Her zamanki gibi olacak, tamam mı? Bileklikler sende mi? Tamam, kapıda 20 dolar alacaksın. Sadece nakit çalışacaksın, unutma. Sadece nakit.
14: DJ olmasının yanı sıra artık bir güvenlik görevlin de var.
17: Bunu aklım almıyor.
16: Merhaba.
18: Parti için geldik.
14: Görünen o ki parti için insanlar toplanmaya başladı.
16: Sola döndüğünüzde bahçeye çıkacaksınız. Parti orada yapılacak.
18: Tamam, teşekkürler.
14: Bu gizli partide bir kişinin daha arkandan iş çevirdiğini öğrenmiş olduk. Janet ve Gage bu olayda ortaklar. Broşürlerden partiye gelenlerin $20 giriş ücreti ödediklerini biliyoruz. Bana göre sen bu paranın bir kuruşunu bile göremeyeceksin. Partideki ücretsiz içecekleri almak için bilekliklerini gösteren şu insanlara bak. Barmenin Johnny de onlarla işbirliği yapıyor. Joe, dürüst olmam gerekirse müşterilerine baktığımda yüzlerinden her şey anlaşılıyor. Bahçende gerçekleşen bu çılgınlıktan memnun değiller. Holden müşterilerinin sesi olmasını ve Gage'e bu durumu şikayet etmesini isteyeceğim.
17: Olur.
14: Hol, yöneticinin yanına gitmeni ve yüksek sesten rahatsız olduğunu söylemeni istiyorum. Dedim ki yöneticinin yanına gitmeni ve bu durumun 75. yaş gününü mahvettiğini söylemeni istiyorum.
19: Şimdi anladım. Yönetici bey, burada güzel bir yaş günü akşamı geçirmeye çalışıyorum. Eğlenmeye çalışıyoruz. Bu sesler, bu müzik ne böyle? Bum bum bum. Bunların anlamı ne?
15: Anlıyorum. Bir kez yaşayacağınız 75. yaş gününüzün mükemmel geçmesini istiyorum ben de. Bu yüzden bütün yemekler
14: yönetici bende. Yönetici geç, şimdi de daha fazla bedava yemek teklif ediyor.
17: Bu durum midemi bulandırıyor.
14: Olamaz. Hall barda durmaya devam ediyor. Ona güvensen bile şeytana uymasını istemiyorum. Hall, neden masana dönmüyorsun? Hall, o içkiyi yerine koy. İtiraf etmeliyim ki bu durum yüzünden kendimi suçluyorum. Ona bir görev vermeden önce Hall'u daha fazla denememiz gerekiyordu. Hall'la daha sonra ilgileneceğim. Şu anda bahçede dönen şu çılgınlığa odaklanmamız gerekiyor. Şu boş masalara baksana. Bu parti yüzünden restoranın iş yapamıyor.
17: Asıl bilmek istediğim bu durumdan paçayı nasıl sıyırdıkları. Bu durum birkaç kez yaşandı ve ben kameralarda göremedim.
14: Evet, bu garip bir durum. Bu durumu güvenlik kameralarında göremiyorsun. Cep telefonunu çıkarmanı ve bahçeye bağlanmanı istiyorum. Ekranda neler gördüğünü bilmek istiyorum. Ne görüyorsun?
17: Vay canına.
14: Bir de ben bakayım. Biliyor musun, ben de tam bundan şüphelenmiştim. Sakin, sessiz bir bahçen var. Sanırım burada neler döndüğünü anladım. Elliot Destiny'yi de alıp ofise gitmenizi istiyorum. Bir şekilde güvenlik kameralarını hacklemişler. Bunu nasıl yaptıklarını hemen bilmek istiyorum.
17: Biri gelirse kapıya 3 kere vur. Ben de her şeyi toparlayayım, olur mu? İçeri kimse girmesin. Dikkat et.
14: Edith, karşındaki kitaplığın tam ortasında bir dizüstü bilgisayar var. Gördün mü? Onu alır mısın?
17: Şimdi aldım. Charles, restorandaki tüm kameraları görebiliyorum.
14: Üst köşedeki ekrandan kamera akışına bakar mısın?
17: Charles, bu görüntüler birbirleriyle aynı.
14: Güvenlik sisteminin bağlantısını kes.
17: Kabloyu çıkarıyorum.
14: Kameran güncellenecek. Birkaç saniye içinde doğru görüntüler elinde olacak. Tam da şüphelendiğim gibi. Gage daha önce gördüğümüz kolsuz tişörtlü hacker'la anlaşmış. Ve bu videonun sürekli dönmesini sağlamış. Böylece telefonuna baktığında olanları anlayacaksın. Parti verirken paçayı bu şekilde kurtarıyorlardı. Senin duyduğun tüm şikayetler de gerçekti.
18: Charles, Hale arıyorum ama hiçbir yerde göremedim.
14: Nereye kayboldu? Çocuklar, kameralarla hemen onu arayın. Onu bulamıyoruz. Destiny, Hall partiye katılmış. Onu alıp masasına kadar eşlik eder misin? Bu berbat bir durum. Açıkçası onun değişeceğini düşünmüştüm. Ama demek ki huylu huyundan vazgeçmiyor.
20: 30 yıldır buraya geliyorum ama hiç bu kadar kötü bir akşam geçirmemiştim. Akşam yemeğimi böyle gürültülü bir ortamda
14: yememiştim.
20: Görüyoruz
14: ki bu müşteri patlama noktasına gelmiş. Şimdi de gidiyor. Bu sorun gitgide daha da kötüleşiyor. Bu müşteriyi bir daha göremeyeceğinden adım gibi eminim. Bu serserilerin restoranını ele geçirmesi yeterince kötü değilmiş gibi şimdi de park alanında takılıyorlar. Ne söylediklerini duyamıyorum ama bana kalırsa bir tartışma yaşanıyor. İhtiyacın olan son şey yaşlı müşterilerden birinin bu sarhoş çocuklarla tartışması.
21: O kadar sinirliyim ki hepsini kovmak istiyorum.
14: Dur biraz, göğsünü tutmaya başladı.
21: Aman tanrım, o iyi mi?
22: Ambulansı arayabilir misiniz? Dışarıda bir adam kalp krizi geçiriyor.
15: Ambulans çağırın.
21: İyi mi? İyi misiniz? Müşterilerimden birinin bir parti yüzünden kalp krizi geçirmesi aklıma gelebilecek en son şeydi. Sağlık görevlilerini aradınız
15: mı? Ambulans geliyor. Ben bardaydım. Garson gelip çağırdı. Görünüyor ki beyefendi dışarı çıkmış ve göğüs ağrısı çekmeye başlamış. Arkadaşlar hasta burada. Bir müşterimiz, adım Gage, yöneticiyim. Dışarı çıkmış ve göğüs ağrıları yaşamaya başlamış. Onu sakinleştirip su verdim. Neler oluyor? Bu akşam burada ne işin var? Normalde
21: benimle gelir misin?
15: Sen bir şey mi sinirlendin? Ay lanet olsun. Bu da ne böyle? Burada neler dönüyor böyle?
14: Neler döndüğünü anlatayım. Ben Charles Stiles, Restoran Sırları şirketinden geliyorum. Patronun çoğu yaşlı müşterilerinin sayısındaki azalma yüzünden şirketimle iletişime geçti. Bütün gün kameraları izledikten sonra neden bu soruları yaşadığını anladık tabii. Sürekli verdiğim bu gürültülü partiler yüzünden onun yaşlı müşterilerinin gelmekten vazgeçmesine neden
21: oldu. Sen benim lüks restoranımda çılgın partiler verdin. Bunun iyi bir fikir olduğunu nasıl düşünebilirsin?
15: Tamam, dürüst olacağım. Yaşlı müşterilerin sürekli buralarda olmayacaklar ve ben de yeni insanlar bulmak istedim.
14: Arkanı dön. Ekranda yüzünü gördüğün Hall'u hatırlıyor musun? O benim için çalışıyor. Restoran Sırları ekibinden ve gizli görevdeydi. 75. yaş günü için yapacağı parti için bahçede tam 2 hafta önce rezervasyon yaptırdık. Geldiğinde ona ne söyledin? Ona bahçenin başkası adına rezerve edildiğini
15: söyledim. O sorunu söyledim. Çözdüm ama.
14: Hayır, sen ona bedava yemek teklif etmekten başka bir şey
15: biz
14: yapmadın.
15: Biz sorunları böyle çözüyoruz. Öyle değil mi Joe? Yemeklerini karşılamamız gerekiyor.
14: Sebep olduğun sorunları bedava yemek teklif ederek çözemezsin.
21: Sen benden çalıyordun.
15: Bu yaptığımız ilk partiydi.
14: Şu fotoğrafa bakmanı istiyorum. Destiny'yi tanıdın mı? O da benim için çalışan bir Restoran Sırları üyesi. Ona bunun düzenlediğiniz 5. parti olduğunu söyledin. Evet, 5. Arkadaşlarından birini güvenlik kameralarını hacklemesi ve bahçenin sakin olduğu eski görüntüleri göstermesi için çağırarak onu sırtından bıçakladın. Ayrıca çalışanlarının yarısının aklına girerek bu küçük oyununu gizlemeleri için 20 ila 40 dolarlık para teklif ettin.
21: Bunun ne kadar ciddi bir durum olduğunun farkında mısın? Serseri arkadaşların yüzünden müşterilerimden biri kalp krizi geçirdi. Bu adam şu anda ambulansta. Onun hayatta kalmasını ummaktan ve dua etmekten başka şansın yok. Seni kovuyorum.
15: İşimi kaybetmemi umursayacak durumda değilim. Yani hastaneye kaldırılan beyefendiyi düşünüyorum sadece. Nasıl
14: biraz oldu? Daha temizlik yapman gerekiyor. Janet Kelly ve Johnny'nin Gage'le işbirliği yaptığını öğrendik. Bence onlardan da kurtulman gerekiyor.
21: Yaptığın her şey için teşekkür ederim. Sayende tüm cevapları bulabildim.
14: Yardımcı olabildiğimize sevindim.
21: Artık partiler, DJ'ler, fosforlu çubuklar yok. Harvey Steakhouse'da düzgün hizmete ve güzel yemeklere kavuştuk.
23: Gage kovulmasının ardından yaptıkları için özür diledi. Sorun çıkaran tüm çalışanlar işten çıkarıldı ve yerlerine sadık çalışanlar geldi. Tıbbi yardıma ihtiyaç duyan müşterilerinin sinir krizi geçirdiği anlaşıldı ve ertesi gün evine geri döndü. Charles, hala ikinci bir şans vermeye ve onu sonraki projelerde de görevlendirmeye karar verdi. Joy çılgın partilerin artık düzenlenmediğini ve yaşlı müşterilerinin Harvey Steakhouse'da mutlu olduklarını söylüyor.
24: Aracını Trink satanların %96'sı nedenle tavsiye ediyor. Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
25: Bu otel harika.
26: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
25: Ne?
3: Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Arkadaşlar!
5: Azma!
0: Size bir sürprizim var. Ozma Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
7: Türkiye'nin paese bellissimo.
8: Evladım, gel biz seni bırakalım, gel.
7: Ragazzi, mi hanno appena...
8: Aç bu çocuk, karnını doyuralım.
7: Açıp olmayalım. Güvendiğimiz yere gidelim.
8: Pisti.
7: Pisti. Ragazzi, sono una nuova macchina.
25: Stop. Koklu herhalde, canı çekti.
7: Biz de opete çekelim.
25: This is Barcelona.
26: Afiyet olsun.
7: Ragazzi, selfie.
25: Geldi çıtır çıtır festi.
7: Festi.
25: Tatlılar.
27: Festi.
7: En festi. Vediamo se pure questa mi porterà da opet.
8: Opet diyor. O zaman.
6: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
7: Festi. En festi.
6: Opetlerde. Festi.
28: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira. BİM,
29: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
30: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
31: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışan atay.
4: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
32: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Oh. Ne trenler onları durdurabilir, oh, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
33: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
11: Ne de motorun durması onları yıldırır.
33: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
11: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
12: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Wow, bu da ne böyle? Mazda RX-7. Şimdi anladım. Peki neden bu kadar özel? Çünkü özellikleri açısından Porsche 924 ile aynı klasmanda bir araba. İyisini bulabilirseniz tabii ki. Motoru ne durumda?
1: Motor iyi durumda.
0: Aa, bu berbat bir ses. Ama görüntüsü daha da kötü.
2: Biri bunu modifiye dükkanına çevirip üzerine gereksiz ve parlak ne varsa takmış.
0: Durum öyle görünüyor. Bunların hepsi çöplük. Belki birazını satabiliriz. Her kuruşun hesabını yaparken azimle çalışmak çok önemli.
2: Bu etkili bir değişim. İşte takması bu kadar kolay.
0: Eski parçayı çöpe at gitsin. Yerinizde olsam Anthony'yi dinlerdim. O konuya hakim. Ah, işte o da gitti.

0: 70'lerin sonunda spor arabaların nesli tükeniyordu. 50'lerin ve 60'ların o şirin spor arabaları, emisyon, güvenlik ve güç yönetmeliklerine uymak zorunda kaldılar. Bu da doğal olarak satışları düşürdü tabii. Sonra bu araba ortaya çıktı. Şirin, ufak gövdeye, iyi bir pakete ve uygun bir fiyata sahipti. Adı da Mazda RX 7 idi. Özellikleri Porsche 924 seviyesindeydi. Ama fiyatı Porsche'nin o Stuttgart amblemine ödediğiniz fiyatın çok daha altındaydı. Aslına bakarsanız çok da uygun bir fiyatı vardı. Burada Amerika'da büyük galericilerde kapış kapış satıldı. 1978 ile 1985 arasında 371 bin tane satıldı. Yıllardır bu arabalardan bir tane almaya çalışıyorum ama insanlar saçma sapan modifiyeler yapmadığı temiz bir araba bulmak o kadar da kolay değil. Bir tane buldum. Saçma modifiyelere sahip ama çok kötü durumda değil. Sahibi de Gustavo. Bana birkaç fotoğrafını attı. Ve modifiyeler kolayca sökülebilir gibi görünüyor. Şimdi oraya arabayı görmeye gidiyorum ve umarım araba telefonda anlattığı gibidir. Bunu görünce anlayacağım. Bu araba özel üretim GCLCE modeli ve iyi durumdaysa 5 haneli bir rakama satılabilir. İşte burada. Çok güzel bir araba, öyle değil mi? Gustavo arabası için 5000 dolar istiyor.
1: Merhaba.
0: Merhaba, ben Mike.
1: Memnun oldum Mike. Merhaba.
0: Tanıştığıma memnun oldum. Vay canına. İşte burada ha. RX 7.
1: Evet, arabam bu.
0: Bu kadar güzel olduklarını unutmuşum. Araba ne kadardır senin? 4 yıl demek. Bu araba ağır şekilde boyanmış görünüyor. Boyası kavlamış gibi.
1: Evet.
0: Sen mi boyadın?
1: Hayır, aldığımda bu şekildeydi.
0: Çok parlak doğrusu. Yansıyan güneş gözlerimi acıtıyor. Kaputun altına bakabilir miyim? Kaput öne doğru kalkıyor ve bu çok hoşuma gitti. Vay canına. Gustavo, şu motora bak.
1: Evet,
0: çok
1: öyle.
0: Havalı değil mi? Burada da birkaç modifiye yapmışsın. Radyatöre bak.
1: Radyatör, evet, radyatörü değiştirdim.
0: Değiştirmişsin değil mi? Bu iyi gerçekten. Daha büyük radyatör daha iyi soğutma demek. Burada rotary yazıyor.
1: Çünkü bu bir vanker.
0: Motorun durumu ne peki?
1: Motor iyi durumda. Gerçekten güçlü.
0: Burası kavlamış gibi.
1: Evet.
0: Sen mi boyadın?
1: Hayır, aldığımda bu şekildeydi.
0: Çok parlak doğrusu. Yansıyan güneş gözlerimi acıtıyor. Kaputun altına bakabilir miyim? Kaput öne doğru kalkıyor ve bu çok hoşuma gitti. Vay canına. Gustavo, şu motora bak.
1: Evet,
0: çok
1: öyle.
0: Havalı değil mi? Burada da birkaç modifiye yapmışsın. Radyatöre bak.
1: Radyatör, evet. Radyatörü değiştirdim.
0: Değiştirmişsin değil mi? Bu iyi gerçekten. Daha büyük radyatör daha iyi soğutma demek. Burada rotary yazıyor.
1: Çünkü bu bir vanker.
0: Motorun durumu ne?

0: görünüyor. Orijinal stop lambaları, düzgün bir tampon. Bu GC-LCE evet, modeli doğru. Değil mi? Bu motor gücü daha yüksek olan versiyonu. Güzel araba gerçekten. Şimdi bir de içeri bakalım. İşin abartılı kısmı burası sanırım. Direksiyonu değiştirmişsin.
1: Evet, değiştirdim.
0: Değişen başka parçalar da görüyorum. Pedalları da değiştirmişsin.
1: Pedallar da evet.
0: Yarışçı görünümü olmuş. Göstergelerden bir tanesi göze çarpıyor. Bu komik şey sence de büyük değil mi? Epey büyük bir devir saati. Bu ne işe yarıyor peki?
1: Elektrikli havalandırmayı açıyor.
0: Çalışıyor mu?
1: Evet, çalışıyor.
0: Havalandırma için yani.
1: Evet.
0: Burada start tuşunu görüyorum. Bu gerçekten ilginç.
1: Kendim taktım.
0: Kendin mi taktın?
1: Evet.
0: Çalıştırabilir miyim?
1: Tabii, elbette.
0: Tamam, harika.
1: Motor gerçekten güçlü.
0: Test sürüşü yapabilir miyim?
1: Elbette.
0: Teşekkür ederim. Gustavo iyi birine benziyor ama araca epey modifiye yapmış. Sanki yedek parça satan bir dükkana gidip ne varsa takın demiş. Güzel jantları var ama ben o kadar da beğenmedim. Süspansiyonu alçaltmış ve bu sürüşü mahvediyor tabii ki. Bu ilginç spor arabasının popülaritesi bugünlerde artışta. Sağlamını bulmak gerçekten güç ve bu da fiyatları artırıyor. Japon iç marketinde bu araçlara talep bu aralar çok fazla. Herkes bu eski ve klasik bir Japon spor arabasını sürmek için deli oluyor. Bu arabada tam olarak bu. Ayrıca ilk modellerden olması alıcısının fazla olmasına neden oluyor. Bu yüzden eğer düzgün bir RX 7'yi ucuz bir fiyata alırsak kesinlikle bundan kar elde edebiliriz. Bunun için uğraşacağım. Bakalım yapabilecek miyiz? Araba ayrıca stop ediyor. Bu kötü bir durum. Ama pozitif düşünelim. Kırmızı ışıkta beklerken camları kontrol edeyim. Gayet güzel çalışıyor. Şu dikiz aynasına bakın. Plastik parçasıyla yapıştırılmış. İyi bir arabaya dair temellere sahip ama birkaç pürüzden dolayı görünmüyor tabii. Bunları halletmemiz gerekiyor. Hepsini halledeceğiz. Bu ses berbat, öyle değil mi? Gerçekten çok kötü. Bu motorun düzgün çalışması için epey çaba göstermemiz gerekecek. Ayrıca arabanın içi bayağı küçük. Benim gibi iri biri için sürüşün tadını çıkartmak biraz güç. Ama bu arabaları çok seviyorum. Ve bir tanesini satın alıp düzelteceğim. Bu araçlar daha ufak bireyler için.
1: Nasıldı, beğendin mi?
0: Aslına bakarsan güzel bir araba. Küçük ve sağlam. Arabada pas tutan bir yer yok. Ama asıl sorun motoru. Orta devirlerde kekeler gibi sesler çıkarıyor. Araba için ne istiyorsun?
1: 5000.
0: 5000 dolar istiyorsun. 4000 versem kabul eder misin?
1: Olmaz Mike.
0: Hemen nakit ödeyeceğim.
1: Olmaz.
0: Olmaz mı?
1: Hayır.
0: En düşük ne kadar olur?
1: 4500.
0: 4500 demek. Tamam, anlaştık. Az önce kendime bir Mazda RX-7 aldım. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Sağlam adamsın. Beni yanlış anlamayın. Görevimizin zorluğunun farkındayım. Modifiye parçaları söküp fabrikadan yeni çıkmış gibi görünmesini sağlamalıyız. Çünkü alıcılar bunu istiyor.
2: Yaşasın bir RX-7.
0: Beğendin mi?
2: Evet, bu benim jenerasyonumdan bir araba ama bakıyorum da modifiye dükkanına gidip ne varsa takmış gibiler. İğrenç görünüyor dostum. Şuna baksana.
0: Evet, bu tam Geri'nin tarzı. Ama bu bizim işimiz. Modifiye parçalarını söküp eski tipine kavuşturmalıyız.
2: Tamam, söyle bakalım, ne sorunu var?
0: İlk olarak alçak olduğundan sürerken savruluyor.
2: Yani yürür kısmı da boyası gibi berbat.
0: Evet öyle, süspansiyonlarını düzeltmemiz gerekiyor.
2: Dostum, gözümü alamıyorum. Bu direksiyonun hali ne böyle?
0: Evet, bu araba kişiselleştirmenin had safhası. Tamam, aldık işte.
2: Bu da ne
0: ve
2: böyle?
0: Arabada fark yaratacağına da eminim. Devir saati görüşünü engelliyor değil mi?
2: Pedalları
0: çıkan
2: da
0: bir direksiyon.

0: alakalı bu bir harabe. Evet. Bu bir başlatma düğmesi mi? Bu da ne böyle?
1: Gerçekten başlatma düğmesi var. Ve çalışır durumda.
0: Peki bu ne?
1: Aa, ona dokunma.
0: Ne işe yarıyor? Söyle bana.
1: Trafik polislerini yok ediyor. Bu çöplerin hepsini satıp biraz para kazanabiliriz dostum.
0: Evet, bir dolar kadar.
1: Üç dolar civarı. He? Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Minik bir kekeleme yapıyor ama endişelenmene gerek yok. Sorun yalnızca birkaç buji. Hepsi o kadar.
0: Ne demek endişelenmene gerek yok? Elimi kolumu bağladın.
1: Merak edecek bir şey yok. Merak etme.
0: Motorla ilgili bir sorun çıkarsa çözmek pahalıya patlayacak, farkındasın değil mi?
1: Ah, hadi ama Anthony, bu bir Mazda 1.3 Wankel motoru. Bir bisküvi kutusu boyutlarında. Kahvaltıdan sonra çıkarırsın, sorununu çözersin ve öğle yemeğinden sonra takmış olursun. Hadi atölyeye geçip biraz tadını çıkaralım. Hadi gel de Wankel'imle oyna.
0: Bu iğrenç bir şakaydı. ...1985 Mazda RX-7. Bu araba benim neslimde bir bomba gibiydi. Çocukluğunu 80'lerde geçiren biri olarak o zamanlar RX-7'ye bayılırdım. Eşin Aslı, şimdi de bayılıyorum doğrusu. Ama bu arabayı hiç beğenmedim diyebilirim. Bu abartı modifiyelerin altındaki araba 80'lerin tarzına tam olarak yansıtan bir araba. Duruşu ve mühendisliği zamanına göre çok çok iyiydi. Doğrusunu sorarsanız bugün de hala havalı. Çünkü 80'lerin tarzı yükselişte. Ama şimdilik bu berbat görüntüsünü bırakıp mühendisliğiyle ilgilenmem gerekiyor. Estetik kısmı şimdilik bekleyebilir. Onun yerine başka şeyler yapacağım. Bu motor gerçekten büyüleyici. Mühendislik ve tasarım harikası. Ama dizaynı ne olursa olsun, motor düzgün çalışmıyorsa bunun bir anlamı yoktur. Motor rölantide düzgün çalışmıyorsa mevcut sorunun üzerine yeni sorunlar da açabilir. Yakıt sarfiyatı artar, soğuklarda araba çalışmaz ve kırmızı ışıklarda arabanın stop düğmesi gururunuzu incitebilir. Rölantiyi çözmemiz gerekiyor. Kaputu söktüm ve olağan şüphelilere göz atmalıyım. Bujiler, kablolar ve distribütör düzgün çalışıyor gibi. Ben de dikkatimi gaz pedalının gövdesine çevirdim. Ve bütün gaz pedalı gövdeleri gibi ayarı bir vida ile yapılıyor. Burada gördüğünüz gibi ayarı bu vidayı sıkıp gevşeterek yapılıyor. Burada gördüğünüz gaz pedalının ne seviyede basıldığını algılıyor ve sorunsuz çalışıyor. İnanılmaz bir şekilde. Bu ise rölant halindeyken motora giren havayı ayarlıyor. Rölant ayarlarını değiştiren birçok vida var ama onları denemeden sorunu buldum diyebilirim. İşte. Sorunumuz işte burada. Buradaki kelebeği döndüren bu uzun mil çok gevşemiş durumda. Bunu hissedebiliyorum. Tıkırtısı duyuluyor. Bu parça yüzünden hesapta olmayan bir miktar hava, benzin ve hava karışımına katılıyor. Bu da bizim için büyük bir sorun demek.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
3: Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
9: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Bu bir RX-7 ve stop sorunu var.
11: Gidişi de boyası kadar kötü demek.
10: Kesinlikle öyle.
11: Dizaynın ne olursa olsun motor düzgün çalışmıyorsa hiçbir anlamı yoktur. Bu parça yüzünden hesapta olmayan bir miktar hava benzin ve hava karışımına katılıyor. Ne yazık ki bu parçalar için bir tamir kiti yok. Ama Mike görevini yerine getirip bana bu parçanın ikinci el bir kopyasını buldu. Bu onun için 300 dolara mal oldu. Gerçekten pahalıya patladı. Ama sağlam olduğu her yerinden anlaşılıyor. Bakarsanız kelebekler sorunsuz bir şekilde açılıp kapanıyor. Ve burada 3 delik olmasının nedeni bu büyük olan birincil delik yalnızca rölanti halindeyken açık kalıyor. Bu ikisi ise ayağınızda gaza bastığınızda açılıyor ve motora daha fazla hava ve benzin karışımı giriyor. Ve tabii ki daha fazla hava daha fazla güç demektir. Ve bu da motor için önemli bir rol oynuyor. Sağlam olan parça bu. Bu parçaysa ne yazık ki çöpe gidiyor.

0: Rölantisi şimdiden daha iyi. Aslında rölanti devri biraz yüksek gibi ama bu motorun daha ısınmamış olmasından kaynaklı. Isındıkça soğutucu da ısınacaktır. Ve bütün motor bloğu boyunca dolanacak ve bütün motor bloğunda her şey yerine oturacaktır. Şimdilik burada işimiz bitti. Bakalım sırada ne var? Bu aracın önceki sahibi modifiye konusunda ilginç seçimler yapmış. Bunlardan en ilginci esnek plastik motor takozlarını sabit alüminyumla değiştirmesi. Buna inanabiliyor musunuz? Bu gerçekten çok kötü. Çünkü plastik takozları çıkardığınızda motordaki tüm titreşimler arabanın geri kalanına iletilecektir. Mark'ın arabayı sürüşüyle ilgili buna benzer bir şeyler dediğini hatırlıyorum. Bu gerçekten benim için çok garip bir seçim olurdu. Bu seçimi neden yaptıklarını şimdi anlayabiliyorum. Bu eskiden bir yarış arabasıydı ve sürücü arabadaki torku daha iyi sessin diye bu şekilde modifiye ettiler. Ama bizim planımız Mazda'nın da hedeflediği gibi şık bir sokak aracı. O yüzden ona çok özel bir ilgi göstermek istiyorum. Destek için aşağıdan bir direk krikosu kullanıyorum. Böylece motor takozlarına ulaşabilirim. Bunları sökmek gerçekten çok kolay. Ne kadar sert olduklarını görüyorsunuz. Elimde ise bir çift orijinal Mazda parça var. Bunda da metal parça var ama asıl önemli olan kısım bu plastik malzeme. Bu parça motor titreşimlerinin arabanın geri kalanına aktarılmasını engelliyor. Pekala, takozları taktım, krikoyu indirdim ve işlem tamam. Ve bu kablolar da çöpe. RX-7 motoru fazla ısınmaya yatkındır. Özellikle soğutma sistemi iyi çalışmıyorsa. Ama bu yalnızca Vankel motorunun yan etkisidir. Vankel motoru durmadan döndüğünden fazla ısı üretiyor. Pistonlu motorlar yalnızca devrin bir noktasında ısı üretirken Vankel motoru sürekli ısı üretir. Narin sayılabilecek bir motor olduğunu düşünürsek fazla ısı büyük sorunlar açabilir. Mazda bu sorunu çözmek için çok güçlü bir soğutma sistemi eklemiş. Ama birileri burada da modifiye edip daha büyük bir alüminyum radyatörle değiştirmiş. Ancak bu modifiye diğerlerine kıyasla yerinde ve güzel denebilecek seviyede. Daha büyük radyatör demek daha fazla soğutucu akışkan ve daha fazla yüzey alanı demektir. Bu yüzden bu radyatör orijinalinden kesinlikle daha iyi. Ayrıca alüminyumdan olması ısıyı daha iyi dağıtması demektir. Bu yüzden bu modifiye parçayı sökmeyi düşünmüyorum. Tam verim için ufak bir parça eksik. Vantilatör örtüsü. Bu vantilatörün motorun önünde döndüğünü bir düşünün. Motor devriyle orantılı bir şekilde dönüp ısınmış soğutucu sıvıyı soğutuyor. Buradaki sorun hava. En az dirence sahip yolu seçecektir. Ve motor bloğunun etrafındaki sıcak havayı çekecektir. Ve bu hiç verimli değildir. Vantilatör örtüsü bu sorunu çok basit bir şekilde çözüyor. Yalnızca vantilatörden gelen soğuk havayı bir tünel gibi direkt olarak alıyor. Buna inanabiliyor musunuz? Eğer bu malzeme olmasaydı, motor aşırı hararetten iflas ederdi ve bunu kesinlikle hissetmezdik. Vakumlama sisteminin kesinlikle çalışması gerekiyor. Yeni bir orijinal parça takmak bu durumda anlamsız. Çünkü fabrika çıkışı olan parça bu büyük radyatöre kesinlikle uymayacaktır. Ben de atölyede kendim üreteceğim. En iyisini yapacağım. Bu parçanın eksikliği çok fark yaratıyor. Ve genelde çok ısınan arabalarda bu parça göz ardı edilmiş oluyor. Bu kleko pinleri şimdilik parçaları birbirine tutturmama olanak veriyor. İnanılmaz şeyler. Burada dikkat edilmesi gereken bu parçayı vantilatöre olabildiğince yakın yapmaktır. Ama çok yakın yapıp vantilatöre dokunmasını da kesinlikle istemeyiz. Kaynak işlemini tamamlamadan arabaya nasıl oturuyor bir deneyelim bakalım. Her şeyi tamamladıktan sonra arabaya taktığımızda hata yaptığımızı öğrenmek istemeyiz. Bu birkaç kez başıma gelmişti doğrusu. Ama bu tam oturmuş gibi görünüyor. Bir sorun yok. Tamamlamak için birkaç parçaya daha ihtiyacım var. Üst ve alt kısımları doldurup orta kısmı kesmeliyim ki hava akışı sağlanabilsin. Elektrikli bir vantilatöre ihtiyacım yok çünkü arabada hali hazırda çalışan bir viskoz bir vantilatör var. Bu vantilatör direkt olarak motora bağlı şekilde çalışıyor. Motor soğukken ya da normal çalışma sıcaklığındayken vantilatör dönmeye ara veriyor. Bilerek vantilatör örtümde geniş bir oturtma deliği açtım. Sorunsuz şekilde dönecek mi bakalım. Evet, mükemmel dönüyor. İşte bu gerçekten iyi bir gelişme. Şimdi sırada süspansiyon var. Bu tip bir yay her zaman baştaki haline dönmeye çalışır. Ve arabanın yükü bu yaylara bindiğinde yayla yalnızca biraz yükselip alçalacak kadar pay kalır. O yüzden dikkatli olmak gerekebilir.
1: Merhaba dostum. Nasılsın?
0: Ne haber dostum?
1: Lütfen bana bir şeyleri bozduğunu söyleme.
0: Hayır dostum, yalnızca daha iyi anlayabilmek için bir Wankel motorunun içini görmek
1: istemiştim. Çalışan bir Wankel görmek istiyorsun demek. Bak, burada yarım bir motor var. Ayrıca sana istediğinin direksiyonu da aldım.
0: Hı?
1: İşte.
0: İstediğimden değil dostum, başka seçeneğimiz yok. Bir direksiyona ihtiyacımız
1: var. Tamam, aldık işte. Ve arabada fark yaratacağına da eminim. Eskisini çöpe at gitsin. Ben de şu boya işini düşünüyordum. Sanırım bir fikrim var.
0: Tamam.
1: Aslına bakarsan burada atölyede araba hiç de kötü görünmüyor. Hiç kötü değil. Asıl sorun dışarıda güneş ışığına çıktığı zaman. Çok çirkin görünüyor dostum. Boya metal kavlamış gibi görünüyor. Ama gövdesi gayet düzgün. Bu zımparayı dairesel olarak arkadan başlayarak kapılara kadar, daha sonra en öne kadar sürmen gerekiyor. Tamam mı? İşte böyle. Bir saniye, telefonum çalıyor. Kaputu unutma. İş bitene kadar durma. Efendim? Yoldayım, geliyorum.
0: Rezalet.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Otel harika.
11: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
16: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
17: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
18: Tamam bak, çalışıyor mu?
17: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
18: Evet.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
0: Bunları çöpe atabilirim çünkü yeni yay takımı aldık. Aslına bakarsanız yine biraz basık bir yay satın aldım ama ucuza kaçmadım ve gerçekten düzgün Mazda üzerine arç yapan bir firmadan orijinal parça aldım. Biraz daha ufak olduğundan ve bu aks halen biraz gevşek olduğundan çok kolay bir şekilde tam oturuyor. Şuna bir baksanıza. Cuk diye oturdu. Elim değmişken süspansiyonları da değiştiriyorum. Ayrıca yeni burçlu bir sönümleyici parça takıyorum. İhtiyacımız olan işte bu. Şimdi de öndeki fren kaperini söküp süspansiyon çubuğuna ulaşıyorum. Ardından arabayı alçaltıp bu çubuğu gövdeden söküyorum. Ön taraf biraz daha farklı ama yine de sökmesi çok kolay. Bunlara McPherson suçu buğda deniyor. İlk olarak 1950 yılında bir Ford Consul'da kullanıldı. Ve o günden beri otomotiv sektörü bu parçayı kullanmaya devam etti. Çok zeki bir adam olan Earl McPherson tarafından icat edilmiş bir malzeme bu. Ve aslına bakarsanız basit bir sistem. Bu üst kısım arabaya bağlanıyor, alt tarafsa süspansiyon çatalına bağlanıyor. Böylece sağlam ve mühürlü bir süspansiyon sistemine sahip oluyorsunuz. Yine de çalışmak için iki şeye ihtiyacı var. Yay ve amortisör. Yay şu an baskı altında olduğundan yayı çıkartmak için yay kompresörüne ihtiyacım var. Arka taraftakine biraz benziyor ama bence bu daha havalı. Bu gördüğünüz orijinal bir Mazda ürünü ve fabrikadan çıktığı gibi. McPherson ünitesi tek başına süspansiyon görevi görüyor. Dış kalıbı, içindeki piston ve mil epey bir basınç üretiyor. Bu yüzden çıkarmak biraz zor. İşte bu. Eğer dik tutmazsam her yere yağ akıtır. Bu parçayı kullanmaya devam edeceğim. Ve bu parçayı da değiştirmem gerekiyor. Ön amortisörler arkaya göre biraz farklı. Bir yaydan farklı olarak baskı uyguladığımda aynı seviyede kalıyor. Gördüğünüz gibi dışa doğru çekersem de aynısı olacaktır. Olay şu ki bu iki harekette hızlı gerçekleşmiyor. Bu iyi bir şey. Yavaş olmasının nedeni ise bu şekilde yapılmış olmaları. Gördüğünüz silindir sıvıyla dolu. Bu gördüğünüz milin sonunda bir piston var ve bu pistonun sonunda da delikleri olan bir valf var. Bastığım zaman bu sıvı yavaşça valfin içindeki deliklerden geçerek işlemi yavaşlatıyor. Buna amortisör etkisi denir. Süspansiyon çubuğunu monte etmek için de aynı yay kompresörünü kullanıyorum. Yayı sıkıştırdıktan sonra çubuk yuvasına giriyor. Atölyede birçok aletim var ama her işi yapacak alete sahip değilim. Bu iş için uygun aletim de olmadığından doğaçlama yapmak zorundayım. Bu anahtarı ortadan kesip biraz genişlettim. Şimdi tam oturuyor. İşte. Sonra da yayı değiştirip süspansiyon çubuğuna takıyorum.

0: Böylece süspansiyon çubuğunun montajını tamamlamış oldum. Bu anahtarla sıkabildiğim kadar sıktım. Ama yeterli değil çünkü anahtarın ağzı yeterince derin değil. Ben de bu soketi buraya girecek şekilde değiştirdim. Alyan anahtarı ve bu büyük anahtar sayesinde sonuna kadar sıkılıyor. Bir de bunu kullanalım. İşte oluyor. Şimdi de baş koy bakalım. Mükemmel oldu. Montajı tamamlanmış çubuğu yerine oturttum. Ve işlem tamam.
1: ...1985 model RX-7000 jantlarını eski model olduklarından ucuza değiştiremiyorum. Fabrika çıkışlı olanları bulabildim ama çok pahalıydı. Ben de bana yardımı dokunabileceğini düşündüğüm eski bir dostumu ziyarete geldim. Çünkü gerçekten yardıma ihtiyacım var. Reels Amerika'daki arkadaşlarım bu jantları ilk günkü gibi yapabileceklerini düşünüyorlar. İşte bunlar sana bahsettiğim 1985 model RX-7000 jantları. Evet, ne düşünüyorsun?
2: 30 yıllık kullanımdan dolayı biraz korozyona uğramış. Ne yapabiliriz bakalım. Bu iki parçalı lehimlenmiş alüminyum bir jant. Bunun yenileme işlemi biraz daha farklı olacak. Elmas kesim, cilalanmış ve boyanmış.
1: İlk olarak ne yapmamız gerekiyor?
2: İlk olarak ölçülerini almalıyız.
1: Güzel.
2: Oradan devam ederiz.
1: Hadi ölçelim öyleyse. Bu işlemi daha önce de görmüştüm. Scott şu an Ramon'la birlikte jantın ne kadar düzgün olduğunu ölçüyor. Yıllar geçtikçe jantlar çukura girerek ya da kaldırımlara değerek eğilirler. Bunun için yıpranırlar. Durum ne?
2: Tolerans değerinin biraz dışında. Bu jant üzerinde biraz oynamalıyız. Yani düzeltilmesi gerek.
1: Bunlar kendi ürettikleri aletler. Uzun yıllar boyu çalışma sonucu kendi icatları ve patentliler. Bu aletlerle jantları eskisi gibi düzgün hale getiriyorlar. Ramon, jantın alüminyum kısmına ısı uygulayarak şekil verebilecek. Eriyik bir hale dönüştürüyor. Sonra şekil verip ardından ölçümünü yaparak ilk günkü gibi düzgün hale getiriyorlar. İşleri bittiğinde elimize mükemmel bir jant geçecek. Bu onların işinin sırrı olduğundan bunu size gösteremem.

0: Bana ne olduğunu açıklayabilir misin? Neden bu kadar uzakta duruyoruz?
1: Şu an jantlarımız kimyasal bir sıvı içinde. Bu sıvı üzerindeki tüm boyayı söküp alıyor. Böylece fabrikadan yeni çıkmış gibi olacak. Kimyasal işlemin ardından elimizle işlemeye başlıyoruz. Jantın yüz kısmı dışarıdaki dudak kısmından biraz daha farklı. Dışarıdaki dudak kısmını 1500'lük zımpara kağıdıyla ıslak şekilde zımparalıyoruz. Burada iki farklı cila kullanıyoruz. İki farklı aşındırıcı cila. En son bitirici olarak başka bir cila daha kullanıyoruz. Bunun sonucu son derece parlak bir jant. Bu işlem boyamaya geçmeden önceki son işlemimiz. Bizi biraz uğraştırıyor. Ama sonuçta sağlıklı bir iş ortaya çıkıyor.
0: Sırada ne var?
1: Burada gördüğün jantı işlememizdeki birçok adımdan biri. Gördüğün gibi jant maskelenmiş şekilde. Bu adımda rengini vereceğimiz boyama işlemini uyguluyoruz. Gümüşü bir renge boyayacağız. Ama herhangi bir gümüşü renk değil. 1985'te Mazda'nın fabrikasında kullandığı renk.
0: Bu küçük delikler orijinal renginde olacak yani.
1: Kesinlikle. Sonra da jantın yüz kısmını işleyeceğiz.
0: Anladım.

0: Bitti mi? Vay canına. Oho, evet.
1: İşlem tamam.
0: Bu gerçekten inanılmaz. Yılların izleri tamamen silindi. Peki sırada ne var şimdi? Söyle bakalım.
1: Toz boya uygulayıp kızılötesi fırında pişireceğiz. Yeterli sıcaklığa ulaşınca kullanıma hazır olacaklar.

0: Vay canına. Jantlardan gelen ısıyı buradan hissedebiliyorum. Yaklaşmayalım.
1: Şu an 175 derece civarındalar.
0: Soğumalarını bekleyip atölyeye götüreyim.
1: Kesinlikle. Soğuduktan sonra lastikleri geçirip arabaya takabilirsiniz.
0: Sana şunu söylemeliyim. Bu jantlar gerçekten inanılmaz görünüyor. Sen ve takımın kendinizle gurur duymalısınız. Çünkü inanılmaz bir iş çıkardınız. Vaktini ayırdığın için teşekkür ederim.
1: Bizi seçtiğin için teşekkür ederim.
0: Birkaç saat öncesine kadar bu jantlar gerçekten berbat durumdaydı. Bir de şimdi bakın. Fabrikadan çıkmış gibiler ve inanması güç ama bunu yalnızca birkaç saatte tamamladılar. Bu arabanın görüntüsünü tamamen değiştirecek ve satış zamanı gerçekten işimize yarayacak. Ayrıca inanması güç ama yeni jantların yarı fiyatına halloldu. Bundan daha iyi bir fiyat bulamazsınız.
2: Sonunda sıra şu gereksiz modifiyeleri sökmekte. İlk gördüğümden beri beni rahatsız ediyor. Bu saçmalığın değişmesi gerek. Birileri RX 7'lerinin fiyatını düşürmek için para harcamış. Buna inanabiliyor musunuz? Çekme alatı mı? Ciddi misin? Bu saçmalık. Bu parçaları sökerek arabanın fiyatını arttıracağım. Egzoz modifiyelerini ben de seviyorum. Ama doğru yapıldığında. Burada sadece en son kısmını değiştirip geri kalanına dokunmamışlar. Sadece gösteriş için daha büyüğünü takmışlar. Resmen gösteriş, başka hiçbir şey değil. Gövde kısmı dışında asıl ilgilenmem gereken kısım iç kısmı. Ve ilk göze çarpan bu berbat direksiyon. Bunu takarken akıllarından ne geçiyormuş bilmiyorum. Çalınmasın diye mi yoksa yarış arabası imajı için mi bilmiyorum ama bu çöpe gidiyor. Git bakalım buradan. Direksiyon milinin oluğunu söktükten sonra... Mike'ın aldığı orijinal direksiyonu rahatça takabilirim. Hadi bakalım Mike, bize neler getirdin? Ön tekerleri hizalamanız çok önemli. Aksi takdirde yanlış ayarlamış olursunuz. Evet, korna çalışıyor. Bu çok daha iyi. Şimdi sırada devir saati, start tuşu ve şu gereksiz açma kapama düğmesi var işte. Kolayca takılan bu parçaların iyi yanı, kolayca sökülebilir olmaları. Eğer bu yeşil kabloyu takip edersem, kaputun altında, ön kısımda, bence devamını bulabilirim. İşte burada. Bobine kadar devam ediyor sanırım. İşin komik tarafı, bu araba iki bobinle çalışıyor ve bu kablo yalnızca birine bağlı. Bu devir saati gerçek devirin yarısını gösteriyor. İşte bunu çıkarıp... Aküyü geri açıyorum. Geri, geri,

Yürü geri. Herkes bu oyunun pahalıya mal olacağını bilir. Çünkü çili çok fazladır. Aslan payını işçilik alır. Ama bu oyunun kendisi nispeten ucuzdur. 4 litresi birkaç yüz dolara mal olur. Bu boyuttaki bir araba için 4 litre yeter de artar. Mark'la benim şansımız bu arabanın son derece düzgün hatlara sahip olması. Bizim sorunumuz bu üst katmanın pullu halde olması. Açıkçası şunu fark ettim. Bu boyayı yapan her kimse tembellik yapıp hiç kısmı boyamamış. Bu bizim için iyi haber çünkü iç kısımları boyamamıza gerek kalmayacak. Böylece biraz tasarruf yapmış oluruz çünkü bu işin tamamını kendim halledebilirim. Hiçbir sorun çıkmayacaktır. En azından her yerini modifiye etmemiş değil mi? Yoksa daha çok uğraşacaktım.

Metal boya 100 mikrona kadar ulaşabiliyor. Genelde otomotiv şirketleri 5 ile 50 mikron arası kullanıyor. Kapı kenarlarına ulaşmaya çalışıyoruz bu arabanın orijinal boyası. Bütün arabayı zımparaladığımıza göre artık boya yapışabilir. Artık arabayı maskeleyip yeni metal boyayla boyayabiliriz. Arabanın gövdesi gerçekten dümdüz. Ayrıca üzerinde epey kalın bir boya var. Ben de bu boyaya dokunmadan üst katmanı zımparalıyorum. Bu zımpara mutfakta bulaşıkları yıkarken kullanılan süngere benziyor. Bulaşıkları yıkıyorsanız tabii. Mesela ben makine kullanıyorum. O yüzden bunu Mike'den öğrendim. Mike çok şey biliyor.

0: stays, it stays with me.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago. Obseso.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
17: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
16: Yok mu bunun bir çaresi?
18: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
19: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
20: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
21: Bellona. Koş, dondurma, dondurma gibi değil, dondurma, koş.
22: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan.
23: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
24: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
23: Ne de motorun durması onları yıldırır.
24: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
23: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
24: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
23: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
25: Bu gerçekten 80'lerin bir ikonu. Vay canına, RX-7. Kömürlerin içindeki bir elmas. Bu bir modifiye yığını. Pedalları değiştirmişsin. Bu tuş neye yarıyor? O tuşa basma.
26: Bu ne işe yarıyor?
25: Trafik polislerini yok ediyor. Sorunlar çözüldü ve arabanın kalbi yeniden atmaya başladı.
0: İşte bu gerçekten iyi bir gelişme.
25: Yaylarını da taktık mı 80'lere döndük demektir.
0: İşlem tamam.
25: Ama bakalım ne kadara mal oldu. Araba için 4500 dolar ödedim. Gaz kelebeği 300 dolar. Motor takozları 28 dolardı. Vantilatör örtüsü 26 dolar. Süspansiyon takımı 350 dolardı. İkinci el jantlar 350 dolar. Jant işçiliği için 300 dolar ödedim. Yeni lastikler 500 dolardı. Boya için zımpara 75 dolardı. Boyaya ise 2100 dolar harcadım. Toplamda 8653 dolara mal oldu. Bu da 6500 İngiliz sterlini demek. Tüm işlem 36 iş saati sürdü.

0: Nerede olduğumuzu biliyor musun?
1: Ormandayız bebeğim.
0: Şehrin ormanındayız. Ama bu biraz farklı. Evet, burada her şey sahte. Şu bina, şu yangın musluğu, oradaki adam, her şey sahte. Hollywood'dayız. Bu bir film seti. Hollywood filmlerinde kullandıkları bir film seti.
1: Bana gerçekmiş gibi görünüyor.
0: Gerçek gibi göründüğünün farkındayım ama buradaki tek gerçek şey bizim ürettiğimiz bu araba ve arabayı süren ikimiziz. Anlaşıldı mı? Sadece ikimiz.
1: Arabadan Hollywood'u çıkarttın mı?
0: Arabadan geriyi çıkardım. Yaptığımız işlem buydu. Arabadan gerinin ruhunu çıkarttık.
1: Direksiyonu o koca deli saati de berbattı. Takan adam ne düşünüyordu acaba bunları yaparken?
0: Bir de start düğmesi vardı değil mi? Onu söküp attığımıza çok memnunum.
1: Güzelliği de bu işte. Dikkatimizi dağıtan bir şey kalmadı değil mi? O kafandaki de ne?
0: Ne, bu mu?
1: Evet.
0: Olay bu dostum. Hollywood sahteliği yok. İnsanlara gerçek Mike Brewer RX-7 sürüş deneyimini göstereceğim.
1: Tamam, kafanın içinde mi olacağız?
0: Evet, kafamın içinden. Benim gözümden direksiyonu, 80'lerin radyosunu ve vites kolunu göreceksiniz. Suratına dokunuşumu göreceksiniz. Her şey burada hazır.
1: Bu gerçekten gülür partici.
0: Biraz rahatsız edici olduğunun farkındayım ama akışına bırak ve tadını çıkar. Hadi. İşte bundan bahsediyorum. Bu küçük motorlara bayılıyorum. İnanılmazlar, öyle değil mi? Wankel motorunu görüyor musun?
1: Yüksek devirde çalışıyor bu motor. Olay bu işte, yüksek devirde.
0: Tam anlamıyla mükemmel.
1: Tamam Mark, teşekkür ederim.
0: Mükemmel.
1: Pisti terk etme.
0: Vay canına.
1: Aman tanrım, bu araba çok iyi drift yapıyor.
0: Bu araba tam anlamıyla mükemmel. Bu küçük motor inanılmaz. Yol tutuşu için ne yaptın?
1: Arabayı biraz alçalttık. Bu yüzden ağırlık merkezi... Aman tanrım, yola bakar mısın? Süspansiyonu da değiştirdik. Bu yol tutuşunu tamamen değiştirmiş.
0: Harika. Yeni yol tutuşuyla şu hareketi yapabilirim. Eskiden olsa yapamazdım. Motorun her vites arasında patlayacağını hissedebiliyorum. Bu inanılmaz bir şey. Woohoo!
1: Gerçekten çok iyi sürüyorsun. Ama şunu unutma, motordaki kekemeliği gaz kelebeğiyle çözdük. Çok büyük fark yarattı.
0: Evet, büyük fark yarattı. Şimdi güç iletimi her devirde çok düzgün şekilde. Şuna baksana dostum! Vay canına!
1: Ayrıca motoru bu kadar zorlamana rağmen şu hararet göstergesine bir bak dostum.
0: Evet, düzgün görünüyor.
1: Şu direği gördün mü? Tanrım. Tanrım. Bu arabaya bütün yaptıklarımızı düşünsene. Boyası, jantları, içindekiler yeniden bir klasik oldu. Sanki bir 80'ler filmini yeniden çekiyor gibiyiz.
0: Wankel'in dönüşü.
1: Bu gerçekten akılda kalıcı.
0: Bu isim gerçekten havalı.
1: Bu harika. Hadi dostum, bas gaza, bas.
0: Araba dediğin budur işte. Yol tutuşu inanılmaz dostum. Sonunda. Rahatladım doğrusu. Üzgünüm dostum. Kendimi tutamıyorum.
1: Rahatladın mı?
0: Evet. Hem de çok.
1: İçerken kamerayı kapattın değil mi?
0: Evet, tabii ki. Evet. Bu arabaya bayılıyorum. Bunu bütün gün yapabilirim.
1: Mike, ne yapıyorsun?
0: He? Çok havalı bir şey.
1: Ben arabada Hollywood havası yaratmaya çalıştığımızı sanıyordum dostum.
0: Arabaya çarpıcı bir görünüm verecek. Günü bitirmek için ne harika bir yol değil mi? Bunun için epey uğraştım. Eğlenceli olacak.

0: Arik CD'yi satışa çıkardığım andan itibaren telefonum hiç susmadı. Beni yanlış anlamayın, ben bir kahin değilim ama Arik CD'nin alıcısının çok olacağını biliyordum. İlk çıktığında da popülerdi, şimdi de popüler ve gelecekte de popüler olacak. Arabamız gerçekten harika, drift yapıyor, yollara hakim ve gideceğiniz yere sizi hızlı bir şekilde götürüyor. Arkamdaki arkadaşın adı Mel. Mel arabayla test sürüşü yaptı bile. Arabayı yalnızca 4500 dolara aldık. Arabaya epey para harcadık. Bu yüzden 10 bin dolar fiyat biçtim. Ve bu parayı ödeyeceğini düşünüyorum. Bakalım Mel ne düşünüyor? Ne düşünüyorsun Mel?
1: Efendim Mike?
0: Çıkarttığımız
1: evet,
0: işi beğendin mi?
1: Evet, harika bir iş çıkarmışsınız.
0: Çok teşekkür ederim. İlk aldığımızda böyle değildi. Hoş bir beyefendinden satın aldım. O başka jantlar taktırmıştı. Üzerindeki boya Luna Park'tan çıkmış gibi parlıyordu. Boyası pulpuldu. İnsanın gözünü alıyordu. Üzerindeki bütün modifiyeleri söküp olabildiğince orijinal bir görünüm kazandırmak istedik. Sonuç beni tatmin etti. Neden bu arabayı almak istiyorsun? Şimdi bunu söyle.
1: Aslına bakarsan Mike, bu araba benim satın aldığım ilk arabaydı. 1984 yılında almıştım.
0: Adına sevindim dostum. Bundan daha temizini bulamazsın, emin ol. İlana 10 bin dolar yazmıştık. İlgilenen çok fazla oldu. Ama ilk gelen sen oldun.
1: Bu uygun bir fiyat Mike. Benim arabamın arka kısmı tamamen camdı.
0: Arkası küt cam olan
1: evet.
0: Model mi? O modeli severim. Arkaya cam taktırmak için 50 dolarlık indirim
1: evet.
0: Yapalım o zaman. Elini uzat. Anlaştık dostum. Harika.
1: Evet.
0: Kendine süper bir RX 7 satın aldın. O arka camı da 50 dolara
1: Peki.
0: taktırman için bol şans. Eğer bulabilirsen iki tane al.
1: Oh,
0: ben de istiyorum.
1: İyi.
0: Tamam mı? Kişisel modifiye bazı arabalara yakışır, bazılarına ise hiç yakışmaz. Bunun nedeni RX 7'nin fabrika çıkışının zaten harika olması. Üzerindeki bütün modifiyeleri çıkartınca arabanın değeri arttı. Ayrıca satışta da kar ettik. Bunun gibi ikonik arabaları Anthony ile birlikte dönüştürmemizi izlemek istiyorsanız bizi yeniden ziyaret edin. Görüşmek üzere.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir? Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir?
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Diğer hiçbir numara otomotiv dünyasını Porsche 911 kadar etkileyemez. Almanya'nın ürettiği en iyi şey. Bazıları diğerlerinden daha fazla etkilenir. Gerçekten inanılmaz. Peki bu 911 deneyimini yüksek fiyat ödemeden nasıl yaşayacağız? Ne havalı ama değil mi? Bize bir Porsche aldım. İnanılmaz bir araba ama herkesin bildiği kronik bir soruna sahip.
1: IMS rulmanını kontrol ettin mi?
0: Çalışmıyor. Bu yüzden bu kadar ucuza alabildim. Ve bu sorunu da çözüp içine ve dışına itina gösterdiğimizde...
2: Deriyi incelteceğiz.
0: İnceltmek mi?
2: Evet.
0: Bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bu araba 911 armasını gururla taşıyabiliyor. Hedefimiz memnuniyet ama size söylediğim gibi bu bir 996.

0: Bugün çok heyecanlı bir şekilde uyandım. Çünkü şu an Almanya'nın ürettiği en iyi şeyi almak için yoldayım. Ve kastettiğim şey Boris Becker ve Steffi Graf değil, Porsche 911. Bahsi geçen araba fazla sevilmeyen Porsche 996. Çoğu Porsche severe göre de 911 serisinin en kötüsü. Bence bu araba tam anlamıyla harika. Birkaç yıl öncesine kadar üstü açılır bir 996'yı 20 bin dolara almak mümkündü. Bugünlerde bu arabaların fiyatları artışta. Araba 2000 model. Bu arabada kronik bozukluk olması muhtemel demek. Ara mil rulmanını değiştirmemiz gerekecek. Bunu mutlaka yapmalıyız. Aracın şu anki sahibi uzun yıllardır bu arabanın sahibi. 18.500 dolar istiyor. Bu pazar fiyatının birazcık altında. Ve bu fiyat benim favori tipim olan üstü açılır bir araba için gayet uygun. Bu benim gibi bir araba tüccarı için şanslı bir an olabilir. Çünkü gayet iyi bir araba ve yeterince emek harcarsak bizim için çok karlı bir iş olacak. Şimdiden yüzümde bir gülümseme var. Neden mi? Çünkü araba işte orada. Ve beni 911'lerin mutlu ettiği kadar hiçbir şey yetmiyor. Özellikle de üstü açılır olanı. Evet, çok güzel. Ah Şüey, tanıştığıma memnun oldum.
1: Nasılsın?
0: Çok iyiyim. Vaktini ayırıp arabanı görmeme izin verdiğin için teşekkür ederim. Demek araba bu ha? Biliyorum, aranızda şu soruyu soranlar var. Mike neden hem 996 hem de 911 diyor? Bu bir 911 ama Porsche kendi içinde bu arabaya 996 diyor. Bu araç ne kadardır sende şu an?
1: 6 yıl kadar.
0: 6
1: evet,
0: yıl mı?
1: Çok da kullanmadım.
0: Fazla sürmedin mi?
1: Evet, sürmedim.
0: Sende üstü açılır bir Porsche 911 vardı ve sen onu sürmedin, öyle mi? Arabaya bir göz atalım mı?
1: Olur.
0: Evet, arabaya doğru yürürken bu ufak çizikleri gördüm. Bu daha önce açılmış. Bagajda araban için örtü olduğunu görmek güzel. Bu arabana iyi baktığını gösterir. Harika bir şey.
1: Evet.
0: Kanat kısmı gayet iyi görünüyor. Sürücü kapısı da öyle. Evet, şimdi içine bir bakalım. Siyah deri, güzel paspaslar, döşemeler de gayet iyi duruyor. Ve o ünlü 6 vitesli şanzıman. İşte bu duymak isteyeceğiniz ses. Yanlış bir ses gelmiyor. Egzozdan garip mavi dumanlar yükselmiyor. Test sürüşü yapabilir miyim?
1: Evet, elbette. Tadını
0: çıkar. Teşekkür ederim. Uhu, harika. Üstü açılır bir Porsche 911 sürüyorum ve üstünü açmadan sürmemin imkanı yok. Böyle sürmek çok güzel, harika bir şey. Hepiniz bu duyguyu yaşamak istersiniz. Şimdiden 100 kilometre hıza ulaştık. Oho, çok iyi. Bu viraja hızlı gireceğim. Bakalım nasıl hissettirecek. Oh tanrım, bu çok iyi. Gerçekten mükemmel. Arabanın sürüş hissi çok iyi. Debriyajı çok iyi. Kavrama noktası da çok iyi. Direksiyonda gayet düzgün çalışıyor. Şanzımandaki bütün vitesleri denedim ve her biri sorunsuz çalışıyor. Mükemmel bir araba. Şimdi de sokmalı fren disklerini deneyelim. Düz bir çizgide durabileceğine emin olmamız gerekiyor. Gayet güzel durdu. Gayet güzel çalışan bir arabamız var. Marşı iyi, gidişi iyi ve duruşu da iyi. 911'leri sevmemin nedeni de bu işte. Güvenilir ve sağlam arabalar. Eğer bir arıza varsa bu çok büyük ve çözmesi çok pahalı bir sorun oluyor. Ama sağlam bir tane bulursanız genel olarak çok sağlam oluyorlar. Bu arabanın 110 bin kilometreye yakın olduğunu düşünürsek motoru gayet sağlam. Bunu hissedebiliyorsunuz. Fabrikadan yeni çıkmış gibi. Ama haberler hep iyi değil. IMS rulmanının yani ara mil rulmanının tamir edilmesi gerekiyor. Bunu göz ardı edemeyiz. Bu araba 110 bin kilometrede ve eğer sorunu çözmezsek motora çok büyük bir hasar verebilir. Çoğu araba saatli bomba gibidir. Belli bir süre sonra parçalarından biri arızalanır. Bu genelde rulmanlarından kaynaklanır ama öyle ya da böyle üst seviye spor arabalarının bir parçası aşil tendonudur. Ve bu arabanın aşil tendonu da IMS rulmanı. Ve bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bunu halletmeliyiz. Shrey bu araba için 18.500 dolar istiyor ki eder de. Ama sorunu olan bir araba satmak isteyeceğini sanmıyorum. IMS rulmanını bahane ederek ona 17 ya da 16 bin dolar teklif edeceğim. Bu genelde rulmanlarından kaynaklanır ama öyle ya da böyle üst seviye spor arabalarının bir parçası aşil tendonudur. Ve bu arabanın aşil tendonu da IMS rulmanı. Ve bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bunu halletmeliyiz. Shrey bu araba için 18.500 dolar istiyor ki eder de. Ama sorunu olan bir araba satmak isteyeceğini sanmıyorum. IMS rulmanını bahane ederek ona 17 ya da 16 bin dolar

0: Güzel bir araba. Sürüş hissi mükemmel. Arabana çok iyi baktığım belli oluyor. Ama bu arabanın büyük bir bakım sorunu var. IMS rulmanı. 18.500 dolar istiyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Benim aklımdan 15.000 geçiyor.
1: Bu biraz düşük.
0: Durum şöyle bak. Bu arabayı 17.000'e satabilirsin. Ama alıcının IMS rulmanını tamir etmesi gerekiyor. Bence 16.000'de anlaşalım. Orta yol olsun.
1: Tamam.
0: Tamam. Harikasın. Teşekkür ederim. Anlaşabildiğimize sevindim. Az önce kendime üstü açılır bir 911 aldım. Merhaba Bay Enz.
2: 1996 mı?
0: Ne araba ama değil mi? Teknolojiyle öncülük.
2: Bu Audi'nin lafı değil mi?
0: Her neyse dostum. Bana hepsi Yunanca gibi geliyor. Ama motoru bir harika. 2000 model.
2: IMS rulmanını kontrol ettin değil mi?
0: Biliyor musun? Bu ilk su soğutmalı Porsche. Bunu kutlamamız gerekmez
2: mi? IMS rulmanını kontrol ettin değil mi?
0: 1997 yılından beri bu arabadan 200 bin tane ürettiler.
2: Mike, IMS.
0: IMS'i kontrol ettim.
2: Sorun yok öyleyse.
0: Tam tersine var. IMS bozuk. Bu yüzden bu kadar ucuza alabildim işte. Bu arabayı bu kadar istememin nedeni de bu. Bu arabayı çok istedim çünkü ucuza alabildim ve senin de tamir edebileceğini biliyorum. Değişmesi gereken birkaç başka parçası da var. Hey, bana öyle bakma. IMS rulmanı, geri vites ışıkları ve arka taraftan gelen ufak bir hırıltı. Bunlar basit şeyler. Eminim IMS'i yaparken arkada sende de hırıltı gelecektir. Ama içi sorunsuz. Siyah deri koltuklar, ısıtmalı koltuklar, navigasyon ve 6 vitesli şanzıman. Ortak konsol biraz yıpranmış ama tamir edilebilir. Ön tarafta gayet iyi. Keskin farları var. Ünlü Stuttgart logosu var.
2: Motor kısmı nasıl peki? Kaputu açar mısın?
0: Motor kapağı demek istedin sanırım.
2: Her neyse işte motoru göster.
0: Burada gördüğün 3.6 litrelik bir boksör altılı ve gerçekten güzel ve sağlam bir motor.
2: Sonuç şu ki birileri buraya yan sanayi farklı bir hava filtresi takmış.
0: İnsanlar bunu arabalarına takmak için epey para harcıyor. Nedenini anlamıyorum.
2: Çok mantıksız çünkü motorun dışarıdan soğuk havaya ihtiyacı var ve bu hava filtresini yüksek derecelerde çalışan motorun yanına takmışlar. Şunu gördün mü? Bu berbat bir şey.
0: Evet, Porsche'nin mühendislerinin uzun çalışmalarını hiçe sayıp bunu takmaları çok ilginç. Ama bu saçmalığı biz düzeltebiliriz. IMS için motoru çıkartacaksın zaten. O zaman düzeltirsin. Bizde olduğu sürece bu araba bize para kazandıracak.
3: Evet, bu çok iyi. Çünkü işimi ağırdan alabilirim. Hiç acele etmeme gerek de yok üstelik.
0: Saçmalığı kesebilirsin dostum. Hiç şansını zorlama.
3: Evet,
0: aç şu kapıyı ve çalışmaya başla.
2: Porsche 911. Kulağa çok iyi geliyor. Biliyorum 996 fakirlerin 911'i diyenler olacaktır. Ama bir o kadar da bir 911 kadar 911 diyenler var. Ama nasıl bakarsanız bakın 996 Porsche'un ürettiği arabaların arasında gururla duruyor. Ve uzun yıllarda üretilmeye devam edecek. Aslına bakarsanız Porsche 911'i üretmeye devam edecek ve tek yapacakları adım adım geliştirmek. Eminim Porsche 911'i sonsuza kadar üretmeye devam edecektir. Ben öyle sanıyorum. Çünkü bunu yapmak zorunda. Aksi takdirde arabayı satamaz. O yüzden bunu devam ettirmesi gerekiyor. Bu arabayı atölyenin önünde ilk gördüğümde beni korkutan tek bir parça vardı. IMS rulmanı. Eğer sizde de bir 996 varsa neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Çünkü bütün 996 forumlarında en çok bundan konuşuluyor. Ve bir sorun varsa... Bu genelde pahalı bir sorundur. IMS'in açılımı aramin rulmanıdır. Ve bu arabanın aşil tendonu diyebiliriz. Ve tam burada motorun arkasına gömülü bir halde. Ve ulaşmak için önce plastik altlık korumalarını, sonra hidrolik debriyaj hattını, sonra şaftı, sonra şanzımanı, sonra debriyaj kaplenini, sonra volanı çıkarmalıyım ki IMS'i görebileyim. Böyle uzun bir işlemi Porsche yetkili servisinde o yüksek Alman ücretiyle yaptırmak bence iki kelimedir. Bilirsiniz işte. Çin çin.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatı.

0: yaratıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı.
11: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Her klasik araç...
13: Tamam bak, çalışıyor mu?
12: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
11: Evet.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

AMS'e giden yolun ilk adımı alttaki koruyucuları sökmek. Ve büyük ihtimalle bu arabada fabrikada ilk takılan AMS var. Orta milin amacı krank milinin dönüşünü egzantrik miline aktarmaktır. Eğer internetten araştırırsanız burulmanın 996 sahiplerinin büyük korkusu olduğunu göreceksiniz. Ve müstakbel alıcıların sağlam olduğundan emin olması gerekir. Sanırım şimdi şanzımanı çıkarabilirim. Şanzımanı güvenlik zincirleriyle taşıyıcıya bağlayıp yavaşça çıkarıyorum. Motoru Kriko ile destekleyerek önce kapağını sonra da debriyajı çıkarıyorum. Ve son olarak da volanı. Ve bu kapağın ardında da bahsettiğim AMS rulmanı var. Ama kapağı açıp ona ulaşmadan önce yağı boşaltacağım. Çünkü boşaltmazsam her yeri batırabilir. Bunu istemeyiz değil mi? Yağ boşaltmama rağmen buraya emici bir ped yerleştiriyorum. Çünkü yine de biraz yağ akacaktır. Her yer leş gibi olur. Ve işte burada. Rulman bu. Elimin ortasını hareket ettirerek durumunu anlayabilirim. Çok kötü durumda. Hiç beğenmedim. İçinde kum varmış gibi sürtünüyor. Mike. Rulmanı çıkarmak biraz zor bir işlem. Ve araba dünyasındaki her sorunda olduğu gibi bunun üzerinden para kazanmaya çalışan yan sanayi ürünleri var. Bu iki kutu sorunumuza çözüm sunuyor. 1700 dolar gibi yüksek bir meblağ ve içinde gerçekten havalı birkaç parça var. Ama şimdilik sadece bu rulman sökücüye ihtiyacım var. Bu işimizi görecektir. İşte bu gördüğünüz harika bir şey. Bunu kullanacağım. Rulman sökücü içinde somun ve civata geçen basit bir borudur. Boruyu rulmanın olduğu yere bağlayıp somunu sıkıyorum. Ardından yavaşça rulmanı çekip alıyorum. İşte sorunlu rulmanımız buradaymış. Basit bir boksör motorunu şöyle izah edeyim. Bu gördüğümüz krank kutusu olsun. Ve krank kutusunun ortasında da krank milimiz bulunuyor. Evet, motor boksör tipi olduğundan iki adet kafa kısmı bulunuyor. Sağ ve sol tarafta. Ve yıllardır boş buraya ikinci bir mil sığdırıyor. Ara mil. Buralarda bir yerlerde işte. İşte bu AMS. Motorumuz dört egzantrikli, yani her kafa kısmında iki tane var. Biri burada, biri de burada. Bu egzantrikler bir zincir tarafından çevriliyor ama bu zincir krank miline değil, AMS'e bağlı. Yani şöyle çalışıyor. Krank milim AMS'i zincirle döndürüyor. İkinci bir zincir işte ilk egzantrik milini çeviriyor. Üçüncü zincir ise diğer egzantrik milini çeviriyor ve aynısı diğer tarafta da mevcut. Bu zincirin AMS'e bağlı olması egzantrik zincirinin hızını düşürüyor ve buradaki her parçanın ve motorun ömrünü uzatıyor. Ama motorun bu dizaynından dolayı en arkadaki rulmana yağ iletemiyor. Öndeki rulmanda sorun yok. Ona yeterli yağ iletiliyor ama arkadaki biraz şanssız gibi. Porsche bu sorunu çözmek için yağ beslemeli bir rulman yerine mühürlü bir rulman kullanmayı tercih etti. İşte tam burada. Mühürlü rulman hiçbir şekilde yağ akışı yok demek. Çünkü doğası gereği mühürlü. Bu rulman fabrikada üretildiğinde yağ ile dolduruluyor. Ve bu yağ ömürlük. Sorun da bu. Zaman geçtikçe bu rulman ısınıyor, dönüyor ve mührü kırılıyor. Mührü kırılınca içindeki yağ dışarı akıyor ve rulman bozuluyor. Ve bu rulman bozulursa motordaki hasar çok büyük olabilir. Ama bu aparat bu sorunu ortadan kaldırıyor. İşte tam olarak bu iki parçayla. Bilya yok, rulman yok, mühürlü parçalar yok ve yağ da yok. Aslına bakarsanız bu bir rulman bile değil. Bu bir burç. Ve bu iki parça birbirini tamamlıyor. Bu sistem arabanın orijinal parçasından çok farklı. Bu kafes elemanının farkı buradaki delik oluyor. Yağ bu delikten içeri giriyor ve bu küçük deliklerden çıkıyor. Ve bu iki parçayı birleştirdiğinizde bu darazne burç dönerken arada bir yağ örtüsü oluşturuyor. Bana soracak olursanız çok iyi. Evet.
Yeni yağ beslemeli hazneyi oturtmadan önce krank kutusuna ufak bir modifiye yapmalıyım. Bunun için de bu sönümleyici çubuğu aradan çıkarıyorum. Yapmam gereken modifiye bu küçük girişle alakalı. Yağ bu girişten kafes elemanına giriyor. Buraya takmaya çalışırsam girmediğini göreceksiniz. İşte. Ve burayı ve burayı işaretlemem gerekiyor. Ki burada boşluk açabileyim. Pekala, işte oldu. Buna başlamadan önce eski kafes elemanını kullanmam gerekiyor. Ucuna ufak bir kauçuk takıp bu elemanı bir tıpa olarak kullanacağım. Ki yeni deliği açarken içine istenmeyen bir şey girmesin. Pekala, bunu böyle koyalım. Deliğimizi de kapatmış oluyoruz. İşte oldu. Bu zımpara makinesiyle yavaş yavaş bir delik açıyorum. Yavaş yavaş ilerlemek, gereğinden büyük bir delik açmaktan bence daha mantıklıdır. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi de oturmuş mu diye hizalıyorum. Tam anlamıyla mükemmel. Bu eleman da filtrenin olduğu yere girip istediğim yerlere yağ beslemeyi mümkün kılıyor. Ve üstüne de tabii ki yeni bir filtre. Sıradaki işlem burcu takmak. İşte o da buradaymış. Bu parçanın iyi yanı bu ufak kanal sayesinde yağ akışını sağlaması. Ama bunu motora takmak biraz zor. Ve bu aparat da tam olarak bunun için var. Adı da burç sokma elemanı. Bana sorarsanız havalı bir adı var. Hoşuma gidiyor. Bence çok işlevsel. İçine bir somun koyup sıkıştırmam gerekiyor. Pekala, şimdi sıkıştırıyoruz. Ama çok değil. Harika. Üstüne bu kapağı takıp yağlıyorum. Ardından yumuşak bir çekişle oturtuyorum. Parmağımla giriş yerine yağ sürmem gerekiyor. Üzerindeki kapağı çıkarıp düzgün oturduğundan emin oluyorum. Bu aparat bana çekişle vurmama olanak sağlayacak. Bunu buraya koyuyoruz, ardından oturtuyoruz. Tam oturduğunu çıkan sesten anlayabilirsiniz. Açıkçası bu benim çok hoşuma gidiyor.

0: Yeni rulmanı yerine taktığıma göre geriye kalan diğer yağ iletim parçalarını da takabilirim. Böylece rulman iyice yağlanmış olur. Ardından da yağ filtresinden motora taşıyan bu ufak hortumu takmam gerekiyor. Böylece IMS sorununu ucuz bir şekilde çözmüş olduk. Şanzımanı hemen yerine geri takmayacağım çünkü yeni bir sorun keşfettim. Bakalım çözebilecek miyiz?
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay Domino's'um hoş geldin.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Sırada yeni bir debriyaj ve volan yerleştirip sonra da şanzımanı takmak var. Ama şimdilik bunu askıya almam gerek. Çünkü bu Porsche'un içinde büyük bir boş alan var. Bu sorun varken kesinlikle işime devam edemem. Naber?
7: Nasılsın bakalım?
6: Naber?
7: IMS'e gömülmüş durumdasın.
6: Aslına bakarsan IMS'i bitirdim. Aldığın aparat pahalı olsa da çok işe yaradı.
7: Beğenmene sevindim. 996'nın aşil tendonunu çözdük demek. Sırada ne var?
6: Tekerin rulmanındaki hırıltıyı çözeyim dedim.
7: Ondan sonra?
6: Bir şey istediğini seziyorum.
7: Aslına bakarsan tüm işlemlerde arabanın yukarıda mı durması gerekiyor?
6: Evet, çalıştığım bölge orası.
7: İçerideki bir şeye ihtiyacım var.
6: Tamam, birkaç saat işimi bitiririm. Sen de...
7: Hayır, olmaz. Çünkü orta konsolu çıkartmam gerekiyor ve yetiştirmem gereken bir işim var. Sorun olmaz.
6: Bakalım doğru anlamış mıyım? Ben işin ortasındayken, içeri girip araba havada askıdayken...
7: Bugün çok iyi kokuyorsun. Parfümün gerçekten seninle uyumlu. Bak sana ne aldım. Al bakalım.
6: Ne bu? Bana rüşvet olarak pasta mı veriyorsun?
7: Pasta değil, teker rulmanları. Hadi işe koyul.
6: Bu gördüğünüz siyah hazne yağ ve hava ayırıcı. Ve gördüğünüz gibi epey yağlı. Umalım da büyük bir sorun çıkmaz da ufak bir parçayı değiştirerek sorun çözülür. Hadi bir göz atalım derim. Biraz uğraştırdı ve gerçekten yağ da içinde. Ama bu gerçekten çok zekice üretilmiş bir parça. Özünde motordan buharlaşan gazların ve yağların saklandığı bir haznedir bu. Motorda piston içinden bir miktar gaz sızar. İyi görünüyor ama Mike yenisini almış, o yüzden değiştireceğim. Bunu değiştirdiğimiz takdirde yağ sorunumuzu ortadan kaldırmış olacağız. Buna tam 90 dolar harcamışlar ve bu parçayı doğru aralıklarla değiştirmek gerçekten çok önemli. Bir tıkanır ya da kırılırsa arabanızda büyük sorunlara yol açar. Bu arabayı parçalarına ayırmak beni gerçekten çok zorladı ve buraya kadar gelmişken güvenlik için bir mühür monte ettim. Bunu şimdi yapmak mantıklı çünkü ileride yapmaya çalışsam çok daha zorlanacağım. Bunu bildiğim için hemen halledeyim dedim. Ayrıca arabaya yeni bir debriyaj ve volan taktım. 700 dolar tuttu, biraz maliyetli ama 50 bin kilometre daha sorunsuz çalışacaktır. Kimi sürdüğüne de bağlı tabii. Mike sürerse daha kısa sürede bozulur. Şanzımanı şimdilik takmayacağım çünkü tekerlekteki hırıldamayı çözmek istiyorum. Bunun için de şaftı sökmem gerekiyor.
7: Porsche 2000 yılında 996'yı üretirken birkaç opsiyonu denemiş. Bu opsiyonlar araç üretilirken denenmiş ve arabanın önündeki bir sticker'da bunları görebiliyoruz. Gerçekten güzel özellikleri var. 3 seviyeli direksiyon, arabanın içinde alüminyum kapı koruyucuları, CD çalar, ısıtmalı deri koltuklar. Bunlar inanılmaz ve güzel özellikler. Ama ortadaki konsola kimse bir şeyler yapmamış ve bu konsol arabanın seviyesinde değil. Bunu eklemek arabamıza gerçekten çok değer katacak. Ben de arkadaşımı ziyaret ettim. Sana bahsettiğim 996 konsolu bu işte. Berbat görünüyor. Baksana şuna. Bu şey de ne?
8: Plastik üzeri koruyucu boya.
7: Bu araba yeni olsaydı başka opsiyonlar da olurdu.
8: Kesinlikle. Bunu karbon fiber, ahşap hatta deri bile yapabiliriz.
7: Demek öyle. Keşke öyle olsaydı. Çünkü benim arabamda berbat duruyor. Oo, bu çok güzel. Gri, kırmızı, bej. İstediğin rengi seçebiliyorsun demek ya. Ama benim ihtiyacım olan renk bu sanırım.
8: Evet, bu tam uyardı. Bu fabrika tipi deridir.
7: Fabrikada bunu kullanıyorlar yani.
8: Evet, kesinlikle.
7: İndirmeme yardım eder misin? Evet. Bu çok iyiymiş. Merhaba.
9: Ben de memnun oldum.
7: Tanıştığımıza memnun oldum. Ocom'un görevi ne?
8: Ocom'un görevi deride kusur olup olmadığını teyit etmek. Biz bütün derileri elle kontrol ederiz. Daha büyük firmalar makine kullanıyor.
7: Porsche fabrikada robot kullanıyordur herhalde. Değil mi? Evet.
8: El işi gerektiren bir iş aslında.
7: Evet, çok güzel. Teşekkür ederim kardeşim. Konsolumuz için örnekleri kestiğimize göre sırada ne var? Hadi bakalım anlat. Sırada ne var?
8: Örneğin elimizi konsola yasladığımızda bazı yerlerde tam oturmadığını görüyoruz. Ayrıca burada çıkan parçalar var ve kalın deri için problem teşkil ediyor. Gördünüz mü? Bakın işte böyle. Fark ettiniz mi?
7: Anladım, evet. Derinin buraya girip bunun da üstüne kapanması gerekiyor, değil mi?
8: Evet, doğru.
7: Bunun çözümü ne peki?
8: Sanırım sırada.

0: deri yarıcımızda.
1: Deri yarıcı mı?
0: Deriyi incelteceğiz.
1: İnceltmek mi?
0: Evet.
1: Aa, bunu görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Bu deriyi içinde keskin ve hızlı dönen bıçakların olduğu bir makineye sokacağız. Ve bu bıçaklar deriyi kesiyor.
1: Bıçaklar deriyi bu yönden mi kesecek yani? Böyle mi diyorsun? Bu taraftan kesecek.
0: Evet, öyle.
1: Aa, bu inanılmaz. Vay canına, bu gerçekten büyülü dostum. İnanılmaz, çok ince. Deriyi ince atabildiğini bilmiyordum. Şuna baksana. Şov yapıyor değil mi? Hızlı bir şekilde. Gerçekten çok iyi.
0: Sıradaki adım konsoldaki modüler parça.

0: İki tarafa da yapıştırıcı sürdün. Yani yapışmaya hazır. Önce dikişli kısmı yerleştiriyorsun, öyle mi?
1: Evet. Dikiş yeri önce hizalanır.
0: Evet.
2: Buyurun.
0: Aa, şuna baksana. Her parçası yeni gibi görünüyor. Birkaç saatte yarattığın farka inanamıyorum. Çok teşekkür ederim. İşlemi görmeme izin verdiğin için de teşekkür ederim dostum.
2: Rica ederim, kesinlikle.
0: Pekala dostum. Sıra bunu arabaya takmakta. Ne iş çıkardılar ama? Böyle bir kapının ardında böyle kaliteli bir iş çıkacağı kimin aklına gelirdi ki? Bu gerçekten arabamızın içinin görünümünü çok etkileyecek. Ayrıca arabayı satacağımız zaman da çok işimize yarayacak. Harika bir şey oldu. İnanın. Olmaz. Hadi arabaya dönelim.
3: Mike arkadaki hırıltı hakkında çok söylendi. Ve sorun tekerlek rulmanıysa çok belirli bir ses çıkarır. Eğer siz de 70'lerde çocukluk yaşayıp bir çift alüminyum tekerli patene sahip olduysanız tabii. Bu sese aşinasınızdır. Sorun teker rulmanı olduğunda hemen anlaşılır. Bitmiş bir teker rulmanı can sıkıcı olabilir ve potansiyel alıcıların gözünü korkutacaktır. Bunun bir Porsche ve gerçek bir sürücünün arabası olduğunu düşünürsek mükemmel durumda olmalı. İki tekerin de rulmanlarını değiştireceğim. Şanzımanı daha takmamış olmamız işimizi kolaylaştıracak. Eski arabalarda teker rulmanını değiştirmek çok kolay bir işlem. Ama bu nispeten yeni bir araba ve bu bir Porsche. Bu yüzden şans bizden yana değil. Teker rulmanına ulaşana kadar önümde birkaç engel var. Öncelikle fren kaliperlerini çıkarıyorum ve plastik kelepçeyle bağlıyorum. Asla kaliperleri hortumlarından sallandırmayın. Sırada aks somunu var. Bu somun bütün arabadaki en sıkı somundur çünkü çıksın istemezsiniz. Bunu sökebilmek için darbeli bir alete ihtiyacım var. Vay canına! Ve bu parçada tekerin merkezi. Rulman bunun arka tarafına gömülü halde. Bu pirinç eleman ve çekişle hafifçe vurmam gerekiyor. Bu gördüğünüzü kullanmamın nedeni çelikten daha dayanıksız olması.

Sırada tekelin merkezini sökmek var. Ve bunu yapabilmek için yaratıcı düşünmem gerek. Merkez sökücüyü Porsche'dan satın alabilirsiniz ama bu çok pahalıya mal olacaktır. Biraz uğraşarak atölyede gerekli elemanı üretebilirim. Bu ev yapımın bir parça. Merkezi tutmamı sağlayacak. Bu uzun çubuk da merkezin içinden geçiyor. Büyük bir pul. Ve somun takıyorum. Yeterince sıkarsam çıkarmak için yeterli gücü üreteceğini düşünüyorum. İşte oldu. İyice sıkmam gerekiyor. Ki işe yarasın. Böyle özel aletleri kendim üretmek çok hoşuma gidiyor. Bunu yapmayı öğrenmek için yüzlerce araba üzerinde çalışmışımdır. Bu parçayı satın alacak olsaydım en az $500 harcardım. Tanrım, bence bu az bile. İşte, merkezi söktüğüme göre artık rulmanı görebilirsiniz. Ve gerçekten kocaman. Bilyalı rulmanlar için Romalılara teşekkür etmeliyiz. Eskiden eşyaları taşımak için silindir ya da topları kullanmışlar. Ve yüzyıllar sonra biz de bilyalı rulmanı bu prensip üzerine ürettik. Porsche'nin rulmanı biraz daha gelişmiş. Ama sonuçta aynı şey değil mi? Porsche gerçekten başarılı. Böyle rulmanlar döner sürtünmeleri minimuma indirirken aynı zamanda dik yükleri taşımak için ideal. Bütün arabalarda rulmanların taşıdığı yük çok yüksektir. Ama bu arabada bir Porsche ve Porsche şoförleri arabalarını diğerlerine göre daha fazla zorluyor. Ve bu rulman gerçekten zor bir ömür geçirmiş gibi görünüyor. Sıra rulmanı merkezden sökmekte. Bu çok zor olmasa gerek. Bakalım yapabilecek miyiz? İşte bu kadar. Ömrü dolmuş. Bunu görüyorsunuz değil mi? İçindeki bilyaları görebilirsiniz. Bunu çöpe atacağım. Hadi bakalım. Ama bu kısmını, yani merkezi, geri takacağım. İlk olarak rulman tutucuyu yenisiyle değiştiriyorum. Böyle tersine takılıyor bu. Bakalım. Ardından bu aleti kullanarak yeni rulmanı kaydırarak takmam gerekiyor. Bolca yağ kullanıyorum ki rahatça girebilsin. Ardından hizalayıp yavaş yavaş baskı uyguluyorum. İşte böyle. Bu pres sayesinde çok rahat bir şekilde monte edebiliyorum. Ve işlem tamam. Bu kadar kolay.

0: Always, it stays with me.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi kızı.
1: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
4: Bellona, Bellona.
5: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
6: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
6: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
6: Değişemem ve değişebileceğime dair
7: inancım da yok.
6: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
15: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız'la konuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her ev güzel istikballe.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
11: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartıma
14: bil. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fresh değilseniz ormancı olamazsınız.
18: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
19: Arabanın hava filtresini modifiye etmek çok yaygındır. Kolayca satın alabilir, kolayca monte edebilirsiniz. Ve performansına pozitif etkisi olacaktır. Kötü yanı yokmuş gibi görünüyor ama işler her zaman istediğimiz gibi gitmiyor ne yazık ki. Biri buna 400 dolar harcamış. Bu yüksek bir meblağ. Ve ben bu parçayı çıkarıyorum. Hava filtresinin tek görevi kum, toz gibi havayla karışan maddelerin motorun içine girmesini engellemektir. Motor filtresiz de çalışır ama açıkçası bu gerçekten çok risklidir. Hava motora sadece giriş kısmından girer. Bu gayet açık bir protokoldür. Motor müsait havayı içine alır. Bu modifiyeli hava filtresindeki sorun motor bloğunun yanındaki sıcak havayı çekiyor olması. O yüzden bunları da temizlememiz gerekecek. Porsche bu arabayı dizayn ederken buraya bu deliği koymasının nedeni dışarıdan soğuk havayı motora sokmak. Havayı motor bloğunun yakınından almak mantıklı bir şey değil. Çünkü bu bölgede sıcaklık 100 dereceye kadar yükseliyor. Bu durumun bilimsel açıklaması ise soğuk havanın daha yoğun olması. Hava ne kadar yoğun olursa içinde o kadar sıkışmış halde oksijen molekülleri bulunur. Motora 100 derecedeki havayı basmak bu arabayı 2000 metre rakımda sürmek gibidir. Ve motorlar yüksek rakımlarda güç kaybeder. Eğer hesabım doğruysa 2000 metre rakımda araba %20 beygir gücünü kaybeder. Bu arabada 300 beygir olduğunu düşünürseniz bu büyük bir kayıp.

0: Bir düşünün, birileri Porsche güç kaybetsin diye 300 dolar ödüyor. Ama Mike ikinci el OEM ünitesini bulup günü kurtardı. Ve bunu yalnızca 130 dolara halletti. Bu çok daha iyi bir fikir. Yine M ünitesini taktığımıza göre nasıl çalıştığını görebilirsiniz. İşte M ünitemiz de burada. Bu kapağı kapattığımda havayı mühürlüyor ve sadece dışarıdan hava almayı sağlıyor. Hava tam olarak şuradan geçiyor. İşte buradan. Ve bu kutunun içinde bir filtre var. Bu filtre de motora yabancı bir cismin girmesini engelliyor. Beni yanlış anlamayın, bazı modifiye hava filtreleri gerçekten arabanın performansını arttırıyor. Ama doğru yerde uygulanmalı. Ve bizim arabamız için kesinlikle yanlış bir uygulama. Aslına bakarsanız bu Porsche mühendislerine bir hakarettir. Benim için çözüm çok basitti. Standarda dönmek.
1: Arabayı 16 bin dolara satın aldık. IMS rulman parçaları 1725 dolardı. Özel IMS rulman aparatları 549 dolardı. Mühürlü yağ ayırıcı parçası 228 dolar, debriyaj 724 dolardı. Orta merkez konsolu deriyle kaplamak 600 dolardı. Arka teker rulmanları 300 dolar. İkinci el hava filtresi 130 dolardı. Toplam 20.256 dolar ediyor. İşçiliği ise toplam 29 saat sürdü. Bu harika bir şey.

0: Günaydın.
1: Dağın tepesindeyiz desene.
0: Ne?
1: Porsche 996 ile dağın tepesine geldik. Mükemmel durumda değildi ama bizim için mükemmel bir fırsattı.
2: 996'ların genel sorunu vardı. IMS rulmanı. Orijinal olan mühürlü bir parça ve belirli bir ömrü var. Benim taktığım parça ise kendini yağlayan, motorun ömrü boyunca çalışacak
1: bir parça. İlerideki sahibi için mükemmel. Dışarıdan da mükemmel görünüyor. Tek tuşla arabanın üstü 15 saniye içinde açılıyor. Arabanın üstü açıkken ve kapalıyken keskin hatları çok güzel duruyor. Vay canına! İçine bak! Arabayı ilk aldığında çok iyi görünmüyordu. Ama konsol değiştikten sonra harika görünüyor.
2: Evet, insan sormadan edemiyor. Arabanın ilk sahibi bunu neden taktırmamış?
1: Binlerce nedeni var.
2: Tamam, bana birini söyle.
1: Arabayı satın alırken bu binlerce dolara patlardı dostum. 18 yıl önce bu epey paraydı. Ama bunu 600 dolara yapacak firmayı buldum. Hadi daha.
2: Pekala Mike, metaforunu anladım. Bunu yapmayı bırakabilirsin.
1: Hayır dostum, şuradaki dağlara gidiyoruz. Hadi bin. Hadi.
2: Hiç sormayacaksın sanmıştım.

0: Bir Porsche test etmenin gerçek yolu bu. Bol virajlı, yüksek yokuşlara çıktığımız bir dağ yolu. Dar yollar, yüksek rakım, buna bayıldım
1: ve
0: dostum.
1: Ve minik 996'nız zorlukları yeniyor. Vay canına! Uhu! İnsan yüzünde hissediyor değil mi? Aman Tanrım, bu araba inanılmaz. Yol tutuşu gerçekten büyülü. Büyücü iksiri gibi. İnanılmaz bir şey.
0: Büyücü iksiri mi?
1: Ha, bilirsin, iksir dostum. Havalı yani. Seninle ben gibi. Bu arabanın ömrünü gerçekten uzatacak. IMS rulmanı dostum, IMS rulmanı.
0: Evet, IMS rulmanı çok önemli. Çünkü o olmadan bu arabayı sürmek, BİM'i çekilmiş bir el bombasını tutmak gibi bir şey. Çünkü eninde sonunda patlayacak ve ne zaman olduğunu asla bilemezsin, değil mi? Çocukken ilk defa bir Porsche'un koltuğuna oturduğum zamanı hatırlıyorum. Gerçekten çok tuhaftı. Aynen böyle bir histi. Porsche'ların böyle bir özelliği var. Büyülü bir his.
1: Seni bir kez eline geçirirse asla bırakmıyor. Ve sürüş zevki gerçekten inanılmaz. Ve nasıl çalışıyor aklım almıyor doğrusu. Arkada aksın yanında çeyrek tonluk bir motor var. Ve sadece bu muhteşem mühendislik sayesinde çalışıyor. Sen de bir mühendissin. Anladığını biliyorum. Arabadaki tüm emeklerin satacağımız zaman çok işe yarayacak. İnan bana.
0: Öyle umuyorum çünkü Porsche alıcıları bir itibara sahip.
1: Evet evet öyle. Ben de onlardan biriyim. Ben de internet forumlarında didik didik araştıranlardanım. Her detayına ve nelere dikkat edileceğini çok araştırdım. Neler iyi, neler kötü ve insanlar 996'nın IMS durumunun farkında ve insanları biraz ürkütüyor. Ama bundan korkmalarına gerek yok. Bu arabayı kendimize güvenerek pazarlayabiliriz.
0: Hem de bayağı zordu. Hiç de kolay değildi.
1: Bu araba tam anlamıyla mükemmel. Harika. Oho! Bu çok iyi. O kadar emek verdiğine göre tepeye kadar arabayı sürmeyi hak ettin.
0: Aa, yaşasın. Hiç sormayacaksın sanmıştım. Hadi kalk, hadi. Hadi, hadi, hadi.
1: Her anın tadını çıkar. Bayılacaksın dostum, bundan eminim. Bu sürüşü gerçekten mükemmel bir araba. Bak dostum, buna herkes bayılacak. Hey, hey, hey, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur,
0: ne oldu?
1: Dur, dur. Geldik dostum, dağın tepesindeyiz. Gel de şu manzaraya bak, gerçekten mükemmel bir manzara. Gel de bir bak. Sonunda zirveye ulaştık. Biz de arabada. Niye suratını asıyorsun dostum?
0: Matt, bu çok alçak bir hareketti.
1: Anahtarları ver. Artık aşağı inmemiz gerekiyor. Hadi satalım şu arabayı. Gel hadi.
0: Yani bu şaka değil miydi?
1: Doğru arabayı bulma konusunda şanslıydım. Kilometresi çok yüksek değildi. Üzerinde çok çalışmamız gerekmedi. IMS rulmanı en büyük sorundu. Aldığımda da zaten iyiydi ama Anthony bu arabayı harika bir hale getirdi. Bakalım satışta bir anlaşmaya varabilecek miyiz? Ne diyorsun Jim? Arabayı beğendin mi?
2: Çok güzel bir araba.
1: İş hoşuna gitti mi? Neden bir 996 istiyorsun?
2: Çünkü dünyada üretilen en iyi araba bu.
1: Çok iyi bir cevap. Bizi beklediğimiz şeyler hoşuna gitti mi?
2: Evet, kesinlikle. IMS rulmanını ve konsolu değiştirmenize çok sevindim. Gümüş renkli klasik bir araba. Bana kendimi hatırlatıyor.
1: Evet, şanslısın çünkü bugün geldin. İlana 22.500 dolar yazdım. Birkaç haftaya 24.000 olur. Çünkü 996 fiyatları artışta. İnsanlar bu arabayı çok istiyor. Benim fiyatım 22.500 dolar. Evet. Ne diyorsun?
2: Olur diyorum.
1: Evet, işte bu. Tebrik ederim.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok iyi bir araba satın aldın. Keyfini çıkar dostum.
2: Teşekkür ederim Mike.
1: Bu Porsche 996 ile çalışmak bizim için zevkti. Arabayı 22.500'e sattık. Eminim ki bu arabanın parlak bir geleceği var. Aslına bakarsanız geleceği şimdi başlıyor. Çünkü Jim birazdan bu arabaya binecek ve arabayı Washington'a kadar sürecek. Bu Amerika'nın öbür tarafında. 4200 kilometre kadar uzakta. Bu yolu yapmak için mükemmel bir araba. Bunun gibi diğer ikonik arabalar görmek istiyorsanız ben ve Anthony'ye katılın. Ve diğer maceramıza katılın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde trink sat. Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Terliyorsun. İşte limon mucizesi.
5: Terledin mi? Çözüm karbonatta. 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Sorabilir miyim? Nedir o?
1: Evet. Ne o?
0: Şapka.
2: Yeni tarzın.
0: Neşeli bir açı. Nerede o? Turuncu.
1: Ne?
0: News Fronson.
1: Şimdi biraz Benny Hill'e benziyorsun. Benny Hill'e benzemiyorum.
2: Hayır hayır, mükemmelsin. Evet. Olması gerektiği gibi.
0: Neşeli açıdan kurtulamıyorum. Benim sorunum bu.
1: Değil mi? Belki de saçların yüzündendir. Çok fazla saçın var.
0: Geri döndük. Buna bayılıyorum. Britanya'nın garajlarında klasik araba arıyoruz.
1: Muhteşem.
0: Gerçekten özel. Özgün İngilizleri. Güzel.
1: Bir Lee Francis.
0: Amerikan ikonlarını.
1: Ön taraftaki krom miktarına bakar mısın lütfen?
0: Ve kıta Avrupa'sından ilginç parçalar.
1: Bu bir Lancia Aprilia.
0: Bunları satın alacağız. Teşekkür ederim. Yenileyeceğiz.
1: Harika Ludo.
0: Sunroof'tan bakın. Ben artık çıkıyorum. Süreceğiz. Ve güzel bir karla da satacağız. Para kazanıyoruz. Unutulmuş hazineler, klasik arabalara hoş geldiniz. Kalbimde özel bir yeri olan yoldan Batı Sussex'teki Billingshurst'e gidiyoruz. E272 yolundan gideceğiz.
1: Harika.
0: Ve babamı selamlayacağım. Bu yol babamın en sevdiği yoldu.
1: Öyle miydi?
0: Winchester'dan Billingshurst'e.
1: Bu çok güzel bir şey, öyle değil mi? Bunu bilmiyordum aslında.
0: Öyle mi? Her cumartesi o yoldan giderdi. Evet. Antika arardı. Ya da ticaretini yapardı. Geçimini
1: evet.
0: Böyle sağlıyordu. Ve Brandy adlı küçük bir köyde bir rahip bulmayı başardım ve pederi Brandy'deki kiliseye gömdük.
1: Biliyor musun? Ne iyi yapmışsın. Bu beni çok etkiledi dostum.
0: Nereye gittiğimizi söyleyebilir miyim?
1: Lütfen söyle.
0: Terry'i görmeye gidiyoruz. Telefonda konuştum. Sanırım Amerikan arabalarına meraklı.
1: Tamam.
0: Çok fazla şey yok ama sahip olduğu şeylerde de hiç pas yok.
1: Tamam. Bu iyi. Pas istemiyoruz.
0: Hayır.
1: Evet.
0: İster kusursuz bir klasik, ister eski bir pas yığınıyla geri dönelim. Kim bilir ama Billingshurst, biz geliyoruz. Faz, niye bakıyorsun?
1: Hiçbir şey.
0: Bununla benim aramdaki farkı anlatabilir miyim?
1: Lütfen
0: onun
1: anlat.
0: Dişleri evet, var. Burası sanki Hot Rod dükkanına benziyor.
3: Evet, hobi amaçlı Hot Rod dükkanı.
0: Hobi amaçlı Hot Rod dükkanı.
1: Evet, evet, evet.
0: Bana nasıl başladığını anlatır mısın?
3: Hep ilgimi çekti. Evet, gençliğimden beri arabalara, hot rodlara, modifiye arabalara meraklıydım. Son zamanlarda Amerikan minibüslerine ilgim var. Eskiden herkes Escort ve Marina'larla uğraşıyordu. Ben Chevrolet
0: öyle
3: ve Dodge'larla. Aslında bu
0: gerçekten
3: kadar basit.
0: Mi?
1: Daha büyük, daha güçlü, daha iyi sesli.
0: Her şey bununla ilgili.
1: Evet, tamam
3: şey
1: öyle. Yani
3: ilgili.
1: Burada çok güzel görünen bir sürü araba var. Hepsini evet. Sizden alma şansımız olabilir miydi acaba?
3: Fiyat uygun.
0: Tamam, biz biraz kurcalayalım. İhtiyaç olursa size sesleniriz.
3: Sorun.
0: Tamam.
1: Bu
0: ve
1: harika.
0: Umarım sonunda pazarlık yapabiliriz.
3: Çok iyi olur.
0: Harika.
3: Keyfini çıkarırım.
0: Muhteşem.
3: Çok
0: görüşürüz.
3: Güzel. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın.
0: Biz de meşgul olacağız. Terry'nin ilk Hot Rod'u melez sayılır.
1: Buradaki şey
0: V8.
1: Bir Rover V8 motoru. Yani 1960'ların eski Buick motoruna dayanıyor. Ve ön tarafta da yanılmıyorsam bir Jaguar ön
0: evet.
1: aksı var. Gördün mü?
0: Evet, ön
1: ve
0: aks.
1: Ve sonra dans seversin, öyle değil mi? Morris dansını sever misin? Çünkü bu bir Morris. Bu Oxfordshire'den bir Morris. Bakın bir de Jaguar arka aksı var.
0: Aa, tamam, buna bayıldım. Bunu biraz indirmek ister miydin?
1: İndirmek derken kesmekten mi bahsediyorsun?
0: Kesmekten, evet, evet.
1: Keser miydim? Bu haliyle de beğendim.
0: Peki muhteşem olandan daha gülünç olana geçelim mi?
1: Hadi bakalım.
0: Eğer Morris tamamlanmamış bir proje ise bu da tamamlanmış olanı. Bir Vauxhall Cresta ama daha önce hiç gördüğüm bir Cresta'ya benzemiyor. Bak şimdi, bataklık cadısı.
1: Bataklık cadısı.
0: Anlatır mısın bize?
3: 1970 model Vauxhall Cresta.
0: Bunların hepsi senin eserin mi Terry?
3: Evet.
0: İlhamın nereden?
3: Eski tarz 70'lerin boyası. Önce bir astar katı sürün. Üzerine dantel bir perde ördün, ardından sprey sıkın.
0: Bak bunu hiç duymamıştım. Bataklık ise bu da tamamlanmış olanı. Bir Vauxhall Cresta ama daha önce hiç gördüğüm bir Cresta'ya benzemiyor. Bak şimdi, Bataklık cadısı.
1: Bataklık cadısı.
0: Anlatır mısın bize?
3: 1970 model Vauxhall Cresta.
0: Bunların hepsi senin eserin mi Terry?
3: Evet.
0: İlhamın nereden?
3: Eski tarz 70'lerin boyası. Önce bir astar katı sürün, üzerine dantel bir perde ördün, ardından sprey sıkın.

0: bayıldım dostum. Gerçekten. 70'lerde takılı kaldım.
1: Yanlış bir şey yok.
2: Evet. Giyim zevki de öyle. Hadi gidelim mi?
0: Dışarıda Terry'nin bahçesi uzayıp gidiyor gibi görünüyor. Ama çok geçmeden Amerikan minibüsleriyle karşılaşıyoruz.
2: Şimdi bu...
0: Biraz şüpheli.
2: Şuna bak. Ne yaptığını anladım.
0: Özür dilerim, yapmak zorundayım.
2: Evet öyle, bu bir Tradesman 200.
0: Dodge Tradesman, namı diğer Dodge Ram, 1970'lerden 2000'lere kadar üretimde kalan son derece popüler bir Amerikan minibüsüydü. Birçok varyantı vardı ancak hiçbiri bunun gibi değildi.
2: Ben daha önce bir araçta hiç böyle bir şey görmemiştim.
0: Bu bir şezlong.
2: Bu bir şezlong.
0: Şuna bakın. Ha dostum, buna bayılabilirim.
2: Bak bir de tavan döşemesine bak. Aman tanrım. Tam olarak ne yapacağını biliyormuşsun gibi. Şezlong kullanmak için doğmuşsun Henry.
0: Evet.
2: Evet. Sana üzüm yediren biri
0: evet,
2: var mı?
0: Evet var. Burada üzüm yiyebilirim. Fulham Road lütfen diyebilirim. Harika değil mi? Bayıldım.
2: Evet.
0: Yani dürüst olmak gerekirse ben...
2: Henry dikkat et, yataktan düştün.
0: Tamam hadi
2: biliyor
0: bakalım.
2: Musun?
0: Bir dakika. Yan tarafta Terry'nin modern bir Ford'u var. Pek de çekici değil ama köşede eski bir Humber Oak var.
2: Bu 50'lerin sonu 60'ların başı gibi olmalı.
0: Bayıldım.
2: Hatta eskimiş görünümüne bayıldım.
0: Şuna bak çok güzel. Dodge gibi göründüğünden farklı olabilir. Oo.
2: Evet.
0: Tanrım bu inanılmaz.
2: Şuraya bir bakın.
0: Yani bir Chevy V8'imiz var.
2: Buraya mükemmel bir şekilde uyuyor. Gördün
0: mükemmel. 1960'larda Humber Oak büyük bir aile sedanıydı. Aynı zamanda erken dönen bir station wagondu. Büyük bir 2.2 litrelik motorla donatılmıştı ama bu kadar büyük değildi. Terry gel dostum, gel buraya gel. Bunu sen mi yaptın?
1: Bu motoru ben taktım.
0: Gerçekten mi?
2: Evet.
1: Drag yarış arabasından çıktı ama kullanılmadı. Yaklaşık 300 beygir.
2: Tamam, aracı hareket ettirmeye yeter yani.
1: Şüphesiz kısa sürede tamam, hareket ettiriyor. Evet. Gerçekten de öyle. İçinde 727 torku flaç şanzıman da var.
2: Tamam, şanzımanlardan bahsediyoruz. Daha geriye
0: gülümsüyordum. Ne hakkında konuştuğunu biliyorum.
2: Evet.
0: Tek bildiğim sürmeyi dört gözle beklemem. Tabii satın alabilirsek. Bu tür şeylerde sorun şu evet. ki... Bunun için özel bir pazar var değil mi?
2: Evet var.
0: Çok özel bir pazar.
2: Satışı
0: satılması çok zor.
1: Evet, o halde bende kalsın.
0: Aa, yanlış anladın Terry. Ancak herhangi bir teklif vermeden bakılacak bir depo daha var. Orada bakıma ihtiyacı olan bir minibüs var. Muhtemelen sürmeyeceğim bir şey ama aynı zamanda çekiciliğini de görebiliyorum. Ve devasa bir sedan.
2: Bu şeylerin ölçeği televizyonda gördüğünüzde anlayamadığınız şey.
0: Hayır. Boyutu.
2: Evet, yanlarında durduğumuzda yani bu neredeyse bir masa tenisi masası kadar, öyle değil
0: Tek
2: mi?
0: Tek odalı bir daire gibi dostum.
2: Evet.
0: Menüde seçenek çok ama ne alacağız? Evet, şu panel vanımız var.
2: Evet, evet, harika.
0: Bataklık cadımız var.
2: Doğru, çok havalı.
0: Ama en önemlisi dürüst olmalı. Bar Humber'ı sevdik değil mi?
2: Evet, evet sevdik.
0: Tamam dostum. Gel pazarlık yapalım.
2: Evet hadi. Hadi.
0: Evet Terry, bildiğin gibi oldukça güzel bir gezinti yaptık.
1: Evet.
0: Evet ama şimdi bir anlaşma evet. yapmanın zamanı.
1: Evet.
2: Zaten sanki sahibiymişiz gibi ona yaslanıyoruz. Peki bunu bize kaça satarsın?
1: 11-12 bin civarında olmalı.
2: Tamam.
0: Peki şu bataklık cadısı.
1: Evet.
0: Onu kaça bırakırsın?
1: Şu anki haliyle 7. 7 bin.
2: Hı. Tamam.
0: En kötüsünü sona bıraktık değil mi?
2: Evet, yani gerçekten zaten fiyatını sorsak çok iyi olacak Henry.
0: Evet.
2: Merak ediyorum.
0: Yani şu Humber'ı.
1: 10 bin.
0: Bir de moralim bozuldu.
1: Bu arabada yapılan iş miktarı, motor ve şanzıman 5 bin değerinde.
0: 7.

0: Hayır. 10.000 sterline çok yakın olmalı.
1: 8.
0: Hayır.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Bellona rahatı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kerry'nin muhteşem araba ve minibüs koleksiyonuyla Sussex'teyiz.
1: Daha önce hiçbir araçta böyle bir şey görmemiştim.
0: Bu bir şezlong.
1: Bu bir şezlong.
0: Modifiye edilmiş Amber Hawk için 8000 teklif ettik ama etkilenmedi. 8'den sonra ne gelir?
2: 11.
0: Sen devam et.
1: 8'den sonra 9 gelmiyor muydu?
2: 8'den sonra 9 gelir evet, evet ama ona yakın olmuyor. Önce yarımı söyleseydiniz daha uygun olurdu.
0: 9,5 mu? Evet. 9,5.
2: 9,5.
1: Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Söylemeden edemeyeceğim. Bugün çok eğlendim. Ertesi gün çiftliğe döndüğümüzde halkımız yere indi.
1: Sanırım hoşlarına gitti. Şunlara bak.
0: Bilmiyorum, şuna bak. Yalın'la asla emin olamazsın.
1: Hayır, yüzünde bir gülümseme var.
3: Doğru renk.
1: Sana katılıyorum.
4: Araba güzel. Evet. Şeklini de çok beğendim.
0: Kaputun altına bakın.
1: Hadi bakalım.
4: Evet. Çok güzel.
3: Orijinal değil, değil mi?
1: Hayır. 318 inç küplük.
4: Peki litre olarak ne kadar?
3: Yaklaşık 5.7 değil mi?
1: 5.7 ama. İşte oldu. Evet, bu koca mavi Mavna'yı çekmeye yetiyor, öyle değil mi? Çünkü bu ağır eski bir araba.
4: Ve diğer cesaret verici şey, çoğunun yeni görünüyor.
3: Ve çok iyi yapılmış. Düzgün monte edilmiş.
0: Yani açıkçası onu çalıştıracağız ve ne kadar hızlı gittiğini görmek için bir yere götürmeliyiz.
1: Ben bir şey daha ekleyebilir miyim?
0: Ne?
1: Onu römorktan indirdiğimde altında bir birikinti vardı ve yağlı bir birikintiydi.
4: Peki ne kadar akmıştı?
1: Çok değildi. Şu
4: büyük
1: kadar.
4: Bir yağ kaçağı var mı peki?
0: Hayır.
3: Arka krank mili keçesi ise 5 sterline mal oluyor.
1: Evet.
3: Ama motor sökülüyor.
1: Yani kaput ve
3: tüm
1: motor bağlantıları
3: boşalıyor.
1: Evet, o da var. O zorlu bir iş aslında.
4: İyi tarafını söyleyeyim mi? Benim için alışılmadık bir durum.
0: Temizledim.
4: Krank keçesi olmayabilir. O olmayabilir.
1: Hayır.
4: Yağ soğutucu hortumu olabilir.
1: Evet, olabilir.
4: Şansımız yaver gidebilir.
0: Evet. Evet. Öncelikle Faz, arabayı kaldırmak için kolları sıvıyor.
1: Oo.
0: Yardım ister misin? Hayır mı? Tamam, sen devam et.
1: Egzersiz yapıyorum.
0: Çok iyi gidiyorsun. Şu kaldırdığın ağırlığa bak.
1: Yapmanı istediğim şey
0: evet.
1: Şu.
0: Çalıştır.
1: Motoru çalıştır.

0: Geldiği yeri gördün mü?
1: İyi haber şu ki hiç yağ kaçağı bulamadım. Bir damla bile damlamadı.
0: Faz, yağ basıncı 6.2 bar.
1: 6.2 mi? Bu harika. Bu motorun içinde yağ olduğunu gösteriyor.
0: Bol miktarda.
1: Bir tür garip küçük anormallik olabilir. Bir sızdırma gibi yani.
0: Önceki arabadan gelmiş olabilir.
2: Bir öneride bulunabilir miyim?
1: Evet.
2: Arabayı yoldan aşağı ve geri sürmek ve bir iz olup olmadığına baksak iyi olmaz mı?
1: Sana bir şapka buldum. Bu sınıfta taktığın şapkaya benziyor mu?
2: Evet, aptal şapkası.
3: İşte başlıyoruz. Hadi bakalım.
2: Uyulduk. Motor iyi çalışıyor ve yağ basıncı da hala iyi. Ancak çok geçmeden uğursuz bir ses duyuluyor. Bu ses de ne öyle?
3: Lastik sürtmesi sesi.
1: Sağ arka lastikle sağ arka çamurluk arasında bir sürtünme sesi bu.
0: Yolcuların ağırlığından olabilir.
1: Bu yolcuların ağırlığından olabilir.
2: Bu korkunç bir ses. Tamir etmeliyiz.
3: Şimdi yanmış lastik kokusu
2: evet,
3: alıyorum.
2: Evet, ben de alıyorum.
1: Biliyorum, daha çok yağlı kokuyor.
2: Sanırım dönmeliyiz.
1: Atölyeye geri götürmeliyiz. Belki biraz vurup düzeltebiliriz.
2: Listeye yeni işler eklendi. Ve döndüğümüzde daha da kötüleşiyor.
1: Radyatörde bir sızıntı var.
2: Aman tanrım. Peki neden aşırı ısınıyor?
0: Sorun şu ki orijinal fanı takılı değil.
1: Hayır, hayır. Yani elimizde sadece bu fan var. Ve şu anda soğutmak için sadece tek hızda çalışıyor.
2: Bu iyi değil, değil mi?
1: Bu iyi değil, hayır.
3: Ama termostat açılıyor çünkü radyatörden tıslama sesi geliyor.
1: Evet, doğru. Yani tam sirkülasyonumuz var ama tam soğutma olmadığını biliyoruz.
2: Bakın, tamam, şimdi aşırı ısınmayla ilgileniyoruz. Aslında yağ kaçağı sorununu henüz çözemedik. Öyle değil mi?
1: Şanzıman muhafazasından biraz yağ kaçağı var. Ancak biraz daha iyi bir çözüm bulabiliriz. Kötü bir uygulama değil ama biliyorsunuz bizi zor durumdan kurtaracak bir şey.
0: Sızıntı önleyici.
1: Evet.
2: Sızıntı önleyici bir madde var.
1: Evet.
0: Ayrıca radyatöre de sızdırmazlık macunu
2: lazım. Hepsi ucuz seçenekler ki bu iyi.
1: İşte
2: yani
1: ilk bakmamız gereken
2: var,
1: yerler bunlar.
2: Yağ var ve su var. Harika.
3: Şarj olup olmadığına da bakmalıyız.
0: Ve şarj olmuyor.
2: Yani sonuç olarak kesinlikle evet. 9500 sterlin değerinde.
3: Henüz değil.
2: Aman tanrım. Yani işler zorlaştığında herkesin işe koyulması gerekiyor. Önce elektrik aksamı.
1: Probu bağlayalım çünkü bu bize voltaj değerini
0: gösterir.
1: Evet, aynen. Yani 11.8.
0: Biraz düşük değil mi?
1: Tamam, biraz düşük.
0: Kesinlikle yani. Düşük.
1: Evet, şarj kaybettik. Belki alternatörü bağlayıp yeniden şarj olmasını sağlayabiliriz.
0: Sorunu çözecek.
1: Evet.
0: Bununla ilgili.
1: Tamam, harika.
2: Alan çalıştırıyor. Ama voltaj
1: 11.8.
2: Değişmiyor.
0: Biraz gaz ver. Dikkat et.
2: Eyvah. Alan el frenine asılıyor.
0: Neden parktayken fırladı?
1: Çünkü sanırım tam olarak park konumunda değildi. Sanırım parkla bir sonraki vites, yani geri vites arasında bir yerdeydik ama Alan'ın hızlı hareketini beğendim. Araba hareket ederken ona yetişmeye çalışmasını gördünüz mü?
2: Evet. Sana söylemiştim, yılan balığı gibidir. İş listesine yenileri eklendi. Ama biraz daha araştırma yaptıktan sonra elektrik cephesinde iyi haberler var.
0: Alternatörden aküye giden kablo takılmadı.
1: İşte orada.
0: Basit bir iş.
1: Neyse, iyi.
3: En azından kolay bir
1: sorun çözülmüş oldu.
2: Motorun sızıntısını durduralım ve radyatörü kaynaklayalım. Evet. Ne dersiniz?
1: Tamam.
2: Ve sonra onu satalım. Depoda kısa bir aramadan sonra... Ne var, radyatör mü?
3: Radyatör kaynak macunu.
1: Evet, burada iki kutu motor sızıntı önleyici var.
2: Sızıntıları tıkamaya çalışıyoruz. Motor katkısı ekleniyor.
0: Bakalım işe yarayacak
1: evet.
0: mı?
2: ve radyatör katkısı.
1: Tamam, umarım tüm sızıntılar bu şekilde giderilmiş olacaktır.
2: Geriye kalan tek şey elektrik işlerini bitirmek.
3: Dostum, sen şimdi alternatörden şu terminale kablo mu çekiyorsun?
0: Evet. Yaptığım şey o küçük parçayı kesmek. Tam o.
1: Tamam, mükemmel. Hangisine giriyor? Buna mı?
0: Arkadaki.
1: Bu mu?
0: Bu doğrudan aküye.
3: Evet, gidiyor. Evet.
1: Tamam. Bence bu araba tam olarak henüz bitmedi. Test sürüşü yapılmadı. Yani sahiplerine bırakılacak bir şey daha var.
3: Aynen, evet. Öyle. Her zaman yaptığımız gibi.
1: Evet.
2: Nasıl gidiyor?
1: Alternatörden aküye giden bir kabloya bağlantı yapıyoruz. Yapılan bu küçük işlemin ardından bu da alternatörün aküyü şarj etmeye başlaması anlamına gelecek diye umuyoruz.
3: Beni endişelendiren tek şey şu hararet işi. Radyatörün o motor için yeterince büyük olmadığından şüpheleniyorum.
2: Evet, katılıyorum.
0: Akü şarj olmuyordu. 11 volt. Fan yavaş çalışıyor. Tamam. 13,5 veya 14 volt olduğunda daha hızlı çalışıyor.
2: Tamam, yani bundan olabilir.
0: Evet.
2: Böyle dediğinde yılan balığını dinlemelisiniz.
3: Ona güveniyorum.
2: Birkaç ayarlamadan sonra alternatör çıkışını kontrol etmeye hazırlar.
1: Tamam, evet. 13,3 aldık. Sonra gaz verelim. 13,4. 13,5. Evet. 13,5.
0: Mükemmel.
1: Evet, harika.
0: Sonuç iyi değil mi?
1: Evet. Tamam, bu iyi. Motorumuzda sızıntı yok. Soğutma sistemimizde sızıntı yok. Şarj sistemi çalışıyor ve şimdi tek yapmamız gereken sürtünme sorununu halletmek.
0: Ve ayrıca geri vites var.
1: Aa, evet, tabii
0: ki. Parkta olması gerekirken, evet, değil.
1: Evet, birkaç kez beni eziyordu. Paralel bir dünyada artık faz yok.
2: Ne demek artık faz yok?
1: Bir hamburun altında olur.
2: Yapay zeka ortaya çıkana kadar ve bunu nereye istiyorsunuz diye sorana kadar bekleyin. İşi olan tek kişi ben olacağım.
1: Sanırım Henry'nin ima ettiği şey yerinin doldurulamaz olduğu. Yapay zekanın yaptıklarını yapamayacağı yani.
0: Muhtemelen bir sürü yapay kopyası vardır. Senin de bir yapay kopyan vardır.
1: Evet, öyle düşünüyorum.
3: Biri neden işe yaramayan bir yapay zeka görüntüsü yapsın ki?
2: Bu kez tuzağa ben düştüm, değil mi? Hamburumuz düşündüğümüzden daha sorunlu çıktı. Hala arka tekerleği halletmemiz gerekiyor. Vites kolu ciddi bir bakıma ihtiyaç duyuyor ve temizlemeye bile başlamadı. Başka bir şey ters gitmezse onu piste götürüp neler yapabileceğini görmek istiyorum. Ama hala çok mesafe varmış gibi geliyor.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir. Bekleyen işlerini kolayca hallet.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı.
12: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
2: Dün zorlu bir gündü. Elektrik aksamında sorunlarımız oldu.
1: 11.8.
0: Biraz düşük değil
1: mi? Tamam, biraz düşük.
0: Kesinlikle düşük.
2: Ve radyatör. Aman tanrım. Ve bunlar yetmezmiş gibi.
0: Dikkat et.
2: Araba kendi başına hareket ediyormuş gibiydi. Bugün başıboş vites koluyla başlayarak her şeyi tekrar rayına oturtacağımız gün.
0: Öncelikle üst kısmı çıkarmak gerekiyor. Bu oldukça kolay bir şekilde çıkıyor. Sonra yan taraftaki bir sürü vidayı çıkarabiliriz.
2: Vidalardan sonra Alan muhafazayı çıkarıyor.
0: İki gevşek somun parmakla sıkılmış gibi sallanıyorlar. Bu mekanizmayı bir arada tutuyor. Sıkı olmadıkları için mekanizma yana sallanıyor. Yani bir anahtar alıp bunları sıkmam ve durumuna bakmam gerekiyor. Evet, çok gevşek. Şimdi güzelce sıkılıyor.
2: Muhafaza takılmadan önce Alan vitesleri kontrol ediyor.
0: Şimdi iyi çalışıyor. Vitesler arasında güzelce geçiyor. Şuna bak. Bazen viteslerin seçilmemesi veya hareket etmemesi büyük bir sorun gibi görünse de burada iki gevşek somun ve sallanan bir plaka parçasıydı.
2: Yani Alan takımı 1-0 önde. Bir sonraki zorluk arka tekerleğin neden sürttüğünü bulmak.
1: Aksın hizası bozuk olabilir. Gövde biraz içeri doğru itilmiş olabilir. Evet, birçok sebep olabilir.
2: Baz arabayı kaldırıp tekerleği çıkarıyor.
1: Tamam. Bir şişe kriko aldım. Birkaç yerden hafifçe itip dışarı çıkartabilirsek belki de herhangi bir hasar vermeden yeterince dışarı çıkartmış oluruz. Bunu denemeliyiz,
0: evet,
1: dostum.
0: Bu iyi bir
1: ne dersin?
0: İyi yapalım.
2: Şişe krikoları kompakt ama güçlü aletlerdir. Böyle işler için de mükemmeldir.
0: Evet, çıkıyor.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Hareket ediyor mu?
0: Aslında kadar, güzelce çıkıyor.
1: Ne kadar daha dışarı?
0: Devam.
1: Biraz daha mı?
0: Evet, devam et.
1: Biraz daha mı?
0: Biraz daha, biraz daha.
1: Sadece çeliğin biraz daha fazla esnemesini sağlamak için buraya biraz vurmam gerekiyor. İşte böyle. Evet.
0: İşe yarıyor.
2: Eğlenceli
3: görünüyor.
2: Hayır,
3: sana çekiç vermeyeceğim dostum.
2: Tekerlek yerine takılıyor. Kriko çıkarılıyor ve bana başrol teklif ediliyor.
1: Arabaya binmek ister misin?
3: Ağırlığın gerekiyor.
1: Evet evet. Henry, arka koltuğa geçip biraz yukarı aşağı zıplar mısın lütfen?
2: Şahsen ciddiyeti tercih ederim ama memnuniyetle yardım ederim. İyi mi?
1: Evet, artık çok az dokunuyor.
3: Duyabiliyorum.
1: Evet, şimdi çok az dokunuyor.
0: Biraz
1: evet, biraz daha vurmam gerekiyor.
2: Pekala, yani bu işe yarıyor mu?
1: Evet, zıplaman kesinlikle paha biçilmez bir şey.
2: Çok teşekkür ederim. İdman yapıyorum. Gençken bunu çok yapardım.
1: Evet. Gerçekten mi?
2: Tabii şimdilerde o kadar değil.
1: O kadar değil, hayır.
2: Biraz daha vurup çektikten sonra tekrar pozisyon alıyorum.
1: Evet. İşte böyle.
3: İyi görünüyor.
2: Sürtünme
3: ses
2: yok.
1: Harika. Az farklı dışarıda.
2: Gerçekten hallettin mi?
1: Evet, bu harika.
2: Ha, işte bu harika. Yani mekanik cephede işler düzelmeye başladığına göre ertesi gün estetiğe geçiyoruz. Alttan başlayarak.
0: Krom kaplama için tamponları çıkarıyoruz. Bunlar kötü durumda.
2: Evet, evet.
0: Parlak bir halde geri dönecekler.
2: Geçmişte her şeyin kimyasallarla dolu tanklarda bekletildiği geleneksel elektro kaplama yöntemini kullandık. Ama bu sefer yeni bir şey deneyeceğiz.
13: Geleneksel yöntem şu anda biraz sorunlu. Çünkü önümüzdeki birkaç yıl içinde kimyasal maddeler yasaklanacak. Artık kromun geleceği bu.
2: Yeni işlem, tamponların atölyedeki kumlama kabinine alınmasıyla başlıyor. Burada tüm eski krom ve pas temizleniyor.
13: İyi görünüyorlar Tony, her yerini temizlemişsin.
2: Sonra başka bir kabine alınıyorlar. Hava akımında ısıtılıp toz boya uygulanıyor.
13: Onları önceden ısıtmak istiyoruz. Böylece toz boya uygulandığında eriyip akıyor. Güzel ve pürüzsüz bir yüzey elde ediyoruz.
2: İlk toz boya katmanı sürüldükten sonra tüm kusurlar doldurulup zımparalanır.
14: Zamana karşı yarışıyorum. Dolgu macunu sıcakken çabuk kuruyor.
2: Ve sonra ikinci bir yüksek dolgu astarı katmanından sonra Simon herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol etmek için sprey kutusundan siyah boya püskürtüyor.
13: Siyaha boyuyoruz ve zımparalarken ne yaptığımızı ve başka ne yapmamız gerektiğini görebiliyoruz.
2: Her zaman olduğu gibi her şey hazırlıkla ilgili. Parlak herhangi bir şey sürülmeden önce Simon ve ekibi detaylara titizlikle dikkat ediyorlar.
13: Eğer çok pürüzsüz değilse son katta kendini gösterecektir.
2: Titizlikten bahsetmişken atölyede kovalarımız hazır. Tamam, Humber'la ilgili planımız var değil mi? Ve bu da Chrome'un yakında geleceği anlamına geliyor. Tekerleklerin evet. Sökülmesi gerekiyor. Onları da gönderip cilalatabiliriz.
3: Evet.
2: Ama sen ve ben bunu yıkamak için epey uğraşacağız, öyle değil mi?
3: Yosunlardan kurtulacak yani.
2: Çoğu araba için sabun ve sudan daha iyisi yok. Ama Humber'ımızın dış yüzeyi motoru kadar sıra dışı. Bu bir deniz kabuğu.
3: Evet. Bir arabada hiç böyle bir şey görmemiştim.
2: Ernie'nin onu nerede sakladığını sadece Tanrı bilir. Ama temizlemek için büyük silahlara ihtiyacımız olacak. Basınçlı suyla çıkıyorlar. Çizmemek için çok yaklaşmamaya dikkat etmelisiniz. Ama 20 dakika yüksek basınçlı suyla yıkamadan sonra kirin çoğu yok oluyor. Bence iyi görünmeye başlıyor. Aslında basınçlı su ve biraz ovalamayla midye kabuklarının çoğunu temizledik. Ama şunu söylemeliyim ki ilk yüzeysel yıkama için gerçekten güzel görünüyor. Jantları parlatırsak, yeni krom tamponları takarsak, içini temizlersek ve güzel görünmesini sağlayabilirsek, yeniden boyamaya gerek yok bence. Ve bu şeyin uçtuğunu biliyoruz. Güzel bir kazanç elde edebiliriz. Bu arada krom kaplama atölyesinde 2 günlük temizleme, astarlama ve dolgu işleminden sonra parlatılmaya hazırlar.
13: Deliklerin olduğu yerlerdeki ufak hasarları giderdik. Pürüzsüz görünüyor ve güzel duruyor. Bunlar gümüş rengini iyi alacak. Üzerine şeffaf bir kaplama püskürttük ve gümüş şeffaf kaplamanın üzerine yerleşiyor. Ve gümüş içinden yansıyor. Şeffaf kaplama ne kadar iyiyse yüzeydeki ayna o kadar iyi olur.
2: Son aşama için tamponlar bir temizleme işleminden sonra parlak madde püskürtülerek boyanmak için yeniden boya bölümüne alınıyor. Hala krom kaplama olarak adlandırılsa da aslında tamponun yüzeyinde çok ince, yüksek oranda yansıtıcı bir tabaka bırakan gümüş nitrat çözeltisi püskürtülüyor. Bu işlemden sonra her şey başka bir kabine alınıyor ve sertleştirmek için son bir şeffaf kaplama uygulanıyor.
13: Ultraviyole ışınlarına ve çizilmeye karşı dayanıklı şeffaf bir vernik kullanıyoruz. Ama kuruması 2 gün sürüyor. Bu yüzden 2 gün sonra teslime hazır oluyor.
2: Fakat sadece tamponların süslenmeye ihtiyacı yok. Humber'ımızda şık Wolf Race jantlar var ama daha iyi günleri olmuş. 4'ünün de sökülmesi gerekiyordu. Bu yüzden arabayı kaldırıyorlar.
3: Tavsiyeye ihtiyacımız
2: evet.
3: var. Siz araba uzmanı olduğunuz için arabayı kaldırıp bir aks sehpası koyup krikoyu çıkarıp başka bir arabaya geçebilmeniz
2: gerekiyor. Aks sehpası aksa takılıyor.
15: Hayır. Çünkü burada bağımsız süspansiyon yani salıncak kolları var. Bu yüzden bulmamız gereken şey iyi, sağlam bir dayanak noktası.
2: Krom kaplama gibi bu da mükemmel bir ekip çalışması gerektiriyor. Krikoyu ben kullanıyorum. İşte hayat bu. Az aks desteklerini yerleştiriyor.
15: Ağır ol, yavaşça indir.
2: ve gay tekerlekleri çıkarıyor.
15: Aa, maymun sesi gibi geliyor.
2: Cüzdanım da böyle açılıyor.
3: Evet.
15: Bilmiyorum.
2: Giriyorum, aynen öyle. 20 dakika sonra tekerlekler söküldü ve gönderilmeye hazır.
15: Yeni lastiklerle ve parlayan tekerleklerle görmeyi dört gözle bekliyorum Henry.
2: Yani tekerlekler sökülebilir, jantlar parlatılabilir, yeni lastikler takılabilir, her şey toplanabilir. Güzelce parlatılabilir ve sonra çalmışız gibi sürebiliriz. Yaşasın. Evet. Çalmadık. 9500 sterlin iyi para. Yapılacak birkaç şey daha var ama Humber neredeyse hazır. Gelecek hafta Norveston Havaalanı'nda ne kadar hızlı gidebileceğimizi görmek için bir randevu aldık. Yüzümüzde gülümsemeyle mi yoksa somurtarak mı döneceğiz? Yakında öğreneceğiz. Aman tanrım!

0: olsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aha, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
9: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Ne?
15: Kazancım net, sigortam net.
16: Abi, ne yapıyoruz şu an?
17: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
18: Bu da hala peşimde ha.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
9: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
19: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
20: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
21: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
20: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
22: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
23: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle. Vay vay.
0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
23: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
24: Güçlü bir propaganda aracıydı.
25: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
26: Üç hafta önce Batı Sussex'te bir ambarda modifiyeli bir Humber Hawk buldum. 9.5 mu?
27: 9.5.
26: Çok teşekkür ederim. Onu hırpaladım. Bu eğlenceli görünüyor. Ben de denemek isterim.
28: Hayır, hayır. Sana çekiç vermeyeceğim. Hayır.
26: Daha iyisini yaptım.
29: Alternatörden aküye giden kabloyu.
28: Gerçekten mi?
29: Basit bir iş.
26: Ve pasları iyice parlattı. Şimdi her şey tekrar depoda ve deneme sürüşü yapmadan önce yeniden monte etmemiz gerekiyor. Şuna bakın beyler, çok güzel görünüyorlar değil mi?
28: Evet öyle. Şahane görünüyorlar, evet.
26: Ve sonra krom. Bakın beyler, bu inanılmaz. Bu sprey boya.
28: Evet, harika öyle değil mi?
26: Daha fazla uzatmadan Pit ekibi işe koyuluyor. Silverstone, kıskançlıktan çatla. Böyle jantların arabayı nasıl öne çıkardığı inanılmaz. Güzel görünüyor. Bir de tamponlar takıldığında görün. Tamponları takmak biraz daha karmaşık bir iş.
28: Paralel ilerlememiz gerek.
26: Ama bir saat sonra her şey bitti. Bence bu araba oldukça çekici.
28: Bence de öyle. Harika bir iş çıkardık.
29: Küçük bir Amerikan evet, klasiği gibi.
26: Küçük bir Buick gibi.
29: Evet.
26: Peki Humber'ımızın sürüşü göründüğü kadar iyi mi? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Ertesi sabah yola koyuluyoruz. Hedefimiz hız testi için mükemmel bir piste sahip eski bir üs olan Tarwiston Havaalanı. Biraz sakin ol. V8 motor olunca kendini kaptırıyorsun.
28: Hayır, kaptırmıyorum. Sadece serbest bırakılmak
26: biliyorum.
28: İstiyor. Gitmek istiyor.
26: Ama piste vardığımızda kaputun altındaki canavar hararet yapıyor. Aa, evet.
28: İşte oldu.
26: İşte oldu. Bu yani iyi görünüyor. Bununla
28: ben
26: ne yapıyorsun?
28: Sadece...
26: Ne?
28: Çekiyor. Çekiyor.
26: Ne demek istiyorsun? Hava mı çekiyor?
28: Ham motor bölmesinden hava çekiyor. Evet.
30: Bu sorunu daha önce de yaşadık.
26: Yani fanın kablolarını ters mi takmışlar?
28: Evet öyle. Yani ısınacak. Çünkü ne kadar hızlı gidersek fan o kadar çok havayı karşıya itmeye çalışacak ve bu yüzden hava geçmez.
26: Kapatalım
28: mı? Dolayısıyla
26: mı?
28: Soğutmayacak. Evet, şimdi kapatacağız. Hadi kapat Henry.
26: Neyse, ciddi bir sorun ama kolay bir çözümü var. Tabloları değiştiriyorlar, kutupları ters çeviriyorlar ve fanların havayı dışarı üflemek yerine içeri çekmesini sağlıyorlar.
28: Evet, iyi fikir.
26: Baz anahtarı çeviriyor ve mendil testini tekrarlıyor. İşte bu.
28: Evet, işte bu.
29: Mükemmel
28: harika.
29: Mükemmel çalışacak.
26: Hey, biraz tur atalım mı?
28: Evet.
29: Hadi başlayalım.
26: Masklarımızı takalım mı?
28: Evet, iyi,
29: iyi bir fikir olabilir.
26: Neden olmasın? Ve tura başlamadan önce aramızda konuşup sırayı belirleyelim. Kalkış için onay aldık. Bakalım bu araç neler yapabiliyor. Hadi gazla. Daha iyi. Oo, bu
28: ha,
26: iyi.
28: Ne güzel.
26: Unutmayalım. Hawk, Humber serisinin temel modeliydi ve ağır, biraz hantal bir aile sedanı olarak biliniyordu. Ama şimdi değil. Oo, Bu gerçekten güzel.
30: Evet.
26: Yani arkadan birkaç duman çıktı ama bunun dışında her şey iyi görünüyor. Yarışa hazırlanalım mı?
28: Evet.
26: Sarı çizgilerden başlıyoruz değil mi? Oraya doğru gidiyoruz. Dönüyoruz. Tekrar geri çıkıyoruz. Evet ve sonra sarı çizgiyi geçiyoruz. Dönüyoruz. Sürücü değiştiriyoruz ve tekrar yapıp sarı çizgide bitiriyoruz.
30: Önce sen mi gidiyorsun yoksa ben mi gideyim?
29: Önce sen git.
26: Hazır mısın? 3, 2, 1, başla!
29: Çok hızlı değil mi?
26: Yani A takımı başladı. Önlerinde 1300 metre asfalt yol var. Umarım araba dayanır.
28: Ben de öyle umuyorum. Egzozdan küçük bir duman çıktı.
29: 75, 78, 84.
26: Evet, şimdi dönüyorlar.
28: Evet, şimdi dönüyorlar.
30: Frenler, sizi uyarıyorum. Berbat durumda.
26: Tam olarak bir Daytona turu değil. Ama skidi durdurmak neredeyse imkansız.
29: Saatte 145 kilometre. 148. 150.
26: Ancak sürücü değişimi o kadar hızlı olmuyor. Acele edin. Şimdi yarışıyorsunuz.
28: Şu gidişe bakın.
26: Alın kullanırken ne olacağını kimse bilemez.
30: Alan, sakin ol lütfen, korkuyorum.
29: Korkunç değil mi?
30: Evet evet, yanındayken iyi değilim. Direksiyondayken sorun yok.
26: Sonunda hız tutkunu arkadaşımız işi sağlama alıyor. İlk düzlükte yavaşlıyor ve dönüş yolunda bile hızını sabit tutuyor.
28: İşte geliyorlar.
26: Çizgiyi geçiyorlar ve... Şimdi.
28: Bitti.
30: Pekala, süre neydi?
28: 4 dakika 10 saniye.
29: Gerçekten korkutucu. Öyle mi?
30: Yolcu olarak korkutucu, öyle değil mi?
29: Tekne gibi. Rüzgarı yakalayınca pistten savruyor.
28: Öyle mi?
29: Bizi geçeceksiniz.
26: Öyle mi?
30: Hazır mısınız? 3, 2, 1, başla.
28: Hadi. Aman tanrım.
29: Virajı kestirmeden geçti değil mi?
30: Evet öyle. Hep hile yapıyor.
26: Gazlıyorum.
28: Bu pek iyi bir fikir olmayabilir Henry.
26: Bence çok iyi bir fikir. Gidişte doğru hamleyi yapıyorum.
30: Henüz 30 saniye oldu. Bunu 2 dakikada yapacaklar sanırım.
28: Hop! Oo, evet işte oldu.
26: Ve dönüşte gaza basıyorum.
30: Bu virajı dönerken ona güvenmiyorum. Biraz yavaşladı.
26: Alan ve Skid'in aksine biz değişimi ciddiye alıyoruz. Gazla.
29: Çok istekliler değil mi?
26: Aman tanrım. Bir ara fazın havalanmak istediğini hissettim.
28: Nerede?
26: Aa, yavaşla. Orada.
28: Evet.
26: Hayır hayır hayır. Şimdi fren yap, fren yap.
28: Frenler tutmuyor. Aa. Frenler tutmuyor Henry.
26: Baz olabilecek en keskin dönüşü yapıyor. Ve sonra gazı köklüyor.
28: Bu korkunç. Hiç hoşuma gitmedi.
26: Fren. Tamam geldik. Tamam. Geldik.
28: Hey. İyi misin Henry? Hayır.
29: Süreniz bizimkinden iyi.
30: Evet. 3.36. Evet.
29: Bir dakika daha hızlısınız.
26: Çok eğlenceliydi. Öyle değil mi? Çok hızlı hissettirdi. Orada gaza basmış olmalısın.
28: Öyle düşünmüştüm.
26: Değil mi? Her iki turda da.
28: Ve bu eski arabada çok hızlı hissettirdi.
30: 320 gibi gelmişti.
26: Hey, bakın bence bu harika. Muhteşem bir gündü.
28: Evet.
26: Kabul ediyorum. Çok eğlendim. Chopper Roy'dan bunun değerini öğrensek bence çok iyi olacak. Umarım çoktur. ertesi sabah sonbahar yağmurları zamanı ama hiçbir şey Chopper'ı uzak tutamaz. Tek şeker mi?
1: Oo, teşekkürler.
26: Teşekkürler. Şimdi şunu açıklayabilir miyim? Bu açıkça biraz modifiye edilmiş bir Humber Hall. Geçen gün bunu havaalanında bizzat öğrendik. İçinde güzel bir V8 var.
1: Oo, güzel.
26: Jantları yeni elden geçirdik, cilaladık, tamponları krom kapladık. Harika çalışıyor. Başarılı bir restorasyon aracı. Ama bence çok hızlı bir günlük araç olabilir. Ne düşünüyorsun?
1: Çok havalı bir araba. O dönemden kalma içinde küçük bir motor olan sağlam bir arabayı 12'den daha fazla ucuza bulamazsınız. Hatta 12,5.
26: Ha, 12
30: evet,
26: diyelim
30: fena
26: mi?
30: Değil, fena değil.
26: Krom kaplama, yeni lastikler ve jant parlatma maliyetini toplarsak yaklaşık 1600 ediyor. Artı araba içinde 9,5 var. 11,1 mi?
28: 11,1 evet.
26: Eğer 900 ile 1500 arası kazanabilirsek...
30: Evet, şahane olur.
28: Çok iyi.
26: Bana güzel bir değer biçtiğine göre sana bisküvi ikram edeceğim.
1: 14.
26: Evet, 14.000 sterlin, ona bisküvi vermeliyim.
1: Paketi alayım.
30: Bilemiyorum dostum.
26: Buyurun, teşekkürler dostum. Rica ederim. Aferin Charles. Mükemmel anlaştık.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
14: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
15: Aracını trik satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz gençlik yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

Ton Bank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Ton Bank'ı hemen indir.

0: daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerini aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
7: eksik olma.
6: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

0: Diana Paris'te araba kazasında öldü.
1: Ben yatıyorum. Bir kadeh içip sonra uyuyakalıyorsun.
2: İki kadehti. Ve yarın organik kimya finalim var.
1: Yüksek lisansını alacaksın bayan inek öğrenci.

0: Sence bir kaza mı?
1: Kim Prenses Di'yi öldürmek ister ki?
0: O kadar genç ve güzel ki.
1: Artık yatıyorum.
2: Diana öldü. 1 Eylül 1997 Pazartesi.
1: Johnny, kediye yemek vermeyi unutma.
0: Gel pisi pisi. Yemeğin hazır.

0: Şu lanet olası kediyi susturur musunuz?
1: Adınız nedir?
2: Olay yerine iki rapor bekliyorum.
3: Jane. Gates.
1: Peki ölen kardeşinizin adı?
3: Adı Johnny. İkiz kardeşimdi.
1: Bunu kimin yaptığını görebildiniz mi?
3: Çok az görebildim. Karanlıktı.
4: Emin değilim.
5: Bir adli tıp psikiyatristi olarak söylüyorum, John Forster bir seri psikopattır. Eğer özgür bir adam olarak kalmasına izin verilirse, tekrar tecavüz edip cinayet işleyecektir.
6: Şimdi sanık lütfen ayağa kalksın.
7: Jüri olarak biz 9 Kasım 1998 tarihinde sanık John Forster'ı birinci derece cinayetten suçlu bulduk.
8: Yıl sonra.

0: Tanrım, başım hala davul gibi.
1: Çok partiledin.
0: Evet, sen de pek yıpranmış görünmüyorsun.
1: Evet, senin kadar içmedim.
0: Hayatımın hikayesi Sara.
1: Gündüzleri psikiyatrist, geceleri parti canavarı.
0: Bana avukat değilim demiştin sanki.
1: Değilim de, henüz.
0: İzninle. Evet.
2: Merhaba Jack, ben Shelley.
3: Sabahtan beri arıyorum, iyi misin?
0: Evet, iyiyim. Ne oldu?
3: Endişelendim.
0: Fazla endişeleniyorsun Shelley. Neler oluyor?
3: Frank Parks aradı. Hemen görüşmek istiyor.
0: Aa, sesin kesik kesik geliyor. Dün gece çok eğlendim Bayan Pollard.
1: Ben de. Tadım dersi için teşekkürler Doktor Graham.
0: Jack.
1: Jack.
2: Hey Jack. Frank Parks hatta.
0: Merhaba Frank.
4: Yine Seattle katili.
0: Şu an neredesin?
4: Dinle Jack. Bir kaset var.

0: Bunu görmek isteyeceksin.
1: Jack, hala orada mısın?
2: Evet. Ofisimde buluşalım.
1: Tamam Jack.

0: 114.
1: Nereye? 114 Westin lütfen. Acelem var, hadi.
0: Havaalanı çıkışı için araç gerekiyor. 5. caddeye ulaşan sürücülerimiz yanıt verebilir mi?
2: Tekrar hoş geldiniz Seattle. 9 yıl önce ikiz kız kardeşi Jane Cates'in görgü tanıklığı doğrultusunda Johnny Cates'i öldürmekten suçlu bulunan John Forster'la röportajımıza devam ediyoruz. John Forster'ın gece yarısı Walla Walla hapishanesinde idam edilmesi planlanıyor.
1: Mümkünse kanalı değiştirir misiniz lütfen?
2: Dillere tepkiniz nedir?
1: Teşekkür ederim.

0: Tebrik ederim.
1: Ne için?
0: Dün gece bardan kaldırdığın fıstıktan söz ediyorum. Oldukça hoş bir parçaydı. Adını hatırlıyor musun?
1: Evet, hatırlıyorum. Sarah Pollard.
0: Burnundaki bir kesik mi? Nasıl oldu? Arabadan mı düştün?
1: Yataktan düştüm. FBI geldi mi?
0: Evet, 2 dakikadır konferans salonundalar.
1: Tamam. Arayan var mı?
0: New York Times, Wall Street Journal Times, Newsweek hepsi Forster'ın idamıyla ilgili konuşup konuşmayacağını soruyor.
1: Yorum yok. Başka ne var?
0: Kim Cummings 2 kez aradı. O da seni merak etmiş.
1: Kim bu davayı biliyor?
0: Görünüşe göre bilmiyor. Şu an ofisinde.
2: Jack Ryan ve ortakları. Notlandırmamı istediğim vaka raporlarını masana koydum. Lauren ve Lisa'nın gerçekten iyi bir kavrayış ve yetenek gösterdiğini düşündüm. Diğerleri pek parlak değildi.
1: Evet.
2: Seni bekleyen federal ajanlar yok mu?
1: Var.
2: Derste görüşürüz. Gecikirsen onları bugünün konusundan geçiririm.
1: Peki. Teşekkür ederim Kim.
2: Hoşça kal.
0: Jenny Cates hediyesini vermek için uğramış.
3: Doktor Graham, özür dilerim. Ne düşünürsünüz bilmem ama size bir hediye. Bu önemli günde sizi görmek istedim.
1: Teşekkür ederim Jenny.
3: Kız kardeşim Johnny'yi unutmadığınız için mutluyum. Teşekkür ederim. Her şey için. Bizim için elinizden geleni yaptınız ve ben. Ve meşgulsünüz, ben artık gitmeliyim.
1: Pekala. Görüşürüz Jenny. Görüşürüz. Hı? Teşekkür ederim. Yardım edebilir miyim? Öğrencilerimden biri misiniz?
4: Merhaba.
5: Jack.
1: Evet.
5: Seni Adalet Bakanlığı'ndan Jeremy Goober'la tanıştırayım. Jeremy Seattle katili özel timinin başında.
1: Evet.
4: Doktor Graham, sizinle tanıştığıma çok sevindim. Benim için çok büyük bir onur.
1: Az önceki durum için ben...
4: Sorun değil, burası aslında çok güzel bir konferans.
5: Bu da FBI özel ajanı McTier.
6: Doktor Graham.
1: Memnun oldum. Buyurun oturun. Buyurun. Merhaba koca adam.
5: Evet.
1: Jeremy. Seattle katili özel timi. Vay canına. Pekala, eminim çok sorun vardır. Ben de cevaplamak için elinden geleni yapacağım. Ama önce ben... Neyse. Önce hepimiz birer kurabiye yiyelim. Bunlar Jenny Cates'ten, bildiğiniz gibi kız kardeşi Johnny, John Forster tarafından öldürülmüştü. Jeremy.
4: Tabii, teşekkür ederim.
1: Frank?
5: Hayır, sağ ol Jack.
1: Hayır mı? Bay McTier? Ağzının tadını biliyorsun. Belki biraz da süt, ne dersin? Shelley, sütümüz var değil mi? 3 tane de bardak getir.
5: Benim için isteme Jack.
1: Peki, o zaman 2 tane getir. Hayır, 3 olsun. Belki fikrini değiştirirsin. Evet. Şimdi bakalım ha. Varsayıyorum. Dün geceki suç mahalli Forster'ın önceki cinayet mahallerinin aynısıydı.
4: Evet, aynıydı.
1: Neler tamamen eşleşiyordu?
4: Burada yazıyor. Nefeste halotan var.
1: Halotanla bayıltılmış.
4: Tecavüz.
1: Evet.
4: Ceset baş aşağı asılmış.
1: Evet.
4: Bir de... Boğazı kesilmiş.
1: Bu bizi nereye götürür?
5: Bir taklitçi gibi görünüyor.
4: Olabilir belki.
1: Olabilir belki mi?
4: Belki.
1: Bu kurgulanmış bir sahne. Neden belki?
4: Belki uzak bir ihtimal olabilir ama ya fail Forster için çalışıyorsa ve bu kurgulanmış sahneler onun suçluluğu konusunda şüphe uyandırmak için hazırlanmışsa?
1: Devam et.
4: Bu durumda muhtemelen idam edilmesi ertelenir. Hatta yeniden yargılanabilir bile.
1: Yıldızlı pekiği Jeremy, kocaman bir yıldızlı pekiği. Yani ben de tam olarak böyle olduğunu düşünüyorum.
5: Ben hala taklitçi olduğunu düşünüyorum.
4: Evet, elbette başka bir olasılık daha var.
1: Yani?
4: Forster masum, yanlışlıkla mahkum edildi. Ekibimiz sizin uzman görüşünüzün Forster'ın mahkum edilmesinde kritik önem taşıdığını biliyor. Peki neden ilk duruşmada serbest kaldı o zaman?
1: Prosedür hatası.
4: Peki neden sizin ona atfettiğiniz diğer 5 cinayetten hiç yargılanmadı? Bakın, bu gece masum bir adamın idam edilmemesini sağlamanın ofisimin asli görevi olduğunu biliyorsunuz. Anlıyorsunuz değil mi?
5: Dinle Jack. İfadeni tekrar düşünmek istersen, ya da masaya yatırmak istediğin yeni bir şey varsa şimdi tam sırası.
4: John Forster'a karşı tutumunuzu kişisel bir kan davası olarak nitelendirmek adil olur mu?
1: Açıkçası eğer adil olacaksak evet tabii kişisel bir kan davası. Ted Bundy ve Gacy ile de kişisel kan davam var. Hatta şu an sokaklarda dolaşan 10-15 kadar seri katille kişisel sorunum
5: Jack,
1: var.
5: Jack, lütfen.
4: Pekala, bu çok yardımcı oldu. Ele almamız gereken bir konu daha var.
0: Sütçü kız.

0: Derdiniz ne sizin?
1: Dale Morris diye birini tanıyor musunuz?
0: Evet.
1: Nereden?
0: Benim öğrencim.
1: Yani sadece öğrenciniz mi? Bakın Dr. Graham, biz federal ajanlarız. Lütfen yalan söylemeyin.
0: Bir ilişkimiz oldu.
1: Lütfen açık konuşalım Dr. Graham.
0: Aramızda profesyonel bir ilişki vardı. Yani daha yakın bir ilişki yaşamadık. Yaklaşık bir yıl önce babası ölmüştü ve çok kötü durumdaydı. Bir psikiyatr olarak onu tedavi etmeye çalıştım. Ben öğrencilerimle yatmam Bay Gıvır. Tabii hastalarımda da yatmam. Şimdi bu durumun burada konuştuğumuz konuyla ne ilgisi var?
2: Jack. Dale Morris dün gece öldürüldü. Dale üçüncü ve son kurban.
1: Dale'i en son ne zaman gördünüz?
0: En son... Dün gece görmüştüm.
3: Geçinmesi zor. Profesörümüzün şerefine kaldırıyorum. Kendisine teşekkür ederiz. Hayatlarımızı mahvettiği için.
0: O zevk bana ait.

0: Kutlama yapıyorduk.
1: Forster'ın bu geceki idamını mı kutluyordunuz?
0: Hayır, hayır, hayır. İdamını değil. Suçlu bulunmasını kutladık. Karar bozulmadığı için mutluyduk. Bu dava üzerinde çok çalışmıştık.
1: Olay mahallinde bırakılan bir kaset bulduk. İzlemenizi rica ediyoruz.
2: Bu mesaj Dr. Jack Graham'a verilsin. Yanlış adamı yakaladın. Forster suçsuz. Lütfen bana zarar verme. Lütfen daha fazla canımı yakma. Beni bırakacaksın değil mi? Beni bırakacağını söylemiştin. Benden istediğin şeyi okudum.
3: Jack, kaset yaklaşık bir saat sürüyor, ölmeden öncesine kadar.
1: Sizce bu mesajı neden size okudu Dr. Graham? Dr. Graham! Dr. Graham!
4: Dr. Graham'ın kendi sözleridir. Zihinsel bir yapbozu analiz eder. Yani bunlar somut, elle tutulur parçalar değildir. Kate'si olanlar üzerinden bir tahminde bulundu ve içgüdülerine, kişisel önyargılarına ve egosuna dayanarak yaptı. Ve kendi başına uydurduğu bu kurguyu jüriye yutturdu.
5: Neler oluyor?
0: Dün gece öldürülen kız Dale Morris'miş.
5: Değil mi? Aman Tanrım.
0: Tamam. Şimdi araştırmacılarımız FBI ile işbirliği yapsınlar. Dale Morris'in son 24 saatte yaptığı her şeyi bilmek istiyorum. Nereye gitmiş, kiminle konuşmuş bilmek istiyorum.
5: Dr. Graham'ın arabasını hazırlar mısınız? Teşekkür ederim.
0: Sağ ol Shelley.
5: Ne için?
0: Bilmiyorum, her şey için.
5: Aa, bak, böyle konuşmandan nefret ediyorum. Böyle konuştuğunda hep öleceğini düşünüyorum. Yine seninle evlenmemi isteme lütfen.
0: Neden olmasın, birbirimiz için yaratılmışız.
5: Evet, seçimlerimiz ve eğlence anlayışımız farklı olmasaydı.
0: İşte bu yüzden mükemmeliz. Sağ ol tatlım.
6: Dr. Graham adli psikiyatri alanında dünyaca tanınan bir uzmandır.
4: Adli psikiyatri nedir? Bu çocuk tacizi sahneleri uydurarak McMartins'in hayatını mahvedenle aynı meslek değil mi? Suçlamaların hiçbiri kanıtlanamadı ve sanıklar masum olmalarına rağmen halk önünde çarmıha gerildiler.

0: Evet. Alo. Alo.
1: Yaşamak için 88 dakikan var.
0: Ne?
1: 88 dakikanın ne kadar uzun olduğunu biliyorsun değil mi? Şu an saat 11.45. Tik tak.
0: Sen kimsin Adi herif?
1: Tik tak.
0: Hey bak. Az önce ne dedim?
2: Jack Graham ve ortakları.
0: Shelley, hemen cep telefonumun takibinin yapılması gerekiyor.
2: Neler oluyor?
0: Hemen telefon şirketinden birini arayıp beni en son arayan kişinin kim olduğunu öğrenmelisin.
3: Jack, bana neler olduğunu söyle.
0: Dediğimi yap. Sadece dediğimi yap, tamam mı? Öğrenir öğrenmez de ara beni.
4: John Forrester izciyken ipi nasıl kullanması gerektiğini öğrendi. Veteriner kliniğinde çalıştığı sırada da hayvanları sakinleştiren halotan kullanımını öğrenip kurbanları üzerinde uygulamaya başladı.
0: Halotan. Geciktiğim için özür dilerim çocuklar. Teşekkürler kim? Gördüğüm kadarıyla sınıf mevcudumuzda yine bir azalma var.
5: Nedeni herkesi dersten atmanız olabilir mi?
0: Ah, en sevdiğim tıp öğrencim Mike Stamp. Pekala. Akıl sağlığı ve akıl hastalığı arasındaki yasal ayrım neye dayanır?
6: Özgür irade.
0: Özgür irade kavramına, evet. Peki, birinin duruşma salonuna girerken hatırlaması gereken en önemli şey nedir?
7: Akıl hastalığının yasal bir kavram olduğu, akıl hastalığının yasal bir kavram olması herhangi birinin hasta olmadığı anlamına da gelmez.
0: Evet, Lauren. Görüşme yaptığım ve üzerinde çalıştığım dostumuz Bundy, Dahmer ve Gacy dahil hiçbir seri katil yasal olarak deli değildi. Ama normal olduklarını da göstermez.
5: Zihinsel karmaşa içinde olduklarını söylemek daha doğru olurdu.
0: Tartışmak istiyorsan Mike, hukuk fakültesi diğer taraf.
5: Yapmayın Dr. Graham. İddialarınızın tartışmaya açık olmadığını düşünmek saflık olur. Biz suçun senaryosunu çıkarıyoruz.
0: Hayır, temelinde gerçek var. Temelinde mantık var. Duruşma salonuna girip aklımızdan sahneler uydurup savunmuyoruz. Taraf tutmuyoruz. Düşüncelerimizi kapıda bırakıp gidiyoruz.
7: Fikrimiz yokmuş gibi mi davranmalıyız?
0: Bizim de fikirlerimiz var Lauren ama kendimize saklarız. Gerekirse köpeğinizle paylaşırsınız.
7: Papağanınızla olmaz. Kesin cevap verir.
0: Bu mantıkla diğer taraftaki hukuk fakültesine gidebilirsin.
7: Oradaydım, okudum.
0: Neyse, başın sağ olsun. Pekala. Dale Morris nerede? Kendisini göremedim. İlk defa kaçırıyor. Kolay pes edeceğini sanmıyorum. Telefon numarasını bilenler lütfen dersten sonra benimle irtibat kursun. Pekala. Affedersiniz. Shelley.
1: Tik tak doktor. Yaşayacağın 83 dakikan kaldı Dr. Graham. Tik tak doktor.
0: Evet, nerede kalmıştım?
7: Bundy ile Forrester.
0: Ne?
7: Bundy ile Forrester.
0: Teşekkür ederim, Lauren.
7: Rica ederim.
0: Evet, bugün Ted Bundy'nin cinayet motivasyonları ile John Forrester'ın sebepleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları araştıracağız.
7: Doktor Graham, telefonunuz çalıyor.
2: Jack, sen misin?
0: Shelley, ne buldun?
2: Arama bir cep telefonundan yapılmış. Hani şu dakika başına para ödediğin.
0: Kimin adına kayıtlı?
2: Derste olduğunu biliyorum ama...
0: Söyle, kimin adına kayıtlı?
2: Kate Graham adına. Jack, bu çok yaygın bir isim. Senin kardeşine bir ilgisi yok. Bence sadece tesadüf.
0: Tesadüf filan değil. Hayır, tesadüf değil.
2: Jack, seni duyamıyorum.
0: Shelley, lanet olsun. Shelley.
1: Numaranın kime kayıtlı olduğunu öğrenmiş olmalısın. Zavallı Kate. Kate olsa arar mıydın?
0: Seni bulacağım. Anladın mı aşağılık herif? Yapmaya çalıştığın şeyi mutlaka öğreneceğim. Çünkü seni bulacağım.
1: Çok uzun süre acı çekti. Ne kadar uzundu hatırlıyor musun? Hala kendini suçluyor musun? Kanıtları sakladığın için kendini suçluyor musun? Yemin altında yalan söyledin. Tik tak doktor. Yaşayacağın 79 dakikan var.

0: Sence bu komik mi Albert? Telefonundan kimi arıyorsun? Telefonuna bakabilir miyim?
1: Ben sadece...
0: Lanet olası, telefonuna bakabilir miyim?
1: Sadece Mariner'ın sonucuna bakacağım.
0: Ne dedin?
1: Mariner'ın sonucuna
0: tamam,
1: bakacağım.
0: Tamam, kaç kaçmış?
1: Kaç mı?
0: Lanet maç, kaç!
1: 3-1 Mariner önde.

0: Aman tanrım, inanamıyorum.
1: Ne oldu? Sorun nedir?
0: Baksana.
2: Ne?
3: Neler oluyor?
2: Bill Morris'in dün gece öldürüldüğü yazıyor. Bu doğru mu Doktor Graham?
3: Evet.
0: Biliyor muydunuz? Biliyordunuz ve bize söylemediniz.
4: Bir de Dale'in numarasını sordunuz.
0: Sedi katil mi?
3: Olabilir, evet.
0: Olabilir mi?
3: Polis konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
2: Hepimiz tehlikede miyiz?
4: Bize nasıl söylemezsiniz?
2: Doktor Graham.
3: Sayın Dekan.
2: Az önce bir bomba ihbarı aldık. Herkes hemen binayı terk etmek zorunda. Teşekkür ederim.
5: Aman tanrım. Çıkalım çabuk. Toplan hadi.
0: Sunum kağıtlarını aldım.
5: Çabuk ol.
4: Ben de slaytları aldım Kim.
6: Tüm öğrencilerle personel binayı terk etmek
5: zorunda. Edersin.
6: Tekrar ediyorum. Herkes
5: biraz hızlı ol.
6: Herkes binayı boşaltın.
3: Yaşayacağım 76 dakika.
6: Tüm öğrenciler ve personel binayı terk etmek zorundadır. Tekrar ediyorum. Herkes binayı boşaltın. Lütfen sakin olun. Bekorsunuz. Kampüsün kuzey ucuna ilerleyin. Tekrar ediyorum. Binayı terk etmek zorundayım.
2: Jake, ne bekliyorsun? Çık hemen.

0: stays. It stays with me.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediğim

0: Mesaj güç ve iktidardı.
1: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Branko'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç hatta güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
7: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ekrandaki yazı da neydi?
3: Sanırım bazı öğrenciler bana şaka yapıyorlar.
2: Her okul şiddetinden önce bir tehdit geldiğini herkesten iyi bilirsin. Bu konuyu kampüs güvenlik birimine hemen bildirmelisin.
3: Karen, ben yılda 4-5 kere böyle tehditler alıyorum zaten.
2: Bu inanılmaz kibrim bir gün fena patlayacak.
3: İyi arkadaş olmadan önce keşke benimle ilgili düşüncelerini net bir şekilde söyleseydin.
2: İnsanlar hakkındaki fikirlerinin arkasında saklanmaktan vazgeçmelisin. Çünkü geçmişini halletmen ve hayatına devam etmen gerekiyor. Hastalarına da böyle söylemiyor musun?
3: İster misin?
2: Teşekkür ederim. Kampüs güvenliğini arayıp senin yolda olduğunu söyleyeceğim.
3: Dün gece bardan çıktıktan sonra nereye gittin?
2: Eve.
3: Yalnız mıydın?
2: Canım cehennem.

0: Merkez bina boşalmış görünüyor.
1: Evet.
2: Basın Daily'nin adını bir şekilde öğrenmiş. Bütün haberlerde o var.
1: Evet, bunu biliyorum.
2: Ve Foster'ın avukatları temiz mahkemesine gidiyor. İdamı durdurmaya çalışacaklar.
1: Durdurmak mı? İyi de neye dayanarak?
2: Cinayetlerin gerçek katilinin adalet önüne getirilmediğini kanıtlamaya çalışıyorlar.
1: Saçma. Sadece zaman kazanmaya çalışıyorlar. Çaresizler.
2: Aynı zamanda yalan ifade verdiğini ve kanıtları sakladığını da iddia ediyorlar.
1: Ah, bunlar hep bildik şeyler. Lanet olsun. Bu adam da... peki ya şu Dale... Morris herhangi bir şey buldunuz mu?
2: Dün gece dairesinde öldürülmüş. Sabahın 2 ile 6 arasında.
1: İçeri zorla girme mi?
2: Yok.
1: Hayranlar hala Forster'ı hapishanede ziyarete gidiyor mu?
2: Şaka mı ediyorsun? Adam rock yıldızı gibi. Web sitesi falan var.
1: Öğrencilerimin geçmişleriyle ilgili araştırma yap lütfen. Sonra da bana haber ver. Olamaz.

come, huh?

0: Kim? Burada ne yapıyorsun?
1: Arabamı alıyorum. Kampüse her geldiğimde olduğu gibi buraya park edilmiş. Gerçekten korkunçtu. Sınıfta yaptığın şey tek kelimeyle korkunçtu.
0: Potansiyel şüpheliler arıyordum. Yaptığım şey buydu. Dün gece partiden ayrıldıktan sonra ne yaptın?
1: Senin gibi sarhoş olup bir yabancıyla birlikte olmadım.
0: Partiden öldürülen kız Dale Morris'le ayrıldın değil mi?
1: Evet, öyle yaptım.
0: Peki ne yaptın? Nereye gittin?
1: Ciddi ciddi düşünmüyorsun, öyle değil mi?
0: Nereye gittin?
1: Hickory Steak'e gittik, bir şeyler içtik, birkaç şey.
0: Ve sonra?
1: Ve sonra yalnız başıma eve gittim.
0: Bunu doğrulayabilecek biri var mı?
1: Hayır, kimse doğrulayamaz. Hadi ama 2 yıldır senin öğretim asistanınım, arkadaşınım. İzin verirsen yardım edeceğim.
0: Gel benimle. Benimle gel.
1: Kim yaptı bunu? Ne demek bu?
0: İsimsiz bir telefon arayanına göre yaşayacağım. 72 dakikam kaldı anlamına geliyor. Telefonunu alabilir miyim? Benimki kırıldı. Bunlar araba anahtarlarım. Öne götürüp 10 dakika içinde benimle orada buluşabilir misin? Kampüs güvenliğine gitmem gerekiyor.
1: Pekala, gecikirsen beni ara hemen.
0: Tamam. Shelley, bana kimin telefonundan ulaşman gerekecek?
2: Seninkine ne oldu?
0: Kırdım.
2: Ne?
0: Numarası sende var değil mi?
2: Evet, var.
0: Lütfen tüm aramaları da yönlendir. Kimin telefonuna yani? Tamam mı? Peki, teşekkür ederim.
3: Doktor Graham.
0: Merhaba Mike.
3: Dale için herkes üzgün.
0: Evet tabii, şartlar göz önüne alındığında bu anlaşılabilir elbette.
3: John Forrester hakkında bir sorun vardı.
0: Öyle mi? Nedir?
3: Mahkeme tutanaklarını ve vaka geçmişini inceliyordum da.
0: Bunu neden yapıyordun?
3: Sürecinizi ve yönteminizi anlamak için.
0: Ve? Ne?
3: Sizce Forrester masum olabilir mi?
0: Hayır.
3: Küçük bir ihtimalle bile mi olamaz?
0: Hayır.
3: Ama bir araya getirdiğiniz senaryonun tek senaryo olduğuna ikna olmuşsunuz.
0: Öncelikle ben bir senaryo bir araya getirmedim. Olay yerini yeniden canlandırdım. İkincisi, Forrester'ı ben mahkum etmedim, jüri etti.
3: Ama kanıtlar ikinci dereceydi. DNA yok, cinayet silahı yok. Senin anlatımın ve Jane Kate'in ifadesi dışında Forrester'ı suça bağlayan bir şey yok.
0: Nereye varmaya çalışıyorsun?
3: İfadenizin çok ikna edici olduğuna.
0: Evet, işim bu. İkna edici olmak.
3: Haklı olmak sanıyordum.

0: Ne oldu?
1: Doktor Grant.
0: Ne oldu sana?
1: Deri ceketli biri dışarıda. Ellerini ısırdım. Kanıyor. Eli kanlı, yakalayabilir misin?
0: Sen iyi misin?
1: Git yakala şunu, ben iyiyim.

0: Tommy polis müdahalesi. Bir saldırı oldu. Ellerini görmek istiyorum.
1: Geri bas.
0: İndir şu camı hemen.
1: Hayır.
0: Ben FBI'dan atlayıp psikiyatristim. Bak. Tamam mı? Camı hemen aç.
1: Bu mu?
0: Gördün mü? Hadi camı indir şimdi. Ellerini göreyim. Ellerini göreyim. Saklayacak bir şeyin mi var? Ellerini Hayır. gösterebilirsin.
1: Bak eve gitmeye çalışıyorum, tamam mı? Ne?
0: Tamam. Affedersin. Affedersiniz. Bir saldırı oldu. Ellerini görmek istiyorum. Hey, dur hemen. Bir saldırı oldu. Ellerini kontrol etmek zorundayım. Ben FBI'dan adli psikiyatrist. Tamam mı? Peki. Affedersiniz. Onu bulamadım. Al şunu.
2: Aptal. Çok aptalım. O kadar zayıf olduğuma inanamıyorum.
0: Senin hatan öyle değil. Yapma.
2: Elimden böyle kaçırdığıma inanamıyorum. Daha fazla karşı koymalıydım.
0: Kendini hırpalayıp durma. Tam olarak ne oldu?
2: Arkamdan yaklaştı. Ağzıma bir bez bastırdı. Ben de elini ısırdım.
0: Bezde bir koku var mıydı?
2: Tatlı bir koku. Halotan değil mi?
0: Evet.
2: Adam oydu.
0: Muhtemelen evet.
2: Dale'in katilinin kaçmasına
0: Lütfen
2: izin verdim.
0: Lütfen kendini suçlamayı bırakıp bana Dale'in bir şey söyler misin?
2: Dale'in öldüğüne inanamıyorum.
0: Onu bir daha görsen tanıyabilir miydin?
2: Arkamdan gelmişti. Görmedim.
0: Gel. Kampüs güvenliğine gidelim ve meseleyi onlara anlatalım. Bakar mısınız?
3: Buyurun.
0: Bu kadın az önce saldırıya uğradı.
3: Şu an iyi mi peki?
2: Sanırım.
3: Adınız nedir?
2: Lauren Douglas.
3: Peki ya siz?
0: Ben Jack Graham.
3: Ünlü doktor Jack Graham mi? Dekan Johnson Funston'la geliyorum.
0: Bayan Douglas'la şu an görüşebilecek biri var mı?
3: Jimmy.
4: Evet.
3: Hanımefendiyle ilgilenir misin?
4: Bir dakika.
3: Lütfen bu tarafta.
0: Neler oluyor burada? Ona saldıran kişi hala kampüste olabilir. Ne alt ediyorsunuz?
3: Herkesi bomba ihbarı üzerine dışarı çıkardık. Bir saniye müsaade eder misiniz? Buralar biraz karışık. Jimmy, telefonu bırakıp Bayan Douglas'la görüşür müsün lütfen?
4: Hemen geliyorum.
3: Buyurun.
0: Gel bana. Şey. Otur şöyle. Evet. İyi misin?
5: Jack Graham ve ortakları.
0: Shelley, Frankie Bull ve onu da bağla.
5: Tamam.
0: Tamam, teşekkür ederim. Kilitler değişene kadar dairene dönmeni istemiyorum Lauren.
2: Gidecek başka bir yerim yok.
0: Tamam. Bak buradaki memurla konuştuktan sonra doğru ofisime git. Shelley sana kalacak bir yer bulur.
2: Tamam.
0: Peki görüşürüz.
2: Bu kadar zahmet için özür dilerim Doktor Graham.
4: Bayan Douglas bu taraftan.
3: Hemen şurası.
2: Özür dilerim. Hayır. Yüzünü tam görmedim.
0: Evet.
6: Frank'e mesaj bıraktım.
0: Tamam. Başka bir olay daha oldu.
6: Tamam.
3: Forster davası. Olayın oydu değil mi?
0: Yanlış. Olayım o değil.
3: Sonra Court TV'de ifadeni izlemiştim.
0: O doğru.
3: Şunları doldursana. Evet. Büyük suç davalarını takip ederim. Çok ilgimi çekiyor. Ve ne zaman Doktor Jack Graham kürsüye çıksa... Aklıma gelmeyen şeyleri bulup çıkarıyor. Bu benim için geçici bir iş aslında. Ben
0: Polislik sınavını geçene kadar.
3: Gördün mü? Nasıl bildin bunu?
0: Sadece tahmin.
3: Evet. Senin olayın bu. 2 ile 2'yi toplayıp nasıl 4 yapacağını biliyorsun. Veya 5. Gerçi 3. sefer her zaman işe yarar. Bir sürü zengin şımarık çocuğa kampüs polisliği yapmayacağım. Hele bu zengin sürtükleri.
0: Kayıtlara geçmesi için söylüyorum, arabama saldırmışlar. Camları kırılmıştı. Kaportası da epeyce hasar görmüştü. Buna da bakın.
3: Tamam Doktor Graham, tabii ki. Doktor Graham. Ben kampüs güvenliğinden Johnny DeFranco. Dekan Johnson'a bağlar mısın?
5: Jack Graham ve ortakları.
0: Evet Shelley.
7: Frank'i buldun mu?
6: Hayır, henüz değil. Neler oluyor orada?
0: Yaşamak için 88 dakikam olduğunu söyleyen bir tehdit telefonu aldım.
7: Bu sabah saat 11.45'te sürem doluyor.
0: Risk değerlendirme dosyamı çıkar. Derecesi 8 ve
7: üzeri olan herkesi Forster'la eşleyip bakmanı istiyorum. Ve Frank'i bulduğunda ona sana
0: Pollard'ın ya da herhangi bir öğrencimin hapishanede Forster'ı ziyaret edip etmediğini sor.
6: Sarah Pollard kim?
7: Geçen gece partide tanıştığım kız. Burley'i ara ve ondan Forster'ın son 72 saatte aradığı tüm telefon numaralarının bir listesini yapmasını iste.
6: Listeyi nereye fakslayayım?
0: Daireme ve bir de kimi araştır.
6: Kim mi?
0: Evet, sadece yap. Tamam mı? Alo.
6: Jack.
8: Araba dışarıda. Sürmesi harika.
0: Güzel.
8: İyi misin? Biraz korkmuş
0: görünüyorsun. Boş ver şimdi. Telefonun için bataryan var
8: evet,
0: mı?
8: Evet, var tabii.
0: Bu da ne böyle?
8: Ne yapıyorsun sen?
0: Lanet olsun, bu da ne böyle? Çantanda silahın ne işi var?
8: Tanrım, bütün dünyaya duyurdun. Belki benim bölümden duyanlar olmamıştır.
0: Silah ne için?
8: Korunmak
0: kim?
8: İçin.
0: Nereden aldın onu?
8: Ruhsatım var. Babam polis benim.
0: Neden silaha ihtiyacın var?
8: Yok ki, babam olduğunu düşünüyorum.
0: Neden?
8: Deli bir eski erkek arkadaşım var, tamam mı?
0: Ah, yüce tanrım.
8: Evet, neden onu seçtiğimi bilmiyorum. Hakim birini tehdit ederse içeri geri döneceğini söyledi.
0: İçeri dönmek mi? İçerisi neresi?
8: Aslında hapishane. Valla valla.
0: Forster doğru be. Hadi gidelim.
9: Özel ajan Parks.
7: Frank, benim Jack. Üniversite kampüsündeyim.
0: Burada bir sorunumuz var. Biri öğrencilerimden birine saldırdı. Onu halatonla bayıltmaya çalıştı.
9: Bu Seattle kasabının yöntemi.
0: Biliyorum, biliyorum. Dur biraz, bana bir saniye ver. Evet, bu kampüste bir güvenlik görevlisi var. Adı DeFranco. Hiç sevmedim. Şüpheli biri. Onu alıp sorgulamanı istiyorum, tamam mı? Ayrıca bir arama izni al ve evini ara.
9: Yüce tanrım Jack, yeterli gerekçe olmadan öylece arama izni alamayacağımı biliyorsun.
0: Sadece bir arama izni al Frank.
9: Kasap olduğunu mu düşünüyorsun? Forster'ın dışarıdaki bağlantısı olabilir mi?
0: Mümkün.
9: Dinle, Shelley'nin bana verdiği öğrencilerin isimlerini kontrol ettim ve Lauren Douglas, Kim Whitman veya Sarah Pollard'a dair hiçbir kanıt yok.
7: Ama buna bayılacaksın. Mike Stammett son 6 haftada Forrester'ı 4 kez ziyaret etmiş.
0: Mike Stammett? Nedeni neymiş?
9: Araştırma. Yazılı izni varmış.
0: Hayır, hayır, hayır. Ben hiçbir zaman izin vermedim. Yazılı veya başka türlü.
9: Yani ama senin imzan var Jack. Bende bir kopyası var.
0: Dur. Şu eski erkek arkadaşının adı ne?
8: Guy LaForge.
0: Guy LaForge adında şartlı tahliyeyle serbest kalmış birini kontrol et. Forster'la birlikte Valla Valla'da yatmış. Eve vardığında seni arayacağım tekrar.
9: Tamamdır.
6: Sence de Franco Forster'la mı çalışıyor?
7: Biri çalışıyor.
6: Dekan Johnson telefonda.
0: Evet.
8: Amfinizde bir sırt çantası buldular.
0: İçinde bomba mı vardı?
8: Hayır, bir dinamit fotoğrafı ve size yazılmış bir not bulunan bir zamanlayıcı.
0: Ne diyordu?
8: Tik tak. Bu ne anlama geliyor Jay?
0: Seni arayacağım.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: O da neydi öyle? Bizi korkutmaya çalışan biri. Sence bunu kim yapabilir? Ha? Erkek arkadaşın motosiklet kullanıyor mu?
1: Evet. Ama artık erkek arkadaşım değil.
0: Evet.
2: 56 dakika içinde başka bir geceyi göremeyeceğini bilmek nasıl bir his doktor? Tik tak tak.
0: Gidelim.

0: Gale Forge. Erkek arkadaşın değil, değil mi?
1: Beni Batı Teksas'tan çıkaran tek şey kitaplara ilgimdi ve... üniversite için ayrıldığımda elimdeki buydu. Sadece bu. Uyum sağlamaya çalıştım. Çok içtim. Ve çok az düşündüm. Sonra Guy'la tanıştım. Ve... o da İngiliz. İşçi sınıfı bir rock yıldızı özentisiydi ve aşık oldum. Sonra onunla evlendim. Mezun olduğumda. Yüksek öğrenim hedeflerimi pek iyi karşılamamıştı. Hatta evden çıkmamı da pek istemedi. Kabul etmeyince de fena halde içip beni öldüresiye dövdü. O zaman tutuklandı. Ben de boşandım ve kaybettiğim zamanı telafi ediyorum.
0: Forster'ın beni öldürmeye çalıştığını biliyoruz.
2: Forster hapishanede.
0: Evet, biliyorum. Dışarıda işi bitirmeye çalışan biri var. Beni öldürecek. Önce ben yakalamazsam tabii.
1: Forster'la kim çalışıyorsa sana yakın biri olmalı. Hatta arkadaşın.
0: Pek arkadaşım yok.
1: Hayır, bu bir artı.
0: Evet, tanıdığın herkese potansiyel katilin olarak bakmak
1: yüksek. Paranoya normal bir ruh hali ha?
0: Burn nerede?
3: Bilmiyorum, ben geçeceğim. Ajans yolladı. Doktor Graham mi? Sizin için bir paket vardı.
0: Adımı nereden biliyorsun?
3: Bilmiyorum. Yani soruyordum.
0: Evet. Bunun üzerinde iade adresi yok mu?
3: Yok.
0: Kim getirdi peki?
3: Kurye. Ama aynı anda burada sizi arayan başka biri daha vardı.
0: Adı neydi?
3: Adını alamadım. Tesisatçıyla telefondayken içeri girdi. Hemen döneceğini söyledi.
0: Tamam.
3: Güvenlik kasetlerini çıkarayım mı? Anahtarları olan birini getirmek bir saatten fazla sürmez.
0: Bir saatim yok.
3: Öyle mi? Aslında ayrıca deriler giymişti. Bir motosiklet kaskı da vardı.
1: Bu Guy buradaymış. Sanırım.
0: Peki geri gelirse onu daireme gönderme.
3: Tabii.
4: Merhaba Doktor Bey.
0: Merhaba Heather.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Biz sizi tanıştırmadık.
8: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
9: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
10: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
13: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvi kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Hesap basit, hesap basit.
19: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
20: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
21: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
23: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
20: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Guy burada olacağını nasıl bildi? Nerede yaşadığını nereden biliyor? Walter P99 bu bütün teorileri dağıtıyor. Ne var, silahlarla büyüdüm. Belki de burada olacağını bilmiyordu, bu yüzden ortaya çıktı. Nereye gittiğini bulsam iyi olacak. Dün gece partideydi.
24: Lauren Douglas sizi görmek istiyor. Yukarı göndereyim mi?
0: Tamam, gönder tabii. Doğru yapmış değil mi?
1: Baksana, o da ne?
0: Bu mu?
1: Evet.
0: Bu kimyasal dedektör. Buharları algılar. Gümrük memurları kullanır.
1: Ve?
0: Bomba değil.
1: Çok iyiymiş.
0: Evet. Merhaba.
25: Merhaba.
0: İyi misin?
25: Evet, daha iyiyim. Teşekkür ederim.
0: Elindeki ne?
25: Bu dediğin gibi Shelley'i görmeye gittim. Bazı belgeleri fakslamaya çalıştım. Makine bozukmuş. Ben de risk değerlendirme profillerini kendim getireceğimi söyledim. Misafirin olduğunu bilmiyordum. Dale babası öldüğünde ona ne kadar iyi davrandığını anlattı. Çok minnettardı. Doktor Graham.
0: Evet.
25: Dale'in katilini bulmak için yapabileceğim bir şey var mı? Lütfen söyleyin.
0: Elbette, tabii. Teşekkür ederim. Sana taksi çağırmamı ister misin?
25: Gerek yok. Mike beni motorla alacak.
0: Tamam.
25: Tamam.
0: Dosya için teşekkür ederim.
25: Görüşürüz.
1: O insanların hepsi seni tehdit mi etti?
0: Bilirsin. Adının duyulması yeterli olur.
1: Bundan sınıfta niye hiç söz etmiyorsun?
0: Sence kaç öğrenci bu alanda çalışmak ister ki?
1: Pek fazla sayılmaz, sürekli dersten atıyorsun.
0: Tabii.
1: Özel bir soru sorabilir miyim?
0: Hayır.
1: Sen neden hiç evlenmedin? Aslında iyi biri sayılırsın. Bir tonda para kazanıyorsundur.
0: Niye evleneyim ki? Bana kin besleyen herkesin açık hedefi durumundayım. Duygusal bağlanma bana göre değil.
1: Evet ama çocukların olsun, bir ailen olsun istemez misin?
0: Çocuk için fazla yaşlıyım. Sen de benim için fazla gençsin Kim.
1: Gitmemi istiyorsan Jack, tek yapman gereken söylemek, hemen giderim.
0: Hayır, gitmeni istemiyorum. Sana ihtiyacım var.
1: Bir tonda para kazanıyorsundur.
0: Niye evleneyim ki? Bana kin besleyen herkesin açık hedefi durumundayım. Duygusal bağlanma bana göre değil.
1: Evet ama çocukların olsun, bir ailen olsun istemez misin?
0: Çocuk için fazla yaşlıyım. Sen de benim için fazla gençsin Kim.
1: Gitmemi istiyorsan Jack, tek yapman gereken söylemek, hemen giderim.
0: Hayır, gitmemi.

0: Evet.
1: Jack, benim Shelley.
0: Ne oldu sana? Nerelerdeydin?
1: Aynı anda 4 hatta görüşmeler yapıyorum. Ayrıca faks bozuldu.
2: Biliyorum. Lauren Douglas buraya geldi. Bana bazı kağıtları getirdi.
1: Jack, hemen MSNBC açsan iyi
0: olur. Neden?
1: Forster görüşme yapmak için izin alabileceği bir yargıç bulmuş.
3: Canlı yayında. Bu ortalığı fazlaca karıştıracağı benziyor. Sen ne dersin?
4: Ev aradığınız sırada başvurunuz emancı sizin için çok önemlidir.
0: Sherry, dinle beni. Çocuklardan birkaçını benim daireme göndermeni istiyorum. Buraya geldiklerinde aşağıda lobide motorcu kıyafetli biriyle karşılaşabilirler.
3: Adını biliyor musun?
0: Evet, adı Guy LaForge. FBI birimlerine adamın resmini verin, olur mu?
5: İdam kararından dönmek için şans verilmez söylemek için hazır mısınız?
1: Polisi aramamı ister misin?
0: Hayır, hayır. Bırakalım Frank halletsin. O ne yapılacağını bilir.
4: Bir insan işlemediği bir suçun cezasını ödemeye ne kadar hazır?
0: Dinle bak. Daireme getirilmesi için bir paket göndermedin değil mi?
1: Hayır.
5: Sizin masum olduğunuza inanan çok insan var.
4: Onlara minnettarım.
0: Gönderen birini biliyor musun?
1: Hayır.
4: Duaları için teşekkür
3: ederim. Her şey senin ofisine gönderiliyor.
4: Ve destekleri için.
0: Ya Sarah Pollard hakkında bir şey var mı?
1: Ona para vermediğini söyle hadi Jack.
0: Para vermek mi? Ne diyorsun?
1: Kadın özel eskort olarak çalışıyor.
0: Özel eskort mu?
3: Bilmiyor muydun?
0: Hayır, tabii ki bilmiyordum. Ama bana avukat olduğunu söyledi. Yani hukuk okuduğunu.
5: Bu sefer neler düşünüyorsunuz?
4: Aslında Stephanie bu konuda çok fazla söyleyecek bir şey.
0: Numarasını bulabildin mi?
3: Telefon numarası ve adres var.
0: Adresini biliyorum. Numarasını ver.
5: Doktor Graham yanımızda olsaydı ona neler söylemek
3: isterdi? 555-1352.
4: Benim yapmadığımı kendi de biliyor.
0: Sağ ol.
4: Bu dünyada başka bir kişinin cezasını ben çekiyorum. O kişi bunun tuzak olduğunu biliyor. Benim masum olduğumu biliyor. Ve bu kişi adli tıp psikiyatristi Doktor Jack Graham. Jack Graham'e bir şey söyleyecek olsaydım ona şunu sorardım. Neden ben? Kız kardeşinin ölümüyle çok derinden sarsıldığını biliyorum. Acını hissediyorum Doktor Graham.
0: Aç şunu lanet
4: olası. Ama acı çekmeniz sizin beni yapmadığım, kesinlikle yapmayacağım bir suçla suçlamanıza temel teşkil edemez.
0: Aç şunu Sarah.
4: Bu vuru adli tıp bilimi yüzünden suçlu bulunmuşsam düşünün bakalım kim güvende?
0: Shelley.
4: Ben
0: Shelley, MSNBC'ye bağlanmak istiyorum. Bu herifle kendim konuşacağım.
4: Umarım son kişi olurum.
1: Jack, bence bu hiç iyi bir fikir değil.
0: Bence iyi fikir. Konuştuktan sonra hemen beni ara.
4: Ben Doktor Graham'in psikopatlarla uğraşırken masum insanları dar ağacına göndermek istediğine inanmak istemiyorum. Şimdi katil kim Jack?
0: Evet.
4: Şimdi katil kim?
6: Jack. DeFranco'yu gözaltına aldık. Arama iznini aldım. Çocuklar birazdan evine varmış olurlar.
0: Forster hakkında bir şey dedi mi?
6: Söyledi ama kayda değer bir şey yok.
0: Peki ya Guy LaForge?
6: İmza atması gereken karakola 6 haftadır gitmiyormuş.
2: Ama yaklaşık yarım saat önce benim oturduğum yere gelmiş. Ve tekrar geleceğini söylemiş.
0: Dinle Frank. Bugün sabah bir telefon aldım. Bana 88 dakika sonra öleceğimi söylüyordu.
6: Tanrı aşkına Jack. Neden 88 dakika?
0: Bilemiyorum.
6: Arayanın kimliği hakkında bir bilgin var mı?
0: Buraya gelmeden Guy LaForge'u bulmanız gerekiyor Frank. Dinle, sonra arayacağım seni.
6: Jack! Lanet olsun.

konuşmak istiyor. Neredesiniz?

0: Birisi New York polis merkezinde, bir bölümde kilitli, diğeri şifreyle girilen bir odada, ofisteki dosya dolabımda. Yüksek güvenlik önlemleriyle korunuyor.
1: Yani sence çalınmış mı? Ah, tabii elbette çalınmış. Benim çaldığımı mı düşünüyorsun? Benim yaptığımı düşünüyorsun.
0: Dün gece bardan değille birlikte çıktınız. Onu gören son insanlardan birisin. Belki de son kişi.
1: Jack, kaseti benim çaldığımı, Dale'i benim öldürdüğümü mü düşünüyorsun? Kilitli odalara girebilmek gibi bir yeteneğim yok ki benim.
0: Gayle Forge dün gece neden bardaydı?
1: Beni korumaya çalışıyordu.
0: Kimden?
1: Senden.
0: Benden mi? Beni tanıyor mu?
1: Evet.
0: Hakkımda ne biliyor?
1: Sana karşı aptalca bir takıntım olduğunu biliyor. Jack, bir dakika dinle. Az önce Mike Stamp'ten elektronik posta aldım. Guy'ı dün gece darbenin kulübünde görmüş. Mike kulüpten gece 3'te çıkarken Guy oradaymış. Sabahın 6'sına kadar birliktelermiş. Dale Morris'i Guy'ın öldürmüş olmasına imkan yok.
0: Evet.
2: Kaseti dinledin mi Dr. Graham? Neden küçük Kate'yi yalnız bıraktınız? Neden Dr. Graham? Onu ölüme terk etmeseydiniz belki de bugün hala hayatta olacaktı. Şimdi sıra sende. Büyük bir gururla söylüyorum. Tik tak doktor. 37 dakikan kaldı.

0: O kimdi Jack?
1: Kız kardeşim.
0: Aman tanrım. Bu korkunç bir şey. Bunu kim gönderir ki?
1: Bu kasetten dünyada sadece iki kopya var. Bir tane.

0: Evet.
1: Merhaba Jack. MSNBC'ye ulaştım. Seni yayına bağlıyorum.
2: Bunu yapmak istediğinden emin misin?
0: Shelley. En güvenli yerimde. Güvenlik odasında bir açık var. Güvenli dosyalarıma ulaşması için hiç kimseye izin verdin mi?
1: Jack, neler söylüyorsun?
0: Hiç izinsiz birine güvenli dosyalarıma erişebilmesi için müsaade ettin mi?
1: Hayır, asla. Hiç kimseye. Asla.
0: Tamam. Beni MSNBC'ye bağla lütfen. Frank?
3: Evet?
0: Dinle, hemen MSNBC'yi aç. Forster'ı canlı yayına çıkarmışlar.
3: Açamam Jack, arabadayım.
0: Önemli değil, sonra tekrarını verirler. Saat 7.50'de izleyebilirsin, yayına bağlanacak.
3: Bir dakika, sence bu iyi bir fikir mi? Yani mahkeme durumları falan?
0: Bence bu işin arkasında o var. Beni telefonla arayan o. Onun beyninin içine girmeye çalışacağım, savunmasını deleceğim. Tamam, lütfen hatta kalır mısın?
4: Doktor Graham?
0: Evet.
4: Canlı yayındasınız. Yönetmenim Dr. Jack Graham'ın telefonla yayına bağlandığını bildiriyor. Bizi duyuyor musunuz?
0: Duyuyorum.
4: Röportajımızı izliyor musunuz?
0: Buna röportaj mı diyorsunuz?
4: Siz ne dersiniz?
0: Bilemiyorum ama röportaj demezdim. Eğlence programı daha uygun. Belki de bir gösteri.
4: Bizi aradığınıza göre söylemek istediğiniz bir şey var.
0: Aa evet. Forster'ın bağışlanmaktan bahsetmesini ilginç buldum. Ama kurbanlarının onu bağışlamadığını söylemek istiyorum.
5: Yemin altında yalan söyledin doktor.
0: Konumuz ben değilim. Konumuz tecavüz ettikten sonra işkence ettiğin ve öldürdüğün kadınlar. Johnny Cates gibi kadınlar.
5: Onun ölümüyle hiçbir ilgim
0: yok. Hiçbir ilgin yok mu? Bir görgü tanığımız var. Sizi teşhis eden bir ikiz kardeş var. Bu kız olay yerindeydi ve seni teşhis etti.
5: Uyuşturulmuş ve kötü dövülmüştü. Emin olmadığını söylemesine rağmen sen ben olduğumu söyletene kadar baskı yaptın.
0: Masum olduğunu söylememen beni şaşırttı.
5: O ölümlerle benim bir
0: hayır
5: alakam
0: bilmiyorum yok. Ama bu yüzden ceza aldığını, jürinin ceza verdiğini biliyorum. Yargılandın ve suçlu bulundun. Tek bildiğim
5: yargılanmak
0: bu.
5: Yargılanmak mı? Bu yargılanmak değildi. Sadece sorgulamaydı. Ve
0: sen ancak
5: sizin
0: insanlara acı çektirip onları öldürerek kendini canlı hissedebiliyorsun.
5: Bir saniye. Acı vermeyi ve yaşatmayı ancak siz adli tıpçılar
0: İdolün
5: iyi bilirsiniz.
0: İdolün olan Ted Bundy bile sonunda kurbanlarını açıkladı. Ya sana ne demeli? Kurbanlarının isimlerini açıkla. Hadi açıklasana. Ne duruyorsun? Terry Hines de, Alicia Smith de, Samantha Green de. Neredeler? Söylesene. Bu kızlar neredeler? Bu insanların ailelerine huzur ver artık. Yerlerini söyle. Sadece yerlerini. Şu anda ulusal kanaldasın ve milyonlarca insan seni seyrediyor. Hadi.
5: Ya senin Londra'daki meslektaşının Clark davası? Ha? Masum bir anneyi bebeğini öldürmekle suçlamıştı. Ne harika. Ne kadar güzel doktor. Böylesine elit bir ortamın parçası olduğunuz için gurur duymalısın. Ama kadın şanslıydı. Çünkü doktorun verdiği ifade sonradan saçma bulunarak kadın hakkındaki suçlama reddedilmişti. Artık uyan Doktor Graham. Neden saatin kaç olduğuna bakmıyorsun? Dikkatli bak. Ve ölümüne sadece birkaç dakika kalmasının nasıl olduğunu düşün. Saatin tiktaklarını duyuyorsun ve dünyadaki zamanın sona erdiğini biliyorsun.
4: Teşekkürler.
6: Bir paket daha geldi Doktor Graham. Yukarı göndereyim mi?
4: Şimdi elimize ulaştı. 3 yargıçtan oluşan bir kurul az önce Forster'ın idamını durdurdu.
5: Ne? Ciddi misiniz?
0: Frank, duydun mu?
3: Evet, duydum. Forster istediğini elde etti.
0: Bu duruma ben getirdim. Suç bende.
3: Öyleyse beni neden vahşi ördek avına saldın Jack?
0: Vahşi ördek avı da ne?
3: DeFranco seri katil falan değil. Sadece bir salak.
0: Adam salağın tekiyse ne? Yani ne olmuş?
3: Az önce Adalet Bakanlığı'ndan Jeremy Goober'dan bir telefon aldım. Dale Morris'in ölümüyle ilgili sorgulanmanı istiyorlar.
0: Ne? Ne diyorsun sen?
3: Dairesinde işi senin yaptığına dair kanıtlar bulmuşlar Jack.
0: Ne kanıtı?
3: Jack... Söyleyemeyeceğimi biliyorsun.
6: Söyleyemeyeceğim de ne demek? Ne oluyor?
0: Frank?
6: Doktor Graham, sizi görmek isteyen biri var. Efendim, yukarı çıkamazsınız.
7: Görevliye kimseyi yukarı göndermemesini
0: merak
7: söyledin.
0: Merak etme, sorun yok, sorun yok. Kimse içeri giremez.
4: Başsavcı bu davanın hemen temiz mahkemesine götürüleceğini söyledi.
7: Jack, duman var.
4: Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
7: Burada da duman var.

0: Erkek arkadaşım.
1: Hemen kimi bırak. Yoksa bütün evi yakarım.
2: Guy, ben iyiyim. Burada bir sorun yok.
1: Bina tamamen yanacak. İşte sorun bu.
0: Çıkmamız gerek.
2: Tamam, beni dinle. Onu tanırım. Kimseye zarar vermeyeceğini biliyorum. Kapıyı açmamız gerek.
1: Kim?
2: Lütfen.
0: Çabuk ol. Duman her yeri kaplıyor.
1: Kim?
2: Guy, tamam, dışarı çıkıyorum. Sorun neyse konuşabiliriz, tamam mı? Guy, bak ben iyiyim. Burada hiçbir sorun yok.
3: Oğlum, lütfen. Ne işin var?
2: Ben iyiyim dedim. Bir sorun yok.
0: Çatıda bir yangın çıkışı var, tamam mı? Hadi dediğinde beni takip et.
2: Tamam.

0: Pek iyi görünmüyordun.
1: Bence yukarı dönmemiz gerekiyor. Yukarı çıkıp ona yardım etmeliyim.
0: Hayır, şimdi yukarı çıkamazsın. Lanet olsun. Evet.
2: Jack, bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak için seninle hemen konuşmam gerekiyor.
0: Şeri, şu anda konuşamam.
3: Serap, Pollard'ın dairesi varınca seni oradan ararım.
0: Bayan Levinsky,
4: sadece
0: iyi misiniz?
4: Biraz başım dönüyor.
5: Üzerinde zamanlayıcı olan bir mekanizma değildi. Hemen bomba ekibini çağırın. Bu ikinci oldu. Çabuk.
0: Bunu hemen atacağız.
6: Hale teyze. Tamam, hadi dışarı çıkalım. Yakında düşeceğiz. Tamam.
1: Jack, ateş edeni göremiyorum. Sen görüyor musun? Jack, elinde silah var.
7: Silahlı adam nerede?
8: Söyleyin, nerede?

0: Evet. Sanırım yaşayacağım. Hadi hemen gidelim.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Sarah Pollard'ın dairesine. Şu dün gece birlikte olduğum kıza.
1: Çok garip, garajda çalışıyordu. Bunu neden yaptın?
0: Bilmiyorum. İçimden bir ses.

0: 에임슨.
1: 스라데 내 말?
2: Bilmiyorum. Pekala, hemen gitmemiz gerek.
1: Tamam.
2: Taksi senin mi?
3: Evet.
2: Dinle, sana $100 vereceğim. Taksiyi ben kullanacağım. Şehrin diğer yakasına gideceğim.
3: $100 mı?
2: $100 artı bahşiş. Ne dersin?
3: Tamam.
2: Güzel.

0: Bu olanlara inanamıyorum. Guy öldü. Evet, Guy öldü. Lanet olsun. Söyleyecek hiçbir şeyin yok ha? Jack Graham'ın hayatında sıradan bir gün, öyle mi? Ben de seninle bir ilişki yaşarız diye düşünerek aptallık etmişim, öyle mi?
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinxat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Ton Bank'ı hemen indir, kat kat kazan. Ton Bank, kartıma din.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Pekala. Bir dakika dışarıda bekleyebilir misin?
1: Elbette.
0: Teşekkür ederim. Kız kardeşim hakkında soru sormuştun. Pekala, uzun zaman önceydi. New York'ta benimle birlikte benim evde kalıyordu. Ben 28, o 12 yaşındaydım. Toplantıya, çok önemli bir toplantıya geç kalmıştım. Bu toplantı hayatımı değiştirecekti. Beni önemli biri haline getirecekti. Hayallerimin gerçekleşmesini sağlayacaktı. Ben de işimle ilgili bu toplantıya gittim. Ve onun evde tek başına bırakıp gittim. Onu da yanında götürebilirdim. Arkadaşlarına bırakabilirdim. Toplantıyı erteleyebilirdim. Ama hiçbirini yapmadım çünkü acelem vardı. Neyse, onu evde yalnız bıraktım. O sırada bir dava üzerinde çalışıyordum. Adamın teki 6 kadını katletmişti. Onu yakalamamız aramak kalmıştı ama sinirlendi ve hıncını benden çıkarmak istedi ve benim daireme geldi. Ama evde değildim ben. Ve o sıralar güvenlik aklımın köşesinden geçmemişti. Ve ben dikkatsizdim doğrusu. Kapıyı kırıp girmiş, içeriye girmiş. Ve kardeşime çok kötü şeyler yapmış. Catherine, yani adı Kate. Kardeşime kesilmek için yetiştirilen bir hayvana bile yapılmayacak şeyler yapmıştı. Her neyse. Onu yakaladıklarında gülüyordu. Ve dedi ki, öldürmesi 88 dakika.

0: kardeşimi tam 88 dakikada öldürdüğünü söylemiş.
1: Jack.
0: O adam şu anda hapiste. Yakında 5. duruşması görülecek. New York'tan ayrıldım. Her şeyimi geride bırakarak buraya Seattle'a geldim. Amerika kıtasının en ücra köşesinde bir yerde kendimi toparlamaya çalışacaktım. O kaseti her kim çaldıysa 88 dakikanın anlamını bilir. Bu kadar yeter mi? Hı? Hadi gidelim.
1: Sera evde değilse arama iznimiz yok.
0: İzne ihtiyacımız yok. Kimseyi tutuklamayacağız. Sadece içeri gireceğiz. Sakın kimseye bir şey vermediğimi söyleme.
1: Sanki benim gibi ne zaman almıştın? Artık önemi yok. Yanılıyor muyum?
0: Belki de vardır. Hadi sen şu tarafı kontrol et.
1: Tamam.

0: Oh, Tanrım.
1: Ne oldu? Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Tamam. O ölmüş. Jack kız ölmüş. Tamam, sakin. Tanrım. Kim bir insanı bu hale getirebilir? Kim bu kadar işkence
0: nefes
1: yapar?
0: Sadece nefes al, tamam mı?
1: Aman Tanrım, tamam.
0: Nefes
1: tamam.
0: Al.
1: Tamam.
0: Nefes al.
1: Tamam.
0: Kendine gel. Kendine.
1: Tanrım, tamam. Tamam, şimdi iyiyim.
0: Gerçekten iyi misin?
1: Evet.
0: Tamam, sana bir şey göstereceğim.
1: Tamam.
0: Bu benim imzam. Taklit etmiş. Kredi kartı slibi. Bu evin her yerinde benim DNA'm var. Polis birazdan buraya gelecek. Sarayla olduğumu biliyorlar. Ve onu benim öldürdüğümü düşünecekler.
1: Telefonun çalıyor. Tamam. Cevap ver.
0: Evet.
2: Jack.
0: Carol. Carol.
3: Kız kardeşinin 88 dakikalık kasetini dinledin mi?
2: Kaseti dairene ben gönderdim.
0: Neler söylüyorsun Carol? Neler oluyor?
3: Patlamadan ucuz kurtuldunuz.
2: Frank'i aradım ve Dale'i öldürdükten sonra Sarah'ı da öldürdüğünü söyledim. Kendini akıllı sanıyorsun. Yenilmez olduğunu sanıyorsun. John Forster sana bir ölüm sözü verdi ve yakında hapisten çıkacak. İronik hı?
3: Tam 18 dakikan kaldı. Ofisinde yalnız buluşalım.
2: Tik tak.
1: Ne dedi?
0: Carol'muş. Benimle üniversitedeki ofisimde yalnız buluşmak istiyor. Gidelim.
1: Tamam. Hadi.

0: Shelley, burada ne işin var?
1: Seninle konuşmam gerek. O zavallı kız, o zavallı kız, zavallı kız, zavallı kız. Ben yaptım.
0: Otur, otur.
1: Ben
0: otur,
1: yaptım.
0: Otur Shelley, otur. Otur, sakin ol.
1: Ben güvenlik protokolünü ben bozdum.
0: Neden?
1: Lauren Douglas. Ve bu da güvenlik kameralarının çektiği bir görüntü. Bu benim dosyalarıma girip senin kasanın şifresini bulup kaseti alan kişi olmalı.
0: Burada kimse yok Shelley. Sadece bir şapka ve ceket.
1: Burada da geçen ay Forster'ı ziyaret edenlerin fotoğraflı bir kimliği bulunuyor. Beni affedebilecek misin?
0: Ah. Affetmezsem Shelley, seni nasıl hak edebilirim? Anlıyor musun? Carol'ı ara ve bana yönlendir.
1: Tamam.
0: Tamam. Kim? Kim?
1: Merhaba, beni Dean Johnson'ın odasına bağlar mısınız?
0: Kim? Kim?

0: Kim!
1: Böyle acele acele nereye Jack? Yukarıda görmemi istemediğin bir şey mi var?
2: Sarah Pollard adlı kadın yukarıda ve de ölmüş. Eğer istersen çıkıp görebilirsin.
1: İyi bir nişancıyım değil mi Jack?
2: Evet.
1: Beni kandırmaya çalışmıyorsun değil mi?
2: Yapma.
1: O halde Dale Morris'in dairesinde her yerde neden parmak izlerin var?
2: Öyle mi?
1: Evet. Ve kanındaki halotan konusunda da haklıydın. Ama seni ele veren tek faktör kadının vücudunda bulunan DNA'ların olur.
2: Tamam.
1: Sarah Pollard'da da DNA'ların var mı?
2: Bu konuşmayla nereye varmaya çalışıyorsun Frank? Bunun bir oyun olduğunu anlamadın mı? Forster bu oyunu cezaevinden yürütüyor. Hala anlayamadın mı sen?
1: Evet haklısın. Sarah Pollard'daki senin spermlerin mi yoksa Forster'ın spermleri mi?
2: Dün gece benimle yatması için biri Sarah Pollard'ı parayla tutmuş. Sonra onu öldürdü. Ve spermlerini ondan alıp Dale Morris'e yerleştirdi.
1: Söylediklerinin ne kadar saçma olduğunu kulağın
2: hiç
1: işitiyor mu?
2: Saçma değil. Açıklayacak zamanım yok Frank.
3: Carol cevap vermiyor.
2: Ne? Ne?
3: Carol cevap vermiyor.
2: Forster için çalışan tüm kadın avukatların ismini istiyorum. Adlarını ve yaşlarını bul.
1: Nasıl çalıştığını iyi bilirim Jack.
2: Ne yapmaya çalışıyorsun?
1: İnsan kullanmayı iyi bilirsin. Senin kadın avcısı olduğunu ve çok içtiğini herkes biliyor. Sınırın diğer tarafına geçmediğini nasıl bilebilirim?
2: Tanrım, inanamıyorum.
1: Nereden işte, bilebilirim? Ne yaptım, neye inanacağımı bilmiyorum.
2: Kaseti kendime ben mi gönderdim? Arabamı havaya mı uçurdum? Dairemi ateşe ben mi verdim? O kurşunları kendine sıkan ben miydim? Tanrı aşkına Frank, gözlerini aç artık. Ne yapıyorsun sen?
1: Artık senin kim olduğundan emin değilim Jack.
2: Sahi mi?
1: Graham'i yakaladım.
2: Hayır, bunu
1: birazdan
2: yapamazsın.
1: Getiriyorum.
2: Frank, lütfen bana biraz zaman ver. Biraz zaman istiyorum. Bütün olayı çözeceğim, tamam mı? Biraz zaman ver sadece be.
1: Geri çekil yoksa beynini havaya uçururum.
2: O silahı bana tutma Frank. O silahı bana tutma Frank. Lütfen. Sadece saatlerimizi ayarlayacaktım hepsi.
1: Tamam Jack. Ne istiyorsun?
2: Zaman istiyorum. 10 dakika var. Tamam mı? Hadi saatlerimizi ayarlayalım. 11.40'da üniversitedeki ofisimde buluşalım. Tamam mı?

0: Kim? Ne oldu? Bana yardım etmeye çalıştığını biliyorum ama sakın üniversitedeki ofisime gitme, tamam mı? Çok tehlikeli. Sakın kahramanlık yapma. Bu mesajı alır almaz hemen beni arayacaksın, anladın mı? Ben Jack. Evet.
1: Ben Johnson'ın ofisine hala ulaşamıyorum.
0: Bir dakika. Evet.
1: Jack.
0: Kim? Ne olursa olsun üniversitedeki ofisime gitmeyeceksin, tamam mı?
2: 14 dakikan kaldı.
0: Ha? Ne?
1: O bendim Jack, sana tuzak kurdum.
2: Seni belirli zamanlarda araması için bilgisayar servisini kullandım, elektronik sesti.
0: Kim? Şakanın sırası mı şimdi?
2: 10 dakika içinde ofisinde buluşalım Jack. 11.40'da.
1: Sakın geç kalma.
0: Kim? Kim?

0: Oh, Tanrım. Tanrım. Evet.
1: Jack Forster'ın avukatlığını yapan kadın avukatların bir listesini buldun. Üç kişiler. Hannah Baker 53 yaşında. Rosen Caputo 47 ve...
0: Lydia Doherty 28.
1: Ve Lydia Doherty 28. Nereden biliyorsun?
0: Çünkü adı bana verdiğin imza listesi. Hemen Lydia Doherty hakkında araştırma yap. Bulabildiğin ne varsa öğrenmeni istiyorum. Kampüsteki ofisime fakslarsın, tamam mı? Hemen başla.

0: Senin burada ne işin var?
1: Bu Lauren Douglas'ın çantası. Bugün çalınmıştı. Senin masandaydı. Hallotan. Burada ne işi var?
0: Asıl senin ne işin var?
1: Dale ve Sarah'ı bunlarla mı öldürdün? Yoksa ne oldukları hakkında fikrin yok mu?
0: Elbette var. Bütün bunları buraya senin gelip bulabilmen için ben bıraktım.
1: Jüriyi Forrester'ın suçlu olduğuna inandırdın. Senin o kadınları öldürmediğini nereden bileyim?
0: Seni kim gönderdi?
1: Alo, Seattle katili olabilecek bir şüpheliyi bildirmek istiyorum.
0: Sen Doktor Jack Graham. Lanet telefonu kapat. Senin neyin var söylesene. Kim gönderdi seni buraya?
1: Bu olayı çözemeyecek kadar aptal mıyım sandın?
0: Evet bildin. Çünkü seni buraya gönderen kişinin cinayetlerle doğrudan ilişkisi var. Lydia Daughtry. Lydia Daughtry.
1: Peki kim bu kadın?
0: Evet.
2: Hemen Stern binasına gel.
3: 7. kat köşe ofis.
2: Yalnız gel.
3: 5 dakikan var Jack.
0: Ne yapıyorsun sen?
1: İzin veremem.
0: Olup biteni sana açıklayacak kadar vaktim yok. Hemen kapıdan çekil şimdi.
1: Beni vuracak mısın?
0: Evet. Kötü bir nişancıyım. Frank, bu mesajı aldığında Stern binasında 7. katta olacağım. Olabildiğince çabuk gel.

0: yerine ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
2: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: Mel ve Kakao arasında.
1: Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikbalde.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
17: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
19: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
20: Siparişiniz
21: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
22: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
13: kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
0: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
13: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
20: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'ın pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: Ah tanrım.
1: Dakiksin Doktor Graham. Çaban için B artı vereceğim.
0: Sahi mi?
1: Dekan Johnson da burada. Eminim o da sana merhaba demek isterdi. Ve eski arkadaşın kim? Ama o da dereceye giremedi.
0: Lydia.
1: Evet doğru bildin.
0: Lydia Daughtry. Kopya cinayetleri katili.
1: Ah tanrım. Forster'ın yüzünü görmesini isterdim. Ne kadar da ümitsizsin. Umarım elindeki silah değildir. Yoksa silah mı Doktor Graham?
0: Ne istiyorsun?
1: Elindeki silah mı?
0: Evet silahım var.
1: Şimdi dediğimi yap. Silahı yere bırak. Ve bana doğru it. Hadi.
0: Tamam. Tamam. Gönderiyorum.
1: Bir kez daha. Bana doğru it. Yavaşça geri çekil.

0: Yardım et. John Forster'la görüşmek istiyorum lütfen. Onun avukatıyım, Lydia Doherty.
1: Görüşmelerinizi dinliyorlar. Onu ele vereceksin.
0: Aa, dahi Doktor Graham ve onun akıl oyunları, değil mi? Başınızı derde soktuğum için üzgünüm Doktor Graham. Büyük bir zevkle yaptım Doktor Graham, biliyorsunuz değil mi? Babası öldükten sonra Dale ile nasıl ilgilendiğinizden bahsetmişti. Size minnettardı. Delilik yasal bir kavram olsa da kişinin hasta olmadığı anlamına gelmez.

0: Beni cebimden arasın. Numaramı biliyor.
1: Ne istiyorsun?
0: Artık itiraflara başlayalım mı?
1: İtiraf ediyorum.
0: Neyi?
1: Neyim? Her şeyi. Evet. İtiraf ettim işte.
0: Net bir şekilde tüm gerçekleri söylemeni istiyorum.
1: Nereden başlayayım?
0: Jenny Cates.
1: Jenny Cates mi? Ona yardım ettim. Evet.
0: Kapat şu telefonu. Kapat dedim.
1: Tamam.
0: Devam et.
1: Peki. Yardım ettiğim Jenny Cates.
0: Hangi davada?
1: John Forrester davasında yardım ettim. Onunla konuştum, o da yalan söyledi. Ben de yalan ifade verdim. Ve John Forrester hüküm giydi.
0: Kanun dışı verdiğin ifade yüzünden.
1: Kanun dışı verdiğim ifade yüzünden.
0: Ne yapıyorsun? Beni mi değerlendiriyorsun? Yoksa zayıf bir yanımı mı bulmaya çalışıyorsun doktor?
1: Ben sadece sırada ne var diye merak ediyorum.
0: Bana bir anlaşma teklif etmeyecek misin? Kendini onlar için feda etmeyecek misin? Kahraman olmayacak mısın?
1: Bu işe yaramaz değil mi? Ben teklifimi yaparım ama hiçbir işe yaramaz.
0: Reddedildi. Başka bir şey var mı? Yoksa seçeneklerin çabuk mu tükendi?
1: Hayır, gözlerimle senin arkana doğru bakıyorum. Ve başına doğrultulmuş bir silah görüyorum. Ne kadar zamanım kaldı?
0: Yaklaşık bir dakika.
2: Jack.
0: Ama son sözlerini söyleyebilirsin, bu isteğini geri çevirmem.
1: Ah, bu kadar işkence, bu kadar eziyet. Bir kara sevda için.
0: Kara sevda falan değil, konuyu saptırma.
1: Bu kara sevda değilse ne peki?
0: Bu nokta için çok yol kat ettim. John benim yaptığım işi hep takdir ediyor. Telefonların zamanlamaları, iplerin hazırlanışı ve sana yakın herkese avcuma almam. Carol ve Kim'i kullanmam. Bu arada da gayet görünmezdim.
2: Bendim Jack, seni tuzağa düşürdüm.
1: Ama neyi anlamadım biliyor musun? Tanrı aşkına, bir insan nasıl olur da kendi özgür iradesinden vazgeçebilir? Bunu niye yaptın?
0: 45 saniye.
1: Seni gördüm. Benim dersime geldin. Seni hatırlıyorum. Çok akıllıydın. Karakterin güçlüydü. Olayları zorladın. Beni zorladın. Fikirleri zorladın. Bir kişiliğin vardı. Bu adam tarafından kullanılmaya nasıl izin verdin? Onu anlamadım işte.
0: 30 saniye.
1: Ona aşık olduğunu mu zannettin?
0: Öğrenmek istediğin buysa evet. Görüyor musun Jack? Ona tüm kalbimle inandım.
1: Öyleyse şu an kafana silah doğrultmuş bir FBI ajanının tam arkanda durduğuna inan. İnan bana.
0: Artık şaka yok.
1: İnan bana. İnan bana.
0: Sanırım zamanımız doldu Dr. Graham.

0: Häxorna tog dem. Git oturun gel. Gel. Geçti artık. Tamam, geçti.
1: Hemen yardım istiyorum. UNW kampüsü, Stern binası. Tekrar ediyorum. Acil yardıma ihtiyacımız var.
2: Evet.
3: Bitti artık, buradayım.
1: Tamam, geçti. Yanındayım. Geçti artık. Kıpırdama sakın.

0: Evet.
1: Ben Valla Valla cezaevinden memur Finnegan. John Forster avukatı Lydia ile görüşmek istiyor.
0: Tamam, bağlayın.
1: Bağlantı tamam.
2: Graham'in işini bitirdin mi?
0: Şu anda aşağıda.
2: Graham. Telefonu avukatıma verir misin?
0: Artık konuşamaz.
2: Bak, şu an onun işine burnunu sokuyorsun.
0: Ama sen masum ve savunmasız avukatının kanına girdin. Psikolojik olarak zor durumda olduğunu fark ettin ve onu avladın.
3: Daha iyice değil mi?
0: Dışarıdan gelecek tehlikelere açıktı. Ya sen ne yaptın peki? Ona insanları öldürttün. Bu yenilikçi yasal stratejiyi hayatında ilk defa duyuyor.
1: Ama Dr. Graham, beni işsiz hayal gücünüzle utandırıyorsunuz.
2: Ama yanlış yerde geziniyorsun.
0: Sonra kız benim öğrencim oldu. Onun hukuksal boyutla ilgilenmesini istedin ama aynı zamanda senin avukatındı. Senin de istediği zaman konuşabilirdi. Böylece rahat rahat kopya cinayetlerinizi planlayabilirdiniz. Ve sonra yeniden mahkemeye gidebilirdin. Ve sonsuza kadar mutlu yaşardın. Planın buydu değil
1: mi? Dr. Graham.
2: Beni çok iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü buradan çıktığımda bir yere gideceğim ve sıcak bir yemek yiyeceğim. Sonra mezarınıza geleceğim. Ve üzerinize işeyeceğim. Şimdi lütfen Melek avukatıma telefonu ver.
0: Avukatın öldü.
1: Her şey bitti Forster. Tabii sürekli tik tak diye ses çıkaran saat dışında.
0: Yaşayacak sadece 12 saatin kaldı.
4: Kardeşim Johnny unutulmadığı için çok memnunum.
5: İyi iş başardık Jack. İyi iş başardık.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
0: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Nevada'dayız.
5: Bilgisayardan çok iyi anlıyorsun.
6: O kadar da değil Fred.
4: Freddy ve Juan yaptıkları düzenlemelerin nasıl sonuç verdiğini görmek için geçen seneki madencilerle yeniden buluşuyor.
6: Freddy, işin aile kısmı devreye girince beni hep etkiliyor. Bir babanın ailesi için geçimini sağlamak uğruna canına dişine takıp uğraştığını görünce insanın içine dokunuyor. Çünkü biz de aynını yapıyoruz.
5: Sonuçta aileni doyurmaya çalışıyoruz.
6: Aklımda en çok kalanlardan biri Chad'di. Chad Marmolay.
5: Evet.
7: Yardıma muhtaç olan bir dost.
8: Bir baba olarak aileme elimden gelenin en iyisini sunmak istiyorum. Ama burada işler gerçekten zor.
4: Geçen sene...
8: Günaydın, ben Chad.
6: Memnun oldum.
4: Freddy ve Juan, iki çocuk babası Chad Marmelojo'nun yardımına koştu.
8: Dürüst olayım, son birkaç yıl berbattı.
6: Anladım.
8: Arızalar ve çalışabildiğim kısa süreler yüzünden moralim tamamen çökmüştü. Bu yıl ya her şey yolunda gider... Ya da batarız. 2008'deki konut krizi şirketimi batırdı. Şimdi ne yapacağım diye kaldım. Sonra dedim ki, altın bölgesinde büyüdüm sonuçta. Bari bunu deneyeyim.
6: Sağda yaşıyordu.
5: Çadırda.
6: Ön tarafta küçük bir duvar çadırı vardı.
5: Sosisli yiyerek hayatta kalıyordu.
6: Burada elektriğiniz de mi yok?
8: Burada madencilik yaparken hayat gerçekten çok ilkel geçiyor. Çadırda yaşamak zor iş.
6: Buna rağmen çok umutluydu değil mi? Bu işi evet. Gerçekten yürütmek istiyordu.
5: Evet.
6: Geçimini sağlamayı umuyordu.
5: Çocuklarını okula gönderecek kadar para kazanmaya çalışıyordu.
6: Beni çok çalışmaya itiyor diyemem. Çünkü zaten yardım etmek istediğimiz insanlar için çalışıyorum. Ama en azından olaylara farklı bakmamı sağlıyor. Onların hırsını ve motivasyonunu anlıyorum.
5: Katılıyorum.
8: Iris 17 yaşında. Ocak'ta 18 olacak. Mezun olacak. Üniversitede kapıda.
6: Evet. Şimdiden plan yapmaya başla.
8: Evet.
6: Bence insan bir şeyi kendi emeğiyle zor yoldan kazanırsa değerini daha iyi biliyor.
5: Bir demir işleme makinesi getirdim. Kimse bana hiçbir şey vermedi.
4: Operasyonu zar zor ayakta tutacak kadar para kazanabilen Chad, geçimini sağlamakta bile zorlanıyor. Bu yüzden 30 yıllık en yakın arkadaşı Terry Larimer'a finansal destek için başvurdu.
9: Şu an buna ne kadar büyük yatırım yapmak istediğimi düşünüyorum.
5: Bir arkadaş diğerine borç verince işler nasıl karışıyor biliyorsun. Güven sarsılabiliyor. İşin içinde para olunca başka şeyler dönüyor. Bakabileceğimiz biraz altın var mı?
8: Var aslında ama Terry'de. Yakıtla parça almak için satmak zorunda kalmıştım.
5: Sen onun altınını mı aldın?
8: Aldı, evet.
9: Sonuçta yatırım arayan bir emekliyim.
5: Evet, ama yatırım dediğin cam kavanoz olmaz. Hadi tesisi çalıştıralım.
4: İlk test başlıyor.
5: Kronometreyi başlatıyorum.
4: Fred ve Juan önlerindeki sıkıntıyı daha ilk dakikada fark ediyor.

0: Diana Paris'te araba kazasında öldü.
1: Ben yatıyorum.
2: Bir kadeh içip sonra uyuyakalıyorsun.
1: İki kadehti. Ve yarın organik kimya finalim var.
2: Yüksek lisansını alacaksın bayan inek öğrenci.

0: Sence bir kaza mı?
1: Kim Prenses Di'yi öldürmek ister ki?
0: O kadar genç ve güzel ki.
1: Artık yatıyorum.
2: Diana öldü. 1 Eylül 1997 Pazartesi.
1: Johnny, kediye yemek vermeyi unutma.
0: Gel pisi pisi. Yemeğin hazır.

Gel bebekte, yemeğin hazır. Gel bakalım, yemeğin hazır.

Tamam. Sen iyi misin?

0: Şu lanet olası kediyi susturur musunuz?
1: Adınız nedir?
2: Jane. Gates.
1: Peki ölen kardeşinizin adı?
2: Adı Johnny. İkiz kardeşimdi.
1: Bunu kimin yaptığını görebildiniz mi?
2: Çok az görebildim. Karanlıktı. Emin değilim.
3: Bir adli tıp psikiyatristi olarak söylüyorum, John Forster bir seri psikopattır. Eğer özgür bir adam olarak kalmasına izin verilirse, tekrar tecavüz edip cinayet işleyecektir.
4: Şimdi sanık lütfen ayağa kalksın.
5: Jüri olarak biz 9 Kasım 1998 tarihinde sanık John Forster'ı birinci derece cinayetten suçlu bulduk.
6: Yıl sonra.

Yeni sesli mesaj.

0: Tanrım, başım hala davul gibi.
1: Çok partiledin.
0: Evet, sen de pek yıpranmış görünmüyorsun.
1: Evet, senin kadar içmedim.
0: Hayatımın hikayesi Sarah.
1: Gündüzleri psikiyatrist, geceleri parti canavarı.
0: Bana avukat değilim demiştin sanki.
1: Değilim de, henüz.
0: İzninle. Evet.
2: Merhaba Jack, ben Shelley.
3: Sabahtan beri arıyorum, iyi misin?
0: Evet, iyiyim. Ne oldu?
3: Endişelendim.
0: Fazla endişeleniyorsun Shelley. Neler oluyor?
3: Frank Parks aradı. Hemen görüşmek istiyor.
0: Aa, sesin kesik kesik geliyor. Dün gece çok eğlendim Bayan Pollard.
1: Ben de. Tadım dersi için teşekkürler Dr. Graham.
0: Jack.
1: Jack.
2: Hey Jack. Frank Parks hatta.
0: Merhaba Frank.
4: Yine Seattle katili.
0: Şu an neredesin?
4: Dinle Jack. Bir kaset var.
5: Bunu görmek isteyeceksin.
4: Jack, hala orada mısın?
0: Evet. Ofisimde buluşalım.
4: Tamam Jack.

0: 114.
1: Nereye? 114 Weston lütfen. Acelem var, hadi.
0: Havaalanı çıkışı için aracı gerekiyor. 5. caddeye ulaşan sürücülerimiz yanıt verebilir mi?
2: Tekrar hoş geldiniz Seattle. 30 yıl önce ikiz kız kardeşi Jane Cates'in görgü tanıklığı doğrultusunda Johnny Cates'i öldürmekten suçlu bulunan John Forster'la röportajımıza devam ediyoruz. John Forster'ın gece yarısı Walla Walla hapishanesinde idam edilmesi planlanıyor.
1: Mümkünse kanalı değiştirir misiniz lütfen?
2: Dillere tepkiniz nedir?
1: Teşekkür ederim.

0: Tebrik ederim.
1: Ne için?
0: Dün gece bardan kaldırdığın fıstıktan söz ediyorum. Oldukça hoş bir parçaydı. Adını hatırlıyor musun?
1: Evet, hatırlıyorum. Serap Bola.
0: Burnundaki bir kesik mi? Nasıl oldu? Arabadan mı düştün?
1: Yataktan düştüm. FBI geldi mi?
0: Evet, 2 dakikadır konferans salonundalar.
1: Tamam. Arayan var mı?
0: New York Times, Wall Street Journal Times, Newsweek hepsi Forster'ın idamıyla ilgili konuşup konuşmayacağını soruyor.
1: Yorum yok. Başka ne var?
0: Kim Cummings 2 kez aradı. O da seni merak etmiş.
1: Kim bu davayı biliyor?
0: Görünüşe göre bilmiyor. Şu an ofisinde.
2: Jack Ryan ve ortakları. Notlandırmamı istediğin vaka raporlarını masana koydum. Lauren ve Lisa'nın gerçekten iyi bir kavrayış ve yetenek gösterdiğini düşündüm. Diğerleri pek parlak değildi.
1: Evet.
2: Seni bekleyen federal ajanlar yok mu?
1: Var.
2: Derste görüşürüz. Gecikirsen onları bugünün konusundan geçiririm.
1: Peki. Teşekkür ederim Kim.
2: Hoşça kal.
0: Jenny Cates hediyesini vermek için uğramış.
3: Doktor Graham, özür dilerim. Ne düşünürsünüz bilmem ama size bir hediye. Bu önemli günde sizi görmek istedim.
1: Teşekkür ederim Jenny.
3: Kız kardeşim Johnny'yi unutmadığınız için mutluyum. Teşekkür ederim. Her şey için. Bizim için elinizden geleni yaptınız ve ben... Ve meşgulsünüz, ben artık gitmeliyim.
1: Pekala. Görüşürüz Jenny. Görüşürüz. Hı? Teşekkür ederim. Yardım edebilir miyim? Öğrencilerimden biri misiniz?
4: Merhaba.
5: Jack.
1: Evet.
5: Seni Adalet Bakanlığı'ndan Jeremy Goober'la tanıştırayım. Jeremy Seattle katili özel timinin başında.
1: Evet.
4: Doktor Graham, sizinle tanıştığıma çok sevindim. Benim için çok büyük bir onur.
1: Az önceki durum için ben...
4: Sorun değil, burası aslında çok güzel bir konferans.
5: Bu da FBI özel ajanı McTier.
6: Doktor Graham.
1: Memnun oldum. Buyurun oturun. Buyurun. Merhaba koca adam.
5: Evet.
1: Jeremy. Seattle katili özel timi. Vay canına. Pekala, eminim çok sorun vardır. Ben de cevaplamak için elimden geleni yapacağım. Ama önce ben... Neyse. Önce hepimiz birer kurabiye yiyelim. Bunlar Jenny Cates'ten, bildiğiniz gibi kız kardeşi Johnny, John Forster tarafından öldürülmüştü. Jeremy?
4: Tabii, teşekkür ederim.
1: Frank?
5: Hayır, sağ ol Jack.
1: Hayır mı? Bay McTier? Ağzının tadını biliyorsun. Belki biraz da süt. Ne dersin? Shelley, sütümüz var değil mi? 3 tane de bardak getir.
5: Benim için istemeyecek.
1: Peki, o zaman 2 tane getir. Hayır, 3 olsun. Belki fikrini değiştirirsin. Evet. Şimdi bakalım. Varsayıyorum... Dün geceki suç mahalli, Forster'ın önceki cinayet mahallerinin aynısıydı.
4: Evet, aynıydı.
1: Neler tamamen eşleşiyordu?
4: Burada yazıyor. Nefeste halotan var.
1: Halotanla bayıltılmış.
4: Tecavüz.
1: Evet.
4: Ceset baş aşağı asılmış.
1: Evet.
4: Bir de... Boğazı kesilmiş.
1: Bu bizi nereye götürür?
5: Bir taklitçi gibi görünüyor.
4: Olabilir, belki.
1: Olabilir, belki mi?
4: Belki.
1: Bu kurgulanmış bir sahne. Neden belki?
4: Belki uzak bir ihtimal olabilir ama ya fail Forster için çalışıyorsa ve bu kurgulanmış sahneler onun suçluluğu konusunda şüphe uyandırmak için hazırlanmışsa?
1: Devam et.
4: Bu durumda muhtemelen idam edilmesi ertelenir. Hatta yeniden yargılanabilir bile.
1: Yıldızlı pekiği Jeremy, kocaman bir yıldızlı pekiği. Yani ben de tam olarak böyle olduğunu düşünüyorum.
5: Ben hala taklitçi olduğunu düşünüyorum.
4: Evet, elbette başka bir olasılık daha var.
1: Yani?
4: Forster masum, yanlışlıkla mahkum edildi. Ekibimiz sizin uzman görüşünüzün Forster'ın mahkum edilmesinde kritik önem taşıdığını biliyor. Peki neden ilk duruşmada serbest kaldı o zaman?
1: Prosedür hatası.
4: Peki neden sizin ona atfettiğiniz diğer 5 cinayetten hiç yargılanmadı? Bakın, bu gece masum bir adamın idam edilmemesini sağlamanın ofisimin asli görevi olduğunu biliyorsunuz. Anlıyorsunuz değil mi?
5: Dinle Jack. İfadeni tekrar düşünmek istersen, ya da masaya yatırmak istediğin yeni bir şey varsa şimdi tam sırası.
4: John Forster'a karşı tutumunuzu kişisel bir kan davası olarak nitelendirmek adil olur mu?
1: Açıkçası eğer adil olacaksak evet tabii, kişisel bir kan davası. Ted Bundy ve Gacy ile de kişisel kan davam var. Hatta şu an sokaklarda dolaşan 10-15 kadar seri katille kişisel sorunum
5: Jack,
1: var.
5: Jack, lütfen.
4: Pekala, bu çok yardımcı oldu. Ele almamız gereken bir konu daha var.
0: Sütçü kız.

0: Derdiniz ne sizin?
1: Dale Morris diye birini tanıyor musunuz?
0: Evet.
1: Nereden?
0: Benim öğrencim.
1: Yani sadece öğrenciniz mi? Bakın Dr. Graham, biz federal ajanlarız. Lütfen yalan söylemeyin.
0: Bir ilişkimiz oldu.
1: Lütfen açık konuşalım Dr. Graham.
0: Aramızda profesyonel bir ilişki vardı. Yani daha yakın bir ilişki yaşamadık. Yaklaşık bir yıl önce babası ölmüştü ve çok kötü durumdaydı. Bir psikiyatr olarak onu tedavi etmeye çalıştım. Ben öğrencilerimle yatmam Bay Gilbert. Tabii hastalarımda da yatmam. Şimdi bu durumun burada konuştuğumuz konuyla ne ilgisi var?
2: Jack. Dale Morris dün gece öldürüldü. Dale üçüncü ve son kurban.
1: Dale'i en son ne zaman gördünüz?
0: En son... Dün gece görmüştüm.
3: Geçinmesi zor. Profesörümüzün şerefine kaldırıyorum. Kendisine teşekkür ederiz. Hayatlarımızı mahvettiği için.
0: O zevk bana ait. Kutlama yapıyorduk.
1: Forster'ın bu geceki idamını mı kutluyordunuz?
0: Hayır, hayır, hayır. İdamını değil. Suçlu bulunmasını kutladık. Karar bozulmadığı için mutluyduk. Bu dava üzerinde çok çalışmıştık.
1: Olay mahallinde bırakılan bir kaset bulduk. İzlemenizi rica ediyoruz.
3: Bu mesaj Dr. Jack Graham'a verilsin. Yanlış adamı yakaladın. Forster suçsuz. Lütfen bana zarar verme. Lütfen daha fazla canımı yakma. Beni bırakacaksın değil mi? Beni bırakacağını söylemiştin. Benden istediğin şeyi okudum.
2: Jack, kaset yaklaşık bir saat sürüyor. Ölmeden öncesine kadar.
1: Sizce bu mesajı neden size okudu Dr. Graham? Doktor Graham. Doktor Graham.
4: Doktor Graham'ın kendi sözleridir. Zihinsel bir yapbozu analiz eder. Yani bunlar somut, elle tutulur parçalar değildir. Kate'si olanlar üzerinden bir tahminde bulundu ve içgüdülerine, kişisel önyargılarına ve egosuna dayanarak yaptı. Ve kendi başına uydurduğu bu kurguyu jüriye yutturdu.
5: Neler oluyor?
0: Dün gece öldürülen kız Dale Morris'miş.
5: Dale mi? Aman tanrım.
0: Tamam. Şimdi araştırmacılarımız FBI ile işbirliği yapsınlar. Dale Morris'in son 24 saatte yaptığı her şeyi bilmek istiyorum. Nereye gitmiş, kiminle konuşmuş bilmek istiyorum.
5: Doktor Graham'ın arabasını hazırlar mısınız? Teşekkür ederim.
0: Sağ ol Shelley.
5: Ne için?
0: Bilmiyorum. Her şey için.
5: Aa, bak böyle konuşmandan nefret ediyorum. Böyle konuştuğunda hep öleceğini düşünüyorum. Yine seninle evlenmemi isteme lütfen.
0: Neden olmasın? Birbirimiz için yaratılmışız.
5: Evet. Seçimlerimiz ve eğlence anlayışımız farklı olmasaydı.
0: İşte bu yüzden mükemmeliz. Sağ ol tatlım.
6: Doktor Graham adli psikiyatri alanında dünyaca tanınan bir uzmandır.
4: Adli psikiyatri nedir? Bu çocuk tacizi sahneleri uydurarak McMartins'in hayatını mahvedenle aynı meslek değil mi? Suçlamaların hiçbiri kanıtlanamadı ve sanıklar masum olmalarına rağmen halk önünde çarmıha gerildiler.

0: Evet. Alo. Alo.
1: Yaşamak için 88 dakikan var.
0: Ne?
1: 88 dakikanın ne kadar uzun olduğunu biliyorsun değil mi? Şu an saat 11.45. Tik tak.
0: Sen kimsin Adi Elif?
1: Tik tak.
0: Hey bak. Az önce ne dedin?
2: Jack Graham ve ortakları...
0: Jerry, hemen cep telefonumun takibinin yapılması gerekiyor.
2: Neler oluyor?
0: Hemen telefon şirketinden birini arayıp beni en son arayan kişinin kim olduğunu öğrenmelisin.
3: Jack, bana neler olduğunu söyleyecek.
0: Dediğimi yap, sadece dediğimi yap, tamam mı? Öğrenir öğrenmez de ara beni.
4: John Forrester izciyken ipi nasıl kullanması gerektiğini öğrendi. Veteriner kliniğinde çalıştığı sırada da hayvanları sakinleştiren halotan kullanımını öğrenip kurbanları üzerinde uygulamaya başladı.
0: Halotan. Geciktiğim için özür dilerim çocuklar, teşekkürler kim? Gördüğüm kadarıyla sınıf mevcudumuzda yine bir azalma var.
5: Nedeni herkesi dersten atmanız olabilir mi?
0: Ah, en sevdiğim tıp öğrencim Mike Stamp. Pekala. Akıl sağlığı ve akıl hastalığı arasındaki yasal ayrım neye dayanır?
6: Özgür irade.
0: Özgür irade kavramına, evet. Peki, birinin duruşma salonuna girerken hatırlaması gereken en önemli şey nedir?
7: Akıl hastalığının yasal bir kavram olduğu, akıl hastalığının yasal bir kavram olması herhangi birinin hasta olmadığı anlamına da gelmez.
0: Evet, Lauren. Görüşme yaptığım ve üzerinde çalıştığım dostumuz Bundy, Dahmer ve Gacy dahil hiçbir seri katil yasal olarak deli değildi. Ama normal olduklarını da göstermez.
5: Zihinsel karmaşa içinde olduklarını söylemek daha doğru olurdu.
0: Tartışmak istiyorsan Mike, hukuk fakültesi diğer taraf.
5: Yapmayın Dr. Graham. İddialarınızın tartışmaya açık olmadığını düşünmek saflık olur. Biz suçun senaryosunu çıkarıyoruz.
0: Hayır, temelinde gerçek var. Temelinde mantık var. Duruşma salonuna girip aklımızdan sahneler uydurup savunmuyoruz. Taraf tutmuyoruz. Düşüncelerimizi kapıda bırakıp gidiyoruz.
7: Fikrimiz yokmuş gibi mi davranmalıyız?
0: Bizim de fikirlerimiz var Lauren, ama kendimize saklarız. Gerekirse köpeğinizle paylaşırsınız.
7: Papağanınızla olmaz. Kesin cevap verir.
0: Bu mantıkla diğer taraftaki hukuk fakültesine gidebilirsin.
7: Oradaydım, okudum.
0: Neyse, başın sağ olsun. Pekala. Dale Morris nerede? Kendisini göremedim. İlk defa kaçırıyor. Kolay pes edeceğini sanmıyorum. Telefon numarasını bilenler lütfen dersten sonra benimle irtibat kursun. Pekala. Affedersiniz. Shirley.
1: Tik tak doktor. Yaşayacağın 83 dakikan kaldı Dr. Graham. Tik tak doktor.
0: Evet, nerede kalmıştım?
7: Bundy ile Forrester.
0: Ne?
7: Bundy ile Forrester.
0: Teşekkür ederim, Lauren.
7: Rica ederim.
0: Evet, bugün Ted Bundy'nin cinayet motivasyonları ile John Forrester'ın sebepleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları araştıracağız.
7: Doktor Graham, telefonunuz çalıyor.
2: Jack, sen misin?
0: Shelley, ne buldun?
2: Arama bir cep telefonundan yapılmış. Hani şu dakika başına para ödediğin.
0: Kimin adına kayıtlı?
2: Derste olduğunu biliyorum ama...
0: Söyle, kimin adına kayıtlı?
2: Kate Graham adına. Jack, bu çok yaygın bir isim. Senin kardeşine bir ilgisi yok. Bence sadece tesadüf.
0: Tesadüf filan değil. Hayır, tesadüf değil.
2: Jack, seni duyamıyorum.
0: Shelley, lanet olsun. Shelley.
1: Numaranın kime kayıtlı olduğunu öğrenmiş olmalısın. Zavallı Kate. Kate olsa arar mıydın?
0: Seni bulacağım. Anladın mı aşağılık herif? Yapmaya çalıştığın şeyi mutlaka öğreneceğim. Çünkü seni bulacağım.
1: Çok uzun süre acı çekti. Ne kadar uzundu hatırlıyor musun? Hala kendini suçluyor musun? Kanıtları sakladığın için kendini suçluyor musun? Yemin altında yalan söyledin. Tik tak doktor. Yaşayacağın 79 dakikan var.

0: Sence bu komik mi Albert? Telefonundan kimi arıyorsun? Telefonuna bakabilir miyim?
1: Ben sadece...
0: Lanet olası, telefonuna bakabilir miyim?
1: Sadece Mariner'ın sonucuna bakacağım.
0: Ne dedin?
1: Mariner'ın sonucuna
0: tamam,
1: bakacağım.
0: Tamam, kaç kaçmış?
1: Kaç mı?
0: Lanet maç, kaç!
1: 3-1 Mariner önde.

0: Aman tanrım, inanamıyorum.
1: Ne oldu? Sorun nedir?
0: Baksana.
2: Ne?
3: Neler oluyor?
2: Dale Morris'in dün gece öldürüldüğü yazıyor. Bu doğru mu Doktor Graham?
3: Evet.
0: Biliyor muydunuz? Biliyordunuz ve bize söylemediniz.
4: Bir de Dale'in numarasını sordunuz.
0: Sedih katil mi?
3: Olabilir, evet.
0: Olabilir mi?
3: Polis konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
2: Hepimiz tehlikede miyiz?
4: Bize nasıl söylemezsiniz?
2: Doktor Graham.
3: Sayın Dekan.
2: Az önce bir bomba ihbarı aldık. Herkes hemen binayı terk etmek zorunda. Teşekkür ederim.
5: Aman tanrım. Çıkalım çabuk. Toplan hadi.
0: Sunum kağıtlarını aldım.
2: Çabuk ol.
4: Ben de slaytları aldım Kim.
6: Tüm öğrencilerle personel binayı terk etmek.
5: Affedersin.
6: Tekrar ediyorum. Herkes
5: biraz
6: hızlı
5: ol.
6: Herkes binayı boşaltın.
3: Yaşayacağım 76 dakika.
6: Tüm öğrenciler ve personel binayı terk etmek zorundadır. Tekrar ediyorum. Herkes binayı boşaltın. Lütfen sakin olun. Rekor kilit. Kampüsün kuzey ucuna ilerleyin. Tekrar ediyorum. Binayı terk etmek zorundayım.
2: Jake, ne bekliyorsun? Çık hemen.
7: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. GCM Yatırım.
4: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
5: Türkiye'nin Parisi bellissimo.
6: Evladım gel biz seni bırakalım gel.
7: Ragazzi, yani o
8: aç bu çocuk. Karnını doyuralım.
9: Açıp olmayalım.
10: Güvendiğimiz yere gidelim.
6: Pisti.
11: Pisti.
12: Ragazzi, sen una nuova macchina.
13: Ustam. Koklu herhalde, canı çekti.
14: Biz topete çekelim.
15: İs is bazlama.
16: Afiyet olsun.
12: Ragazzi, selfie.
17: Geldi çıtır çıtır festi.
12: Festi.
13: Tatlılar.
18: Festi.
12: En festi.
7: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
18: Opet diyor. O zaman.
19: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
12: Festi. En festi.
19: Opetlerde. Festi.
20: Otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
26: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.

0: Sen ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Hep
0: ucuz. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Ama ne otel?
6: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
3: değerinde Trink sat. Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
9: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Otursun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Ton Bank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Ton Bank hemen indir, kat kat kazan. Ton Bank kartıma din.
2: Ekrandaki yazı da neydi?
3: Sanırım bazı öğrenciler bana şaka yapıyorlar.
2: Her okul şiddetinden önce bir tehdit geldiğini herkesten iyi bilirsin. Bu konuyu kampüs güvenlik birimine hemen bildirmelisin.
3: Karım, ben yılda 4-5 kere böyle tehditler alıyorum zaten.
2: Bu inanılmaz kibrim bir gün fena patlayacak.
3: İyi arkadaş olmadan önce keşke benimle ilgili düşüncelerini net bir şekilde söyleseydin.
2: İnsanlar hakkındaki fikirlerinin arkasında saklanmaktan vazgeçmelisin. Çünkü geçmişini halletmen ve hayatına devam etmen gerekiyor. Hastalarına da böyle söylemiyor musun?
3: İster misin?
2: Teşekkür ederim. Kampüs güvenliğini arayıp senin yolda olduğunu söyleyeceğim.
3: Dün gece bardan çıktıktan sonra nereye gittin?
2: Hı? Eve.
3: Yalnız mıydın?
2: Canım cehennem.

0: Merkez bina boşalmış görünüyor.
1: Evet.
2: Basın Daily'nin adını bir şekilde öğrenmiş. Bütün haberlerde o var.
1: Evet, bunu biliyorum.
2: Ve Foster'ın avukatları temiz mahkemesine gidiyor. İdamı durdurmaya çalışacaklar.
3: Durdurmak mı? İyi de neye dayanarak?
2: Cinayetlerin gerçek katilinin adalet önüne getirilmediğini kanıtlamaya çalışıyorlar.
3: Saçma. Sadece zaman kazanmaya çalışıyorlar. Çaresizler.
2: Aynı zamanda yalan ifade verdiğini ve kanıtları sakladığını da iddia ediyorlar.
3: Ah, bunlar hep bildik şeyler. Lanet olsun.
1: Bu adam da...
3: Peki ya şu Dale... Morris herhangi bir şey buldunuz mu?
2: Dün gece dairesinde öldürülmüş. Sabahın 2 ile 6 arasında.
3: İçeri zorla girme mi?
2: Yok.
3: Hayranları hala Forster'ı hapishanede ziyarete gidiyor mu?
2: Şaka mı ediyorsun? Adam rock yıldızı gibi. Web sitesi falan var.
3: Öğrencilerimin geçmişleriyle ilgili araştırma yap lütfen. Sonra da bana haber ver.
1: Olamaz.

0: Kim? Burada ne yapıyorsun?
1: Arabamı alıyorum. Kampüse her geldiğimde olduğu gibi buraya park edilmiş. Gerçekten korkunçtu. Sınıfta yaptığın şey tek kelimeyle korkunçtu.
0: Potansiyel şüpheliler arıyordum. Yaptığım şey buydu. Dün gece partiden ayrıldıktan sonra ne yaptın?
1: Senin gibi sarhoş olup bir yabancıyla birlikte olmadım.
0: Partiden öldürülen kız Dale Morris'le ayrıldın değil mi?
1: Evet, öyle yaptım.
0: Peki ne yaptın? Nereye gittin?
1: Ciddi ciddi düşünmüyorsun, öyle değil mi?
0: Nereye gittin?
1: Hickory Steak'e gittik. Bir şeyler içtik. Birkaç şey.
0: Ve sonra?
1: Ve sonra yalnız başıma eve gittim.
0: Bunu doğrulayabilecek biri var mı?
1: Hayır, kimse doğrulayamaz. Hadi ama 2 yıldır senin öğretim asistanınım, arkadaşınım. İzin verirsen yardım edeceğim.
0: Gel benimle. Benimle gel.
1: Kim yaptı bunu? Ne demek bu?
0: İsimsiz bir telefon arayanına göre yaşayacağım. 72 dakikam kaldı anlamına geliyor. Telefonunu alabilir miyim? Benimki kırıldı. Bunlar araba anahtarlarım. Öne götürüp 10 dakika içinde benimle orada buluşabilir misin? Kampüs güvenliğine gitmem gerekiyor.
1: Pekala. Gecikirsen beni ara hemen.
0: Tamam. Shelley, bana kimin telefonundan ulaşman gerekecek?
2: Seninkine ne oldu?
0: Kırdım.
2: Ne?
0: Numarası sende var değil mi?
2: Evet, var.
0: Lütfen tüm aramaları da yönlendir. Kimin telefonuna yani? Tamam mı? Peki, teşekkür ederim.
3: Doktor Graham!
0: Merhaba Mike.
3: Dale için herkes üzgün.
0: Evet tabii, şartlar göz önüne alındığında bu anlaşılabilir elbette.
3: John Forrester hakkında bir sorun vardı.
0: Öyle mi? Nedir?
3: Şey, mahkeme tutanaklarını ve vaka geçmişini inceliyordum da.
0: Bunu neden yapıyordun?
3: Sürecinizi ve yönteminizi anlamak için.
0: Ve? Ne?
3: Sizce Forrester masum olabilir mi?
0: Hayır.
3: Küçük bir ihtimalle bile mi olamaz?
0: Hayır.
3: Ama bir araya getirdiğiniz senaryonun tek senaryo olduğuna ikna olmuşsunuz.
0: Öncelikle ben bir senaryo bir araya getirmedim. Olay yerini yeniden canlandırdım. İkincisi, Forrester'ı ben mahkum etmedim, jüri etti.
3: Ama kanıtlar ikinci dereceydi. DNA yok, cinayet silahı yok. Senin anlatımın ve Jane Kate'in ifadesi dışında Forrester'ı suça bağlayan bir şey yok.
0: Nereye varmaya çalışıyorsun?
3: İfadenizin çok ikna edici olduğuna.
0: Evet, işim bu. İkna edici olmak.
3: Haklı olmak sanıyordum.

0: Doktor Grant.
1: Ne oldu sana?
0: Deri ceketli biri dışarıda. Ellerini ısırdım. Kanıyor. Eli kanlı, yakalayabilir misin?
1: Sen iyi misin?
0: Git yakala şunu. Ben iyiyim.

0: Polis müdahalesi. Bir saldırı oldu. Ellerini görmek istiyorum.
1: Geri bas.
0: İndir şu camı hemen.
1: Hayır.
0: Ben FBI'dan atlayıp psikiyatristim. Bak. Tamam mı? Camı hemen aç.
1: Bu mu?
0: Gördün mü? Hadi camı indir şimdi. Ellerini göreyim. Ellerini göreyim. Saklayacak bir şeyin mi var? Ellerini Hayır. gösterebilirsin.
1: Bak eve gitmeye çalışıyorum, tamam mı? Ne?
0: Tamam. Affedersin. Affedersiniz. Bir saldırı oldu. Ellerini görmek istiyorum. Hey, dur hemen. Bir saldırı oldu. Ellerini kontrol etmek zorundayım. Ben FBI'dan adli psikiyatrist. Tamam mı? Peki. Affedersiniz. Bunu bulamadım. Al şunu.
2: Aptal. Çok aptalım. O kadar zayıf olduğuma inanamıyorum.
0: Senin hatan öyle değil. Yapma.
2: Elimden böyle kaçırdığıma inanamıyorum. Daha fazla karşı koymalıydım.
0: Kendini hırpalayıp durma. Tam olarak ne oldu?
2: Arkamdan yaklaştı. Ağzıma bir bez bastırdı. Ben de elini ısırdım.
0: Bezde bir koku var mıydı?
2: Tatlı bir koku. Halotan değil mi?
0: Evet.
2: Adam oydu.
0: Muhtemelen evet.
2: Dale'in katilinin kaçmasına
0: Lütfen
2: izin verdim.
0: Lütfen kendini suçlamayı bırakıp bana Dale'in bir şey söyler misin?
2: Dale'in öldüğüne inanamıyorum.
0: Onu bir daha görsen tanıyabilir miydin?
2: Arkamdan gelmişti. Görmedim.
0: Gel. Kampüs güvenliğine gidelim ve meseleyi onlara anlatalım. Bakar mısınız?
3: Buyurun.
0: Bu kadın az önce saldırıya uğradı.
3: Şu an iyi mi peki?
2: Sanırım.
3: Adınız nedir?
2: Lauren Douglas.
3: Peki ya siz?
0: Ben Jack Graham.
3: Ünlü doktor Jack Graham mi? Dekan Johnson Funston'la geliyorum.
0: Bayan Douglas'la şu an görüşebilecek biri var mı?
3: Jimmy.
4: Evet.
3: Hanımefendiyle ilgilenir misin?
4: Bir dakika.
3: Lütfen bu tarafta.
0: Neler oluyor burada? Ona saldıran kişi hala kampüste olabilir. Ne out ediyorsunuz?
3: Herkesi bomba ihbarı üzerine dışarı çıkardık. Bir saniye müsaade eder misiniz? Buralar biraz karışık. Jimmy, telefonu bırakıp Bayan Douglas'la görüşür müsün lütfen?
4: Hemen geliyorum.
3: Buyurun.
0: Gel bana. Şey. Otur şöyle. Evet. İyi misin?
5: Jack Graham ve ortakları.
0: Kelly, Frankie Bull ve onu da bağla.
5: Tamam.
0: Tamam, teşekkür ederim. Kilitler değişene kadar dairene dönmeni istemiyorum Lauren.
2: Gidecek başka bir yerim yok.
0: Tamam. Bak buradaki memurla konuştuktan sonra doğru ofisime git. Shelley sana kalacak bir yer bulur.
2: Tamam.
0: Peki görüşürüz.
2: Bu kadar zahmet için özür dilerim Dr. Graham.
4: Bayan Douglas bu taraftan.
3: Hemen şurası.
2: Özür dilerim. Hayır. Yüzünü tam görmedim.
0: Evet.
6: Frank'e mesaj bıraktım.
0: Tamam. Başka bir olay daha oldu.
6: Tamam.
3: Forster davası olayın oydu değil mi?
0: Yanlış. Olayım o değil.
3: Sonra Court TV'de ifadeni izlemiştim.
0: O doğru.
3: Şunları doldursana. Evet. Büyük suç davalarını takip ederim. Çok ilgimi çekiyor. Ve ne zaman Doktor Jack Graham kürsüye çıksa... Aklıma gelmeyen şeyleri bulup çıkarıyor. Bu benim için geçici bir iş aslında. Ben
0: Polislik sınavını geçene kadar.
3: Gördün mü? Nasıl bildin bunu?
0: Sadece tahmin.
3: Evet. Senin olayın bu. 2 ile 2'yi toplayıp nasıl 4 yapacağını biliyorsun. Veya 5. Gerçi 3. sefer her zaman işe yarar. Bir sürü zengin şımarık çocuğa kampüs polisliği yapmayacağım. Hele bu zengin sürtükleri.
0: Kayıtlara geçmesi için söylüyorum, arabama saldırmışlar. Camları kırılmıştı. Kaportası da epeyce hasar görmüştü. Buna da bakın.
3: Tamam Doktor Graham, tabii ki. Doktor Graham. Ben kampüs güvenliğinden Johnny DeFranco. Dekan Johnson'a bağlar mısın?
5: Jack Graham ve ortakları.
0: Evet Shelley.
7: Frank'i buldun mu?
6: Hayır, henüz değil. Neler oluyor orada?
0: Yaşamak için 88 dakikam olduğunu söyleyen bir tehdit telefonu aldım. Bu sabah saat 11.45'te sürem doluyor. Risk değerlendirme dosyamı çıkar. Derecesi 8 ve üzeri olan herkesi Forster'la eşleyip bakmanı istiyorum. Ve Frank'i bulduğunda ona sana Pollard'ın ya da herhangi bir öğrencimin hapishanede Forster'ı ziyaret edip etmediğini sor.
6: Sarah Pollard kim?
0: Geçen gece partide tanıştığım kız. Worley'i ara ve ondan Forster'ın son 72 saatte aradığı tüm telefon numaralarının bir listesini yapmasını iste.
6: Listeyi nereye fakslayayım?
0: Daireme ve bir de kimi araştır.
6: Kim mi?
0: Evet, sadece yap. Tamam mı? Alo.
6: Jack. Araba dışarıda. Sürmesi harika.
0: Güzel.
6: İyi misin? Biraz korkmuş
0: boş görünüyorsun. Boş ver şimdi. Telefonun için bataryan var
6: evet,
0: mı?
6: Evet, var tabii.
0: Bu da ne böyle?
6: Ne yapıyorsun sen?
0: Lanet olsun, bu da ne böyle? Çantanda silahın ne işi var?
6: Tanrım, bütün dünyaya duyurdun. Belki benim bölümden duyanlar olmamıştır.
0: Silah ne için?
6: Korunmak için.
0: Nereden aldın onu?
6: Ruhsatı var. Babam polis benim.
0: Neden silaha ihtiyacın var?
6: Yok ki, babam olduğunu düşünüyor.
0: Neden?
6: Deli bir eski erkek arkadaşım var, tamam mı?
0: Ah, yüce tanrım.
6: Evet, neden onu seçtiğimi bilmiyorum. Hakim birini tehdit ederse içeri geri döneceğini söyledi.
0: İçeri dönmek mi? İçerisi neresi?
6: Aslında hapishane. Valla valla.
0: Forster doğru be. Hadi gidelim.
7: Özel ajan Parks.
0: Frank, benim Jack. Üniversite kampüsündeyim. Burada bir sorunumuz var. Biri öğrencilerimden birine saldırdı. Onu halatonla bayıltmaya çalıştı.
7: Bu Seattle kasabının yöntemi.
0: Biliyorum, biliyorum. Dur biraz, bana bir saniye ver. Evet, bu kampüste bir güvenlik görevlisi var. Adı DeFranco. Hiç sevmedim. Şüpheli biri. Onu alıp sorgulamanı istiyorum, tamam mı? Ayrıca bir arama izni al ve evini ara.
7: Yüce tanrım Jack, yeterli gerekçe olmadan öylece arama izni alamayacağımı biliyorsun.
0: Sadece bir arama izni al Frank.
7: Kasap olduğunu mu düşünüyorsun? Forster'ın dışarıdaki bağlantısı olabilir mi?
0: Mümkün.
7: Dinle, Shelley'nin bana verdiği öğrencilerin isimlerini kontrol ettim ve Lauren Douglas, Kim Whitman veya Sarah Pollard'a dair hiçbir kanıt yok. Ama buna bayılacaksın. Mike Stammett son 6 haftada Forrester'ı 4 kez ziyaret etmiş.
0: Mike Stammett? Nedeni neymiş?
7: Araştırma. Yazılı izni varmış.
0: Hayır. Ben hiçbir zaman izin vermedim. Yazılı veya başka türlü.
7: Yani. Ama senin imzan var Jack. Bende bir kopyası var.
0: Dur. Senin şu eski erkek arkadaşının adı ne?
6: Guy LaForge.
0: Guy LaForge adında şartlı tahliye ile serbest kalmış birini kontrol et. Forster'la birlikte Valla Valla'da yatmış. Eve vardığında seni arayacağım tekrar.
7: Tamamdır.
6: Sence de Franco Forster'la mı çalışıyor?
0: Biri çalışıyor.
6: Dekan Johnson telefonda.
0: Evet.
6: Amfinizde bir sırt çantası buldular.
0: İçinde bomba mı vardı?
6: Hayır, bir dinamit fotoğrafı ve size yazılmış bir not bulunan bir zamanlayıcı.
0: Ne diyordu?
6: Tik tak. Bu ne anlama geliyor Jack?
0: Seni arayacağım.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: O da neydi öyle? Bizi korkutmaya çalışan biri. Sence bunu kim yapabilir? Ha? Erkek arkadaşın motosiklet kullanıyor mu?
1: Evet. Ama artık erkek arkadaşım değil.
0: Evet.
2: 56 dakika içinde başka bir geceyi göremeyeceğini bilmek nasıl bir his doktor? Tik tak tak.
0: Gidelim.

0: Değildin.
1: Beni Batı Teksas'tan çıkaran tek şey kitaplara ilgimdi ve... üniversite için ayrıldığımda elimdeki buydu. Sadece bu. Uyum sağlamaya çalıştım. Çok içtim. Ve çok az düşündüm. Sonra Guy'la tanıştım. Ve... o da İngiliz. İşçi sınıfı bir rock yıldızı özentisiydi ve aşık oldum. Sonra onunla evlendim. Mezun olduğumda. Yüksek öğrenim hedeflerimi pek iyi karşılamamıştı. Hatta evden çıkmamı da pek istemedi. Kabul etmeyince de fena halde içip beni öldüresiye dövdü. O zaman tutuklandı. Ben de boşandım ve kaybettiğim zamanı telafi ediyorum.
0: Forster'ın beni öldürmeye çalıştığını biliyoruz.
2: Forster hapishanede.
0: Evet biliyorum. Dışarıda işi bitirmeye çalışan biri var. Beni öldürecek. Önce ben yakalamazsam tabii.
1: Forster'la kim çalışıyorsa sana yakın biri olmalı. Hatta arkadaşın.
0: Pek arkadaşım yok.
1: Hayır bu bir artı.
0: Evet tanıdığın herkese potansiyel katilin olarak bakmak
1: yüksek. Paranoya normal bir ruh hali ha?
0: Earl nerede?
3: Bilmiyorum ben geçeceğim. Ajans yolladı. Doktor Graham mi? Sizin için bir paket vardı.
0: Adımı nereden biliyorsun?
3: Bilmiyorum. Yani soruyordum.
0: Evet. Bunun üzerinde iade adresi yok mu?
3: Yok.
0: Kim getirdi peki?
3: Kurye. Ama aynı anda burada sizi arayan başka biri daha vardı.
0: Adı neydi?
3: Adını alamadım. Tesisatçıyla telefondayken içeri girdi. Hemen döneceğini söyledi.
0: Tamam.
3: Güvenlik kasetlerini çıkarayım mı? Anahtarları olan birini getirmek bir saatten fazla sürmez.
0: Bir saatim yok.
3: Öyle mi? Aslında ayrıca deriler giymişti. Bir motosiklet kaskı da vardı.
1: Bu Guy buradaymış. Sanırım.
0: Peki geri gelirse onu daireme gönderme.
3: Tabii.
4: Merhaba Doktor Bey.
0: Merhaba Heather.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım. Obseso. Silver
10: moon. Come flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
18: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
19: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.

0: Chemical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: A101'de yazın yıldızları. 22-25 Temmuz tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam kıvamında yoğurt 169 lira, 4,5 litre yudum ayçiçek yağı 449 lira, poşette bütün pirincin kilosu 79 lira 50 kuruş.
3: Can paese bellissimo.
4: Evladım, gel biz seni bırakalım gel.
3: Ragazzi, piano aperto.
4: Aç bu çocuk. Karnını doyuralım.
5: Açıp olmayalım. Güvendiğimiz yere gidelim.
4: Pisti.
5: Pisti.
3: Ragazzi, sono una nuova macchina.
6: Usta, koklu herhalde canı çekti.
7: Biz de opete çekelim.
8: This is baslama.
9: Afiyet olsun.
3: Ragazzi, selfie.
10: Geldi çıtır çıtır festi.
3: Festi.
6: Tatlılar.
11: Festi.
3: En festi. Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
4: Opet diyor. O zaman.
2: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
3: Festi and festi.
2: Opetlerde. Festi.
12: Ama ne otel.
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
2: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona.

0: Guy burada olacağını nasıl bildi? Nerede yaşadığını nereden biliyor? Ah, Walter P99 bu bütün teorileri dağıtıyor. Ne var, silahlarla büyüdüm. Belki de burada olacağını bilmiyordu, bu yüzden ortaya çıktı. Nereye gittiğini bulsam iyi olacak. Dün gece partideydi.
1: Lauren Douglas sizi görmek istiyor. Yukarı göndereyim mi?
2: Tamam, gönder tabii. Doğru yapmış değil mi?
0: Baksana, o da ne?
2: Bu mu?
0: Evet.
2: Bu kimyasal dedektör. Buharları algılar. Gümrük memurları kullanır.
0: Ve?
2: Bomba değil.
0: Çok iyiymiş.
2: Evet. Merhaba.
3: Merhaba.
2: İyi misin?
3: Evet, daha iyiyim. Teşekkür ederim.
2: Elindeki ne?
3: Bu dediğin gibi Shelley'i görmeye gittim. Bazı belgeleri fakslamaya çalıştım. Makine bozukmuş. Ben de risk değerlendirme profillerini kendim getireceğimi söyledim. Misafirin olduğunu bilmiyordum. Dale babası öldüğünde ona ne kadar iyi davrandığını anlattı. Çok minnettardı. Doktor Graham.
2: Evet.
3: Dale'in katilini bulmak için yapabileceğim bir şey var mı? Lütfen söyleyin.
2: Elbette, tabii. Teşekkür ederim. Sana taksi çağırmamı ister misin?
3: Gerek yok. Mike beni motorla alacak.
2: Tamam.
3: Tamam.
2: Dosya için teşekkür ederim.
3: Görüşürüz.
0: O insanların hepsi seni tehdit mi etti?
2: Bilirsin. Adının duyulması yeterli olur.
0: Bundan sınıfta niye hiç söz etmiyorsun?
2: Sence kaç öğrenci bu alanda çalışmak ister ki?
0: Pek fazla sayılmaz. Sürekli dersten atıyorsun.
2: Tabii.
0: Özel bir soru sorabilir miyim?
2: Hayır.
0: Sen neden hiç evlenmedin? Aslında iyi biri sayılırsın. Bir tonda para kazanıyorsundur.
2: Niye evleneyim ki? Bana kin besleyen herkesin açık hedefi durumundayım. Duygusal bağlanma bana göre değil.
0: Evet, ama çocukların olsun, bir ailen olsun istemez misin?
2: Çocuk için fazla yaşlıyım. Sen de benim için fazla gençsin Kim.
0: Gitmemi istiyorsan Jack, tek yapman gereken söylemek, hemen giderim.
2: Hayır, gitmeni istemiyorum. Sana ihtiyacım var Kim. Zekisin, benim için önemlisin. Gerçekten öylesin. Evet.

0: Evet.
1: Jack, benim Shelley.
0: Ne oldu sana? Nerelerdeydin?
1: Aynı anda 4 hatta görüşmeler yapıyorum. Ayrıca faks bozuldu.
2: Biliyorum. Lauren Douglas buraya geldi. Bana bazı kağıtları getirdi.
1: Jack, hemen MSNBC'yi açsan iyi olur.
0: Neden?
1: Forster görüşme yapmak için izin alabileceği bir yargıç bulmuş canlı yayında. Bu ortalığı fazlaca karıştıracağı benziyor. Sen ne dersin?
3: Ev aradığınız sırada başvurduğunuz emlakçı sizin için çok önemlidir.
0: Sherry, dinle beni. Çocuklardan birkaçını benim daireme göndermeni istiyorum. Buraya geldiklerinde aşağıda lobide motorcu kıyafetli biriyle karşılaşabilirler.
1: Adını biliyor musun?
0: Evet, adı Guy LaForge. FBI birimlerine adamın resmini verin, olur mu?
4: İdam kararından dönmek için şans verilmez söylemek için hazır mısınız?
1: Polisi aramamı ister misin?
0: Hayır, hayır. Bırakalım Frank halletsin. O ne yapılacağını bilir.
5: Bir insan işlemediği bir suçun cezasını ödemeye ne kadar hazır?
0: Dinle bak. Daireme getirilmesi için bir paket göndermedin değil mi?
1: Hayır.
4: Sizin masum olduğunuza inanan çok insan var.
5: Onlara minnettarım.
0: Gönderen birini biliyor musun?
1: Hayır.
5: Duaları için teşekkür ederim.
1: Her şey senin ofisine gönderiliyor.
5: Ve destekleri için.
0: Ya Sarah Pollard hakkında bir şey var mı?
1: Ona para vermediğini söyle hadi Jack.
0: Para vermek mi? Ne diyorsun?
1: Kadın özel eskort olarak çalışıyor.
0: Özel eskort mu?
1: Bilmiyor muydun?
0: Hayır, tabii ki bilmiyordum. Ama bana avukat olduğunu söyledi. Yani hukuk okuduğunu.
4: Bu sefer neler düşünüyorsun?
5: Aslında Stephanie bu konuda çok fazla söyleyecek bir şey.
0: Numarasını bulabildin mi?
1: Telefon numarası ve adres var.
0: Adresini biliyorum. Numarasını ver.
4: Doktor Graham yanımızda olsaydı ona neler söylemek
1: isterdi? 555-1352.
5: Benim yapmadığımı kendi de biliyor.
0: Sağ ol.
5: Bu dünyada başka bir kişinin cezasını ben çekiyorum. O kişi bunun tuzak olduğunu biliyor. Benim masum olduğumu biliyor. Ve bu kişi adli tıp psikiyatristi Doktor Jack Graham. Jack Graham'e bir şey söyleyecek olsaydım ona şunu sorardım. Neden ben? Kız kardeşinin ölümüyle çok derinden sarsıldığını biliyorum. Acını hissediyorum Doktor Graham.
0: Aç şunu lanet
5: olası. Ama acı çekmeniz sizin beni yaptığım, kesinlikle yapmayacağım bir suçla suçlamanıza temel teşkil edemez.
0: Aç şunu Sera.
5: Bu vudu adli tıp bilimi yüzünden suçlu bulunmuşsam düşünün bakalım kim güvende?
0: Shelley.
5: Ben Shelley, Doktor Graham'in ilk
0: MSNBC'ye bağlanmak istiyorum. Bu herifle kendim konuşacağım.
5: Umarım son kişi olurum.
1: Jack, bence bu hiç iyi bir fikir değil.
0: Bence iyi fikir. Konuştuktan sonra hemen beni ara.
5: Ben Doktor Graham'in psikopatlarla uğraşırken masum insanları dar ağacına göndermek istediğine inanmak istemiyorum. Şimdi katil kim Jack?
0: Evet.
5: Şimdi katil kim?
6: Jack.
7: DeFranco'yu gözaltına aldık. Arama iznini aldım. Çocuklar birazdan evine varmış olurlar.
0: Forster hakkında bir şey dedi mi?
6: Söyledi ama kayda değer bir şey yok.
0: Peki ya Guy LaForge?
7: İmza atması gereken karakola 6 haftadır gitmiyormuş.
2: Ama yaklaşık yarım saat önce benim
0: oturduğum yere gelmiş. Ve tekrar geleceğini söylemiş. Ha, dinle Frank. Bugün sabah bir telefon aldım. Bana 88 dakika sonra öleceğimi söylüyordu.
7: Tanrı aşkına Jack. Neden 88 dakika?
0: Bilemiyorum.
6: Arayanın kimliği hakkında bir bilgin var mı?
0: Buraya gelmeden Guy LaForge'u bulmanız gerekiyor Frank. Dinle, sonra arayacağım seni.
7: Jack! Lanet olsun.

konuşmak istiyorum. Neredesiniz?

0: O kimdi Jack?
1: Kız kardeşim.
0: Aman tanrım. Bu korkunç bir şey. Bunu kim gönderir ki?
1: Bu kasetten dünyada sadece iki kopya var. Bir tanesi New York polis merkezinde bir bölümde kilitli. Diğeri şifreyle girilen bir odada, ofisteki dosya dolabımında. Yüksek güvenlik önlemleriyle korunuyor.
0: Yani sence çalınmış mı? Ah tabii elbette çalınmış. Benim çaldığımı mı düşünüyorsun? Benim yaptığımı düşünüyorsun.
1: Dün gece bardan değil de birlikte çıktınız. Onu gören son insanlardan birisin. Belki de son kişi.
0: Jack, kaseti benim çaldığımı, Dale'i benim öldürdüğümü mü düşünüyorsun? Kilitli odalara girebilmek gibi bir yeteneğim yok ki benim.
1: Gayla Forge dün gece neden bardaydı?
0: Beni korumaya çalışıyordu.
1: Kimden?
0: Senden.
1: Benden mi? Beni tanıyor mu?
0: Evet.
1: Hakkımda ne biliyor?
0: Sana karşı aptalca bir takıntım olduğunu biliyor. Jack, bir dakika dinle. Az önce Mike Stamp'ten elektronik posta aldım. Guy'ı dün gece darbenin kulübünde görmüş. Mike kulüpten gece 3'te çıkarken Guy oradaymış. Sabahın 6'sına kadar birliktelermiş. Dale Morris'i Guy'ın öldürmüş olmasına imkan yok.
1: Evet.
2: Kaseti dinledin mi Dr. Graham? Neden küçük Kate'yi yalnız bıraktınız? Neden Dr. Graham? Onu ölüme terk etmeseydiniz belki de bugün hala hayatta olacaktı. Şimdi sıra sende. Büyük bir gururla söylüyorum. Tik tak doktor. 37 dakikan kaldı.

0: Evet.
1: Merhaba Jack. MSNBC'ye ulaştım. Seni yayına bağlıyorum.
2: Bunu yapmak istediğinden emin misin?
0: Shelley. En güvenli yerimde, güvenlik odasında bir açık var. Güvenli dosyalarıma ulaşması için hiç kimseye izin verdin mi?
1: Jack, neler söylüyorsun?
0: Hiç izinsiz birine güvenli dosyalarıma erişebilmesi için müsaade ettin mi?
1: Hayır, asla. Hiç kimseye. Asla.
0: Tamam. Beni MSNBC'ye bağla lütfen. Frank?
3: Evet?
0: Dinle. Hemen MSNBC'yi aç. Forster'ı canlı yayına çıkarmışlar.
3: Açamam Jack. Arabadayım.
0: Önemli değil. Sonra tekrarını verirler. Saat 7.50'de izleyebilirsin. Yayına bağlanacak.
3: Bir dakika. Sence bu iyi bir fikir mi? Yani mahkeme durumları falan?
0: Bence bu işin arkasında o var. Beni telefonla arayan o. Onun beyninin içine girmeye çalışacağım. Savunmasını deleceğim. Tamam mı? Lütfen hatta kalır mısın?
4: Doktor Graham?
0: Evet.
4: Canlı yayındasınız. Yönetmenim Dr. Jack Graham'ın telefonla yayına bağlandığını bildiriyor. Bizi duyuyor musunuz?
0: Duyuyorum.
4: Röportajımızı izliyor musunuz?
0: Buna röportaj mı diyorsunuz?
4: Siz ne dersiniz?
0: Bilemiyorum ama röportaj demezdim. Eğlence programı daha uygun. Belki de bir gösteri.
4: Bizi aradığınıza göre söylemek istediğiniz bir şey var.
0: Evet. Forster'ın bağışlanmaktan bahsetmesini ilginç buldum. Ama kurbanlarının onu bağışlamadığını söylemek istiyorum.
5: Yemin altında yalan söyledin doktor.
0: Konumuz ben değilim. Konumuz tecavüz ettikten sonra işkence ettiğin ve öldürdüğün kadınlar. Johnny Cates gibi kadınlar.
5: Onun ölümüyle hiçbir ilgim
0: yok. Hiçbir ilgin yok mu? Bir görgü tanığımız var. Sizi teşhis eden bir ikiz kardeş var. Bu kız olay yerindeydi ve seni teşhis
5: uyuşturulmuş
0: etti.
5: Uyuşturulmuş ve kötü dövülmüş. Emin olmadığını söylemesine rağmen sen ben olduğumu söyletene kadar baskı yaptın.
0: Masum olduğunu söylememen beni şaşırttı.
5: O ölümlerle benim bir
0: hayır bilmiyorum ama bu yüzden ceza aldığını, jürinin ceza verdiğini biliyorum. Yargılandın ve suçlu bulundun. Tek bildiğim
5: yargılanmak
0: bu.
5: Yargılanmak mı? Bu yargılanmak değildi. Sadece sorgulamaydı. Ve
0: sen ancak
5: sizin yalanlarınıza
0: insanlara acı çektirip onları öldürerek kendini canlı hissedebiliyorsun.
5: Bir saniye. Acı vermeyi ve yaşatmayı ancak siz adli tıpçılar
0: İdolün
5: iyi bilirsiniz.
0: İdolün olan Ted Bundy bile sonunda kurbanlarını açıkladı. Ya sana ne demeli? Kurbanlarının isimlerini açıkla. Hadi açıklasana. Ne duruyorsun? Terry Hines de, Alicia Smith de, Samantha Green de. Neredeler söylesene. Bu kızlar neredeler? Bu insanların ailelerine huzur ver artık. Yerlerini söyle. Sadece yerlerini. Şu anda ulusal kanaldasın ve milyonlarca insan seni seyrediyor. Hadi.
5: Ya senin Londra'daki meslektaşının Clark davası? Ha? Masum bir anneyi bebeğini öldürmekle suçlamıştı. Ne harika. Ne kadar güzel doktor. Böylesine elit bir ortamın parçası olduğunuz için gurur duymalısın. Ama kadın şanslıydı. Çünkü doktorun verdiği ifade sonradan saçma bulunarak kadın hakkındaki suçlama reddedilmişti. Artık uyan Doktor Graham. Neden saatin kaç olduğuna bakmıyorsun? Dikkatli bak. Ve ölümüne sadece birkaç dakika kalmasının nasıl olduğunu düşün. Saatin tiktaklarını duyuyorsun ve dünyadaki zamanın sona erdiğini biliyorsun.
4: Teşekkürler.
6: Bir paket daha geldi Doktor Graham. Yukarı göndereyim mi?
4: Şimdi elimize ulaştı. 3 yargıçtan oluşan bir kurul az önce Forster'ın idamını durdurdu.
5: Ne? Ciddi misiniz?
0: Frank, duydun mu?
3: Evet, duydum. Forster istediğini elde etti.
0: Bu duruma ben getirdim. Suç bende.
3: Öyleyse beni neden vahşi ördek avına saldın Jack?
0: Vahşi ördek avı da ne?
3: DeFranco seri katil falan değil. Sadece bir salak.
0: Adam salağın tekiyse ne? Yani ne olmuş?
3: Az önce Adalet Bakanlığı'ndan Jeremy Goober'dan evet. Bir telefon aldım. Del Morris'in ölümüyle ilgili sorgulanmanı istiyorlar.
0: Ne? Ne diyorsun sen?
3: Dairesinde işi senin yaptığına dair kanıtlar bulmuşlar Jack.
0: Ne kanıtı?
3: Jack. Söyleyemeyeceğimi biliyorsun.
6: Söyleyemeyeceğim de ne demek? Ne oluyor?
0: Frank?
6: Doktor Graham, sizi görmek isteyen biri var. Efendim, yukarı çıkamazsınız.
7: Görevliye kimseyi yukarı göndermemesini
0: merak
7: söyledin.
0: Merak etme, sorun yok, sorun yok. Kimse içeri giremez.
4: Başsavcı bu davanın hemen temiz mahkemesine götürüleceğini söyledi.
7: Jack, duman var.
4: Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
7: Burada da duman var.

0: Erkek arkadaşım.
1: Hemen kimi bırak. Yoksa bütün evi yakarım.
2: Guy, ben iyiyim. Burada bir sorun yok.
1: Bina tamamen yanacak. İşte sorun bu.
0: Çıkmamız gerek.
2: Tamam, beni dinle. Onu tanırım. Kimseye zarar vermeyeceğini biliyorum. Kapıyı açmamız gerek.
1: Kim?
2: Lütfen.
0: Çabuk ol. Duman her yeri kaplıyor.
1: Kim?
2: Guy, tamam, dışarı çıkıyorum. Sorun neyse konuşabiliriz, tamam mı? Guy, bak ben iyiyim. Burada hiçbir sorun yok.
3: Onunla
2: lütfen.
3: Ne işin var?
2: Ben iyiyim dedim. Bir sorun yok.
0: Çatıda bir yangın çıkışı var, tamam mı? Hadi dediğinde beni takip et.
2: Tamam.

0: Pek iyi görünmüyordu.
1: Bence yukarı dönmemiz gerekiyor. Yukarı çıkıp ona yardım etmeliyim.
0: Hayır, şimdi yukarı çıkamaz. Lanet olsun. Evet.
2: Jack, bahçeleri açıkta
1: kavuşturmak için seninle hemen konuşmam gerekiyor.
0: Ah Sherry, şu anda konuşamam.
3: Sarah Pollard'ın dairesine varınca seni oradan ararım.
0: Bayan Levinsky,
4: sadece
0: iyi misiniz?
4: Biraz başım dönüyor.
5: Üzerinde zamanla ece olan bir mekanizma değildi. Hemen bomba ekibini çağırın. Bu ikinci oldu. Çabuk.
0: Bunu hemen atacağım.
6: Halledeceğiz. Tamam, hadi dışarı çıkalım. Yakında düzeleceğiz. Tamam.
1: Jack, ateş edeni göremiyorum. Sen görüyor musun? Jack, elinde silah var.
7: Silahlı adam nerede? Söyleyin, nerede?

0: Evet. Sanırım yaşayacağım. Hadi hemen gidelim.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Sarah Pollard'ın dairesine. Şu dün gece birlikte olduğum kıza.
1: Çok garip, garajda çalışıyordu. Bunu neden yaptın?
0: Bilmiyorum. İçimden bir ses.

0: İyi misin?
1: Sırada ne var?
2: Bilmiyorum. Pekala, hemen gitmemiz gerek.
1: Tamam.
2: Taksi senin mi?
3: Evet.
2: Dinle. Sana $100 vereceğim. Taksiyi ben kullanacağım. Şehrin diğer yakasına gideceğim.
3: $100 mı?
2: $100 artı bahşiş. Ne dersin?
3: Tamam.
2: Güzel.

Bu olanlara inanamıyorum. Guy öldü. Evet, Guy öldü. Lanet olsun. Söyleyecek hiçbir şeyin yok ha? Jack Graham'ın hayatında sıradan bir gün, öyle mi? Ben de seninle bir ilişki yaşarız diye düşünerek aptallık etmişim, öyle mi?

0: Yine School Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Yine School Mix.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Exona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr.
6: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
7: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkına.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Pekala. Bir dakika dışarıda bekleyebilir misin?
1: Elbette.
0: Teşekkür ederim. Kız kardeşim hakkında soru sormuştun. Pekala, uzun zaman önceydi. New York'ta benimle birlikte benim evde kalıyordu. Ben 28, o 12 yaşındaydım. Toplantıya, çok önemli bir toplantıya geç kalmıştım. Bu toplantı hayatımı değiştirecekti. Beni önemli biri haline getirecekti. Hayallerimin gerçekleşmesini sağlayacaktı. Ben de işimle ilgili bu toplantıya gittim. Ve onun evde tek başına bırakıp gittim. Onu da yanında götürebilirdim. Arkadaşlarına bırakabilirdim. Toplantıyı erteleyebilirdim. Ama hiçbirini yapmadım çünkü acelem vardı. Neyse, onu evde yalnız bıraktım. O sırada bir dava üzerinde çalışıyordum. Adamın teki 6 kadını katletmişti. Onu yakalamamız aramak kalmıştı ama sinirlendi ve hıncını benden çıkarmak istedi ve benim daireme geldi. Ama evde değildim ben. Ve o sıralar güvenlik aklımın köşesinden geçmemişti. Ve ben dikkatsizdim doğrusu. Kapıyı kırıp girmiş. İçeriye girmiş. Ve kardeşime çok kötü şeyler yapmış. Catherine. Yani adı Kate. Kardeşime kesilmek için yetiştirilen bir hayvana bile yapılmayacak şeyler yapmıştı. Her neyse. Onu yakaladıklarında gülüyordu. Ve dedi ki, öldürmesi 88 dakika.

0: kardeşimi tam 88 dakikada öldürdüğünü söylemiş.
1: Jack.
0: O adam şu anda hapiste. Yakında 5. duruşması görülecek. New York'tan ayrıldım. Her şeyimi geride bırakarak buraya Seattle'a geldim. Amerika kıtasının en ücra köşesinde bir yerde kendimi toparlamaya çalışacaktım. O kaseti her kim çaldıysa 88 dakikanın anlamını bilir. Bu kadar yeter mi? Hı? Hadi gidelim.
1: Sera evde değilse arama iznimiz yok.
0: İzne ihtiyacımız yok. Kimseyi tutuklamayacağız. Sadece içeri gireceğiz. Sakın kimseye bir şey vermediğimi söyleme.
1: Sanki benim gibi. Ne zaman almıştın? Artık önemi yok. Yanılıyor muyum?
0: Belki de vardır. Hadi sen şu tarafı kontrol et.
1: Tamam.

0: Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. O ölmüş. Jack kız ölmüş. Tamam, sakin. Tanrım. Kim bir insanı bu hale getirebilir? Kim bu kadar işkence yapar?
1: Sadece nefes al, tamam mı?
0: Aman Tanrım.
1: Nefes al.
0: Tamam.
1: Kendine gel. Kendine.
0: Tanrım, tamam. Tamam, şimdi iyiyim.
1: Gerçekten iyi misin?
0: Evet.
1: Tamam, sana bir şey göstereceğim.
0: Tamam.
1: Bu benim imzam. Taklit etmiş. Kredi kartı slibi. Bu evin her yerinde benim DNA'm var. Polis birazdan buraya gelecek. Sarayla olduğumu biliyorlar. Ve onu benim öldürdüğümü düşünecekler.
0: Telefonun çalıyor. Tamam. Cevap ver.
1: Evet.
2: Jack.
1: Carol. Carol.
3: Kız kardeşinin 88 dakikalık kasetini dinledin mi?
2: Kaseti dairene ben gönderdim.
1: Neler söylüyorsun Carol? Neler oluyor?
3: Patlamadan ucuz kurtuldunuz.
2: Frank'i aradım ve Dale'i öldürdükten sonra Sarah'ı da öldürdüğünü söyledim. Kendini akıllı sanıyorsun. Yenilmez olduğunu sanıyorsun. John Forster sana bir ölüm sözü verdi ve yakında hapisten çıkacak. İronik hı?
3: Tam 18 dakikan kaldı. Ofisinde yalnız buluşalım.
2: Tik tak.
0: Ne dedi?
1: Kârılmış. Benimle üniversitedeki ofisimde yalnız buluşmak istiyor. Gidelim.
0: Tamam. Hadi.

0: Şerli, burada ne işin var?
1: Seninle konuşmam gerek. O zavallı kız, o zavallı kız, zavallı kız, zavallı kız. Ben yaptım.
0: Otur, otur.
1: Ben
0: otur,
1: yaptım.
0: Otur Şerli, otur. Otur, sakin ol.
1: Ben güvenlik protokolünü ben bozdum.
0: Neden?
1: Lauren Douglas. Ve bu da güvenlik kameralarının çektiği bir görüntü. Bu benim dosyalarıma girip senin kasanın şifresini bulup kaseti alan kişi olmalı.
0: Burada kimse yok Şerli. Sadece bir şapka ve ceket.
1: Burada da geçen ay Forster'ı ziyaret edenlerin fotoğraflı bir kimliği bulunuyor. Beni affedebilecek misin?
0: Ah. Affetmezsem Şerli, seni nasıl hak edebilirim? Anlıyor musun? Carol'ı ara ve bana yönlendir.
1: Tamam.
0: Tamam. Kim? Kim?
1: Merhaba, beni Dean Johnson'ın odasına bağlar mısınız?
0: Kim? Kim?

0: acele acele nereye Jack? Yukarıda görmemi istemediğin bir şey mi var?
1: Sarah Pollard adlı kadın yukarıda ve de ölmüş. Eğer istersen çıkıp görebilirsin.
0: İyi bir nişancıyım değil mi Jack?
1: Evet.
0: Beni kandırmaya çalışmıyorsun değil mi?
1: Yapma.
0: O halde Dale Morris'in dairesinde her yerde neden parmak izlerin var?
1: Öyle mi?
0: Evet. Ve kanındaki halotan konusunda da haklıydın. Ama seni ele veren tek faktör kadının vücudunda bulunan DNA'ların oldu.
1: Tamam.
0: Sarah Pollard'da da DNA'ların var mı?
1: Bu konuşmayla nereye varmaya çalışıyorsun Frank? Bunun bir oyun olduğunu anlamadın mı? Forster bu oyunu cezaevinden yürütüyor. Hala anlayamadın mı sen?
0: Evet haklısın. Sarah Pollard'daki senin spermlerin mi yoksa Forster'ın spermleri mi?
1: Dün gece benimle yatması için biri Sarah Pollard'ı parayla tutmuş. Sonra onu öldürdü. Ve spermlerini ondan alıp Dale Morris'e yerleştirdi.
0: Söylediklerinin ne kadar saçma olduğunu kulağın
1: hiç
0: işitiyor
1: saçma
0: mu?
1: Değil. Açıklayacak zamanım yok Frank.
2: Carol cevap vermiyor.
1: Ne? Ne?
2: Carol cevap vermiyor.
1: Forster için çalışan tüm kadın avukatların ismini istiyorum. Adlarını ve yaşlarını bul.
0: Nasıl çalıştığını iyi bilirim Jack.
1: Ne yapmaya çalışıyorsun?
0: İnsan kullanmayı iyi bilirsin. Senin kadın avcısı olduğunu ve çok içtiğini herkes biliyor. Sınırın diğer tarafına geçmediğini nasıl bilebilirim?
1: Tanrım, inanamıyorum.
0: Nereden bilebilirim? Ne neye inanacağımı bilmiyorum.
1: Kaseti kendime ben mi gönderdim? Arabamı havaya mı uçurdum? Dairemi ateşe ben mi verdim? O kurşunları kendine sıkan ben miydim? Tanrı aşkına Frank, gözlerini aç artık. Ne yapıyorsun sen?
0: Artık senin kim olduğundan emin değilim Jack.
1: Sahi mi?
0: Graham'i yakaladım.
1: Hayır bunu
0: birazdan
1: yapamazsın.
0: Getiriyorum.
1: Frank. Lütfen bana biraz zaman ver. Biraz zaman istiyorum. Bütün olayı çözeceğim, tamam mı? Biraz zaman ver sadece ben.
0: Geri çekil yoksa beynini havaya uçururum.
1: O silahı bana tutma Frank. O silahı bana tutma Frank. Lütfen. Sadece saatlerimizi ayarlayacaktım hepsini.
0: Tamam Jack. Ne istiyorsun?
1: Zaman istiyorum. 10 dakika ver. Tamam mı? Hadi saatlerimizi ayarlayalım. 11.40'da üniversitedeki ofisimde buluşalım. Tamam mı?

0: Kim? Ne oldu? Bana yardım etmeye çalıştığını biliyorum ama sakın üniversitedeki ofisime gitme, tamam mı? Çok tehlikeli. Sakın kahramanlık yapma. Bu mesajı alır almaz hemen beni arayacaksın, anladın mı? Ben Jack. Evet.
1: Ben Johnson'ın ofisine hala ulaşamıyorum.
0: Bir dakika. Evet.
1: Jack.
0: Kim? Ne olursa olsun üniversitedeki ofisime gitmeyecek, tamam mı?
2: 14 dakikan kaldı.
0: Ha? Ne?
1: O bendim Jack, sana tuzak kurdum.
2: Seni belirli zamanlarda araması için bilgisayar servisini kullandım, elektronik sesti.
0: Kim? Şakanın sırası mı şimdi?
2: 10 dakika içinde ofisinde buluşalım Jack. 11.40'da.
1: Sakın geç kalma.
0: Kim? Kim?

0: О, Цандра. Цандра. Evet.
1: Jack Forster'ın avukatlığını yapan kadın avukatları bir listesini buldum. Üç kişiler. Hannah Baker 53 yaşında. Rosen Caputo 47 ve...
0: Lydia Doherty 28.
1: Ve Lydia Doherty 28. Nereden biliyorsun?
0: Çünkü adı bana verdiğin imza listesi. Hemen Lydia Doherty hakkında araştırma yap. Bulabildiğin ne varsa öğrenmeni istiyorum. Kampüsteki ofisime fakslarsın, tamam mı? Hemen başla.

0: Senin burada ne işin var?
1: Bu Lauren Douglas'ın çantası. Bugün çalınmıştı. Senin masandaydı. Hallotan. Burada ne işi var?
0: Asıl senin ne işin var?
1: Dale ve Sarah'ı bunlarla mı öldürdün? Yoksa ne oldukları hakkında fikrin yok mu?
0: Elbette var. Bütün bunları buraya senin gelip bulabilmen için ben bıraktım.
1: Jüriyi Forrester'ın suçlu olduğuna inandırdın. Senin o kadınları öldürmediğini nereden bileyim?
0: Seni kim gönderdi?
1: Alo, Seattle katili olabilecek bir şüpheliyi bildirmek istiyorum.
0: Sen Doktor Jack Ryan. Lanet, telefonu kapat. Senin neyin var söylesene. Kim gönderdi seni buraya?
1: Bu olayı çözemeyecek kadar aptal mıyım sandın?
0: Evet, bildin. Çünkü seni buraya gönderen kişinin cinayetlerle doğrudan ilişkisi var. Lydia Daughtry. Lydia Daughtry.
1: Peki kim bu kadın?
0: Evet.
2: Hemen Stern binasına gel.
3: 7. kat köşe ofis.
2: Yalnız gel.
3: 5 dakikan var Jack.
0: Ne yapıyorsun sen?
1: İzin veremem.
0: Olup biteni sana açıklayacak kadar vaktim yok. Hemen kapıdan çekil şimdi.
1: Beni vuracak mısın?
0: Evet. Kötü bir nişancıyım. Frank, bu mesajı aldığında Stern binasında 7. katta olacağım. Olabildiğince çabuk gel.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Obseso. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: Ah tanrım.
1: Dakiksin Doktor Graham. Çaban için B+ vereceğim.
0: Sahi mi?
1: Dekan Johnson da burada. Eminim o da sana merhaba demek isterdi. Ve eski arkadaşın kim? Ama o daha dereceye giremedi.
0: Lydia.
1: Evet doğru bildin.
0: Lydia Daughtry. Kopya cinayetleri katili.
1: Ah tanrım. Forster'ın yüzünü görmesini isterdim. Ne kadar da ümitsizsin. Umarım elindeki silah değildir. Yoksa silah mı Doktor Graham?
0: Ne istiyorsun?
1: Elindeki silah mı?
0: Evet silahım var.
1: Şimdi dediğimi yap. Silahı yere bırak. Ve bana doğru it. Hadi.
0: Tamam. Tamam. Gönderiyorum.
1: Bir kez daha. Bana doğru it. Yavaşça geri çekil. Daha iyi.

0: Yardımt. John Forster'la görüşmek istiyorum lütfen. Onun avukatıyım, Lydia Doherty.
1: Görüşmelerinizi dinliyorlar. Onu ele vereceksin.
0: Aa, dahi Doktor Graham ve onun akıl oyunları, değil mi? Başınızı derde soktuğum için üzgünüm Doktor Graham. Büyük bir zevkle yaptım Doktor Graham, biliyorsunuz değil mi? Babası öldükten sonra Dale ile nasıl ilgilendiğinizden bahsetmişti. Size minnettardı. Delilik yasal bir kavram olsa da kişinin hasta olmadığı anlamına gelmez.

0: Beni cebimden arasın. Numaramı biliyor.
1: Ne istiyorsun?
0: Artık itiraflara başlayalım mı?
1: İtiraf ediyorum.
0: Neyi?
1: Neyim? Her şeyi. Evet. İtiraf ettim işte.
0: Net bir şekilde tüm gerçekleri söylemeni istiyorum.
1: Nereden başlayayım?
0: Jenny Cates.
1: Jenny Cates mi? Ona yardım ettim. Evet.
0: Kapat şu telefonu. Kapat dedim.
1: Tamam.
0: Devam et.
1: Peki. Yardım ettiğim Jenny Cates.
0: Hangi davada?
1: John Forrester davasında yardım ettim. Onunla konuştum, o da yalan söyledi. Ben de yalan ifade verdim. Ve John Forrester hüküm giydi.
0: Kanun dışı verdiğin ifade yüzünden.
1: Kanun dışı verdiğim ifade yüzünden.
0: Ne yapıyorsun? Beni mi değerlendiriyorsun? Yoksa zayıf bir yanımı mı bulmaya çalışıyorsun doktor?
1: Ben sadece sırada ne var diye merak ediyorum.
0: Bana bir anlaşma teklif etmeyecek misin? Kendini onlar için feda etmeyecek misin? Kahraman olmayacak mısın?
1: Bu işe yaramaz değil mi? Ben teklifimi yaparım ama hiçbir işe yaramaz.
0: Reddedildi. Başka bir şey var mı? Yoksa seçeneklerin çabuk mu tükendi?
1: Hayır, gözlerimle senin arkana doğru bakıyorum. Ve başına doğrultulmuş bir silah gördüm. Ne kadar zamanım kaldı?
0: Yaklaşık bir dakika.
2: Jack.
0: Ama son sözlerini söyleyebilirsin, bu isteğini geri çevirmem.
1: Ah, bu kadar işkence, bu kadar eziyet. Bir kara sevda için.
0: Kara sevda falan değil, konuyu saptırma.
1: Bu kara sevda değilse ne peki?
0: Bu nokta için çok yol kat ettim. John benim yaptığım işi hep takdir ediyor. Telefonların zamanlamaları, iplerin hazırlanışı ve sana yakın herkese avcuma almam. Carol ve Kim'i kullanmam. Bu arada da gayet görünmezdim.
3: Bendim Jack, seni tuzağa düşürdüm.
1: Ama neyi anlamadım biliyor musun? Tanrı aşkına, bir insan nasıl olur da kendi özgür iradesinden vazgeçebilir? Bunu niye yaptın?
0: 45 saniye.
1: Seni gördüm, benim dersime geldin. Seni hatırlıyorum. Çok akıllıydın. Karakterin güçlüydü. Olayları zorladın, beni zorladın, fikirleri zorladın. Bir kişiliğin vardı. Bu adam tarafından kullanılmaya nasıl izin verdin? Onu anlamadım işte.
0: 30 saniye.
1: Ona aşık olduğunu mu zannettin?
0: Öğrenmek istediğin buysa evet. Görüyor musun Jack? Ona tüm kalbimle inandım.
1: Öyleyse şu an kafana silah doğrultmuş bir FBI ajanının tam arkanda durduğuna inan. İnan bana.
0: Artık şaka yok.
1: İnan bana. İnan bana.
0: Sanırım zamanımız doldu Dr. Graham.

Ah!

0: Tamam geçti. Hemen yardım istiyorum. UNW kampüsü, Stern binası. Tekrar ediyorum. Acil yardıma ihtiyacımız var.
1: Evet.
2: Bitti artık, buradayım.
0: Tamam geçti. Yanındayım. Geçti artık. Kıpırdama sakın.

0: Evet.
1: Ben Valavala cezaevinden memur Finnegan. John Forster avukatı Lydia ile görüşmek istiyor.
0: Tamam, bağlayın.
1: Bağlantı tamam.
2: Graham'in işini bitirdin mi?
0: Şu anda aşağıda.
2: Graham. Telefonu avukatıma verir misin?
0: Artık konuşamaz.
2: Bak, şu an onun işine burnunu sokuyorsun.
0: Ama sen masum ve savunmasız avukatının kanına girdin. Psikolojik olarak zor durumda olduğunu fark ettin ve onu avladın.
3: Daha iyice değil mi?
0: Dışarıdan gelecek tehlikelere açıktı. Ya sen ne yaptın peki? Ona insanları öldürttün. Bu yenilikçi yasal stratejiyi hayatında ilk defa duyuyor.
1: Ama Doktor Graham, beni işsiz hayal gücünüzle
2: utandırıyorsunuz. Ama yanlış yerde geziniyorsun.
0: Sonra kız benim öğrencim oldu. Onun hukuksal boyutla ilgilenmesini istedin ama aynı zamanda senin avukatındı. Senin de istediği zaman konuşabilirdi. Böylece rahat rahat kopya cinayetlerinizi planlayabilirdiniz. Ve sonra yeniden mahkemeye gidebilirdin. Ve sonsuza kadar mutlu yaşardın. Planın buydu değil mi?
1: Doktor Graham,
2: beni çok iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü buradan çıktığımda bir yere gideceğim ve sıcak bir yemek yiyeceğim. Sonra mezarınıza geleceğim. Ve üzerinize işleyeceğim. Şimdi lütfen Melek avukatıma telefonu ver.
0: Avukatın öldü.
4: Her şey bitti Forster. Tabii sürekli tik tak diye ses çıkaran saat dışında.
0: Yaşayacak sadece 12 saatin kaldı.
5: Kardeşim Johnny unutulmadığı için çok memnunum.
6: İyi iş başardık Jack. İyi iş başardık.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Red Bull kanatlandırır.
1: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: 9 yıldır ülkemizde emeği,

0: Geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Remorkum nasıl?
6: Çok güzel.
5: Ben beğendim.
6: Evet.
7: Büyük bir şeye benziyor değil mi?
5: Burada çok ucuz bir remork bulduk. Eski ama ahır için yeterince büyük. Sığacak mı?
7: Ucu ucuna.
5: Üstüne yapılacak ahır için hazır bir temel sayılır. Seyyar bir şey ve şu anda keçiler için ona ihtiyacımız var.
6: Ben kapıyı sökeyim.
5: Evet, sök. Elimizdeki romork epey büyük, uzun ve geniş. Ama çit kapımızın yanında belki birer santim mesafe var. Çok dar.
6: Evet, söktük. Tamamdır. Düz gel.
8: Kabiliyet lazım.
7: Oh, ucu ucuna.
8: Ucu ucuna.
5: Zor geçecek. O ses ne?
6: Bu taraf sıkıştı.
5: Hayır, kapıya sıkıştım. Kapı çok dar. Bilemiyorum, çok dar. Girmiyor. Çok dar.
6: Evet.
7: Çok dar.
5: İki taraftan 5 santim lazım. Çok kötü.
9: Kuzey Kaliforniya'daki çiftlikte Metin seyyar keçi ahırı hayali kapıya sıkıştı.
5: Şöyle yapalım. Giriş 2,5 metre geniş ama bu kapı 3 metre. Bu kapı 360 santim. Girişi 360 santime çıkar.
6: Evet.
5: Ben testereyi getiriyorum. Direkleri hemen keseceğim. Tamam mı? Bazen başım sıkıştığında baba ne yapacağım şimdi diye soruyorum. Şu anda bir kavşaktayım ve düşünmem lazım. Babam olsa ne yapardı? Benim kovboy şapkam yok, bıyığım yok, o havalı kaşlarım yok. Ama babamla birlikte sorun çözdüğüm çok zamanlar var. Ve aynını yapacağım. O ne yapıyorsa onu yapacağım. Tamam, parmaklarına dikkat et, elini kesme. 360 santim çok daha geniş. Bir romorkla girip çıkmak çok daha rahat olur.
6: Daha iyi oldu.
5: Evet, güzel işaret veriyorsun.
6: Teşekkür ederim.
5: Güzel işaret veriyorsun. Acil bir durumda müdahale etmek çok kolay olacak. Çitleri hallettik, kapıyı hallettik.
7: Kaldır.
5: Şimdi ahırı yapmalıyız.
8: Hazırız.
6: Evet,
5: devam hazırız. Edelim. Hadi.
7: Tamam.
10: Tamam, gidelim. Sen önden yürü.
9: Martin'in geri dönemeyecek olmasıyla birlikte Misty iki görev üstleniyor. Yangın kırıcı bahçeyi bitirmek için acele ediyor ama önce çiftliğin kritik su sorununu çözmesi gerekiyor.
10: Set güzel ilerliyor. Sadece asıl olayı ıskalama ihtimalimiz var ve o da kesinlikle su. Ne kadar suyunuz var?
11: Şu anda çok az var çünkü yine bitirdik.
10: Yine mi bitirdiniz?
11: Evet.
10: Ne zaman?
11: İki gün önce.

0: Sorabilir miyim? Nedir o? Evet.
1: Ne o?
0: Şapka.
2: Yeni tarzın.
0: Neşeli bir açı. Nerede o? Turuncu. News Fronson.
1: Şimdi biraz Benny Hill'e benziyorsun. Benny Hill'e benzemiyorum.
2: Hayır hayır, mükemmelsin. Evet. Olması gerektiği gibi.
0: Neşeli açıdan kurtulamıyorum. Benim sorunum bu.
1: Değil mi? Belki de saçların yüzündendir. Çok fazla saçın var.
0: Geri döndük. Buna bayılıyorum. Britanya'nın garajlarında klasik araba arıyoruz.
1: Muhteşem.
0: Gerçekten özel. Özgün İngilizleri. Güzel.
1: Bir Lee Francis.
0: Amerikan ikonlarını.
1: Ön taraftaki krom miktarına bakar mısın lütfen?
0: Ve kıta Avrupa'sından ilginç parçalar.
1: Bu bir Lancia Aprilia.
0: Bunları satın alacağız. Teşekkür ederim. Yenileyeceğiz.
1: Harika Ludo.
0: Tanruf'tan bakın. Ben artık çıkıyorum. Süreceğiz. Ve güzel bir karla da satacağız. Para kazanıyoruz. Unutulmuş hazineler klasik arabalara hoş geldiniz. Kalbimde özel bir yeri olan yoldan Batı Sussex'teki Billingshurst'e gidiyoruz. E272 yolundan gideceğiz.
1: Harika.
0: Ve babamı selamlayacağım. Bu yol babamın en sevdiği yoldu.
1: Öyle miydi?
0: Winchester'dan Billingshurst'e.
1: Bu çok güzel bir şey, öyle değil mi? Bunu bilmiyordum aslında.
0: Öyle mi? Her cumartesi o yoldan giderdi. Evet. Antika arardı. Ya da ticaretini yapardı. Geçimini evet, böyle sağlıyordu. Evet. Ve Brandy adlı küçük bir köyde bir rahip bulmayı başardım ve pederi Brandy'deki kiliseye gömdük.
1: Biliyor musun? Ne iyi yapmışsın. Bu beni çok etkiledi dostum.
0: Nereye gittiğimizi söyleyebilir miyim?
1: Lütfen söyle.
0: Terry'i görmeye gidiyoruz. Telefonda konuştum. Sanırım Amerikan arabalarına meraklı.
1: Tamam.
0: Çok fazla şey yok ama sahip olduğu şeylerde de hiç pas yok.
1: Tamam. Bu iyi. Pas istemiyoruz.
0: Hayır.
1: Evet.
0: İster kusursuz bir klasik, ister eski bir pas yığınıyla geri dönelim. Kim bilir ama Billingshurst, biz geliyoruz. Faz, niye bakıyorsun?
1: Hiçbir şey.
0: Bununla benim aramdaki farkı anlatabilir miyim?
1: Lütfen
0: onun
1: anlat.
0: Dişleri evet, var. Burası sanki Hot Rod dükkanına benziyor.
3: Evet, hobi amaçlı Hot Rod dükkanı.
0: Hobi amaçlı Hot Rod dükkanı.
1: Evet, evet, evet.
0: Bana nasıl başladığını anlatır mısın?
3: Hep ilgimi çekti. Evet, gençliğimden beri arabalara, hot rodlara, modifiye arabalara meraklıydım. Son zamanlarda Amerikan minibüslerine ilgim var. Eskiden herkes Escort ve Marina'larla uğraşıyordu. Ben Chevrolet ve Dodge'larla. Aslında bu kadar basit.
1: Daha büyük, daha güçlü, daha iyi sesli.
0: Her şey bununla ilgili.
1: Evet, tamam öyle. Yani burada çok güzel görünen bir sürü araba var. Hepsini evet, sizden alma şansımız olabilir miydi acaba?
3: Fiyat uygun.
0: Tamam, biz biraz kurcalayalım. İhtiyaç olursa size sesleniriz.
3: Sorun.
0: Tamam. Bu ve umarım harika, sonunda pazarlık yapabiliriz.
3: Çok iyi olur.
0: Harika.
3: Keyfini çıkarırım.
0: Muhteşem. Çok görüşürüz.
3: Güzel. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın.
0: Biz de meşgul olacağız. Terry'nin ilk hot rodu melez sayılır.
1: Buradaki şey
0: V8.
1: Bir Rover V8 motoru. Yani 1960'ların eski Buick motoruna dayanıyor. Ve ön tarafta da yanılmıyorsam bir Jaguar ön evet, aksı var. Gördün mü?
0: Evet, ön
1: ve
0: aks.
1: Ve sonra dans seversin, öyle değil mi? Morris dansını sever misin? Çünkü bu bir Morris. Bu Oxfordshire'den bir Morris. Bakın bir de Jaguar arka aksı var.
0: Aa, tamam, buna bayıldım. Bunu biraz indirmek ister miydin?
1: İndirmek derken kesmekten mi bahsediyorsun?
0: Kesmekten, evet, evet.
1: Keser miydim? Bu haliyle de beğendim.
0: Peki muhteşem olandan daha gülünç olana geçelim mi?
1: Hadi bakalım.
0: Eğer Morris tamamlanmamış bir proje ise bu da tamamlanmış olanı. Bir Vauxhall Cresta ama daha önce hiç gördüğüm bir Cresta'ya benzemiyor. Bak şimdi, bataklık cadısı.
1: Bataklık cadısı.
0: Anlatır mısın evet, bize?
3: 1970 model Vauxhall Cresta.
0: Bunların hepsi senin eserin mi Terry?
3: Evet.
0: İlhamın nereden?
3: Eski tarz 70'lerin boyası. Önce bir astar katı sürün, üzerine dantel bir perde ördün, ardından sprey sıkın.
0: Aa, bak bunu hiç duymamıştım. Bataklık cadısını sen mi buldun?
3: Eski bir şarkı ve içindeki bir dizede evet. Bataklık Cadısı'ndan bahsediyor ve ben de evet, bunu bir arabada evet, kullanabilirim dedim.
0: Bak Terry muhteşem. 70'lerin havasını tam olarak yansıtıyor.
1: Evet.
0: Ve bayıldım dostum. Gerçekten. Gerçekten. 70'lerde takılı kaldım.
3: Yanlış bir şey yok.
1: Evet. Giyim zevki de öyle. Hadi gidelim mi? Sana bir şapka buldum. Bu sınıfta taktığın şapkaya benziyor mu?
0: Evet, aptal şapkası.
3: İşte başlıyoruz. Hadi bakalım.
0: Uyulduk. Motor iyi çalışıyor. Ve yağ basıncı da hala iyi. Ancak çok geçmeden uğursuz bir ses duyuluyor. Bu ses de ne öyle?
4: Lastik sürtmesi sesi.
1: Sağ arka lastikle sağ arka çamurluk arasında bir sürtünme sesi bu.
2: Yolcuların ağırlığından olabilir.
1: Bu yolcuların ağırlığından olabilir.
0: Bu korkunç bir ses. Tamir etmeliyiz.
4: Şimdi yanmış lastik kokusu
0: evet,
4: alıyorum.
0: Evet ben de alıyorum.
1: Biliyorum daha çok yağlı kokuyor.
0: Sanırım dönmeliyiz.
1: Atölyeye geri götürmeliyiz. Belki biraz vurup düzeltebiliriz.
0: Listeye yeni işler eklendi. Ve döndüğümüzde daha da kötüleşiyor.
1: Radyatörde bir sızıntı var.
0: Aman tanrım. Peki neden aşırı ısınıyor?
2: Sorun şu ki orijinal fanı takılı değil.
1: Hayır, hayır. Yani elimizde sadece bu fan var. Ve şu anda soğutmak için sadece tek hızda çalışıyor.
0: Bu iyi değil, değil mi?
1: Bu iyi değil, hayır.
4: Ama termostat açılıyor çünkü radyatörden tıslama sesi geliyor.
1: Evet doğru yani tam

0: sirkülasyonumuz var ama tam soğutma olmadığını biliyoruz.
1: Bakın tamam, şimdi aşırı ısınmayla ilgileniyoruz. Aslında yağ kaçağı sorununu henüz çözemedik. Öyle değil mi?
0: Şanzıman muhafazasından biraz yağ kaçağı var. Ancak biraz daha iyi bir çözüm bulabiliriz. Kötü bir uygulama değil ama biliyorsunuz bizi zor durumdan kurtaracak bir şey.
2: Sızıntı önleyici.
0: Evet.
1: Sızıntı önleyici bir madde var.
0: Evet.
2: Ayrıca radyatörde sızdırmazlık macunu
1: var. Hepsi ucuz seçenekler ki bu iyi.
0: İşte yani ilk bakmamız gereken var, yerler bunlar.
1: Yağ var ve su var. Harika.
3: Şarj olup olmadığına da
2: bakmalıyız. Şarj olmadı.
1: Yani sonuç olarak kesinlikle evet. 9500 sterlin değerinde.
3: Henüz değil.
1: Aman tanrım. Yani işler zorlaştığında herkesin işe koyulması gerekiyor. Önce elektrik aksam.
0: Probu bağlayalım çünkü bu bize voltaj değerini
2: gösterecek.
0: Evet aynen, yani 11.8.
2: Biraz düşük değil
0: tamam
2: mi?
0: Biraz düşük.
2: Kesinlikle yani. Düşük.
0: Evet, şarj kaybettik. Belki alternatörü bağlayıp yeniden şarj olmasını sağlayabiliriz.
2: Sorunu çözecek.
0: Evet.
2: Bununla ilgili.
0: Tamam, harika.
1: Alan çalıştırıyor. Ama voltaj
0: 11.8.
1: Değişmiyor.
2: Biraz gaz ver. Dikkat et.
1: Eyvah. Oh. Alan el frenine asılıyor.
2: Neden parktayken fırladı?
0: Çünkü sanırım tam olarak park konumunda değildi. Sanırım parkla bir sonraki vites, yani geri vites arasında bir yerdeydik ama Alan'ın hızlı hareketini beğendim. Araba hareket ederken ona yetişmeye çalışmasını gördünüz mü?
1: Evet. Sana söylemiştim, yılan balığı gibidir. İş listesine yenileri eklendi. Ama biraz daha araştırma yaptıktan sonra elektrik cephesinde iyi haberler var.
2: Alternatörden aküye giden kablo takılmadı.
0: İşte orada.
2: Basit bir iş.
0: Neyse iyi.
3: En azından kolay bir
0: sorun tane. Çözülmüş oldu.
1: Motorun sızıntısını durduralım ve radyatörü kaynaklayalım. Evet. Ne dersiniz?
0: Tamam.
1: Ve sonra onu satalım. Depoda kısa bir aramadan sonra... Ne var, radyatör mü?
3: Radyatör kaynak macunu.
0: Evet, burada iki kutu motor sızıntı önleyici var.
1: Sızıntıları tıkamaya çalışıyoruz. Motor katkısı ekleniyor.
2: Bakalım işe yarayacak
0: mı?
1: Ve radyatör katkısı.
0: Tamam, umarım tüm sızıntılar bu şekilde giderilmiş olacaktır.
1: Geriye kalan tek şey elektrik işlerini bitirmek.
3: Dostum, sen şimdi alternatörden şu terminale kablo mu çekiyorsun?
2: Evet. Yaptığım şey o küçük parçayı kesmek. Tam o.
0: Tamam, mükemmel. Hangisine giriyor? Buna mı?
2: Arkadaki.
0: Bu mu?
2: Bu doğrudan aküye.
3: Evet, evet.
0: Tamam. Bence bu araba tam olarak henüz bitmedi. Test sürüşü yapılmadı. Yani sahiplerine bırakılacak bir şey daha var.
3: Aynen evet. Öyle. Her zaman yaptığımız gibi.
0: Evet.
1: Nasıl gidiyor?
0: Alternatörden aküye giden bir kabloya bağlantı yapıyoruz. Yapılan bu küçük işlemin ardından bu da alternatörün aküyü şarj etmeye başlaması anlamına gelecek diye umuyoruz.
3: Beni endişelendiren tek şey şu hararet işi. Radyatörün o motor için yeterince büyük olmadığından şüpheleniyorum.
1: Evet, katılıyorum.
2: Akü şarj olmuyordu. 11 volt. Fan yavaş çalışıyor. Tamam. 13,5 veya 14 volt olduğunda daha hızlı çalışır.
1: Tamam, yani bundan olabilir.
2: Evet.
1: Böyle dediğinde yılan balığını dinlemelisiniz.
3: Ona güveniyorum.
1: Birkaç ayarlamadan sonra alternatör çıkışını kontrol etmeye hazırlar.
0: Tamam, evet. 13,3 aldık, sonra gaz verelim. 13,4. 13,5. Evet. 13,5.
2: Mükemmel.
0: Evet, harika.
2: Sonuç iyi değil mi?
0: Evet, tamam, bu iyi. Motorumuzda sızıntı yok. Soğutma sistemimizde sızıntı yok. Şarj sistemi çalışıyor ve şimdi tek yapmamız gereken sürtünme sorununu halletmek.
2: Ve ayrıca geri vites var.
0: Aa, evet, tabii
2: parkta ki olması gerekirken evet, değil.
0: Evet, birkaç kez beni eziyordu. Paralel bir dünyada artık faz yok.
1: Ne demek artık faz yok?
0: Bir hamburun altında olur.
1: Yapay zeka ortaya çıkana kadar ve bunu nereye istiyorsunuz diye sorana kadar bekleyin. İşi olan tek kişi ben olacağım.
0: Sanırım Henry'nin ima ettiği şey yerinin doldurulamaz olduğu. Yapay zekanın yaptıklarını yapamayacağı yani.
2: Muhtemelen bir sürü yapay kopyası vardır. Senin de bir yapay kopyan vardır.
0: Evet, öyle düşünüyorum.
3: Biri neden işe yaramayan bir yapay zeka görüntüsü yapsın ki?
1: Bu kez tuzağa ben düştüm, değil mi? Hamburumuz düşündüğümüzden daha sorunlu çıktı. Hala arka tekerleği halletmemiz gerekiyor. Vites kolu ciddi bir bakıma ihtiyaç duyuyor ve temizlemeye bile başlamadı. Başka bir şey ters gitmezse onu piste götürüp neler yapabileceğini görmek istiyorum. Ama hala çok mesafe varmış gibi geliyor.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
5: Net. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim ya.
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
14: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
16: 3 kilo Sütaş yarım yağlı yoğurt 159 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
17: Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
18: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formüle az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
20: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
21: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
23: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
20: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Dün zorlu bir gündü. Elektrik aksamında sorunlarımız oldu.
0: 11.8.
2: Biraz düşük değil mi?
0: Tamam, biraz düşük.
2: Kesinlikle düşük.
1: Ve radyatör. Aman tanrım. Ve bunlar yetmezmiş gibi.
2: Dikkat et.
1: Araba İyisin. Kendi başına hareket ediyormuş gibiydi. Bugün başıboş vites koluyla başlayarak her şeyi tekrar rayına oturtacağımız gün.
2: Öncelikle üst kısmı çıkarmak gerekiyor. Bu oldukça kolay bir şekilde çıkıyor. Sonra yan taraftaki bir sürü vidayı çıkarabiliriz.
1: Vidalardan sonra Alan muhafazayı çıkarıyor.
2: İki gevşek somun parmakla sıkılmış gibi sallanıyorlar. Bu mekanizmayı bir arada tutuyor. Sıkı olmadıkları için mekanizma yana sallanıyor. Yani bir anahtar alıp bunları sıkmam ve durumuna bakmam gerekiyor. Evet, çok gevşek. Şimdi güzelce sıkılıyor.
1: Muhafaza takılmadan önce Alan vitesleri kontrol ediyor.
2: Şimdi iyi çalışıyor. Vitesler arasında güzelce geçiyor. Şuna bak. Bazen viteslerin seçilmemesi veya hareket etmemesi büyük bir sorun gibi görünse de burada iki gevşek somun ve sallanan bir plaka parçasıydı.
1: Yani Alan takımı 1-0 önde. Bir sonraki zorluk arka tekerleğin neden sürttüğünü bulmak.
0: Aksın hizası bozuk olabilir. Gövde biraz içeri doğru itilmiş olabilir. Evet, birçok sebep olabilir.
1: Buzz arabayı kaldırıp tekerleği çıkarıyor.
0: Tamam. Bir şişe kriko alıp birkaç yerden hafifçe itip dışarı çıkartabilirsek belki de herhangi bir hasar vermeden yeterince dışarı çıkartmış oluruz. Bunu denemeliyiz,
2: evet,
0: dostum.
2: Bu iyi bir
0: ne dersin?
2: İyi yapalım.
1: Şişe krikoları kompakt ama güçlü aletlerdir. Böyle işler için de mükemmeldir.
2: Evet, çıkıyor.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Hareket ediyor mu?
2: Aslında kadar, güzelce çıkıyor.
0: Ne kadar daha dışarı?
2: Devam.
0: Biraz daha mı?
2: Evet, devam et.
0: Biraz daha mı?
2: Biraz daha.
0: Sadece çeliğin biraz daha fazla esnemesini sağlamak için buraya biraz vurmam gerekiyor. İşte böyle. Evet.
2: İşe yarıyor.
1: Eğlenceli
3: görünüyor. Hayır, sana çekiç vermeyeceğim dostum.
1: Tekerlek yerine takılıyor. Kriko çıkarılıyor ve bana başrol teklif ediliyor.
0: Arabaya binmek ister misin?
3: Ağırlığın gerekiyor.
0: Evet evet. Henry arka koltuğa geçip biraz yukarı aşağı zıplar mısın lütfen?
1: Şahsen ciddiyeti tercih ederim ama memnuniyetle yardım ederim. İyi mi?
0: Evet, artık çok az dokunuyor.
3: Duyabiliyorum.
0: Evet, şimdi çok az dokunuyor.
2: Biraz
0: evet,
2: daha
0: biraz daha vurmam gerekiyor.
1: Pekala, yani bu işe yarıyor mu?
0: He? Evet, zıplaman kesinlikle paha biçilmez bir şey.
1: Çok teşekkür ederim. İdman yapıyorum. Gençken bunu çok yapardım.
0: Evet. Gerçekten mi?
1: Tabii şimdilerde o kadar değil.
0: O kadar değil, hayır.
1: Biraz daha vurup çektikten sonra tekrar pozisyon alıyorum.
0: Evet. İşte böyle.
3: İyi görünüyor. Ses yok.
0: Yok. Harika. Az farklı dışarıda.
1: Gerçekten hallettin mi?
0: Evet, bu harika.
1: Ha, işte bu harika. Yani mekanik cephede işler düzelmeye başladığına göre ertesi gün estetiğe geçiyoruz. Alttan başlayarak.
2: Krom kaplama için tamponları çıkarıyoruz. Bunlar kötü durumda.
1: Evet, evet.
2: Parlak bir halde geri dönecekler.
1: Geçmişte her şeyin kimyasallarla dolu tanklarda bekletildiği geleneksel elektro kaplama yöntemini kullandık. Ama bu sefer yeni bir şey deneyeceğiz.
4: Geleneksel yöntem şu anda biraz sorunlu. Çünkü önümüzdeki birkaç yıl içinde kimyasal maddeler yasaklanacak. Artık kromun geleceği bu.
1: Yeni işlem tamponların atölyedeki kumlama kabinine alınmasıyla başlıyor. Burada tüm eski krom ve pas temizleniyor.
4: İyi görünüyorlar Tony. Her yerini temizlemişsin.
1: Sonra başka bir kabine alınıyorlar. Hava akımında ısıtılıp toz boya uygulanıyor.
4: Onları önceden ısıtmak istiyoruz. Böylece toz boya uygulandığında eriyip akıyor. Güzel ve pürüzsüz bir yüzey elde ediyoruz.
1: İlk toz boya katmanı sürüldükten sonra tüm kusurlar doldurulup zımparalanır.
5: Zamana karşı yarışıyorum. Dolgu macunu sıcakken çabuk kuruyor.
1: Ve sonra ikinci bir yüksek dolgu astarı katmanından sonra Simon herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol etmek için sprey kutusundan siyah boya püskürtüyor.
4: Siyaha boyuyoruz ve zımparalarken ne yaptığımızı ve başka ne yapmamız gerektiğini görebiliyoruz.
1: Her zaman olduğu gibi her şey hazırlıkla ilgili. Parlak herhangi bir şey sürülmeden önce Simon ve ekibi detaylara titizlikle dikkat ediyorlar.
4: Eğer çok pürüzsüz değilse son katta kendini gösterecektir.
1: Titizlikten bahsetmişken atölyede kovalarımız hazır. Tamam, Humber'la ilgili planımız var değil mi? Ve bu da Chrome'un yakında geleceği anlamına geliyor. Tekerleklerin evet. Sökülmesi gerekiyor. Onları da gönderip cilalatabiliriz.
3: Evet.
1: Ama sen ve ben bunu yıkamak için epey uğraşacağız, öyle değil mi?
3: Yosunlardan kurtulacak yani.
1: Çoğu araba için sabun ve sudan daha iyisi yok. Ama Humber'ımızın dış yüzeyi motoru kadar sıra dışı. Bu bir deniz kabuğu.
3: Evet. Bir arabada hiç böyle bir şey görmemiştim.
1: Ernino'nun nerede sakladığını sadece Tanrı bilir. Ama temizlemek için büyük silahlara ihtiyacımız olacak. Basınçlı suyla çıkıyorlar. Çizmemek için çok yaklaşmamaya dikkat etmelisiniz. Ama 20 dakika yüksek basınçlı suyla yıkamadan sonra kirin çoğu yok oluyor. Bence iyi görünmeye başlıyor. Aslında basınçlı su ve biraz ovalamayla midye kabuklarının çoğunu temizledik. Ama şunu söylemeliyim ki ilk yüzeysel yıkama için gerçekten güzel görünüyor. Jantları parlatırsak, yeni krom tamponları takarsak, içini temizlersek ve güzel görünmesini sağlayabilirsek, yeniden boyamaya gerek yok bence. Ve bu şeyin uçtuğunu biliyoruz. Güzel bir kazanç elde edebiliriz. Bu arada krom kaplama atölyesinde 2 günlük temizleme, astarlama ve dolgu işleminden sonra parlatılmaya hazırlar.
4: Deliklerin olduğu yerlerdeki ufak hasarları giderdik. Pürüzsüz görünüyor ve güzel duruyor. Bunlar gümüş rengini iyi alacak. Üzerine şeffaf bir kaplama püskürttük ve gümüş şeffaf kaplamanın üzerine yerleşiyor. Ve gümüş içinden yansıyor. Şeffaf kaplama ne kadar iyiyse yüzeydeki ayna o kadar iyi olur.
1: Son aşama için tamponlar bir temizleme işleminden sonra parlak madde püskürtülerek boyanmak için yeniden boya bölümüne alınıyor. Hala krom kaplama olarak adlandırılsa da aslında tamponun yüzeyinde çok ince, yüksek oranda yansıtıcı bir tabaka bırakan gümüş nitrat çözeltisi püskürtülüyor. Bu işlemden sonra her şey başka bir kabine alınıyor ve sertleştirmek için son bir şeffaf kaplama uygulanıyor.
4: Ultraviyole ışınlarına ve çizilmeye karşı dayanıklı şeffaf bir vernik kullanıyoruz. Ama kuruması 2 gün sürüyor. Bu yüzden 2 gün sonra teslime hazır oluyor.
1: Fakat sadece tamponların süslenmeye ihtiyacı yok. Hamburg'ımızda şık Wolf Race jantlar var ama daha iyi günleri olmuş. 4'ünün de sökülmesi gerekiyordu. Bu yüzden arabayı kaldırıyorlar.
3: Tavsiyeye ihtiyacımız
1: evet.
3: var. Siz araba uzmanı olduğunuz için arabayı kaldırıp bir aks sehpası koyup krikoyu çıkarıp başka
1: tamam,
3: bir arabaya
1: peki.
3: geçebilmeniz
1: lazım. Aks sehpası aksa takılıyor.
0: Hayır. Çünkü bu da bağımsız süspansiyon yani salıncak kolları var. Bu yüzden bulmamız gereken şey iyi sağlam bir dayanak noktası.
1: Krom kaplama gibi bu da mükemmel bir ekip çalışması gerektiriyor. Krikoyu ben kullanıyorum. İşte hayat bu. Az aks desteklerini yerleştiriyor.
0: Ağır ol, yavaşça indir.
1: Ve gayet tekerlekleri çıkarıyor.
0: Aa, maymun sesi gibi geliyor.
1: Cüzdanım da böyle açılıyor.
3: Evet.
0: Bilmiyorum.
1: Gülüyorum, aynen öyle. 20 dakika sonra tekerlekler söküldü ve gönderilmeye hazır.
0: Yeni lastiklerle ve parlayan tekerleklerle görmeyi 4 gözle bekliyorum Henry.
1: Yani tekerlekler sökülebilir, jantlar parlatılabilir, yeni lastikler takılabilir. Her şey toplanabilir. Güzelce parlatılabilir ve sonra çalmışız gibi sürebiliriz. Yaşasın.
0: Evet.
1: Çalmadık. 9500 sterlin iyi para. Yapılacak birkaç şey daha var ama Humber neredeyse hazır. Gelecek hafta... Norveston Havaalanı'nda ne kadar hızlı gidebileceğimizi görmek için bir randevu aldık. Yüzümüzde gülümsemeyle mi yoksa somurtarak mı döneceğiz? Yakında öğreneceğiz. Aman Tanrım!
6: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. İşte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Üç hafta önce Batı Sussex'te bir ambarda modifiyeli bir Humber Hawk buldum. 9.5 mu?
6: 9.5.
5: Çok teşekkür ederim. Onu hırpaladım. Bu eğlenceli görünüyor. Ben de denemek isterim.
7: Hayır, hayır. Sana çekiç vermeyeceğim. Hayır.
5: Daha iyisini yaptım.
8: Alternatörden aküye giden kabloyu.
7: Gerçekten mi?
8: Basit bir iş.
5: Ve pasları iyice parlattı. Şimdi her şey tekrar depoda ve deneme sürüşü yapmadan önce yeniden monte etmemiz gerekiyor. Şuna bakın beyler, çok güzel görünüyorlar değil mi?
7: Evet öyle.
9: Şahane görünüyorlar, evet.
5: Ve sonra krom. Bakın beyler, bu inanılmaz. Bu sprey boya.
7: Evet, harika öyle değil mi?
5: Daha fazla uzatmadan Hit ekibi işe koyuluyor. Silverstone, kıskançlıktan çatla.

0: gerek.
1: Ama bir saat sonra her şey bitti. Bence bu araba oldukça çekici.
0: Bence de öyle. Harika bir iş çıkardık.
2: Küçük bir Amerikan evet, klasiği gibi.
1: Küçük bir Buick gibi.
2: Evet.
1: Peki Humber'ımızın sürüşü göründüğü kadar iyi mi? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Ertesi sabah yola koyuluyoruz. Hedefimiz hız testi için mükemmel bir piste sahip eski bir üs olan Tarvistan Havaalanı. Biraz sakin ol. V8 motor olunca kendini kaptırıyorsun.
3: Hayır kaptırmıyorum. Sadece serbest bırakılmak
1: biliyorum.
3: İstiyor. Gitmek istiyor.
1: Ama piste vardığımızda kaputun altındaki canavar hararet yapıyor. Aa evet.
3: İşte oldu.
1: İşte oldu. Bu yani iyi görünüyor. Bunu da
3: ben
1: ne yapıyorsun?
3: Sadece...
1: Ne?
0: Çekiyor.
3: Çekiyor.
1: Ne demek istiyorsun? Hava mı çekiyor?
3: Fan motor bölmesinden hava çekiyor. Evet.
0: Bu sorunu daha önce de yaşadık.
1: Yani fanın kablolarını ters mi takmışlar?
3: Evet öyle. Yani ısınacak. Çünkü ne kadar hızlı gidersek fan o kadar çok havayı karşıya itmeye çalışacak ve bu yüzden hava geçmez.
1: Kapatalım
3: dolayısıyla
1: mı?
3: Soğutmayacak. Evet şimdi kapatacağız. Hadi kapat Henry.
1: Neyse ciddi bir sorun ama kolay bir çözümü var. Tabloları değiştiriyorlar, kutupları ters çeviriyorlar ve fanların havayı dışarı üflemek yerine içeri çekmesini sağlıyorlar.
3: Evet iyi fikir.
1: Baz anahtarı çeviriyor ve mendil testini tekrarlıyor. İşte bu.
3: Evet işte bu harika.
2: Mükemmel çalışacak.
1: Hey biraz tur atalım mı?
3: Evet.
2: Hadi
1: basklarımızı takalım mı?
3: Evet iyi,
2: iyi bir fikir olabilir.
1: Ya neden olmasın? Ve tura başlamadan önce aramızda konuşup sırayı belirleyelim. Kalkış için onay aldık. Bakalım bu araç neler yapabiliyor. Hadi gazla. Daha iyi. Oo bu iyi.
0: Ne güzel.
1: Unutmayalım. Hav, Humber serisinin temel modeliydi ve ağır, biraz hantal bir aile sedanı olarak biliniyordu. Ama şimdi değil. Oo. Bu gerçekten güzel.
0: Evet.
1: Yani arkadan birkaç duman çıktı ama bunun dışında her şey iyi görünüyor. Yarışa hazırlanalım mı?
3: Evet.
1: Sarı çizgilerden başlıyoruz değil mi? Oraya doğru gidiyoruz. Dönüyoruz. Tekrar geri çıkıyoruz. Evet ve sonra sarı çizgiyi geçiyoruz. Dönüyoruz. Sürücü değiştiriyoruz ve tekrar yapıp sarı çizgide bitiriyoruz.
0: Önce sen mi gidiyorsun yoksa ben mi gideyim?
2: Önce sen git.
1: Hazır mısın? 3, 2, 1, başla!
2: Çok hızlı değil mi?
1: Yani A takımı başladı. Önlerinde 1300 metre asfalt yol var. Umarım araba dayanır.
3: Ben de öyle umuyorum. Egzozdan küçük bir duman çıktı.
2: 75, 78, 84.
1: Evet, şimdi dönüyorlar.
3: Evet, şimdi dönüyorlar.
0: Frenler, sizi uyarıyorum. Berbat durumda.
1: Tam olarak bir Daytona turu değil. Ama skidi durdurmak neredeyse imkansız.
2: Saatte 145 kilometre, 148, 150.
1: Ancak sürücü değişimi o kadar hızlı olmuyor. Acele edin, şimdi yarışıyorsunuz.
3: Şu gidişe bakın.
1: Alın kullanırken ne olacağını kimse bilemez.
0: Alan, sakin ol lütfen, korkuyorum.
2: Korkunç değil mi?
0: Evet, evet, yanındayken iyi değilim. Direksiyondayken sorun yok.
1: Sonunda hız tutkun arkadaşımız işi sağlama alıyor. İlk düzlükte yavaşlıyor ve dönüş yolunda bile hızını sabit tutuyor.
3: İşte geliyor.

0: geçiyorlar.
1: Çizgiyi geçiyorlar ve şimdi.
0: Bitti.
2: Pekala, süre neydi?
0: 4 dakika 10 saniye.
3: Gerçekten korkutucu.
2: Yolcu olarak korkutucu, öyle değil mi?
3: Tekne gibi, rüzgarı yakalayınca pistler savuruyor.
0: Öyle mi?
3: Bizi geçeceksiniz.
1: Öyle mi?
2: Hazır mısınız? 3, 2, 1, başla.
0: Hadi. Aman tanrım.
3: Virajı kestirmeden geçti değil mi?
2: Evet öyle. Hep hile yapıyor.
1: Gazlıyorum.
0: Bu pek iyi bir fikir olmayabilir Henry.
1: Bence çok iyi bir fikir. Gidişte doğru hamleyi yapıyorum.
2: Henüz 30 saniye oldu. Bunu 2 dakikada yapacaklar sanırım.
0: Hop. Oo, evet işte oldu.
1: Ve dönüşte gaza basıyorum.
2: Bu virajı dönerken ona güvenmiyorum. Biraz yavaşladı.
1: Alan ve Skid'in aksine biz değişimi ciddiye alıyoruz. Gazla.
3: Çok istekliler değil mi?
1: Aman tanrım. Bir ara fazın havalanmak istediğini hissettim.
0: Nerede?
1: Aa, yavaşla. Orada.
0: Evet.
1: Hayır hayır hayır. Şimdi ha? fren yap.
0: Frenler tutmuyor. Frenler tutmuyor Henry.
1: Baz olabilecek en keskin dönüşü yapıyor. Ve sonra gazı köklüyor.
0: Bu korkunç. Hiç hoşuma gitmedi.
1: Fren. Tamam geldik. Tamam. Geldik.
0: Hey. İyi misin Henry? Hayır.
3: Süreniz bizimkinden iyi.
2: Evet. 3.36. Evet.
3: 1 dakika daha hızlısınız.
1: Çok eğlenceliydi. Öyle değil mi? Çok hızlı hissettirdi. Orada gaza basmış olmalısın.
0: Öyle düşünmüştüm.
1: Değil mi? Her iki turda da.
0: Ve bu eski arabada çok hızlı hissettirdi.
2: 320 gibi gelmişti.
1: Bakın bence bu harika. Muhteşem bir gündü.
0: Evet.
1: Kabul ediyorum. Çok eğlendim. Chopper Roy'dan bunun değerini öğrensek bence çok iyi olacak. Umarım çoktur. Ertesi sabah sonbahar yağmurları zamanı ama hiçbir şey Chopper'ı uzak tutamaz. Tek şeker mi?
4: Oo, teşekkürler.
1: Teşekkürler. Şimdi şunu açıklayabilir miyim? Bu açıkça biraz modifiye edilmiş bir Humber Hall. Geçen gün bunu havaalanında bizzat öğrendik. İçinde güzel bir V8 var.
4: Oo, güzel.
1: Jantları yeni elden geçirdik, cilaladık, tamponları krom kapladık. Harika çalışıyor. Başarılı bir restorasyon aracı. Ama bence çok hızlı bir günlük araç olabilir. Ne düşünüyorsun?
4: Çok havalı bir araba. O dönemden kalma içinde küçük bir motor olan sağlam bir arabayı 12'den daha fazla ucuza bulamazsınız. Hatta 12.5.
1: Evet,
2: diyelim fena mi? Fena değil.
1: Krom kaplama, yeni lastikler ve jant parlatma maliyetini toplarsak yaklaşık 1600 ediyor. Artı araba içinde 9.5 var. 11.1 mi?
0: 11.1 evet.
1: Eğer 900 ile 1500 arası kazanabilirsek...
2: Evet, şahane olur.
0: Çok iyi.
1: Bana güzel bir değer biçtiğine göre sana bisküvi ikram edeceğim.
4: 14.
1: Evet, 14.000 sterlin, ona bisküvi vermeliyim.
4: Paketi alayım.
2: Bilemiyorum dostum.
1: Buyurun, teşekkürler dostum.
4: Rica ederim.
1: Aferin Chops. Mükemmel anlattın.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
2: Sarı kola.
3: Fanta sarı kola canım o.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
7: Sana yakışanı tak.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Iris All nereden çıkacak?
1: Tam şu delikten. Diğer deliklerin hepsi örnekleme noktası. Böylece hava kalitesini anlık olarak ölçebiliyoruz. Birkaç dakika sonra görüşürüz.
0: Daha şimdiden durum berbat. Eğri oturup doğru konuşalım. Piyasada o kadar çok devlet komplosu var ki hangisi gerçek, hangisi yalan ayırt etmek çok zor olabiliyor. Ben Andrew Bustamante, eski bir CIA istihbarat görevlisiyim. Gerçekte kurguyu birbirinden ayırmanıza yardımcı olmak için manşetlerden düşmeyen en çarpıcı komplo teorilerini sağlamlık testlerinden geçireceğim.
2: Otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Dünya Wuhan'da yeni bir virüs olduğunu öğrenir öğrenmez Çin hükümeti bunun canlı hayvan pazarındaki yaban hayvanlarından çıktığını ve insanlara sıçradığını iddia etti. Ancak salgın yıllardır yarasalardaki koronavirüslerin incelendiği üst düzey güvenlikli Wuhan Viroloji Enstitüsü ile aynı şehirde ortaya çıktı. Bu göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir tesadüf. Bu durum belki de hiçbir şeyin dışarı sızmaması gereken bir laboratuvardan COVID-19'un sızmış olabileceğine dair spekülasyonları körükledi. Peki böyle bir senaryo mümkün mü?
3: Laboratuvar sızıntısı.
2: Çoğu insan bilmez ama 1977 yılında Rus gribi olarak bilinen bir grip türü tüm dünyaya yayıldı. Soyunun tükendiği düşünülen bir virüsün bu şekilde aniden yeniden belirmesi bazı bilim insanlarına göre bir laboratuvar kazasının sonucuydu. Bundan 10 yıl önce ise daha sonra Marburg adı verilen ölümcül bir virüs iter maymunlarla çalışan laboratuvar görevlilerine bulaşmıştı. 7 kişi hayatını kaybetti. 2000'lerin başında ise COVID-19'un yakın akrabası olan SARS virüsü laboratuvarlardan defalarca sızarak araştırmacılara bulaştı ve yeni salgınları tetikledi. Bu vakalar nadir görülüyor ama tamamen gerçekler. Yani asıl soru bir virüsün laboratuvardan sızıp sızamayacağı değil, günümüzde bunun ne kadar olası olduğu. Bu yüzden virüslerin nasıl güvenli bir şekilde kontrol altında tutulduğunu ve daha da önemlisi bunun bize Wuhan'daki laboratuvar sızıntısına dair bir ipucu verip veremeyeceğini öğrenmek için Boulder'daki Colorado Üniversitesi Aerobiyoloji Laboratuvarı'na geldim. Burası

0: Nasıl bir laboratuvar?
1: Misyonumuzun büyük bir kısmı soluduğunuz havadaki zararlı organizmaları yok etmek üzerine kurulu. Laboratuvarımız adeta akciğerler için bir emniyet kemeri görevi görüyor. Şimdi aktif bir laboratuvara gitmek üzereyiz. Anaokulu kuralı geçerli. Ellerinizi bir şeye sürmeyin. Laboratuvarımızda ürettiğimiz şeyler bizi ve hayvanları hasta eden ne kadar mikrop varsa hepsinin bir araya geldiği bir suçlu koleksiyonu gibi. Grip, boğmaca, tüberkülozun farklı türleri. Bunları dondurarak saklıyoruz. Böylece ben ya da araştırmacılarımızdan biri istediği anda çıkarabiliyor. Elimizde aklımıza gelebilecek her şeyin tüpler dolusu örneği var. Koliform SARS-CoV-2 hepatit virüsü.
0: Vay canına, inanılmaz.
1: Bir hafta içinde canlı virüs, canlı bakteri, canlı mantar, ne isterseniz hazır edebilirim. Soluduğunuz anda sizi zatürre edecek her şey var.
0: Tanrım, gerçekten çılgınca.
1: Evet.
0: Bu kapıdaki her detay resmen diyor ki...
1: içeri girme.
0: Kesinlikle içeri girme diyor.
1: Aynen öyle.
0: Ama biz giriyoruz.
1: Evet.
0: Heyecanlıyım.
1: Tamam.
0: Biraz tedirginim ama heyecanlıyım. Şu an yürüttüğümüz bu deneyin tehlikesi nedir?
1: Tehlikesi hasta olmanız.
0: Anladım.
1: Tamamdır.
0: Bu ilk görevde virüslerin nasıl taşındığını ve tehlikeli bir sızıntının nasıl meydana gelebileceğini bizzat deneyimlemek istiyorum.
1: İşte burası senin yeni istasyonun. Tamamen izole bir alan. Önünde duran şey ise bir laminer hava perdesi. Böylece dışarıdaki dışarıda kalıyor, içerideki de içeride kalıyor.
0: Bu gerçek koronavirüs mü?
1: Tam olarak.
0: Bunlar da gerçek beyin hücreleri.
1: Evet, onlar da gerçek beyin hücreleri.
0: Vay canına.
1: Burada yapabileceğimiz şey ölümcül doz sınırının neresi olduğunu bulmak.
0: Yani beyin hücrelerini öldürmek için ne kadar koronavirüs gerekiyor?
1: Aynen öyle. Şimdi sıra sende. Derin bir nefes al, koronavirüsü al, kapağını aç ve hazneye boşalt. Şimdi bir cerrah titizliğiyle hareket etme zamanı. Bunlardan 8 tanesini alıp düzgünce sıraya oturana kadar bastırman gerekiyor.
0: Birkaç deneme gerekecek sanki, değil mi? Pekala.
1: Şimdi diğer tarafa geçip virüsünü alıyorsun ve beyin hücrelerine ekliyorsun. Hassasiyet, özen ve dikkat çok önemli.
0: Doktor Hernandez çok ciddiymiş. Bu iş gerçekten cerrah titizliği gerektiriyor. Ufak bir hata bulaşıcı bir virüsün dökülmesine neden olabilir. Biri gerçekten canlı bir virüsü yere dökerse ne olur?
1: Bunun için uyguladığımız bir protokolümüz var. Canlı bir virüsün gerçekten dışarı sızması durumunda neler yapılacağını sana adım adım gösterebilirim.
0: Bu canlı virüs değil, öyle değil mi?
1: Bu örnekteki değil.
0: Ben bir sızıntı simülasyonu yapacağım. Sen de dünyaya hastalık bulaştırmadan bu işten nasıl sıyrılacağımı göstereceksin, öyle mi?
1: Evet, öyle.
0: Şimdiden gerildim. Gerçek virüs bile değil ama şimdiden heyecanlandım.
1: İşte böyle. Şimdi virüsü alıyorsun ve elindeki aleti düşürüyorsun. Bitti işte. Her yere virüs açıldı. Şöyle gel bakalım. Sol arkada bir emici toz şişesi var. Şimdi Andy, yerdeki o beyaz tozla her yeri kaplayacaksın. Tüm sızıntı alanının üzerini kapat. Tamam, şimdi o tozun üzerine bir dezenfektan olan şu bildiğimiz alkolden bolca dök. O alkol toza iyice nüfuz edecek ve canlı virüsleri öldürecek.
0: Doktor Hernandez, bunun gibi bir laboratuvarda en sık karşılaşılan kaza türü nedir?
1: Genelde birinin elindeki cihazı tam kavrayamaması, aleti düşürmesi ya da bir deney tüpünü devirmesidir. Ama laboratuvarda olan laboratuvarda kalır. Yani en azından öyle kalması gerekir.
0: Bu laboratuvarda herhangi bir şeyin dışarı sızmasını önlemek için çok sayıda koruma önlemi içeren katı izolasyon protokolleri uygulanıyor. CIA gözüyle bakarsak burada kaza eseri bir sızıntı yaşanma olasılığını son derece düşük görürüz. Ancak kurallara uyulmadığı takdirde sızıntılar yaşanabilir ve yaşanıyor da.
1: Tamam, ses kontrol Mark.
0: Sesin net geliyor Doktor Hernandez. İzolasyon protokollerinin nasıl işlediğini ve havanın nasıl temizlendiğini bizzat görmek için çılgınca bir şey yapmak üzereyim. Havada aktif olarak virüs dolaşan bir odaya kendimi kapatacağım. Eğer COVID bir laboratuvardan çıktıysa muhtemelen hava yoluyla yayılmıştı. Bu fikri test etmek için hava yoluyla bulaşan virüslerin nasıl davrandığını ve izolasyon alanından ne kadar kolay kaçabileceğini anlamalıyım. Şimdi aerosol odasına giriyorum.
1: Evet öyle. Bu deneylerin amacı grip, koronavirüs, RSV gibi hava yoluyla bulaşan patojenlerin sınıflarda, ofislerde ve benzeri yerlerde havada ne kadar süre hayatta kalabildiğini çözmektir ve o çözümü bulmaktır.
0: Güvenli şekilde yapmam için ne gerekiyor?
1: Önce giyinmene yardım edeyim. İçeride nasıl hissediyorsun?
0: Dünyanın sonu gelmiş gibi.
1: Seni odaya alıyorum. İçeriye küçük, pembe bir bulutun girdiğini göreceksin.
0: Tamam. Aerosol nereden çıkacak?
1: Tam şu delikten. Birkaç dakika sonra görüşürüz.
0: Şimdiden durum berbat.
1: 3, 2, 1, işte geliyor.
0: Sesi duyuluyor. Hatta görülüyor.
1: Evet, şimdi yayılmaya başladı.
2: Evet.
0: Gerçekten o korku filmlerindeki sahneler gibi hissettiriyor. Kesinlikle ürkütücü.
1: Andy, cihazlar içeride epey bir partikül biriktiğini gösteriyor.
0: İçerideki duman dağıldıktan sonra burada bir bulut olduğunu anlamak imkansız.
1: Filtreleri şimdi çalıştırıyoruz.
0: Anlaşıldı.
1: Yerdeki filtreler aerosolü temizlemek için. Devreye sokacağımız son bir hamle daha var. Tam kafanın üzerinde duruyor. O bir ultraviyole ışığı ve havadaki tüm virüsleri çok hızlı bir şekilde etkisiz hale getirecek. Ve hiçbir zararı yok.
0: Bir laboratuvardan dışarı bir şey sızsa bile bir sonraki pandemide bizi güvende tutacak olan şey işte bu tür çalışmalar ve bilimsel verilerdir. Ancak bu durum aynı zamanda inanılmaz derecede tehlikeli. Çünkü bu canlı organizmaların doğaya salınma ihtimalini de doğuruyor. Tek bir kişinin protokole düzgün uymaması her şeyin alt üst olmasına sebep olabilir. Vay canına.
1: Nasıl geçti?
0: Vay canına, vay canına.
2: Bu veriler havadaki toplam biyolojik yükün ne kadar olduğunu görmemizi sağlıyor.
0: Mikrop miktarını mı kastediyorsunuz?
2: Evet, yaklaşık 4000 seviyesinde başladın. Ardından yaklaşık 2 dakika içinde seninle birlikte içeride olan o HEPA filtresi partikülleri %75 oranında düşürdü.
0: Sadece 2 dakikada mı?
2: Sadece 2 dakikada.
0: Bu süreci yakından görmek, bu tür laboratuvarların virüsleri hapsetmek için tasarlandığını açıkça ortaya koyuyor. Ancak en iyi sistemler bile insan faktörüne dayanır ve insanlar hata yapar.
1: Bizim asıl görevimiz hastane ortamlarında, enfeksiyon hastalıkları ve onkoloji servislerinde, bir de ameliyathanelerde havanın dezenfekte edilmesi konusunda insanlara yardımcı olmak. Yani o yaptığımız temel çalışmalar tıpkı buradaki gibi bir laboratuvarda genişletilerek gerçeğe uyarlanıyor. Bir patojeni aerosol haline getirip havada ne kadar süre tutunduğunu test ediyoruz. Buradaki tek fark o kadar yüksek bir izolasyon seviyesinde olmamamız. Ama işimiz yine aynı. Kimseyi rahatsız etmeden havayı hızla dezenfekte etmek. Bu durumlarda rahatsızlık vermemek çok önemli. Karşımızda ameliyat edilen bir hasta insan olacak. Başında da uzmanlar. Yani yollarına çıkacak hiçbir şeye tahammülleri olmaz. Tam da bu laboratuvarda tüm dezenfeksiyon cihazları tavana yakın bir yerde duruyor. Ayrıca filtreler de yerleştirdik. Gerçek bir ameliyathanede olmadan gerçeğe ne kadar yaklaşabiliyorsak o kadar yaklaştık.
0: Yani kabus gibi görünen bu yer aslında gerçek dünyadaki bir hastane ortamının ya da bir okul sınıfının nasıl olacağını simüle etmek için tasarlanmış. Burası bakterileri uygulamalı olarak yok etmeye çalışan bir yer.
1: Kesinlikle öyle, çok doğru. İçerideki insan sayısı, boyları, hatta bu mankenlerin her biri ısıtmalıdır. Böylece tıpkı gerçek bir ameliyathanedeki gibi hava akımını elde edebiliyoruz.
0: İlginçmiş. Demek ki mikrobiyoloji çalışmaları yüksek güvenlikli bir laboratuvarda başlayabilir. Ama orada yaptıklarınızla gerçek dünya her zaman bir olmuyor. Bu yüzden oradaki en iyi uygulamaları alıp gerçekten işe yarayıp yaramadıklarını görmek adına burası gibi bir yerde test etmek zorunlu bir aşama.
1: Tam olarak bunu yapıyoruz. İşleri bu boyuta taşımamızın sebebi de bu. İşin temel mantığını kavradıktan sonra mühendislik tabanlı bir çözüm oluşturabiliyoruz. Ardından test etmemiz gerekiyor.
0: Koronavirüsü bizim neslimizde görülen diğer salgınlardan bu kadar farklı kılan şey neydi?
1: Koronavirüs için kullanılan o terimi hatırla. Havada uçuşan o küçücük parçacığın biyokimyasında çoğu insanın daha önce hiç görmediği bir şeyler vardı. Acaba bu virüs laboratuvarda mı üretildi? Genetik mühendislik sürecinin bir parçası olarak kasıtlı mı salındı? Yoksa bir kaza mıydı? Bu soruların cevabını henüz bilmiyoruz.
0: Bir laboratuvar sızıntısı ihtimal dahilinde olsa da burada gördüklerim Wuhan'daki protokollerin bu laboratuvardakilerden pek de farklı olmayacağını gösteriyor. Dolayısıyla dışarıdan bir sızıntı olduğunu kanıtlayamıyorsam belki virüsün kendine bakmalıyım. Doktor Hernandez takip etmem için bana çok ilginç bir ipucu bıraktı. Covid-19 sıra dışı bir biyokimyaya sahip bir virüstü. Asıl soru şu, bu özellikler doğada görmeyi bekleyeceğimiz türden şeyler mi yoksa bambaşka bir şeye mi işaret ediyorlar?
3: Havlar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç hatta güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde iki kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız iki kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma
10: din. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Doktor Hernandez göz ardı edemeyeceğim bir noktaya dikkat çekti. Covid-19'un o sıra dışı biyokimyası. Belki de virüsün kendisi nereden geldiğine dair ipuçları barındırıyordur. Ben de moleküler biyolog doktor Alina Chen'le konuşmak istiyorum. Tıbbi genetik ve vektör mühendisliği geçmişi olan doktor Chen, Covid-19'un kökenlerini inceleyen bir kitap yazdı. Alina, bilim insanları neden yarasalardaki virüsleri incelemeye bu kadar meraklı?
15: Yarasalar insanlardan çok farklı bir bağışıklık sistemine sahiptir. Ve bu sayede kronik virüs enfeksiyonlarına karşı son derece dirençlidirler. Bu yarasa virüslerinden ne kadar çok incelenirse, bu virüsler insanlara sıçradığında bir salgını önlemek için o kadar yeni tedavi

0: tedavi yöntemleri veya aşılar geliştirilir.
1: Biraz da konumdan bahsedelim çünkü bu bana çok ilginç gelen bir nokta. Bahsettiğimiz Wuhan Viroloji Enstitüsü tam olarak burada. Peki ya o yarasalar aslında nereden geldi?
0: Bu bilim insanları yarasalarda SARS virüsü bulmak için adeta tüm ülkeyi didik didik ediyorlardı. Yani SARS-CoV-2'ye en yakın akraba olan virüs yalnızca Wuhan'dan yaklaşık 1600 kilometre uzaktaki Yunan eyaletinde bir mağarada bulundu.
1: Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde üzerinde çalışılan virüs aslında 1600 kilometreden daha uzakta Yunan eyaletindeki yarasalardan gelmişti. Doğru mu anladım?
0: Evet, bu iki konumun Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün örnek toplama noktaları olduğu biliniyordu. Bu bilim insanları Wuhan'da ya da Çin'in başka bir yerinde benzer hiçbir virüse rastlamamışlardı.
1: Bir yarasa 1600 kilometre yol kat edebilir mi?
0: Fiziksel olarak zaman içinde bunu yapabilir ama yapmıyorlar. Çünkü aralarında pek çok dağlık bölge var. Yani öyle dümdüz bir hat değil.
1: Yani doğal yollarla evrimleşmiş olsaydı Yunan'daki yarasaların diğer gruplara da bulaştırmasını ve virüsün başka yerlerde de bulunmasını beklerdiniz.
0: Evet, kesinlikle.
1: Az önce BSL-2 laboratuvarındaydım. Beni ağırlayan bilim insanları özellikle SARS-CoV-2 virüsünün içinde daha önce hiç görmedikleri bir unsur olduğunu söylediler. Nedir bu? Bize COVID-19'un nereden geldiğine dair bir şey anlatabilir mi?
0: SARS-CoV-2 tüm SARS benzeri virüsler arasında benzersizdir. Furin kesin bölgesi adı verilen özel bir yapıya sahiptir. Onu insan hücrelerini enfekte etmede bu kadar etkili kılan şey de tam olarak bu özelliğidir. 2018 yılında Wuhanlı bilim insanları Amerikalı ortaklarıyla birlikte farklı mutasyonları test etmeye çalışıyorlardı. Bu furin kesim bölgelerini SARS benzeri virüslere yerleştirmeyi planlıyorlardı. Amaçları pandemileri önceden tahmin etmek ve önlemekti. Dünyadaki bunca virüs arasından kendine has furin kesim bölgesine sahip olan bu SARS-CoV-2 virüsünün tam da Wuhan'da ortaya çıkması gerçekten çok çarpıcı bir tesadüf.
1: Olaya olasılık çerçevesi baktığımda bu tesadüf göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Ancak büyük tesadüfler bazen insanı henüz tam olarak kanıtlanmamış kalıplara veya sonuçlara götürebilir.
0: Bu planlar 2021 yılında Amerika hükümetinin içinden sızdırıldı. Mart 2020'de nüfuzlu bilim insanları COVID-19'un laboratuvar kaynakları olmasına dair mantıklı hiçbir senaryo olmadığını söylüyordu. Ancak o günden bu yana bilim insanlarının özel e-postaları ve mesajları mahkeme kararıyla incelendi ve şimdi görüyoruz ki aslında bizzat laboratuvar kökenli bir senaryo üzerinde duruyorlarmış.
1: Virüsün laboratuvardan çıkma ihtimalinden bahsetmeye başladığınızda bu durum size ve itibarınıza nasıl yansıdı?
0: Evet, insanlar komple teorisyeni olduğumuzu söyleyerek bize saldırıyordu. Çok can sıkıcı tweetler aldım. Öte yandan birçok saygın biyolog bana mesaj atıp sana katılıyoruz demeye başladı ama hiçbiri bu duruşun açıkça dile getirmedi. Çünkü itibar sarsılması riski gerçekten çok büyüktü ve bunu göze alamıyorlardı.
1: Bu durum doğal yayılma ihtimalini ortadan kaldırıyor mu?
0: Hayır. Göz ardı edilemeyecek ve en çok kabul gören doğal köken hipotezine göre, güney bölgelerindeki yarasalar ara bir konağı, yani başka bir hayvan türünü enfekte etti ya da doğrudan Wuhan'daki bir insana bulaştırarak orada bir salgın yaratmıştı.
1: Sizce neden COVID-19'un kökeni etrafında hala bu kadar çok komplo teorisi dönüyor?
0: COVID-19 yüzünden 20 milyon insan öldü. Bunu öylece göz ardı edemezsiniz ki. İnsanların gerçeği bilmeye hakkı var. 2023 yılında Wuhan laboratuvarını COVID-19'un kökenine bağlayan verilerin gizliliğinin kaldırılmasını öngören COVID kökenleri yasası oy birliğiyle kabul edilmişti. Ancak istihbarat topluluğu iki hükümet dönemi boyunca bu verilerin gizliliğini kaldırmayı reddetti.
1: Ben galiba biraz kötü oldum. Kameramı bir saniyeliğine kapatacağım.
0: Tabii.
1: Tamamdır. Bütün bunların ne kadar... önlenebilir olduğunu duymak beni çok fena yaptı. Ortada 20 milyon ölü var. Ama hala güvende değiliz. Üstelik bir zamanlar ben de bu tarz sırları saklayan taraftaydım. Yıllardır komplo diye bas bas bağıran insanlar bu konuda haksız çıkmaktan ziyade haklılığa çok daha yakınlar. Teşekkür ederim. Alina, anlattıklarını hazmetmek için biraz zamana ihtiyacım vardı. Söylediklerinin büyük kısmı benim için yepyeni bilgilerdi ve beni derinden etkiledi. Yaptığın çalışmalar için sana ne kadar teşekkür etsem azdır.
0: Ben teşekkür ederim Andy.
1: Doktor Chen laboratuvar sızıntısı teorisi için ikna edici bir tablo çiziyor. Ancak ikna edici olması kesin olduğu anlamına gelmez. Hala cevaplanmamış sorular var. Birçok kişi COVID'in nereden geldiğini açıklamak için hala doğal yayılma teorisini savunmaya devam ediyor.
2: Üç evrimsel biyolog Michael Burby, Chris Anderson ve Eddie Holm tüm verileri inceledi. Durum bundan net olamazdı. Wuhan pazarının batı bölümünde gerçekleşen hayvandan insana bir yayılma vakası. O zaman Amerikan halkının üçte ikisi neden bunun laboratuvar sızıntısı olduğunu düşündü? Bence bunu hayal etmesi daha kolay. Haliyle iş siyasete döküldü.
1: Şunu da unutmamak gerek. Dünya genelindeki bilim insanları virüsü araştırıyor ve çoğunlukla doğal kökenlerden gelmiş olabileceği konusunda hemfikirler. Fakat bir bit yeniği var. Çünkü bilim insanlarının üzerinde çalıştığı gen dizilimleri büyük oranda Çin'in kontrolündeydi. Bunlar Wuhan'dan veya salgının ilk görüldüğü bölgelerden bağımsız kaynaklarca toplanmış örnekler değil. Dolayısıyla bilim insanları hemfikir olsa bile bu fikir birliği kısıtlı bilgilere dayanıyor. Veriler eksik olduğunda şüpheye her zaman yer kalır. Bu da insanlarda virüsün çıkış hikayesinin çok daha karanlık olup olmadığı sorusunu uyandırdı. COVID-19 biyolojik silah araştırmalarının bir ürünü olabilir miydi? COVID'in doğadan gelme ihtimalini inceledim ve laboratuvar ortamındaki bir kazanın nasıl gerçekleşebileceğini test ettim. Ancak değerlendirmem gereken bir ihtimal daha var. Ya bütün bunlar bir kaza değilse? Süregelen jeopolitik üstünlük yarışında küresel süper güçler avantaj elde etmek için her yola başvuruyor. Çin sivil askeri füzyon adını verdiği bir strateji izliyor ve mantığı da basit. Batı'nın askeri gücünü dengelemek için bilim ve teknolojiyi birleştirmek. Bilimin Çin'in askeri emellerinin merkezinde yer aldığını bildiğimize göre buna biyolojik silah araştırmaları da dahil mi?
3: Biyolojik silah.
1: COVID-19 bu askeri projenin bir ürünü olabilir mi? Bu pandeminin başlarında özellikle de Hindistan gibi Çin'in rakipleri arasında hızla yayılan bir teoriydi.
0: Wuhan virüsü bir biyolojik silah mıydı? En ölümcül koronavirüsü mü yapmaya çalışıyorlardı?
1: Çin'in tüm Asya'daki tek süper güç olma kararlılığı göz önüne alındığında bu hiç de yabana atılacak bir fikir değil. Bu yüzden söz konusu soruyu tartışmak üzere Çin uzmanı Henrietta Levin'i davet ettim. Eski bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi. Şu anda Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde kıdemli uzman. Çin, COVID salgınına yol açacak bir biyolojik silahı kasıtlı olarak üretmiş olabilir mi?
4: Çin Komünist Partisi'nin temel felsefesi ülkede olup biten her şeyi kontrol altında tutmaktır. Çin, başka her şeyden ziyade en çok kendi içindeki istikrarsızlıktan korkar. Çin hükümetinin COVID'e verdiği tepkide bile toplumsal kontrolün boyutlarının ne kadar inanılmaz olduğunu görebilirsiniz. Yani evinizden çıkıp çıkamayacağınız devlet destekli bir uygulamanın size ne söylediğine bağlıydı. Pencerelerinizin önüne kadar gelen dronlar görüyordunuz.
5: Dikkat dikkat! Bu mahallede sokağa çıkma yasağı başlamıştır.
4: Bu durum pek çok Çin vatandaşını gerçekten şoke etti. Öyle ki COVID, Çin'de yıllar sonra ilk kez sokaklarda örgütlü protestoların yapılmasına neden oldu. Sadece bu bile bana COVID'in Çin'in pek de işine yaramadığını gösteriyor.
1: Çin'in COVID'i kasıtlı olarak yaydığını düşündürecek bazı avantajlar elde edilmiş olamaz mı?
4: Pandeminin başlarında İtalya'nın çok ağır bir darbe aldığını unutmayalım. Evet. Çin, İtalya'ya tıbbi malzeme bağışlayarak adeta büyük bir gövde gösterisi yaptı. Haliyle muazzam bir minnettarlık dalgası gördünüz. İtalya bir G7 ülkesi. Yani bu Pekin yönetimi için epey büyük bir siyasi başarıydı. Pandeminin ilerleyen dönemlerinde ise Çin'in tüm dünyaya devasa miktarda aşı ve kişisel koruyucu ekipman ihraç ettiği 6 aylık kritik bir süreç var.
1: Sağlık diplomasisi yani.
4: Evet. Üstelik Amerika o dönemde kimseyle aşı paylaşmıyordu. Bu durum Çin için muazzam bir kazanç oldu. Peki nüfuslarını arttırmak için bir krizden faydalandılar mı? Kesinlikle evet. Ancak bu virüsün Çin'in kendi içinde yol açtığı o büyük kaos, Pekin yönetiminin asla isteyeceği bir şey olamazdı.
1: Biyolojik silah üretme hevesi uğruna her şeyi kaybetmeyi göze almak pek mantıklı gelmiyor zaten. Elimizdeki bilgilere bakılırsa COVID-19 pek de biyolojik silah tanımına uymuyor. Fakat bu ihtimali elemek soruşturmayı bitirmiyor. Sadece sorunun yönünü değiştiriyor. Eğer amaç askeri güç elde etmek değilse, arkasındaki asıl motivasyon ne olabilirdi? Bazı insanların işaret ettiği tek bir cevap var. Para.
6: İlk başarılı COVID-19 aşısını üreten şirket çok zengin olacak. Milyarlarca dolarlık bir gelirden bahsediyoruz.
7: Firma bu sene 59 ila 65 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacak. Sadece 15 milyarı COVID-19 aşılarından gelecek.
8: Halüsinasyon mu görüyorum? Ne?
1: Küresel çapta tıbbi bir buluştan şirketlerin para kazanmasında sıra dışı bir durum yok. Ancak ortadaki risk bu kadar yüksek ve kar bu kadar büyük olunca kafalarda soru işaretleri oluşmaya başlayabiliyor. Zaten korku ve belirsizliğin kol gezdiği bir dönemde bu sorular hızla bambaşka bir boyuta evrilebiliyor. Koronavirüs yayıldıkça ve ölü sayısı arttıkça korku ve paranoya da aynı hızla tırmandı. Piyasada aşının aslında bir aşı olmadığına dair komple teorileri türemeye başladı.
3: Planlanmış bir düzen.
1: Belki de amaç nüfusu takip etmek ve devlet kontrolünü artırmaktı. Olayların bu versiyonunda pandemi bir kaza değildi. Her şey bir tezgahtan ibaretti. Peki böyle bir iddia ne kadar olası? Bunu öğrenmek için tam da bu komple teorisinin merkezinde kalan biriyle buluşmaya gidiyorum. Biohacker Emil Grafsa, kablosuz tanımlama ve kimlik doğrulama amacıyla radyo dalgası teknolojisini kullanan, tıbbi açıdan güvenli radyo frekans implantları üreten bir şirket işletiyor.
9: $11.53.
10: Tamam, temas söyleyeceğim.
9: Olağanüstü bir şey.
10: Evet.
1: İnanılmaz bir şey.
10: Evet, evet.
1: Derinin altında ışık mı yandı?
10: Evet, bazen tam yerini unutuyorum. Telefonumda geçiş anahtarı olarak kullanırken yaklaştırdığımda böyle ışığı yanıyor.
1: Covid ile radyo frekansı arasındaki o bağlantıyı ilk ne zaman duymaya başladın?
10: Neredeyse salgının ilk günlerinde başladı. Bill Gates destekli bir şirketin içinde radyo frekansı çipi barındıran şırıngalar ürettiğine dair bir iddia ortaya atıldı. Buradaki asıl amaç tıpkı bir kargo takibi gibi aşı dozlarını ve dağıtım sürecini izleyebilmekti. Ama harita üzerinde anlık konum belirleme gibi bir takip kesinlikle söz konusu değildi. Bu sadece tedarik zincirini izlemekti ama insanlar Bill Gates, mikroçipler diye düşünerek her şeyi birbirine bağladı.
11: İddiaları o kadar aptalca ki yalanlamak bile zor geliyor.
10: Bu durum aslında tamamen teknolojiye dair bir bilgi eksikliğinden ve güvensizliği körüklemeye çalışan insanlardan kaynaklanıyor. Haliyle her şey bir komplo teorisi malzemesi haline geliyor.
1: Yani aşıya zaten şüpheyle yaklaşan insanlar bu sefer arkasında art niyet aramaya başladı.
12: Milyonlarca insan öldürecekler. Aşıyla zaten bunu başardılar.
13: Gittiğim her yerde her şey Bluetooth üzerinden bana bağlanmaya çalışıyor.
14: COVID-19 aşısı insanları manyetik mi yapıyor?
12: İşte manyetik kol.
1: Burası gerçekten de komple teorileri için tam bir fırın işlevi görmeye başladı. Bu teknolojinin detaylarına seninle biraz daha inmek istiyorum.
10: Olur tabii.
1: Ama bunu halka açık bir restoranda yaparsak insanlar rahatsız olabilir. Benimle bir yere kadar gelebilir.
10: Evet. Tamamdır, gidelim.
1: Hadi öyleyse.
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
16: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü koruma ile modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.

0: ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Branko'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
2: Pekala dostum, mekanıma hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: Bize radyo frekans implant kitini göstermesi için biohacker Emil Grafstra'yı davet ettim. Artık soruşturmamızın son aşamalarındayken en ilginç ve en uçuk komple teorilerinden birini test etmek ve bir aşı vasıtasıyla vücudumuza gerçekten çip enjekte edilip edilemeyeceğini görmek istiyorum.
4: İşte asıl kitimiz bu. Şu küçük iğne. Aslında silindir şeklindeki implantın kendisi.
2: Buna küçük iğne denemez herhalde. Bununla spagetti bile süzebilirim.
4: evet yaparsın. Ama bu teknolojiyi içine sığdırabilmek için gereken boyut bu. Diğer taraftaysa aşı için kullanılacak standart bir iğnemiz var, görüyorsun.
2: Yani aklımıza gelebilecek herhangi bir aşıda karşımıza çıkan o küçük arkadaş bu.
4: Aynen öyle.
2: Bu ikisinin uzaktan yakından alakası
4: yok. Kıyaslanamaz bile.
2: Devasa bir iğneymiş.
4: Evet, içindeki o led ışığı da barındırması gerektiği için normalden daha büyük.
2: Sakın bunu evde denemeyin.
4: Dediğim gibi hemen derinin altında kalıyor, yani topu topu birkaç milimetre derinde. Yerleştirdik. Ardından iğneyi çıkardık. İşte bu kadar.
2: Bu elimde nereye yerleşecek?
4: İşaret parmağıyla baş parmak arasındaki tarak kemiklerinin altındaki dokuya. Şurada hafif bir şişlik hissediyorsun değil mi?
2: Vay canına.
4: Tıpkı benim elimdeki şu şişlik gibi.
2: Bu çok garip. Ben şu boyuttaki anahtarlıklarla çalışmaya alışkınım. Demek ki bu çipin içinde daha önce bu tarz bir cihazda bulunan şifreleme yöntemleri ve kimlik doğrulama anahtarı yer alıyor.
4: Evet.
2: Bu iki cihazda sadece kullanıcının bu taramaya gerçekten izin verdiğini doğrulamak için var. Yani bir vericiyle ya da aktif bir takip sistemiyle aynı şey değil.
4: Aynen öyle.
2: Covid aşısı etrafındaki komple teorisi, insanların vücuduna rızaları olmadan onları 7/24 takip edebilecek bir şey yerleştirildiği yönündeydi. Yani bu çip o tarz bir şey mi?
4: Hayır, bunların menzili bunlara kıyasla devasa kalan anahtarlık ve kartların bile son derece kısıtlıdır. Çünkü bir güç kaynakları yok. Enerjilerini tamamen okuyucunun yaydığı manyetik alandan alıyorlar.
2: Yani bu şey sadece yakınına bir güç kaynağı geldiğinde mi tepki veriyor?
4: Evet, tam olarak öyle. Bu yüzden Çin gibi tüm halkını gözetim altında tutmak isteyen hükümetler bu yönteme hiç başvurmadı. Çünkü tamamen kullanışsız. İnsanların her adım başında yanına gelip elini okutması gereken okuyucular kuramazsınız. İşe yaramazsınız. Bir de insanın içine bir şey yerleştirseniz bile çekip çıkarabilirler.
2: Peki bir halkı nasıl takip edersiniz?
4: Eğer art niyetli bir güçseniz çevrede hali hazırda ne olduğuna bakar ve insanlara şarjını bizzat kendilerinin doldurduğu bir cihaz verirsiniz. Yani cep telefonlarını.
2: Devlet tarafından takip edildiklerine inanan insanların bu durumu sosyal medyada tam da kendi telefonlarını kullanarak paylaşmaları ne büyük ironi.
4: Evet.
2: Ki bu da devletin sizi takip etmesi için en iyi ve en kolay yoldur. Çipe bile gerek yok.
4: Kesinlikle.
2: Önümdeki kanıtlara bakıp bunları COVID aşısının içinde bir mikroçip taşıdığı teorisiyle sınadığımda, bunu yapmanın bilimsel olarak ne kadar imkansız olduğunu net bir şekilde görebiliyorum.
4: Evet, kesinlikle.
2: Şimdiye kadar birlikte yürüttüğümüz tüm soruşturmalar arasında bu tam anlamıyla duygusal bir hız treni gibiydi. Çok duygusal ve tartışmalı bir konu olduğundan bir CIA yöntemine başvurmalı ve yalnızca gerçeklere odaklanmalıyız. Covid'in kökenine dair en güçlü ve en zayıf açıklamaları belirlemek için bu matriste incelememiz gereken 4 tane teori var. Çok güvenilir uzmanlara ulaştık ve bir olasılık matrisini değerlendirirken her şeyden önce kaynağın güvenilirliğini göz önünde bulundurmanız gerekir. İlk olarak COVID-19'un bir şekilde halkı takip etmek için planlandığı iddiasıyla başlayalım.
5: Planlanmış bir düzen.
2: Derisinin altına mikroçip yerleştirmenin ne demek olduğunu bizzat deneyimleyen biriyle konuştuk ve pilli metal bir çipi bir aşının içine gizleyemeyeceğinizi çabucak anladık. Bu yüzden bu fikre düşük bir olasılık puanı verdik. Bu da bizi Çin'in biyolojik silahı olduğu iddiasına götürüyor.
5: Biyolojik silah.
2: Gizli bir biyolojik silahın kasıtlı olarak salınmasının Çin'in bilinen tüm çıkarlarına ters düştüğünü gördük.

0: Dolayısıyla bu teori en düşük olasılık skorlarından birini alıyor. Gelelim üçüncü teorimiz olan doğal yayılmaya.
1: Doğal yayılma.
0: Virüslerin en nihayetinde onları insanlar arasında son derece bulaşıcı hale getiren doğal bir evrim sürecinden geçtiğini doğrulayan çok güçlü kaynaklarımız var. Ancak birçok uzman, virüsün sıra dışı biyokimyasının onun doğadan gelmemiş olabileceğini işaret ettiğini açıkladı. COVID için doğal bir açıklama mümkün olsa da en yüksek olasılık bu olmayabilir. Dördüncü yani son teoriye geldik.
1: Laboratuvar sızıntısı.
0: Kaza eseri bir laboratuvar sızıntısı. Bu spesifik virüsün izinin Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmalara kadar sürülebileceğini gösteren belgelere ulaştık. Bu durum sızıntıdan kesin olarak emin olduğumuz anlamına mı geliyor? Hayır. Ancak elimizde bunun güçlü bir açıklama olduğunu gösteren somut kanıtlara sahip birçok sağlam kaynak var. İşte olasılık matrisimize baktığımızda, bugünkü halka açık kanıtlara dayanarak COVID-19'un nereden geldiğine dair en mantıklı değerlendirme budur. Bir sonraki pandeminin ne zaman çıkacağını veya neye benzeyeceğini kimse bilmiyor. Ancak küresel bir kriz anında bilgi kirliliğiyle, güvensizlikle ve yalanlarla erkenden mücadele etmekte hepimize düşen bir görev var. COVID biyolojik bir salgın olarak başlamış olabilir. Ancak ardından gelen kopukluk, şüphe ve korku virüsün kendisinden bile daha hızlı yayıldı. İyi haber şu ki çaresiz değiliz. Virüsü takip etmek için kullandığımız aynı araçlar, yani kanıt, şeffaflık, merak ve eleştirel düşünme, bilgi kirliliğiyle savaşmamıza da yardımcı olabilir. Çünkü belki de COVID'in ardındaki asıl ders, sadece virüslerin nasıl yayıldığı değil, gerçeğin çok daha hızlı yayılmasının ne kadar hayati olduğudur.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
6: Sarık ola!
7: Fanta sarık ola canım o.
5: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
15: Hesap basit, hesap basit.
16: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir izin. Macera prest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
18: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardır.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu çağımızın hikayesi. Konu, bir grup teknoloji meraklısının dünyamızı nasıl sonsuza kadar geliştirdiği, parçaladığı, değiştirdiği ve nasıl hayal edilemez bir zenginliğe, güce kavuştuklarının hikayesi.
1: Şu an internette olmak heyecan verici değil mi?
2: Ha, kesinlikle öyle. Yani bu inanılmaz. Ve bununla ilgili en inanılmaz şey ise şu an yolun başındayız. Her şey daha yeni başladı. Elektronik ticaret dünyasında imkansızı gerçekleştiriyoruz. Pek çok alanda ilerleme kaydediyoruz. 20. yüzyılın sonunu yaşamak için harika bir dönem.
3: Dünya tarihinde çok az kişi insanlığı bu kadar derinden etkileyebildi.

0: Gelecek her adımda daha iyisinin mümkün olduğuna inananlar tarafından inşa edilir.
1: Kalkış başarılı.
2: Bölüm 1. Altına hücum. 1994-2001.
3: 1990'lardan önce internet, ordu, mühendisler ve bilim insanları tarafından kullanılırdı. Sıradan insanların internete erişimi yoktu. Hikayemiz eski Amerikan Başkan Yardımcısı Al Gore'un dünyayı değiştiren yasayı açıklamasıyla başlıyor.
4: Bilgiye özgürce ulaşma olanağının ülkemizin geleceği için önemli olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz.
5: 90'ların başında interneti daha geniş, daha güçlü ve yüksek kapasiteli hale getiren bir dizi karar verildi.
4: Bilgisayarlar bize bilgiyi tarihteki hiçbir medeniyetin yapamadığı kadar verimli bir şekilde işleme olanağı sunacak.
5: Ayrıca bir ticaret kapısına dönüşmeyi de mümkün kıldı.
4: Bunun önünde duramayız ve durmayacağız da. Ve halkın faydasına olacak şekilde gelişmesini sağlayacağız. Çok teşekkür ederim.
5: Ve bu gelişme büyük bir dönüşüm için kapı aralamış oldu.

0: Mal varlığı ediniminde olağan dışı bir artış oldu. Bahsettiğimiz şey, zirvedeki bir avuç insanın turnayı gözünden vurarak bir anda zengin olup bankalara koşması değil. BBC'de o zamanlar deniz aşırı muhabiri yoktu. Bu pozisyonu ben icat ettim diyebilirim. Adı da Kuzey Amerika Ticaret Muhabiri oluverdi. Mal varlıklarının olağan dışı bir büyüme göstermesinden bahsediyoruz. Elimizde geniş tabanlı bir para kazanma makinesi var. Konumuz tam da bu. Artık ekonomiye yeni bir oyuncu girmişti. Ama açıkçası dürüst olalım, hiç kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. Hiçbir şey. Koca bir hiç.
1: İnternet gerçekten harika ve her gün bambaşka bir şeye dönüşüyor. Tabii bağlanmayı öğrendiğiniz zaman her yerde web siteleri görmeye başlayacaksınız.
2: Web sitesi ne? Apartmanlar falan mı var içinde?
3: Başta hepimiz şaşırmıştık.
4: Nasıl? Mektup mu yazıyorsun?
5: Hayır,
4: yani?
5: İletişim için kullanılıyor galiba. Kanalımızdaki yazarlar ve yapımcılarla konuşabiliyorlar. Erasın, sen açıklar mısın?
3: Wall Street'teki yatırımcılar bu yeni gelişmeyi nasıl paraya çevireceklerini merak ediyordu.
6: D-Show Wall Street'teki bir yatırım firmasıydı ama diğer eski firmalardan farklıydı. Bilgisayar devrimi Wall Street'i değiştirdiği sırada yeni kurulmuştu.

0: analitik hareket eden, verileri esas alan, günümüz şirketlerine benzer bir yerdi. O zamanlar böyle firmalar azdı.
1: Bu noktada şehrin 29 yaşındaki dahi çocuğuyla tanışıyoruz. Jeffrey Preston Bezos'la.
0: Jeff Bezos devasa açık ofisin ortasında duruyordu. Ona piyasada yer edinmeye başlayan online alışveriş ağının finansal potansiyelini sordular. O da her iyi Wall Street analisti gibi rakamlara gömüldü ve potansiyelin büyüklüğünü keşfetti.
2: Jeff'i en son dün gece gördüm. Seattle'da yemek yedik.
1: Joshua ve Jeff 12 yaşından beri yakın arkadaş.
2: Bezos J ismi işte burada. Bu da fotoğrafı. Dev gözlükler ve yele gibi bir saç. Üniversiteden sonra Jeff Wall Street'te kendine bir iş buldu. New York'ta yaşamaya bayılmıştı. Sosyal hayatı çok canlıydı. Kalabalığı severdi. Çok fazla birlikteliği oldu. Bir keresinde bir kız görmüş ve hemen çıkma teklif etmiş. Kız kabul etmiş. Randevu da çok gerginmiş. İçeceğini tazelerken hepsini kızın yemeğine döküvermiş. Hepsini. Bardağı tutamadığının farkında bile değilmiş. Vay be, bu çok garip oldu. İkinci bir randevuya ne dersin diye sorunca da kız hayır hiç sanmıyorum demiş.
1: Jeff birlikte çalıştığı McKinsey ile çıkmaya başladığında işler daha iyi gitti. 6 ay içinde evlendiler. İşinin başına döndüğünde internetten kazanabileceği parayı görüp çok şaşırdı. McKinsey ile birlikte büyük bir riske soyundular.
2: Bir gün beni aradı. McKinsey ve ben işten ayrılıyoruz. Seattle'a yerleşip şirket kuracağız dedi. Güzel dedim. Peki ne yapacaksınız? Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sordum. Kitap satacağız dedi. Ve ekledi internetten. İnternet nedir dediğimde güldü ve bana internetin ne olduğunu anlattı. Jeff dedim neden birileri senden bir şey alsın ki? Diğer herkesten daha çok kitabımız olacak dedi.
1: Jeff ve McKinsey eşyalarını arabaya yükleyip ülkenin ta öbür ucuna. Vergilerin düşük, teknoloji uzmanlığının yüksek olduğu Seattle'a gitti. Küçük bir mahalledeki küçük bir evde Amazon'u kurdular.
3: Adınız nedir?
4: Adım Jeff Bezos.
3: Ünlü olma sebebiniz nedir?
4: Ben Amazon'un kurucusuyum.
3: Amazon.com'u kurma fikri nasıl doğdu?
4: 3 yıl kadar önce New York şehrinde bir hedge fonu bünyesinde çalışırken internet kullanımının yılda %2300 arttığına dair bir istatistikle karşılaştım. Daha sonra bu büyüme bağlamında kullanabileceğim bir iş planı hazırlamaya karar verdim. Kitapları seçtim çünkü internet alışverişi için en iyi ürünler olduklarını düşünüyordum. Aklımızda 20'ye yakın satışa uygun ürün vardı. Bir liste yapmıştık. Kitaplar diğer tüm ürün kategorilerinden daha fazla ürüne sahiptir. Bu kadar ürüne sahip olduğunuzda İnternette başka hiçbir şekilde var olamayacak bir mağaza kurabilirsiniz.
3: Yakında tarihi internetten önce internetten sonra diye ayırır mıyız?
4: Öyle bir şey yapacak mıyız bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Tarihte ilk kez bütün gezegeni kapsayan bir iletişim yöntemimiz var. Ve bu bence çok değerli bir şey. Oldukça vurucu.
3: Zaman ayırdığınız için teşekkürler.
4: Benim için zevkti. Teşekkür ederim.
1: Jeff'in web sitesi büyüyordu. Sadece bir ayda ABD eyaletlerinin tamamına ve 45 farklı ülkeye satış yapmaya başlamıştı. Artık elemanlara ihtiyacı vardı ve gideceği kişi belliydi. Seattle'daki en büyük işverenlerden biri ve dünyanın en genç milyarderi olan Bill Gates.
5: İşletme bölümünden mezun olur olmaz Microsoft'a girdim. Bill o zamanlar çılgın bir dahi olarak anılırdı. En bilinen huyu da inanılmaz derecede sinir bozucu biri olmasıydı.
6: Hala anlamıyorsunuz. İşin temelini bile anlamıyorsunuz.
5: Böylelerinin. Sizi dünyanın en aptal insanı yerine koymak gibi bir tavrı vardır. Bu ukala tavırlar şirkette yankılanır dururdu.
6: Hayır, kafalar karışmış. Hiç düşünmüyorsunuz. Bir cheeseburger ve ufak kola alacağım.
7: Bilgisayarın milyarder dahi çocuğu, biraz Albert Einstein, biraz Thomas Edison. Pek de beklediğiniz gibi durmuyor, öyle değil mi?
8: Ortam gerçekten vahşi bir orman gibiydi. Ve Bill sürünün lideriydi. Uçakla bir yere konuşma yapmaya gidiyorduk. Yolda boş vaktimiz vardı. Dünyadaki her şeye sahip olma imkanın olsa ne isterdin diye sordum. Bill, ne zaman soru sorsanız bir anda ciddileşir. Bana doğru eğildi ve ne olduğunu söyleyeyim. Çağdağ tarlasındaki çocukların imzalı bir kopyası dedi. Bulamadın mı? Sorun nedir diye sorduğumda, dünyada sadece 3 tane imzalı kopya var ve sahipleri satmaya niyetli değil dedi. Ve o klasik Bill tavrıyla eğildi. Öne arkaya sallanarak devam etti. Ama biliyor musun, onlar da bir gün ölecek. İşte o zaman çocukları o kitapları satacak. Peki dedim.
1: Bill 1995'te dünyanın en zengin adamıydı. Bu büyük bir şanstı çünkü gelmiş geçmiş en büyük ürününe $200 milyon yatırmak üzereydi.
9: Windows 95'in kullanımı öyle kolay ki bir talk show sunucusu bile onu çözebilir.
10: Dur. Burada görev çubuğu var, aşağı inelim. İşte ufak çubuk burada, buna tıklıyorsun. Fikrimi değiştirirsem de buraya tıklıyorum. Bill Clinton'dan bile daha hızlı fikir değiştirebilirim. Şuna bir bakın ha.
1: Ancak Microsoft başarının zirvesine oturmuşken Bill ve ekibinin canını sıkan bir şey vardı.
8: Windows'a yoğunlaşmıştık. Windows'un ilk versiyonunu 88 ya da 89'da piyasaya sürmüştük. Windows 95'leri en büyük adımımızı atmıştık. Ama sonra internet denen bu garip şey ortaya çıkıp geldi. Planlarımızı alt üst etti. Ama bu teknoloji endüstrisinde her zaman yaşanabilecek bir şey.
1: Bill'in canını sıkan tek şey internet değildi.
11: Telefonum çaldı. Jeff diye biri arıyordu. Amazon'a gitmekteki ilk sebebim kitap dükkanı ve teknoloji şirketi olmasıydı. Diğeri ise o zaman bile bu sistemin yükseleceğini öngörebiliyordum. İnsanların birkaç tıkla sipariş verip birkaç gün içinde de başka hiçbir şekilde ulaşamayacakları bir kitabı kapılarında bulacaklarını hayal edebiliyor ve buna bayılacaklarını biliyordum. Sanırım ben şanslıydım ve en azından böyle ifade edebilirim çünkü şirketten ayrılacak olmam Bill'in dikkatini çekmişti. Beni ofisine çağırdı ve
12: Microsoft'tan ayrılıyorsun. Burada iyi işler yaptım. Şirket iyi durumda. Gerçekten bana kimsenin duymadığı ufak bir internet sahasında çalışmak istediğini mi söylüyorsun?
11: Bu hayatımda duyduğum en aptalca karar olabilir. Bu sözlerini çok düşündüm. Bu iş tutarsa muhteşem olacaktı ve başlangıcından itibaren bir parçası olmak gerçekten çok cazip gelmişti.
2: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Amazon'un merkez binası nerede? Halkla İlişkiler Departmanı bize Pike ve Pine'ın arasına 2. cadde 1516 numaraya gelmemizi söyledi. Rinci'yi film dükkanını, peruk mağazasını ve Çin restoranını geride bıraktık ama henüz göz alıcı bir yapıya rastlamadık. Sonra birkaç tekinsiz tip ve Columbia adında eski bir bina gördük. Kapısında 1516 yazıyordu. İçeri girdik ve işte oradaydı.
1: İlk iş günümde kendimi harap bir binada buldum. Asansörün çalışıp çalışmadığı bile belli değildi. Ofisimi gösterdiler. Abartmıyorum, bir dolap kadar ya vardı ya da yoktu.
0: Üst katta pek teknoloji merkezi gibi durmuyor. Bir şirketten ziyade öğrenci yurdu gibi.
1: Jeff ta en başından beri tasarruflu alışveriş kültürünü yansıtması gerektiğini biliyordu. Bu kültürün etrafında bir sembol yaratması gerektiğinin farkındaydı.
0: Masanla ilgili bir şey duydum.
2: Bu aslında benim ilk masam.
0: Hadi canım.
2: Ne?
0: Daha iyisini alacak param var.
2: Bu bir sembol. Bu müşterilere faydalı olacak şeylere yatırım yapıp geri kalan şeylere yapmadığımızı gösterir.
0: Temiz halı da lazım değil galiba.
3: Jeff muhabire ofisini gezdirdikten sonra bir de göz bebeğini gösteriyor. Okuyucuların almak isteyeceği bir sonraki kitabı tahmin eden bir algoritma.
2: Dokunulmazlar, yabancı kucak, yaz ortasında ölüm, Plüton'da kahvaltı, bir komünistle evlendim.
0: Gerçekten çok güzel bir şey. İki tanesini bir dükkandan aldım bile.
2: Bunun sebebi seninle aynı alım geçmişine sahip kişiler. Senin elektronik ruh eşin de onları aldı.
0: Bu biraz korkutucu. Bu kitaplardan çoğunu okudum. Yani ne zaman senin siteni kullansam benimle ilgili daha çok bilgiye mi sahip olacaksın?
2: Evet.
0: Çalışanlarından biri her gün müşterilerinle ilgili yarım gigabayt veri topladığını söyledi. Yaklaşık 350 diskete sığacak bir veriymiş. Peki bu bilgileri ne yapacaksın?
2: Bu keşfetmediğin kitapları tahmin etmemize ya da tahmin etmeye çalışmamıza olanak sağlıyor.
4: Jeff, ölçümler üzerine kurulu olduğumuzu söyler. Yani ne zaman bir müşteri siteye giriş yapsa, her hareketi takip edilip kaydedilir.
5: Sahip olunması çok değerli bir bilgi bu.
4: Amazon sadece okurlara en güncel, çok satan kitapları ulaştırmıyor, bilgileri de biriktiriyordu. Artık sürekli gözlendiğimiz bir çağda olduğumuz için garip gelmiyor. Ama 1996'da böyle değildi. Bütün bu fikirlerin bir algoritmaya dönüştürülmesi gerekiyordu. O zaman böyle düşünen kimse yoktu.
3: Ama teknolojinin sağladıkları Jeff'i her zaman büyülemişti.
6: Çocukken nasıl biriydin?
2: Çocukken mi? Ben sanırım sosyal olarak biraz uyumsuz ve inek bir çocuktum.
6: Neden?
2: Neden mi?
6: Hangi anlamda?
2: Bilmiyorum. Mesela Susam Sokağı yerine Uzay Yolu izlerdim, anladın mı? Ve bazen
6: bilim kurgu hayranı.
2: Okuldan çıktığımızda çocuklarla bir araya gelirdik ve Uzay Yolu'nu canlandırırdık. Ben her zaman bilgisayar olmak isterdim yani.
3: Jeff hayatının ilk 3 yılını annesi Jackie'nin yanında babasız olarak geçirmiş.
7: Jackie Bezos tanıdığım en güçlü insanlardan biriydi. Jeff'i 17 yaşında dünyaya getirmiş. Üniversitedeki derslere bebeğiyle birlikte gitmek zorunda kalmış. Epey zor bir durum.
3: Jackie daha sonra Jeff'i evlat edinip ona soyadını verecek Mike Bezos'la evlendi.
7: Jeff'in babası daha 15 yaşındayken Küba'dan buraya gelmiş. Babanız baskıcı bir rejimden kaçıp gelmişse, siz de hayatı ciddiye alırsınız.
2: O benim babam. Tek bir babam var. Gerçek babam o ve onu çok seviyorum.
3: Amazon büyüyordu ama Jeff'in istediği kadar hızlı değil. Daha fazla paraya ihtiyacı vardı. 1996'da John Doerr isimli teknoloji şirketlerini destekleyen bir yatırımcıyla tanıştı.
8: Bir dostum beni aradı ve Amazon'un nasıl büyüdüğünü anlattı. Benimle görüşmek istediklerini, gidip onları görmem gerektiğini söyledi. Bir ya da iki gün sonra ofislerindeydim.
2: Pekala, ofisime hoş geldiniz.
8: Onu görür görmez sevmiştim. Enerjisini, hırsını hissedebiliyordum.
2: Burada gördüğünüz ufak şey, bence bu harika bir pazarlama yöntemi. Grand marka tarçın rulolarının bir resmi. İşte buradaki ufak yazıya bakın. Harika. Her ısırık en lezzetli yerine yaklaştırıyor. Anladınız mı? İnsanların esas istediği bu. Her ısırıkta o lezzetli yere yaklaşmak. Bizim de yapmaya çalıştığımız bu işte. Tatlı bir ısırık.
8: İkimiz de mühendistik. Bilgisayardan anlardık. Cesur ve fark yaratan şeyleri severdik.
3: John Doerr'ın şirketi Amazon'a 8 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. İleride milyarlarca dolar kazandıracak bir katkıydı. Bu adım tam da Kuzey Kaliforniya'daki Silikon Vadisi'nde başlayan altına hücum döneminin zirvesinde atılmıştı.
9: Teknoloji sektöründe bir atılım yapacaksanız Kaliforniya'ya gidersiniz. Burası pek çok ilginç gelişmenin yaşandığı yerdir. İnternetin sağladığı her türlü ticari fırsatı takip eden, yenilik arayan, genç ve küçük şirketlere akıl hocalığı yapıp para sağlayan girişimci şirketler burada toplanmıştır.
10: Her yıl Sibernetik Geyik Festivali adlı bir parti düzenleriz. Sektörden yaklaşık 1000 kişiyi davet edip şirketimizi onlara tanıtırız. Vadideki diğer firmalarla ortaklık ve iyi ilişkiler kurmak isteriz.
11: Hey, nereye? Geri dön. Hadi.
3: Silikon Vadisi'nin yatırımcılarının ilgisini çeken biri vardı. Güney Afrika'dan gelmişti.
12: Ben interneti merkez üssü Silikon Vadisi olan bir deprem gibi görme eğilimindeyim. Ve şu an tüm dünyayı sallıyor.
3: Elon, kardeşi Kimball'ın da yardımıyla Zip2'yi kurdu. Sokak haritaları ve ticaret rehberlerini sanal dünyada saklamak istiyorlardı. Kendine bunun için bir ekip kurmuştu.
13: Silikon Vadisi'ndeki şirketlere gidiyor. Onlara internet ağıyla ilgili yaşanabilecek sorunlar konusunda yardımcı oluyordum. Bay Musk'la da o dönemde tanıştık. Müşterilerimden biriydi. 16 yıl birlikte çalıştık.
14: Zip2'nun baş mühendisi ve kurucusu 27 yaşındaki Elon Musk. Peki bu şirketi kurduğunda kaç yaşındaydın ve planların nelerdi?
13: 23.
14: Bu klasik bir Silikon Vadisi hikayesi. Antika araçlar, altı haneli gelirler, evcil hayvanlar ve güzel sevgilisiyle paylaştığı güzel evinden önce tavanı sızdıran 200 dolara kiraladığı bir ofisi vardı.
12: Düşünebileceğiniz en harap yerdi.
14: Ve sen orada kalıyordun
12: orada
14: değil mi?
12: Orada kalıyor, barınaklarda duş alıyordum.
15: Sadece tek odalı bir ofisti. Tüm sunucularımızın bulunduğu çok sıcak bir dolap gibiydi. İçeri girdiğinizde üst üste yığılmış masalarda oturan insanlar görürdünüz. Oldukça kötüydü. Bir minderiniz varsa onu koyardınız ve orada uyurdunuz. Orası her şeyimizdi.
13: Christopher bir keresinde bana Elon'ın fizik kitabını yastık olarak kullanıp uyurken gördüğünü söylemişti. Bu bence inanılmaz bir şeydi. İş ahlakının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu.
3: Zip2 büyük bir teknoloji şirketi tarafından satın alındı ve 27 yaşındaki Elon bir anda 22 milyon kazandı. Ama bu Büyükler Ligi'nde yarışması için yeterli değildi.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Tanrım, burada olduğuma inanamıyorum. Müthiş bir şey.
3: Dünyanın en pahalı arabasını almak istiyordu.
12: Benim için unutulmaz bir an. Şu an dünyadaki en hızlı arabayı sürüyorsun. Tanrım. Beni gerçekten tatmin eden şey böylesi başarılı bir şirketi kurabilmiş olmam.
9: Evet, evet, evet ama arabada epey
12: arabada.
9: İyi. Arabada. Çok iyi. Dürüst ol.
12: Kesinlikle iyi.
9: Arabayı alacaksın.
3: Sonra hiç vakit kaybetmeden yeni fikrini hayata geçirmeye, bankacılığı sanal dünyaya taşımaya koyuldu.
13: Artık ticarette adını duyurmuştu ve parasını bir sonraki fikrine yatırmak istiyordu.
12: Bu bir ATM. Yapacağımız şey geleneksel bankacılığı dönüşüme uğratmak.
13: Yeni bir kumar. Hepimiz böyle düşünüyorduk. Yine kumar oynuyor. Eşsiz bir karakter.
3: Elon, internet bankacılığı sektöründeki yeni girişimi PayPal'de 100 milyonlarca dolar kazanacak.

0: Elon geleceği görebiliyordu. Başkalarının kuramadığı bağlantıları kurabilirdi. Herkes bankacılığın değişmeyeceğine ikna olmuştu. Teknolojiye tamamen yabancılardı ve yeni bir fikrin işe yarayacağına da inanmıyorlardı.
1: Silikon Vadisi kısa sürede dünyanın en zengin bölgelerinden biri haline gelecekti. Burası 90'larda ayda 49 dolara internet erişimi sunan Netscape Navigator'a ev sahipliği yapıyordu. Milyonlarca kişi için yeni nesil ağa açılan bir kapıydı. Ve teknoloji öncümüz Bill, gözünü bir sonraki hedefine dikmişti bile.
2: İnternet içeriği üreten kişiler artıyor. Üstelik televizyon kanallarından ve gazetelerden çok daha fazla içerik üretiyorlar. İnternette içerik sıkıntısı diye bir şey yok. Aksine herkes, vay be ne kadar fazla içerik var, insanlar nasıl para kazanacak diyor. Ama girişimcilik dünyasının aradığı şey tam da bu.
3: Bill Gates gibi rekabetçi biriyseniz sürekli büyüyen ve gelişen şirketleri, yıldızı parlayan interneti izlemek, bu tür şeylere tanık olmak sinir bozucu olurdu. Microsoft artık çıtanın altında kalmaya başlamıştı.
2: Herhangi bir Windows 95 kullanıcısı istediği her internet servisine erişebilecek.
3: Bu nedenle evet piyasanın gerisinde kalmış olabiliriz ama tek bir şeye odaklanıp onlara yetişeceğiz dedi. Kendi web tarayıcılarını tanıtmak üzere Windows platformunu kullanacaklardı. Ve böylece tarayıcı savaşları başladı.
4: Bill Gates, Microsoft'un tarayıcısı Internet Explorer'ı Windows'un yanında ücretsiz olarak sunmaya karar verdi.
1: Netscape'in işi zora girmişti. Pek çok teknoloji milyoneri Bill'in adil oynamadığını düşünüyordu.
5: Microsoft'un tarayıcı piyasasını kontrol etmesine izin verilmemeli. Verilirse her kullanıcının internet erişimini de kontrol altına alırlar ve bu da kullanıcıların internet deneyiminin kalitesini kesinlikle düşürür. Böyle düşünüyorum.
1: İnterneti kontrol etmek için bir savaş başlamıştı.
6: Bizim ekibimiz ve onlar arasında büyük bir savaş vardı. Kazanan sürekli değişiyordu. Büyük bir rekabet patlak vermişti.
1: Bill yeniden zirveye çıkacağından emindi. Hayalindeki eve 63 milyon dolar yatırmıştı. Bu gördüğünüz Seattle kıyılarında yüksek teknolojili bir malikane. Bill o dönemde dünyadaki en zengin teknoloji milyarderiydi. Ama şehrin öte yanındaki Jeff arayı kapatmaya başlamıştı.
7: Amazon bir kitapçı olarak kurulmuştu ama Jeff'e göre kitap satarak hayallerimizdeki devasa şirketi mali olarak desteklememiz mümkün değildi. İstediğiniz her şeyi alabileceğiniz bir yer inşa etmek istiyordu.
8: Duyuracağımız ilk şey ev dekorasyon bölümümüz. Bu oldukça güzel bir şey. Bunun sıradan bir kovboy şapkası olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında hepinizin böyle düşündüğüne eminim. Ama aslında iş güvenliği kurumu onaylı bir kask. Dünyadaki en iyi matkaba sahibiz.
9: Bir anda dünyadaki bütün ürünleri aynı çatı altında birleştirdik. Şirketin büyümesiyle depolarımız da olağanüstü oranda büyüdü ve aynı oranda makineleşti. Dickens romanlarından fırlamış, devasa bir şeydi ama Dickens'ın tarzının devasa, yüksek teknolojili bir altyapıyla birleşmiş haliydi. Şirketin patlamasına tanık olmak inanılmaz bir tecrübeydi.
10: Şimdi Bay David Swisher'ı dinlemenizi istiyorum. David.
7: Şimdi hediye fikirleri kısmından bahsedelim. Hediye fikirleri sadece üretim değil, kullanıcı yararını da gözetmek demektir. Yeni bilgisayarlar, yeni depolar ve milyonlarca kullanıcının taleplerini mümkün olan en kısa sürede yerine getirmek için ne gerekiyorsa inşa etmeliydik ve bunu bedeli ne olursa olsun başarmalıydık. Jeff bunu maliyetli olacağını biliyordu. Ve halka arzda her şeyi barındıran bu mağazayı kuracak sermayeyi bulmak için elimizdeki en iyi şanstı.
11: Müzik Müthiş. İlk halka arz. İnsanlara hisse satacağınızı söylemenin şatafatlı yolu. Elinizde özel bir firma var ve para bulmanız gerekiyor. Bankadan mı alacaksınız yoksa halka mı açılacaksınız?
7: Hepimiz şöyle hissediyorduk. Vay canına, bu şirket için bir dönüm noktası, heyecanlıyız. Ama artık işe dönme zamanı geldi.
1: Jeff İHA'yla bir gecede 180 milyon değer kazandı. Hisse fiyatları artmaya devam etti. Bir yıl sonra hisselerinin değeri 1 milyara ulaşmıştı. 1999'a geldiğimizde bu değer 8 milyar dolar oldu. Ama hala Bill'den biraz gerideydi.
12: Cuma günü bir ara Amazon.com'un toplam piyasa değeri 30 milyarı geçti. Artık Texaco gibi endüstri devlerinden bile daha değerli. Bunu okuduğunda nasıl hissettin?
8: Sanırım hangi duyguları hissettiğimi öğrenmek istiyorsun. Ben sanırım kendimi mahcup hissettim. Sorumluluk duygusuna kapıldım.
12: Eğer hesaplarım doğruysa bireysel olarak 9 ila 10 milyar arasında bir değerim var. Bunu sıradaki soruma hazırlık olarak söylüyorum.
8: Tamam.
12: Hala bu araba mı?
8: Bu araba bana yetiyor.
1: Amazon hisselerinin yükselişi Silikon Vadisi'nde satışların patlamasına neden oldu.
13: Bugünün Amerikan rüyasını 25-35 yaş arasındaki zengin çocuklar temsil ediyor. 35'inize kadar milyoner olmazsanız yedekte kalıyorsunuz. Oyunda değil. Milyonlarca dolarlık evlere sahipler. Her şey yeşil, lüks, güzel ve düzenli. Silikon Vadisi'ndeki gibi göz kamaştırıcı.
1: İnternet furyası büyüyordu ve Wall Street simsarlarının gözleri üstündeydi.
14: Bu dönemde ortaya "bana ne parası" isimli bir kavram çıktı. Eğer yeterince paranız varsa herkesi görmezden gelebilir, hiçbir bedel de ödemezdiniz. Aslında her şey bunun içindi.
15: Rekor kârlar ve milyonluk primler yeniden endüstriyi sararken New York'ta bundan payına düşeni alıyor. Savurganlık yeniden moda oluyor.
14: İşe gittiğim her gün bir sürü yeni şirket kurulduğunu duyuyorduk. Çok garipti. Cenazeler.com gibi şeyler ortaya çıktı. Bu da ne diyordunuz? Mesela Pets.com gibi firmalar vardı. Bir düşünün, iki kişi kafa kafaya veriyor ve hadi Amazon'dan köpek maması satalım diyor ve birkaç ay sonra da halka açılıyorlardı.
16: Amazon 1997'de halka açıldığından beri hisseler 43 kat arttı. Sadece bu hafta %49'luk bir artış yaşandı.
7: Bunların hepsi Amazon örneğiyle başladı. İnsanlar hadi Amazon gibi bir manavımız olsun ya da ilaçlar için bir site kuralım diyorlardı. Sanırım o girişimcilerin çoğu ticaretin karmaşık doğasını anlayamıyordu. Ama hissedarlar ve yatırımcı şirketler onlara yine de para kazandırıyordu. Onlar için asıl risk fırsatları kaçırmaktı.
11: Borsada atmosfer canlıydı. Piyasa hızla büyüyordu. Yatırım çılgınlığından başka bir şey değildi bu. Netscape, Amazon ya da eBay ne olursa olsun çöp.com bile olsa yükselebilirdi.
14: Halka arz edilen şirketlerden birini hatırlıyorum. SLTC. İlgimi çekmişti çünkü teklif çok iyiydi. Ne şirketi olduklarını bile bilmiyordum. Hiçbir fikrim yoktu. Ve bana 30 dolardan 100 bin hisse verdiler. Baktım ve borsada 90'dan açıldığı iyi diye düşündüm. Hemen ardından 9 milyon dolar kazanıverdim. Şirketin ne yaptığından haberim bile yoktu.
1: Teknoloji hisseleri gitgide yükseliyordu. Ama Microsoft ve CEO'su Bill Gates için aynı şey söylenemezdi.
6: Teknoloji dünyası Microsoft ve Windows'un kurduğu üstünlüğe karşı ses çıkarmaya başlamıştı. Tarayıcı savaşları başladıktan sonra insanlar Microsoft artık çok ileri gitti demeye başladı.
1: Microsoft tekelleşme ve suistimalle suçlanıyordu.
17: Haksız rekabeti önlemek, müşteri haklarını korumak ve piyasanın zarar görmesini önlemek için elimizden geleni yapacağız.
1: Bill günlerce savcılara ifade verdi ve kayıt altına alındı.
18: Bunun Microsoft tarafından alınan bir e-posta çıktısı olduğunu kabul ediyor musunuz?
2: Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Herhangi birinin çıktısını aldığı bir e-posta da böyle görünür. Yani görüntüsü size çıktıyı alan kişi konusunda bir ipucu vermez.
18: O halde şöyle diyeyim efendim. Başkaları tarafından çıktısı alınan postalarda Microsoft'a özel damgalar ve Microsoft üretim numaraları bulunmuyor. Buna katılıyorsunuz değil mi?
2: Bunun çıktı almakla ilgisi yok.
18: Sorumu anladınız mı?
2: Hayır.
18: Peki. Öyleyse Mac'lerdeki IE payını arttırmak, satılan lisanslı Windows'ların sayısını arttırıyor demek istiyorsunuz.
2: Evet, size bunun arkasındaki mantığı açıkladığımı sanıyorum. Siz bir kısmını yanlış anlamış olabilirsiniz.
18: Size Ocak 1996'yı sormak istiyorum.
2: Ocak mı?
18: Evet efendim.
2: Peki sorunuz ne?
18: Microsoft harici tarayıcılar konusunda Ocak'taki endişeleriniz nelerdi?
2: Endişeden kastınız nedir?
16: Burada kaçınız Intel bazlı kişisel bilgisayara sahip? Ellerinizi kaldırın. Peki kaçınız Microsoft harici bir işletim sistemi kullanıyor? Baylar, bu tekelleşmedir. Bu %100 kontroldür.
1: Yargıçlar etkilenmemişti ve ciddi yaptırımlar uyguladılar.
17: Yargıç, Microsoft'un tekel olduğu, rakiplere haksızlık edildiği, yenilikçi yaklaşıma ve tüketici haklarına zarar verildiği yönünde bir hükme vardı. Bu sonuç Amerikan halkı ve Amerikan ekonomisi açısından ciddi bir zaferdir.
6: Bill bunu kişisel algıladı. Ona göre bu şirketi kurmuş, onu sevmiş ve kendini ona adamıştır. Kendi hükümetinin yasaları çiğnediğine hükmetmesini gerçekten sindiremedi. Çok ağrına gitmişti.
19: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
20: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
19: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
23: ...14 Nisan 2000.
24: Nasdaq ve Dow Jones endekslerinin serbest düşüşe geçmesiyle New York borsasındaki hisseler resmen çakılıverdi. Bu her iki piyasa içinde tarihsel bir çöküştü. Teknoloji balonu son aylarda fazla şişirildi. Ve herkes yavaş yavaş hava kaçıracağını zaten bekliyordu. Ama artık insanlar balonun patladığını düşünmeye başladı.
25: Kevin, Goldman Sachs 5 puanın altında. Bunu kullanmamız gerek.
24: Aslında olan şey elbette paranın suyunu çekmesiydi. Herkes gerçekliğe dönmüştü. Akılları başlarına geldi de diyebiliriz.
25: Al 1 milyon daha, evet.
26: O noktada yaptığımız şey tüm portfolyomuzu ortaya dökmekti ve sahip olduğumuz her şeyi satmaya karar verdik. Fiyatı önemli değildi. Hiçbir şey önemli değildi. Sadece borsadan çıkmak istedik.
25: Sürekli yükseleceğini düşündüğünüz bir hisse alıp aniden para kaybetmeniz acımasız bir ders oluyor.
24: Uğranan zarar, dağdan yuvarlanan bir kar topuna benzetilebilir. Yuvarlandıkça büyüdü, büyüdü, büyüdü.
1: Jeff Bezos'un Amazon'u da düşüşteydi ama hala oyundaydı.
26: Amazon yaşadığı kayıpları ahlaklı bir şirket olmalarının sembolü gibi sunmaya çalıştı. Para kaybetmeyi kazanca çevirdiler. Başka bir şey umurlarında değildi.
27: İnsanlar Amazon'un harika olduğunu söylerdi. Şimdi ise Amazon'un para kaybettiği için harika olduğunu söylüyorlar.
28: Biz karlı olmamamızla ünlü bir şirketiz. Bu bilinçli bir strateji ve yatırım kararıydı.
7: Elbette endişe ve korkularımız vardı. Borsada pasif kalmaya, para kaybetmeye. Ancak belli bir süre devam edebilirsiniz. Bunu sürekli kullanamazsınız.
0: Bir süre sonra şirkette sinirler gerilmeye başlamıştı.
3: Hisseleriniz geçen yılın ortasındaki zirvenin neredeyse yarısına indi. Yatırımcılarınız, hissedarlarınız pek mutlu değil.
27: Bana pek öyle gelmiyor. Aslında son 3 yıla bakarsanız hisselerimizin toplamda 3 dolardan 50 dolara yükselmiş olduğunu görürsünüz.
3: Ama 100 doların üzerine çıkmıştı.
27: Elbette 3 yıl yerine son 3 aya bakarsanız yani... öyle. Şirketimizin başladığı noktayı göz önüne alın.
25: Jeff'in hitabet yeteneği çok güçlüydü. Başkalarını ikna etme konusundaki yeteneğiyle rakip tanımıyordu.
4: Geçen haftaki New York Times'a bakalım. Analistler Amazon hisselerinden bahsediyor burada. Onları ikna etmek için ne söylersiniz?
27: Bence buradaki önemli noktalardan biri, ki bence bu yanıltıcı bir nokta, Cuma günü çıkan haberlerin Amazon'un aralığa kadar batacağını söylemesi.
4: Evet, evet, nakit girişi olmazsa batacağını
27: bu
4: söyleniyor.
27: Bu tamamen saçmalık.
1: Ancak Jeff'in açıklamaları bütün yatırımcıları ikna edemedi. Amazon'un başı dertteydi. Nakit arayışına girmişlerdi.
25: Şirkette herkes gergin görünüyordu. Ancak öbür tarafta Jeff işleri hiç görmediğim kadar iyi idare etmeye başlamıştı.
7: Jeff'in uzun zamandır C takımı dediği bir grubu vardı. Jeff'in takımı. Nakit arıyorduk. Bankalarla telefonda görüşüyor ve borç yönetimi konusunda atacağımız adımları planlıyorduk. Ayrıca halka hala iyi durumda olduğumuzu, işlerin iyi gittiği izlenimini veriyorduk. Ama kendi içimizde para bulamazsak başımızın ciddi şekilde belada olduğunu biliyorduk. Bir keresinde bizi yatırımcıların aradığını hatırlıyorum. Bize 600 milyon mu yoksa 680 milyon mu istediğimizi sormuşlardı. Jeff 680 milyonun işimize daha çok yarayacağını söyledi. Onlar da pekala sizi anladık dediler. Ama tüm bu konuşmanın sonunda size yardım edemeyiz dediklerinde Jeff tüm içtenliğiyle onlara kaderimiz sizin elinizde demişti. Kaderimiz sizin elinizde.
4: 28 Şubat 2001. Sabah 10.54.
5: Deprem oluyor. Yayına gir şimdi. Hemen yayına gir. Hadi hadi hadi. Hadi. Ah kahretsin.
7: Piyasadaki sarsıntı Amazon'a yetmezmiş gibi bir de binamız sağlanmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadık.
0: Genellikle arkada toplanırız. Ön tarafa değil.
1: Deprem Amazon merkez binasını sarsmıştı ama işler sağlamdı. İstedikleri 680 milyonluk krediye kavuşmuşlardı ve şirketin geleceği güvendeydi. Tabii şimdilik. Tam o dönemde Jeff daha önce hiç yapmadığı bir şey yapmaya, kar etmeye hazırlanıyordu.
27: Geçen yıl pek çok yönden bizi zorlayan bir yıldı. Gördüğünüz üzere sadece bir yılda internetin yıldızıyken internetin şamar olanına dönüverdik ve bu pek iyi hissettirmiyor ama sanırım şu anda pek çok yönden işe çok daha mantıklı bir çerçeveden bakıyoruz. Artık dördüncü çeyrekte işletme karını hesaplayabilecek kadar kamu görünürlüğü kazandık.
1: Davayı kaybettikten sonra Microsoft'un itirazı kabul edildi. Bill, eşi Melinda ile beraber bir insani yardım vakfı kurdu ve daha sonra Microsoft CEO'luğundan ayrıldı. Jeff ve Amazon için bu düşüşten sağ çıkmak çok zor olacaktı. Ama Jeff çok başarılı bazı yatırımlar yapmıştı. Kişisel mal varlığıyla birlikte evlerinin garajında kendi projeleri üzerinde çalışan iki öğrenciye destek oluyordu. Projenin adı Google'dı.
8: Bu Larry, Google'ın CEO'su.
9: Merhaba.
10: Larry Page ve Sergey Brin, teknolojinin efendileri.
12: Mark Zuckerberg, kurucu ve CEO. Burada neler oluyor?
2: Hiçbir şey.
1: Bu yeni tayfa dikkatimizi çekmek için bizi yakından izliyor.
10: Sanırım Larry ve Sergey'in yerini alacaksın.
9: Bu bir soru muydu?
10: Onlara Facebook nesli diyoruz. 18-29 yaş arası gençler internet üzerinden aktif iletişim kuruyor.
27: Artık buradayız. Sistemin parçasıyız. Sesimizi yükseltiyoruz. Bunu bizden kimse alamaz.
1: Ayrıca güç ve zenginliğe kavuşuyorlar. Ama acaba fazla mı ileri gittiler?
9: Sorumluluğumuz konusunda yeterince geniş bir bakış açısına sahip değildik ve bu büyük bir hataydı.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

Anadolu'nun Ücra bir köyünde kan donduran bir cin vakasına denk geldik. Kevser bacının anlattığına göre cin düğümü yapılmış bir aileye ve akıl almayacak bir sürü işkence yapılmış bazı aile fertlerine.

0: Ben ufakken benim annem ölmüş biliyor musun? Babam da benimle ilgilenmiyor. Ve annem de beni sevmiyor sanırım. Ben hep böyle kendimi yalnız hissediyorum. Keşke annem yanımda olsaydı. Eskiden daha mutluydum. Sen neden hiç konuşmuyorsun Peri?
1: Kimle konuşuyorsun kız sen? Kalk hadi yemeğini soğutma.

0: arkadaşım yemeğe çağırmıyorsun? Belki onun da karnı acıkmıştır.
1: Hasbinallah. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim.
0: Peri hadi gel sen de bir şeyler ye.
1: Kızım sen manyak mısın? Ne perisi? Nerede peri?
0: Arkamda.
1: Arkanda mı? Korkutma beni kız. Dalga mı geçiyorsun kız sen benimle bacak kadar boyundan?
0: Şaka yaptım.
1: Başlayayım senin şakana? Götür yemeğini geç odana.

0: Hoş geldin hayatım.
1: Hoş bulduk.
0: Nasıl geçti yolculuk? Tırı getirmemişsin.
1: Zehra dur bir nefes alayım. Tır parkına bıraktım. Bir hafta çalışmayacağım. Şunu al. Çocuğun görmeyeceği bir yere götür.
2: Babacığım.
1: Güzel kızım benim.
2: O silah neydi baba?
1: Ceren. Silah. Sen şimdi boş ver bunu Ceren. Sen ne yaptın bakalım bugün? Anneni üzdün mü?
2: Baba sen kötü adam mısın? İnsanlara ateş mi ediyorsun?
3: Halife bu adam kim?
0: Sadi şunu iç. Korkutma bizi.
2: Baba özür dilerim, üzülme.
0: Sadi.

Cihat. Kızım. Bak. Bak kızım. Ben. Uzun yollara gidiyorum. Uzak yerlere gidiyorum ya. Böyle insanlar da görüyorum. Kötü insanlar da görüyorum. Ben kendimi korumak için taşıyorum bunu. Anladın mı benim güzel kızım? Ben kötü biri değilim. Gerçekten. Hadi odana.

0: Bir şey diyeceğim sana ama nasıl desem bilemedim ki.
1: De bak.
0: Bizim kız iyi değil gibi.
1: Nasıl iyi değil? Yanlış bir şey mi yaptı sana?
0: Yanlış bir şey yapmadı da nasıl desem, sürekli odasında birileriyle konuşuyor. Evin içinde arkadaşları varmış gibi davranıyor. Korkutuyor beni.
1: Zehra, benim mi kafam güzel, senin mi kafan güzel belli değil ha. Çocuk işte, oyun oynuyor, anlamıyor musun?
0: Öyle değil ama.
1: Zehra. Tamam. Başım ağrıyor. Sabahtan beri direksiyon sallıyorum.
0: Tamam, yatıyorum o zaman.

0: sana kızım.
1: Bana o babaanneni bul. Yoksa seni de öldürecek. O babaannem beni öldürdü biliyor musun? Beni o babaannem.

0: Uyandın mı benim güzel kızım? O babaannem bana büyü yaptı, biliyor musun?
1: Senin o babaannem bana büyü yaptı, biliyor musun?
0: Ceren.
2: Bana o babaanneni bul! Bana o babaanneni bul!
3: Kızım. Ceren. Babacığım korkma, buradayım. Kabus mu gördün? Tamam babacığım. Ben buradayım.

0: Anne.
1: Ceren. Ceren. Sade, hadi kalkın artık. Sabah oldu. Hadi. Hadi kızım, Kur'an kursuna geç kalacaksın.
0: Gitmesem olmaz mı?
2: Ceren hadi kızım, hadi kalk kalk, gitmen lazım hadi.
1: Hadi yüzünü yıka. Koşun.

0: Oku bakalım kızım.
1: Elif,
0: Aferin. Tı.
1: T,
2: Z, Lamelef.
3: Dün çok kötü bir
0: Evet.
3: yer gördüm biliyor musun?
2: Kef.
0: Buraya bak bir.
3: Annem çok sinirliydi. Babaanneme kızıp durdu.
1: Mim.
0: Kimle konuşuyorsun sen? Ne annesi ne kızması?
2: Tamam kızım. Hadi sen geç bakalım yerine. Gel Ceren, sıra sendeydi zaten.
0: Oku bakalım. Okusana kızım. Hadi sene.
3: Nun. Nun.
0: Neyin var senin, demin de kendi kendine konuşuyordun?
3: Kendi kendime konuşmuyorum ki hocam. Peri'yle konuşuyordum.
0: Tövbe estağfurullah. Ne perisi kızım, nerede peri?
3: Orada hocam.
2: Kızım sen çarpıldın mı? Annene söyle bir hocaya götürsün, okutsun seni.
3: Hocam rüyada korkunç hangi duayı okuyorduk?
2: Sen Ayetel Kürsi'yi biliyor musun? Estağfurullah, Bismillahirrahmanirrahim. Tamam çocuklar, bugünlük bu kadar yeter. Hadi bakalım, herkes evine.

0: Kolay gelsin babacığım.
1: Sağ ol güzel kızım. Nasıl geçti günün bakalım? Erken gelmişsin.
0: Hoca eve gönderdi bizi.
1: Niye? Kötü bir şey mi oldu?
0: Peri'yi görünce korktu çünkü. Anan seni hocaya okutsun dedi. Ama ben deli miyim? Niye böyle şeyler diyorlar?
1: Hiç olur mu öyle şey güzel kızım? Hocan şaka yapmıştır. Ben konuşurum hocamla, tamam? Hadi sen şimdi içeri geç, annene yardım et, tamam?

0: Benim Sadi.
1: Buyur.
2: Hoca hanım, kursta kötü bir olay olmuş galiba. Benim hiç hoşuma gitmedi bu durum. Ama bilesin benim kızım deli falan değildir.
1: Estağfurullah. Ben senin kızına deli meli demedim. Ama kızın durumu hiç iyi değil. Onu alıp bir hocaya götürüp okutun.
2: Hocam, kaç yaşında insanlara söylediğiniz şeye bakın ya.
1: Sadi efendi, ben diyeceğimi dedim. Artık gerisi size kalmış. Hadi Allah'a emanet olun.

0: Hayırdır Sade?
1: Hazırlanıyorum, çıkacağım birazdan. Ceren uyudu mu?
0: Uyumuştur herhalde.
1: Kur'an kursu hocasının yanına gittim bugün. Okulda bir şeyler olmuş. Hoca Ceren'e annen seni bir hocaya okutsun falan demiş. Canım sıkıldı bayağı.
0: Ben sana söyledim Sade. Var bu kızda bir şeyler.
1: Tamam Zehra, bakacağız. Bakacağız.
0: Aslında benim tanıdığım cinci bir hoca var, nefesi kuvvetli ama.
1: Ben çıkıyorum. Akşama geç kalmam, tamam mı?
0: Nereye gidiyorsun bu saatte? Bir şey mi oldu?
1: Ufak bir işim var.
0: Neymiş o iş?
1: Zehra. Çıktım ben.

0: Ceren?
1: Efendim baba? Baba?

0: Ben habersiz büyücüye gitmekten hatırlıyorum. Delirdin mi sen?
1: Bu evin her yerinde büyüler var. Eskiden burada bir kız öldürülmüş. Bu ev lanetli diyorum sana. Yoksa bize de musallat olacak. Ceren'i öldürmemiz lazım.
2: Zehra anne.

0: Tja. Bu saatte dışarıda ne işin var kızım?
1: Sen de oradaydın baba.
0: Ben oradaysam niye koşarak geldim buraya?
1: Zehra'nın öleceksin dedi çünkü.
2: Ne öldürmesi kız?
0: Hadi kalk. Ben seni yatağına yatıracağım. Bir keresinde küçükken benim de başıma böyle bir şey gelmişti Ceren. Gecenin bir yarısı uyur gezer halde karşı komşunun kapısına kadar gitmişim. Kapı çalınana kadar hiçbir şey hatırlamıyorum. Kapı açıldıktan sonra utancımdan yerin dibine girmiştim. Sonra köydeki bütün çocuklar benimle dalga geçmişti.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten tabii.
1: Ben şimdi uyur gezer mi oldum yani?
0: Evet Ceren. Uyur gezer oldun. Ama yani bunu kafaya takmana gerek yok. Çünkü bütün çocuklar yaşar böyle şeyler. Tamam. Hadi bakalım güzel kızım, uyuma vakti. Hadi. Hadi iyi geceler. Allah rahatlık versin.

0: Hanife. Hanife ben geldim. Ben geldim. Hanife, bu adam kim?
1: Sade.
0: Hanife, bu adam kim?
1: Allah aşkına Sade. Sade. Yapma. Sade yapma. Dur. Baba. Sade yapma, kurban olayım. Yapma. Yapma. Sade.
2: Anne. Babaanne.
3: O sütkanan bunu hak etti. Ben dedim ona Sadi ile evlenme diye.